0: başkasını görmedim.
1: 20 Sıtkı, 20.
0: Yine.
2: Vallahi Cevdet Bey, bu komünistler hep böyle boş boş konuşur. Bakmayın siz onlara.

0: Başka ne yapıyorsun?
1: Güldüreceğim. Hepinizi güldüreceğim.
0: Eyvah.
2: Melike, telefonun şarjı var mı?
3: Yok anne.
2: İyi, doldur o zaman, %100 olsun. Hadi. Şerife, Ali, siz de gidin. Etrafta kurumuş zeytin dalı, çalı çırpı ne varsa toplayın getirin.
3: Tamam.
2: Muhtar, Sıtkı. Hı. Siz de şu şeye, meydana şöyle ahaliyi ay şeklinde tiyatro gibi böyle benim karşıma dizin.
0: Tamam.
2: Anladınız mı?
0: Tamam.
2: Hadi. Gülizar, gel buraya.
4: Buyur abla.
2: Neredesin? Ha? Çıkar şalvarını ver bana.
4: Burada mı abla?
2: Evet, burada olmaz. Yürüyün hanımlar, eve yürüyün.

0: Ama vallahi çok yakıştı sana. Aynı bizim köylü kadınlar gibi oldun ya sen.
1: Esra mı diyorsun kız?
2: He valla. Sanırsın dağlar kızı Reyha.
1: Ver bakayım, ver.
0: Al şunu.
1: Şöyle. Hı. Bakayım.
0: He, şuradan bağlayıver yukarıdan.
1: Böyle buradan büktürü vereceğiz.
0: Oldu valla. Çok güzel oldu valla. Çok yakıştı abi.
1: Hadi o zaman yürüyün gidelim.
0: Hadi.
3: Arkadaşlar, bakın beni dinleyin. Babacığım, ben size yan yana dizinin dedim. Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya. Top avuta gitti, avuta. Bak, bayrağımız gibi düşünün. Böyle hilal gibi ortada yıldız sürken olacak. Biz hilal olacağız etrafında, hilal. Aç babacığım mesafeyi. Yarım daire yapacağız, yarım daire. Kol mesafesi, ha? İndir şimdi kolları bakayım. İşte bu be, işte bu. Muhtar, git hemen diğer kalabalığı topla gelsinler. Helal olsun size be. Aç bakayım kolu. Aç. Ha, ha.

0: benim umudumun kandili, gözyaşımın mendili. Dağdan bağdan aşırmadığım, dilden gönülden sofradan düşürmediğim, türküyle yürüttüğüm, dua ile büyüttüğüm, kardan kıştan kayırdığım, darlada toprağım, ağaçta yaprağım, kara gözlü zeytinim, nasılsın bakayım, ey millen? Aferin yavru. Saklayan da kimsecikler görmesin sen. Görürlerse kesiverirler valla. Keserler de sonra da zeytinyağı gibi üste çıkıverirler alimallah. Ah yavrum. Kadersiz zeytinim benim. Bir başına mı bıraktılar seni buralarda? Bu İstanbul'larda, kocaman kocaman şehirlerde, cicili bicili, boyalı moyalı, süslü püslü, cıngırdak fıngırdak bazı kadınlar yüzlerine sürüp güzelleşmek için 150 lira veriyorlarmış zeytinyağın şişesine. Güzelleşirken iyi de ağacını kesmeye gelince aman canım bana ne deyip oturuveriyorlarmış üstüne. Olur mu hiç? Yakışır mı yavrum? Tatile gideceğiz. Ayağımız toprağa basacak diye milyar milyar paralı akıtıyorsunuz. Burası gavur toprağı mı yavrum? Buraya niye varmıyorsunuz?
1: Bravo! Bravo!
0: Sofralarda ekmekle, peynirle lüp lüp götürüyorsunuz. Sonra ileride zeytin olmayınca duvarlığa mı kemireceksiniz gari?
1: Bravo! Bravo Türkan!
2: Tamamen komple duygu sömürüsü bu. Komünist bu, komünist. Kesin alın.

0: üzerine üzerine gidebiliyoruz. Bana dokunmayan yılan
1: bin yaşasın diye diye dört tarafı yılanlarla çevrili birer insan parçasına dönüştük.
2: Vay be Türkan Hanım. Eğneme geçtin ha.
0: Ama o yılan
1: yarın sizi de sokabilir. Bunlara da çok dikkat etmek gerekir.
3: Bravo!
4: Aşkım! Bravo!

0: geldi. Dün akşam sosyal medyadan hızla yayılan ve tüm ülkenin gündemine oturan videoya. İstanbul'da ikamet eden Türkan Mutlu, zeytinliklerin imara açılmaması için yöre halkının kılığına girerek bir video çekti. Ve hem güldürdü hem de tabii düşündürdü. İşte biz buna mizahın gücü diyoruz.
1: Hiç zeytini sevmemek olur mu? Biz de zeytini çok ama çok seviyoruz. Şöyle bir düşünelim mi? Hangi öğünümüzde zeytin ve mamullerinden herhangi birisi yok? Zeytin hayat damarlarımızdan biri. Zeytini çok seviyoruz.
2: Bakanlık yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yaptı. Zeytinliklerin imara açılması gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi. Zaten yasanın
0: geri çekildiği söylendi ve arsa spekülatörlerine karşı vatandaşlarımızın uyanık davranması gerektiği belirtildi.
2: Evet, bu haberle ana haberi noktalayalım. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın.
3: Evet, pardon. Nereden dediniz? Nereden arıyorum dediniz? Ha. Yok canım, ne işim var benim cips reklamında? Ya, pardon da nereden buldunuz siz benim telefonumu?
4: Oynarım de. Sert yapma. Kapatma telefonu. Oynarım de.
3: Peki biz şartları öğrenebiliyor muyum? Ha, yok. Yok. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yok, biz o kadar şey değil. Yok, o kadar. Nereye oynuyorum? Sen kaç para veriyorlar biliyor musun sen?
4: Ben oynardım.
5: Ustacığım, nedir günahımız?
6: Günahın yok. Mıhtı halletti o işi.
5: Olur mu be ustam, gelmişken köy ekonomisine katkımız olsun biraz.
6: Kardeşim uzatma işte. Ben bir insan ancak bu kadar cevap verebiliyorum. Benim sınırlarımız o olama ya.

0: Hadi paket.
1: Muhtarım. Ya beni mahcup ettin be. Allah razı olsun. Tamir parasını ödemişsin ama ben bunu hayatta kabul edemem.
2: Olur mu öyle şey Sıtkı Baba? Sizin hakkınız ödenmez. Yavaşlar köyüne hareket getirdiniz. Halk oylaması yapacağım. Köyün adına Hareketler Köyü koyacağım. Güliza nasıl?
1: Muhtarım. Vallahi mahcup ediyorsun ben.
3: Babanın ilk defa birinin cebine para sıkıştırdığını gördüm. Ölsem de gam yemem.
2: Sen de gari ayıp ediyorsun emmi.
1: İyi. Böylece 1000 lira da cebimizde kaldı. Muhtarım. Bak İstanbul'da da bir evim var. Her zaman bekliyorum ha.
2: Sağ olasın Sıtkı Baba.
3: Ay, ne öyle boynunuzu büktünüz? Aa, kaldırın bakayım kafası. Kız Tülin gelin bakayım buraya. Gelin şuraya bir.
4: Bakayım bakayım.
3: Ayol yapmayın. Gülün ayol gülün. Üzülmek yok. Kazandık diye sevinmek var. Kadınlar değeri hiçbir zaman düşmeyen değerli bir mücevherdir. Kendinize güvenin.
1: Oho hızını aldı ya. Konuştukça konuşur.
2: Bence politikaya gitsin. Çok oyalı. Benim oyumu aldı bile.
3: Kendinize güvenmezseniz kim olduğunuzu unutur, mutsuz olursunuz. İstediğiniz hayatı yaşayabilmek için mücadele edin. Ne yapıyorduk? Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Yapın bakayım.
5: Soruyu sor, dışarı çık, eylemi yap. Soruyu sor, dışarı çık.

0: Ali. Eve geç. Ama benim tabletim yok ki. Nasıl görüşeceğiz?
1: Oğlum Ali! Yaptım çocuğum, yola çıkıyoruz. Yolda gelmesin sonra.
2: Anne ya. Allah'ım.
3: Eskiden tablet mi varmış be Şerifem? Biz de postaneden kokulu mektup yollarız birbirimize.
0: Ya hadi o zaman iyice böyle bir toplaşın da bir hatıra selfisi çekelim.
1: Aa, hadi.
4: Saçımıza başımıza bir çekit düzen mi vereydik acaba Türkan'a bak ha?
1: Kız düğün mü bu kız? Gülümse yeter.
4: Kusura kalma abla, ilk selfie heyecanı.
0: Çekiyorum.
1: Herkes görünüyor mu? Tamam hadi gülün bakayım.
0: Hadi çekiyorum.
1: Hadi bakalım. Hadi yolumuz uzun. Ay vallahi beni de ağlatacaksınız. Hadi yürüyün. Hadi çocuğum hadi artık ayrıl. Ayrıl, kop da gel çocuğum, kop. Hadi.
5: İstanbul'da bekliyorum ha.
2: İnşallah Sıtkı baba.
5: Hadi bakayım, galın sağlayacaklar. Nasıl oldu mu?
2: Vallahi oldu Sıtkı baba, çok iyi oldu.
5: Haydi eyvallah.

0: anne ben tableti satayım diyorum.
1: Niye satıyorsun? Teknolojiden uzak kalma, bilinçli kullan.
2: Ay ben de eve gidince bir ay kendimi eve kapatacağım. İlham perimi buldum çünkü. Anne sen de yardım edersin değil mi şiir yazmama?
1: Edemem çocuğum. Edersem senin şiirin olmaz. Sen yazarsın şiirini. Gelirsin babanla bize okursun. Bize fikrimizi söyleriz değil mi Sıtkı?
3: Tabii hayatım.
1: Ama şu gidemediğimiz tatilimizi tartışabiliriz. Hiç karışmam Sıtkı. 9 yıllık tatil hakkımız var daha.
2: Ama seneyi bizi tatile yurt dışına götürürsen o zaman o geçmiş borçları silebiliriz babacığım. Yani mesela Roma.
4: Bana bir daha sakın tatilden söz etmeyin. Zaten tatil köyüne verdiğimiz para yandı gitti be.
3: Lan ocağıma zeytin ağacı diktiniz be.
0: Disneyland.
1: Ay Paris. Ay.
4: Tokat. Baba toprağı.
1: Bana bak Sıtkı. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Beni biliyorsun.
5: Anlıyorum.

Haber izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Yeni yılın ilk günü hayal panomu hazırlıyorum. Neden, nasıl, olur mu, olmaz mı? Böyle küçük ayrıntılara takılmıyorum.
1: Sevgili izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri?
0: Benim işim,
1: birlikte bakalım.
0: Takılmak. Ben Aylin Ateş Saçar. Avukatım. Ne zaman evleneceksin? Birileri yok mu? Yaşın geçiyor. Tanın arkadaşlar beni, ne olur.
1: Romantik komedi türündeki Medeni Haller filminin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir var. Özge Gürel, Gökhan Alkan ve Burak Şelik'in başrol kadrosunda olduğu film, başarılı bir boşanma avukatı olan Aylin'le nikah memuru Ozan'ın zıt dünyalardan doğan eğlenceli ve duygusal aşk hikayesini konu alıyor.
0: Birinin hayatında hep ayrıntı olarak kalmak nasıldı bilir misiniz? Onun en sevdiği, en kıymetlisi olamam. Ben hep buradayım. Doğru zamanda o da bunu görecek mi?
2: Vay be. Ömrünü seni görmeyen biri için harcamak büyük cesaret.
3: Aylin. Benim nikah şahidim olur musun?
0: Sen neden ağlıyorsun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. İnsan bazen doğruyu biliyor ama yapamıyor çocuklar. Doğru yol arkadaşıyla yola çıkmak gerek.
2: Ben aşık oldum anne. Aşık
3: oluyorum. Bende farklı bir enerji var son zamanlarda. Hayırdır? Bile bile
2: yanıyorum. Sen kendin için mi kalmak istiyorsun burada?
0: Kendime tekrar tekrar sordum. Ben ne istiyorum? Hadi bakalım, bilek tut. Ne demişler? İki tür trajedi vardır. Biri hayallerin gerçekleşmemesi, diğeri gerçekleşmesi.
4: You must have questions.
5: Why can't your wife finish her book series?
4: You really want to know? This is Verity.
1: Colin Hoover'ın kaleme aldığı psikolojik gerilim ve gizem türündeki Verity, gerçeğin diğer kıyısı, maddi sıkıntılar yaşayan genç yazar Lovan'ın kaza geçirerek yazamaz hale gelen ünlü bir yazarın kalan kitaplarını tamamlamak için teklif almasından sonraki gerilim dolu süreci konu alıyor. Filmde iki güzel yıldız Anne Hathaway ve Dakota Johnson başrolde.
5: They would know it's not her.

0: scary. It's funny and it's stupid.
1: It's a lot of fun to watch.
2: I'm the one who's gonna. Bang, bang, bang! Woo!
3: Save the world.
4: Get out of her, Mr. President.
5: Please, there are women present.
6: Ben bir robot yapıyorum.
7: Evet.
6: Okulda bazen bir şey söylemek istiyorum.
8: Animasyon türündeki Robo 404 gösterimde film, teknolojinin gölgesinde kaybolan değil, teknoloji aracılığıyla kendi sesini arayan 9 yaşındaki John'ın öyküsüne odaklanıyor. Robo 404'ün merkezindeki deniyoruz mottosu yalnızca bir üretim heyecanını değil, John'ın dünyasındaki keşif, cesaret ve öğrenme duygusunu da yansıtıyor.
7: Kim bu Robo?
9: Bilmiyorum ama ben artık fanıyım.
10: 2 hafta sonra bilim ve teknoloji yarışmasını yapıyoruz. Bir de sürprizimiz var. Hepinizin hayranlıkla izlediğini fark ettiğimiz Robo'ya davetiye gönderdik.
11: Herkes Robo'yu tanıyor, beni tanıyor. Yanında olursam senin Robo olduğunu anlarlar.
12: Biliyorum, bu yüzden senin sen olmaman lazım.
11: Önce Robo'yu geliştirmem lazım.
12: Sahnede tek başına duramaz. İnsanlarla iletişim falan kurması lazım.
13: Deniyoruz.

0: Abi bu yarışma yanacak.
1: Deneyeceğiz.
2: Diğer bir animasyon türündeki yapım Efsaneler Takımı Görev İstanbul, Anadolu'nun eşsiz doğasından ilham alan hayvan karakterler ve onlara eşlik eden iki cesur çocuktan oluşan özel bir ekibin Türkiye'nin dört bir yanındaki kötülüklerle mücadelesini anlatıyor. Bu büyük serüvenin ilk durağı ise gizem ve tarihin kalbi olan İstanbul.
3: Özelliğiyle başaracağım. Ankara'nın en ünlü tamircisiydim ben yeğenim.
4: Doğaya zarar veriyorsunuz. Buna izin vermem.
5: Hadi devam et. Gözünüzü dört açın. Elinizde kümes olayı emir ve görüşlerinize hazırdır Kangal.
2: Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve öğren yerleri 2025 yılında ziyaretçi ve gelirde rekor seviyeye ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığa bağlı müze ve öğren yerlerinin 2025 yılında 34 milyon 836 bin ziyaretçiyi ağırladığını, elde edilen toplam gelirin ise 7 milyar 306 milyon liraya ulaştığını açıkladı. Böylece 2025 yılı hem ziyaretçi sayısında hem de gelirde bugüne kadarki en yüksek seviyenin kaydedildiği yıl oldu. 2024 yılında 32 milyon 547 bin 756 olan ziyaretçi sayısı 2025'te 2 milyon 288 bin 251 kişi artarak 34 milyon 836 bin 7'ye yükseldi. Böylece ziyaretçi sayısındaki yıllık artış yaklaşık %7 olarak gerçekleşti. Gelirdeki yükseliş ise daha güçlü oldu. 2024 yılında 5 milyar 438 milyon 244 bin lira olan müze ve öğren yeri geliri 2025'te yaklaşık 1 milyar 867 milyon liralık artışla 7.3 milyar lirayı aştı. Yıllık gelir artışı yaklaşık %34,3 oldu. Ersoy, Efes'ten Hierapolis'e, Göreme'den Galata Kulesi'ne uzanan eşsiz kültürel mirasımıza gösterilen bu büyük ilgi, yürüttüğümüz çalışmaların ve kültür turizmindeki yükselişimizin en güçlü göstergesi açıklamasını yaptı. 2025 yılının en fazla ziyaretçi ağırlayan öğren yeri İzmir Efes Öğren Yeri oldu. Efes'i 2 milyon 302 bin 218 ziyaretçi de Denizli Hierapolis Pamukkale Öğren Yeri takip etti. Nevşehir Göreme Öğren Yeri 1 milyon 187 bin 185, Paşa Bağlar Öğren Yeri ise 1 milyon 143 bin 434 ziyaretçiyi ağırladı. Galata Kulesi de 953 bin 537 ziyaretçi ile 2025'in en yoğun ilgi gören kültür varlıkları arasında yer aldı.

0: Bizdenci izleyicileri şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra.
1: Gözlerim sırılsıklam.
0: Emre Altuğ, sözleri ve müziği Ferit Özkan imzalı Siyah çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

0: Thanks.
1: 1980'lerin ikonik bilim kurgu filmlerindendi Geleceğe Dönüş. Sinema tarihinin en kusursuz ve en çok beğenilen zaman yolculuğu klasikleri arasında gösterilen film, lise öğrencisi Marty McFly'ın çılgın bilim insanı Dr. Emmett Duck Brown'un icat ettiği zaman makinesiyle yanlışlıkla 1955 yılına gitmesini ve kendi varlığını tehlikeye atmasını konu alıyor. Serinin belleklere kazınan oyuncusu Michael J. Fox, uzun bir aradan sonra 78. Emmy ödülleri töreninde kameraların karşısına çıktı. Parkinson rahatsızlığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan oyuncu, yıllardır yürüttüğü Parkinson araştırmaları ve farkındalık çalışmalarıyla hasta ve ailelerine ilham veriyor. Törende unutulmaz bir vefa örneğiyle karşılanan Michael J. Fox, televizyon tarihinin en prestijli onurları arasında yer alan ve bugüne kadar sadece 7 kez verilen Bob Hope İnsani Yardım Ödülü'ne layık görüldü. Tüm salonun kendisini ayakta alkışladığı o anlarda Fox, yaptığı duygusal konuşmayla herkesi gözyaşlarına boğdu. Ünlü oyuncu, başlangıçta Parkinson teşhisimi bir sır olarak sakladım. İşimi, izleyicilerimle olan bağımı olumsuz etkilemiştim. Ve hasta olduğumu öğrendiklerinde benimle alay etmelerinden korkuyordum. Ancak sonrasında gördüğüm destek karşısında adeta büyülendim. Bu kabul, bu hastalıkta yaşayan herkes için elimden gelen her şeyi yapmam gerektiği anlamına geliyordu diye konuştu.

Rus balesinin dahi koreografı Boris Aifman imzasını taşıyan, Tolstoy'un Ölümsüz romanından uyarlanan Anna Karenina, Ment Event Armoni organizasyonuyla AKM Opera Salonu'nda seyirciyle buluşuyor. Aşk, evlilik ve sadakat kavramlarını insan ruhunun en derin çatışmaları üzerinden ele alan eseri, Aifman Ballet St. Petersburg temsiliyle 17-18 Kasım akşamı izleyebilirsiniz.

7. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nin açılış eseri olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından premieri gerçekleştirilen Lucia di Lammermoor Operası, Antonio Pirolli ve Zdravko Lazarov Orkestra şefliğinde 24, 28 ve 31 Ekim'de AKM Opera Salonu'nda sahnelenecek. Jean-Louis Grinda'nın rejisörlüğünü üstlendiği opera, 19. yüzyıl İskoçya'sının sislerle örtülü atmosferinde köklü düşmanlıkların gölgesinde yaşayan Lucia'nın aşkıyla ailesinin dayattığı kader arasında sıkışan trajik dünyasını anlatıyor.

Antonin Dvorak'ın doğumunun 185. yılında Grand Pera, onun eserlerinden oluşan klasik müzik konserine ev sahipliği yapacak. Kemanda Banu Serin Aşan'la Eylül Umaytaş, viyolada Nora Heder, violonselde Çağlayan Çetin ve kontrbasta Deniz Yurdakul'un sahne aldığı konser 17 Ekim akşamı sanatseverlerle buluşacak.

0: İstanbul Esenler Belediyesi 2026-2027 kültür sanat sezonunu vefatının 5. yılında Türk Edebiyatı'nın usta şairi Sezai Karakoç'a adadı. Eserleri ve medeniyet tasavvuruyla nesiller üzerinde derin izler bırakan Karakoç'un düşünce dünyasından ilham alan yeni sezon 9 Ekim'de başladı. Sezon kapsamında şiirden edebiyata, tiyatrodan musikiye, söyleşiden konferanslara uzanan çok sayıda etkinlik vatandaşlarla buluşacak. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, istiyoruz ki Sezai Karakoç'un fikirleri yalnızca geçmişte kalmış bir miras olarak değil, geleceğimizi inşa edecek gençler için yol gösteren bir ışık olarak yaşamaya devam etsin diye konuştu.
1: Başlayalım atalara uyarak, baharı koklayarak girelim kelimeler ülkesine.
0: İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin yeni süreli sergisi 1914 kuşağı tanıdığımız ressamlar ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Profesör Doktor Gül İrepoğlu'nun üstlendiği sergi, Türkiye İş Bankası ve Arkas koleksiyonlarından yaklaşık 200 eseri bir araya getiriyor. Sergi aralarında İbrahim Çallı, Peyhaman Duran, Namık İsmail, Sami Yetik, Ali Sami Boyar, Mehmet Ruhi Arel, Hikmet Onat'ın da olduğu 20. yüzyılın başlarında ilk sanat eğitimlerini İstanbul'da aldıktan sonra Paris'e resim eğitimine gönderilen ve 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla yurda dönen, dolayısıyla 1914 kuşağı olarak anılan ressamlara odaklanıyor. Sergiyi 12 Temmuz 2027'ye dek müzenin 2. ve 3. katlarında ziyaret edebilirsiniz.

Erken Cumhuriyet İstanbul'unun gündelik hayatını ve foto muhabirliğinin perde arkasını ele alan Cumhuriyet'in Kamera Arkası sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Pera Müzesi'nin İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün 20. yıl dönümü için düzenlediği serginin küratörleri İdil Çetin ve Ahmet Ersoy. Sergi 90 bini aşkın negatiften oluşan Suna ve İnan Kıraç Vakfı fotoğraf koleksiyonu, basın fotoğrafları arşivinden seçilen görüntülerle dönemin toplumsal çeşitliliğine ve görsel hafızasına farklı açılardan yaklaşıyor. 28 Mart 2027 tarihine dek açık kalacak sergiye eşlik eden katalogsa basın fotoğrafları arşivini, fotoğraf tarihi, basın kültürü, arşivcilik ve görsel hafıza eksenlerinde ele alıyor.

heyecanla beklenen tarihi Haydarpaşa Garı restorasyon projesinde önemli bir gelişme yaşandı. Kültür Sanat Merkezi olacak Haydarpaşa'nın temellerinde ahşap kazıkların %80'inin yok olduğu tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1909'da resmi açılışı yapılan Haydarpaşa Gar binasının orijinal projelerinde yer alan yaklaşık 1000 ahşap kazıktan yalnızca 200'ünün yerinde tespit edildiğini, teknik incelemelerin kazıkların yaklaşık %80'inin zaman içinde yok olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı. Zeminde belirlenen sıvılaşma riskine karşı kapsamlı güçlendirme uygulamaları gerçekleştirildiğini belirten Ersoy, hassas mühendislik çalışmaları ve proje revizyonları nedeniyle açılış takviminin yeniden düzenlendiğini, ilk etabın 2027 yılı içinde tamamlanmasının hedeflendiği bilgisini verdi. Daha önce İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin başlangıcında açılmasının planlandığını hatırlatan Ersoy, hassas güçlendirme uygulamaları, bilimsel analizler ve proje revizyonları nedeniyle çalışma takviminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Alanın müze, kütüphane ve sanat mekanlarıyla İstanbul'un kültür hayatına kazandırılacağını söyleyen Bakan Ersoy, 2027 yılını işaret etti.

Pierce, mütevazi yaşantısıyla bilinen Hollywood'un ikonik aktörü. Öyle ki John Wick ve Matrix'teki Neo karakteriyle dünya çapında geniş bir izleyici kitlesi edinen Reeves de hayranları sıradan bir günde sıradan bir metro istasyonunda karşılaşabilir. Bu onun flaşlardan uzak yaşam tarzı için hiç de şaşırtıcı değil. Karizmatik aktörün alternatif rock grubu Dogstar'da bas gitarist olarak konser verdiğini ve de canlı performans sergilediğini biliyor muydunuz? Vokal ve gitarda Brett Domroz'un, davulda ise Robert Mayhouse'un yer aldığı grup 1990'larda kuruldu. Ancak birkaç kez dağıldıktan sonra 2023 yılında yayımladıkları Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees albümünün ardından 2026'da All In Now albümünü çıkardı. Yıl aradan sonra Dogstar grubuyla müzik sahnelerine geri dönen Keanu Reeves, setlerden fırsat buldukça bas gitarını eline alıp grubuyla dünyayı turluyor. Hollywood'un ünlü yıldızı, Johnny Depp'in ardından oyunculuk kariyerini müzikle buluşturan isimler arasına katıldı.

Sevimli ve şirin görünümü ve gülümsemeyi andıran yüz ifadesiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. O bir kokka. Namı diğer dünyanın en mutlu hayvanı. Yaklaşık 50 santimetre boyunda ve 3 kilo ağırlığında olan kuakkalar saatte 32 kilometre hıza ulaşabiliyor. Ortalama 5 ila 10 yıl arasında bir yaşam süresine sahip olan sevimli hayvanlar kangurugiller familyasında. Genellikle Avustralya'nın batısında yer alan Rottnest Adası ve çevre bölgelerinde yaşayan kuakkaların sürekli gülüyormuş izlenimi vermelerinin sebebi ise belirgin yüz çıkıntıları ve ön diş yapılarının birleşerek ortaya çıkardığı sevimli yüz ifadesi.

0: Merhaba. Hürmetkarınız Göksel.
1: Göksel?
0: Merhaba.
1: Aa, şey, siz...
0: Bana bir şey mi söylediniz?
2: Ne fikrim var?
3: Utanmadan sevdiğini iddia edeceksin değil mi?
4: Nereden biliyorsunuz?
0: Hiçbir şey sorma. Sus Filiz. Seni seviyorum.
5: Onu sevmeyeceğim. Ama sever görüneceğim.
0: Ben olsam aynı şeyi yapmazdım.
6: Yapacaksın yavrum, söz verdin.
7: İşte bir sabah erken masal böyle başlamış. Delikanlı
8: sarı saçları, mavi gözleri, salon beyefendisi tarzıyla Yeşilçam'ın Avrupa'yı aktörlerindendi o. Samanyolu filmiyle star sistemini ilk başlatan isimdi. Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Arsoy bugün 88 yaşında.
7: Güzelsiniz, güzel kız uzaklaşmış, fakat siz de kimsiniz? Ben bir erkek meleğim, bırak yanına geleyim. Elimi hiç sürmeden gözlerimle seveyim.
9: Tam anlattıkları gibi kavgacı, yalancı, kumarbaz bir tip.
8: 1936'nın 15 Mart'ında Kayseri'de dünyaya gözlerini açar Göksel Arsoy. Annesi Girit Mutasarrıfı, Mollazade Ali Talat Bey'in torunudur. Babası ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kayseri Hava İhmal Merkezi'nde mühendistir. Ve amcası, bilindik bir isim, bir duayen. Klasik Türk müziğinin önemli bestekarı Yesari Asım Arsoy'dur.
7: Eski günlerde tatlı bir kız yaşarmış Boğaz içinde.
6: Yıldızların altında senden uzak seni düşündüm. Seni anlattım onlara.
7: Oğlan buna inanmış, bir ok gibi yaylanmış.
8: İlkokul çağına geldiğinde küçük Göksel'i İstanbul'daki teyzesi yanına alır. Haydarpaşa Lisesi'nin ardından aslında pilot olmak ister. Ancak ailesi izin vermez. Derken İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini kazanır Göksel Arsoy. Üniversite öğrencisiyken hayalini kısmen gerçekleştirmek için Yeşilköy Havaalanı'nda bir İngiliz şirketinde çalışmaya başlar.
10: Hepiniz yerin dibine batın. Ben Filiz'i seviyorum.
0: İnan, onu değil, seni seviyorum Lale.
6: Göksel.
0: Filiz. Ablan Lale'yi seviyorum Filiz.
2: Necla.
8: Bir gün yapımcı Fuat Rutkay'la tanışır. Rutkay, 21 yaşındaki bu yakışıklı gencin sinemaya başlamasına vesile olur. Arsoy, 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı filmde ilk kez rol alır. Böylece sinemada Göksel Arsoy efsanesi de başlamış olur.
0: Hakkınız var. Vekiliniz Behçet Bey bir şey söylemediği için bir erkek arkadaşla çalışacağımı sanıyordum. Mesele bundan ibaret.
9: Beni bir erkek arkadaş olarak kabul etmeniz imkansız.
0: Nasıl olur? Nihayet bir kadınsınız. Genç, güzel bir kadın.
8: Dönemin en popüler aktörü Ayhan Işık'tır. Ancak Işık şansını Hollywood'da denemeye karar verir. Böyle olunca da erkek jön tekliflerinin pek çoğu altın çocuğa gelir. Bu arada bu lakabı ona iyi kalpli olduğu için ünlü yönetmen Halit Refik'i takmıştır. Filmlerde izleyicilerin yakıştırdığı rol arkadaşı ise Belgin Doruk olur. Birlikte 15 filmde çifti canlandırırlar. O dönem özellikle kadın izleyiciler Göksel Arsoy'dan aşkı öğreten adam olarak bahseder.
11: İşimi bırakmıyor ki iş tutayım.
12: Ne iş yaparsınız?
11: Profesyonel hırsız. Yoo, yanlış anlamayın. Hiç can yakmam. Sadece tırtıkçılık. Sizinden mi paranız çalındı? Biraz evvel ağlıyordunuz.
12: Bu sizi alakadar etmez.
11: Annem derdini söylemeyen derman bulamaz derdi.
12: Annenizin size verdiği nasihat lafkar etseydi hırsız olmazdınız.
11: Ben dinlemedim, zararlı çıktım.
8: 1959'da Arsoy'u geniş kitlelere tanıtan Yeşilçam'ın kültlerinden Samanyolu filminde oynar. Hem yetenekli hem de yakışıklı oyuncu. 1960'da Bir Yaz Yağmuru, Taş Bebek, 61'de Bir Bahar Akşamı, Bir Demet Yasemen, Boş Yuva, Unutamadığım Kadın, 62'de Biz de Arkadaş Mıyız, Şehirdeki Yabancı, Küçük Beyefendi, 63'te Beyaz Güvercin, Bulunmaz Uşak, Genç Kızların Sevgilisi, 64'te Evcili Koyunu, 66'da Kenar'ın Dilberi gibi filmlerde başrol Göksel Arsoy'undur.
6: Gazetedeki evlenme ilanını görünce ne düşündünüz?
0: Bir delinin saçmalığı dedim.
6: Öyleyse neden deliliğine hükmettiğiniz kimsenin ayağına kadar geldiniz?
0: Sonradan fikrimi değiştirdiğim için.
6: Peki, değişen fikrinize göre şimdi hangi sınıfa girdim acaba?

0: erkek düşmanı olduğunuzu öğrendim.
1: Aa, biraz doğru. Ama bu durumda düşmanla teslim olan bir korkak sayılmaz mısınız?
0: Düşmanın üstüne gitmek sadece ondan korkulmadığını gösterir hanımefendi.
1: Aa, demek benim bu düşmanlığımda bir tehlike sezmediniz.
0: Tehlikeye göğüs germek erkekliğin şanındandır.
2: Şafak Bekçileri ise yıldız oyuncunun havacılık tutkusunu ortaya çıkaran, yapımcılığını da yaptığı filmdir. Top Gun'dan 23 yıl önce çekilir ve Yeşilçam'ın ilk havacılık filmi olur. Göksel Ersoy, en sevdiği filmlerden olan Şafak Bekçileri için kızlar havacılarla evlenmiyordu. Ama Şafak Bekçilerinden sonra evlenmeye başladılar diyecektir.
3: Yaran var mı?
4: Merak etme doktor, anamdan yeni doğmuş gibiyim.
3: Geçmiş olsun, tehlikeli bir iş başardın.
4: Sağ olun.
3: Geçmiş olsun. Geçmiş olsun.
4: Teşekkür ederim.
3: Az daha kebap oluyordu.
4: Geçmiş olsun üsteğmenim.
3: Teşekkür ederim.
1: Çok korkuttun bizi.
4: Olur böyle şeyler.
3: Hadi bakalım, fazla nazlanma da bin şu ambulansı.
4: Yapmayın doktor bey, bir şeyim yok benim.
3: Üsteğmen, bu bir emirdir. Ambulansa marş marş.
4: Baş üstüne binbaşım.
2: 1960'larda onlarca filmde görünür Altın Çocuk. Bu arada romantik aşk filmlerinden sıkılır, aksiyon filmlerine geçmek ister. Londra'ya gider ve ilk yerli James Bond filmini çeker. Adı Altın Çocuk'tur. Bu detay pek çok sinema sever tarafından hala bilinmez.
5: Ama seni gördüğüme çok sevindim. Bay bay.
6: Çal kuşu, sus böyle konuşma. Bırak bu lafları da yüzünü göreyim.
5: Hayır. Asıl sen bırak da ben gideyim.
6: Yüzüme bak. Dön bana çal kuşu.
2: Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönem olan 60'lı ve 70'li yıllarda Sadri Alışık'tan Fatma Girik'e, Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar sinema oyuncuları müzik plakları doldurur. Bu furyaya Göksel Ersoy da katılır ve amcasından aldığı derslerle Bir Masal Gibi Tatlı Hayat'la Titrek Bir Damladır Dudaklarında Arzu 45'liklerini piyasaya sunar.
7: Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim.

78'de Dost Bildiklerin filmlerinde oynayan aktör tam 15 yıl büyük gazinolarda sahne alır. Ekseriyette Behiye Aksoy ve Sevim Tunay'la sahneye çıkar. Ancak kendi anlatımıyla yanlış artistler sahneye çıkmaya başlayınca Göksel Arsoy bırakır. Gözü de hiç

0: Miras Yediler, 2005'te Asla Unutma, 2006'da Unutulmayanlar dizilerinde gördüğümüz usta oyuncu, sonrasında dizi tekliflerinde onu çekecek bir şey bulamaz ve şart değil, maziyi de berbat etmeyelim der kendi kendine. Böylece setlerden uzaklaşır.
1: Benim için mühim olan sensin. Bu gece kararımızı anlatıp veda edeceğiz ona. Ne olursa olsun... Güven bana.
2: Sana güveniyorum. Sana tapıyorum. Ölünceye kadar senin.

yağmur veya lapa lapa kar yağarken dışarıda elimizde bir fincan kahveyle evde keyifli zaman geçirirken en çok film izlemek isteriz değil mi? İzlence ekibi olarak tüm zamanların iyi hissettiren filmlerini sizler için derledik.

Kanada'ya giden bir yük gemisi içindeki canlılarla trajik şekilde batar. Bir filika Pasifik Okyanusu'nun ortasında yapayalnız kalır. Sandalın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı, bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, 300 kiloluk Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hintli bir çocuktur. 2012 yapımı Pi'nin yaşamı hem bir hayatta kalma hem de bir dostluk hikayesi.

Düşük IQ sahibi genç bir adam olan Forrest'ın Jenny'ye aşık olmasıyla gelişen süreci konu alan Forrest Gump, sinema tarihinin kült filmlerinden. Tom Hanks'i başrolde gördüğümüz film 1994 yapımı.

0: Kimsin sen?
1: Ben yaratıcıyım. Milyonlara umut, neşe ve ilham veren bir televizyon programının yaratıcısı.
0: Peki ben kimim?
1: Sen yıldızsın.
0: Hiçbiri gerçek değil miydi?
1: Sen gerçektin. Seni izlemek bu yüzden güzeldi. Beni dinle Truman. Dışarıda senin için yarattığım bu dünyada olandan daha fazla gerçek yok. Aynı yerde. Ve ayağı çözdürük. Ama benim dünyamda korkacak hiçbir şey yok. Seni senden bile yedim.
0: Ama beynime kamera koyamadın.
1: Korkuyorsun. Bu yüzden gidemiyorsun. Önemli değil Truman. Seni anlıyorum. Bütün hayatın boyunca hep yanındaydım. Seni doğarken izliyordum. İlk adımını attığında da oradaydım. Okula gittiğin ilk günde izledim. Ya ilk dişini düşürdüğün o bölüm? Sen gidemezsin Truman.
2: Lütfen Tanrım.
0: Sen buraya gelsin.
2: Yapabilirsin.
1: Benim yanıma. Konuş benimle. Bir şeyler söyle lütfen.
3: Bir şeyler söyle lanet olası. Şu anda yayındasın. Bütün dünya seni izliyor.

Olur ya belki görüşemeyiz. İyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Evet.

0: Canım dostum. Harika işti evet, gerçekten. Evet.
1: Yayını kes.
2: Yayın kesiliyor.
3: Bir dilim daha ister misin?
4: Hayır, ben doydum.
3: Başka ne var?
4: Evet, başka bir kanal açıyorum.
5: Bir sanık zorbalığa maruz kalacağını anladığı takdirde kamu görevlisine saldırmasını kendi savunma kategorisine sokmuştur.
6: 1997 yapımı Can Dostum'u izlemeyeniniz var mı? Konusunu söyleyince hatırlayacaksınız muhakkak. Senaryosunu Matt Damon ve Ben Affleck'in yazdığı, başrollerinde Robin Williams'la birlikte oynadıkları Oscar ödüllü filmin konusu şöyleydi. Will, Massachusetts Üniversitesi'nde çalışan bir hademedir. Aynı zamanda çok zekidir. Zaman zaman mahalledeki diğer genç gruplarla kavga eder. Son yaptığı kavgada hapse gönderilir. Daha önce Will'in yeteneğini fark edip araştıran üniversite profesörü bir şartla Will'e kefil olur. O da Will'in bir terapist tarafından tedavi edilip içindeki öfkenin dindirilip iyileşmesini sağlamaktır.
7: Duruşmada kendini savunmuşsun ve 1798'den kalma at ve arabanın mülkiyetinin bulunmadığına dair yasanın uygulanmasını talep etmişsin. Ocak 95'te bir görevliyi dövmüşsün. Dayak, hakaret ve karşı koyma hepsi ertelenmiş. Çeşitli yetimhanelerde bulunduğunu ve kavgacı kişiliğin nedeniyle 3 kere yetimhane değiştirmek zorunda kaldığını okudum. Belki başka bir yargıç önemsemez ama polise vurursan içeride yatarsın evlat. Beraat talebi reddedilmiştir. Kefalet $50,000.
1: Teşekkür ederim.

0: Nasıl bir hayatın olurdu diye düşündün mü? Bunu hiç merak ettin mi?
1: Yani hayatım daha iyi olur anlamında.
0: Hayır hayır hayır, o anlamda söylemedim. Hayır. O anlamda söylemedim.
1: Önemli değil, çok önemli bir soru. Çünkü yaşayacağın kötü günler yaşamış olduğun iyi günleri fark etmeni sağlar.
0: Pişmanlık duymadın mı? Yani evlendiğin için.
1: Neden? Şu anda acı çektiğim için mi? Pişman olduğum çok şey yaptım. Ama eşimle geçirdiğim hiçbir günden pişman değilim.
0: Onun hayatının kadını olduğunu ne zaman anladın peki?
1: 21 Ekim 1975'ti.
0: Tanrı aşkına bunu biliyor musun yani?
1: Ha evet. Dünya serisinin 6. maçıydı. Red Sox'ların büyük maçını hatırlar mısın?
0: Evet tabii ki.
1: Arkadaşlarım ve ben bilet almak için kaldırımda sabahlamıştık.
0: Bilet mi bulmuştun?
1: Evet. Maçın olduğu gün bir barda oturmuş vakit öldürüyorduk. Ve içeri bir kız girdi. Müthiş bir maçtı. 6. devrede skor 6-6 berabereydi. 12. devrede Charlton Fisk vuruş için sahaya girdi. Bekliyorduk. Onun vuruş için nasıl hazırlandığını
0: evet,
1: bilirsin.
0: Evet, evet, evet.
1: Bir vuruşta topu uçuruyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. 35 bin taraftarı ayağa kaldırıyor. Herkes çılgınca alkışlıyor. Fisk koşarken kalabalığı coşkuyla selamlıyor.
0: Evet.
1: Hadi, hadi, hadi. Ve sonra evet. Top direğe çarpıyor. Çılgınca coşuyoruz. 35 bin taraftar ayağa kalkıyor. Bilirsin değil mi?
0: Evet, alan çizgisinde
1: koşarak
0: koşmaya başlamıştı.
1: Geçiyordu. Evet, o da koşuyor. Aa, koşuyor.
0: Stadyumda izlediğini hala inanamıyorum. Maçtan sonra sahaya evet. İndi mi peki?
1: Hayır, nasıl inecektim ki, ben orada değildim.
0: Ne?
2: Sanırım bir liste yapacağım.
3: Doğum günü hediyelerin için mi?
2: Evet.
3: Sadece bir iki şey alacağını biliyorsun değil mi?
2: Evet biliyorum. Sadece üstünde çalışmak için. Böylece daha iyi seçerim.
4: İyi bir baba olan Chris Gardner'ı eşi terk eder. Christopher adındaki oğulları da babasının yanında kalır. Karısının terk edişi de yetmezmiş gibi bir de ev sahibi dışarı atar baba oğlu. Sokaklarda yaşamaya başlar. Will Smith'in başrolde oynadığı umudunu kaybetme, hayatın koşulları ne kadar zorlasa da ümidimizi asla ama asla yitirmememiz gerektiğini vurguluyor.
2: Bugün parka gidebilir miyiz? Daha sonra?
3: Okulumda gitmem gerekiyor belki. Bakalım. Öpücük ver. Tamam, sonra görüşürüz. Affedersiniz. Babamla ilk olarak 28 yaşındayken tanıştım. Ve bu yüzden büyürken karar verdim. Çocuğum olduğu zaman benim çocuklarım babalarının kim olduğunu bilerek büyüyecekti. Bu benim hayat hikayemin bir parçası. Bu parçanın adı da otobüse binmek.
5: San Francisco 1981.
6: Nedir bu? Zaman makinesi değil mi? Zaman makinesine benziyor. Evet benziyor. O bir zaman makinesi. Beni de yanına al.
3: Bu makine. Kucağımdaki bu makine mi?
6: Bu adamda bir zaman makinesi var. Onunla geçmişe gidip geliyor, biliyor musunuz? Beni dinleyin. Onda
3: o
6: zaman
3: bir zaman makinesi değil.
6: Evet öyle.
3: Portatif bir kemik yoğunluğu tarayıcı. Geçimimi sağlamak için sattığım bir tıbbi gereç. Sizinle konuşma fırsatı verdiğiniz için sağ olun. Teşekkür ederim.
7: İhtiyacımız yok Chris. Gereksiz bir şey. Ya da pahalı.
3: Belki gelecek
7: sefere. Teşekkür ederim.
3: Röntgene göre iki kat paraya biraz daha yoğun bir görüntü sunuyor.
8: Merhaba.
3: Merhaba canım.
8: Ne oldu?
3: Bir şey olmadı bak. Bugün Christopher'ı alamayacağım.
8: Hayır yapma Chris. 7'de işe dönmek zorunda.
3: Linda dinle bak, biliyorum. Oakland'a dönmem gerek.
8: Yani Christopher'ı eve götüreceğim, doyuracağım, yıkayacağım, yatıracağım ve 7'de burada mı olacağım?
3: Evet maalesef.
8: Ayrıca bugün vergi faturası geldi. Bak, bu konuda tamam. Ne yapacaksın söyler
3: tamam,
8: misin?
3: Tamam yeter, şöyle yapalım.
1: Andy başlarda çok konuşmuyordu. Sanırım kafasında çok şey vardı. İçerideki hayata ayak uydurmaya çalışıyordu. Ağzını açıp birine bir iki kelime fazlasını söylemesi 2 aydan uzun sürmüştü. İşte o an geldiğinde o biri de bendim.
4: Dünya sinemasının klişe filmlerinden Esaretin Bedeli de iyi hissettiren filmler listemizde. Film, Andy ve Red isimli iki mahkumun parmaklıklar ardında kurdukları dünyanın hikayesini anlatıyor. Ömür boyu hapis cezası alan Andy yine de hayata bağlı ve iyimserdir.

0: Bu tutumu etrafındakileri de etkiler. Endi, umutlu bakış açısıyla çevresindeki tüm mahkumları parmaklıklar arkasında bile özgür bir yaşam olabileceğine inandırıyor filmde.
1: İçeriye bir şeyler sokan adam sen misin?
2: Zaman zaman bir şeyleri getirebilmemle tanınırım.
1: Bana bir taş çekici getirebilir misin?
2: Ne?
1: Taş çekici.
2: O nedir ve neden?
1: Senin neden umurunda?
2: Bu bir diş fırçası olsaydı sormazdım çünkü onun fiyatı bellidir ama bu diş fırçasından daha illegal görünüyor değil mi?
1: Pekala. Taş çekici 15-20 santim uzunluğundadır. Minyatür bir kazmaya benzer.
2: Kazma mı?
1: Taşlar için.
2: Taşlar için. Quartz.
1: Quartz. Yumuşak kaya ve kireç taşı.
2: Ne yani?
1: Yani ben bir taş izcisiyim. Eski hayatımda öyleydim. Yine de olmak istiyorum.
2: Belki de oyuncağını birinin kafasına sokmak istersin.
1: Hayır, burada hiç düşmanım yok.
2: Öyle mi? Bak, bu tipler kaba kuvvetten anlarlar. Tüm istedikleri ve anladıkları budur. Senin yerinde olsaydım kafamın arkasına göz koyardım.
1: Tavsiyen için teşekkürler.
2: Bu ücretsizdi. Kaygımı anla diye yaptım.
1: Eğer bir sorun çıkarsa taş çekicimi kullanmayacağım.
2: Sanırım kaçmak istiyorsun. Belki duvardan bir tünel kazarsın. Ne oldu, komik bir şey mi kaçırdım?
1: Taş çekicini gördüğün zaman anlarsın.

Eşsiz güzelliğe sahip bu ada sık sık yağmur ormanları, muazzam kumsalları, arkadaş canlısı minik canlıları ve Malagazi yerlilerinin renkli kültürleriyle belgesellerde karşımıza sıklıkla çıkıyor.

Peki bu egzotik adanın Britanya'nın tam iki katı büyüklüğünde olduğunu biliyor muydunuz? 88 milyon yıl önce süper kıta Gondwana'dan ilk kopan kara parçası olma özelliği taşıyan Madagaskar, Grönland, Yeni Gine ve Borneo'dan sonra dünyanın en büyük dördüncü adası.

Madagaskar'ı keşfetmek isteyenlere küçük bir dipnot. Türk vatandaşlarının önceden bir vize başvurusu yapması gerekmiyor. Adaya indiğinizde gümrükten geçerken pasaportunuza 25 euro karşılığı bir etiket yapıştırıyorlar. Bu kadar.

Son dönemin ekstrem sporlarından skydiving, merak salan sporcularıyla nefes kesiyor. İşte sosyal medyada en çok beğenilen serbest düşüş performansı var sırada.

konusu kısa sürede 3 milyon kez tıklanan genç bir gitaristle tanıştıracağız. İzleyenlerin gitar çalmıyor, sanki gerçeküstü bir şey yapıyor dediği Marcin'le.

2000 doğumlu Marcin Patsalek hem klasik gitar tekniğine hakim hem de fingerstyle konusunda çok başarılı Polonyalı genç bir gitarist. Gitar çalmaya 10 yaşındayken babası yazlarını boş geçirmesin diye gitar kursuna gönderince başlayan Marcin beste de yapıyor.

Müzik otoriteleri genç yetenek için şimdiden bu yaşta bu kadar iyi çalıyorsa 20 yıl sonra nasıl olur merak ediyoruz diyor. Hadi gelin Marce'nin o çok beğenilen performanslarını izleyelim.

Şimdi sizi enteresan bir sanatçıyla tanıştıracağız. Brian Mock, çöp diye bir kenara atılan malzemeleri sanata çeviriyor. Oregon'da kendi kendini yetiştirmiş bir sanatçı olan Mock, vida, araba parçaları gibi metal geri kazanılmış malzemeleri yeniden hayata döndürerek sanata farklı bir bakış açısı kazandırıyor.

sanatçı eserleri için çöp kutularına, insanların bodrumlarına ve garajlarına izin alarak giriyor. Eski malzemelerden yeni bir şey yapma fikrini her zaman sevmişimdir diyen aykırı sanatçı, bu eğlenceli ve yaratıcı işin avantajı da burada malzeme kullanarak onları çöplerden uzak tutmak diyor.

Sosyal sorumluluğa karşı dikkat çekmek isteyen Brian Mock, sanatının insanları daha az atık üretmek için kendi yaratıcı önlemlerini almaya teşvik etmesine vesile olmasını umduğunu söylüyor. Önceleri resim ve ahşap oymacılığı yapan sanatçı, son dönemde geri dönüştürülmüş metallerle heykel yapmaya başladığında gerçek tutkusunu keşfettiğini vurguluyor ve diyor ki, "Heykellerim aslında benim yerime konuşuyor."

Kuzuların Sessizliği, Hannibal ve Cinayet Gecesi gibi filmleriyle tanıdığımız Hollywood sinemasının efsane aktörlerinden Anthony Hopkins'le ilgili yarım asırlık bir sırrı sizlerle paylaşıyoruz.

Hopkins sinema kariyerine henüz başlamamış bir gençken And the Waltz Goes On yani Ve Vals Devam Ediyor adlı bir klasik eser besteledi. Ancak bu eseri hiç yayınlamadı. Zira olumsuz eleştirilerden çekiniyordu. Derken bir gün Johann Strauss Orkestrası'nın kurucusu, ünlü orkestra şefi André Rieu'dan çekinerek bestesini çalmasını rica etti. Rieu bu teklifi gururla kabul etti. 2011 yılında Viyana'da ilk kez bu eseri çaldı. Dinleyenler arasında Hopkins da vardı. Eserin sonunda Oscar'lı aktör alkış yağmuruna tutuldu.

Bravo.

Nicolas Cage veya Cher oluyor. Diğer gün Carrie Bradshaw. Tabii ki Kaptan Jack Sparrow ve Joker'i de unutmamak gerek. Onun adı Tasha Caroline. Bir özel efektli makyaj sanatçısı.

kamera karşısında dakikalar içinde makyajla bambaşka bir popüler isme bürünen sanatçı, kostüm benzeri görünümlerle kendini hayran bırakıyor. Tasha Caroline,

O 2 yaşında sanat galerisinde resim sergisi açtı. Hayır, yanlış telaffuz etmedik. 2 yaşında sergi açan bir ressamdan söz ediyoruz.

Adı Ailey de Andre. 2007 Avustralya doğumlu. Yani bugün 16 yaşında. Ancak olağanüstü bir yeteneğe sahip.

9 aylıkken resim çizmeye başlayan küçük kızın babası, Elida'nın çizimlerini Melbourne'de bulunan ressamlara gösterdiğinde bu çizimlerin yaşına kıyasla olağanın çok üstünde olduğunu öğrenir.

Elida'nın resimleri sanat galerisi sahibine ulaştığında ise galeri sahibi resimlerden çok etkilenir ve hemen sergi açmaya karar verir.

ve üstün yetenekli kız 2 yaşında BSG Galeri'de ilk sergisini açar ve devamı da gelir. New York'ta 4, Rusya'da 1, Hong Kong'da 4, Çin'de 1 olmak üzere 10 galeri ve müzede çizimleri sergilenir.

2015'te Londra Biennale'inde en genç ressam ödülünü kazanan Hailey Dendre, bugün sanat dünyasının en çok konuştuğu soyut resim sanatçılarından biri.

1992 yılında vizyona giren ve büyük ses getiren Son Mohikan filminin kendisi gibi müzikleri de unutulmazlar listesine eklendi. Şimdi Son Mohikan'ın efsane şarkısı The Gale'i farklı bir versiyonla dinliyoruz.

Ödüken, geleneksel enstrümanlar, şarkı sözleri ve dilleri birleştirerek yerel halk müziği ögelerini modern popla harmanlayan bir Sibirya yerli müzik grubu. Türk asıllı Hollandalı DJ Ümmet Özcan'la çalışan Ötüken grubunun yerel unsurlarla modern pop müziğini harmanlayan Altay klibini izliyoruz.

liyakatı, sanatı, sabrın en güzel öğretildiği sanat belki de. Bugün en az bilinen süsleme sanatlarından biri olan katının ortaya çıkışı Uygurlara kadar uzanır. 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde popüler olan bu sanat üzerine sarayda eserler veren sanatçılar yetişir. Lügattaki karşılığı kesmek olan katı, kağıt veya deri üzerine çizilmiş yazı veya tezyini motifin özel bir keskiyle oyularak başka bir zemin üzerine nişaste ve suyla yapılan muhallebi adıyla bilinen özel bir yapıştırıcıyla yapıştırılmasıdır. Kağıt oyma işi yapılırken eskilerin kullandıkları kalemtıraş veya nevregen yerine kretuar denilen yeni keskilerden ve küçük kıvrık uçlu tırnak makasından yararlanılır.

origami, trigami, ebrulu ve aherli renkli kağıtlar oyulmak için kullanılan malzemeler arasında. Katı, zoru sevenler için ideal. Zir, ince işçilik ve her anında sabır gerektirdiği için meşakkatli bir sanat.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Edebiyat eleştirileri, çevirileri ve doğa tasvirleriyle 19. yüzyıl Rus kültür hayatının önde gelen figürlerinden biri olan Sergei Aksakov'un Gogol'le 20 yıllık dostluğunu anlattığı Dostum Gogol Turkuaz kitaptan okurla buluştu. Bu kitapla edebiyat tarihinde kalıcı izler bırakmış iki büyük yazarın sevinçleri ve üzüntüleri, ümitleri ve hayal kırıklıklarını okurken büyük yazar Gogol'ün hem edebiyatla ilgili görüşlerine hem de ruhsal dünyasına nüfuz edeceksiniz. Kendi anksiyete yolculuğunu nörobilim ve modern psikoterapiyle buluşturan psikolog Özlem Tokgöz Özsoylar, Endişeye Mahal Var kitabında teorik bilgiden ziyade bizzat yaşanmış deneyimle konuşuyor. Kronik kitap imzalı eser bir okuma deneyiminden fazlasını vaat ediyor. Bu kitap üzerinde çalışılacak, sayfalarına mektuplar yazılacak, içindeki egzersizlerle nefes alınacak, kısaca yanınızda taşıyacağınız bir rehber. Yazar Andy Weir'ın kaleme aldığı Kurtuluş Projesi, hafızasını kaybetmiş bir fen bilgisi öğretmeninin güneşi kurtarmak için uzayın derinliklerinde verdiği mücadeleyi konu alıyor. Eleştirmenlerin klasik olacak dediği kitap, İtaki yayınlarından raflardaki yerini aldı. Usta şair ve yazar Tevfik Fikret'in en sade ve akıcı dil kullandığı şiirlerinin yer aldığı 1914'te yayımlanan Şermin, Turkuaz kitaptan okuyucuyla buluştu. Tevfik Fikret, eserde yer alan şiirlerinde Şermin adlı küçük bir kızın şahsında çocuklara iyi bir insan olma, bencillikten uzaklaşma ve yoksullara yardım etme bilinci aşılıyor. Doktor Sevim Zehra Cankaya'nın kaleme aldığı Yeni Türk Edebiyatı'nda Toplumsal Kaygı, Muhit kitaptan yayınlandı. Seyri Hürrişan, devrin özellikle entelektüel zihinlerinde yer bulan toplumsal kaygının dışa vurumu olabilir. Ana akım edebi metinler üzerinde yapılan incelemelerin çoğunda buna dair sonuçlar beliriyor. Yazar bu duruma Abdullah Cevdet, Mehmet Akif ve Ziya Gökalp ekseninde odaklanıyor. Profesör Doktor Hüseyin Nazlıkul'un kaleme aldığı Regüle Yaşam ve Longevity, yaşlanmayı kaçınılmaz bir biyolojik çöküş olarak değil, bedendeki düzenin bozulması ve yeniden kurulabilir bir denge hali olarak ele alıyor. Üçüncü Göz Yayınları imzalı kitap, hücrelerin fısıltılarını anlamak, bedenin şarkısını yeniden duyabilmek ve yaşamın ritmini yeniden kurmak isteyen herkes için güçlü bir rehber.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kilise

Kahramanmaraş şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın Günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

Efendim İnsan Hali programına başlarken insanın türlü türlü halleri var. Biz iyi hallerini konuşacağız demiştik daha çok. Bugün programda hem iyi hallerine göz kırpacağız hem de kötü hallerine. İnsanın içinde bir hayvan var, arada bir devreye giriyor. Ama toplumsal hayat içinde sosyalize olmuş bu dünyada genelde kibar, zarif taraflarımızı ön plana çıkarıyoruz. Peki o içimizdeki hayvan, o şiddet, saldırganlık yanlısı, aniden öfkelenip aniden korkabilen canlıyı nasıl idare edeceğiz? İşte bugün hem biyolojik olarak, hem genetik olarak, hem pedagojik olarak, hem psikolojik olarak içimizdeki hayvanın ehilleştirilmesini konuşacağız. Harika bir konu, harika bir insan hali, nefis konuklarıyla başlıyor.

0: Şimdi biz insanın, o içindeki hayvanın sesini duymaya çalışacağız. İçimizdeki şiddetin, öfkenin, hatta o saldırganlığın sesini duymaya çalışacağız. Ama geçen haftada başka bir türden oraya yaklaştık. İçimizde bir sesle uzun yaşamak, sağlıklı yaşamak ve çok daha fazla deneyim kazanmak istiyor. Geçen haftada konumuz buydu. Uzun ama sağlıklı bir yaşam mümkün mü? Oğuz Hoca ve Tunç Hoca vardı. Bakalım bu hafta program başlarken hangi sözleriyle başlasın istemişler. Bir oraya bir kulak kabartalım, dönüp programımıza başlayalım bu haftaki.
1: Uzun yaşamın gerçek bir formülü var. Longevity pahalı bir biyoteknoloji meselesi değil. Dolayısıyla çoğu zaman günlük alışkanlıkların toplamı olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Muhteşem. Ana noktamız bu. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Genç kalmanın sırrı zamanı durdurmak değil, bedeni ve zihni hayata bağlı tutabilmektir. Uzun yaşamak bir hedef olabilir ama iyi yaşamak bir kültürdür.
2: Çok güzel gerçekten.
0: Bravo, vallahi inanılmaz güzel cümleler. Peki Tunç Akkoç, son cümleleri ne olur?
3: Benim diyebileceğim
0: çok şey olur hocam tabii ki. Estağfurullah.
3: Biraz da genetik, hani konuştuk ya bir parça. Şimdi genetik yatkınlık, genetik risk bir kibrit çöpü gibi. Bizi yaşam tarzımızla ya onu söndürürüz ya da yine yaşam tarzı ve seçimlerimizle o kibritten büyük yangınlar çıkartabiliriz.
0: Çok güzel.
3: O yüzden seçim tamamen bizim elimizde.
0: Şimdi ülkemizde zaman zaman şiddet, saldırganlık vakaları olabiliyor. Bütün dünyada oluyor. Çünkü insanoğlu iyi tarafları kadar böyle bir haşin, acımasız bir takım taraflara da sahip. Kimileri bunları güzel yönetebiliyor, yok edebiliyor. Hatta daha sağlıklı şekillerde belki ortaya koyabiliyor. Kimisi de paldır küldür yaşıyor bunları. Şimdi stüdyomda gerçek beyefendi olan iki tane can dostum, konuğum var. Profesör Doktor Hakan Toytok. Efendim hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk değerli hocam. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: İyi. Sizleri görünce çok mutlu oluyoruz.
4: Enerjik açılışınızda böyle bir hem insan hem hayvan derken ikildik şöyle bir ama inşallah güzel şeye bağlayacağız izleyicilerimize beraber.
0: Sizi programın insani tarafı. Ben özellikle bu mavi kıyafetleri konuşurken sizi sakinleştirmek için giydim. Ve tabii ki insani tarafın değil, en insani tarafın sembolü olarak Profesör Doktor Korkut Ulucoğan. Can dostum stüdyoda. Hocam hoş geldin. Ayaklarına sağlık.
5: Sağ olun. İyi ki davet ettiniz. Sağ olun, var olun.
0: Keyfiniz yerindedir inşallah.
5: Şükür şükür her şey yolunda.
0: Aman öyle
5: İzliyoruz,
0: olsun. Sizleri. Dönem sonları daha mı yoğun oluyorsunuz?
5: Tabii yani şimdi hem okulda bir idari kimlikte olduğu için sadece kendi işlerimiz değil, tabii okulun da işleri biraz yoğunlaşıyor. Hani hepimiz hani normal öğretim üyesi, yani normal idari görevi olmasa kendi derslerimiz, kendi evet. yoğunluğumuz ama şimdi bütün okulun sorumluluğu da var ama doğru. Şükür gene.
0: Ama siz artık bu idari görevler konusundaki tecrübeniz herhalde bir 10 yıllığı geçti.
5: Oldu. 8,5 yıl bitti. 9'a doğru gidiyor. İnşallah.
0: Hocam valla beraber çalıştığınız insanlar çok şanslı. Şahsen yakından tanıdığım güzelliği. İçin canı gönülden söylüyorum bunu.
5: Sağ ol.
0: Dünya tatlısı hocam. Bir insanın idare ettiği bir yerde olmak bence büyük bir şans.
5: Estağfurullah.
0: Bu arada bütün Marmara Üniversitesi de gerçekten son zamanlarda adını çeşitli şekillerde duyuyoruz. Çok da mutlu ediyor bizi.
5: Hocam şöyle bir örnek vereyim. Şimdi bizim tabii sportif aktiviteler de var ve biz şimdi hocam ben Diş Hekimliği Fakültesi'nde çok şanslıyım. Orada çok değerli öğrencilerle beraber yol arkadaşlığı yapıyoruz. Öyle yönetme, evet. idare etmek yok. O olanı evet. işte döndürmeye çalışıyoruz. Bir geçen final maçını kaybettik. Hep biz kadın voleybolda hep şeyizdir. İddialıyızdır ve çocuklar işte üzülenler, gözleri dolanlar ve şöyle dedim. Biz de hocam hiç boş vakit veremiyoruz çocuklara. 8-4 full çalışıyorlar. Hasta bakıyorlar, puan topluyorlar, dersler falan ve bunların yanında onu da eksik etmeden o finaldeki mücadeleleri gerçekten büyük övgü ve büyük takdir hak ettiler. Yani biz o açıdan biz çok şanslıyız. Yani öğrenciler bakımından çok şanslıyız.
0: Bayağı çalıştırıyor musunuz öğrencileri bu arada? Bilmiyorum bu. O da ayrı dikkat çekici bir konu.
5: Şimdi hocam şöyle bir şey var. Tabii amacımız evet, şimdi Marmara'nın bir şeyi vardır. Hani diş hekimliği camiasında el becerisi gerçekten en yüksek ama ekolden böyle gelir yıllardır ama. Şey. Şimdi Mehmet hocam şey de var ya, biraz daha şeyde hizmeti de arttırma lazım tüm fakülte olarak. Hasta sayımız çok. Tabii ki de halkımız en güzel hizmeti, en güzel tedaviyi hak ediyor. Biz de bunu vermeye çalışıyoruz. Herkes bizim için değerli. Çünkü biz devlet

0: kurumuyuz. Hani devlete de sağ olsun, vatandaşlarımızın çoğu sağ olsun teveccüh ediyorlar. O yüzden de hani biraz daha daha ne diyelim, çıtayı bir tık daha yukarı çekmemiz lazım aslında.
1: Harika. Şimdi ben program başlamadan önce güzel devletimizin güzel üniversitelerindeyiz, iyi ki üçümüz
0: evet,
1: diyelim.
0: Evet, evet.
1: Aslında bu hakikaten çok önemli bir şey. Mesela sizin cümlelerinizde en iyi hizmeti götürmek gibi bir bakışa sahip olduğunda tabii, öğretim üyesi bulunduğu şehre de çok büyük katkısı kesinlikle oluyor diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Bilekliğiniz ilgi çekici.
0: Evet, Hakan Hocam sağ olsun.
1: Benim ilgi çekici.
0: Bir bize mahcup etti kendisi.
1: Üçümüzde de bileklikler
0: evet,
1: var.
0: Evet, evet.
1: Tam bir bileklik kardeşliği. Tabii, bu el yapımı herhalde değil mi?
2: Tabii bunların şeyde, el yapımı. Bakır özelliği şu, dengeleme yapıyor. Dengeli olursak daha az öfkelenir, daha az şiddet olur, daha fazla insan kalıp insan halinden anlarız.
1: Hadi bakalım, böyle bir şeye bağlamanı beklemiyordum. Bak güzel güzel notlarını almaya başladı. Korkutucu bir şey almaya başladı.
2: Belki öğrencilere daha az koştu.
1: Çocuklar artık 18-15 saat arasında. Peki Cezayir'e ile gelirdiniz eskiden. Herkes bekledi ama bir Cezayir olayını göremedik.
2: Evet.
0: Çalışmadım.
2: Özel gösterişim.
1: Yavaş yavaş hareketler dönmeye başlıyor. Şiddet saldırganı. Şimdi hocam tabii öfke bir duygu. Müsaadenizle Korkut Hocam, Hakan Hocam'a sorarak başlamak istiyorum bunu. Sonuçta hani okullardaki öfke şiddetin daha çok konuşulduğu bir dönemdeyiz. Acaba bizim çocuklarda bir şiddete yatkınlık mı oluştu? Hani futbolda da var, trafikte de var, yollarda var. Bir şekilde dünyanın her yerinde var ama hani belki bu haber bültenlerinde de fazla yansıyor. Belki de gerçekten arttı ama bu tür bir algı var. Nasıl bakıyorsunuz buna? Bizde öfkenin ortaya çıkışıyla ilgili bir tükenmişlik durumu ya da neye bağlıyorsunuz bu genel görüntüyü?
2: Şimdi dünyada artan bir şiddet var. Hı-hı. Yapılan araştırmada en fazla şiddetin arttığı ülke Amerika, ikincisi de Türkiye geliyor. Hı-hı. Zorbalık ve şiddetin arttığı özellikle çocuklar üzerinde ikinci sıradayız burada.
1: Evet. Amerika peki, birinci.
2: Amerika birinci, Türkiye ikinci sıralamada yer alıyor skalada. Hı-hı. Yani yakın bir zamanda, yanlış hatırlamıyorsam Nevzat Tarhan Hoca paylaşmıştı bir hatırlıyorum diye sayfasında. Tamam. O da hatırlıyor. İkinci sırada gelen Türkiye yer alıyor. Tabii yani böyle bir yerde ikinci olmak çok hoşumuza giden bir şey değil. Genelde daha fazla, daha az olan, mutluluğun daha yüksek, yaşanan standartların daha yüksek olduğu yerlerde üst sırada, olumsuzlukların yüksek olduğu yerde alt sırada olmayı arzuluyoruz.
1: Tabii ki.
2: Türkiye bu anlamda ikinci sırada. Evet, Amerika'da şiddet çok yüksek. Hı hı. Hatta hani biraz da bu işi daha iyi yapmak adına 1970 yılından 2025 yılına kadar Amerika'daki okul baskınlarını incelemiştim ben. Baktım ne oldu diye. En düşük rakam 2025 yılında olmuş. Hmm. Kaç biliyor musunuz? 18. 18'e seviniyor adamlar. En düşük okul baskını. Hmm. Bir yılda 2025 yılında 18. 2024 39 bu arada.
1: 39 tane okul baskını oluyor.
2: Bir önceki senede 2023 39. 2025, 18, 2026 devam ettiği için bilmiyoruz. Peki 1970'ten 2025'e kadar toplam kaç okul baskını olmuş? 2936 okul baskını.
1: 3000 tane okul baskını var.
2: 2936.
1: Ama bu yılın istatistiğine bakarsak sanki bir şeyi başarmışlar gibi. O ne acaba?
2: 18'e düşmüş.
1: Düşmüş yine yani. Bir şey var, bir şey olmuş ama ne acaba?
2: Çok çıktılar ama 2026'yı da görmek gerekiyor biraz.
1: Tabii.
2: 2026'da da bu sürdürülebilir düşüyorsa hani bu 2024 ya da 2023'te yapılan bir şeyin sonucu olabilir.
1: Olabilir.
2: Ama spesifik belki o dönemde alınan
1: özel bir şey. Bir de belki teknolojik şiddetin, teknolojik zorbalığın artması da baskın denen şeyi ortadan kaldırıyor olabilir belki. Onu da bilmek
2: lazım. Ölüm sayısına baktım. Çok ilginç bir istatistiğe de verip hani programımızın başında olsun. 3986 ölüm. 4000 ölüm.
1: 3000 olay 4000 ölüm. Ne kadar
2: evet,
1: fazla.
2: 4000 ölüm. Amerika'nın tarihindeki okul baskınlarına baktığımız zaman. Şimdi çok ciddi bir literatür de var burada, onu da söyleyeyim. Muazzam güçlü literatür var. Çok fazla yazılar var. Neden acaba diye baktık orada biz. Neden bu kadar şiddet var? Önce verilere bakmak lazım. Veriye dayalı gitmek daha iyi oluyor bu işte. Yapanların, okul baskını yapanların %94 erkek.
1: Tamam, o anlaşılır bir şey hocam.
2: Ölenlerin de %78 erkek. Erkeğin erkeğe karşı bu da bir zorbalığı var. Daha çok. Baktığımızda.
1: Yani, trafik kazalarında, savaşlarda falan da benzer bir şey oluyor galiba bildiğim
2: bu
1: kadarıyla.
2: Bu da baktığımız şey zaman demek ki hani bir kitlenin başka bir kitle üzerine kurduğu bir zorbalama, aşağılama bir şey var ki bir insan durup dururken şiddete meyletmez.
1: Evet.
2: Baktığınız zaman. Şimdi yaş skalasına baktığımız zaman da 14-18 yaş arası okul baskınlarına baktığımız zaman da. Tabii Türkiye'de biz bunlara çok alışık değildik. yeni yeni evet. Urfa'da artı Maraş'taki olaylarla bizim dimağımıza geldi bu rakamlar. Tanıştığımız böyle oldu. Ancak tabii bu iki olayın olmuş olması üçüncü de olmayacağı anlamına gelmiyor. Hı hı. Biz ne yapacağız? Olan yerlerdeki tecrübeyi edinerekten bizim kültürümüzle, bizim değerlerimizle bunun hangileri uyuşuyor, nerede sorun yaşıyoruz bakmamız lazım. Şunu
1: yani dünyada buna bulunan çözümlerin bir gözden geçirilmesi aceleyle lazım. Yapılmalı diyorsunuz.
2: Tabii, tabii, tamam. Şimdi şunu söyleyeyim, ilginç bir şey. Toplumda gördüm işte hani psikolojik rahatsızlığı olanlar bu işi yapıyor diye. Hemen söyleyeyim, 5'te 1 var. %22.6. Hani bu suçu işleyen, okul baskınını yapan kişilerin 5'te 1'i sadece psikolojik rahatsızlığı olmuş.
1: Çok yüksek bir oran değil bu. Yani normal popülasyonda. 4'ü
2: sağlam insan bunlar. Evet. Baktığınız zaman 5'te 1. Şimdi okullarda ben Maraş'ta duydum, televizyonda da duydum. İşte psikolojik sorunu olan çocukların okulda ne işi var gibisinden. Şimdi bunu anlama geliyor. Zaten bir zorbalık var atan. Psikolojik rahatsızlığı tanılanmış olanlar da bir zorbalaştırma, ötekileştirme, ayrılaştırma. Daha da ileri gidelim. Bu bakış açısı. Bir çocuk var. Tanılanması gerekiyor psikolojik olaraktan. Baba götürmekten korkuyor. Niye? O da yaftalanacak. Yarın bir gün aynı gözle bakılacak diye. Evet. Bakın zincirleme reaksiyona
1: yani göre... bu damgalama işini öyle bir kesmeliyiz ki birçok açıdan faydası var.
2: Sayısı olaraktan söylüyorum. 5'te 1 bunu yapanlar.
1: Evet.
2: 5'te 1.
1: Tabii.
2: Bu arada bakın Mehmet Hocam, Korkut Hocam, bende siz hepimizde şiddet meyli var.
1: Var tabii, herkeste var.
2: Hepimizde var. Tabii. Haksızlığa uğradığımızda, engellendiğimizde, yalnızlaştığımızda, ötekileştirdiğimizde, çaresizleştiğimizde, kaygı seviyemiz arttığında, öfkemizi kontrol edemediğimizde şiddete meyledebiliriz.
1: Tabii.
2: Bunu kontrol etme mekanizmalarımız zayıfsa olabilir. Yani bu da biz de bir adayız. Baktığımızda bunu yapabilecek bir adayız. Peki bizi yani diğerlerinden ayıran ne? Biz bunu engelleme mekanizmalarını, düğmelerini kontrol edebiliyoruz.
1: Evet.
2: Çocuklar bunu kontrol edemiyorlar. 14-18 yaş zaten kontrol etmek de çok zorlanan bir yaş. Evet. Bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Cornell'in bir araştırması var. Cornell 80 ülkeyi araştırmış. 80 ülke tam hocam. 1930 yılından günümüze kadar kitlelerin nesil nesil IQ'larını, zekalarını arttığını görmüş. 2010 yılından sonra da azalmaya başladığını görüyor.
1: Geriye doğru bir geçiş.
2: Evet,
1: öyle
2: dikkat.
1: Mi? 2010'dan sonra.
2: 2010'dan sonra. 2010'dan sonra yeni gelen neslin zekası bir öncekinden düşük olmaya başlıyor. IQ seviyesi, zeka kullanım kapasiteleri. Şimdi 2010 yılında ne oluyor? Şimdi epigenetik olarak bir şey bulmamışlar. Yeme, içmeyle alakalı bir durum değil. Ailede yani. Bir şey yok. O zamana kadar hep nesil üzerine koya koya ilerlemiş. Yani. 2010 yılına kadar. 80 ülkede yapılıyor bu araştırma bir de. Cornell'in araştırması. Baktığınız zaman 2010 yılından sonra bakıyorsunuz bıçak gibi kesiliyor ve zeka hala düşüyor. Hala. Şimdi teknolojinin hızla geliştiği dönemdeyiz.
1: Evet.
2: Çevresel faktörlerin çok fazla geliştiği dönemdeyiz. Aile ilişkilerinin çocuklara farklı farklı uygulamalarla yanaştığı bir dönemdeyiz. Çocuk ve aile ilişkilerinde artık otoritenin, disiplinin ve sorumluluk duygularının kaybolduğu bir dönemdeyiz. Ve çocuklar bu çevresel faktörlerle yetişkinliklerini alamadıklarından koparaktan artık nesil birbirini olumsuz döllüyerek aşağı doğru çektiğini görmekteyiz. Bakın 2010 yılı, 2026-16 yıl. Bu iş yapanlar hangi skala oturuyordu? 14-18. Dikkat edin bakın.
1: O gerilemeyle ilişkilendirebiliriz.
2: O gerilemeyle ilişkilendirebiliriz. Peki bu çocuklar neden geriliyor? 2010 yılından bu yana gerilemenin nedenini bulabilirsek.
1: Ama bu global bir şey diyorsunuz.
2: Tabii global, 80 ülkede. Ama Türkiye'de ekleniyor buna. Çünkü artık hani bir gerçeklik olgusunun kaybolması söz konusu değerli hocam. Evvelden gerçeklik literatürde, psikolojide, pedagojide 3 taneydi, hatırlarız. Neydi bunlara baktığımız zaman? Fizik gerçeklikti. İşte rüya gerçekliğiydi, hayal gerçekliğiydi. Şimdi dijital gerçeklik de ortaya çıktı. 4 gerçeklik oldu. Çocuklar 3 gerçeklikte kendini bulamazsa 4. gerçeklikte buluyorlar.
1: Burada daha rahat bir yer bulmaya başladılar. Tabii, dijital gerçeklik.
2: Yapay zekanın da işe girmesiyle yapay zeka artık insan profillemesini çok hızlı yapabiliyor. Karşınızda konuştuğunuz artık bir insan sanıyorsunuz ama o bir makine. Sizin profillemenizi 8-10 dakikada sorularla halledebiliyor. Sizin gerçeklik duygularınızı manipüle edebiliyor. Baktığınız zaman bunu yapan şirketler var. Milyon dolarlık, milyar dolarlık şirketler var. Yaptığımız, yani çalışma için isim vermiyorum buradan şirketler olduğunu. Tabii. Mesela bir tane platform biliyorum. Altında 17 yapay zeka platformu var. Bunun iki tanesi zaten, iki tanesi kapatıldı. 2018'de isim verebiliriz. Cambridge Analytic kapatıldı. Amerika seçimlerine müdahale etti diye. İnsan davranışlarının, oy verme davranışlarını modelini çıkartarak da seçimi etkiledi. Yapay zeka. Ve kapatıldı bu yüzden. Şimdi seçmen davranışı ki 18 yaşından etkileyebilen bir kavram. 14 yaşında çocukla

0: 14 de değil, 12, 11. Çünkü çocuklar kendilerini burada bulmaya başladılar artık. Gerçeklik olarak. Nasıl etkileyebilir? Pimi çekilmiş bomba haline getirebilir. İstediği markanın kölesi yapabilir. İstediği siyasi partiye, istediği oluşuma, istediği cemaate, cemiyete, organa onu bir aktör ya da bir dublör istediğin kıvamda oynatabilirsiniz. Manipüle edebilirsiniz.
1: Yani bu dijital kimliklerin gerçek dünyayla bağı azalttığı ve insanların bu manada dirençlerini, dayanıklılıklarını ve zihinsel yeteneklerini belli bir oranda kaybettiklerini
0: tabii,
1: görüyoruz diyorsunuz
0: tabii, bu hikaye. Bu araştırmalar bunu gösteriyor. 2010 evet. yılında birdenbire kaybolması evet. altında yatan şey Cornell ve arkadaşlar ki sonrasından pardon farklı 2-3 üniversitede, Stanford Üniversitesi, İngiltere'deki galiba Next Üniversitesi, yanlış hatırlamıyorsam, emin değilim o üniversiteyi. Aynı benzer araştırma yaptılar, aynı şeyi buldular. Dediler ki, çevresel dijital faktörlerin artması, anne babaların gerçek görevli olan kültür aktarımını artık çocuklarına yapmayıp, bu kültür aktarımını evde, her evde açık bir pencere konumunda olan dijital platformlardan alması, çocukların maruz bıraktıkları yapılarla, kültürel kırılma neden olmaktadır diye raporlara da baktığımız var.
1: Okay. Şimdi çok güzel anlattınız. Tabii ki böyle bir şiddetin kendine bulduğu bu aralığın geniş bir kapıya dönme ihtimali de olduğunu söylüyorsunuz. Çünkü genel görüntü 2010 yılından beri çizdiğiniz profilde işte o belli zihinsel beceriler düşmeye başladıktan sonra ergenlerin tam bu yaşta da bir takım mevzuları var. Ama Amerika'da da yaklaşık 3000 tane olay var 50 yıl içerisinde diyorsunuz benzer şekilde. Yani hocam tabii ki Korkut Hocam şiddetin, saldırganlığın global olması, öfke duygusunun da evrensel olması ama öfkenin herhangi bir duygu olduğunu biliyoruz. Temelde şunu sormak istiyorum size ilk başta. Hocam faillerin %92'sinin erkek olduğunu söyledi. Biz de baktığımızda suç oranlarına gerçekten erkekler daha fazla suç işliyor. Kadınlar olanak mı vermiyor çevre? Yoksa gerçekten bizim biyolojik donanımımızda şiddet ve saldırganlığa yatkınlıkla alakalı bir kadın erkek farkından bahsedebilir miyiz? Ne dersiniz?
2: Şimdi tabii hocam şimdi çok çarpıcı örnekler verdi. Şimdi bir Arizona katkıda bulunuyor.
1: Tamam,
2: hocam
1: lütfen,
2: şimdi 14-10 yaş, 18 yaş arası dedi ve gerçekten de kişiliğin, kimliğin, oturma yaşlarının, fiziki gelişimin aslında logaritmik olarak arttığı fazların
1: evet,
2: başıdır bu.
1: Kimlik.
2: Ki evet kimliğin oluştuğu, işte fiziksel özelliklerin oluştuğu, kendine yön vereceği ve maalesef bu yaştaki çocukların temel veya şey artık bu yaşta kim varsa temel önceliği gene biraz daha ilgi kendi üzerinde olsun ve birçoğunun tabii ki de karşı cinstir bu. Çünkü tam kendi benliğini bulma yaşları. Bakalım karşı cinsten etkili şeyi alabilir, geri dönüş olacak mı, olmayacak mı? Burada bir dolu faktör var. Şimdi hepimiz belki o yaşlarda ilgi çekmek çok istedik. Değil mi? Ders çalışanları biz ulaşamadığımız için belki dışlamaya çalıştık. Kendimize bir açık kapı yaratmaya çalıştık daha doğrusu. Kendi farkımızı koymaya çalıştık ve aslında en kolay konacak farkların birinde de şiddet veya hani o duyguyu yaşamasak da öyle gözükmek kalıyor. Bir arkadaşımızı ittik, top attık. Şimdi bunu niye yaptık? Biz de buradayız. Kendimizi bir şekilde ifade edemedik. Ne o seviyeye gelebildik. İşte kimimiz belki belli bir enstrüman çalgısıyla veya bir hobisiyle ön plana çıkıyor. Ama bu doğal bir olay. Dopaminerjik sistemimiz bunu ister. Şimdi önemli olan nokta şu. Hani biz daha önceki programlarda da hatırlarsınız hep bunu konuştuk. Şimdi hocam dijital bir yeni platformdan başladı. Şimdi biz daha önce bu daha dijital ortam bu kadar veya sosyal medya bu kadar ön planda değilken hep neden bahsederdik? Arkadaşlık azaldı çünkü dışarıda oyun zamanı, fırsatı, fiziki mekanlar azaldı. Hep ne derdik? Her yer beton oldu. Çocuk dışarıda paylaşamıyor. Anneye babaya kaldı. İşte bakın o boşluğun dolması lazım. Ben bunu hep söylerim. Demin hocam bize çok güzel hediyeleri verirken ne dedi? Denge. Evet. Hücrede bir dengedir dedi. Bu denge bozulursa onun hastalıklar da zaten hep şey bu dengenin bozulmasıdır. Bu evet. dengenin bozulmaması lazım. İşte bu denge bozulduğu zaman yerine bir şey koymak zorundasınız. İşte bu insanları yönlendirme demin hocamın söylediği iyi kötü. alışverişe veya artık sadakata veya şiddete adını siz koyun. O çok güzel bir yer yaptı kendine. Hı hı. Şimdi hocam çok güzel söyledi. O bizim arkadaşımız mı? Değil. O bir sanal bir ortam. O bir bilgisayar. Evet. O bir belki duymak istediğimiz şeyleri duyuyor. Belki işte örnek veriyorum. Siz daha fitsiniz benden. Mesela ben desem ki işte

0: örnek veriyorum, Mehmet Şakiroğlu ile aram kötü, sen onu döver, beni güdüleyecek. Hmm. Arkadaşlar öyle değil mi? Oğlum saldır, arkamdayız biz.
1: Tabii harekete yani, geçiriyor
0: her şeyi yapabilir. Evet. Bu Connecton projesinin hani bir ara birçok tartışılmıştı. En korkulan noktası oldu. Acaba beyinler gerçekten bağlanacak mı? Bir merkez tarafından yönetilecek mi?
1: O kontrolü ele alabilecekler
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii ki, de, tabii ki de. Şimdi tabii bütün bunları düşündüğümüzde o eksikliğin işte buna ebeveyn deyin, adını siz koyun. Birçok faktör var orada. Şimdi hocam gene demin çok güzel bir örnek verdi. Beşte biri psikiyatrik veya psikolojik sorunları olan vakalar dedi. Evet, o yaşta ya, ergendir geçer. Hepimiz öyle söylüyoruz. Bekliyoruz. Hani kimse çocuğuna toz konduramaz. Çok az veli alır çocuğunu götürür bir psikoloğa veya psikiyatriste. Hı-hı. Ya benim çocukta bir sorun mu var? Bunu çok az anne baba yapar. Toz konduramaz.
1: Tabii.
0: Ama oradaki işte açık bu tip sıkıntıları doğurma ihtimali oluyor. Hepimizde şiddetle ilgili, ki zaten dedim ya, bu dengedir. Bu denge bize güzeldir. Arada bir şiddetlenmemiz lazım. Hızlı aksiyon olmamız lazım. Bu da hayatta kalmamızın bizim için, işte daha geçmişe dönelim. Düşmandan kaçacağız. Veya işte karnımaçsa biz şimdi yapmayacağımız sıra ihlali yapmayız. Ama bir şeye doğru giderken bir sıkıntı varsa orada sıra ihlali veya uçağa giderken kimse, ama uçağa varken ya arkadaşlar kusura bakmayın uçağım kalkıyor diye, yani bu insanları belli durumlar istemedikleri duygulara, davranışlara itebilir. Son bir şey daha söyleyeyim. Bunu ben yıllar önce bir sosyal medyada çok güzel bir şey, bir siyahi beyefendi söylüyordu. İşte benim, belki çok iyi bilirsiniz, özet anlatacağım. İşte bunu hep ben derste de örnek veririm. İşte benim dedem veya büyük dedem işe yürüyerek giderdi. İşte onun oğlu işe işte toplu taşıma gitti. Onunkisi arabayla gitti. İşte benim dedem BMW'ye biniyordu. Ben işte Cadillac'a biniyorum. Hı hı. Hep şey derdi. Zor zamanlar yaratıcı insanları yaratır. Yaratıcı insanlar kolay, hani teknoloji ve kolay hayat yaratır. Kolay hayat tembel insan yaratır. Şimdi size bir soru. Son bir soru kıymetli hocam. Yaşımız az çok birbirine yakın. Şimdi 20 yıl önce mi siz daha yani akıllı zeki demeyeyim ama şimdi mi? Kendinize söyleyin.
1: Hocam ben de Hakan Hoca'nın verdiği şeye uyuyorum. Ben 2010'dan sonra
0: peki düşüyorsun. Şimdi bir dakika. Biz eskiden bu telefonlar yokken 100 tane telefon numarasını ezbere bilmiyor muyduk?
1: Biliyorduk. Çok iyiydik o zamanlar.
0: Her şey ezberdeydi.
1: 2010'da bozuldu bir her şey.
0: Çok iyi bir planlama şeyimiz vardı. İşte şurada buluşacağız. Oradan buraya şu dakikada gidilecek. Geç kalan oraya gelecek. Ama şimdi cep telefonu bunların hepsini, ki yapay zeka şimdi. Ama şimdi bakın, beyin bu boşluğu dolduracak bir şey.
1: Hocam navigasyon bile çok bence tabii, önemli
0: bir
1: şey.
0: Ben bakkala navigasyonsuz gitmiyorum ki. Bakkala aynen, gideceğim.
1: Yani hiç kimse zihnine bu manada 3 boyutlu bir görseli çıkarıp da öngörüler ve şeylerle asla götürmüyor artık.
0: Bakın bu bizim algı sistemimizde, bütün sistemlerimizde, beyin dinamiğinde tabii ki de bir değişiklik yapacak. Şimdi besin dengesi değişti. Doğal beslenme gitti. Bu sentetik besinler, demin hocam epigenetikten bahsetti. Şimdi epigenetiğin önemi her geçen gün arttı ama evet, bu doğal besinler bize istediğimiz epigenetik katkıyı veremeyecek. Çünkü biz bunu metabolizmaya sokamayacağız. Giremeyecek. Beslendiğimiz
1: yani
0: zannedeceğiz.
1: Yani bu mirası kullanamayacağız. Devre alamayacağız.
0: Tabii ki de şimdi öfke olayında da belki ileriki turlarda şey gelir, bir dengenin bozulması sıkıntısı var. O dengeyi kontrol epigenetik yapar. Metil grupları yapar. Şimdi ben yeteri kadar metil grubunu almazsam sentetik bana bunu vermez ki.
1: Evet.
0: Metil tozu içsen o benden midene emilecek de geçecek de istediği yere gelecek de bulabilecek mi bakalım yolu. Ama doğal benim içinde bulunduğum sistem onu öyle efektif kullanmayı. Ha şu var.
1: Aydın da çilek topluyoruz dedi. Kızdın.
0: Estağfurullah. Hani şöyle yani şey yaptım orada, ne kadar güzel. Şanslısınız doğayla beraber.
1: İşte, hocam aradı da dedim ne yapıyorsun dedi. Dedim çilek topluyoruz
0: şu an. Dedi. Biz de orada cebelleşiyoruz burada kantel içinde. Ama işte kıymetli hocam, o dengenin bozulacak her şey bizi maalesef iyilikten ziyade maalesef isteksi, hani görmek istemediğimiz olaylara doğru itecek.
1: Evet, peki bu kadın erkek dengesine dair bir şey söyleyeceksin.
0: Şimdi kıymetli hocam, şimdi her olayda aslında biraz içinde bulunduğun topluma göre gider. Olay bir. Hı-hı. Şimdi daha fazla iş kazaları bakıldı, erkeklerde var ama çalışan oranı erkeklerde daha fazla. Daha doğrusu iş kazası maruziyeti olacak işlerde erkekler daha fazla çalışıyor. Hı-hı. Sigarayla kaynaklı hastalıklar erkeklerde daha fazla, erkekler daha çok sigara içiyor. Şimdi bu istatistik büyük çaplı ve anlamlı çıkması lazım. Ama şu var ki tabii ki de biyolojik faktörler de var. Şimdi şiddet niye erkekte daha fazla var? Şimdi çok iyi biliyoruz. Hepimiz belgesel çok izliyoruz. Hayvanlar, özellikle erkek hayvanlar

0: testosteronun etkisine giren hayvanlar. Ne yapıyor şimdi? Alkol, bazı istemediğimiz narkotik maddeler ve o şey testosteron beyni bloke eder. Düşünemeyiz, edemeyiz. Tabii. Saldırgan oluruz. Başka bir şey düşünemeyiz. O benimdir.
1: Düşünen tarafı bloke ediyor
0: tabii
1: yani.
0: Tabii ki de bloke ediyor. Tabii ki de. O yüzden de tabii ki de şiddet de öyle bir egoya giriyor ki. Şimdi ben örnek veriyorum. Beni burada kesseniz ben biriyle yol kavgası etmem. Yol ikiye gider. Hani etmem. Niye edeyim? Evet, yolun tek şeride düşmesi benim suçum değil.
1: Değil tabii.
0: O niye terbiyesiz? Onu ona bırakırım. Ben bırak. Çoluğuna çocuğuna anlatacak bir şey var. Onu anlatamam ben sıranın bende olduğunu. Tabii. Bilse yapmaz zaten onu.
1: O yüzden hemen haydarı çekip de,
0: yok
1: Allah
0: ya,
1: ne verdiyse hani şey, o daha doğru olur.
0: Tabii ki de işte önemli olan bu. Evet, erkeklerde belli hormon veya belli sistem bunu daha şey yapar. Tetikler. O tabii, doğru. Bu biyolojik bir gerçek.
1: Bu biyolojik bir gerçek. Evet. Yani bizim hormonal sistemimiz, yani bu belki de testosteronun etkisiyle biraz daha hızlı, ani çözüm arayışı ama böyle biraz agresif yoldan ortaya çıkabilme ihtimali var diyoruz.
0: Var ama öğrenme tek başına o değil.
1: Hesaba katarak.
0: Tek başına o değil. Vücut bir bütün. O onu etkili, o onu etkiliyordu ve oradaki bir dediğim gibi bir belli bir gene aynı şey söyleyeceğim. Dengenin bir tarafa kayması.
1: Evet. Bu arada tabii ki erkek çocuklarının yetiştirilme görüntülerinden de aslında öfkenin kabul edilebilir, şiddet ve saldırganlığın erkekler için anlaşılabilir olduğu söylemleri sık sık ulaşıyor. Tabii orada da bir hatalı algı olabiliyor. Çünkü kız çocuklarına öfkelenmek yakışmaz. Yani tabii ki genel algı bu ama buranın karşı tarafı erkek çocuk da erkekliği gereği arada şiddet ve saldırganlık göstererek dönüyor galiba.
2: Bir şey ekleyebilir miyim bu da? Şimdi erkeğin şurada, hani daha doğrusu insanın, modern insan olmasının ta 3000 yıl var yok.
1: Yani.
2: Ondan önce baktığımız zaman erkek zaten saldıran, kavga yapan, savaşta önde giden bir yapıyken kadın arkada doğurganlık, ev bakan, ortalığı toplayan, yemek yapan, tarımla ilgilenen, daha çok savaşta da geri plana duran oluyor. Şimdi baktığınız zaman şimdi günümüze gelelim 21. yüzyıla. 21. yüzyıla çocukların, kız çocukların oynadığı oyun daha çok ne? Evcilik. Evcilik neyi geliştiriyor? Empty. Erkeklerin oynadığı oyun ne?

0: Şimdi baktığınız zaman şimdi günümüze gelelim 21. yüzyıla. 21. yüzyılda çocukların, kız çocukların oynadığı oyun daha çok ne? Evcilik. Evcilik neyi geliştiriyor? Empty. Erkeklerin oynadığı oyun ne? Vurma, yakalama, kovalama, kırma.
1: Testosteron.
0: Rekabete kavuyor onu, empati kuruyor, konuşuyor. Şimdi bu mekanizmada öfke kontrolü, şiddet daha düşük oluyor.
2: Evet.
0: Öbüründe rekabetçi var.
2: Orada bir empati becerisi çıkıyor diyorsunuz.
0: Tabii geliyor yani, orada baktığı zaman. O yüzden kadınların duygusal zekası çoğunlukla erkeklerden daha yüksektir.
1: Evet. Onu hemen şimdi konu konuya açıyor. Şimdi bu da bu çoğunlukla değil hocam. Zaten biyolojik olarak şöyle. Şimdi dişilerde iki tane cinsiyet kromozomu, X kromozomu vardır. Erkeklerde bir X vardır, bir de Y kromozomu vardır. Özellikle üreme organı oluşumuna sebep olan. O yüzden Y kromozomu erkeklikle alakalıdır. Evet. Şimdi X kromozomu Y kromozomundan çok daha büyük ve çok daha fazla gen içerir ve o genlerden bazıları da bu nöronal plastisite ve nöronların gelişmesiyle, yani beyin hücrelerinin gelişmesiyle, sadece gömülecisi ama hani merkezi sinir sisteminin gelişmesiyle alakalıdır ve şimdi X kromozomu üzerindeki genlerin varyasyonları daha çeşitlidir kadınlarda. O yüzden kadınlar, örnek veriyorum, renk ayrımını daha iyi yapar. Bu sarı mıdır? Hayır, hayır, kahverengi. Erkek daha az şey görür. Evet. İşte o epigenetiktir bu. X kromozomu çeşitliliğinden, daha doğrusu X kromozomunda taşınan genlerin çeşitliliğinden olur. Mesela bizim öfkeyle alakalı genlerden bir tanesi de X kromozomuyla taşınıyor. Erkekte onun karşılığında bir karşılık yok. Yani o gen kadında onu baskılayacak, etkisini değiştirecek varyasyon olabilir. Ama erkekte mesela bu yok. Tek gene indirgenmez bizim bu konuştuğumuz olay, ama bu da faktörlerden biri. Eğer onunla ilgili yatkınlık gene aldıysa o arkadaş çok zor, öfkelenme şey hep önünde olacaktır.
2: Kadınların yine bu araba kullanırkenki muhteşem becerileri de belki aynı genetik
1: şimdi
2: ama
0: kaşıyor. Kaşıyor. Gelme bak. Sakin ol. Şiddetle sakin.
1: Ama mesela şu örneği de vereyim. O da gerçekten çok enteresan. Yurt dışında bir araba sürme geni var hocam. Eğer sizde o genin bir varyantı varsa, siz araba sürdüğünüzde size belli ek görevler, şuraya uğra, buraya uğra, o varyanta sahipler o işi çok daha güzel yapmışlar. Daha kusursuz yapmışlar. Ve ama bu BDNF adını verdiğimiz molekülün metabolizması kadınlarda biraz daha aktif. Aslında onlarda el becerisi daha iyi gelişebilir. Hani çünkü o kas hafızası ve kas becerisiyle de alakalı o. Mesela o varyant çok önemlidir ve kadınlarda bunun gelişmesi erkeklere göre bir tık daha kolay.
2: Evet, şimdi tabii burada bizim
1: yani iyi araba sürer. Hani
2: trafik öyle bir psikolojisi konusu daha önce dile getirdiğimiz için şey yapmayalım. Trafikteki hata, yani trafikte istenmeyen durumlar hata ve ihlal olarak ikiye ayrılıyor. Bunların bir kısmı bilerek yapılanlar. Yani kırmızı ışığı görüyorsun ama kimse seni görmeyecek diye geçiyorsun. Erkekler bunları kadınlardan daha fazla yapıyor. Doğru. Ama öbür taraftan kırmızı ışığı görmeden geçiyorsun, farkında olmadan yapılanlar, kadınlar da burada daha fazla bir ekstra becerileri olabiliyor. Yani erkek kadın trafikte şu iyi ya da o iyi deme şansımız yok, ne yazık ki yok. Hatanın şekli, ihlal ve hata şeyleri biraz farklı.
0: X ve XY'den bahsetti ya. Mesela kız çocuklar hani XX, erkek çocuklar XY. Erkek çocuklar zekanın genetik bölümünün büyük bir çoğunluğunu, ki %84 yanlış hatırlamıyorsam, anneden geç alıyor. Çünkü X'ten geliyor ya zeka. Evet. Kız ise hem babada hem anneden alıyor. Bak orada da dezavantajı başlıyor erkek.
2: Evet.
0: Hayata.
2: Doğru. Evet. Peki yani çift taraflı bir hediye olmuyor yani orada diyorsunuz. Peki hocam. Peki hocam, şiddetin yerine hoşgörüyü koymak mümkün mü? Yani okullarda bir sistem olarak şimdi çocuklar ufak bir teneke kutuyu bastırıp paldır küldür kan ter içinde peşinden koşturuyor. İşte bir güreş yapmaya başlıyorlar. Uzun eşek oynuyorlar. Sürekli bir gergin ve terli bir durum. Kızlar da voleybol oynuyor ya da aralarında konuşuyorlar. Bu hoşgörü sistemini okulların içine yerleştirmek için bir yöntem var mı öfkeyi çıkarıp da?
0: Öfkeyi
2: çıkarıp yani.
0: Öfke ve şiddeti çıkarmak doğru bir terim olmaz. Çünkü öfke ve şiddet bence suyun köpüren kısmı, üstü. Biz onu çıkartmak sorun değil, altta kaynayan nedeni bulmak lazım. Aynı şey gibi, hani efendime söyleyeyim, iceberg modelini vermeyeceğim.
2: Evet.
0: Ama o arabanın
2: verdi
0: şeyi
2: şu
0: gibi
2: anda.
0: Vermeyeceğim ama yok, yani oradan girmeyeceğim.
2: Şimdi taktik ekrana yansıtıyoruz.
0: Olmazsa olmaz ya. Hani arabada arızalanması yanar.
2: Evet.
0: Motor lambası. Kız öfke nedir? Hiç

0: Ağızlanmasının yanmasıdır. Sen ağızlanmasını kırdın. Artık yanmadığı zaman motordaki ağzı geçti mi?
1: Hayır, geçmez.
0: Geçmedi. Şu öfkeyi yok etmek demek, ağızlanması söndürmek demek. Evet. Ama kaputu açıp gerçekten ağzayı ortaya çıkarmadığımız sürece o lambanın sönmüş olması bir anlam ifade etmez. Hoşgörünün gelişmesi için önce öfke ve şiddetin altında yatan, kaputu kaldıracağız, içinde yatan gerçek nedeni ortaya çıkartmamız gerekiyor ki bu da o Young'ın, Adler'in, Young ve Adler'in, işte Gustav Young ve Adler'in o teorilerinden yararlansak çok iyi olur okullarda. Biz çocuklarımızın sosyal ve Adler'in dediği gibi sosyal ve ilişkisel bağlarını kurdurmalı. Aynı zamanda Young'ın dediği gibi, o gölge kalmış olan, gölgede attığı, kendisinde görmek istemediği özelliklerle o bilinçaltı demeyelim de daha çok bilinç dışı daha iyi olur sanki. Bilinç dışının attığı özellikler, karanlığa attığı yerle tek tek yüzleşebilmeli. Çünkü o Young'ın çok güzel bir sözüdür. Ne diyor? Gölgede kalan bilinç dışı her şey ileride kaderin olur.
1: Bir şekilde ortaya çıkar ama
0: kaderin oluyor.
1: Çıkacağı belli olmaz.
0: Patlayacak o. Çünkü o bir gün bir yere patlayacak. Patlamasa da iyi. Yansıtma diyor ya. Kendisinde baskıladığı, karşı tarafta özgü olan bir şeyi görünce öfkelenecek ona. Kendisinde var bu, baskılıyor ama karşı tarafta gördüğü zaman insan en çok öfkelendiği şey aslında dostluk baktığı zaman kendisinde olan baskıladığı şeylerdir.
1: Evet.
0: Baktığınıza. Sizin de alanınız hocam, psikoloji daha iyi biliyorsunuz. Evet, hocam. Kendindeki alanıdır baktığınız zaman. Ve öfkedeki, eğer biz o bizim gölgedeki içsel hatalarımızı, eksiklerimizi, görmezden geldiklerimizi, attıklarımızı o kaputu açıp tek tek tedavi edebilirsek zaten öfkeyi bitirmiş olacağız. Olayı bir rahatlatmış olacağız. Öfke dindiği için şiddeti de azaltmış olacağız tepkimizi. Hoşgörü ondan sonra gelişebilir. Orada hala hazırda yığın gibi bekleyen gölgede kabul etmediğimiz, görmezden geldiğimiz, beğenmediğimiz bütün duygularımız, işte yalnızlık duygularımız, işte aldatma duygularımız, şiddet duygularımız, efendime söyleyeyim insanlara yalanlarımız, kendimize beğenmediğimiz her şey, bededinmelerimiz, cinsellikle ilgili şeyler olabilir, dinsel şeyler olabilir, ilişkilerde yasaklı olan şeyler olabilir, hırsızlık yapmışız olabilir. O da o kaldığı sürece biz burada hoşgörü geliştirmemiz zorlanacaktır. Bizim o halının altını önce boşaltmamız gerekiyor, rahatlatmamız gerekiyor. Sonra bununla beraber hoşgörüyle burayı rehabilit etmemiz gerekiyor.
1: Peki hocam, şimdi öfkenin üzerinde durduğu halının altında bunlar var ama mesela hoşgörünün üzerinde bulunduğu halının altındakileri arttırmak da mümkün değil mi? Yani mesela belki paylaşım, belki sabır, belki umut, belki ne bileyim işte kabul gibi o olumlu duygular üzerine bir eğitim sistemini kurmak belki yine mümkün değil mi?
0: Mümkün. Zaten Adler de bunu söylüyor hocam. Sosyal ilişkiler çok önemlidir. Hayata bağlanma noktasında, güvenli yapılma noktasında. Şimdi orada şu var. Şimdi bak, iki tane sorunumuz var. Adler'cim mantıkla bakalım şimdi orada. Bir, acınası bir durum var. Yetersizlik. Aslında bu çok doğru bir şey. Biz doğduğumuz zaman yetersiziz.
1: Evet, bir süre öyle.
0: Öyleyiz. Baktığımız zaman. Bizden daha güçlü, daha yeterli insanlara, değil mi? Destek alırız. Buna biz Adler aşağılık diyor.
1: Evet.
0: Değil mi? Ama bunu kabul etmediğin zaman aşağılık komplekse dönüşüyor. Aşağılık komplekse girdiğin anda bunu telafi etmek için tam tersi bir yansıtma getiriyorsun. O da nedir? Üstünlük kompleksi.
1: Üstünlük kompleksi, evet.
0: Onu getiriyorsun.
1: Yani maskeli geziyorsun.
0: Maskeli geziyorsun yani. Baktığı zaman üstünlük kompleksi. Üstünlük kompleksi demektir. Evet. Senin zayıf yönlerinin görmemesi için sende olmayan bir davranış şekillerini, sende olmayan insan tipini, sende olmayan bir forma dolaşmaya başlıyorsun. Baktığında. Evet. Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımız zaman okullarda bizim ilişkilerimizde şunu bilmemiz lazım. Eksikliğimiz bizim suçumuz değildir. Eksikliğimiz bizim aslında fırsatımızdır. Biz eksik doğan bir varlığız. Gün geçtikçe eksiklerimizi farkına vararaktan o acı aslında bizi evrimleştiren bir mazottur. Bizi evime iten temel dinamo o mazottur. Yani eksiğimiz de biz, mesela siz bugün bir eksiğinizi fark edersiniz. Ne yaparsınız? Yani bu eksikliğinizi tamamlamak için gerekli hamleler yaparsınız. Ama bu eksikliğinizi aşağılık kompleksine dönüştürüp üstünlük kompleksine yansıtaraktan davranışa dönüştürürseniz hala acı nasıl durumunuz devam eder? Eksikliğiniz devam eder. Bir de üstüne üstlük ne yapmış olursunuz? Reddetmiş olursunuz. Reddettiğiniz şeye ne diyordu Young? Gölgeye gider. Gölgede olan her şeyde sen öfkelendirmek için neden oluşur. Zaten bir insanı sinirlendirmenin en kolay yolu onu sinirlendiren noktayı bulduğunuzda hep aynı tuşa bastığınızda o insanı sinirlendirirsiniz.
1: Sigorta attırmak.
0: Sizi sinirlendiren insan aynı zamanda sizi yöneten insan olur.
1: Evet. Tabii sigorta attırmak çok iyi bir manipülasyon aracı. Peki hocam şimdi biz bakıyoruz insanlar hem iş yerlerinde öfkesinden şiddet ve saldırgan

0: Şiddetten çok kaybedenler var. Bazıları futbol sahalarında, bazıları öfkeli, şiddet ve saldırganlık var ve kaybediyorlar bu yüzden. Bunları çocuklukta belli gen testleriyle bir kişinin şiddet ve saldırganlığa yatkınlığını başı belaya girmeden önce ölçmemiz mümkün mü? Ya da bu tür öngörülerde bulunabilir miyiz?
1: Oh, teşekkür ederim. Şimdi hemen bir geçen hafta programına gitmiştiniz ya, ona bir örnek vereyim. Bunu söylemeyi unutmuşum. Ondan hemen geleceğim ona. Şimdi geçen hafta uzun yaşamdan bahsetmiştiniz.
0: Evet.
1: Hani şeyde. Dünyanın şu anda kayıtlı en uzun yaşayan hanımefendi 122 küsur yaşında maşallah gitti. Ve şimdi tabii orada biz de merak ettik hani şeyde. Bir bazı genetik analizler yapılmış kendisinde ve en anlamlı fark stresini yönetme genlerinde bulunmuş. Yani bu hanımefendinin en büyük şeyi, evet, hatta şöyle mesela 97 yaşına kadar sigara kullanmış hanımefendi. Ama günde 3 tane Fransız bir hanımefendi.
0: Bu kadar zararlı, tabii, en kötü alışkanlık.
1: Yani evet, mesela belli bir alkol tüketmiş günde, ama şeylerde az da olsa.
0: Ne kadar kötü, ne kadar zararlı bir alışkanlık.
1: Kesinlikle, ama şimdi şöyle, ona baktıkları vakit tabii bunlar doğru değil, ama stres burada en büyük şey, stres. Ve bu gerçekten bunların tohumları, demin hocamın söylediği gibi, arkadaş ortamında, hatta birçoğunun da evde başlıyor. Şimdi demin siz sporda şiddetten bahsettiniz değil mi? İşte spor sahasında. Şimdi bunun birçok faktörü var. Taraftarına şirin mi gözükeceksin? Taraftar bunu ister. Çünkü taraftar karşı tarafı düşman olarak görüyor. Sizle biz farklı takımı tutuyoruz. Ben niye sizle düşman olayım? Bir sebep olması lazım.
0: Evet, tabii.
1: Yarın bir gün ülkemizin de bir sıkıntı çıktığı zaman omuz omuza savunmaya çalışacağız.
0: Tabii
1: ama şimdi niye karşı olalım? Bakın, atışmalar tabii ki de olacak. Sporun doğasında vardır. Tatlı atışmalar. Bu yaratıcılığı yaratır.
0: Tabii
1: bu güzelliği getirir.
0: Tabii. Ama fanatizm boyutu.
1: Hayır, fanatizm boyutu değil. O biraz tabii işin işte şiddetin altında yatan faktörlerden bir tanesi o oluyor. Şimdi burada neden bu işler erken yaşta başlıyor? Hocam, daha önceki programlarımızda bir örnek vermiştim. Çok da güzel bir örnek. Hep diyecekler aynı örneği veriyor.
0: Yo,
1: ama
0: hayır,
1: ben
0: hocam,
1: çok hoşuma giden bir örnek bu. Siz bilirsiniz hangi basketçiydi? Bobby Dixon'dı. Muhammed Ali oldu. Karşıyaka ve Fenerbahçe'de
0: Bobby
1: oynadı.
0: Dixon, evet.
1: Onun bir kitabı var. Bu bir reklam değil. Kitabın ismi Savaşçı diye. Hocam, kendisi gençliğinde nasıl bulunduğu ortamda uyuşturucu kartelleri, abisinin öldürüldüğü, annesinin hapiste yıllarca geçtiği, kendisini kurtaranın ve bu kadar başarılı olma sebebini basketbol sevgisi olarak.
0: Amerika'da yaşarken.
1: Amerika'da en gidebildiğim kadar yere kadar gidip sabaha kadar eve gitmemek için basket oynayıp oradan eve gittiğini çok güzel anlatıyor. Güzel bir kitap. Ben bunu herkese okumasını istiyorum. İşte epigenetik deseniz, bizim yıllarca bilimsel anlattığımız işte epigenetik. Çevre sizi bir şekilde modifiye ediyor.
0: Bu yaşanan örneği.
1: Evet, evet. Şimdi bakın, bu öfkeye sebep olan, şiddete sebep olan genler bizim ve onların ürünleri, biyolojik hormonlar, enzimler bizim normal metabolizmamızda olması gereken. Onlarsız biz yaşayamayız. Ama şu anki bildiğimiz nokta, o anlarda, şiddet anında, öfke anında ölçebildiğimizde onların ya miktarı artıyor veya onu baskılayan sistemde bir azalma oluyor. Yani oransal bir, daha doğrusu göreceli olarak bir artış var. Total miktar da artmayabilir. Belki de onu baskılayan sistemdeki bir azalma bunu ön plana getiriyor. Şimdi bunu bilsek çok daha güzel şey yapabiliriz. Hatırlar mısınız, sizle bir, biz bir TÜBİTAK projesi düşünmüştük. Taksicilerde hani nabız atımı ile ilgili, buna genetik. Ben orada size bir genden bahsetmiştim. Gerçekten o genin bir varyantı bireyleri, ben bunlara Akdeniz tipi insan diyorum, çok ateşli yapıyor ve bunlar genelde biraz daha dava uğruna birçok şeylerini verebiliyor. İşte sporda arkadaşı, meslektaşını sakatlayabiliyor. Ben niye sakatlayayım hani? Bu olay topa sert girme olayı değil. Bu başka bir olay. Kimse kimseye anlatmasın.
0: Tabii tabii canım.
1: Ha,
0: tabii
1: şunu demiyorum. Adamın sarı kartı var topluyor, futbolcunun. Golü atıyor, formayı çıkartıyor. Unutuyor. Çünkü o an orada yaşamıyor.
0: Şey,
1: evet,
0: yani
1: işte
0: tabii.
1: Bütün bunun altında yatan o faktörlerden bir tanesidir bu. Ve biz bunu Türk toplumunda çok yüksek oranda gördük. Yani biz sağlıklısında da, hastasında da, psikiyatrik vakasında da o gen varyantı çok fazla. Yani aslında doğuştan şiddete meyilli doğduk desek Şimdi bilmiyorum biyolojik olarak ama şiddetin tam altında nedeni bilmiyoruz ama biz bu işte bu genleri analiz edip ya evet bu çocuğa biraz daha hobi veya biraz daha paylaşımı arttıran aktiviteler tek bireysel değil de çünkü onunla paylaşmayı öğrenecek. Bu yorumları yapabiliyoruz. Buna genetik testler müsaade ediyor şu
0: müsaade
1: anda.
0: Müsaade ediyor ama yani ön çıkarımlar yapıyorsunuz.
1: Tabii şimdi iki artı.
0: Bir takım çıkarımlar.
1: Mehmet hocam hani siz de psikoloji içindesiniz hocam de ya sağlıkta 2 artı 2 4 diye bir şey yok.
0: Yok zaten.
1: Biz matematikte bir formüle koyarız oradan alırız öteki. Biyolojide böyle bir şey yok. Olaylar birbiri içinde karmaşık gidiyor. Zaten bizim bunları net anlayamama sebebimiz o. Bazı olaylarda evet ürün oluşturuyor. Şu ürüne göre biz yorum yapabiliyoruz ama birçok bizim metabolizma, duygu davranışlarımızın şu anda artık genleri çok iyi biliyoruz. Niye hala bazı şeyleri bilemiyoruz? Çünkü olay çok kompleks. Oradan giriyor, oradan giriyor. Onun miktarı onu arttırıyor, onun şeyi onu arttırıyor. Net bir şey maalesef, net bir şey bulamıyoruz ama ana yol hakkında yorum yapabiliyoruz. Mesela ben size bir analizi yapsam sizin şiddete meyilli mi? Ama daha mı sakin olmanızla %60-65 derim ki size ya siz şu koşullarda pamuk gibi insan olursunuz. Ama o koşulları sağlamak işte o koşullar epigenetik. Aileyle başlıyor, eğitimle devam ediyor, iş hayatıyla devam ediyor. Şimdi size bir soru. Çok hepimiz yani okullarımıza tabii yani bugün gitmeyeceğiz de pazartesi gideceğiz. Orası bizim iş ortamımız. Şimdi niye gergin olalım? Ya ben size niye bir gerginlik besleyeyim içimde.
0: Yani olmaması daha iyi yani.
1: Tabii
0: normal
1: ki de.
0: Koşullarda
1: tabii ki de ama çünkü bizim kafamız yoğun. Çünkü yapacağımız işe odaklanmışız. Size girecek bir ortam veya örnek veriyorum. İşte maç esnasında hani örnek verdiniz diye. Niye ben size küfürlü tezahürat yapayım? Bazen tabii ki de sürü psikolojisi, toplum psikolojisi bazen bazı şeyler olabiliyor. Ama bu illa bu kendini bir aksiyona dönüştürecek anlamında değil ama bunların genleriyle ilgili belli analizler yapılabiliyor ve bu bize bir ipucu verebiliyor.
0: Evet. Haksızlığa uğramak, bazen engellenmek gibi durumlar zaten temel tetikleyici. Hocam hatırlar mısınız? Zorbay Küçük'ten bahsetmiştik seninle programda. Bir bahis hikayesi döndü. Ben
1: evet,
0: dedim bu çocuk
1: evet,
0: futbolla ilgili konuşmaz bile. Bahis oynamayı tamamen aklandı.
1: Şükür.
0: Yeni şey kararı geldi. Birisi onun adıyla bir şey açmış. Sadece 20 liralık bir şey dönmüş ve onunla hiçbir alakası olmadı. Mahkeme tarafından gösterildi.
1: Çok
0: ama
1: sevindim.
0: FIFA kokartı gitti. O günden beri maç yönetmiyor. Ve ben ona demiştim ki devletimiz ve yargımıza güven eninde sonunda doğru
1: kesinlikle
0: ortaya çıkacaktır. Öyle oldu. Fakat arkada kaybedilen koskoca bir kariyer var. Dün konuştuk. Hayırlı olsuna gittik.
1: Çok
0: gözlerinden
1: sevindim.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: Yapay zeka ile ilgili en çok konuşulan mevzulardan biri de her şeyi yapar, problemleri çözer, şunu bunu yapar ama duyguları taklit edemez, kontrol edemez, duyguları geliştiremez gibi. Ki neden olmasın? Geliştirir. Duygu dediğimiz şey çok yönlü, multifactorial dile getirilmesi ve göze alınması, irdelenmesi gereken bir şey. Nereye bağlayacağım? Duygularımızın fizyolojik sağlığımıza da etkisi fazlaca var. Yani sen öfkeyi yaşa yaşa yaşa diyoruz ama şimdi onu bastırınca da üstünden duygu çıkacak bir yer bulur. Yani bu tarla faresi gibidir. Bir tarladaki gezinen tarla faresi gibidir öfke. Öfkeyi bir yerde bastırdığında zannetme ki o delikten çıkmaya çalışacak gider. Hiç beklenmedik bir anda besisini arttırıp başka bir delikten çıkar ve başa daha çok dert olur gibi başlıyoruz konuşmaya. Hakan Toytok ve Korkut Ulucan'la beraberiz. İnsan Hali programımız devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Hocam, bu öfkenin ifade edilmediğinde fizyolojimiz üzerinde etkileri nasıl?
1: Şimdi öfkeyi biz tüketemezsek, görmezden gelirsek şeye benziyoruz. Kaynayan düdüklü tencerenin o hava basınç düdüğü var ya, onu kapattığımız zaman ne olur? Kaynamaya devam ederse patlar. Eğer duygumuzu biz tüketemezsek, ifade edemezsek, o kaynayan düdüklü tencere gibi en sonunda patlatırız. Peki başka bu nasıl patlar? Tabii düdüklü tencere patlamayız ama ne yaparız? Mesela hani öfke çok hitap edemezsek, içimize atarsak daha çok mide bağırsak problemleri değil mi hocam ortaya çıkıyor. İşte kaygı, depresif durumlarda baktığımız zaman işte kardiyovasküler, kalple ilgili sorunlar ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Kronik streste kas ağrısı, işte bağışıklık sisteminin düşmesi. Bakın, baskı altındaki çocuklar, öfke ve baskı altındaki çocuklarda yapılan bir bilimsel çalışma, beyinlerindeki gri sıvılarda azalma olduğu ortaya çıkıyor. Bu beyinlerdeki gri sıvının azalması ne demek biliyor musunuz? Öğrenmelerinin %30 gerilemesi demek. Bakın, o yani bu işin patolojisine, fizyolojisine baktığımız zaman hani duygular olumsuz yönde yüklenirse çocuğun beyninde bulunması gereken eser miktarda doğru olan olması gereken sıvılar azalıyor. Olmaması gereken bazı sıvılar ve enzimler, sentezler ya da salgılar da çoğalabiliyor.
0: Yani öğrenme kapasitesi düşüyor çocuğun.
1: Her şey düşüyor. Bakın bir örnek vereyim ben size. Hocam oradan da devam eder. Mesela kronik stres. Kronik stres durumunda bizim vücudumuzda deprem oluyor. Kortizol seviyesi yüksek ama vücutta alarm olunca cildimizi sağlandı. Bak, görünen bir şey cildimiz. Ciltte azalması gereken bazı salgılar çoğalıyor. Çoğalması gereken salgılar da azalıyor. Mesela hani yağ lipitleri vardır. Bu tenimizdeki bariyerdir. Yağ lipitleri. Bu azalıyor. Yağ lipitleri azaldığı zaman ne oluyor? Bariyer azaldığı için bizim burada deterjan, polen, parfüm, herhangi bir kimyasala karşı vücudumuz tepki veriyor. Son zamanlarda alerjenlere karşı. Neden bu kadar toleransımız düştü? Bariyer sistemimiz azaldı mesela streslerden dolayı. Evet. Başka bir şey mesela bu derimizde bizim az miktarda bulunması gereken hissedildiğim madde var. Kaşıntı. Stres durumunda, öfke durumunda kaşınırız deli gibi. Niye? Bu madde atıyor. Bakın cildimizdeki bariyer azaldı. Deli gibi kaşınma ne oluyor? Kanama. Azalttık ya bayağı.
0: Evet.
1: Bu sefer de
0: dış dünyaya daha etkili hale
1: mikrobiyal lipitler var. Bunlar da hani vücuda devreden giren mikroplar öldürüyor. Bunlar da sayısı azaldığı için kanattık içeri girenlerden de dolayı da bu sefer ne oluyor? Zona, uçuk ne bileyim işte sedef, işte kurdeşen gibi rahatsızlıkların ortaya çıkması oluyor bu sefer.
0: Direkt strese bağlı
1: bakın,
0: olarak.
1: Sadece cildi söylüyorum. Stresin, yoğun stresin duyguların yönetilememesinin vücutta yarattığı cildi içeri daha söylemiyoruz organlar. Hocam ne bir derya bu konuda bilgisi var. Hani sadece görünen ciltte bu kadar alerjik, herkese bakıyor. Üç insandan bir tanesi şu an alerjik rahatsızlık var.
0: Tabii.
1: Baktığınız zaman cilt rahatsızlıkları, zona, uçuk, sedef çoğaldı. Bunların sebebi ne? Bakın stresin, duyguların yaratmış olduğu

0: günlük bile olabiliyor. Günlük aniden yükselen bir streste. Türk filmlerinde vardır ya, saçlar beyazlar bir anda falan. Bu da bir gösterge.
1: Bu gerçek. Yani beyazlayabiliyor da.
0: Evet.
1: Yani bu film, yani değil. Tabii o birden de ben beyazlayayım.
0: Birden bile olmaz o kadar
1: hani,
0: da.
1: Tabii hani belli bir çok kısa bir süre içerisinde saçlar dökülebilir. Ya da beyazlatar. Mesela ben beyazlatmamak için döktüm.
0: Bir anda beyazlatsın.
2: Hocam ben hocaya ek yapayım. Şimdi çok güzel bir noktaya geldi. Hani bölmedim inşallah.
1: Tabii tabii hocam. Buyurun.
2: Şimdi örnek veriyorum. Allah korusun. Akciğer kanserinin birinci faktörü nedir?
0: Nedir hocam?
2: Sigaradır. Hı-hı. Ya bu sakın insanlar şuna gelmesin. E benim dedem 90'da yaşadı. Ya onları geçin artık. Onları çünkü o zamanki dünya, o zamanki doğallık, o zamanki stresi işte bağlayacağım. Uyku durumu, o zamanki çevre artık yok. Bunu kabul etmemiz lazım. Ama genel olarak kanserin en büyük faktörü günümüzde, demin de hocamın söylediği, uzun süreli artık ve artık bize kanıksamış olduğumuz kronik strestir. Çünkü ne der? İmmün sistemi baskılar. Şimdi immün sistemin baskılanması bazı durumlarda güzeldir. Çünkü iltihabın verdiği aşırı reaksiyonu azaltır. Ama işte bunu yaparken de maalesef bizi birçok şeye açık tutar, açık hale getirir. Bakterilere karşı, diğer mikroorganizmalara karşı. Şimdi yeni bir tabir geldi epigenetikle beraber hayatımıza, mikrobiyota. Biliyorsunuz onu nedir? Hatta ne dedi şimdi? Bağırsaklar ikinci beyin mi? Bizden çok daha fazla organizma orada yaşıyor. Hatta ve hatta stresin sebebi oradaki mikroorganizmalar mı? Şimdi özellikle belli serotonin gibi belli bizler için önemli molekülleri onlar da salgılıyor. Ha, sorun şu, acaba o bizim kan beyin bariyerini şu anki bildiğimiz geçemiyor ama acaba oradan bazı sinirler, ama sinir hücrelerinin görevi taşıma değil. Ha, tabii yanında götürebilir belli miktar, ama acaba beyin dinamiğinde azalan bu nörotransmitterlerin sebeplerinden bir tanesi oradaki mikrobiyatanın değişmesi mi, yoksa stresin oradaki mikrobiyatayı değiştirme sonucu mu, diğer şeyler oluyor?
0: Yani nedensellik belli değil oradaki.
2: Nedensellik net değil ama şu biliniyor ki uzun dönemli stres vücudumuzu harap ediyor. Bu hani biz dedik ki 2 artı 2 4 olmaz, ama en büyük faktörlerden bir tanesi bu. Evet, ben hep şunu söylüyorum. Haklı insanlar, hatta çok sevdiğim bir psikiyatrist hocam vardı. Ya diyordu, ben şu iş insanlarının çoğuna hayranım diyordu. İşte hocam neden diyorum? İşte nedeni, ya hiçbir hobi almadan yıllarca çalışıyorlar. Hiçbir hobi yok. Saatlerce uyku yok, sağlık yok, beslenme yok. Belli bir yaşa geliyorlar. Kazandıklarını bana getiriyorlar beni toparla diye. Ben onu toparlayamam o şeyle de. Niye bunu yapıyorsun? Hani hobini koy, besle. Çünkü Mehmet Hocam...
0: Sağlıklı yaşa yani, değil mi başta?
2: Kesinlikle Mehmet Hocam, bakın kesin veya bilindik bir şey, artık doğa eski doğa değil. Bunu kabul etmek durumundayız.
0: Tabii.
2: Toprak eski toprak değil. Mineraller yeri gerektiği kadar bize gelmiyor. Su eskisi gibi değil. Hava eskisi kadar değil. E şimdi hepimizin patronu var iş yerinde. Bizden hep bir fazlasını istemiyor mu? Biz de öğrencilerimizden hep bir fazlasını istiyoruz. Artık uyku gitti. Mesajla bile taciz edilebiliyoruz. Adı tacizse, ben onu öyle algılamıyorum,
0: hemen,
2: ama
0: hemen öyle
2: işi isteyebiliyor. Hemen bana bunu at. Allah, gece kalkıyoruz yataktan onu atıyoruz filan. Evet, bir acelecilik geldi. Bakın bütün bunlar bile sıkıntı, biliyor musunuz?
0: Evet tabii ki.
2: Bir örnek daha vereceğim. Şimdi stresi azaltan faktörlerin başında ne geliyor? Tabii ki de 10 bin tane şey söyleriz ama haz duygumuz daha yerleşik düzende kalması, haz. Hazı ne yapıyor bize? Dopaminerjik, serotonerjik. Aslında biz beyni hiçbir zaman şu ön plandadır diye ayırmak doğru değil. Beyin bir bütündür. Diğerinin az olması da bunun yüksek olmasının sebeplerinden bir tanesidir. Yani onun az olması bile, hani biz deriz ya işte GABA bizi şu yapar bu yapar. Halbuki onun az olduğu için biz onu olmayabiliriz. Diğerleri üzerindeki etkisi azaldığı için biz ondan dolayı sakin kaldığımızı söyleyebiliriz. Bunu hala bilmiyoruz. Hani bununla ilgili net bir sonuç yok ama şunu biliyoruz ki bizim haz mekanizmamız bazı hani istenmeyen maddeleri kullananlar bireylerde de o mekanizma çok hızlı artıyor ama çok kötü düşüş gösteriyor. Dönüşüm çok kötü oluyor. Ama bizim egzersiz gibi, hani şimdi sizler diyorsunuz ya sosyal kalın, hani psikologlar hani uzun yaşam, mutlu olmak için iyi arkadaşlıklar kurun, hayır demeyebilin. Bütün bu duygular bizim o haz mekanizmamızı ufak ufak işliyor.
0: Evet.
2: Bunu en hızlı işleyenlerden bir tanesi de, kimyasal maddeler için değil ama onlar maalesef çok kötü, egzersiz. Egzersizi düzenli yapan insanlar görüldü ki daha mutlu, birçok duyguları daha iyi ve duyguları çok iyi kontrol ediyorlar. Bu egzersiz bakın çok basit bir şey. Yani bir yarım saat önce kalkıp bir ufak tempo yürüyüş 25-30 dakikalık. Son model ayakkabı, son model eşofman giyip en son model salona git değil. Her yerde artık park var, her yerde bir şey var. Artık belediyeler güzel aletler koydular. Ufak böyle bir 25-30 dakikalık
0: İnşallah güzelliğini koymuştur. Koydukları
2: olsun çok bir herhalde. Hareketdir ya. Hiç yoktan iyidir. Tabii yani canım, yapılabilir. Tabii. İnsan bahane üretirse.
0: Hayal yürüyüş de yapılabilir. Tabii, tabii ki. Her zaman her yerde. %100 katılıyorum. Ve Türkiye'nin her yerinde o işte güzel parklar, ya millet bahçeleri, yürüyüş parkları, havuz kenarlarındaki şeyler bunlar hep boş. Yani ne yazık ki boş yani hep boş genelde boş yani o alışkanlığımız pek oluşmuyor.
1: Boş demeyelim de olması gerekenler yok.
0: Ha, olması gereken başka şeyler oluyor evet doğru. Şimdi hocam bir şey şu az önce söylediğiniz hikayeden belki Korkut Hoca'nın da ifade ettiği şey. Şimdi biz haytaları ya da biraz daha böyle serseri tırnak içinde öğrencileri sınıfın en arkasında oturuyorlar ve bir arada oturuyorlar. Şimdi bunlar bir aktivasyona yakın, bir şiddete ve saldırganlığa yakın bir halde pozisyon alıyorlar. Aralarındaki diyalog genelde böyle fanatizm üzerine diyaloglar. Bir küçük bir olay olsa okulun kapısında dövüşmeye çıkıyorlar. Ve birbirlerini delikanlılık, erkeklik kodları üzerinden motive ediyorlar ya da coşturuyorlar. Şimdi o zaman bir yandan da bunu yaptığın zaman bilişsel becerilerine de düşme oluyor diyorsunuz. Yani çocuk biraz böyle bir o erkeklik, serserilik bu testosterondan aldığı kimlikle geriye gittiğinde sınıfın arkasına burada bir grubun içine girdiğinde bu desteklendiğinde bu bir sarmala dönüp bozuluyor galiba değil mi? Nasıl görüyorsunuz bunu bu şimdi, arkadaşlık grupları? Hani dedik ya iyi olmak için iyi arkadaş grubumuz olsun ama iyi arkadaş grubu da yani iyi olsun şimdi, yani.
1: Sayın Bakanımız Ziya Selçuk döneminde Türkiye'de bir çalışma yapıldı. Bir hocam yaptırmıştı, mutlaka yaptırmıştı. 7 bölgede lisedeki çocukların davranış profillerini çıkarttırmayla ilgili.
0: Harika.
1: Lisedeki çocuklara şu çıkmıştı, sorunuza binaen olsun bu. En arkada kim oturuyor liselerde? Erkekler. Önde oturanlar kim?
2: Genelde kızlar.
1: Mesela çanta getiren kızlar, erkekler çanta değil defter bir tarafına şöyle koyuyorlar.
0: 97 yılından ajanda gelir falan.
1: Değil, onun gibi böyle hani geçiyor. Mesela not tutmak inekli, kitap getirmek inekli
0: olarak. 363 gün geçiyor, çekiyor falan hala.
1: Çok ilginç bir şey. Bir de bir grup var. O grup kim? Önde de oturuyor, kızlarla da oturuyor, arkada da oturuyor. Her yerde oturabilen bir erkek kitlesi var. Kim çıkmış onlar biliyor musunuz? Okul takımındaki sporcular.
0: Daha sosyalleşme
2: becerilmiş.
0: Her yere
1: kendini ifade edebilen, kendini ne olduğunu bilen, kimseye açıklama ihtiyacı hissetmeyen, önde kızın yanında da oturabiliyor. Ortada erkek arkadaşlar oturabiliyor. En arkaya gidip arkadaşlarla kaynatabiliyor. Ama bu yeterli düşük olanlar sadece arkada oturabiliyor. Ve diğerlerinin kopya davranışlarını yapıyor. İnsanlar çok sevdiğim bir laftır, sürü halinde çıldığı teke teke akıllanır. Baktığınız zaman. O sürüye dahil oluyor. Eşin sürüye uyma davranışı biliyorsunuz zaten.
0: Evet.
1: Psikolojik meşhur. Evet. Sürüye uyuyor. Yanlış doğru birbirine karışıyor. O da alınan kararlar. Ki biliyorsunuz insanlar grup içerisinde davranmaya başladıkları zaman rasyonelliklere değil duygusal merak ederler. Duygularda yönetimler manipülasyonu açık. Yapılarda yönetmeyi bilmediğin duygularla gezersen zaten pim çekilmiş bomba gibi olursun.
0: Yani burada baktığı şiddetin zaman öğrenilmesi ya da saldırganlığın öğrenilmesi bazen çok masum gruplar içerisinde de dönebiliyor.
1: Tabii.
0: Oluşabiliyor. Yani burada da bir kültür oluşuyor galiba işte, bir şekilde.
1: Oluşuyor. İşte bu kültürden de olumsuzluktan çocuğu korumak için ne yapacağız? Orada çok önemli bir anahtar verdim. Ki, ne dedim ben? Okul takımındaki çocuklar ki özgüven yüksek oluyor bunların. Umursamıyorlar. Peki hocam çok güzel bir şey söyledi. Spor yapmak. Spor yapmanın en büyük vücuttaki hormonal katkısı endorfin ve serotonin artmasıdır. Değil mi hocam?
2: Etkilerinden tabii.
1: Endorfin ve serotonin. Ki endorfin çok güçlü bir şeydir. İnsan için çok önemlidir. Hani dışarıdan alırsa kafa yapıyor ya. Morfin.
0: Evet.
1: Vücut ötesi endorfin çok etkili bir şey. Bizi mutlu kılmamız anlamında baktığımız zaman. Peki bunların eksik olmasında ne oluyor? Mesela serotonin eksik olduğu zaman ne oluyor biliyor musunuz? Endişeli ve kaygılı depresif oluyorsunuz. Endorfin eksik olduğunda ne oluyor biliyor musunuz? Bu sefer de öfkeli. Öfkeli, sinirli, şiddetli bir insana dönüşüyorsunuz. Peki spor yapmak, yürüyüş yapmak, ağaca tırmanmak, sabahleyin bir güneşin doğuşunu izlemek, doğada yürüyüş yapmak şöyle bir, doğada vakit geçirmek endorfin ve serotonin arttırıyor.
0: Evet.
1: Bak bunlar bir enstrüman çalmak. ki bir enstrüman çalmak muazzam güçlü bir şey. Şarkı söylemek, dans etmek. Bakın anne babayla beraber yapılması gereken şeyler de olabilir bunlar. Çok güzel. Şarkı değil mi? Oyunlar oynatmak, oyun uydurmak. Evet. Ve çocuklarımıza oyun oynatmamalıyız. Onlarla oyun oynamalıyız mesela. Onlarla oyun oynamak. Hı-hı. Baktığınız zaman işte bağ kurmak.
0: Evet.
1: Bağ kurmak, bak bakın. Programın başında bir şeyden bahsetmiştim. Ne demiştim? Amerika'daki o şiddetten bahsetmiştim.
0: Evet.
1: Yapılan bir araştırmadan gene o bilgi de vereyim. Okulda en az bir öğretmenle bağ kuran çocuk şiddetten uzak duruyor, biliyor musunuz? En az bir öğretmenle bağ kuran.
0: Evet.
1: Maraş'taki olayla ilgili ben bu konuyu sordum. Maraş'ta bu olay yapan çocuk bağ kurmuş mudur diye. Sadece bir öğretmenle sadece selamlaşıyormuş. Hiç bağ kurduğu öğretmen yok.
0: Hmm.
1: Baktığınızda.
0: Kendi iç
1: kendi dünyasında. Artık
0: içe kapanık.
1: İçe kapanık, kendini yalnızlaştırmış, tamamen efendime söyleyeyim psikolojide bir kavram var. Enhedonist miydi diyordunuz hocam?
0: Keyif hayattan keyif alamayan.
1: Tamamen artık duygularını reddetme. Enhedonist durumuna geçiyor çocuk evet. Baktığı zaman. Bakın bir öğretmenle bağ kurmuş olması gölgede kalmadığını, görünebildiğini ortaya çıkartıyor. Bir öğretmenle bağ kurmak çocuğun olumsuz ve davranışlarının azalması, akademik başarılmasının yükselmesinde 170'in üzerinde etki yaratıyor.
0: Kendini ifade etmeyi bir
1: bu
0: şekilde
1: kadar basit, bağ
0: başarabiliyor
1: kurmak.
0: Burada.
1: Peki çocuk bakalım anne babayla bağ kuruyor mu?
0: Hı-hı.
1: Anne çocuğuyla sorsam bağ kuruyor diyor. Görüyoruz. Bana da geliyorlar. Seansa geliyorlar bazı anne babalar. Ben çocuğumla hocam her şeyi yapıyorum. Ne yapıyor? Anlat diyor. Projesiyle ilgileniyor. Akademik başarısıyla ilgileniyor. Sınavlarla ilgileniyor. İşte netleriyle ilgileniyor. Hı-hı. En iyi kafetleriyle ilgileniyor. Yemeğiyle ilgileniyor. Kimlerle görüşeceğine ilgileniyor.
0: Ama bir şut çekmiyorlar potaya beraber.
1: Abi tamam da. İlgilenmek. Duygular nerede burada?
0: Hı-hı.
1: Bu çocuğun duyguları nerede? Duygularla kim ilgileniyor?
0: Evet.
1: Görünüyor mu? Daha baskıcı ailede ilgilenmek yerine diyor ki kontrol onlar da helikopter aile.
0: Yeterince zaman ayırıyorum diyor.
1: Ne diyor da? Çocuğun ne olacağına, kimle görüşeceğine, ne yapacağına, her şeye kim karar veriyor? Aile. Bak iki tarafta da reddedildi çocuk duyguları, benliği. Reddedilen çocuk ne olur? Bağ kuramaz ki. Bağ kuramaz çocuk. Enhedonist'e girer. Yalnızlaşır. Duygularını reddeder, kapatır. Utenceye gibi duygular bir yerde patlar. Ya okulda gider olay yapar, ya gider mahallede olay yapar, ya evde gider olay yapar. Bir yerde bu olay yapacak. Bu enerji patlayacak bir gün bir yerde.
0: Evet.
1: Baktığınız zaman. İşte hani bunu geliştirmek için işte bunların farkındalığıyla öğretmenlerimize varmalı. Çocuklarla bağ kurmayı öğrenmeliyiz. Anne baba farkına varmalı. Gerçek ilişki, bağ kurmayı, sevgi, ilgi, ilişki geliştirmeyi öğrenmeliyiz. Hı-hı. Onlarla. O zaman bağ kurduğun zaman merhamet, empati duygusu gelişiyor. Empati ve merhametin geliştiği yerde hoşgörü kendiliğinden gelişiyor zaten. Hoşgörü
0: evet. Oluyor. Bizim bak anneler yine iyidir bu konuda aslına bakarsanız. Yani şey olarak bağ kurma açısından son derece verici olabiliyor bizim annelerimiz. Ama belki de
1: işte,
0: sorumluluklar çok artıyor.
1: Şey çocuk girdi devreye daha çok hocam. Hani o bağ kurmada özellikle okullardaki o tırnak içerisinde söylüyorum. Hani programımızın başlangıcında hayvan demiştik ya, seyircilerimiz yanlış anlamasın. Okullarda çok ciddi bir hayvani rekabet var akademik olarak.
0: Evet, akademik olarak.
1: Anneler de bu rekabetin içerisine var. Girip çocuklarına o ne yaptı, bu ne yaptı, o ne net yaptı.
0: Yarış patı gibi davranma şimdi, hikayesi.
1: Otomatikman buna gidiyor. Bu bir ilgi değil. Bu bir ilgi değil.
0: Evet.
1: İlgi farklı bir
0: bazı
1: şey.
0: Bazı anneler.
1: Bunu ilgi demeyelim. Bu ne biliyor musunuz? Bu takip. Bu evet. Takip. Takipçilik evet. Demek bağ kurduğun anlamına gelmiyor. Bağ kurmak için onun duygusunu, onun duygusunun altında yatan nedeni, onu duygulandıran şeyleri, duygu yolculuğunu anlamak, duygularını tanıtmak, ne olursa olsun koşulsuz yanında durduğunu, sevgisini, ilgisini, ilişkisini göstermektir bağ kurmak. Yani netleri ne olursa olsun, başarılı olup olması o önemli değil. Yani bunun üzerine kurgulaması lazım. Biz biraz sanki buralar ihmal ettik. Öğretimi çok öne çıkardık okullarda. Sanki eğitimi de bu anlamda biraz ihmal ettik. Bakın Japonya şu an bunu ona geçti. Avrupa'da da Finlandiya Hazreti bunu yapıyordu, geliştirdi. İlk 1,5 yıl çocuklara ne sayı öğretiliyor artık, ne sembol öğretiliyor. Birlikte yaşama, bir oyun kurma, işbirliği, dayanışma, yardımlaşma, toplum bilinci, toplum kuralları, pazara gittik, hadi pazarda ne yapacağız, yaşlılara yardım etme, bir miktar parayla, hadi bununla bir şeyler alalım, pazar çevirme öğretiliyor.
0: Tabii
1: bakın ki. Dünyada çok en erken okumaya geçiren millet Türkiye, biliyor musunuz?
0: Doğru.
1: Eylül ayında çocukları Kasım ayında okumaya geçiyoruz. En az okuyan çocuklar Türkiye'de.
0: Yani tabii ki çocuklar böyle okuduğu zaman hiçbir davranışsal becerisinden sonra değil mi? Okuduktan sonra da kurdele takılıyor.
3: Doğru.
0: Sizin az önce söylediğiniz şeylerin arkasından takılan kurdeleler belki yaşamsal olarak daha değerli.
1: O kurdele alamayan veli, geç alan veli krize giriyor.
0: Giriyor tabii. Öğrenci de giriyor.
1: Ve öğretmene sataşıyor. Diyor ki hocam benim çocukla kaydınız da bak yemeden kesildi.
0: Evet.
1: Niye kurdele takmıyorsunuz? Takın hocam ben halledeceğim diyor. Bakın çocuğun eksikliğini görmek yerine...
0: Sonra en son evde kendi takıp okula gönderiyor. Yani, okulda takılan kurdeleler.
1: Hocam Siyet'te bir şey var. Aklıma geldi biraz gülelim de. Siyet'te otel yapıyor bir tanesi. Hocam 5 yıldız satmış oteline. Herhangi butik otel gelmişler turizm bakanlığı. 5 yıldızı kim verdi buna? İstiyorsun demiş bu olmaz. Adam demiş lo demiş otel benim otel 5 yılda kayım yet abi size ne demiş. O standardı çözemediği için bizim evde de anne baba 2 de takmış kurdele 3 de takmış deftere yıldız da koymuş.
0: Çocuk ne diyor? Sıkıntı.
1: Öğretmen ben mesela annem var diyor. Başarısızlığıyla yüzleşmek yerine hep hataları kamufle eden bir anne baba.
0: Evet evet kesinlikle. Şimdi bir de böyle seçilmiş çocuklar var. Şimdi konu biraz da oralardan gidelim. Şimdi bunların çok mu antrenman yapıyorlar, çok mu ellerindeki bir yeteneği değerlendiriyor yoksa doğuştan getirdikleri zaten bir yıldız olma potansiyeli mi var? Şimdi Arda Güler herhalde 1/100 milyondur. Çünkü futbolda Türkiye'de her çocuk dener yani. Biz de oynamışızdır belki bir dönem. Olmadı. Yani onun oldu. Real Madrid'de oynuyor. Ve çok sakin, çok cool, çok iyi, çok cana yakın. Ama öyle bir haksızlık deneyimi yaşadı ki Bayern Münih maçında kırmızı kartı gördü gitti. Hakemin üzerine yürüdü. Belki de yaşı ve özgüveniyle alakalı bir tavır da olabilir. Bilmiyorum. Ama bu becerisi var. Şimdi Mete Gazoz'un bizim bu olimpiyat şampiyonu okçumuz. Güreş'e yönlendirilebilirdi belki. Arda Güler Okay'a yönlendirilebilirdi. Hı. Mete futbola yönlendirilebilirdi. Nasıl bakıyorsun? Yani bu Arda Güler'in biyolojik bütünlüğü olmasa yine öyle bir futbolcu olabilir miydi hocam sence? Yoksa Mete Gazoz'dan çok iyi eğitimle her türlü olimpiyat şampiyonu çıkar mıydı? Bu arada bir tane altın madalyamız yok son olimpiyatlarda.
2: Evet. Yani aslında gerçekten sporun bütünlüğüne baktığımız zaman sadece futbol odaklı olmadığımız zaman gerçekten hani bence daha alacak yolumuz var. Ben çok hani hepsinin Allah bin kez razı olsun gidiyorlar, uğraşıyorlar, çalışıyorlar. Ama gene söyleyeyim son 10 yılda buraya yapılan yatırım ve ilgi biraz daha arttı. Şimdi hani doğruya doğru. Bunu ben şey anlamda söylemiyorum.
0: Gen
2: hani,
0: çalışmaları, genetik çalışmalara
2: şimdi hem o hem de total sporcuya olan yaklaşım, şimdi sporda kazanılan başarıların aslında o kadar da rastlantısal olmadığını artık öğrendik. Evet, yani güzel. Bir sistem oturtabilirsek, yani gerçekten bu kadar heterojen bir toplumda, genetik olarak da biz heterojen bir topluma sahibiz. Yani her branşta bizler aslında tepeye oynayabilecek potansiyel var. Yeter ki onu erken yaşta belirleyip egolardan, bireysel farklılıkları ön plana çıkarmadan benim dediğim olacakları bir yana bırakıp daha böyle ölçülebilir metodolojileri daha erişebilir yapabilirsek örnek veriyorum. Şimdi siz mesela vücut yapınıza baktığımda mesela iyi bir kürekçi ama boyunuz bir tık daha uzun belki işte belli şeye yönlendirilebilirsiniz. Okunda hocalarımız gerçekten çok ehliyetli, çok başarılı.
0: Tabii, tabii,
2: hani anatomik yapılara bakıp ama şimdi bazı şeyleri yeni yeni anlar olduk. Neden? Şimdi bir kere sporcu bir biyolojik bir varlık, insan. Ki bunun artık altında yatan bütünlüğü biz yeni yeni anladık. Eskiden spor psikoloğu bu kadar önemli değildi. Artık var. Şimdi Arda muhtemelen çok büyük destek alıyor. Sadece Arda değil. O
0: olabilir.
2: Mertebeye gelmiş birçok sporcu. Çünkü çok zor. Çünkü şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben Arda'yım. Maça çıktığım an biliyorum ki orada 100 bin seyirci varsa 60 bini beni boşta bile takip ediyor. Şimdi bunu bile düşünse çocuk. Orada yaptığı harekete bakacak, burnunu kaşıyacak, kafasını kaşıyacak, düşecek. Her şeyine dikkat edecek. Çok büyük bir stres. Çok zor bir durum.
0: Evet.
2: Beklenti çok yüksek. Verilen baskı. Paralar çok yüksek. Baskı çok yüksek. Ve o da onun altında yapabilecek bakalım altyapıya sahip mi? Hani acaba bu kadar şimdi ben şöyle söyleyeyim benzer hani belli web portallarında takip ettiğimiz yayın organları var. Bir tanesinin her gün inanın bir penceresi Arda Güler.
0: Tabii,
2: ya
0: muhakkak.
2: Konu yok.
0: Tabii.
2: Ortam
0: İlgi
2: yok.
0: Çeken konu o.
2: Gene şey,
0: ya da Kenan Yıldız.
2: Ben olsam evet sıkılırım ya.
0: Tabii,
2: ya konu yok. Hadi evet. Dün beni haber yaptın. Hı-hı. akşam ne yapmış olabilirim ki? Çocuk zaten evine gidiyor, takip ediyoruz tanıdıklardan. Yatıyor, sabah antrenmana geliyor.
0: İşte Arda patatesini bitirmedi ya, falan, evet, flaş.
2: Yani, şimdi onu da yani şöyle hani tamam onlara...
0: Ayranını tam içmedi burada.
2: Evet yani şimdi bu çok büyük bir aslında bu sistemsizlik dediğim olay bu. Yani bunu işin uzmanında bıraktığı zaman işte diyecek ki Mehmet Hoca, yani biz

0: anlıyor. Nasıl bir program uygulayabilelim? Şimdi biz onun biyolojisini bilmeden, yediğini içtiğini bilmeden, mutlaka çok başarılı diyetisyenleri vardır. Çok iyi hekimlerimiz onu kontrol ediyordur. Şeyim yok ama onun altyapısını belki tabii genetik yapıya göre de belli şeyler yapılmıştır. Hı-hı. Hani ben hatta bir tanıdıkla haber yolladım.
1: Hayır, siz kendiniz yapıyorsunuz zaten bunları. Ben, çok onu dile getirmiyorsunuz Arda'ya yani.
0: Daha parladığı zaman hani bir tanıdığına bir spor insanına haber yollamıştım. Hani böyle bir şeyde destek olabiliriz diye. Hani, onun bazı takım arkadaşlarını yapmıştık. Hatta bir tanesinin oralar şimdi isim, gerçi isim verebilirsin dedi her şey ama hani Arda, Göztepe'deki Arda mesela, onu ona göre ben ayakla yazı yazmalardan tutun beslenme programı onlara göre ayarladım daha o zaman.
1: Ne ayakla yazı yazmalar mı?
0: Tabii tabii, daha genç yaşta ayağıyla o minör kaslarının hani tabii
1: ince koordinasyon becerilerini geliştirmek için
0: çünkü
1: çok
0: o aslında şimdi sağ bek evrildi ama o dönemde Fenerbahçe'de işte ufak Arda ile oynarken sağ açıklığa çok seri bir çocuk, çok kuvvetli. İşte ona belli dokunuşlar yapmamız lazımdı. Evet. Elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Yani bakın bunlar önemli. Tabii orada bunu ben söylemiyorum hocam. Bunu bilim söylüyor. Ben sadece
1: ama
0: onu...
1: Ama farklı branşlardaki kişilerle de bireysel çalışmalar yaptınız. Olimpiyatlarda dereceler de aldınız.
0: En son şeyde 5 sporcumuz birebir de olimpiyat yarışmıştı. Hı-hı. Hatta birçoğunu da yakından takip ettik. Ama evet, maalesef en güvendiğimiz iki sporcu sadece puan kaybetmemek için, yarışmak için gitti. Yoksa bir puan kaybına uğruyorlardı. Sakatlardı mesela. Onlardan biri %1 milyon. Bakın
1: madalyayı alırdı yani.
0: %1 milyon ama çocuğun çok büyük bir ameliyat ve gitmesi bile büyük bir riskti. Onu kendinde aldı. Ama inşallah yaşı daha bir olimpiyatlar görebilir. Çünkü sporu inşallah efor gerektiren bir spor. Hani vücudu da kuvvetli. Ama kıymetli hocam, evet, bunlar yapılabilir. Bunlar yapacak bizde gerekli altyapı, gerekli bilgi birikim, gerekli çevre, gerekli her türlü şey var. Şimdi bunu niye yapmıyoruz? Bu sorgulanmalı.
1: Ama bizde mesela başka metagazoz varsa bunu bulmanın yolu belli gen testlerini yapmaktan geçer mi? Aslında onu merak ediyorum.
0: O da bir faktör. Tek başına ona bağlamak doğru olmaz. Ama
1: peki hiç uygun olmayan biri çok antrenman yaparak da mesela başarılı okçulukta olur, başarılı i̇şte olabilir mi yani? Mesela eskrimde mesela. Bunlar işte çok özel sporlar,
0: tabii
1: branşlar.
0: Tabii ki de. Şimdi örnek veriyorum. Şimdi okçulukta ben mesela kendisine de federasyona da gittim. Ya kas hafızası ile ilgili ve bilardo federasyonuna da gittim. Gerekli cevabı alamadım ama ben bu sporcularda kas hafızası ile ilgili belli biyolojik ve genetik marka kırları sizin desteğinizle ölçmek istiyorum ki yenilerini yetiştirmek de bize bir kılavuz olsunlar. Çok başarılıyız o sporcularda. Hatta şöyle söyleyeyim, isim verebilirim herhalde. Ben kaç, hatta bir yıla yakın Semih Saygıner'in peşinden koştum.
1: Hocam dünyada Semih Saygıner'den daha iyi bilardocu mu oldu? Şimdi senin elinde bu var yani. Böyle büyük isim var.
0: Ben onu niye istedim? Bir harita olsun. Biz aslında Semih Saygıner'i Türkiye Cumhuriyeti çok iyi kullanmalı. Çok başarılı. Evet. Zekası, hareketleri yani tam aslında olması gereken.
1: O zekayı başka alanlarda da güzel gösteriyor şu anda. Konuşmalar yapıyor. Çok iyi bir konuşmacı oldu sahne, insan oldu.
0: Kesinlikle çok disiplinli bir insan. Evet, evet. Hani vücudundaki değişim bile o yaşta kimse altına giremez. Yani kendi anlatıyor. Ben diyor hani kahve çırağı, kahvede çalışan işte yardımcı olarak İngilizce kursu isteyen ilk insanımdır belki dünyada. Kızmış patronu tabii. Evet. Oralardan şimdi insanın içinde olmalı. Evet, evet, çok çalışmak çok önemli ama mantıklı. Evet. Şimdi bir çok başarılı bir güreşçimiz vardı. Bir gün onunla karşılaştım. Hatta havaalanında bir gittim yanına. Şimdi isim vermeyeceğim. Ya elini omzuma attım. Merhaba abi. Ya elim omzuya. Böyle bir omuz anatomik imkansız. Yani rakip onu kavrayamaz bile. Islanınca
1: bu var yani onda hazır.
0: İşte biraz anlattım filan. Ya dedi ben çok çalıştığım için sakatlandım. Bak dedim Güzel abim dedim. Evet, çok çalışmak önemlidir ama sen tahminimce programsız çalıştığın için sakatlandın. Tabii. Hani çok çalışmaktan sakatlandın. Uygun çalışma olacak.
1: Tabii.
0: Yani işte bilim bunları söylüyor. İşte bu genetik testler, biyokimyasal, fizyolojik testler bunu veriyor. Tabii. Biz belirleyici değiliz. Biz yardımcıyız.
1: Peki şimdi şuradan, şimdi çok güzel söylüyorsun. Yani hocam bu senin genel mütevaziliğinle de alakalı. Sen kişisel mütevaziliğini biraz alanın içinde kullanıyorsun. Evet. Ben çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani o sizin yaptığınız müdahalelerin, çünkü beraber çalışmalarımız da oldu. Evet, oradaki kullandığınız dildeki mütevaziliği de bildiğim için, ama çok önemli. Yani sporun içine bilimi tam teşekküllü katmazsak, evet, çalışmak, bu biyolojik, genetik özelliklerin baştan tespit edilmesi, bunun üzerine yatırımlar yapmak, hepsi bir bütün olarak haklısınız, ama buradaki ihmal ettiğimiz taraf genelde bilim olabiliyor.
0: Şimdi, hemen bir araya gireyim. Tabii ki. Çok ilginç bir örnek. Şimdi beraber çalıştığımız bir sporcu arkadaşla da bir gün maçı var. O zaman bir alt ligde oynuyor. Hı hı. Dakika 89 ve penaltı çaldı. 1-0 gerideler. Hı hı. Bunu belki daha önce verdim ama. Şimdi arkadaş penaltı noktasına koydu ama top durmuyor. Şimdi ben de onun belli genetik özelliklerine göre didişmemesine göre hep söylüyorum. Topla başladı oynamaya. Hmm. Tamam da çok enteresan. Sağ olsun eşim bir ikram getirdi yanıma. Bak dedim, penaltı kaçacak şimdi dedim. Hmm. Bakın aynen. Dedi ki tabii dedi, banttan yani ikinci izliyor. Vallahi dedim, bak canlı yazıyor. Gerçek. Kaçırdı hocam.
1: Aa.
0: Hemen mesaj attım. Soyunma odası, ya hocam çok özür, ama dedik ona mesela, çünkü o şey o didişmeyi gerektirmeyecek.
1: Topu bir yapı gerektirir. Topu koy vur yani, evet, artık değil mi? Onunla uğraşma yani.
0: Uğraştı, dikkati gitti ve orada işte belki stresi ve siniri arttı ve onda ya her zaman yaptığı şey yapamadı. İstediği noktaya vurdu bu arada. Onunla çalışmıştık, bu noktaya atacaksın topu diye. Ama biraz fazla gidince işte o koordinasyonu... İşte
1: tam şeye benzettim. Bugün video izledim. Kişi artık diyor ki, artık yogaya başlıyorum. Huzurlu bir hayatım olacak. Yoga matını tam böyle sarmış. Açıyor, çıkıyor, arka taraf katlanıyor. Dönüyor, bu taraf katlanıyor. En sonunda olup tam didişmek işte. Evet, benzer bir şey.
0: Evet.
1: Şimdi hocam, teknoloji, bilim tabii ki buradaki konuşmada tam profesyonel olması gereken bir işte. Bu arada bütün federasyonlarımıza selam olsun. Tabii ki altın madalyayı inşallah bu sene olimpiyatlarda, bir sonraki olimpiyatlarda çıkaramayız, ama altın madalya çıkarılmadığında da hesap sorulacak kişiler federasyonlar, federasyon başkanları, yönetimleridir. Bunun da ötesi yok. Pek onları unutuyoruz. Fark etmez ama tek altın madalya almak ülke için tabii ki kabul edilir bir şey değil. İnşallah bu sefer öyle olmaz. Şimdi hocam, bilim ve teknoloji, siz yapay zekada çok haşır neşirsiniz. Sizin izlediğim bir etkinliğinizde yapay zekayla müzikler yaptınız ki bu 2 yıl önceydi. Şimdi çok yapılıyor da, o zaman bir programları anlattınız ve inanılmaz bir müzik yaptınız. Yani hakikaten çok daha iyi bir şey çıktı ortaya. Beni de çok şaşırtmıştı. Şimdi peki mesela yapay zeka burada mesela çocukların sporcu olma coşkusunu, sanatçının sanat yapma coşkusunu ya da içimizdeki o hani böyle saldırganlığı, şiddeti yönlendirdiğimiz alanları ele geçirecek mi? Ya da o tepkimiz azalacak mı? Nasıl düşünüyorsunuz?
2: Şimdi şunu söyleyeyim. Yapay zeka bir asistan. Bir ajan değil. Nerede kullanacağımızı biliyorsak bunu biz asistanı, çok da etkin ve hızlı bir asistan. Yani yapay zekayla o müzik yaptığımız zaman hatırlayalım. Aynı anda söz yazdık.
1: Evet.
2: Aynı anda 2-3 tarz belirledik ve 3-4 tane de müzik yaparaktan o da eğlendik değil mi? AVS yaptık, pop yaptık, rap yaptık, değişik formlar yaptık. Bunların hepsini yapmamız 15 dakika sürdü.
1: Ne istiyorsak yapabiliriz.
2: Şimdi sadece 15 dakikada normalde hangi asistanla biz 4 tane farklı makamda sözleri sıfırdan yazar şarkı yapabiliriz?
1: Anca bir şarkıyı çalıp şakır şukur oynayabiliriz abi asistanla.
2: Bir tanesi belki yapabiliriz. Şimdi o zaman bu baktığımız zaman yapay zeka bu şarkıcılarla geçmeyecek. Ben oraya ne komut gelsem onu yapabiliyor. Peki ben ne yapacağım? Beni hızlandırdı. Şimdi evet, hocam haz çağı dedi ya, ben onu biraz daha yani eklemek istiyorum. Hız çağı bir de bu çağ. Haz önemli.
0: Orası zaten de,
2: hız çağı.
0: Tabii.
2: Peki hızlanmak, evet biz durmayı da becermeliyiz ama bazı konuda hızlı aksiyon almak için de bu asistanları iyi kullanıyor olmamız lazım.
0: Doğru.
2: Yapay zeka yaratıcı değil. Yaratıcı zeka kopyalayıcı. Yani yapay zeka ne yapıyor? Ben ona diyorum ki şu kelimelerden en çok eğlenceli, şuna dikkat edecek, bana diyorum bir tane şarkı sözü yazıyor. Bakıyorum. Bu arada hoşuma gitmedi. Bu arada daha Türkiye'deki, dünyadaki en çok kabul edilen çocuk şarkısının ritmine göre sound'unu değiştir diyor. Onu değiştiriyor. Bana çocukların en çok seveceği sound yap desem, bak bu yaratıcılık. Ama dünyada en çok dinlenen sound'u bul desem, onu bana 10 saniyede buluyor. En çok dinlenen sound'u. O sound'a bunu yerleştirebiliyor. Ama yeni bir sound yap, dünyada en çok o dinlensin desem yapamaz.
1: Yani artık yani, ama şimdi
2: yani
1: insanın ama çalışma şey de bu değil mi biraz? Yani o da çalışmak neden şey buna benziyor biraz. İşte, her insan da yaratıcı değil yani.
2: Ama her insan yaratıcı değil, ama her insan içinde yaratıcılık var.
1: Nasıl görüyorsun bu arada hakikaten? Yani çalışan, çok çalışkan çocukla yaratıcı olan çocuk mesela, bu da ciddi bir ayrımdır.
2: Bakın çocuk doğdu, şöyle anlatayım ben, çok hızlı anlatayım. Çocuk diyelim ki mesela 10.000 puanla doğar. Hepsi yaratıcı mı? Yaratıcı olmayan çocuk yoktur. Anne, baba, ebeveyn ve eğitim sonunda bu çocukların yaratıcılıklar 10.000 puandan, tek yaşam skorlarda 10.000'den atıyorum 800'e düşüyor, 2.000'e düşüyor. Kimi de 10.000'den 8.000'de kalıyor. 8.000'de
1: ama başta maksimum var yani.
2: Herkes 10.000'de doğuyor. 10.000'de doğuyor. Ama doğduğun ev kaderin oluyor. Maruz kaldığın şeyin de senin kaderinin devamı oluyor. Orada eğer baskıcı, kontrollü olan bir evse, mesela İsmail Aydın Hoca doğduğu zaman dedesinin ve babasının evinde, Trabzon'da olan o beyin cerrahımız 6-7 bin kitapla, 10 bin kitapla eve doğuyor. Ve de 3 dil biliyor. Baba 2 dil biliyor. Gezmiş her şekilde. Her şekilde evde her şey hazır. Ne çıkıyor? Beyin cerrahı çıkıyor. Beethoven'du galiba. Mozart da olabilir, tam karıştırdım, emin değilim. Doğduğu zaman annesinin evinde, annesi piyano çalan bir olmasa olabilir mi deseydi? Ne Beethoven'la doğuyor.
1: Tabii ama
2: evlendi,
1: canım, tabii
2: evlendi. Ne Adal'a doğuyor.
1: İşte fazla sayı örneği.
2: Değil mi hocam? Tabii. Ne Adal'a doğuyor. Topa değmediği için, doğru temas edemediği için bitiyor. Tabii. Bugün bir halı saha maçına gidiyorsun. Bakıyorum çok topla dans ediyor resmen. O kadar yeteneği var. Ama doğru eller boşmamış, buluşmadığı için gidiyor, yok oluyor. Şimdi yaratıcılık var. Biz yaratıcılık olan, yüksek olan çocukları seçen bir seçici eğitim sistemine sahip değiliz. Amerikan eğitim sistemi mesela, Amerika yapan her yıl bulduğu 10 bin çocuktur. Sistemden çekiyor onu alıyor üst kademelere, sonra devletin satış yerlerine getiriyor. Amerika yapan onunla. Amerikan eğitim sistemi sadece seçme eğitim sistemidir. Seçen alır. Bizde en zeki çocuklar en normal çocuklarla, daha düşük çocuklarla aynı sınıfta kalıyor. Doğru mu? Aynı sınıftalar.
1: Yani.
2: Ne var? Bilim saat merkezlerimiz var. Bir miktar. Hafta bir giriş günü oraya gidiyorlar. Odası X, çok girmeyeceğim detayına. Odası olan sola IQ de yazdı çünkü. Yaratıcılığı ölçmüyor. IQ ölçüyor. IQ'nun yaratıcılığı doğrudan bir ilişkisi yok. Bu arada onu söyleyeyim. Artık hani kullanılan bir test biçimi değil IQ testleri. Artık bugün dünyanın en büyük CEO'ları artık EQ testleriyle alıyorlar. Bugün Elon Musk'ın şirketini alırken mühendise sorduğu soru, hayatta karşılaştığın en büyük problem neydi? Bunu nasıl çözdün?
1: Elon Musk'ın kendisinin EQ'su da yalnız bayağı sorgulanacak bir durum.
2: Yani sorduğu soru bu. Ben neyi ölçüyorum? IQ değil bakın. Lüksel zekası.
1: Anlıyorum.
2: Lüksel zekası.
1: Belki ölçüyor. Problem çözüm becerisi sosyal ortamdan daha yüksek oluyor böylece.
2: Ona bakıyor şimdi. Baktığımız zaman bizim bu seçici olan bir eğitim sisteminde yaratıcılıkları besleyecek, tırnak içerisinde söylüyorum, hafız yani ezberci mantıktan çıkaracak, yaratıcı, modern, çocukların dersinin dışında ev ödevi altında kitaplarla ödev verilmeyen, araştırma, sorgulama, işbirliği gerektiren, çalışmalar yaptıran, yaratıcılıklarını bulup sınıfta bu platformlarda etkinliklerle, yapıtlarla açan, bunu projelerle değişik yerlere sunma platformu açabileceğimiz eğitim ortamlarına ihtiyacımız var. Anne babaların da erken yaşta bunu geliştirmek için yapmaları gereken şey ne? Bakın bir kez daha söylüyorum. 2 yaşından itibaren çocuklar mutlaka bir enstrüman çalmayı, bir spor yapmayı, herhangi bir spor, jimnastikle başlasın. Her jimnastik belli bir süre sonra boyun büyümesi engelliyor. Sonra vazgeçebiliyor ama
3: esneklik var hocam.
2: Değil mi? Evet. Esneklik kazanır. Oradan dersliği sonra rekabetçi oyunlar, top oyunları, atıyorum topla, basketbol olabilir. Ama bir futbol, bakın bir enstrüman çalmak ve bir futbol oynamak, Uğur'un da kulağını çınlatalım, Uğur Sunlar'ın da süper beyin teorisinde falan bu çok işler.
1: Uğur Batı.
2: Evet, sevgili dostumuz Uğur Batı, buradan da kendisine sevgiyle.
1: Yarın Denizli'deyiz hep beraber.
2: İşin aslına girmek gerekirse yani buradan baktığımız zaman. Şimdi Uğur'un da sunumunda diyor ya, bir enstrüman çalmak 170 plus yeteneği geliştiriyor. Bakın 2 yaşından itibaren bir enstrüman çalması 170 plus.
1: Bizde blok flüt çalıyor hep.
2: Bak flüt de, çünkü enstrümanların çoğunda iki elimizi kullanırız.
1: Sen çaldın mı hocam şimdi, blok flüt müzik dersinde?
3: Tabii ki.
1: Plastik o flütten diyorum. Su içtim, dilim yandı.
3: Sen
1: de onu çalmış. Sen çaldın mı orada, ciddi söylüyorum hocam.
2: Ben bağlama da çalıyorum.
1: Hayır ama müzik dersindeki o blok flütü çaldın.
2: Hem de
1: İşe yarıyor mu sence o da?
2: Çalmaz, olmaz
1: hocam, o da yarıyor. Ha, tamam.
0: Kıymetli ben, hocam, çift eli çalıştıran her şey müthiş bir tamam. bağlantı.
1: Onu hepimiz çaldık yani.
2: Evet. Yani enstrümanların çoğu da çift elli. Hani flütte biraz daha böyle çok basit ama bir bağlama düşünün.
1: Ama orada
2: bir bağlama düşünün. Bir yanda telleye basacaksınız. Doğu tel harmonisi. Bir yanda doğu tel vurma. Bir yanda pozisyon al. Postunuz alma.
1: Ama hocam flütü hepimize çaldırdılar. Başka bir hata yapılıyor demek ki o zaman. Yani bu gerçekten amacı uğrunda değil de sanki yapılmak zorundaymış gibi yapılıyor şimdi, demek ki.
0: Hocam, çünkü ama sıkıntı flütü. Şuydu. Şimdi flüt bir mecburiyetten mecburiyet, herkese denetilen. Tabii. Şimdi ben flüt sevmiyorum.
1: Ben de.
0: Sound'unu sevmiyorum. Hareketi hoşuma gitmiyor. Şimdi bunu dayatmak ayrı bir olay. Orada mecbur ve işin sonunda sınıf geçme kalma var. Şimdi tamam
1: bir şarkı stres, çalsan yetecek.
0: Tabii şimdi. Ki de. Şimdi onu yapamamak. Hemen şunu da söyleyeyim hocama, hani araya girmeyeyim. Şimdi bizim alanda da yeni vefat etti. Çok değerli bir bilim insanı vardı. Hatta İnsan Genom Projesi'nin baş mimarlarından. Mesela onun biyografisinde de ben okumuştum ki ben hep şunu söylerim. İnsan yanlış yapmalı. Yanlış yapmak, ben asistan arkadaşlarla da konuşurken. Yanlış yap ama her şeyi not al ki bir daha oya ben sana söylesem bu sende bir şey ifade etmeyecek. Cihaz bozulur hocam. Korkma cihazı bozmaktan. Hatta o cihazın içinden geç derim ben. Boz, yaptırırız ama yeter ki seni öğren.
1: İkinci çünkü, kez yapma aynı hata
0: kesinlikle,
1: ediyorsunuz.
0: Kesinlikle aynen. Çünkü bazı şeyler hani eskiden aynı örnekleri veririm hep. Hani denizciler denize en kötü havada çıkarmış. Sebebi erkenden o sorunla karşılaşalım ki ileride iyice açılınca o sorunla baş edemezsin.
1: Antrenman yapıyor yani.
0: Tabii ki de şeydeki Craig Venter de o çok değerli bir bilim insanı. Doktorasını NIH dediğimiz Amerika'nın ve dünyanın en saygın bilim merkezlerinden birinde yapmış. Ama şöyle diyor, işte epigenetik bu. O kadar şanslıydım ki diyor, üst katımda Nobel'li biyokimyacı bu vardı. Alt katımda Nobel'li fizyolog bu vardı. Ve ilk gittiğimde kalp kasıyla çalışıyor kıymetli hocam. Kaslarla çalışıyor. Bir o zaman işte adrenalin uyguluyor kasların kasılmasını. O Nobel niye şunu denemedin diyor. Denemem gerektiğini o söyledi. Ama diyormuş hani hocam böyle deneyeceksin göreceksin diye. Gerçekten o çok önemli. Deneyecek, flöt deneyecek, bağlama deneyecek, gitar, piyano bir şeyi sevecek. Onu bulmak önemli.
2: Evet. Ama bu... denemeye devam edecek.
0: Kesinlikle.
1: Buna katılıyorum.
2: Peki. Şey film var ya, özür dilerim. Bu ödüllü bir film var. Kov filmi. Bunu mutlaka...
1: Hangisi hocam bir de?
2: Kov filmi var. Kov. Ama Splash değil. 2007 şeyi Fransız ve İtalyan yapımı ödüllü bir film. Kov filmi. Bir müzik öğretmeni bir yatılı yurda gidiyor. Gerçek bir hikaye anlatıyor. Ve o da herkesin terk ettiği çocuklardan muazzam bir Kov eser şey. Yaratıyor. Kov filmi gerçektir. Şimdi biz o şekilde herkesi yan flüt değil oradaki disiplinle yapmamız lazım. Önce kimin neye yatkınlığı var, sesle deneyeceğiz. Kimi sesle, kimi enstrümanda. Hiçbir yeteneği olmayan o da üçgen zil veriyor. Dın.
1: Evet.
2: Parçası, ritim. Onun parçası olup nerede vuracağını, o zil sesi bile yanlış vurursa bütün ahengi bozar.
1: Evet, tabii. Baktığınız zaman. O grubun içerisindeki kendi pozisyonunun
2: tabii,
1: farkında
2: var. Ama çok güzel bir film. İşte biz herkes yan, bütün bizim sistemimiz bu. Bizde kolektif mantık var ya. Blok herkes mi? Aynı şeyi yapacak. Herkes flüt çalacak değil. Herkes flüt çalmayacak. Sınıf bir orkestra gibidir. Herkesin farklı bir sesi, tınısı, düşünme şekli, yapısı var. İster bu öğretide olsun, ister uygulamada olsun. Biz bunu kabul etmeliyiz. İşte bu hoşgörü dediğimiz ortam burada başlıyor.
1: Resim konusunda
2: herkes
1: da biliyorsun.
2: Herkes flüt çaldıysan hoşgörü gelişmez.
1: Resim konusunda da o klasik resmi çizdik hep. Doğa görüntüsü doğru. diye.
2: Bir noktaya kadar
1: hiçbir bu önemli. Hiçbir referans yok.
2: Perspektif olarak bunu öğrenmemiz lazım.
1: Ev güneşten büyük, bulut inekten küçük.
2: Başlangıçta,
1: ağaç, horozdan
2: işte başlangıçta bunu yapmak önemli. Yani perspektif algısı, resimde birebir otonom aktarma, ölçüleme. Bunlar başlangıç olabilir ama sonrasında artık benim önüm açacak. Ben oradan yolumu çizecek. Daha farklı resim denemeler yapabilecek bir yola gidebileceğim bana kanallar açmalısın.
1: İşte hocam senin dediğin gibi yani bu rekabet, oradaki rekabet belli yaratıcı alanların geliştirilebileceği dersleri öyle bir ikinci plana ittiriyor ki performans odaklı bu sistem. O yüzden bunlar göz ardı ediliyor ve çocuklar sadece akademik başarıyı ya da işte okul başarısını matematikteki akademik müzik, beceri üzerinden okullarda, değerlendiriyor.
2: Okullarda müzik dersinde deneme sınavı yapıyoruz biz.
1: Ha tabii öyle. Beden derslerinde de işte beden dersinde koşturan çocuk garipsenir. Sınav var. 100 soru daha çözebilirdin.
2: Şimdi iki tane bir role play yapalım. İki insan. Tamam mı? Bir Korkut hocam olsun. Mehmet hocam bir de sen ol.
1: Tamam.
2: Şimdi masmavi giymiş hocam. Tam şeye geleceksin. Bir yıldan beri hazırlandı. Sınava gideceksin. Çok da güzel. Hem mülakat hem de yazılı var. Tamam. Güzel de giymiş. Tam yandan araba geçiyor. Su fışkırtıyor. Kıyafet gitti.
1: Gitti, çok soğukkanlı davranırım.
2: Kıyafet gitti. Şimdi onu yapan arabada 10 metreyle de kırmızıda durdu. Mehmet hocam yanaştı. Didişmeye başladı. Adam bastı gaza gitti. Bu şekilde gidemez. Eve döndü. Üstünü değiştirdi.
3: Kaybı, stres,
2: yetişim. Arabaya bindi taksici. Taksi yavaş gidiyor. Taksici kavga yapmaya başladı. Hızlı gitsene, hızlı gitsene. Taksici bir şekilde gitti. Sınava girdi, oturdu. Kağıdı elini aldı ama ele ayağı titriyor. Bütün odaklanamıyor. Bir yıldan beri hazırladı, bekledi sınav. Geçen not alamadığı için mülakatı da girmeye
1: hak kazanamadı.
2: Kazanamadı. Bir yılı gitti.
1: Evet.
2: Korkut hocam, 1,5 yıldan beri de özel bir genetik çalışmaya çalışıyor kendisi. El notları, yazılar falan var. Bir gün de dedi ki kafam dağılsın. Dışarı çıktı. Yürüyüş yapıyor. Yürüyüş yaparken eve temizci geldi. Bu müsveddeleri almış, şömine yatayım, soba yatayım, yansıtın diye bunlar. Dağınık hoca dedi. Hoca geldiği zaman rahat olsun diye. Camı açtı.
1: Güzel bir temizlik.
2: Camı açtı. Bunları da yaktı. Korkut hoca bir geldi. 1,5 yıllık tüm notları, araştırmalar, verileri küllerini gördü şöminede. Ya da sobanın dibinde. Dedi ki evet, bu külleri tekrar geri getiremem. Dedi ki evet, odamı temizlediğin için teşekkür ederim dedi hizmetçiye. Müsettele evet, işime yaramıyordu, atmışın, yakmışın. Ama senden ricam, bundan sonra odamda benden habersiz hiçbir müsvetteyi atma ve yakma, olur mu? Sizin için önemliydi, önemli miydi sayın hocam dedi. Yok, önemli değil, ben onları bir şey toparlarım. Ama dedi sen bundan sonra böyle yapmayalım, olur mu dedi. Bakın, İki farklı davranış. Öfke. Birinde öfke dışarıda vurdu. Birinde öfke dışarı çıkmadan
1: içeride çözüldü ya
2: çözüldü.
1: Da bir şekilde.
2: İkisi arasında fark ne? İki insan genetik mi bunu genetikle mi bunu bahsetmiş?
1: Öğrenmeyle gibi sanki.
2: Bu bahsettiğim şey tamamen duygular, öğrenmeyle ilgili. Şey. Ne yapıyor? Olay şu. Hem de burada hani öfkeyi nasıl kontrol edeceğiz, şimdi nasıl kontrol edeceğiz, bunun anahtarını vermiş olalım.
1: Doğru yedi, Ahmet, yanlış Mehmet hikayesi çok güzel.
2: 7 saniye kuralı. 7 saniye kuralı.
1: Okay, tamam.
2: 7 saniye kuralı.
1: Tamam.
2: Birinci olarak ne yapacaksınız? Duyguyu gördüğünüz anda reddetmek yerine bir 7 saniye sakin durmayı başarmanız
1: lazım. Bir süre vermemiz lazım kendimize.
2: 7 saniye. Evet.
1: Tamam.
2: Baktınız ki kıyafetiniz ıslandı. Bir 7 saniye duracaksın. Bu kıyafetimi şimdi kurtmam mümkün mü? Değil. Kavga yapmam sorunu çözmeyecek.
1: Çözmeyecek.
2: Benim bir sınavım var.
1: Evet.
2: Bunu yaptığın anda sen mantıksal alanında kaldığın için limbik bölüm hareket geçirmiyorsun.
1: 7 saniye yeterli olabilir
2: burada. 7 saniye. Bu sorular sorarak. Evet.
1: Dur düşün.
2: Peki, yapmadın.
1: Yani.
2: Yapmadın ne oluyor? Tak diye amiptalaya mesaj gidiyor.
1: Saldır.
2: Üzerin battı.
1: Haksızlığa uğradın.
2: Bu yapılır mı lan sana?
1: Evet.
2: Oğlum bu yapılır mı
1: saldırdı.
2: Sana? Bir yıldan beri sen bu sınava çalışmıştın.
1: Evet.
2: Amiptalaya mesaj gidiyor mu? Amiptalaya mesaj gidince amiptala biliyorsun nedir? Savaş, kaç. Yukarı hipokalamusa diyor ki ne varsa salıver gitsin diyor. Savaş durumu var diyor. O, yani bir durum var diyor. Gerginlik var diyor. O da ACT o şeydi hocam değil mi galiba? ACT hormonu. Odan bebek üstü bezlere diyor ki kortizonu bas yukarı. Kortizon bir gidiyor. Artık senin mantıksal bölüm felç. Sen tamamen savaş kaç modundasın? O an öfke artık kontrolden çıktı. Amiptala vücudunu gasp etti. Kortizon seviyen yükseldi. Adrenalin yükseldi. Vücutta kortizon yükseldiği için kalp basıncı arttı. Tansiyon yükseldi. Tansiyon yükselince zaten öfke de daha çok katlanıyor. O saatte adamı da öldürürsün. Kavga da edersin. Her şeyi de halledersin. Peki 7 saniye o da ne oluyor? 7 saniyede kalmış olsa amiptalanın gaspını ele geçirmesini vücutta engelliyorsun. Kontrol sende kalıyor gene şeyde. O da vasküs sinir değil mi hocam devreye giriyor. Kalbin kasılmasını, hızlanmasını engelliyor. Mantıksız anda kalıyorsun. Amiptala az olmadığı için, devreye girmediği için kortizon da çok herhangi problem olmuyor.
1: Evet.
2: Sakin kalıyorsun. Diyorsun ki bundan sonra lütfen odamda kağıtlarımı, müsveddelerimi benden habersiz elleme ve yakma. Öbür tarafta sen kırmızı evet. Adamlar kurarıyorsun. Bir yılı kaybediyorsun.
1: Evet hocam. Programın sonuna geldi, kusura bakmayın. Hikaye bitmeyecek gibi gidiyor. Çünkü hakikaten Ali Can da sürekli 5 dakika gitti. O zaman öğrencilerimize diyelim ki o 7 saniye kuralı uyguladığın sınavda bir şok, panik, endişe, korku, sınav, sürem yetmeyecek falan gibi şey derseniz. Hocam önümüzdeki hafta program nasıl başlasın? Birkaç cümlenizi almak isteriz. Son bir dakikamız. Lafı evet. Sizi size bırakıyorum. döküyorum.
3: Estağfurullah. Tabii ki öfkeyi veya şiddeti kontrol etmek, ben de hocama inanıyorum, elimizde. Hani sakin kalmak zor gibi gözüküyor ama aslında işin en kolayı sonrasında düşündüğümüz zaman. Ben de hep şunu söylerim. Gerçekten sakin kalmak bütün sistemik özelliklerimizi mental açıdan, fiziki açıdan bizi her zaman tahmin etmeyeceğimiz kadar da dinç tutar. Sakin kalmak her zaman kazandırır. Nacizane.
1: Çok güzel. Hakan Hocam, önümüzdeki hafta bugünkü bütün programı düşünürsek hangi sözlerinizle başlasın programımız?
2: Önce şunu söyleyeyim. Dünya senin öfkenle ilgilenmez. Senin öfken seni zehirle. Öfkeni tetikleyen faktörleri bilirsen, kontrol edebilirsen, kimsenin senin öfkeni ve seni yönetmesine izin vermez.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Ben de şöyle bitireyim bu haftanın konusunu. Şiddet, saldırganlık bir davranış, öfke bir duygu. Suçlu olan öfke değil, bizim öfkeyle ne yaptığımız. Küçük yaşlardan itibaren öfkemizi nasıl yöneteceğimiz, nasıl kullanacağımız ya da onu nasıl

0: olumluya çevirebileceğimizi öğrenir, güzel pratik edersek öfkeyi bir düşman değil dost haline getirir. Şiddet ve saldırganlık yerine yaratıcı alanda kullanabiliriz. Yapımcımız Aynur Coşan, yönetmenimiz Alican Yaşar'la beraber bütün A-Para ekibi olarak da efendim size selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Güzel bir hafta sonu dileyelim. Konuklarımıza tekrar teşekkür ederim. Bu biz değerli bilgilerle bizi aydınlattıkları için.
1: Teşekkür ederiz.
0: Önümüzdeki hafta tekrar bir arada olacağız.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladım.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

gösteriyor. Seans öncesi programıyla karşınızdayız. Gündemin öne çıkan başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına nasıl yansıyor bakacağız. Hazırsanız seans öncesi gündemin en sıcak başlıklarıyla başlıyor. Kabine bugün toplanıyor. Gündemde yatırım fonlarına yönelik soruşturma ve yatırımcılara yapılması planlanan ara ödemelerin yanı sıra terörsüz Türkiye süreci, dış politikadaki gelişmeler ve ekonomi başlıkları yer alacak. Meclise sunulan 9 maddelik kanun teklifi 14 Ekim Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yasa teklifi bu hafta görüşülmeye başlanacak. Ve devam edelim. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik sert bir uyarıda bulundu ve seyir tanıma sistemlerini kapatan gemilere müdahale edileceğini bildirdi. Ve bu uyarı bölgeden ayrılmaya çalışan bir süper tankerin deniz mayınına çarparak alev alması ve ardından 3. tanker vakası olarak kayıtlara geçmesinin ardından geldi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington'ın İran'a yönelik politikasında yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı. ABD-İran politikasında değişikliklere gitti. Azami baskı stratejisi yerine kapsamlı izolasyon yaklaşımını belirledi. Yeni stratejinin enerji piyasaları ve küresel risk iştahı üzerinde etkili olması bekleniyor diyelim ve bir diğer başlığımıza geçelim. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda bir ateşkes sağlandığını duyurdu ve iki ülkenin savaşın devam etmesine rağmen birbirlerinin enerji altyapısına saldırmama taahhüdü verdiğini belirtti Trump ve dedi ki her iki taraf anlaştı, bunu bozmayın vurgusu yaptı. Ve son başlığımıza geçelim. IMF ve Dünya Bankası 12-18 Ekim tarihleri arasında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir araya girecekler. Küresel büyüme, enflasyon, enerji fiyatları ve 365.5 trilyon dolara ulaşan dünya borcu toplantının odağında olacak. Ve IMF'in yeni ekonomik tahminlerini de 13 Ekim'de açıklaması bekleniyor diyelim ve sıcak başlıklar böyleydi.

Ve şimdi rakamlar ne anlatıyor bakalım. Önce enerji emtiği tarafıyla başlayalım. Petrolde, ham petrolde 90 dolar seviyesini takip ediyoruz. %1.82'lik yükseliş var. Geri çekilmeyi takip ediyoruz. Brent petrol tarafında da 103 dolar bandını takip ediyoruz. %1.51'lik bir geri çekilme var o tarafta da. Petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyi takip etsek de yine yüksek fiyatları takip ettiğimiz bir hafta diyelim. Ve bakalım buradan

0: Kıymetli metal tarafına. Altının onsunda 4203 dolar seviyesini takip ediyoruz. 4200 doların hemen üzerinde konumlanıyor. %0.21'lik bir yükselişi takip ediyoruz. Gümüşün onsu 61 dolar bandında %0.30'luk yükseliş takip ediliyor o tarafta. Platinde %0.80'lik bir yükseliş var. %1'e yakın bir yükselişi takip ediyoruz. Paladyumda da %0.58'lik bir yükselişi takip ettiğimizi söyleyelim. Ve buradan bakalım Asya piyasalarındaki rakamlar ne anlatıyor? Çin Şangay tarafında %0.12'lik bir geri çekilme var. Japonya tarafında sınırlı bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. Hindistan'da %0.37'lik yükseliş hakim. Hong Kong'da %0.01'lik çok sınırlı bir geri çekilmeyi takip ediyoruz o tarafta. Güney Kore'de %3'ün üzerinde bir geri çekilme var diyelim ve buradan Asya piyasalarında hangi gelişmeler takip ediliyor? Bu rakamlar ne anlatıyor? Hemen Mehmet Zeyre'ye gidelim. Çin'den bize tüm detayları aktaracak. Günaydın, iyi haftalar. Hoş geldiniz Zeyna.
1: İyi haftalar Aslan Çelik. Haftanın ilk iş gününde Çin'de öne çıkan notlarla başlayalım. GCI 300 öğlen arasına 0,3'lük bir yükselişle girdi. Piyasada güçlü bir rally yerine sınırlı ve temkinli bir seyir izliyoruz. Ekonomi gündeminin önemli başlığı bugün Çin-Avrupa Birliği Ticaret Uzlaşması. Düzenlemenin Çin'in Avrupa'ya yapacağı hibrit ve şarj edilebilir hibrit otomobil ihracatı gelecek 4 yılda öngörülen seviyenin yarısından fazla azaltması bekleniyor. Buna karşılık Avrupa ürünlerinin Çin pazarına erişiminin kolaylaştırılması ve Çin'in nadir toprak ihracat izinlerini hızlandırması planlanıyor. Hong Kong tarafına baktığımızda Hang Seng'in ilk bölümünde %1'e yakın bir yükseliş seyrettik. Alibaba başta olmak üzere teknoloji hisselerindeki alımlar endeksi destekliyor. Tencent, dolar ve offshore yuan cinsinden uzun vadeli tahvil ihracına hazırlanıyor. Şirketin 10 ve 20 yıllık dolar, 10 ve 30 yıllık yuan tahvilleri çıkarması planlanıyor. Tencent'in borçlanma hamlesinin yapay zeka ve bilgi işlem altyapısı yatırımları için kullanılması da yine bekleniyor. Güney Kore'ye baktığımızda Kospi bugün %2,5'un üzerinde ekside seyrediyor. Gün içerisinde kayıplar daha da derinleşmişti aslında. Borsadaki satışa rağmen ekonomi cephesinde güçlü bir ihracat haberi geldi. Güney Kore'nin Ekim ayının ilk 10 günündeki ihracatı yarı iletken talebinin de etkisiyle geçen yılın aynı döneminin 2 katından fazla olarak gerçekleştiği bilgisi geldi. Güney Kore Merkez Bankası da çip ihracatının büyümeyi desteklemeye devam edeceğini öngörüyor. Diğer yandan Kuzey Kore bu sabah saatlerinde peş peşe balistik füze fırlattı. Elbette bu da bölgedeki risk algısını değiştirdi içinde bulunduğumuz saatlerde. Tayvan tarafında borsa ekside seyrediyor ve teknoloji hisselerinde yaklaşan bilançolar öncesinde kar satışları izleniyor. Tayvan'ın Eylül ayı ihracatı da 87,2 milyar dolarla aylık rekor kırdı. İhracattaki yıllık büyüme kesintisiz 35. aya ulaştı. Japonya tarafına baktığımızda bugün Tokyo borsası resmi tatil nedeniyle kapalı. Bu nedenle Nikkei'de şu anda bir fiyat hareketi göremiyoruz ama Japonya ekonomisinin ana gündemi bu hafta enflasyon ve faiz. Japonya Merkez Bankası ham madde, işçilik ve zayıf yen kaynaklı maliyetlerin tüketici fiyatlarına daha geniş biçimde yansıdığını ifade ediyor. Buna karşılık yapay zeka talebi elektronik, makine ve veri merkezi yatırımlarını destekliyor. Piyasa yıl bitmeden yeni bir faiz artırımı ihtimalini de güçlü bir şekilde değerlendiriyor. Hindistan tarafına da şöyle göz attığımızda piyasada pozitif bir seyir izliyoruz. Açılış öncesinde vadeli göstergeler Nifty 50 ve Sensex için pozitif bir başlangıca da işaret etti. Petrol fiyatlarındaki gerileme enerji ithalatçısı Hindistan açısından da piyasayı destekliyor. Avustralya tarafında Borsa yükselişle devam ediyor. Enerji fiyatlarındaki gerileme, küresel piyasalardaki olumlu kapanışlar, banka hisselerindeki alımlar Avustralya'da endeksi destekliyor. Şöyle son olarak özellikle

0: Avustralya'da ise yüksek faizlerin konut piyasasına etkisi öne çıkıyor. Haftanın ilk iş gününde artık Asya'da öğleden sonraki zaman dilimi içerisindeyiz ve öne çıkan notlar bu yöndeydi. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım. Aslan Çelik.
1: Tüm detayları aldık. Çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli aktarımlarınız için. Asya piyasalarındaki tüm gelişmeleri Mehmet Seyrek aktardı. Ve fon tasfiye teklifi mecliste, teklif 14 Ekim'de mecliste plan ve bütçe komisyonunda ele alınacak. Detayları biraz daha aktaralım ve fon yasasının mecliste olduğunu da hatırlatalım ve 17 Eylül'de tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi taslağı hazırlandı. Ve taslağa göre yatırımcılara net yatırım tutarları esas alınarak en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilecek. Net yatırım tutarı hesaplanmasında TÜFE ve yurt TÜFE değişimlerinin aritmetik ortalaması dikkate alınacak ve fonlarda yeterli nakit bulunmaması halinde mevcut tutar yatırımcılara oransal olarak dağıtılacak ve eksik tasfiye bakiyesinden öncelikle portföy yönetim şirketleri sorumlu tutulacak. Sorumlulardan tasfiye edilecek tutarlar TMSF nezdinde açılacak özel hesaplarla incelenecek. Geri kazanılan varlıkların ilgili fonların yatırımcılarına ödenmesi öngörülüyor diyelim ve devam edelim. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in dediklerini ekranlarınıza taşıyalım. 9 maddelik kanun teklifimizi meclis başkanlığına teslim ettik ifadelerini kullandı ve fon tasfiye sürecindeki 131 fon tüm sistemin sadece %4.6'sını oluşturuyor. Tasfiye işlemleri SPK'nın denetim ve gözetiminde olacak. Hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmasına izin verilmeyecek ve fahiş kazançların gönüllü iadesine imkan geçiriyoruz vurgusunu da yaptı ve tasfiye edilen fonlar piyasanın genel resmini göstermektedir. Bu sürece dahil tüm detaylar Devlet Denetleme Kurumu tarafından ortaya çıkarılacaktır ifadelerini kullandı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler. Şimdi bir değerlendirme aktaralım. Fon tasfiyesi için 9 maddelik kanun teklifi mecliste dedik ve kanun teklifinin detaylarını ekonomist Hikmet Baydar değerlendirdi. İzleyelim.
2: En önemli konu bence kamu kaynaklarının kullanılmayacak olması. Çünkü daha önce özellikle sosyal medyada bu konu sürekli böyle paylaşılırken işte biz bu zararları biz mi ödeyeceğiz, işte bizim vergilerimizle mi ödenecek diye böyle sürekli eleştirilerin olduğunu görüyorduk. Bu konu net. Artık kamu kaynakları bu işte kullanılmayacak. Bu önemli. Bence en önemli madde bu. Diğer konu bu tasfiye sürecinde özellikle fon varlıklarının tamamı nakde döndürülemediği için fon varlıkları nakde tamamı döndürülebilseydi eğer zaten fonun değeri belli olduğu için şu an katılım payı sahiplerinin hepsinin parası ödenecekti. Burada bazı fon varlıklarının değerleme problemi var. Bu değerleme probleminden dolayı ara ödeme formülü geliştirilmiş. Bu da yatırımcıların mağdur olmaması için bir an önce yatırımcılara bir miktar ödeme yapma çabası var. Bu belirsizlikler nedeniyle fonun tüm ödemeleri yapma şansı yok. Ama burada yatırımcı mağdur olmasın diye bir ara formül geliştirilmiş ve orada 1 milyona kadar ara ödeme yapılması netleştirilmiş. Bu arada bu işlemleri kimlerin yapacağı da netleştirilmiş. Ve burada yetkiyi hem tahsilat yetkisini hem ödeme yetkisini TMSF'ye devretmişler gibi görünüyor. Bu da net yatırım tutarına göre bu ödemeler yapılacak. 1 milyona kadar da bir limit konulmuş. Burada en önemli ikinci maddeye geçiyorum. Hukuka aykırı işlemlerle fonlardan çıkarılan varlıklar geri kazanılacak diyor. Yani dolayısıyla bir hesaplar açılmıştı hatırlarsanız. Daha önce bu duyurulmuştu. Bu hesaplara gelecek olan para buradaki işte manipülatif işlemlerden dolayı haksız kazançlardan kaynaklanan yasal olmadığı düşünülen paraların bu hesaplara toplanılması, bunların da ilgili fonlara aktarılması suretiyle bir zarar tazmini söz konusu olacak. İşte burada önemli olan şu: hangi işlem manipülatif? Kimler zarar bilerek bu işlemi yaptı? Bu çok önemli. Bunun ayrıştırılması çok zor. Yani bu konuda dikkatli olunması gerek. Hisse senetlerinde bir satış baskısı oluşmadan bu hisse senetlerinde bir zarara, yani fon sahiplerine bir zarar oluşmaması için burada mümkün olduğunca piyasa koşullarına uygun, realiteye uygun bir satış

0: politikası izleneceği zaten burada belirtilmiş. O yüzden de süre uzatılıyor, 6 ay gibi bir süre konuldu. Neden? Bu hisse senedini 3 günde satmaya kalkarsanız onda bir fiyata düşer, belki daha da aşağısı düşer. Ama 6 aylık bir süre içerisinde gelen taleplere göre, piyasa ağırlığına göre bunu verirseniz piyasa koşulları içerisinde bu pozisyonu eritmiş olursunuz. Bu bence son derece sağlıklı. Böylece katılım payı sahiplerinin zarar etme olasılığı da azalıyor. Nispeten daha az zarar ederek çıkacaklar ama bu zarar belki de piyasadaki hisse senetlerinin değer kaybıyla alakalı olacak. Dolayısıyla mağduriyet piyasa koşullarından zarar piyasa koşullarından oluşmuşsa ben buna mağduriyet demiyorum. Eğer bu fon katılım payı sahibi fonun değerinden parasını alıyorsa bu kesinlikle bir mağduriyet değil. Mağduriyet parasını geri alamamasıdır. Yani yasal olan süreç içerisindeki bir piyasa kaybı bana göre bir mağduriyet değil. Bunu iyi açıklamamız lazım yatırımcılarımıza.
1: Ve bir değerlendirme daha aktaralım. Kanun teklifinin detaylarını A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan değerlendirdi. İzleyelim.
2: Meclisteki görüşmeler, komisyondaki süreçler, yani buraya ilave maddeler de gelebilir. Bazı maddeler yolda değişebilir ya da iptal de olabilir. Yani bu açıdan nihai kanun görülene kadar hala belirsizlikler var. Ama netleşen konulardan biri şu, yani bu ödemeler en azından bu kanun çıkana kadar, ki bu birkaç hafta sürecek gibi gözüküyor. Gelecek hafta plan bütçe komisyonunda görüşmeleri tamamlanacak deniyor. Sonraki hafta muhtemelen meclise gelme süreci ve görüşme süreçleri, yani en azından bu ara ödemeler için en azından bir iki haftalık daha süreç var gibi gözüküyor. Sonraki sürece kalacak gibi ara ödemeler. Bu ara ödemelerle ilgili de dikkat çeken bir husus daha vardı. Yani açıklamada gördüğüm kadarıyla ve şeyle de bu esas alan yatırım tutarları üzerinden belirlenen o tutar kişi başına 1 milyon lirayı olacak gibi gözüküyor. İfade bu şekilde. Yani bu ara ödemede kullanılacak 1 milyon TL kişi başına en fazla 1 milyon TL diyor. Halbuki daha önceki hatırlarsan SPK'nın yaptığı açıklamalardan sonra bu fon bazına 1 milyon TL denmişti. Yani bir kişinin 5 fonda parası varsa örneğin 1 milyon, 1 milyon, 1 milyon, 5 milyona kadar para alabilecek gibiydi. Bugün Sayın Güler'in yaptığı açıklamaya baktığımızda kişi başına en fazla 1 milyon lira diyor. Bu da yolda değişen unsurlardan bir tanesi. Yani daha önceki ben SPK açıklamayı yaptığında, hatta ilk açıklamayı yaptığında oraya kişi bazına ya da fon bazında ibaresini koysa bu kafa karışıklığı olmayacak demiştim. Burada kişi başına ibaresi eklendi. Kişi başına demektim. Yani buradaki sizin 10 fonda da paramız olsa ara ödemede 1 milyon lira alabileceğiniz gibi bir sonuç çıkarıyor. Kişi başına en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılması öngörülüyorsa bu her fon bazına 1 milyon TL açıklamasından farklı bir yöne gidiyor. O taraf dikkat çekecek unsur. Onun haricinde hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmasına kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir diyor. Yani o bahsettiğimiz işte kamu desteği, işte stopajların iadesi, işte alınan komisyonların vesaire iadesi gibi konular da şu anda gördüğümüz kadarıyla gündemde yok. Bu 6 aylık dönem içerisinde, öngörülen 6 aylık tasfiye süreci içerisinde o fon, ilgili fon ne elde edebilirse yatırımcısı onu alacak. Yani o nedenle bir 1 milyon ara ödeme çıkacak ama muhtemelen geri kalan tüm fonlar için olmasa da belli fonlarda belki 6 ayın sonunu bulacak. Geri kalan artık ne düşüyorsa fon paydaşlarına bunu almaları bu dönemin sonuna gelecek. Çünkü bu varlıkların likide çevrilmesi vesairesi gibi süreci de görüyor olacağız. Çünkü orada da yapılan açıklamada fonların dört bir yandaki varlıkların aceleyle ve değer kaybına yol açacak şekilde elden çıkarılması yerine mümkün olan en yüksek ekonomik değeri elde edilmesi hedeflenmiştir diyor.
1: Ve seans öncesinde bize çok kıymetli bir konuğumuz eşlik edecek. Stratejist Mustafa Aşkın bizimle birlikte. Mustafa Bey günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın, hoş bulduk. İyi haftalar, sağ olun.
1: İyi haftalar dileriz. Şimdi Mustafa Bey, içeride gündem ağırlıklı olarak tabii 131 fonu tasfiyesine yönelik patikanın netleşmesi belirliyor gündemi. Buraya odaklanmış durumda piyasalar. 9 maddelik kanun teklifi mecliste, bazı noktalar netlik kazanmaya başladı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz gelinen noktayı ve hangi maddeler sizin dikkatinizi çekiyor?
3: Tabii fon sürecinin bir

0: önce halledilmesi gerekiyor. Bununla da ilgili çalışmalar tempolu bir şekilde gidiyor. Bütçe plan komisyonuna gelecek zannedersem. Ama burada da bazı düzeltmeler veya rötuşlar yapılabilir gibi geliyor bana. Tabii fon tasfiye süreciyle ilgili daha önce yapılan açıklamalarda netlik unsuru azdı. İşte şimdi yöntemi, işte ilk girenin ilk çıkacağı, net para tutarının alınacağı gibi hususlar da var. Bunlarla ilgili detayların biraz daha net bir şekilde açıklanması yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Az önce Üzeyir de diyordu, işte kişi başına mı, fon başına mı hususları biraz daha netlik kazanmış gibi duruyor. Aynı zamanda kamu kaynaklarının kullanılmayacak olması, diğer taraftan tasfiye süreci için ilgili kişiler ve şirketlerin mal varlıkları üzerine konulan tedbirler, gerekirse bunların kullanılacağı ile ilgili açıklamalar var. Netice itibariyle baktığınızda bir olay var. Bu olayın sonucuna doğru, daha doğrusu kanamasını durdurmak amacıyla yapılan bir müdahale de var. Dolayısıyla bu müdahalenin de ben hızlı şekilde yapıldığı kanaatindeyim. Ancak belki de daha önce bazı manipülatif hareketlerin durdurulması gerekiyordu. Onunla da ilgili bazı çalışmalar olduğunu basından duymaya başladık. Ama sürecin tümü için şu eleştiriyi getirebilirim. Geç kalınması bir yana, diğer taraftan da özellikle iletişim konusunda zaman zaman aksaklıklar yaşanıyor. Teknik açıklamaların siyasetçiler tarafından değil, teknik kişiler tarafından yapılması lazım. Dolayısıyla da bu işin en önemli kısımlarından bir tanesi bence de bu.
1: Evet, şimdi 214 kişi 187 milyar TL kar elde etti. Adalet Bakanı Akın Gürley'in de ifadeleri bu yöndeydi. Bunların iadesi bekleniyor. Beklenen iadeler gelir mi? Peki Mustafa Bey, çünkü ödemeler konusunda buradan gelecek iadelerin de aslında büyük payı olması bekleniyor. Ne dersiniz?
0: Evet, bir çağrı yapılmış durumda ama tabii bunun ne kadar uyulacağı, ne kadar uyulmayacağı konusu muallak, ama çağrıya uymayanlar için de muhtemelen başka tedbirler alınacaktır. El koyma, mal varlıklarının dondurulması gibi. Dolayısıyla da biraz da zorlayıcı bir etkeni var bu sürecin. Umarım bir an önce buraya yatırılması gereken paralar yatırılır. Tabii sermaye piyasası kanununda eğer manipülatif bir nedenle para kazanıyorsanız, bu kazandığınız paranın en az iki katını yatırmanız gerekir diye bir ibare var. Ona uyulması gerekiyor tabii. Bakalım zaman içinde bu da hallolacaktır. Ancak dediğim gibi bu süreç uzarsa da yeni çıkan kanunun yarattığı etkiyle de mal varlığı müsaadelesi, mal varlıklarının el konulması gibi hususlarla da nakde döndürülmesi için bir kanuni dayanak oluşturuluyor gibi geliyor bana.
1: Evet, peki Mustafa Bey, her fon için ayrı tasfiye yürütülmesi süreci söz konusu. Peki bu durum süreci hızlandırır mı? Ne dersiniz? Nasıl bir yorum getirmek lazım?
0: Şöyle hızlandırabilir. Likit fonlar var. Onların tasfiyesiyle ilgili çok büyük bir sorun çıkacağını zannetmiyorum ki. Zaten ödemelerin bir kısmı buradan başladı. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde ilk önce likit fonların tasfiyesi, ardından da hisse ve serbest fonlara doğru bir gidişat olacak. Adım adım yapılması olumlu. Çünkü hisse ve serbest fonların içindeki bazı varlıkların dolaylı olarak da olsa likit fonlarla ilişkisi de kuruldu bazı fonlar içinde. Karşılıklı bu sürecin bir an önce tamamlanması yararlı olacaktır. Burada önemli nokta, bazı hisse senetlerinin alıcısının olmaması. Dolayısıyla kritik noktalardan bir tanesi olarak oraya alıcı getirmek için de biraz zamana ihtiyacınızın olması. Çünkü durmadan düşüyorlar. Düştükleri için de alıcı gelmiyor. Alıcı gelmediği için de nakde çeviremiyorsunuz. Biraz zamana yayılmış olması, 3 aydan 6 aya çıkarılmış olması belki bu konuda bir parça avantaj sağlayacaktır. Ancak tabii nakde döndürmek için sağlanan avantaj zaman anlamında uzayacağı için bu sefer de ister istemez yatırımcının bekleme süresini arttıracaktır. Dolayısıyla bir denge bulunacağı kanaatindeyim ama işin teknik zorlukları da olduğu unutulmamalı.
1: Evet. Peki Mustafa Bey, şimdi 1 milyon TL'ye kadar alacakların ana para ve enflasyon farkıyla ödenmesi, küçük yatırımcılara öncelik verilmesi ve ödemelerin Ekim ayında başlatılması aslında hedef bu. Peki

0: şimdi fon tasfiyesindeki enflasyon düzenlemesi ana parayı nasıl etkiler acaba? Sorulardan biri de bu, öne çıkan sorulardan.
1: En azından kanun koyucu şunu düşünmüş, paranın bağlı kaldığı süre içindeki enflasyon kaybını önlemeye çalışıyor ana parada. Burada anladığımız kadarıyla TÜFE artı ÜFE'nin ortalaması alınacakmış gibi görünüyor. Fonun tasfiye süreci başladığı andan tasfiye olana kadarki süre içinde anlatıldı. Dolayısıyla da bu süre içinde en azından ana paranın korunması ile ilgili bir yöntem bulunmuş gibi görünüyor. Olumlu, ancak dediğim gibi bazı yatırımcıların ana parasının bu yolla korunmuş olsa bile önümüzdeki dönemde zararına satışlar nedeniyle ana parada da özellikle serbest ve hisse fonlarda zarar görebileceği de gözden kaçmamalı. Ama netice itibariyle iyi niyetli bir yaklaşım olarak yorumlayabiliriz.
0: Evet, peki Mustafa Bey, tüm bu gelişmeler sermaye piyasalarının bundan sonraki işleyişine dair nasıl bir işarette bulunuyor? Nasıl etkileyecek bundan sonraki işleyişini, ne dersiniz?
1: Uzun yıllarda dile getirdiğimiz sermaye piyasaları veya finansal piyasaların tamamı için çok ciddi düzenlemeler yapılması gerekiyor. Az önce ifade ettiğim gibi bu düzenlemeler bir olay karşısında yapılan tepkisel ve olayın eksikliklerini gidermeye yönelik çalışmalar. Dolayısıyla sermaye piyasası kanununda, sermaye piyasası kurumlarının hemen hemen hepsinde organizasyon, yapı, işleyiş bakımından değişiklikler yapılması gerekiyor. Ardına çağdaş ve günün gerektirdiği bazı eklemelerin veya kurumların ihtisası söz konusu. Dolayısıyla bugünkü önlemler kısa vadeli ama orta ve uzun vadeli için yapısal bazı değişimlerin olduğu kesin. Manipülatif hareketlerin önlenmesi için daha etkin bir mücadele yöntemi olması gerekiyor. Kurumların etkinliğinin arttırılması lazım. İnsan kaynaklarının denetlenmesi veya desteklenmesi lazım. Diğer taraftan herhangi bir yaş sınırı olmaksızın bence piyasada çalışmış tecrübeli ve belli niteliklere sahip insanların da denetleyici ve düzenleyici otorite ile işletici otorite içinde bulunması şart. Sadece bürokratlara bırakılmayacak kadar önemli bir süreç. Çünkü bu süreç piyasanın kendi dinamiklerine de hakim olan insanların da bulunması gerekiyor. Dolayısıyla oldukça teknik bir konu. Ancak yapısal bazı önlemlerin alınması da çok net olarak görülüyor artık.
0: Evet, bu noktada kurumların etkinliğinin arttırılmasına da vurgu yapıyorsunuz. Peki şunu da sormak isterim. Şimdi 6 aylık bir takvimden söz ediliyor. Tasfiye süreci peki bu sürede tamamlanabilir mi? Öngörünüz ne yönde?
1: Büyük ihtimalle tamamlanır. Az önce ifade ettiğim gibi likit fonlarla ilgili bir problem olacağı kanaatinde değilim. Ancak teknik anlamda hisse senedi ve serbest fonların içindeki bazı hisse senetleri için problem olabilir. Dolayısıyla onların da zaman itibariyle yatışacağı ve düşük fiyatlı da olsa nakde döndürülebileceği kanaatindeyim. Giderek taban serisi azalmaya başladı. Fon müdahalesi yapıldıktan sonra 20-30 tane hisse senedinde taban giderken bugün bu sayı daha aza düşmeye başladı. Dolayısıyla zaman içinde onlar da tasfiye olacaklardır. Ancak tabii fonların geneli içinde hesaplama yöntemleri, MKK kayıtları, takas bank kayıtları, müşterilerle ile emir iletimi gibi teknik anlamda biraz daha detaylı incelenmesi gereken hususlar olabilir. Dolayısıyla bunların da bu zaman içinde halledileceği kanaatindeyim. Likit fonlar için biraz daha kolay bu ama hisse senedi fonları veya serbest fonlarda bazı teknik hesaplama sorunları ortaya çıkabilir. Bunları aşacak yöntemler de ilgili kurumlar tarafından bence hayata geçirilecektir. Dolayısıyla zaman alacak biraz ama ben 6 aydan bir parça daha önce bu sürecin halledilebileceği kanaatindeyim.
0: Evet, peki Mustafa Bey, şimdi 16 Ekim'de bir de S&P'nin Türkiye notunu açıklamasını bekliyoruz. Tabii bu belirtilen tarihi pas geçme ihtimali de var ama tüm bu gelişmeler aslında nota ilişkin kredi derecelendirme kuruluşlarının görüşlerini nasıl etkiler? Kasım'da MSCI'yi bekliyoruz ama ondan önce tabii 16 Ekim var. Ödeme ve yol haritasında böyle biraz daha netleşmeyi gördüğümüz böyle bir zeminde nasıl bir öngörünüz var acaba?
1: Tabii kredi derecelendirme

0: ulaşır. Genel olarak makro etkilere inceler. Makro etkilere baktığınızda jeopolitik risklerin, işte petrol fiyatlarının, küresel enflasyonun payının biraz daha önemli olduğunu görüyorum ben. Türkiye içinde de göreceli olsa da enflasyonda bir başarı sağlanmış durumda. Fon olaylarıyla ilgili bulaşma etkisi şimdilik sınırlı kalmış gibi görünüyor. Dolayısıyla onun not üzerine çok olumsuz bir etki yaratacağı kanaatinde değilim. Notu değiştirecekleri düşüncesinde de değilim. Dolayısıyla bir paragrafta finansal piyasalarla ilgili bir açıklama yapabilirler ama bunun not üzerine çok büyük bir etkisi olacağı düşüncesinde değilim.
1: Peki Mustafa Bey, şimdi Borsa İstanbul'da 3. çeyrek bilanço dönemi de 19 Ekim'de başlıyor Türkiye Sigorta ile. Şimdi bankacılık, sanayi, perakende ve ulaşım sektörlerinden gelecek sonuçları da bir yandan dikkatle bekliyoruz. Bu bilanço döneminde siz nasıl sonuçlar bekliyorsunuz acaba? Hangi sektörlerde daha güçlü finansal sonuçlar görürüz? Ne dersiniz böyle bir ortamda?
0: Esasında 3. çeyrekte yaşadığımız bilanço dönemi 2. çeyrekte yaşadığımız bilanço dönemiyle aşağı yukarı aynı olacak. Ufak tefek bazı banka hisse senetlerinde göreceli bir iyileşme olabilir karlılık anlamında ama gerek sanayi, gerek perakende, gerek savunma sanayi, gerekse diğer tüm sektörlerde aşağı yukarı ikinci çeyrekte gelen bilançolara çok benzeyen bilançolar gelecek. Bu çeyrekte biraz daha toparlanma olabilir diye ümit ediyordum ama büyüme rakamlarının öncü göstergelerine baktığınızda toparlanmanın oldukça yavaş olduğunu, dolayısıyla bunun bilançolara etkisinin de çok gecikmeli geleceğini görebiliyoruz. Enflasyon anlamında baktığınızda tabii enflasyonun yarattığı olumsuzluklar, özellikle belirli bilanço kalemlerinde sermaye gibi aktiflerin bazıları gibi yıpranmaya yol açıyor. Dolayısıyla tam anlamıyla enflasyonu da aşağı çekemediğimiz için bilançolarda çok büyük bir değişiklik olacağı düşüncesinde değilim. Dediğim gibi bir sektörü öne çıkarmak hemen hemen imkansız. Ancak defansif anlamda baktığımızda perakende sektörünün ve göreceli olarak da bankacılık sektörünün bir parça daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz.
1: Burada bankacılık sektörüne dikkat çektiniz. Peki, dünyanın önde gelen merkez bankaları geçtiğimiz hafta bir araya geldiler İstanbul Ekonomi Forumu'nda. Mesaj da aslında çok netti. Ucuz para dönemi bir süre gelmeyecek, faizler bir süre daha yüksek kalacak, borç pahalılanacak gibi bir ifade çıktı aslında ortaya, bir mesaj çıktı. Biz de tam da bu ortamda Merkez Bankası ne kadar faiz indirir, 100 mü 200 mü soruları gündeme geliyordu ama yavaş yavaş dünyadaki bu realiteyle aslında karşı karşıya da kalıyor bir yandan. Tüm dünyanın faiz arttırdığı, tahvil faizlerinin son yıllarda en yüksek seviyelere çıktığı yerde Merkez Bankası'nın bu duruma karşı indirimi devam ettirebilir mi bizim Merkez Bankamız? Ne dersiniz? Borsayı da etkileyebilecek başlıklardan biri. Nasıl yorumlamak lazım?
0: Doğru. Şimdi bizim enflasyon önleme politikası uzadı. Ne yazık ki enflasyon politikası, önleme politikasını bu kadar uzatmamamız lazımdı. Daha önce belirli bir noktaya gelebilseydik Merkez Bankası daha hızlı ve keskin faiz düşüşleri yapabilirdi. Şimdi enflasyonda bir parça aşağı gelmiş olsa da, istenilen yerden uzak olsa da dış şartlar çok elverişli değil. İşte Amerika'sından Avrupa'sına, Japonya'sından Almanya'sına, Fransa'sına kadar merkez bankalarının çoğu daha sıkı bir para politikası uygulamak durumunda kalıyorlar. Az önce ifade ettiğim jeopolitik riskler ve özellikle petrol fiyatlarının artmış olmasının yarattığı küresel enflasyonist dalga. Küresel anlamda baktığınızda başta Amerika olmak üzere pek çok ülkenin dış ticaretle ilgili yaptığı önlemler, dış ticaret savaşları, gümrüklerle ilgili vergi maliyetlerinin arttırılması gibi hususları bir araya koyduğumuzda küresel anlamda enflasyonist bir eğilimin giderek arttığını görüyoruz. Bu da merkez bankalarına ister istemez para politikasını sıkmaya ve faizi arttırmaya yetiyor. Ne yazık ki bizim Merkez Bankamız da bundan etkilenecektir. Daha önce açılan fırsat penceresini içerideki enflasyonun yüksekliği nedeniyle kullanamamıştık. Şimdi ise kullandığımız takdirde oldukça sınırlı bir faiz indirimi yapabilecek düzeye geldik. Ne yazık ki dış şartlar nedeniyle. Merkez Bankamız yine de ekonomideki durgunluk nedeniyle biraz faiz indirimine gidecektir.

0: Ancak bu beklendiği gibi 300-350 bas puan civarında olmaz. Daha az, 200 bas puanı aşmayacak şekilde bir faiz indirimi bu yıl sonuna kadar görebiliriz. Dolayısıyla biraz daha temkinli bir duruş sergileyebilir Merkez Bankamız.
1: Evet, 250 bas puanı aşmayacak şekilde indirim görebiliriz dediniz. Peki şimdi şunu da sormak isterim aslında. Dünyanın en büyük tahvil yöneticilerinden PIMCO, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinde %6 ihtimalini gündeme taşıdı. Üstelik hisse senetleri ve şirket tahvilleri için riskin daha düşük bir seviyede başlayabileceği uyarısında da bulundu. Şimdi faizler %6'ya çıkarsa küresel hisse senedi piyasalarında nasıl bir görünüm olur?
0: Hiç de hoş bir görünüm olmaz. %6 oldukça yüksek bir seviye. Şayet dediği yere gelirse fon yöneticisinin riskli varlıklardan kaçışın daha da hızlanacağı ve tetikleneceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Başta Amerikan borsaları olmak üzere hemen hemen tüm dünyadaki borsalar, coinler ve riskli varlıklardan kaçış daha da hızlanacaktır. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Amerikan hazine tahvillerinin %6 risksiz getirisi olduğu bir yerde fonlama maliyetiniz minimumda %6 demektir. Dolayısıyla %6 artı bir para kazanmanız için de ciddi derecede risk almanız gerekiyor. Çoğu yatırımcı bu riski almaz. %6'ya ne kadar ulaşabilir ayrı bir konu ama netice itibariyle baktığınızda 5 ve 10 yıllık tahvillerin 5'in üzerinde durması, birkaç yıl önce söyleseydik pek çok insanı çok tedirgin ederdi. Şimdi biraz kanıksanmış gibi görünse de özellikle ilk başta 5,5'lara doğru yaklaşacak gibi bir eğilime girmiş olması bile eğer girerse tabii ciddi derecede satış yaptıracaktır büyük borsalara. Biz de olumsuz yönde etkileniriz şöyle. Bizim borçlanma maliyetlerimiz ister istemez artar. Hem ülke olarak hem şirketler olarak dış kaynak anlamında. Borsamız zaten o kadar düşük yerlere geldi ki bu fon krizi nedeniyle borsaya çok büyük bir etkisi olmaz. Ama şöyle bir negatif etkisi olur. Dışarıdan gelecek para zaten yurt dışında faizler yüksek. Ben niye başka ülkelere gidip risk alayım diyerek gelmemeye başlar. Dolayısıyla işlem hacminin düştüğü, borsanın hareketlerinin oldukça sınırlı olduğu bir dönem yaşayabiliriz. Şayet faizler biraz daha yukarı giderse Türkiye açısından baktığımızda.
1: Evet Mustafa Bey, şimdi son FED tutanaklarında da enflasyonun hedefe dönüşünün beklenenden uzun sürebileceği ve gerekirse faiz artışının yeniden gündeme gelebileceği mesajı öne çıktı. FED'in bu şahinleşen duruşu önümüzdeki dönemde nasıl şekillenir peki? Bir yandan da tabii Trump'ın baskısı var. Trump da işte sert bir eleştiride bulunmuştu FED tutanaklarından sonra. Ne dersiniz?
0: Fed'in işi de kolay değil ne yazık ki. Yine biraz önce konuştuğumuz gümrük vergileri Trump'ın tahmin edemez ekonomi politikaları, açıklamaları, jeopolitik risklerin artması gibi unsurlar, küresel fiyatların özellikle enerjide artması gibi unsurlar Fed'in elini kolunu bağlıyor. Enflasyon ve büyüme rakamlarına baktığınızda esasında çok tedirgin olacak bir olay yok Amerika'da, ancak beklentilerin bozulmasını yarattığı sıkıntılar var. Bu nedenle ister istemez Fed önlemini almaya çalışacaktır. Tutanaklarda da görüyoruz ki oldukça şahin bir hava var Fed'in içinde. Para piyasası kurulu dediğimiz kurulda. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de faiz arttırımı ihtimalinin yüksek olduğu bir süreç var. Fiyatlamalar da bunun üzerine yapılmaya başladı ne yazık ki. Dolayısıyla Fed'in daha önce arttıramaz dediğimiz dönemlerde dahi faiz arttırma eğiliminin yoğunluğu kazandığı bir süreç 0.25-0.25 gibi faiz artışlarını ard arda görebiliriz FED'den. Dediğim gibi bu biraz proaktif önlem amacıyla yapılan bir hareket. Daha sonraki süreçlerde piyasanın durumuna, dünyadaki konjonktürün durumuna göre biraz daha durgunluğa girebilir Fed'in faiz artışı, ama buradaki kilit nokta yine dönüp dolaşıp Hürmüz Boğazı, petrol fiyatları ve petrol fiyatlarının özellikle 80 doların altına düşmesiyle alakalı olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.
1: Evet tabii kritik nokta Hürmüz, petrol fiyatları dediniz. Çok teşekkür ederiz Mustafa Bey kıymetli katılımınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Kıymetli konuğumuz stratejist Mustafa Aşkın'dı ve devam ediyoruz. Fon tasfiyesine yönelik kanun

0: Teklifi çalışmaları tamamlandı. 1 milyon TL'ye kadar alacakların ana para ve enflasyon farkıyla ödenmesi, küçük yatırımcılara öncelik verilmesi ve ödemelerin Ekim ayına kadar başlatılması hedefleniyor. Kalan 114 fonun ödemeleri ne zaman yapılacak, detaylar haberimizde.
1: 3 şirkete ait 17 fon tasfiye edildi. 43 bin fon yatırımcısının paraları ilgili bankalara transfer edildi. Tasfiye sürecindeki yatırım fonları için yeni düzenlemenin detayları da netleşti. Buna göre kalan 114 fonda 1 milyon liraya kadar alacakların ana para ve enflasyon farkıyla ödenmesi, küçük yatırımcılara öncelik verilmesi ve ödemelerin Ekim ayında başlatılması hedefleniyor.
2: Düzenlemenin ilk aşamasında yararlanması beklenen küçük yatırımcı sayısının 350 bin seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Tabi burada kalan 114 fonun ödemeleri ne zaman yapılacak? Akıllardaki soru bu. Planlamaya göre ilk ödemelerin Ekim ayı içerisinde başlaması hedefleniyor. Ancak bu tarih henüz kesinleşmiş değil. Bununla birlikte düzenlemenin yasalaşması ve uygulama takviminin ilan edilmesi gerekiyor.
1: 16 Eylül ve öncesinde satış emri veren yatırımcılar da planlanan takvim doğrultusunda paralarını alabilecek.
2: 16 Eylül ve öncesinde verilen emirler normal işlem sürecine alındı. Temerrüt veya fiyat açıklanmaması nedeniyle gerçekleşmeyen emirler ise tasfiye kapsamına dahil edildi. 17 Eylül'de verilen emirler iptal edildi. Buna ilişkin ödemeler yatırımcıların alacakları tasfiye bakiyesinden hesaplanacak.
1: Ödeme planının önemli başlıklarından birini yatırımcıların ana para tutarlarının belirlemesi oluşturuyor.
2: Merkezi kayıt kuruluşu verilerinden yararlanılması ve her yatırımcının alacağının dosya bazında hesaplanması öngörülüyor. Böylelikle hak sahiplerine yapılacak ödemelerde kayıtlı yatırım tutarlarının esas alınması hedefleniyor.
1: Peki portföy yönetim şirketlerinin fonlarında para kalmadıysa ödemeler nasıl yapılacak?
2: Burada hazırlanan plana göre kamu kaynaklarından ödeme yapılması öngörülmüyor. Özellikle ödemelerin her fonun kendi varlıkları ve tasfiye gelirleri üzerinden karşılanması hedefleniyor. Ödemelerde esas olan şirketin kasası değil, fonun ayrı tutulan mal varlığı. Fonun elindeki varlıklar nakde çevrilecek, yatırımcılara dağıtılacak. Ayrıca usulsüz kazançların gönüllü iadesi için açılan hesaplara yatırılan paralar da yine ilgili fonun tasfiye sürecinde ödemelerde kullanılacak.
0: Ve gündem fon tasfiyesine yönelik gelişmeler olmaya devam ediyor. Bir değerlendirme daha aktaralım. Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal, tasfiye edilen fonlarda ödeme esasları, fon düzenlemelerinin piyasaya yansımaları ve fon tasfiyesinde yatırımcı beklentilerini değerlendirdi. İzleyelim.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın meclisteki konuşmasında da bu fon gelişmeleri alakalı bilgilendirmesinde de ara ödemelerin Ekim ayı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etmişti. Şimdi bu tasarıyla birlikte ara ödeme konusunda da gördüğümüz bizim özellikle fonlarda eğer yeterli para yoksa bunun oransal dağıtılabileceğini de görüyoruz. Yani Ekim ayı içerisinde ya da işte önümüzdeki kabaca bir aylık süreç diyelim, bir ara ödeme tarafının büyük ölçüde tamamlanmasının hedeflendiği düşüncesindeyiz. Yani bu açıklamalardan ve düzenlemelerden bunu anlıyoruz. Burada ara ödeme noktasında 1 milyon TL üst sınır var zaten. Eğer fondaki mevcut para, içerideki para, nakit kısmı yeterli olursa burada yatırımcıların 1 milyon TL üst bandla ana parasına göre, net yatırım tutarına göre ödemeler yapılacak. Ama eğer fondaki para toplam burada net yatırım tutarını ödenecek toplam net yatırım tutarını karşılamıyorsa da oransal yönteme başvurulacak. Yine burada gördüğümüz tasfiye sürecinin ilerleyen dönemine ilişkinde özellikle bu daha olağanüstü tasfiye olarak adlandırılan 4 portföy yönetim şirketini içeren kısımda da yatırımcıların burada içerideki paraları koydukları net yatırım tutarları para piyasası fonları tarafında ve diğer fonlarda enflasyona göre de bu ortalamasına alarak TÜFE'nin ve ÜFE'nin tasfiye tarihine kadar enflasyona karşı güncellenecek. Ama tabii yine burada önemli noktalardan biri tasfiye süreci sona erdiğinde, ki orada da yine 5-6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu süre sona erdiğinde bu tasfiye sonucunda elde edilen nakit, fondaki nakit eğer yeterli gelmezse yine oransal dağıtım yöntemine başvuracağım. Ben buradaki düzenlemeden bunu anlıyorum. Ama tabii bu süreçteki tek kaynak fonun varlıklarının nakde çevrilmesi değil, aynı zamanda sorumlulardan veya fonun zararı uğratıldığına ilişkin tespit edilen işlemlerden de bu bakiyelerin geri kazanımı olacak. Yani geri kazanılan bir bakiye de olacak. Burada sorumluların elde ettikleri haksız görülen kazançlara geri alınması gibi veya işte o mal varlıklarının satılması gibi noktalarla bu tasfiye süreci sonunda yatırımcı mağduriyetini giderecek en maksimum bir bakiye tasfiyesine, tasfiye bakiyesine ulaşılması hedefleniyor. Bunun nihayetinde eğer tutar yeterliyse yatırımcılara da enflasyona göre değerlenmiş, enflasyona karşı da bu tasfiye sürecinde değer kaybetmeyecek şekilde değerlenmiş kısım ödenecek. Ama yeterli gelmezse oransal ödenecek. Bu tasfiye enflasyona değerleme konusunda da bu tasfiyenin duyurulduğu tarihte itibaren işlenecek diye anlıyorum ben düzenlemeden. Yani toparlayacak olursak buradaki yol haritasının gün be gün yapılan düzenlemelerle birlikte biraz daha netleştiğini görüyoruz. Tabii ki tasfiye, o büyük fonların tasfiyesi biraz zaman alacak. 5-6 aylık bir süreden ifade ediliyor zaten. Ama bu süreçte de yatırımcı haklarını korumaya gayret eden bir usulün uygulandığını, hedeflendiğini görüyoruz. Enflasyona karşı değerleme vesaire de bunu gösteriyor. Ama tabii ki fon varlıklarının satışında, özellikle hisse fonlarda belirli kayıpların oluşması belli ölçüde kaçınılmaz.

0: Ve Trump'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Rusya ile Ukrayna enerji ateşkesinde anlaştı. Bunu bozmayın ifadelerini kullandı. Rusya'nın petrol ve gaz altyapısına saldırılar düzenleyen Ukrayna'yı eleştirdi ABD Başkanı Donald Trump. Ve bir uyarıda bulundu. Tarafların enerji ateşkesi ilan ettiklerini açıkladı. Ancak Zelenski'den söz konusu anlaşma için bir sürpriz olduğu yorumu geldi. Herhangi bir ateşkesten haberi olmadığını iddia etti. Trump'ın iddiasına göre bu ateşkesle, yani Trump'ın iddia ettiği ateşkes anlaşmasında da iki ülke arasındaki çatışmalarda enerji kaynaklarının ve tesislerinin hedef alınmasını sonlandırmayı amaçlayan bir anlaşmaydı. Detayları haberimizde izleyelim.
1: Zelenski'ye dedim ki Rusya'ya dilediğinizi yapabilirsiniz ancak rafinerileri vurmayın. Çünkü bu küresel çapta bir soruna yol açar.
2: Trump enerji ateşkesi duyurdu. Zelenski'den haberim yok açıklaması geldi. ABD Başkanı Donald Trump Rusya ve Ukrayna'nın kısıtlı ateşkes anlaşmasına vardığını öne sürdü. Tarafların enerji altyapısına düzenlenen saldırılara karşılıklı olarak son vermekte uzlaştığını söyledi.
1: Derhal geçerli olmak üzere Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki tarafta anlaştı. Bunu bozmayın.
2: Ancak Amerikan yayın kuruluşu Axios'a konuşan Ukrayna lideri Zelenski herhangi bir anlaşmadan haberdar olmadığını savundu.
1: Ateşkesten haberim yok ama Ruslar kabul ettiyse biz de ederiz. Eğer Başkan Trump bunu Putin'le müzakere ettiyse lütfen ateşkesin ne zaman başlayacağını bize de haber verin.
2: ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Rusya'daki petrol ve gaz rafinerilerine yönelik saldırılarını eleştirmişti. Zelenski derhal durmalı uyarısını yapan Trump, Ukraynalıların kendilerine yeni bir başkan seçmesi tavsiyesinde bulunmuştu.
1: Bu asla başlamaması gereken bir savaştı ve bence Ukrayna'nın yeni bir devlet başkanına kavuşma vakti geldi.
0: Fed'in faiz politikası, ABD'de yaklaşan seçimler ve Avrupa'da yaşanan mali sorunlar döviz cephesinde belirleyici olmaya devam ediyor. Dolar endeksinde 102 puan eşiği de aşıldı. Bunu stratejist Cüneyt Paksoy ele aldı. İzleyelim.
3: Kritik eşikteyiz. Bekliyoruz 102. Haftalardır söylüyorum analiz programlarında. Gelinen seviyenin önemli olduğunu söylüyorum. 102 grafikte gösteriyor yani. Buranın ne kadar önemli bir direnç olduğunu grafik bize gösteriyor. Gelmiş fiyat, dolar endeksi fiyatlaması şu an 102 civarında kendini yukarı atma çalışması işte. Bir yandan PIBO seviyesi orası. Önemli bir PIBO seviyesi aylık bazlı. Aynı zamanda önemli bir yatay direnç. Son dönemde oluşmuş bir direnç eşiği HUBO ile beraber birleşiyor. Aynı zamanda bir kanal oradan geçiyor. Yani yukarı yönde trende geri dönmek adına, çünkü alt trendde

0: dedik. Alt trenden çıkıp yukarı yönlü trende geri dönmek istediğinde de dolar endeksi kritik bir yerde. Sanıyorum Ekim toplantısı Fed adına bu noktada önemli bir deadline olacak. Karar verme noktasında. Önemli bir karar verici, zamanlayıcı olacak. Bir de ABD seçimleri var tabii. Oraya doğru giderken Trump'ın potansiyel süreci de önemli olacak. Dolar endeksi adına. Piyasalar nakde döndüğü zaman rezerv para üzerinden dolara dönüyor. Burada iki figür daha var. Biri dolar yan paritesindeki yenin hala kendine gelememesi. Hala 157-158'ler civarında fiyatlanması. Bir de paritenin Avrupa'da anlattığımız sorunlar sebebiyle aşağı yönlü geri çekilmesi. 1.1250-1.13 gibi önemli bir eşiğin altındayız. Bu direnç yukarı yönlü geçilmedikçe Euro'da 102 hani daha aşağı 102'nin üzerinde bir dolar endeksi onlara doğru giden bir Euro dolar paritesi efekti. Bu dolar endeksi için de güçlendirici bir etki oluyor Euro'nun bu değer kaybı. Ama bizim için de önemli Euro'nun değer kazanımı içinde olması, değer kaybı içinde olmaması, %50 ihracat pazarımızın Avrupa olduğu düşünüldüğünde, gelirimizin ağırlıklı Euro üzerinden konuşulduğu düşünüldüğünde bizim için de oldukça önemli. Özellikle dolar endeksinin 102 üzerinde kalması, 105 hatta 110 demek olacak önümüzdeki süreçte. Bunun olmaması piyasalar için kıymetli. Bu oluyorsa biraz daha temkinli olmak zorunda kalacak. Dolara karşı tüm merkez bankaları, bizim Merkez Bankamız da dahil.
1: Ve IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantıları 12-18 Ekim'de 35 yıl aradan sonra Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek. Jeopolitik gerilimler, yüksek enerji fiyatları, enflasyon ve rekor seviyeye ulaşan küresel borçların öne çıkacağı bir toplantı olması bekleniyor. Ve IMF'in güncel küresel büyüme tahminleri de açıklanacak 13 Ekim'de diyelim. Ve bu detayı da aktardıktan sonra bakalım piyasa takviminde neleri takip edeceğiz, hemen aktaralım. İçeride perakende satışlar ABD tarafında IMF toplantılarının takip edileceğini aktarmış olalım ve seans öncesinin bu bölümünü burada noktalıyoruz. İkinci saat diliminde Sema Ertekin size eşlik edecek. Saatler onu gösterdiğinde tekrar görüşmek dileğiyle.

0: Bizde komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır.

0: adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. Apara.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan

0: geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

Günaydın, saat 8. Ben Sema Ertekin. Seans öncesine hoş geldiniz. Tüm fiyatlamalara bakacağız. Haftanın ilk işlem gününde ons altın, Brent petrol, Amerikan tahvilleri ve dolar endeksine durumda. Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününe nasıl başlayacak? Hepsini konuşacağız. Manşetlerin ardındaki fiyatlamaları etkileyen sebeplere bakacağız. Sonuçlara da bakacağız. Önce verilere bakalım. Son durum ne? Bakalım fiyatlamalar nasıl? Altın ons kıymetli metaller tablosuyla başlarsak. Küreye gidelim o zaman. Çin Şangay'a bakalım. 3800 puan seviyesinde 0.18'likte geri çekilme var Çin Şangay tarafında. Devam edelim Güney Kore ile. 6461 puandan geçiyor. %2.5'a yakında aşağı yönlü hareketi var. Enerji emtia tarafına bakalım. Enerji emtia tarafında son durum ne? Petrol 90,3 dolardan fiyatlanıyor. %1,6 oranında geri çekilme var. Brent petrolde 103,4 dolar seviyesini takip ediyoruz. %1'in üzerinde geri çekilme var. Doğalgaz 3,1 dolardan fiyatlanıyor. Orada da %1'in üzerinde geri çekilme takip ediyoruz. Kıymetli metaller tablosuna bakalım. Kıymetli metallerde altın ons 4194 dolardan fiyatlanıyor. Gümüş tarafında 0.25'lik yukarı yönlü hareket var. 60,9 dolarda. Platin de yükseliyor. Yarım puanın üzerinde kazancı var. 1698 puanda platin. Paladyumda da 0.31'lik yükseliş var. 1157 dolardan fiyatlanıyor paladyum. Şimdi şirket haberleriyle devam edelim.

Şirket haberlerine bakalım. Türkiye Varlık Fonu ziraat katılım ve halk katılım için devir sözleşmelerini imzaladı. Meysu 650 bin payını 5,4 milyon liraya geri alırken toplam geri alınan pay sayısı 4,14 milyona ulaştı. Kasanın esas sözleşme değişikliğine ilişkin başvurusu SPK tarafından onaylandı ve Çelebi Hava Servisi Bangladeş'teki havalimanı için teklif verdiğini duyurdu. İller Bankası'nın sermayesi de 250 milyar liraya çıkarıldı. Şimdi gündeme bakacağız. Gündem başlıklarında neler var? Bugün yönetmenim ekrana verirse gündemdeki tüm gelişmeleri konuşalım. Kabinede fon soruşturması masada. Kabine bugün toplanıyor. Gündemde yatırım fonlarına yönelik soruşturma ve yatırımcılara yapılması planlanan ara ödemelerin yanı sıra terörsüz Türkiye süreci, dış politikadaki gelişmeler ve ekonomi başlıkları olacak. Fon tasfiye teklifi de mecliste

Meclise sunulan 9 maddelik kanun teklifi 14 Ekim Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yasa teklifi de bu hafta görüşülmeye başlanacak. Ve petrolde 125 dolar uyarısı var Goldman Sachs'tan. Goldman Sachs, Orta Doğu'daki arz gelişmelerine dikkate alarak Aralık ayı Brent petrol fiyat tahminini varil başına 90 dolara yükseltti. Banka bölgede çatışmaların yeniden şiddetlenmesi halinde Brent petrolün 2027 yılında da ortalama 125 dolara kadar ulaşabileceği uyarısında bulundu. Altın yeni haftaya yükselişle başlıyor. Altın fiyatları yeni haftaya güçlü bir başlangıç yaptı diyebiliriz. Yükseliş trendini sürdürdü. Zayıflayan Amerikan doları ve küresel enerji fiyatlarındaki düşüşten destek alan kıymetli metal, yatırımcıların bu hafta açıklanacak kritik Amerikan enflasyon verilerine odaklanmasıyla alıcılı bir seyir izliyor. Ve Rusya dizel yasağını sonlandırdı. Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada dizel yakıt ihracatına yönelik yasağın kısmen kaldırılması kararını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Amerikan Başkanı Donald Trump arasında varılan mutabakat doğrultusunda alındığı belirtildi. Yürürlüğe giren kararla ilk aşamada 500 bin ton dizel yakıtın dünya piyasalarına sevk edilmesine olanak sağlandığı da kaydedildi. Ve küresel ekonomik sorunlar Bangkok'ta görüşülecek. IMF ve Dünya Bankası 12-18 Ekim 2026 tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir araya gelecekler. Küresel büyüme, enflasyon, enerji fiyatları ve 365,5 trilyon dolara ulaşan dünya borcu toplantıların odağında olacak. IMF'nin yeni ekonomik tahminleri de 13 Ekim'de açıklanacak. Gündem başlıkları böyleydi.

0: Seans öncesinde şimdi konuğum stratejist Cenk Bilgin bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz Cenk Bey.
1: Günaydınlar Sema Hanım, iyi yayınlar, iyi haftalar.
0: Teşekkürler. Fon tasfiyesi teklifinin kritik noktaları var tabii. Mecliste görüşülecek, plan ve bütçe komisyonunda görüşülecek. Maddelere baktığınızda nasıl değerlendirdiniz?
1: Yani çok kapsamlı olduğunu ve bence yani gerekli yerlere dokunduğunu net şekilde görüyoruz. Önemli olan burada devamındaki yatırımcı güveninin hızlıca tesis edilmesi. Bence önümüzdeki hafta, yani bu hafta ve önümüzdeki haftalarda artık yavaş yavaş biraz daha ekonominin gerçeklerine, makro taraflara odaklandığımız, biraz daha bu fon meselesini hani daha geride bıraktığını göreceğiz piyasanın diye düşünüyorum. Her ne kadar tabii canı yananların veya işte mağdur olanların durumu ayrı, tabii onu yatsımamak lazım, ama piyasa biraz daha kafasını kaldırıp hani daha rakamsal gerçekliklere odaklanacaktır diye düşünüyorum artık.
0: Fon varlıklarının korunması, satışı, tasfiye sürecinin yönetimi açısından nasıl değerlendirdiniz Cenk Bey?
1: Burada da yine bence elden gelen yapılıyor. Yani şimdi hazineden destek alınmayacağı için bir noktada biraz daha işte zamana yayarak bunu, önemli bazı noktalar var orada, kritik noktalar, işte özel sektör tahvillerinin tarafı. O özel sektör tahvilleriyle ilgili bazı belki gelişmeler veya kolaylaştırmalar yaşanırsa bu süreç daha da hızlanacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında yani genel seyir biraz yavaş gidiyor tabii, ama yani içinde bulunduğumuz durum öyle çok ufak tefek şeylerle atlatılacak bir durum değildi. Yine de bence piyasa bunu doğru şekilde ve iyi şekilde atlatacak diye düşünüyorum.
0: Net yatırım tutarında hem TÜFE hem de yurt içi ÜFE ortalamasının dikkate alınması, o yatırımcının parasının satın alma gücünü ne ölçüde koruyabilecek?
1: Yani başka türlü bir hesaplama yapılamazdı herhalde. Daha fazlası verilemezdi diye düşünüyorum. Bence TÜFE TÜFE burada baz alınması gayet adilane gözüküyor. Yani buna da kimsenin hani ses çıkaracağını veya işte muhalif olacağını beklemem.

0: Yani mümkün olduğu kadar zaten küçük yatırımcılara veya işte daha çok yatırımcının içinde olduğu fonlara öncelik verilecek. Hani bu daha fazla insanın mağduriyetini gidermek açısından doğru bir mantık. Hani ama tabii daha büyük yatırımları olan küçük yatırımcılar da var bu sepetin içinde. Hani onları çok memnun edebileceğini düşünmüyorum bu tavsiye sürecinde yazık ki. Ama yani çok büyük bir kesimi rahatlatacak, işte onların ellerini rahatlatacak bir aksiyon olarak görmek lazım. Bundan sonraki süreçte de işte eğitim konusu, yani işte finansal okuryazarlık konusunu daha da genişletip geliştirip biraz daha belki güven zor tesis edilecek piyasalarda, ama güven tesis edildiğinde de herkes ne yaptığını, ne yapıyor olduğunu bilerek yatırım yaparsa bence daha az zararla bu tip hadiselerden kurtulduk. Zaten hani otoritenin koyduğu yeni katı kurallarla bu tip durumlara düşmemiz oldukça zorlaşıyor bence.
1: Peki, devam edelim. IMF ve Dünya Bankası da 12-18 Ekim tarihlerinde Bangkok'ta bir arada olacaklar. Küresel büyüme, enerji fiyatları, enflasyon, işte yüksek borçluluk, finansal istikrar, tüm bunları değerlendirecekler. Özellikle şunu sormak istiyorum burada. 365,5 trilyon dolara ulaşan bir küresel borç stoğu var. Finansal riskler açısından hangi riskleri barındırıyor bu?
0: Yani birçok ülkenin aslında ödeyememe riskini barındırıyor olması lazım T-yönde. Ama tabii biz pratikte öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Bir şekilde işte para basılarak, enflasyon göğüslenerek bu döngü devam ettirilmeye çalışıyor. Ben hani kısa sürede bu borçluluk yapısının veya işte genel konjonktürün çok sağlıklı şekilde düzelebileceğini düşünmüyorum. Ne yazık ki zaten içinde bulunduğumuz bu gerilim ortamı ve işte ufak ufak çatışmalar, işte büyük, belki daha büyük savaşlara yol açacak gerginliklerde bunun neticesi gibi gözüküyor. Yani dünyada Çin'e borcu olmayan ülke yok. Yani Çin burada biraz ipleri eline almış durumda. O taraftan da bakmak lazım konuya. Yani Çin tamam bir şeyler ihraç ediyor, dünyaya teknoloji ihraç ediyor vesaire. Ama burada da bir kutuplaşma oluyor tabii finansal olarak. Zaten Amerika'nın da baştan beri rahatsız olduğu kutubun kendisinden başka bir tarafa kayması. Yani bunlar global çerçevede değerlendirilecektir. Ama geldiğimiz durum ve gerginliklerin boyutları çok iç açıcı değil bence. Çok hani rahatça geçirebilecek problemler değil bunlar. Bunları zaten içindeyiz ve yaşıyoruz. Hani özellikle tahvil faizlerinin geldiği durum bütün dünyada tüm ekonomileri zorlar vaziyette.
1: Peki Türkiye açısından baktığınızda IMF ve Dünya Bankası toplantılarından gelecek hangi mesajlar daha kritik? Yani küresel faizler, işte enerji maliyetleri, risk iştahı.
0: Yani gerginlikler konusunda IMF ve Dünya Bankası çok bir şey yapamaz. Belki yani sözlü yönlendirme yapabilir. Ama onun dışında işte gelişmekte olan piyasalara nakit akışının nasıl sağlanacağı, nasıl daha sağlıklı borç yapılarının oluşturulacağı gibi konuları görüşeceklerdir. Burada büyüme tarafındaki hassasiyet ve oradaki negatif beklentiler belki dile getirilip hani yani ülke yönetimleri de bununla ilgili uyarılabilir. Çünkü bu bütün masadaki gerginlikler vesaire hepsi sonuçta büyüme tarafında bayağı ciddi yaralar açabilecek gibi gözüküyor. Hani enflasyonu bir şekilde düşürürsünüz. Yani işte gerginlikte düşürürsünüz veya işte talebi çok aşırı kısarsınız, düşürürsünüz. Arzı çok kısarsınız, yine alışverişe engellersiniz vesaire, ama büyümeye zarar verirseniz büyümenin geri dönmesi biraz sancılı olacak gibi gözüküyor. Hatta belli bence çıtaların altına inmiş durumdayız orada. Bunu toparlamamız biraz zaman alacak aslında. Enflasyondan sonra bu büyüme döngüsünü nasıl düzelteceğimize tüm dünya olarak bayağı ciddi eğilmemiz gerekecek.
1: Rusya'nın ilave dizel tedariğini de konuşalım. 3 milyon ton ilave dizel tedariğinden bahsediyoruz. bu Rusya kaynaklı arz artışı, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin petrol fiyatları üzerindeki etkisini ne kadar sınırlayabilir büyüklük açısından?

0: Şimdi bence
1: 3 milyon ton.
2: Ve, yani burada şimdi ayrı iki tane problem vardı. Brent petrol ve işte petrol tarafındaki yükseliş gerginlikler sonucu oluşan ayrı bir problem zaten. Ama dizel taraftaki problem bambaşka bir problemdi. Yani artık dizelle petrol tarafındaki konu birbirinden ayrılmıştı. En azından dizel tarafında biraz daha fiyatları stabilize edici veya biraz daha geri çekilmesini sağlayıcı önlemler veya anlaşmalar olumlu. Ama hani ben petrol tarafını çok etkileyebileceğini düşünmüyorum. Biraz daha son kullanıcıya yönelik dizel tarafında yapılmış bir adım, atılmış bir adım. Bunu da biraz Amerikan Başkanı Donald Trump'ın seçim öncesi işte biraz daha ılımlı fiyatlarla seçime gitme, içerideki en azından akaryakıt fiyatlarının biraz daha sakinleşmesi açısından önemli bir adım olarak görmek lazım. Ama diğer taraftaki gerginlik ne yazık ki sözde atışmalarla vesaireyle devam ediyor. Orada İran da Amerika'nın köşeye sıkıştığının farkında. Anlaşmaya yanaşmıyor bir türlü. Trump da işte orada yine nükleer gücünün kalmadığı Amerika'nın, İran'ın ve nükleer silah üretemeyeceği gibi işte yönlendirmelerle aslında süreci biraz oyalıyor ve seçime doğru götürmeye çalışıyor bence.
1: O zaman Brent petrolün şu andaki seviyesini de konuşalım. Ne dersiniz? 103,5 dolardan fiyatlanan bir Brent petrol izliyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu fiyatlamayı?
2: Aslında içinde bulunduğumuz durumu bilmesek, hani sadece teknik analiz yapıyor işte bir takım rakamlara bakıyor olsak hani yukarı gitmekte zorlandığını yorumlayabiliriz. Ama bir taraftan da aşağı gitmekte de zorlanıyor. 100 dolar çevresinde işte bir gün 100 doların biraz altında, bir gün 100 doların biraz üstünde fiyatlanıyor. Hani bu oyunun ben birkaç hafta daha böyle devam edeceğini düşünüyorum. Amerikan seçimlerine doğru belki biraz daha gevşetmeye çalışabilirler burayı. Ama seçimler sonrası alınacak neticeler biraz daha burada agresif fiyatlamalara yol açabilir. Daha doğrusu Trump'ın alacağı aksiyonlar veya söylemleri sertleştikçe burada daha zorlayıcı rakamlar görebiliriz. Endişem odur.
1: Peki 100 doların üstünde neticede hem enflasyon açısından hem de merkez bankalarının alanı, faiz alanı açısından 100 doların üstü çok kritik bir eşik. Bize ne lazım aslında bu fiyatlamada?
2: Yani bize hızlıca bir düşüş lazım. Hani en azından 90-92 dolarların altına gelmesi gerekiyor. Ama daha yukarı gitmemesini en azından stabilize olmuş diye de yorumlayabiliriz. Hani iyi tarafından bakarsak resme. Ama merkez bankaları da biraz sanki işte bu ikim toplantılarını bir şekilde geçip aralığa biraz yönlenecekler gibi. Bu söylediğim gibi seçim sonrası olabilecek gelişmeleri izlemek istiyorlar. Orada daha kötü bir gidiş olduğu takdirde faiz artışları devam edecektir. Ama tabii burada büyüme çok büyük yaralar alacak. Yani 2027'de biz büyümeyi düzeltmek için çokça mesai harcayacağız gibi gözüküyor.
1: Şimdi İran'ın Amerikan yanıtını yetersiz bulması meselesi de var. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin o belirsizliğin de sürdüğünü de gösteriyor. Ayrıca şimdi küresel piyasadaki o jeopolitik taraftaki bu durum hem tahvil faizleri, dolar, altın, yalnızca petrol değil. Nasıl bir fiyatlama yaratmaya devam edecek? Altınla başlayalım. Altın onsun yönü açısından nasıl bir rota bekliyorsunuz? Şu anda 4188 dolarda ve 0.15'likte kaybı var.
2: Ya altın 4100 doların altına bir gün sarktı ve işte orada alıcılar geldi. Zaten hani 4000-3900 arasında biraz daha Çin'in alıcı olacağı beklentisi, Çin Merkez Bankası'nın alıcı olacağı beklentisi de var. Yani birçok insan belki orada pozisyon almamak için zaten bekliyordu. Oradan reaksiyon vermiş gibi gözüküyor ama 4220 üzerine atması durumunda bu hafta. 4300 seviyesine doğru bir hareket izleyebiliriz orada. Hani tamamen altının tekrar bir rally'e başlaması merkez bankalarının duruşlarının değişmesiyle olacaktır. Veya işte gerginliğin daha da artmasıyla olabilir. Biraz gerginlikten beslenen tarafı ağır basıyor şu anda son fiyatlamalarda altın tarafın bence.
1: Peki küresel piyasalarda bu hafta önemli belirleyici verileri de takip ediyor olacağız. Amerikan enflasyonu, büyük bankaların bilançoları,

0: Ve tabii yine devam eden o enerji üzerinden jeopolitik riskler. Yabancı piyasa kaynaklarının ortak bir değerlendirmesi var. Hisse senetlerinde yükselişin devam edip etmeyeceğinin artık yalnızca şirket karlarına değil, yüksek tahvil faizlerine ve Fed'in sonraki adımına da bağlı olduğu yönünde. Mesela bankacılık bilançoları da açıklanacak. Bank of America ile Morgan Stanley sonuçlarını açıklayacak. 13 Ekim'de de JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup ve Wells Fargo'nun bilançolarını takip ediyor olacağız. Nasıl etkiler fiyatlamaları, ne dersiniz?
1: Yani bilançolardan çok genel konjonktür yapısı ve işte merkez bankaların ne tarafı doğru eğileceği burada altın tarafında söylediğimiz gibi çok önemli olacak. Bence biraz daha bu alttaki Amerika'nın enflasyon verilerine odaklanmak gerekiyor dışarıda. İşte tahvil faizlerinin geldiği çok tehlikeli nokta. İşte orada belki bir aşırı bir fiyatlama ve sıçrama Amerikan, özellikle Amerika hisse senedi piyasasında sıkıntılara yol açabilir. Yani uzun zamandır zaten bir düzeltme bekliyoruz orada. Yani çünkü aşırı yani aşırı demeyelim de uzun bir süredir hani düzenli olan bir trend var. Ama bir yandan da işte yüksek faiz ve işte ona bağlı maliyetlerin artması vesaire var. Yurt dışındaki gelişmeler var. Dünyanın birçok yerindeki gerginlikler, savaşlar vesaire var. Bunların hiçbirinden etkilenmeyen bir Amerikan piyasası görüyoruz. Yani bunun bir düzeltmesi mutlaka olacaktır. Burada bence seçime kadar yine bu oyun devam edecek gibi gözüküyor. Ama seçim sonrası işte belki faiz tarafında, belki petrol tarafında bir farklı bir fiyatlama olursa o tarafa da yansır diye düşünüyorum. Orada da dikkatli olmak gereken zamanlara geldik bence.
0: Tabii haftanın makro verisi de Amerikan enflasyonu olacak. Eylül TÜFE verisi için piyasa beklentileri de yıllık yaklaşık %3,6 ile 3,7, yani aylık %0,6 düzeyinde. Sizin beklentiniz ne yönde? Çünkü enerji maliyetleri nedeniyle manşet enflasyonun seyri çok önemli.
1: Ya biraz orada çekirdek tarafında hani ılımlı veriler geldiğini görmüştük. Bence hani beklentileri çok aşacak bir veri gelmesini beklemem şu aşamada. Biraz daha PCE tarafına odaklanmak lazım. Enflasyon biraz oradan rol çalıyor ya da oradan yönünü belli ediyor diyelim. Oradaki daha yukarı gitmemesi enerji fiyatlarının hani yüksek bir seviyede ama gerginliğin belli bir noktada sınırlanması belki daha ileri taşımayacaktır o tarafı. Biraz da zaten Ekim toplantısında Fed'in bir şey yapmayacağı beklentisi biraz da bundan geliyor olabilir. Çünkü istihdam verileri orada zayıf gelmişti. Biraz daha bence piyasa dostu bir veri almayı daha çok beklerim açıkçası.
0: Beklentinin üzerinde gelirse bu durumda tahvil faizleri ve doların güçlenmesini takip ediyor olacağız. O zaman altın baskılanacak, teknoloji hisseleri de baskılanacak.
1: Çok güzel söylediniz. Yani zaten hassas bir dengedeyiz. Bir tarafı bastığınız zaman diğer taraf yukarı gidiyor veya işte kontrolden çıkıyor diyelim. Biraz daha bu aralarda işte beklentilere paralel veriler alabilirsek belli bir süre daha gemiyi yürütmüş olacaklar. Yoksa çok ters bir veri gelmesi durumunda hani Fed'in faiz artış olasılığını zıplaması tüm piyasaları çok sarsabilir, dengeleri çok değiştirebilir. Ama ben çok beklemiyorum. Yine de tabii hazırlıklı olmak ve temkinli olmak lazım bununla ilgili.
0: Beklentinin altındaki veri de bu sefer Fed'in faiz alanını, faiz indirimi beklentilerini destekleyecek. Tabii hisse senetleriyle altın destek bulacak. Beklentinin altında bir veri senaryosunda Fed'den faiz indirimi bekliyor musunuz?
1: Yok, o noktada değiliz şu anda. Yani en azından belki faiz artış olasılıkları biraz daha törpülenebilir. Biraz daha 2027'ye doğru resim kayabilir. Belki hani faiz arttırmayacağı beklentisi masaya gelebilir. Ama hani Amerikan seçimlerinden sonra bence asıl resim ortaya çıkacak. Hani bu şu anki verilerle, olumlu olumsuz verilerle çok resminde, yani en azından olumlu verilerle çok resmin değişmesini beklerim. Olumsuz veriler biraz daha ortalığı karıştırabilir. Ama olumlu veriler bir seyirde yine burayı götürecektir gibi gözüküyor.

0: gözüküyor. Öyle değerlendirmek lazım. Hani faiz indirimi konuşmak için çok çok erken şu anda bence.
1: Peki yüksek tahvil faizleri borsalarda düzeltme riskini arttırıyor mu?
0: Aslında arttırıyor ve biz böyle bir şey bekliyoruz ama işte AI harcamaları güldür güldür devam ediyor. Bunun akabinde işte S&P tarafında da kar beklentileri yüksek seyrediyor. Bunlar bizi besliyor. Her geldiği noktaya fiyatların alışıyoruz bir şekilde. Ama alışılmadık noktalara gelirse fiyatlar bence ortalık daha da karışabilir. Biraz şimdi hem petrol tarafında hem Amerikan faizleri tarafında hem dünyadaki diğer şeylerin tahvillerin durumu tarafında biraz sınırlarda yaşıyoruz. Bu gerginliklerin sönümlenmesi çok kolay değil şu anda. Belki işte seçimler sonrası yani bu ay sonundan sonra atılacak farklı adımlar hani bizi yanıltsın diyelim. Hani ben çok uysal şekilde İran'a yaklaşacağını düşünmüyorum Trump'ın. İran da burada Trump'ın elini bağlıyor biraz işte sıkıştığının farkında ve masaya gelmiyor bir şekilde. Buradaki gerginliklerin takibinde olacağız. Fiyatlamalarda bunu gösterecek. Biraz daha işte tahvil faizlerinin yukarı gitmesi durumunda tabii Amerikan piyasalarında alarm noktasına gelebiliriz.
1: Dolar endeksi açısından öngörünüz ne ve seviyeyi nasıl değerlendiriyorsunuz varlıklara etkisi açısından?
0: Benzer şekilde orada da 101-102 seviyesi kritik yerlerdi. Pek oradan ayrılmıyoruz ama orada da 105 seviyesinin üzerine çıkmamız durumunda zaten bunların hepsi bir arada olacaktır muhtemelen. Yani tahvil faizleri fırladığında dolar endeksinin de yukarı tekrar kırdığını görebiliriz. Yani bunlar 3-4 bacaklı birbirine bağlı bir denklem diye düşünelim. Yani birindeki bozulma diğerlerini de etkileyecektir. Tabii dolar endeksinin yükselmesi tüm piyasaları özellikle emtia tarafını negatif ettiler. Ama ben hani seçime kadar bozulma beklemiyorum diyeyim. Yani bir iki hafta daha bence bu çerçevede buralarda gidip geleceğiz. Hani 101'in altına inmesi de çok kolay değil ya da 100'ün psikolojik güç seviyesinin altına inmesi de şu anda çok kolay değil. Onun için farklı gelişmeler gerekiyor. Belki enflasyon verisinin çok beklenmediği kadar sürpriz olumlu gelmesi belki biraz orayı indirebilir ve piyasaları rahatlatabilir. Onun dışında bu seviyelerde devam etmesini beklerim açıkçası.
1: Şimdi emtia fiyatları dediğiniz için haftalık fiyat değişimlerine bakıyorum. Altının onsu %1,3 yükselmiş. Gümüş tarafında 0,70'lik bir yukarı yönlü hareket var. Palladium'da %1,6 geri çekilme görüyoruz. Brent petrole de bakalım haftalık değişime. %2,12 yükselmiş. Doğalgaz tarafında da %5 görünüyor haftalık değişim yukarı yönlü olarak. Küresel piyasalar yeni haftaya girerken ana fiyatlama olarak hangisini fiyatlıyor? Enflasyon mu, jeopolitik risk mi, yoksa yükselen tahvil faizleri mi?
0: Tahvil faizleri tarafı biraz daha sakinleşmiş gözüküyor. Biraz daha jeopolitik risklere odaklı bir seyir görürüz. Ama işte hafta ortası gelecek Amerikan enflasyon rakamlarıyla biraz daha makro bazlı makro rakamlar neticesinde ne tarafa evrileceğimizi göreceğiz. Burada petrol ve doğalgazın biraz daha jeopolitik riskleri, emtia tarafının da biraz daha makro rakamları fiyatladığını söylemek mümkün. Eğer iş rayından çıkmazsa yani jeopolitik tarafta çok aşırı gerginlik vesaire olmazsa altında bence hafta ortasındaki enflasyon verisini bekleyecektir diye düşünüyorum.
1: Peki altın ve doların aynı dönemde güçlü kalması yatırımcıya hangi risk algısını gösteriyor?
0: Küresel yani güvenli liman arayışını gösteriyor diyelim. Yani hem altına gitmek istiyorlar hem faizler yükseliyor Amerika'da. Biraz daha işte paranın güvenli liman arayışı burada öne çıkıyor. Daha sakin bir ekonomik yapıda işte hem faizlerin hem belki altın fiyatlarının daha stabil ve daha yatay hareket ettiğini görebiliriz. Biraz daha küresel risklerin daha artabileceği önümüzdeki haftalarda İşte belki Kasım içinde farklı gelişmeler olabileceğini fiyatlamasını bekleriz. Ama henüz öyle bir fiyatlama yok. Hani belli bir bantta ilerliyor altın tarafı. Faiz tarafında da işte belli sınırlara geldiğimiz için orada da bir yavaşlama var. Henüz orada bir yukarı kırılma, ekstra bir yukarı kırılmadan bahsedilmediği sürece altın tarafı da bu seviyelerde, bu bantta gidebilir.
1: Haftanın sonunda hangi üç göstergeye bakarak risk iştahı güçlendi veya piyasa yeniden savunmaya geçti diyeceğiz?
0: Amerikan 10 yıllıkları evet. Bence.
1: Evet.
0: Buyurun.
1: Evet dedim.
0: Amerika 10 yıllıkları işte altın olduğun seviyesi bir de tabii ki Brent petrolün seviyesini takip edebiliriz. Ama biraz daha bence burada Amerikan 10 yıllıkları, dolar endeksi ve altın tarafına baksak daha doğru olur. Çünkü diğer etki dışarıdan gerginlikle gelen etki. Biraz daha piyasa gerçekleriyle fiyatlanmasını beklediğimiz ya da işte fiyatların değişmesini beklediğimiz taraf. İşte dolar endeksi, emtia ve faiz tarafı olacak.
1: Derim Cenk Bey, keyifli ve kazançlı bir hafta olsun sizin için de. Kolaylıklar.
0: Size de sağ olun yayınlar.
1: Teşekkürler. Birazdan Global Menkul Değerler Müdürü Bora Faik Önal bizimle birlikte olacak ama ondan önce gazetelere bakalım. Ekonomi sayfalarında bugün hangi haberler öne çıkıyor? Sabah gazetesiyle başlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde fon mesaisi başlığını taşıyor. Burcu Şen imzaladır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni haftada öncelikli gündem maddelerinden biri tasfiye kararı alınan 131 yatırım fonuna yönelik kanun teklifi olacak. 455.758 yatırımcıyı ilgilendiren düzenleme, tasfiye sürecinin nasıl yürütüleceğini ve yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin esaslarını belirlemeyi amaçlıyor. 9 maddelik tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Tasfiye süreci Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetim ve denetiminde yürütülecek. Bu arada Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu denetimi kapsamındaki 45 kamu kurum ve kuruluşunun hesaplarını incelemeye başlayacak. Onu da söylemiş olalım. Takvime bakalım. Takvim gazetesinde 2,5 milyon haneye 1,5 trilyon lira destek diyor. Vatandaşlık maaşıyla 2,5 milyon haneye 1,5 trilyonluk destek sağlanacak. Geliri en düşük emekli aylığından yani 23.552 liradan az olan haneler yararlanabilecek. Destek ödemesinin ise asgari ücretin 3'te 1'i seviyesinde olması öngörülüyor. Önemli sorular var. Vatandaşlık maaşı ne? Ödeme kriteri ne olacak? Yardım miktarının sınırı ne? Hangi kalemleri kapsayacak? Yaşlı ve bakıma muhtaçlara öncelik sağlanacak. Ödeme için bir kart verilecek. Başvurunun nasıl yapılacağını da anlatıyor Takvim gazetesindeki haber. Ayrıca 2027 ilk çeyrekte başlayacağı bilgisini de paylaşıyor. Devam edelim. Sıradaki gazete Hürriyet. Güzellikte indirim oyunu diyor. Kozmetik mağazalarında sık tekrarlanan indirimler tüketiciyi yanıltıyor. Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda aldığı önlemlere rağmen bazı ürünlerin fiyatında önce bindirim sonra indirim yapıldığına yönelik şikayetler arttı. Mağazalarda sürekli takip edilen ürünlerin kampanyalı etiketlerinin ise bir ay önceki fiyatla aynı hatta daha yukarıda olduğu tespit edildi. Uzmanlar da tüketicileri etiket okuryazarlığı konusunda uyarıyor. Önemlidir. Nasıl etiket okuryazarlığı olur? Dikkatlice bakmak lazım. Önceki kampanyada örnek vereyim. Bir ruj 668'den 334'e düşüyor 1 Eylül'de. 9 Ekim'e baktığımızda 899 lira oluyor fiyatı. Yani bir öncekinden daha yüksek fiyata satılmış oluyor. Üstelik de sadece bir ay var arada. Milliyet gazetesine bakalım. İnsanlık yararına uzayda işbirliği başlığını taşıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Antalya'da gerçekleştirilen 77. Uluslararası Uzay Kongresi 111 ülkeden 18 bin aşkın katılımcısıyla organizasyon tarihinin rekoruna imza attı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Türkiye Uzay

0: Ajansı ve Saha İstanbul'un eş ev sahipliğinde bakanlığın koordinasyonunda Uluslararası Uzay Federasyonu tarafından Antalya NEST Kongre Merkezi'nde 5-9 Ekim'de düzenlenen bu zirvede verilere göre 111 ülkeden 7604'ü delege olmak üzere 18.642 kişi katıldı. Gazeteler böyleydi. Şimdi Global Menkul Değerler Müdürü Bora Faik Önal bizimle birlikte. Günaydın. Yayına hoş geldiniz Bora Bey.
1: Günaydın. İyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Kanun teklifi fon meselesiyle ilgili mecliste Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Baktınız mı maddelere? Neler gördünüz? Hangi detaylar önemli bu kanun teklifinde?
1: Evet, baktığımız zaman en azından birçok madde ön plana çıkıyor. Alınan kararlar, sunulacak olan teklifler arasında en azından hani 1 milyona kadar ödemelerin olması ve buna başlanacak olması, ki zamanlama olarak hani peyderpey de ödeme yapılacak. Bunu olumlu olarak okumak lazım. En azından aksiyon alındı. Bununla ilgili olarak bir de diğer nokta, burada soru işareti olan hisse senedi içeren fonlardaki ödemelerle ilgili olarak hani kalan miktarın dağıtılması, eşit oranlı dağıtım gibi maddeler olduğunu görüyoruz. Ama bu da hani şu anda en ön planda olan, en azından 1 milyona kadar olan ki ağırlıklı kısmın, yatırımcı kısmının burada olduğunu düşünürsek, burada en azından belirsizliğin ortadan kalkmaya başladığını söyleyebiliriz. Tabii ki burada zamanlama olarak da net bir zamanda belirirse, yani piyasalar en azından buna cevabını daha pozitif olarak verecektir diye düşünüyorum.
0: Kaynak yetersizliği durumunda da bir ödeme önceliği var orada. Dağıtılabilir para tüm talepleri karşılayamazsa SPK daha fazla sayıda yatırımcının yararlanmasını sağlayacak bir ödeme yöntemi ve asgari ara ödeme tutarı belirleyebilecek. Bu da çok önemli, değil mi?
1: Evet, tabii ki işte ne kadar çok kitleye ulaşılırsa o kadar iyi. O mantıkla konulmuşum madde. Biraz evvel onu demek istedim. Hani eşit oranda en azından yatırımcılar arasında dağıtım yapılacak. Bir de 1 milyon altındaki yatırımcı sayısının da rakamının yüksek olduğunu düşünürsek, yani büyük bir kesime hizmet ediyor diyebiliriz bu anlamda.
0: Net yatırım tutarının hesaplanması konusunda da fon giriş ve çıkışları dikkate alınacak. Teklifte TÜFE ve yurt içi ÜFE değişimlerinin ortalamasına dayalı bir hesaplama yöntemi öngörülüyor.
1: Evet, burada da yine hani enflasyonun farkı da yine hesaplara yatırılıyor olacak, kaybedilen zaman göz önünde bulundurularak. Hani aslında baktığımız zaman olumlu gözüküyor. Ama dediğim gibi yüksek payda alanların zamana yayılacağı için onlar için bir dezavantaj oluşuyor gibi gözükse de, buradaki kitle daha çok hani 1 milyon ve altındaki rakam olduğu için hani bir miktar hani rahatlamanın daha geniş kesimlere yayılacağını ilk etapta söyleyebiliriz.
0: Önemli bir detay daha var. Amaç varlıklardan mümkün olan en yüksek ekonomik değerin elde edilmesi olduğu için gerekli durumlarda SPK borsa dışında satış veya farklı işlem yöntemlerine de izin verebilecek.
1: Evet, burada hani şu anda tabağın serisi devam eden hisse senetlerinde hani borsa dışında da satışın söz konusu olabilecek. Aslında bu da iyi bir yerde, alıcıların gelmesiyle borsa dışında da bir fiyat eşleşmesi olup buradan nakite geçiş söz konusu olabilecek. Bu da bir nakit yaratacak. Bu da yine Moody'ler için bir artı değer olarak karşımıza çıkacak.
0: Ve fon varlığından hukuka aykırı ya da gerçek ekonomik amacı bulunmayan işlemlerle çıkarılan değerler için sorumluluk da düzenleniyor. Öncelikle portföy yönetim şirketinin koşulları oluştuğunda sorumlu kişi ve kuruluşların şahsi sorumlulukları gündeme gelecek.
1: Evet, hani bu da baktığımız zaman bu da oldukça

0: madde. Bu da direkt BŞ'yi sorumlu tutuyor. Ve dediğim gibi en önemli nokta, yani önümüzdeki dönemde açıkçası sorumlu varlıkların likidite etmesinde sorumluluğu bu şirketler üstleniyor olacak. Ve önümüzdeki dönemde dediğim gibi muhtemelen belki bir iki hafta içerisinde hani burada eğer alıcılarla satıcılar karşılaşırsa likidasyon sürecine de gireceğimiz için bir miktar kadar rahatlamayı da beraberinde getirebilecek diye düşünüyorum.
1: Ve tabii hukuka aykırı çıkarılan değerlerin geri alınması, ilgili tutarların yatırımcılara dağıtılması ve daha önce yapılan ödemelerin nihai hesapta mahsup edilmesi de öngörülüyor. Yani piyasa bozucu eylem, bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığıyla bağlantısı SPK tarafından tespit edilen kişi ve kuruluşlara bu hesaplardan ödeme yapılmaması da teklifin hükümleri arasında.
0: Evet, bu da oldukça önemli bir madde olarak karşımıza çıkıyor. Aslında hani genel hatlarıyla hani oldukça iyi bir kanun gibi gözüküyor. Hayata geçmesi tabii daha önemli olacak. Hayata geçtikçe de zaten sonuçlarını ve tepkileri birlikte görüyor olacağız.
1: Şimdi bu düzenleme o mevcut mağduriyetleri gidermeye yönelik özel bir çözüm. Peki benzer bir sorunun yeniden yaşanmaması için fonların değerlemesi, likidite yönetimi, ilişkili taraf işlemlerinde hangi kalıcı denetim mekanizmaları güçlendirilmeli dersiniz?
0: Evet, öncelikli olarak şunu söyleyeyim. PŞ şirketlerine yanlış hatırlamıyorsam 500 milyon dolar, 500 milyon liralık bir sermaye zorunluluğu getirdi. Birincisi bu. İkincisi fonlar alacak hisse senetlerinin temel rasyoları, halka açıklık oranları, likidasyonu, bunların da bence ön planda tutulması gerekiyor. Nasıl ki MSCI girme kriterleri veya diğer endekslere, FTSE'ye girme kriterleri belirleniyorsa bence açıkçası bu fonları alınacak şirketlerin de temel özellikleri, likidasyonu, bunların hepsinin bir araya getirilip ona göre fonun içeriğine alınması bence en önemli unsur olarak, ki bundan sonraki dönemlerde bu sıkıntıların yaşanmaması adına daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü açıkçası isim vermeden söylemem gerekirse taban serisi olan hisse senetlerinin piyasa değerleri neredeyse Türkiye'ye mal olmuş TÜPRAŞ'ı, ki TÜPRAŞ'ı Sabancı gibi şirketleri geçmişti. Yine bunun önüne geçilecek hani temel rasyonların ön planda olduğu, değerlemelerin söz konusu olduğu yaptırımlar da olursa önümüzdeki dönemde işleyişin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.
1: Tabii önemli bir detay nokta da şu aslında. Eğer kaynak bütün yatırımcılara hesaplanan tutarları ödemeye yetmezse kimin ne kadar alacağı nasıl hesaplanacak? Küçük yatırımcı nasıl korunacak?
0: Evet, burada açıkçası dediğim gibi bunu uygulamada göreceğimiz bir durum. Bir de sonuç olarak clawback dediğimiz hani karını alıp daha önceden çekilenlerin mal varlıklarına da bulup buradan gelecek tutarların da bir fonda biriktirilip dağıtımın olabileceği durum da söz konusu. O yüzden bunu o aşamada açıkçası değerlendirmek daha sağlıklı olur. Çünkü açıkçası fonlardaki baktığımız zaman taban serisi devam eden hisse senetlerinde %90'a yakın kayıplar var. Hani kabaca hani 1 milyonluk değer şu anda 80-90 milyarlara inmiş durumda. Bu açıdan baktığımız zaman evet, burada çok ciddi bir hisse senedi fonları tarafında ciddi bir kayıp görüyor olacağız. O yüzden hani burada da clawback dediğimiz olayda, yani geri çağrılan, daha önceden kazanılmış tutarlardan, mal varlığına el tutulan, el konulan şahıslardan gelen paralarla havuzda biriken paranın nasıl dağıtılacağı, bunları zamanla görüyor olacağız. Ama şu anda en azından bir yol haritası belli. Bundan sonraki süreçte bunları ve bu rakamları açıkçası daha yakından takip ediyor olacağız.
1: Peki Borsa İstanbul'un son kapanışına ve bugünkü beklentinize gelelim. 0.43 yukarıdaydı.

0: 12.265 puandan kapandı Borsa İstanbul. Bu kapanışı nasıl değerlendirdiniz? Haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul güne nasıl başlar dersiniz?
1: Ben geçen haftaki yayında da söylemiştim. 12.272 altı ve üstü olarak bakmak lazım. 12.272'nin önemi 2 yıllık ortalamamız, üstel ortalamamız. Tam da bu seviye civarında cuma günü kapanış oldu. Bütün hafta boyunca bu seviye civarında git gel yaptık. Ama cuma günü tam bu seviyenin çok hafif altında, hatta o seviyede değildiriz, kapanış aldık. Yani burada önemli olan 12.272'nin üzerinde hacimli kapanışlar yapıp 12.400, 12.519 ve 12.835 sıralı trençlere piyasanın yönelmesi gerekiyor. Açıkçası şunu da söyleyeyim, kalıcı bir hareket içinde 13.359 üzerinde kalmamız gerekiyor ama şu anda daha yakın vadede özellikle bu sarmaldan çıkabilmemiz için 12.272 üzerinde hacimli kapanışlar gerekiyor. Aksi takdirde bu seviyenin altında 11.800-12.000'lere doğru baskının arttığını görebiliriz. O yüzden ben 12.272'nin üzerinde kalabilecek miyiz, bunu takip ediyor olacağım. Hani baktığımız zaman, hani bugün yurt dışı borsaları da göz önünde bulundurarak yataya yakın bir miktar pozitif olmaya çalışan bir görüntüyle başlayabiliriz. Ama dediğim gibi 12.272 üzerindeki kapanışları takip ediyor olacağım.
0: Tabii güçlü bir yukarı yönlü hareket için yabancı girişi de çok kıymetli. Ama orada da tahvil faizleri müsaade etmiyor olabilir. Yüksekliği.
1: Evet, zaten şu anda kendi iş derdimizle uğraşmaktan dışarıdaki gelişmeleri tam randımanlı takip edemiyoruz. Çünkü gerçekten dünya genelinde tahvil faizleri 25-30 yılın zirvelerine gelmiş durumda. Bu gerçekten hani yeni normal mi olmaya çalışıyor, yoksa bunun sonucunda şu anda piyasa zaten geri çekilir ümidi mi taşıyor? Bunları zamanla göreceğiz. Amerika'da bir de 3. çeyrek bilanço dönemi başlıyor.
0: Evet.
1: Burada bu çok önemli. Burada parantez açalım. Nasdaq'ı etkileyecek olan AI sektörüyle ilgili olarak şirketlerin bilançoları buradaki yükselişi ne kadar destekleyecek? Bunu takip edeceğiz. Bu hafta Amerika'dan tüfe üfe rakamlarını alacağız. Yine burayı takip edeceğiz. İçeriye baktığımız zaman bizim Merkez Bankası yaklaşıyor. Fon olayları, yani gerçekten Amerikan seçimleri yaklaşıyor. Orta Doğu'daki gerginlik, yani baktığımız zaman çok ciddi bir data setimiz var. Bunlara göre piyasalar kendine yön tayininde bulunacak. Tabii bunların hepsinin olumlu olmasını arzu ediyoruz ki zaten ben çarpan olarak bizim piyasanın oldukça uygun yerlerde olduğunu, aşağı potansiyelimizin az ama seçici hisse senetlerinde BIST 30 ve BIST 50 hisse senetlerinde yatırımcıların olası geri çekilmelerde gönül rahatlığıyla pozisyon alması gerektiği yerlerde olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Ben şunu dile getirmek istiyorum. BIST 30 ve BIST 50 ve yine 100 bünyesindeki şirketlerden seçici olmak kaydıyla pozisyon alan yatırımcıların ben orta vadede, önümüzdeki 6-9 aylık süreçte dışarıdaki altın, gümüş, faiz, gayrimenkul ve araç tarafındaki getirilerin çok üzerinde getiri sağlayacağını ben açıkçası düşünüyorum.
0: Amerikan enflasyonu da tabii haftanın makro verisi olacak. Amerikan TÜFE, Fed'in Ekim toplantısı öncesindeki faiz beklentilerini hangi yönde değiştirir? Tabii beklentinin altında, beklentiye paralel, beklentinin üstünde gelme ihtimali de varken.
1: Genel tanım dışı istihdam ve işsizlik datalarına bakarsak orada biraz hani Fed'i en azından bir izleyime çekmişti. Eğer bu haftaki enflasyon rakamları ki biraz beklentiler yüksek baktığım kadarıyla, eğer beklenti civarı veya altında gelecek bir rakam en azından bu ay Fed'i pas geçirebilir, yıl sonunu görmek isteyebilir. Ama bir miktar hani özellikle petrol fiyatlarının bu dönemde 100 dolar ve üzeri ve o civarlarda seyrettiğini düşünürsek, çünkü her kapı şu anda petrole çıkıyor. Şu anda yaşadığımız bütün olayların kaynağı petrol fiyatları ve dolayısıyla Orta Doğu'daki gerginlik.

0: Şu anda bütün dünya merkez bankalarını faiz arttırımı yönünde sıkıştırmış durumda. O yüzden burada Fed'in tek başına hani tek bakacağı bir dinamik olarak değil ama son gelen tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamlarından sonra gelebilecek beklenti altı bir rakam en azından Fed'i bir miktar daha kenarda izlemeye çekebilir düşüncesindeyim.
1: Yüksek tahvil faizleri borsalarda düzeltme getirir mi?
0: Evet, bu açıkçası şu anda bir risk unsuru. Bu nerede karşımıza çıkar? Bunu gerçekten kestirmek güç. Çünkü gerçekten hani 2007 krizini düşünürsek, 2008 krizinden önce 2007'deki tahvil faizlerini düşünürsek gerçekten ciddi yerlere gelmişti ve sanılma 2008 krizi oldu. Hani bunu en önemli noktası öncelikli olarak AI sektöründeki şirketlerin, Nvidia gibi şirketlerin bilançolarında gizli olduğunu ben düşünüyorum. Bu tarafı çok yakından takip edeceğiz. Bununla birlikte bakıyorum Amerika'daki şu an 30 yıllıklar 5.60 seviyelerinde, 10 yıllıklar 5.24'lerde bunlar gerçekten sürdürülebilir seviyeler değil. Hani şu anda sanki piyasa bunları yeni normal gibi algılıyor gibi olsa da yarın öbür gün bilançolarda bir kötüleşme ve büyüme rakamlarındaki bir aşağı geliş açıkçası zaten tepede olan borsalarda bir düzeltmenin tetiğini çekebilir. O yüzden açıkçası bilanço dönemini ve Amerika'dan gelecek olan dataları çok yakından takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli Bora Bey. Çok teşekkürler. Keyifli, kazançlı bir hafta olsun sizin için de.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Seans öncesini bitirelim. Saat başında paranın rotasıyla karşınızda olacağım. Fiyatlamalara, yeni gelişmelere, son duruma bakacağız. Çok da kıymetli konuklarım olacak. Saat başında görüşürüz efendim.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.
1: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

0: Tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi.
1: Merhaba.
0: Kendisi yatırım finansmanın 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa

0: bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
1: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
2: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
3: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
3: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
4: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

9, ben Sema Ertekin. Paranın rotasında mantı şişetlerin ötesine bakacağız. Haftanın ilk işlem günü küresel piyasalar 3 başlığı fiyatlıyor. Enerji, arıza, enflasyon ve faiz beklentileri. Brent petrol 103 dolar civarında. Arz artışı beklentisi petrolü aşağı çekebilir. Jeopolitik riskler ise yükselişi yeniden tetikleyebilir. Altın ons 4200 doların altına indi. Güvenli liman talebi altını desteklemeye devam ediyor ama Amerikan tahvil faizlerinin yüksek seyri ve güçlü dolar altının yükselişini de sınırlayabilir. Bu hafta açıklanacak Amerikan enflasyon verileri Fed'in faiz beklentilerini ve altının yönünü belirleyebilir ve Amerika'da bu hafta tüketici enflasyonu, üretici fiyatları ve perakende satışları izlenecek. Büyük bankaların bilançoları da açıklanacak. Veriler güçlü gelirse faizlerin yüksek kalacağı beklentisi güçlenebilir. Bu durum doları desteklerken hisse senetleri ve altın üzerinde baskı yaratabilir. İçeride ise gözler Borsa İstanbul'da. Küresel faizler, petrol fiyatları ve yabancı yatırımcının risk iştahı endeksin yönünü etkileyebilir. Peki yeni haftada yatırımcı hangi veriye, hangi fiyata bakacak? Paranın rotasında bugün manşetlerin ötesine geçeceğiz. Haberi değil fiyatlamayı, hareketi değil nedenini konuşacağız. Çünkü önemli olan piyasanın bugün nerede olduğu değil, yarın hangi gelişmeyle yön değiştireceği. Peki gelin gündem başlıklarıyla başlayalım. Haftanın ilk işlem gününe kabinede fon soruşturması masada. Kabine bugün toplanıyor. Gündemde yatırım fonlarına yönelik soruşturma ve yatırımcılara yapılması planlanan ara ödemelerin yanı sıra terörsüz Türkiye süreci, dış politikadaki gelişmeler ve tabii ekonomi başlıkları da yer alacak. Devam edelim. Fon taslağı plan bütçe komisyonunda dedik. Meclise sunulan 9 maddelik kanun teklifi 14 Ekim Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yasa teklifi de bu hafta görüşülmeye başlanmış olacak. Ve 7 şart karşılanmadan Hürmüz açılmayacak dedi İran. Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'yı Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik Tahran yönetiminin sunduğu 7 şarta Amerika'nın verdiği yanıtın yetersiz olduğunu söyledi. Rıza'yı şartlar karşılanmadan Boğaz'ın Amerika'ya açılmayacağını ve müzakerelerinde başlamayacağını söyledi. Bu uyarı bölgeden ayrılmaya çalışan bir süper tankerin deniz mayınına çarparak alev alması ve ardından 3. tanker vakası olarak kayıtlara geçmesinin ardından geldi. Petrole bakalım çünkü petrolde 125 dolar uyarısı var. Goldman Sachs Orta Doğu'daki arz gelişmelerini dikkate alarak Aralık ayı Brent petrol fiyat tahminini varil başına 90 dolara yükseltti. Banka bölgede çatışmaların yeniden şiddetlenmesi halinde Brent petrolün 2027 yılında ortalama 125 dolara ulaşabileceği uyarısı yaptı. Ve Uluslararası Enerji Ajansı'ndan da üye ülkelere dizel arzını arttırma çağrısı geldi. Küresel petrol ürünleri piyasasında arzın sıkılaşması üzerine üye ülkelere stratejik rezervlerinden taahhüt ettikleri motorin miktarlarını daha hızlı piyasaya sunma çağrısı yaptı. Ajans mevcut koşullar nedeniyle ilave motorin rezervlerinin kullanıma açılmasının da değerlendirilmesini istedi ayrıca. Ve Avrupa'daki borç krizi büyüyor. Avrupa ekonomisinde yükselen kamu borcu ve bütçe açıkları finans piyasalarında yeni endişelere sebep oluyor. Fransa'daki mali sorunların ardından yatırımcıların dikkati bu kez İtalya'ya çevrilmiş durumda. Başbakan Giorgia Meloni hükümetinin savunma ve

enerji harcamalarına yönelik ek borçlanma planı ülkenin mali görünümüne ilişkin tartışmaları arttırdı. Goldman Sachs'ta yükselen tahvil faizleri ve genişleyen bütçe açıklarının İtalya'nın kamu borcu üzerindeki baskısını arttırabileceği uyarısında bulundu. Gündemi konuştuk. Rakamlarla, verilerle konuşma zamanı. Şimdi küresel haritayı açalım, bakalım yatırımcının risk iştahı bize ne söyleyecek. Asya ile başlayalım. Çin Şangay 0.41 geride, 0.70 düştü Hindistan. Güney Kore'de 3.45'lik geri çekilme takip ediyoruz bugün ve Hong Kong. Asya tarafında yükselen taraf Hong Kong 0.17 yukarıda. Amerika'ya bakalım. S&P 500 0.31 yukarıda, 7.835 puanda. 0.36 kazancı var Nasdaq'ın. Dow Jones 0.38'lik bir yükseliş kaydediyor. 51.851 puanda. Avrupa tarafında da son işlem gününde yeşil bir tablo takip ettik. %1'in üzerinde yükselmişti Londra. Frankfurt'ta %1.13'lük kazanç vardı. Madrid'de 0.55 oranında artıda kapattı. 19.033 puandan ve Paris'te %1'e yakın yükseliş kaydetti. Borsa İstanbul'da Cuma günü artı tarafta bitirdi. Haftanın son işlem gününü 0.43 yukarıdaydı. 12.265 puandan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe nasıl başlayacağı önemli. Biz de yayındayken ilk canlı fiyatlamayı vereceğiz. Devam edelim. Amerikan tahvillerine bakalım. Amerikan tahvillerinde son durum bize ne söyleyecek? 2 yıllıklar 4.79 seviyesinde, 0.74'te yukarıda, 5 yıllıklarda 0.60'lık yukarı yönlü hareket takip ediyoruz. 5 seviyesi var. 10 yıllıklar geri çekiliyor ama hala 5'in üzerinde, 0.29 düşerek 5.23 seviyesinde. Brent petrole bakalım, piyasaların barometresi çünkü. 0.66 düştü. Yine de 100 doların üzerinde. 104 dolardan fiyatlanan bir Brent petrol var. Altın ons önemli. Altın onsun yönü açısından bu hafta Amerika'da açıklanacak enflasyon verisi çok önemli. 4.185 dolara geriledi. Altın ons 0.23'te geride, 4.184 dolarda şu anda altın ons. Piyasalardaki son durum diyelim. Borsa İstanbul 0.43 yukarıda bitirdi demiştik. Dolar 49.33 seviyesinde. Euro 55.29'da. Euro dolar paritesi 1.11 seviyesini gösteriyor bize. Dolar endeksi 102 seviyesinde, bir miktar aşağı yönlü de hareketi var. Ve sepet kur 52.34 seviyesinde. Rakamlar, veriler, haber akışları böyleydi. Birazdan stüdyomda çok kıymetli bir konuğum olacak. Her şeyi konuşacağız. Birazdan.

0: Paranın Rotası devam ediyor. Stüdyomda çok kıymetli bir konuğum var. Emma Blue Portföy Genel Müdür Yardımcısı Ümit Şener bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz Ümit Bey.
1: Teşekkürler, hoş buldum.

0: iadelerinin başlamış olması da yine çözüm yönünde olumlu değerlendirebileceğimiz bir nokta. Tabii baktığımız zaman bunun hem komisyon aşamasında hem de meclis aşamasında son şeklini alması çerçevesinde bazı değişiklikler olabilir. Bazı düzenlemelere ilaveler olabilir veya daha genel ifadeler gelebilir. Ama baktığımız zaman en azından haritanın birazcık daha netleşmeye başladığını gözlüyoruz. Daha önce 6 aylık bir süreç belirlenmişti tasfiyelerin tamamlanabilmesi için saklayıcı kuruluşlar üzerinde. Burada tabii ki hangi şekillerde dağıtımın yapılacağı tasfiye tutarlarının belirlenmiş durumda. Dediğim gibi bunun içerisinde mecliste muhtemelen bazı düzenlemeler, değişiklikler olabilir ve yararlanacakların sayısı veya oranları değişebilir ve tutarlarda belki farklılaşmalar olabilir. O yüzden kanunun geçmesini beklemek daha doğru olur.
1: Neler değişecek? O da önemli tabii.
0: Evet, o yüzden de şu an itibariyle yatırımcıların o süreci beklemeleri, sabırlı olmalarını tavsiye etmekte yarar var. Çünkü bir teklif ortaya konuldu. Daha önce tabii ki çeşitli kararlar var. Ama dediğim gibi öncelikle bunun tamamen geçmiş olmasını beklemeleri, sonrasında da uygulamanın nasıl olacağını zaten hep beraber izleyeceğiz. Dediğimiz gibi daha henüz 4-5 aylık bir süreç var. Tanımlanan 6 aylık süreç itibariyle. Yani sabırlı olunursa muhtemelen belli ölçülerde yatırımcılar paralarını geri almaya başaracaklardır diye düşünüyorum.
1: Şimdi net yatırım tutarının hesaplanması ile ilgili teklifte TÜFE ve yurt içi ÜFE değişimlerinin ortalamasına dayalı bir hesaplama öngörülüyor. Nasıl değerlendirdiniz bu hesaplamayı?
0: Biliyorsunuz ilk konuşmalarda TÜFE rakamı telaffuz ediliyordu. Daha sonra TÜFE artı ÜFE konusu geldi. Dediğim gibi süreç tartışmalarla yine meclisteki katılımlarla muhtemelen değişebilir. TÜİK'e atıfta bulunulmuş. Bunun yerine farklı belki de endeksler kullanılması, günlük endeksler kullanılması da gündeme gelebilir. Çünkü ayın farklı dönemlerinde yatırımcıların girmesi söz konusu olabiliyor. O yüzden de o matematik hesaplarda da farklı tanımlamalar olabilir. Bizim gördüğümüz dediğim gibi birazcık daha tamamen olayın netleşmesi, kesinleşmesini beklemek uygun olur. Çünkü daha önce işte konuşulanlar veya basında okuduklarımızla metinde bazı farklılıklar var. Net yatırım tutarının belirlenmesi olsun, evet, ödenecek tutarların farklılaşması olsun, işte fon başına, yatırımcı başına ödemeler gibi çeşitli kriterler değişiyor. O yüzden de hep beraber beklemekte fayda var. Bir ay oluyor. Zannedersem 10 gün içerisinde bu kanun teklifi tamamlanır. Daha sonra uygulamacıların artık uygulamalarına, yani içerisindeki varlıkların tasfiye edilmesi, daha sonra işte bu fonlar veya hisse senetlerinden haksız kazanç elde edenlerden temin edilecek kaynakların nasıl kullanılacağı, hangi şartlarda dağıtılacağı gibi epey bir konu var. Onlar da dediğimiz gibi belki daha uzun sürede alabilir. Onların fon hesaplarına dahil edilmesi, bunların dağıtılabilir hale gelmesi. Yani baktığımız zaman söyleyebileceğim yine aynı şeyleri: sabır ve öncelikle, evet, bu tasarının kabul edilmesi, sonra tasfiye süreçleri içerisinde menkul varlıkların değerlerinin ortaya çıkması, buradan elde edilecek nakitlerin belirlenmesi, daha sonra tekrar işte haksız kazanç veya bu mal dondurmalardan elde edilecek kaynakların, hı-hı, kullanılması. Hı-hı. Baktığımız zaman belli bir tasfiye sürecinin çeşitli aşamaları olacak. Bu her aşama geçildikçe tabii yatırımcı güveninin arttığını gözleyebiliriz. O yüzden de bu kanunun geçmesi bir aşama olacaktır. Geçen haftaki tasfiyelerin başarılması bir aşamaydı.
1: Evet, önemliydi, çok önemliydi. Evet, güven açısından da.
0: Güveni bu şekilde sağlayacağız. Tabii çok hızlı şekilde sağlamak belki mümkün olmayacak. Çünkü gerçekten önemli bir yara aldı sermaye piyasalarının bu katmanı diyelim, bu birimleri. Bir miktar daha böyle işte yasal çalışmalar, hukuki düzenlemelerle ve piyasaya yavaş yavaş yatırımcının tekrar, özellikle ki yaklaşık binlerce fon var bu konulara girmemiş, bu konuların dışında kalmış ve
1: %4,6'sı zaten sistemin.
0: Evet, sistemin hep konuştuğumuz şey yaklaşık işte %90'dan fazlasının sağlıklı şekilde işlediği, kurallara bağlı olarak çalıştığını söylemek mümkün. Zaten bu şeyin

0: sınırlı kalması esasında bir açıdan da diyebiliriz. Bunlar yatırımcıyı tekrar değerlendirmeye yol açacaktır. Hepimiz bizler tabii yatırım profesyonelleri olarak bundan muzdaribiz, üzgünüz ve bu anlamda da yatırımcının empatisinde bulunuyoruz.
1: Tabii mutlaka oradan da bakmak
0: çok hep beraber önemli. Çünkü bizlerin de sonuç itibariyle yatırımları yani fonlarımızın yatırımları da piyasalardaki bu çalkantı olumsuz etkilendi. Ama baktığımız zaman düzgün işleyen kurallar, kurumlar hala devam ediyor. Bunların daha fazla güçlenmesi söz konusu olacak. İyi ile belki işte böyle olumsuzlar arasındaki ayrışma çok daha belirginlik kazanacak. O yüzden de biz sektörümüzün ilerisi açısından çok daha iyimseriz. Bu çalkantının da dediğim gibi biraz sabırla, birazcık hep beraber bizlerin, sizlerin hep beraber katılımıyla yatırımcı güveninin tekrar yerine gelmesi ümit ediyoruz. Bundan sonraki süreçte daha rekabetçi, daha işte getiriler konusunda şeffaf belki, daha finansal okuryazarlığa dayalı bir süreç hepimizi bekler diye ümit ediyoruz.
1: Şimdi kaynak yetersizliği durumunda ödeme önceliği, eğer o dağıtılabilir para bütün talepleri karşılayamazsa tabii bu durumda SPK daha fazla yatırımcının yararlanmasını sağlayacak bir ödeme yöntemi veya asgari ara ödeme belirleyebilir diyor. Teklif edilen zararın sorumlulardan tahsili de masada. Nasıl değerlendirdiniz? Tabii geri kazanımla nihai ödeme konusunda da önemli bir maddesi de var.
0: Evet, dediğim gibi öncelikle tabii kanunun çıkması, sonra bu tasfiye süreçleri içerisinde hangi varlıklar ne kadar tutarla veya fiyatla likide edilebilecek, piyasa koşulları önümüzdeki dönemde neye el verecek, bunların ne kadarı faaliyetlerini sürdürebilecek, hisse senetleri bazında baktığımız zaman şirketlerin ne kadarı ne değer ifade edecek. Bunlar birazcık da piyasanın ve genel olarak ekonominin koşullarına da bağlı olacak. Tabii şu anda işte 15-20 hisse senedine düştü belki bu sayı ama dip dediğimiz işte %10'lar düşüşler devam ediyor. Belli bir noktada bunlar değerlerini bulmuş olacaklar. Belki olması gerekenin altına da düşmüş olacaklar. Alıcılar çoğalmış olacak. O yüzden de artık bundan sonrası biraz piyasanın dengelenmesi öncelikli noktasına odaklanacağız. Daha sonra da özellikle hem bu pişmanlık hesapları hem mahkeme kararlarıyla kazanılması beklenen değerlerin bu fon matematiğine nasıl ilave edileceğini göreceğiz. O yüzden de bu şeyin aşama aşama gidileceğini anlıyoruz. Aşama aşama yol kat edileceğini anlıyoruz. O yüzden de burada hepimiz açısından dediğimiz gibi yatırımcı mağduriyeti tabii ki önemli ölçüde var. Ama bunların da işte azaltılabilmesi, minimize edilmesi için de bu yolların hemen tamamının kullanılacağı anlaşılıyor. Kanun onlara ikisine de atıfta bulunuyor. Bu yüzden birazcık daha böyle hem yetkililerin bu çabalarına belki de vakit ayırmak lazım. Onun sonrasında da hep beraber göreceğiz. Piyasa neye el verecek? Fiyatlar nerede oluşacak? Ne kadar likide edilebilecek? O andaki koşullara bakacağız.
1: İçeriden başladık, oradan devam edelim. Sonra küresele bakarız. Çünkü küreselde de önemli
0: çok karışık,
1: veriler de gelecek özellikle bu hafta. Ama beklentinin altında gelen bir enflasyon verisi, sanayi üretimi verisi 22 Ekim'de Merkez Bankası'na faiz alanı açıyor mu?
0: Piyasa biraz
1: faiz indirim alanı.
0: Aynen. Piyasa birazcık ayrışmış gözüküyor. İşte siz de biraz evvel söylediniz. Yabancı bankalar arasında da farklılaşmalar var. Faiz indirilmemesi veya indirilmeyeceği beklentisi olanlar. Ama bunlar dahi Merkez Bankası'nın indirimi olasılığını sıfır olarak görmüyorlar. Bizim genel beklentimiz 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapılabilir şeklinde. Çünkü belli ölçülerde kırılmalar gördük. Çünkü enflasyondaki en büyük zorluk yapışkanlık ve atalet dediğimiz konudaydı. Özellikle çekirdek unsurlarda olsun, hizmetler sektöründe olsun o katılıkların belli ölçülerde kırılabildiğini gördük. İşte çekirdek rakamlar genellikle aylık %2'nin üzerindeydi. Bu son rakamlarla beraber onun altına kayabildiğini gördük. Bir de tabii önümüzdeki yılın beklentilerinin şekillendirilmesi gerekiyor. Önümüzdeki yılın bütçeleri ortaya çıkıyor. Bu çerçeve

0: ve de Merkez Bankası'nda bir çıt oralara dönük bir daha olumlu sinyal vermesi, beklentilerin şekillenmesi açısından beklemek gerekiyor ikinci olarak. Üçüncü olarak da tabii hem reel sektörde hem de şu son dönemdeki çalkantılar nedeniyle finansal piyasalarda bir miktar faiz oranlarının aşağı inmesi de rahatlatıcı olur diye düşünmek lazım. Yani tabii ki özellikle işte yurt dışındaki yükselen faiz oranları işte kur üzerinde veya rezervler üzerinde baskı yaratır mı gibi soru işaretleri de olmakla beraber yine de belli ölçülerde bir kapının hala açık olduğunu veya o şeyin kullanılabileceğini düşünüyoruz. Bizim beklentimiz 22 Ekim'deki toplantıda bir 100 bas puanlık bir faiz indirimi yapılabileceği, hatta Aralık ayındaki toplantıda da keza böyle bir indirim yapılabileceği. Esasında burada hep...
1: İki indirim bekliyorsunuz yıl sonuna evet, kadar. 100'er bas puanlık.
0: 100'er bas puanlık. Tabii bunun döngüye dönüşeceğini beklemiyoruz. Yani gelecek yılın belki ilk yarısında tekrar bir faiz indirimi görmeyebiliriz. Çünkü o ilk yarıdaki rakamların veyahut da gelişmelerin nasıl olacağını bekleyebilir. Bunun devam edecek bir zincir olmasını beklemiyoruz ama gelecek yılın enflasyon beklentileri için böyle bir sinyal verebilmek olumlu olacağını düşünüyoruz. Bizim tabii burada belki de Merkez Bankamız yönlendirme yapmak konusunda birazcık daha aktif olabilir. Yani piyasanın bu şekilde ikiye ayrılması, yani bir kısmı yapmayacak, bir kısmı yapacak demesinden belki daha sağlıklı olabilir. Yani böyle bir yönlendirme girebilirse. Çünkü çok fazla gürültü olmuş oluyor. İnecek, inmeyecek, indirilecek, indirilmeyecek gibi. Bu belki de rahatsız ediyor piyasayı da diyebilirim. O yüzden de belki bir öneri olarak bu konuda da birazcık daha yönlendirici olmak. Çok fazla gürültü olmuş oluyor. İnecek, inmeyecek, indirilecek, indirilmeyecek gibi. Bu belki de rahatsız ediyor piyasayı da diyebilirim. O yüzden de belki bir öneri olarak bu konuda da birazcık daha yönlendirici olmak.

0: Tabii ki çok yüksek belirsizlik ortamındayız. Her an
1: beklentiniz yönündeki bir senaryoda 100 baz puanlık indirimde yukarı yönlü hareketin güçlenmesini bekleyeceğiz. Çok daha az var 22 Ekim'de toplantı.
0: Şu anda tabii özellikle 11.900 12.000'de endeks bazında baktığımız zaman belli bir tutunma yakalamaya çalışıyor. Geçtiğimiz hafta genellikle o seviyelerde bir tutunma gerçekleşti. Muhtemelen yani önümüzdeki dönemde de bu buraların tutunmasına çalışılacak. Yani işte bizde de bilançolar açıklanacak. Bilançoların özellikle bu çalkantılardan hem enerji fiyatlarında yükseliş hem son finansal piyasa çalkantılarından nasıl etkilendiğini bizler de izleyeceğiz. O yüzden piyasaların hızlı toparlanmasını beklemek özellikle yatırımcı güveninin zedelendiği bir ortamda çok uygun olmaz ama buralarda tutunabilmesini sağlamak, belki buralara destek olması bile biraz daha olumlu. Hafif de bir tepkiler söz konusu olabilir. Bazı rahatlama adımları ile gelmesiyle beraber, aşamaların kat edilmesiyle beraber ama dediğim gibi en azından bu seviyelerde tutunabilmek, buralara bir destek oluşturabilmek de bir kazanç oluşturur. Çünkü gerçekten şu son piyasalardaki bu çalkantılar tüm fiyat dengelerini bozdu. Yani iyi şirketlerimizin makul değerlerinin altında seyretmesine neden oldu. Yatırımcı girişleri buralardan çıkıp diğer işte bozuk diyeceğim değerleri ulaştı, oralara yöneldi. O yüzden yavaş yavaş yatırımcı tekrar işte bu analizlere, bu yatırımcı güveninin tekrar yerine gelmesine, işte faiz indirimidir, kanundur, bilançolardır diye böyle artık kendi gündemi içerisinde dönebilirse daha olumluluğu bu anda orada görmek lazım. Yani bir yükseliş eğiliminden ziyade bu normalleşmeyi beklemek çok daha doğru olur.
1: Şimdi yönetmenim ekrana bankacılık endeksini verdi son kapanışı. Geçen hafta gördüğümüz tablo endeks pozitifken bankacılık tarafı ekside kalıyor. Negatif ayrışıyor genel endeksten ki bankacılık lokomotif. Yani, bu bize ne anlatıyor?
0: Şöyle söylemek lazım. Hem işte yurt dışı risklerden çok fazla bahsediyoruz. İşte yurt içinde bu gelişmelerin bir ulaşıcılığı olup olmayacağı, işte maliyet yüklenip yüklenmeyeceği gibi baktığımız zaman yani bizim şeyimiz yani baktığımız zaman faiz oranlarımızda önemli bir değişiklik olmadı. Yani 39-40'lar seviyesinde gösterge faizimiz. O yüzden tekrardan iyimser hale gelebilmek, işte faiz indirimlerinin başladığı, devam ettiğini görebilmek, enflasyon rakamlarımız gerçekten ataleti kırdı, o barajı yıktı görebilmek, tekrar dediğim gibi bu risklerin bulaşmadığını, finansal sistemin güvenilirliğinin arttığını veya işte güçlendiğini görebilmek gibi böyle şeylere ihtiyaç var. Özellikle tabii bankacılık hisse senetleri yüksek montanlı şirketler. Onları taşıyabilmek için de ciddi yatırımcı girişlerine ihtiyaç var. Şu anda da bu yatırımcı girişlerini maalesef göremiyoruz. Hem kurumsal yerli yatırımcı hem kurumsal yabancı yatırımcı açısından. O yüzden de o söylediğimiz o güven aralığı, güven süreci içerisinde muhtemelen işte bankacılıkta artı eksiler şeklinde gidebilir. Ama işte böyle bir öngörülebilirlik arttı. Yatırımcının tekrar girebildiği dönemlerde prim yapmasını beklemek gerekiyor ama şu anda tüm piyasa için olduğu gibi bankacılık için de maalesef bu durağanlık diyebileceğimiz, bekleyiştirebileceğimiz süreç veya dirençlilik kazanma diyebileceğimiz süreç devam edecek.
1: Şimdi biz içerideki meselelerle meşgulken küreseli de kaçırmayalım. Şimdi tahvil faizleri yüksek küreselde. Amerika'da önemli veriler var. Bankacılık bilançoları açıklanacak. En önemli ana makro orada Amerikan enflasyonu beklentiyi de söyleyeyim. Yıllık yaklaşık %3,6 ile 3,7 arasında, aylıkta da 0,6 düzeyinde görünüyor. Şimdi FED de karar verecek. Bir taraftan gelen istihdam verisi vardı. Enflasyon beklentinin altında gelirse veya üstünde gelirse senaryoda veya sizin FED'den beklentiniz bu toplantıda.
0: Şimdi tabii arttırır FED mı? Israrlı şekilde %2 enflasyon konusunda o hedefe ulaşmak istediğini söylüyor. Son toplantıdaki sonuçlar da bu yöndeydi. Ama baktığımız zaman Fed'in projeksiyonlarında hala işte ikilerin oldukça üzerinde bir rakamın devam edeceğini söylüyor. Yani 2027, 28 hatta

29'a kadar ikilerin üzerinde devam edecek bir projeksiyon ortaya koyuyor. Geçen hafta Türkiye'de konuşan işte Fed guvernörlerinden birisinin de yaptığı gibi, yani ikilik hedeflerini korumakla beraber buna ulaşmanın ötesindeyiz. Şu anda sizin de söylediğiniz gibi 3.7 şeklinde evet. bir beklenti var. Yani 1.7'lik bir açık var. Fed'in faiz oranı tabii ki hemen hemen bu civarda, yani enflasyon civarında. Burada belki Fed'in daha hızlı hareket etmesini, yani faiz yükseltme noktasında daha hızlı hareket etmesini engelleyen bir faktör tahvil faizlerinin zaten bu fiyatlamayı yapmış olması. Yani o sıkıştırmayı yahut da maliyetlendirmeyi ikinci piyasalar yaptı. Ama Fed'in de muhtemelen hem o ucun çok daha fazla yükselmemesi için, hem enflasyon tehlikesinin tekrar kontrol dışı kalmaması için bir faiz arttırımına gitmesi olası. Piyasalar bu ayı pas geçeceğini ama Aralık'ta yapacağını düşünüyor. Bir 25 bas puanlık artış. Ben de aynısını düşünüyorum. Çünkü bu kadar önemli bir seçim öncesi Fed'in ki en son tabii Trump tarafından, tam bir başkan tarafından tekrar bir faiz artırımıyla o manşetlerle seçime girmek pek siyasal açıdan da doğru gözükmüyor.

0: Önemli bir seçim öncesi Fed'in ki en son tabii Trump tarafından atanmış bir başkan tarafından tekrar bir faiz artırımıyla o manşetlerle seçime girmek pek tabii siyasal açıdan da doğru gözükmüyor. Zaten özellikle işte dizel fiyatları çok konuş bekleyebiliriz ama Aralık'ta muhtemelen yapacaktır. Bu konu tabii Amerika içerisinde tartışılıyor, Avrupa tarafından da tartışılıyor dizel fiyatları veya Rusya ile bu anlaşma. Yine de zannedersem işte o 2-3 haftalık arada böyle bir yatıştırmayla veya oyalamayla fiyatların en azından daha fazla yükselmesi engellenecektir. FED de o arada işte bu boşluktan faiz artırımı yapmadan geçecektir diye düşünüyorum.
1: Peki fiyatlamalara bakalım. Brent petrol ekranda 104,7'de altın ons 4200'ün üzerini görmüştü ama orada da geri çekilme var, 0,26 geride. Bu fiyatlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni hafta için öngörüleriniz neler? Altın ons yatırımcısı için ne önerirsiniz?
0: Yani altın esasında baktığımız zaman 4000 dolar diyelim, artık öyle kabaca o rakamı koyalım, yuvarlak bir rakam ki bu sefer esasında 4100'ler diyelim, 4000-4100'lerde aşağıya gerilemedi. Yani bizim orada piyasa koşullarının normalleşmesini orada da beklemek gerekiyor. İşte faizler bu kadar yüksek ve yükselme tehlikesi var. İşte jeopolitik unsurlar hala belirsiz. Hem Orta Doğu hem Rusya-Ukrayna konusu belirsiz. Seçimlerden sonra neler olacağı konusunda hiç kimse bir şey bilmiyor. Yani nasıl bir dünyaya uyanacağız özellikle Trump yönetiminde. Amerikan siyasi sistemi nasıl etkilenecek? Yani böyle bir konjonktürde altının bu belirsizliklere karşı güven unsuru olma hüviyeti esasında bu 4000 dolar seviyesinin üzerinde tutunmasını sağlıyor. Yoksa belki de daha hızlı kayıplar da olabilirdi. Benim tahminim bu 4000 dolarla 4400 dolar arasındaki seyri epey uzun süre devam ettireceği yönünde. Hem uzun vadeli beklentiler hem bu güvenlik kaygıları pozitif unsurlar ama işte yüksek faizler, likidite ihtiyaçları veya işte farklı araçlarda park etme veya oralarda getiri arayışları da şu an itibariyle altını pek şey yapmıyor, yani cazip kılmıyor. Bu nedenle bu sıkışma devam eder. Yaklaşık 5-6 aydır da hemen hemen benzer seviyelerde bir kez yukarı doğru gitti ateşkes şeyiyle. O yüzden de yine burada da muhtemelen yatay seyir devam edecektir.
1: İyi ki geldiniz. Çok da güzel anlattınız. Sizin için de hem keyifli hem de kazançlı bir hafta olsun Ümit Bey.
0: Teşekkürler. Ederim. Sağ olun, size de iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederim. Paranın rotası devam edecek. Çok kısacık bir ara. Yine çok kıymetli konuklarım olacak paranın rotasında. Son durumu konuşacağız. Farklı katmanlardan çözümleyeceğiz. Kısa bir ara, sonra buradayız.
2: Bilir Yatırım'ın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
3: Osi, bu hafta kazanır mıyız?
4: %20 kazanırız.
3: Ne? %20 mi?
4: GS para kartınla GS Store'dan alışveriş yapıyorsun, %20 iade kazanıyorsun.
5: GS parayı indirin, GS para kredi kartıyla yapacağınız GS Store alışverişlerine %20 nakit iade kazanın. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS para.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
7: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
8: Her gün kazandırır.
7: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Bir gün bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chivo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
10: Tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi. Kendisi yatırım finansmanın 50 yıl

0: tecrübesinin eseri.
1: Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.
2: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için Hadi uygulamayı indir.
3: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
4: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: %20'ye varan spa ve alakart indirimlerini tüm otellerde değerlendirin. Ayrıcalıklarla dolu Kaya Club Rewards dünyasına siz de katılın.
1: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: yöneticisi, Kare Portföy Fon yöneticisi Kadir Altınok bizimle birlikte. Günaydın Kadir Bey, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş buldum.
0: Meclise verilen fon düzenlemesiyle ilgili maddelere baktınız mı? Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Nasıl değerlendirdiniz genelini?
1: Evet, tabii genel olarak tabii yatırımcıların özellikle daha az mağdur olması için tedbirleri içeren bir aslında burada şey vardı, hani öneriler vardı meclise sunulan komisyonda. Hani o anlamda daha önemli olacak. Özellikle sektörün tekrar düzenli bir şekilde yapılanması için zaten SPK rehberi değişmişti. Hani o anlamda zaten olumlu adımlar geliyordu. Bununla birlikte fon tasfiye sürecinin de aslında meclis nezdinde daha düzene bağlanması, daha belirleyici olması hem güven ortamını yaratması açısından önemli olacak. Hem de mağdurların mağduriyetinin daha hızlı giderilmesi konusunda da bence önemli olacak diye düşünüyorum. Hani bu anlamda hem sektör açısından hem de fonda kalan yatırımcılar açısından pozitif yorumluyorum ben.
0: Peki tasfiye sürecine ilişkin son duyuruları ve bugün geldiğimiz noktayı yatırımcı açısından nasıl özetlersiniz Kadir Bey?
1: Tabii öncelikle zor bir süreç. Hala neticelendiremedik. Yani yatırımcılar açısından da zor ve can sıkıcı bir süreç yaşıyoruz diyebilirim ama özellikle bazı fonların tasfiye sürecinde olan bazı fonların ödemelerini yapabiliyor olması bazı kurumların nezdinde, hani bu önemli oldu. Özellikle küçük yatırımcıların, 1 milyon ve altı yatırımı olan küçük yatırımcıların ilk etapta ana paralarını alabilecek olması da özellikle sektörde oluşabilecek likidite krizinin önüne geçmesi açısından da önemli. Daha sonrasında özellikle fahiş gelir elde eden bu sistemlerden, bu fonlardan fahiş gelir elde eden

0: kişilere ve kurumların tekrar mal varlıklarına bloke konulması, TMSF nezdinde bir fonda bunların tekrardan toplanacak olması en azından özellikle para piyasası değil ama diğer serbest fonlar tarafında içindeki varlıklarda ciddi bir düşüş görmüştük aslında. Onların değerleri erimeye başlamıştı. En azından TMSF nezdinde bu tutarların geri toplanıyor olması bir nebze daha yatırımcıların zararını azaltacaktır diye düşünüyorum. Tabii burada özellikle kamu kaynaklarından da bu fonlar için kullanılmaması da çok önemli olacak. Hani o da önemli bir husus diyebilirim. Hani çok ciddi yaptırımlar var. En azından meclis nezdinde bunlar takip ediliyor. Bu açıdan ve yatırımcılar açısından önemli, can sıkıcı bir süreç. İnşallah daha hızlı bir şekilde çözülür. Ama net adımları görmemiz de bence olumlu diyebilirim.
1: Peki fon seçerken son bir aylık getiriye odaklanmak niçin yanıltıcı olabilir? Yani yatırımcı hangi 3 veriyi fon seçerken mutlaka değerlendirmeli?
0: Şöyle söyleyeyim, tabii ki de geçmiş getiriler öncelikle geleceği garanti etmez. Hani bunu bir net bir şekilde belirtmek lazım. Fon seçilirken öncelikle yatırımcılar kendi risk getiri beklentisini ve vadelerini bilmeleri gerekiyor. Kısa vadede kullanacakları fonları mesela hisse senedi fonlarına yatırmamaları gerekiyor. Yani kredi kartı ödemem var 3-5 gün sonra ben hisse alayım da kazanayım gibi bir mantık olmaz. Önce riski belirlemeli, vadeyi belirlemeli. Bunları belirledikten sonra risk getiri beklentisini belirledikten sonra öncelikle bakılması gereken şeylerden birisi bu sosyal medya, Twitter gibi popüler ya da işte bir arkadaşım şunu dedi şunu alayım tarzı beklentilerle fonlarda alınmaz. Onu da söyleyeyim, çok getirmiş. Zaten bir yerde normalin üstünde fahiş bir getiri varsa o konu, orayla ilgili biraz soru işareti
1: tabii
0: olmalı
1: bir düşünmek
0: lazım
1: gerekir
0: yatırımcılar için. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Hani tabii ki de daha iyi getiren veya daha kötü performans eden fonlar vardır. Hani burada binlerce fondan bahsediyoruz ama burada ciddi anlamda fahiş bir getiri, yani hisse senedi endeksi %10 artıyken bir senede %100 getiren fonlarda bazen sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. O konuda dikkatli olmaları gerekiyor. Onun dışında içerisine yatırım yaptıkları fonların KAP'ta düzenli bir şekilde raporları yayınlanıyor. Hani tabii ki de kimse uzman değil ama bir telefon alırken, ev alırken, herhangi bir şey alırken özelliklerine, her şeye bakıyoruz. Hani burada
1: tabii,
0: da KAP'ta açıklanan bazı veriler var.
1: Da yapıyoruz.
0: Kesinlikle öyle. Hani orada orada en azından içeriklerini, yani ne aldıklarını bilsinler. Hani fon evet riski dağıtıyor ama son dönemde yaşadığımız fonlara baktığımızda aslında riski hiç dağıtmadıklarını
1: evet.
0: gördük.
1: Evet.
0: Ya da para piyasası fonu demek risksiz fon demek değildir. Eğer özel sektör tahvil bonosu alınıyorsa ve o yatırım yapılan şirket konkordato ilan etmişse o fonlar da eksi yazabilir. Hani bunun bilincinde olarak biraz daha içeriklere bakmak gerekiyor. Evet, zor. Her şeyi bilmek zorunda değil yatırımcılar elbette ama içerisine yatırım yaptığınız fonun içindeki hisseler 10 kat 20 kat gittiyse burada bir artık soru işareti olmalı diye düşünüyorum. Onun dışında güvenilir kurumlar, sektörde çok güvenilir profesyoneller var, güvenilir kurumlar var. Hani eğer şeyse yatırım danışmanları, banka yani fonları aldıkları kurumlardaki yatırım danışmanlarıyla da konuşabilirler. Hani topyekün bir şekilde aslında biraz buradaki konu finansal okur yazarlığa bağlanıyor diyebilirim. Hani bu konuda gerçekten kendimizi daha da fazla geliştirmemiz gerekiyor. Evet, bazı terimler bilinmeyebilir, profesyoneller kadar bilemeyebilirsiniz ama belli seviyede bir finansal okur yazarlık, özellikle paranın çok zor kazanıldığı ve korunması gerektiği şu dünya konjonktüründe çok çok değerli ve çok önemli diye düşünüyorum.
1: Şimdi aynı kategorideki iki fon üzerinden gidersek, eğer getirileri birbirine yakınsa, risk düzeyi ve portföy içeriği açısından hangisini öne çıkarırsınız?
0: Şöyle söyleyeyim, şimdi iki tane aynı cins fon demek, iki tane hisse senedi fonu ve getiriler birbirine yakın ise.
1: Evet.
0: Burada Ben şunu önemsiyorum. Şimdi hisse senedi fonlarında zaten gecikmeli de olsa kapta portföy dağılımları veya bazı arkadaşların geliştirmiş olduğu platformlarda hisse dağılımları vardır. Şimdi bir kişi ya da bir fon yöneticisi getiriyi büyük hisse senetleriyle yapmıştır. Birisi daha küçük hisse senetleriyle yapmıştır. Ya da bir fon çok büyüktür büyüklük olarak, birisi daha küçüktür. Büyük fonun esnekliği azdır. Küçük fon daha esnek ve dinamik olabilir. Ama küçük fon daha sıkıntılı hisselere de yatırım yapmış olabilir. Yani burada biraz daha aslında yine yatırımcı için şu: ben büyük hisse senetlerine yatırım yapan fonlara mı yatırım yapacağım, yoksa daha küçük hisse senetlerine yatırım yapan fonlara mı yatırım yapacağım? Aslında bunu da seçiyor olması gerekiyor yatırımcının. Hani aynı risk düzeyinde olabilir, benzer getiriler olabilir ama ileriye dönük yatırımcının beklentisi, eğer şu anki günümüz konjonktüründe benim de beklentim aslında büyük hisse senetlerinin daha iyi perform edeceği yönünde önümüzdeki dönemde. Şimdi böyle bir beklentisi varsa ve benim de fonumda bu beklentiye yönelik bir hisse dağılımını görüyorsa, benzer getiride beni tercih edebilir. Başka birisi, evet bu süreçler geride kalır ama ben geçmişe göre baktığımda küçük hisse senetleri her zaman daha iyi performans göstermiştir diyorsa ve bu beklentisini koruyorsa, o hisselere yatırım yapan evet, fonlara yönelebilir. Ama her şeyiyle birbiriyle çok yakın fonlar varsa, burada kendi güvendiği kurumların fonları, büyüklükler bence önemli, yatırımcı sayısı verileri evet, oldukça önemli diye düşünüyorum. Hani yatırımcı sayısı çok az olan fonlarda eğer çok ciddi bir çıkış geldiği anda portföy yapısı hemen bozulabilir. Hani bütün bu şeyleri, verileri biraz daha kıstas alarak seçimlerini yapabilir yatırımcılar.
1: Peki bir fonun günlük likidite sunması, portföyündeki bütün varlıkların aynı hızla nakde çevrilebileceği anlamına gelir mi?
0: Hayır, öyle değil maalesef durum. Hani en likit olduğunu düşündüğümüz fonlar evet, para piyasası fonlarıdır. Evet. Ki mevzuat 45 gün ortalama vadeyle yönetmemizi söyler bize SPK bunu. Ki biz hani günlük de değerlendirebiliriz. 180 günü olan vadedeki bazı özel sektör tahvil, özel sektör bonolarını da alabiliriz bu fonların içerisine. Yani fonu bütün büyüklüğü kadar bir çıkış geldiği senaryoda hiçbir şekilde likide çevrilemez herhangi bir fon. Özellikle kriz dönemlerinde ya da böyle belirsizliğin çok yüksek olduğu dönemlerde portföy yöneticiler tabii olabildiğince günlükte çevirebilir ve nakde çevirmesi kolay varlıklara yatırım yapabilir ama dediğim gibi çok ciddi montanlı çıkışlarda nakde çevirmek çok kolay olmayabilir. Hani burada da yine yatırımcılar böyle bir olumsuz senaryo beklentilerinde portföylerin yine dağılımlarını görebiliyorlar. Hani repo ters repo dediğim için onun da pay repo evet, kısmı var. Onu belki bilemeyebilirler ama evet, daha günlükte değerlendirilen kısımlarının daha yüksek olmasını görürler. Ona bakarlarsa bu daha kolay bir şekilde nakde çevrilebilir diye düşünebilir yatırımcılar. Özellikle özel sektör bonolarını piyasadan hızlı bir şekilde nakde çevirmek o kadar kolay olmuyor. Zaten biz de genel olarak o kadar yüksek ağırlıkta, her ne kadar getiri biraz daha yukarıda bile olsa, özel sektör tahvil bonu ağırlığını daha aşağıda tutmaya çalışıyoruz. Özellikle nakdin çok daha kıymetli olduğu evet, son dönemde ya da belirsizliğin arttığı dönemde.
1: Portföy çeşitlendirmesinde çok sayıda fon bulundurmak gerçekten riski azaltıyor mu? Yoksa hani benzer varlıklara yatırım yapan fonlar sadece görünürde mi çeşitlendirme yaratıyor?
0: Bence çok güzel bir soru sordunuz. Ne kadar çok fon alırsam o kadar riskimi evet, dağıtırım diye bir şey yoktur. Şimdi biz varlık dağılımı yaparken ya da riski dağıtırken biraz daha birbiriyle ters hareket eden varlıkları bir sepete koyarız ki birisi iyi getirdiğinde birisi kötü getirir ama nette daha dengeli bir portföy oluşturur. Siz eğer 10 tane, 15 tane hisse senedi fonunu sepete doldurup çeşitlendirdim derseniz aslında riski dağıtmış olmamış olursunuz. Sadece portföyü daha renklendirmiş olursunuz diyeyim ben size. Ama hisse senedi, işte tahvil bono, işte nakit, döviz, altın, aslında bütün bu farklı varlık sınıflarından bir sepet yaptığımızda biz riski dağıtmış ve çeşitlendirmiş oluruz ki hisse senedi piyasasında ciddi bir çöküş olduğunda para piyasası fonlarındaki getiriyle beraber dengelenebilir ya da altında çok ciddi bir çıkış olur ama tahvil bona da düşüş olur. Onlar birbirini dengeler. Biz buna çeşitlendirilmiş portföy deriz. Yoksa 10 tane aynı cinsten aynı varlık sınıfına yatırım yapan fonlar o kadar çeşitlendirme ve riski dağıtmayı sağlamaz bize.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir hafta diliyorum size de. Kolaylıklar Kadir Bey.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Paranın Rotası'nda şimdi konuğum stratejist Kayhan Tezcan bizimle birlikte. Günaydın. Yayına hoş geldiniz Kayhan Bey.
2: Günaydın Sema Hanım. Teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun inşallah.
1: Teşekkürler. Şimdi piyasa senaryolarına bakacağız. Teknik seviyelere bakacağız. Makroekonomik gelişmelerin Borsa İstanbul'a yansımasına, etkisine ve yatırımcı stratejisine bakacağız sizinle birlikte. Önce Borsa İstanbul'un geçen haftaki performansını, kapanışını, o hafta içindeki geri çekilmeyi birlikte değerlendirelim ve teknik görünümde en önemli değişim ne sizin için?
2: Evet Sema Hanım, sizle yaptığımız son bağlantıda da hatırlıyorum çok net konuştuğumuzu. Piyasa evet son çalkantı ile beraber bir kademeli bir geri çekilme sürecini yaşıyor. İşte en tepe seviyemiz olan malumunuz 15.400'lerden sonra bu 13 Eylül 14 Eylül gibi bu fon mevzularından gelen haberlerin ciddiyetinin anlaşılmasıyla beraber değil maalesef bu satış süreçleri hızlandı. Geçen haftayı da gerçekten çok çok hacimsiz bir tavırla tamamladık. 11 bin herhalde 900 lira evet. 900 lira kadar geldik, hı-hı, diye hatırlıyorum.
1: Doğru, evet.
2: Oralara dokunduktan sonra haftayı 12.265'ten kapatmışız. Yani aslına bakarsanız hem evet evet, yani hem hacimsiz devam ediyor piyasa, hem de maalesef bu taban olan kağıt süreçleri maalesef bitmedi. Yani herkesin söylediği, benim de maalesef katıldığım bir likidite sıkıntısının olduğunu görüyoruz. Hem fonlar hem bireyler bazı yerler, bazı tahtalarda sıkışmış gözüküyorlar ve satabildikleri yerlerden de pozisyonlarını dengelemeye çalışıyorlar haklı olarak. Kurunun yanında maalesef yaş da yanar bir halde süreçler oldu. Şimdi bakacağız bu hafta Sema Hanım. Yani bu hafta acaba nasıl olacak? Biraz daha piyasa daha böyle moralli, bu süreci atlatır şekilde mi olacak geçecek haftayı? Buna bakacağız. Bir de herhalde bugün ekonomi bakanlarından bir açıklama da bekleniyor diye ben biliyorum. Bu açıklamada bu sürecin daha seri, daha hakkaniyetli, insanların paralarına ulaşmasına daha çabuk el verecek bir şekilde, evet, süreç ilerleyecek mi? Bunu da tabii takip edeceğiz. Dileriz böyle olur. Sıkıntılar sona erer. Bu süreçleri de ilerleyeceğiz. Bunları toparlayarak Sema Hanım, bakacağız piyasanın haline. Ama sizde son bağlantımda da söylemiştim. Kendi ex hesabımda da bunu dile getiriyorum. Tekrarda bir zarar olmadığını, fayda olduğunu düşünüyorum. Müsaade ederseniz gene söyleyeyim. Bu 12.600 12.800 bölgesi var. Sizle net konuşmuştuk bunu. Ya oralara mesela hiç yaklaşamadık daha. 12.300'leri gördük herhalde en fazla geçen hafta içinde. 12.200'lerden de kapandık. Yani gene ben sosyal medyada bazı tavırlar görüyorum. Yani işte neymiş? Yabancı sahiplik oranı 2 puan yükselmiş. Ya çok teşekkür ederiz yani, 2 puan yükselmiş. Ne oluyor, bütün bizim dertlerimiz sona mı eriyor? Siz bu yabancı sahiplik oranının 2 puan artmasındaki kompozisyona içini açıp baktınız mı? Ne olmuş, hangi senetler alınmış? buraları kontrol ettiniz mi? Hiç zannetmiyorum. Yani bir iki tane hakim takipçisi çok hesap yazıyor. Onu takip eden böyle copy paste hesap diyorum ben onlara. Bunlar arkadan geliyorlar. Şimdi buralara çok dikkat etmek lazım. İnsanların

0: zaten mağduriyetleri var. Dolayısıyla belli seviyeler geçilmeden yeni mağduriyetleri oluşma ihtimalini de parantez içinde söylüyorum bunu. İnşallah olmaz. Yeni mağduriyetlere sebebiyet verecek şekilde böyle altı maalesef henüz diyorum. Henüz boş olan beklentilerle insanları ümitlendirmeyelim. Daha 12.600, 12.800 bölgesi geçilmemiş. Evet, ben buraya kadar bir tepki gelirse şaşırmam. Onu söyleyeyim. Ama gelmesi zorunlu mu? Zorunlu da değil ama gelirse de şaşırmayalım. Yani Sema Hanım, piyasayı ilk önce biz 12.600, 12.800 bölgesindeki davranacağı tavıra bakarak piyasa hakkında olumlu bir şeyler söylemeye başlayalım diye düşünüyorum.
1: Peki endeksin yönüyle hisse bazlı performans arasında bir ayrışma varsa yatırımcı burayı nasıl okumalı?
0: Hiçbir ayrışma yok Sema Hanım. Kusura bakmayın, böyle geçen hafta da sormuştunuz buna benzer bir soruyu. Sizle son konuştuğumuzdan beri ben böyle bir ayrışmayı rastlamadım.
1: Piyasayı açabiliriz endeksin... bu arada. Kayhan Bey, canlı gidelim, haftanın ilk fiyatlamasını alalım, borsa açıldı.
0: Tabii, tabii ki.
2: İki, bir, gong.
1: Borsa İstanbul yeni güne yukarı yönlü hareketle başladı. 12.277 puandan açıldı Kayhan Bey. Nasıl değerlendirdiniz yukarı yönlü hareketi? Evet, haftanın ilk işlem günü.
0: Evet, yanlış görmüyorsam bir daha kontrol edeyim. 11 puan.
1: Evet. Evet.
0: 10+1, 11 puan, evet. Yukarıda açıldık. Yani biz buna yataya çalış. Bize sorulduğu zaman biz yatay açılış diyoruz. Yani 12 binlerde olan bir endeks için artı 11 puan yatay bir açılış demektir. Evet, günün geri kalan kısmına bakacağız. Gelen haber akışlarına bakacağız Sema Hanım.
1: Evet.
0: Yurt dışından da haber akışları var. Özellikle işte hem Ukrayna Rusya bacağından bir akışlar var. Orada yeni bir petrolle ilgili, Rusya'nın petrol pazarına tekrar gireceğiyle ilgili bazı haber akışları takip ediyoruz. Bir yandan da işte Suudi Arabistan'ın hava limanında,
1: evet,
0: Riyad hava limanında herhalde bir saldırı olmuş. Buralarda bir haber akışları geliyor.
1: Burada Amerika'dan veriler gelecek. Amerika'dan enflasyon verisi gelecek bu hafta.
0: Evet, evet, evet. Evet, şimdi normal günlerden geçsek ben size bunları çok güzel detaylandırayım. Ama ve lakin normal günlerden biz maalesef henüz geçmiyoruz. Dolayısıyla benim aciz kanaatim burada bu haber akışının biraz daha ikincil etkileriyle biz karşı karşıya oluruz. Yani tabii ki Amerika'daki enflasyon rakamı onların faiz oranlarını etkileyeceği için tabii ki bizim için önemli. Çünkü bütün dünya faizlerini regüle ederken dünyanın bir nolu ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisine bakıyor. Bunlar tabii ki önemli. Ama ve lakin bizim içinde bulunduğumuz o hassas, nazik dönemden dolayı bunlar biraz daha ikincil haber akışı olarak benim indimde yer buluyor. Ama tabii ki takip ediyoruz. Evet, 11 puanlık bir açılış oldu. Bakalım günün geri kalan kısmı nasıl geçecek? Bunu takip edeceğiz. Söylediğim gibi de 12.600, 12.800'e kadar hareketlerin makul, mantıklı, olası olabileceğini düşünüyorum. Şart olmamakla beraber bir yönlendirme yapmış olmayayım. Bunun bir garantisi de yok. Ama velakin oraya geldiği zaman inşallah bir yayın daha yaparsak orada sizle tekrar değerlendiririz bu seviyeleri.
1: Yatırımcı bugün Borsa İstanbul'da hangi göstergelere dikkat etsin özellikle?
0: Ya özellikle birazcık hacime bakalım Sema Hanım.

0: bu vasat hacim acaba hacimde bir toparlama olacak mı? Yani şunu söylemek istiyorum. Evet, biz yükselişlerde, ben şöyle başını alayım, düşüşler hacimsiz olur. Yani piyasanın düşmesi için bir hacim gerekmez. Piyasa hacimsiz gayet net yükselir, düşer. Ama yükselmesi için hacim gerekir. Ama bu böyle biraz evvel arz ettiğim 300 puan, 400 puan için bile kısa vadede hacim gerekmeyebilir. Kısa vadeli yükselişler de hacimsiz olabilir. Ama bunun kalıcı olması için hisse değişimlerinin yoğun olması lazım. Yani siz aynı hisselerle düşük hacimle gidiyorsak, demek ki aslında burada sadece fiyatın el değiştirmesinden bahsediyoruz. Yani hisselerin el değiştirmesinin anlaşılması için yüksek hacim lazım. Bunu biraz daha profesyonel bir bakıştır. Bunları da inşallah önümüzdeki yayınlarda anlatmaya çalışırız. Ama ve lakin ben en çok bakacağım hacim, bir de otoritenin bu fonlarla ilgili yapacağı, insanların bakiyelerine daha seri şekilde kavuşacakları açıklamaları ben dört gözle bekliyorum Sema Hanım.
1: Şimdi yatırımcıların sık kullandığı o düşüşte alım fırsatı tırnak içinde yaklaşımı, evet, hangi göstergeler doğrulanmadan riskli olabilir?
0: Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Ben yeni sosyal medyada takip ediyorum. İşte 20 binlere dönüş için bunlar, bu düşüşler alış fırsatı gibi her yerde konuşan ama ne konuştuğu gerçekten hiç anlaşılmayan bazı yorumcuların ifadelerini duyuyorum. X hesabında yazdım. Size de ifade edeyim.
1: Kayhan Bey, böyle... şimdi perakende satışlar yıllık %10,1 arttı. Bu veri de geldi. Şimdi sözünüze bir virgül koyalım, onu da konuşmaya devam ederiz. Öncelikle veriyi okuyalım, gelen veriyi.
0: Tabii.
1: Ticaret satış hacmi yıllık 0,6 oranında arttı. Perakende satış hacmi yıllık %10,1 oranında arttı. 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,6'lık artış var. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toplam ve perakende ticaretiyle onarımı için satış hacmi %11,2 azaldı. Toptan ticaret satış hacmi %1,9 azaldı. Ticaret satış hacmi aylık %0,2 arttı. Perakende satış hacmi aylık %1,4 arttı. Ticaret satış hacmi 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,2 oranında artmış oldu. Perakende ticaret satış hacmi ise %1,4 oranında arttı. Veriler önemli. Gelecek olan veriler, gelen veriler. Toplam ciro, evet, yıllık %31,8 oranında artış gösteriyor.
0: Evet.
1: Evet. Ciro yıllık %31,8 oranında arttı. Detaylarına bakalım. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2026 yılı Ağustos ayında yıllık %31,8 arttı. Tabii sanayi sektörü ciro endeksi de %32,6, inşaat ciro endeksi %19,2 oranında artmış oldu. Bu verileri de verdikten sonra size kaldığımız yerden devam edelim diyorum. Virgül koyduğunuz yerden buyurun.
0: Evet, onu söylemeye çalışıyorum. Bu arada mesela bakın, canlı ben bakıyorum fiyatlara. Şu an 44 puan ekside gözüküyor piyasa. Yani Sema Hanım, maalesef henüz sağlam bir zemin üstünde duramıyoruz. Bu bir biraz vakit alacaktır. Dolayısıyla bu sağlam zeminde yerleşmemiz için gereken sağlam zeminlerde olmamıza kolaylaştıracak haber süreçlerini biraz beklememiz gerekecek. O yüzden ben hem meslektaşlarımdan hem işte böyle büyük ekstra hesapları diyeyim. Onlar genelde böyle akıma göre hareket ediyorlar ama şunu rica ediyorum. Lütfen zaten fonları güzelleyerek çok zarar verildi yatırımcılara. Şimdi de 20 bin endekslere gideceğiz gibilerinden altı tamamen bomboş belirsizlikler süreci içinde olduğumuz bir dönemde. Lütfen bu söylemleri bırakalım. Yani bizim 20 bin endekslerle şu an hiçbir alakamız yok. Biz daha belimizi doğrultmaya çalışıyoruz. Daha taban taban süreçler yaşanıyor. Dolayısıyla buralarda biraz daha temkinli ifadeler kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bunu vurgulamak istedim Sema Hanım.
1: Peki bu senaryonuzu bozacak veri hangisi olur? Tüm senaryonuz hangi veriyle bozulur?
0: Yani tekrar bir güven ortamını oluşturacak süreç yaşanması lazım. Yani fiyatlamalara, değerlemelere baktığımızda evet gerçekten yatırım ufkunu böyle cezbedecek bazı değerlemeler var. Hele hele mesela ya, bir tane örnek vereyim. Türk Hava Yolları'nın defter değerinin yarısının altına gelmesindeki mantığı bana kim açıklayabilir? Yani tamam özellikle personel giderlerinde bazı sıkıntılar var. İşte yavaşlayan ekonomide seyahat ihtiyacı da belki azalmış olabilir ama overall'da baktığınızda satışlarda uçuş saatlerinde gayet hiçbir sıkıntı görülmüyor. Evet. Ama hisseye bir ilgi alaka da yok.
1: Evet.
0: Ya bu yani bunu beraber düşünmek lazım. Dolayısıyla demek ki henüz hazır değiliz. Henüz hazır değiliz. En kötü ihtimalle size söylediğim seviyelerin geçilmesi lazım. 12.600, 12.800 seviyesinin semanın buraların geçilmesi lazım.
1: Katkılarınız çok kıymetli. Teşekkürler.
0: Çok teşekkür
1: ederim. Keyifli, kazançlı bir hafta diliyorum size Kayhan Bey.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkürler. Biz de paranın rotasını bitirelim. Ekonomi notlarıyla Aslıhan Çelik karşınızda olacak. Çok da kıymetli bir konuğu olacak stüdyoda. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.

0: güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki, para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.

0: Para ekranındasınız. Ekonomi Notları programı ile karşınızdayız. Bu programda borsada günün ilk 11'ini belirliyoruz ve stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz var. Stratejist Aziz Kaçmaz bizimle birlikte. Aziz Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk efendim. Herkese iyi haftalar diliyorum.
0: İyi haftalar dileyelim. Şimdi içeride gündem ağırlıklı olarak 131 fonun tasfiyesine yönelik patikanın netleşmesi belirliyor gündemi elbette. Buraya odaklanmış durumda piyasalar. Şimdi 9 maddelik kanun teklifi de mecliste. Bazı noktalar netlik kazanmaya başladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz gelinen bu noktayı diye sormak isterim. En dikkat çeken madde ne oldu sizin için?
1: Bence

0: Bunlar var son bir yıl içinde yaptığı çalışmalar var. En son bir fon rehberi diyoruz. SPK tarafından yayınlanan bir fon rehberi var. Bu fon rehberiyle birlikte SPK'nın yayınladığı bu rehberle birlikte yeni kurallar, yeni kaideler geldi. Şeffaflık arttırıldı. Çok daha güven veren bir piyasa yapısı oluşması için kurallar kondu. Bu çok olumlu bir adım aslında. Yani bu şartlara uyan fonlar için, uyan finansal enstrümanlar için çok olumlu bir adım. Bu kurallarla birlikte sorunlu olan yapılar da açığa çıkmış oldular. Sorunlu olan fonlar da açığa çıkmış oldular ve buralarda bir sıkıntı yaşandı. Bunlara karşı da hızlı bir şekilde yine bir tedbir alındı. Burada yaşanan fon piyasasının belli bir alanında yaşanan bu hadisenin genele sirayet etmemesi için, genel yapıya zarar vermemesi için çok hızlı bir şekilde tasfiyelerine karar verildi. Bir anlamda bir karantinaya alınmış oldu bu sorunlu fonlar. Bunu şuna benzetebiliriz Serdar Bey. Vücutta bir hastalıklı bir yapı veya işte ne diyelim bir sorunlu yapı var. Bunu vücuttan almak istiyorsunuz ama vücuda da zarar vermeden bunu başarmanız önemli. Dolayısıyla bunlar karantinaya alındı. 7 şirkete ve bunun altındaki 131 fona tedbir getirilmiş oldu. Tasfiye kararı alınmış oldu. Ondan sonraki süreçte de adli mekanizmalar devreye girdiler. Adli mekanizmalarla bu işin bu sorunlu hale gelmesinde bu süreçte rolü olan birçok yatırımcının olumsuz etkilenmesine sebebiyet verenler hakkında biliyorsunuz çok etkili bir şekilde adli mekanizmalar işlemeye başladı. Şu anda birçok kişi ya tutuklu ya gözaltında ya soruşturma aşamasında ifadesi alınan birçok insan var. Dolayısıyla bir adli süreç başlamış durumda ve yürüyor.
1: Mal varlıklarına tedbir de var.
0: Mal varlıklarına tedbir konmuş durumda. Yurt dışı yasakları getirilmiş durumda. Yani öyle bu ana sorumlulara baktığınız zaman yurt dışına kaçan giden pek fazla bir isim hatırlamıyorum ben doğrusu. Şirketlerin sahipleri adli mekanizmada zaten işlem görüyor. Bağlantılı bir takım yapılarla ilgili yine adli mekanizmalar işliyor. İşte çok yüksek fahiş getiriler elde etmiş veya hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde etmiş kişilerle ilgili yine önemli soruşturmalar, incelemeler devam ettiriliyor. İşin bir tarafı bu. İdari tarafta SPK, BDDK çeşitli kararlar verdi bu dönemde. Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanımız başından itibaren bu sürece çok hassas bir şekilde yaklaştı ve hükümetimiz de bu süreci başından beri çok yakın bir şekilde takibe aldı. En son biliyorsunuz bir fon koordinasyon kurulu oluşturdu Sayın Cumhurbaşkanımız. Benim başkanlığımda Maliye Hazine Bakanlığımızın, Adalet Bakanlığımızın ve ilgili tüm otoritelerin olduğu bir kurul. Bu kurul 4 defa toplantı yaptı ve çok önemli prensip kararları aldı. Diğer taraftan Devlet Denetleme Kurulu'nu yine Cumhurbaşkanımız görevlendirdi. Cumhurbaşkanlığımıza bağlı bir yapı ve çok geniş yetkileri olan bir denetleme kurulumuz.
1: Devlet Denetleme Kurulu burada anladığımız kadarıyla devletin içindeki kurumlardan sorumluluğu olanları tespit edecek.
0: Kurumları ve kurumların içindeki kişileri, yetkili kişileri, karar alıcıları bunları
1: inceleyecek. Bu süreç başladı mı?
0: Başladı, hem de çok yoğun bir şekilde başladı.
1: Yani şu an Devlet işte ilgili kurumlar SPK, BDDK bunlar inceleniyor.
0: İnceleniyor. Kurumlar şu anda yani toplamda 15 civarında bir denetmenle, müfettişle Devlet Denetleme Kurulumuz çok yönlü bir şekilde bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış durumda.
1: Bütün ilgili kurumlar derken efendim SPK, BDDK.
0: Ya bu işte bu bağımsız finansal otoriteler diyelim genel anlamda. Bir şekilde bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış durumda.
1: Bütün ilgili kurumlar derken efendim SPK, BDDK.
0: Ya bu işte bu bağımsız finansal otoriteler.

0: bir şekilde bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış durumda.
1: Bütün ilgili kurumlar derken efendim SPK, BDDK.
0: Ya bu işte bu bağımsız finansal otoriteler.

0: bir şekilde bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış durumda.
1: Bütün ilgili kurumlar derken efendim SPK, BDDK.
0: Ya bu işte bu bağımsız finansal otoriteler bir şekilde bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış durumda.
1: Bütün ilgili kurumlar derken efendim SPK, BDDK.
0: Ya bu işte bu bağımsız finansal otoriteler bir şekilde bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış durumda.
1: Bütün ilgili kurumlar derken efendim SPK, BDDK.
0: Ya bu işte bu bağımsız finansal otoriteler.

0: bir şekilde bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış durumda.
1: Bütün ilgili kurumlar derken efendim SPK, BDDK.
0: Ya bu işte bu bağımsız finansal otoriteler diyelim genel anlamda. Bütün bu kurumlar, diğer fonların yönetimi Ziraat Bankamızda. Onlar Ziraat Bankası ile çalışmışlar. Ziraat Bankası'nın tasfiyesini yönettiği 3 fon olağan şartlarla tasfiye edildi. Ne demek olağan şartlarla? Mevcut kurallarımız içinde işte bunların bütün ödemeleri yapılmış oldu yatırımcıların. Oradaki hak ve yükümlülükler yerine getirilmiş oldu. 17 fon böylece devreden çıkmış oldu. Yani 131 fonun 17'si devreden çıkmış oldu. Burada kapalı fon dediğimiz fonlar da var. Her birinin altında. Bu kapalı fonlarda da olağan tasfiye edilen 3 kuruluşta 2000 küsur civarında kişi var. Kapalı fonları da kendi tabiatı içinde, özellikleri içinde tasfiye edecekler. Dolayısıyla burada aşağı yukarı 46 bin kişinin olağan yöntemlerle tasfiye sürecine girdiğini söyleyebiliriz. Bu 3 şirket A1 Kapital, Bulls ve Pardus, bu üçü tasfiye edilmiş oldu. Yani onlar artık o 7 şirketten 3'ü ayrılmış oldu bir kenara. 4 şirket kaldı.
1: Bu şirketlerde herhangi bir mağdur kalmadı mı demek istiyorsun?
0: Evet. Evet.
1: Bitti yani. Bitti. Bu dosya oradaki kapandı.
0: Dosya, sadece kapalı fonları var dediğim gibi. Belli sayıda kişinin içinde olduğu. Orada da toplam 2000 küsur kişi var. Onlar da kendi işlerinde çözecekler diye söyleniyor. Dolayısıyla 46 bin kişi aşağı yukarı bu sistemden çıkmış oldu diyebiliriz.
1: Asıl büyük tabii
0: 4
1: fon
0: tane
1: Tera'da.
0: Fon var. En büyük fon Tera. Diğer taraftan işte biliyorsunuz Pusula, Hedef ve Atlas var. Atlas'la ilgili de şu anda müzakereler devam ediyor. Atlas'la ilgili de olağan tasfiye mümkün. Bunu bu hafta herhalde görmüş oluruz. Sahipleriyle görüşmeler yapılıyor, müzakereler yapılıyor. Yani ümit ederiz ki, temenni ederiz ki böyle olsun. Atlas da devreye girerse, olağan tasfiyeye tabi olursa, orada da 58 bin civarında vatandaşımız var. Bu işten olumsuz etkilenen yatırımcı var diyelim. Bunlarla ilgili de olağan tasfiye uygulanmış olacak. Bunu bugün, yarın, bu hafta içinde herhalde netleşmiş olur diye tahmin ediyorum.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Geriye 3 tane.
1: Yusuf Bey'in bir sorusu var.
2: Bununla çok ilintili bir soru soracağım. Bu fon soruşturmasının ekonomik boyutu ne kadarlık bir miktardan bahsediyoruz? Bir de olağan tasfiye kendi imkanlarıyla ödüyorlar değil
0: evet,
2: mi?
0: Tabii,
2: burada
0: tabii.
2: Zarar görmüş yatırımcının nasıl finanse edildiği önemli ve bu hususta da kamuoyu ilk aklına gelen konu kamu kaynakları kullanılacak mı?
0: Çok teşekkür ediyorum bunu sorduğunuz için. Evet. Ben mecliste de altını hani kalın bir şekilde çizerek vurguladım. Ne olağan tasfiyede ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil. Ya bu vatandaşımızın kamu kaynağı dediğiniz, hazine dediğiniz milletimizin, vatandaşımızın kaynağı. Dolayısıyla bunları kullanmak söz konusu değil. Neden değil? Fon piyasalarında, sermaye piyasalarında devletin bir güvencesi yok. Şimdi bankacılık sisteminde var biliyorsunuz. Belli bir miktara kadar bir devlet güvencesi var. Onun içinde TMSF diye bir yapımız var. Orada biriken bir kaynak var. Allah korusun bir sorun çıktığı zaman o devreye giriyor ve tazminatları ödüyor. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Bir kamu garantisi söz konusu değil. Mecliste de anlatmıştım ben. Yani bu serbest fonlara giderken profesyonel yatırım ve nitelikli yatırımcı sözleşmesi imzalanıyor. Bu sözleşmede hem kazanç hem de kayıp bir anlamda kabul edilmiş oluyor. Dolayısıyla burada bir kamu kaynağı kullanımı söz konusu değil. Bu üç fonun tasfiyesi de kendi kaynaklarıyla. Olağanüstü fonunu da birazdan belki biraz detayına gireriz. Orada da en önemli prensibimiz kamu kaynağının kullanılmaması. Peki ne kullanılacak kamu kaynağı yoksa diye sorabilirsiniz.
1: Soralım efendim.
0: Hemen sorun onu çünkü şimdi o önemli.
1: Kamu kaynağı kullanılmayacak ama çok büyük de bir burada bir evet, paradan bahsediyoruz. Bu toplanması beklenen paralar karşılayabilecek mi mağdurların
0: şöyle,
1: sorununu?
0: Serdar Bey, burada tabii bizim esas aldığımız ana para. Net yatırım tutarı diyoruz buna. Bu net yatırım tutarı

0: çerçevelemek lazım.
1: Yani yatırımcının ilk koyduğu para.
0: Yani bu olağan tasfiyelerde yatırımcı zaten şeyini alıyor, parasını alıyor. Olağanüstü tasfiye için diyorum ben. Yani nihayetinde de hiç kimsenin hak ve yükümlülükleri kaybolmuyor. Bu işin en sonunda tabii ki paylarına bağlı olarak yatırımcılar hak ve yükümlülüklere sahipler. Bizim olağanüstü tasfiyede esas aldığımız net yatırım tutarı dediğimiz bir kavram. Nedir bu net yatırım tutarı? Bir örnekle anlatırsam daha iyi olur herhalde. Basit bir sürü farklı örnekleri olabilir ama basitçe şöyle diyelim. Siz gittiniz diyelim bir fondan bir şey aldınız, pay aldınız, işte atıyorum 1 milyon lira diyelim, bugün 1 milyon para yatırdınız, ana paranız 1 milyon, sonra 2 milyon da kar ettiniz diyelim, arada o 2 milyonunuzu çektiniz, 1 milyon kaldı hesabınızda, bir vesileyle o karınızı çektiniz diyelim, 1 milyon kaldı. Biz size bu olağanüstü ödemede 1 milyona kadar ödeme yapmayacağız, çünkü siz ana paranızı zaten aldınız. Anlatabiliyor muyum? Net yatırım tutarı üzerinden ana parayı ödeyecek bir sistem kurguluyoruz. Bu kanunumuzdaki şey bu, teklif bu. Meclisimizden henüz geçmedi tabii.
1: Yani bu 450 bin yatırımcı. Yani
0: yanlış anlaşılmasın. Meclis her şey meclisin takdirinde. Ben şu anki teklif haliyle anlatıyorum size.
1: Anladım. 450 bin yatırımcıdan zaten karını tahsil etmiş olanlar.
0: Artık o düştü tabii. Şu olağan tasfiyelerle o sayı.
1: Mağdurlar listesinde yer almayacak.
0: Nasıl? Tabii. İki kesim yer almayacak. Arada bu net yatırım tutarını alıp çıkanlar, bir de tabii hukuk dışı işlemler yapanlar. Bu iki kesim bu 1 milyona kadar şeyi alamayacaklar.
1: Hukuk dışı işlem derken?
0: Yani, haksız kazanç elde etmiş. Hukuk dışı işte bu soruşturmalara konu olmuş, kovuşturmalara konu olmuş şahıslar. Onlar tabii ki faydalanmayacak. Artı bir şekilde ana parasını bu süreçte almış, net yatırım tutarıyla baktığınızda zaten sistemden ana parasını almış olanlar yine yararlanmayacaklar. Ama bu geçici bir durum, bakın. Bunun altını tekrar çizeyim. Şimdi ana hükümler devam ediyor. Olağanüstü tasfiye dediğimiz şu, bu kalan şirketlerle ilgili, buradaki yatırımcılarla ilgili. İşin özünü söylüyorum. 1 milyon liraya kadar insanların ana parasını ödememize imkan sağlayacak bir sistem. Bu genel hükümleri ortadan kaldırmıyor. Genel hükümler yine geçerli. Yani zamanı geldiğinde, işte bütün bu kaynaklar toparlandığında kime ne düşecekse yine alacak. Orada bir mahsuplaşma olacak. Yani bu 1 milyona kadar almış olanların aldığı miktar nihai hakları ve yükümlülükleri hesaplanırken mahsuplaşmayla oraya hesaba girmiş olacak. Ama biz istiyoruz ki özellikle küçük yatırımcıyı ve para piyasası fonlarını önceliklendiren bir yaklaşım var bu kanunda. Küçük yatırımcılar bir an önce bu kaynaklara kavuşsunlar. Sosyal açıdan bunun önemli olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla büyük bir kitle de burada zaten. O 450 bin dediğimizin çok büyük bir kısmı burada. Nihai rakamlar netleşecektir kısa sürede ama ben şuna inanıyorum, bu olağanüstü tasfiyeye ilişkin yatırımlar, kararlar meclisimizden geçerse ve gerçekleştirilirse muhtemelen burada konuştuğumuz yatırımcı sayısı 100 binin altına düşmüş olacak.
1: Teşekkür ediyorum. Yahya Bey, buyurun.
2: Efendim, az önce haksız kazançtan bahsettiniz. Haksız kazanç elde edenlerden. Şimdi bu haksız kazançların iadesiyle ilgili bir mekanizma oluşturulmuştu.
0: Doğru.
2: Hatta işte geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamada işte 4 kişinin ya da yanlış hatırlamıyorsam 5 kişinin bu konuda parasını iade ettiği de dile getirilmişti. Ben son durumu sormak istiyorum efendim. Evet. Kaç şirket ve kişi para iadesine gönüllü olarak bulundu? Bu bulunan meblağ nedir? Bir de hep şu tartışılıyor efendim. Parayı verdiler ve bütün sorumluluk ortadan kalktı mı? Bununla ilgili ne söylersiniz?
0: Şimdi bu 131 fonla ilgili SPK bir karar aldı ve TMSF bünyesinde her bir fona özel bir hesap açıldı. Çünkü her fonun hukuki durumu farklı. Her fona birebir bakmak durumundasınız. O fona girmiş, yatırım yapmış olanlar var. O fonun ilişki biçimleri var. Dolayısıyla bu hesaplar da bir tane hesap değil. Her bir fon için 131 tane hesap açıldı. Bir tane de genel hesap açıldı. O genel hesap da fon bazında değil, hisse senedi bazında hukuk dışı işlem yapanlarla veya haksız kazanç elde eden veya fahiş gelir elde edenlerle ilgili bir hesap veya işte mal varlıklarının satışından elde edilecek gelirlerin konacağı bir hesap. O bir de 132. hesapta bu. Yani genel hesap. Şimdi bir süreç başlamış durumda. Bu kanunumuz çıkarsa bu çok daha sağlıklı bir zemine oturmuş olacak. Gerek isteğe bağlı olarak getirip fahiş kazançları iade edenler, gerekse bu hukuk dışı işlemler yapmış, haksız kazanç elde etmiş şirketlerin veya kişilerin mal varlıklarının satışından gelecek gelirler bu hesaplarda toplanacak. Bir fona özel bir gelirse o fonun hesabına girmiş olacak. Değilse genel hesaba gelecek. Genel hesaptan da belli kriterlerle yine bu fonlara bu kaynak dağılmış olacak. Az önce sormuştunuz ya bu kaynak nereden diye. 3 tane kaynağı var. Bu yatırımcılara, olumsuz etkilenmiş yatırımcılara bu kaynakları iade ederken kullanacağımız 3 kaynak var. Birincisi bu fonda kalmış varlıklar. Halen içinde işte belli değere dönüştürülebilir varlıklar var. İkincisi bu hesaplara yapılacak iadeler. Üçüncüsü yine sorumlu birçok kişinin mal varlığına tedbir konmuş durumda biliyorsunuz. Şirket, kişi bu süreçte rolü olduğu düşünülen. Dolayısıyla bu yine kanunda TMSF'ye bu olaya özgü olarak çok ciddi yetkiler veriliyor. TMSF'nin bu konudaki çalışmalarıyla bu varlıkların nakde dönüşmesi, bu varlıkların değerlendirilmesiyle gelecek kaynaklar var. Dolayısıyla bu yatırımcılara verilecek tutarlar bu kaynaklardan finanse edilmiş olacak. Bu temelde bu üç kaynaktan finanse edilmiş olacak. Herhangi bir kamu kaynağı söz konusu olmayacak. Bu hesaplar açılmış durumda. Süreçler başlamış durumda. İşte belli sayıda yatıranlar olduğunu da duyuyoruz ama asıl bundan sonra bu kanunla birlikte bu süreç daha bir hızlanacaktır.
1: Yani konu kapanmıyor değil mi? Yahya Bey'in sorusunun devamında. Evet. İade ile beraber dosya kapanmıyor.
0: Hayır. Bakın hukuki sorumluluklar hiçbir şekilde genel sorumluluklar ortadan kalkmıyor. Burada iki tür durum iki durum söz konusu. Hukuk dışı işlem, piyasa bozucu faaliyet yürütme durumu var. Bir de fahiş gelir elde etme durumu var. Özellikle fahiş gelirden dolayı hukuk dışı bir işlem yapmamış olsa bile iade olmuşsa orada tabii söyleyecek bir şey yok ama hukuk dışı bir işlem söz konusuysa hukuk dışı işlemde sorumluluklar elbette ortadan kalkmaz.
1: Yani piyasa bozucu bir durum varsa evet, bunu kim belirleyecek efendim?
0: Yargı süreçleri
1: belirleyecek. Bu faaliyetin piyasa bozucu olup olmadığını
0: nihai olarak belirleyecek olan yargı tabii. Yargıdaki çıkacak sonuçlar. Tabii ki burada bağımsız otoriteler var. Onların ortaya koyacağı kararlar, analizler bütün bu süreci netleştirecektir. Şunu söylemek istiyorum. Yani bu süreçte tabii bir taraftan bunlar yürütülürken diğer taraftan bu çerçevede sermaye piyasalarımızın, borsamızın durumu da çok önemli. Yani ben şunun üzerinde özellikle durmak istiyorum Serdar Bey, değerli arkadaşlar. Burada bir ayrımı net bir şekilde yapmamız lazım. Aksi takdirde kendi ayağımıza sıkmış oluruz, sermaye piyasalarımıza zarar veririz. Bu işlerle hiçbir alakası olmayan yatırımcılara zarar vermiş oluruz. Yatırımcı ayrı, manipülatör ayrı, spekülatör ayrı. Bunun altını kalın çizgilerle çizmek istiyorum. Biz yıllardır bakın planlarımızda, programlarımızda, hükümet politikalarımızda sermaye piyasalarımızı her zaman öncelikli gördük, destekledik. Bundan sonra da en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Borsamız, sermaye piyasalarımız bizim için çok kıymetli. Niye kıymetli? Kalkınmanın finansmanında en sağlam kaynak bunlar. Şirketlerimiz için, kalkınmamız için, üretimimiz için çok kıymetli piyasalar buralar. Dolayısıyla aman aman hiç kimse bu piyasalara genel anlamda gölge düşürmesin. Buralara yapılan yatırımı sanki suçmuş gibi göstermesin. Bunu yapanlar bu ülkeye zarar verirler. Bir defa bunun altını çok net çizmek istiyorum. Burada 455 bin insan var, yatırım yapmışlar. Biz bunlarına suçlu diyebilir miyiz hepsine? Böyle bir mantık olabilir mi? Bunlar gelmiş, yatırım yapmış, bir getiri elde etmeye çalışmış. Makul bir getiri elde etmişse de buna da söyleyecek hiçbir şey yok. Bizim buradaki hedefimiz, hedefe koyduğumuz kesim, piyasa bozucu işlem yapanlar, manipülatörler, spekülatörler, yatırımcının bu konularda olumsuz etkilenmesine neden olan hukuk dışı davranışlar içinde bulunanlar. Yani bu ayrımı net bir şekilde tekrar tekrar yapmak isterim. Ve yatırımcılarımız da müşteri olsunlar. Bakın yeni fon rehberiyle birlikte, sorunlu fonların bu sistemden çıkmasıyla birlikte sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Bunda hiç tereddüt yok. Biz hastalıklı bir yapıyı, tabiri caizse bir virüsü sistemden çıkarma gayreti içindeyiz ve bu bünyeye çok daha güç katacak. Zayıflatmayacak sermaye piyasalarımızı. Aksine daha da güçlendirecek. Yeni fon rehberiyle birlikte bu yapılar, bu sorunlu yapılar ortaya çıktığı gibi kalan yapılar içinde çok daha ek bir güvence sağlanmış oldu aslında. Şu anki fonlar için, şu anki borsamız için çok daha sağlıklı bir zemin oluşturulmuş oldu. Dolayısıyla şu an biz borsamıza da, sermaye piyasalarımıza da güveniyoruz ve bu yeni fon rehberiyle birlikte, DDK raporlarıyla birlikte oluşabilecek hani ilave alınması gereken tedbirleri de almakta hiçbir beis görmeyiz. Yapısal bir sorun varsa işte sağlıklı bir şekilde bu DDK'nın raporu iki şeye yarayacak Serdar Bey. Birincisi sorumlulukları ortaya çıkarıp bu işin sorumlularının hesap vermesini sağlayacak.
1: Devlet kurumları içinde,
0: Devlet kurumları içinde, bağımsız veya değil, bütün ilgili kurumlar içinde. İki, bu DDK raporu bize yol gösterecek. Sistemde açıklar nedir? Yapılması gereken, düzeltilmesi gereken yapısal...
2: Röntgenini çekecek.
0: Röntgenini çekecek. Yapısal olarak alınması gereken bir tedbir var mıdır? Bunun ışığında da biz bugün mesela bir geçici kanun gösterdi. Olağanüstü tasfiye ilişkin sadece bir kanun gitti meclisimize. DDK kanunu incelemesi, soruşturması sonrasında daha yapısal diyelim iyileştirmelere dönük bir kanunu da meclisimize gönderebiliriz, takdirine sunabiliriz. Dolayısıyla burada tekrar tekrar altını çiziyorum. Bizim için borsa çok kıymetli, sermaye piyasaları çok kıymetli, kalkınmamızın vazgeçilmez unsurları. Hiç kimse bu piyasalarımıza gölge düşürmesin. Tabiri caizse kuruyla yaşı karıştırmayalım. Sapla samanı karıştırmayalım. Suçlular elbette cezasını bulacak. Hiç tereddüt yok. Zaten etkin bir şekilde idari ve adli süreçler işliyor ama yatırımcıları da sanki potansiyel suçluymuş gibi göstermek hiçbir şekilde kabul edilemez. Diğer taraftan fon koordinasyon kurulumuzda bir prensip kararı aldık. Onu da burada ifade etmek isterim. O da şu: bütün bu tasfiye süreçleri, olağan veya olağanüstü tasfiye süreçleri gerçekleşirken borsamıza olumsuz etki oluşturmama anlayışı içinde bu işlerin yürütülmesine de büyük önem veriyoruz. Borsamızı tabii birçok şey etkiliyor. Sadece fonlar değil. Dünyada da maalesef bugün faiz oranları tarihi yüksek seviyelerde. İşte güvenlik riskleri, şunlar bunlar. Yani borsadaki gelişmelerin tamamını bu fon piyasalarındaki durumla izah etmek mümkün değil ama tabii ki bu fon piyasalarındaki gelişmeler, bunun etrafındaki tartışmalar ister istemez yatırımcı davranışlarına da yansıyabiliyor. Veya buradaki kaynakların likit hale dönüştürülmesi süreci bazı tartışmalar oluşturabiliyor. Şuradan da sizin aracılığınızda bu mesajı tekrar vermek isterim. Borsamızı olumsuz etkilemeyecek bir anlayış içinde bu tasfiye süreçleri sürdürülecektir. Bu konuda fon koordinasyon kurulumuzun da tüm kurumlarımıza yönlendirici bir yaklaşımı söz konusudur.
1: Bir, borsa etkilenmeyecek. İki, kamu kaynağı kullanılmayacak. Ve yine vermiş olduğunuz güçlü bir mesaj olarak notlarıma bakıyorum. DDK, Devlet Denetleme Kurumu, geriye dönük bu işte sorumluluğu olan bütün kurumları denetleyecek, soruşturacak.
0: Evet,
1: Peki, teşekkür ediyorum. Hasan Bey, buyurun.
3: Efendim, ben meclis gündeminde olan kanun teklifiyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Biraz anlattınız ama bu kanun teklifinin biraz daha detaylarından bahsedebilir misiniz? Kanun çıktığı takdirde özellikle burada mağdur olan vatandaşlar önlerinde nasıl bir yol haritası

0: görecekler? Burada takvim nasıl işleyecek?
1: Şöyle, burada bu süreçlerden olumsuz etkilenen yatırımcılarımızın, az önce bahsettim, küçük yatırımcılar ve para piyasası fonları öncelikli olmak üzere ara bir ödeme, bir avans da diyebiliriz, bir ara ödeme ile karşılaşması söz konusu olacak. Bu da 1 milyon TL'ye kadar bir ödeme. Az önce bahsettim, burada bulunan yatırımcı kitlesinin çok büyük bir bölümü 1 milyon veya 6 bir hesaba sahip. Net yatırım tutarı üzerinden, yine tekrar ediyorum, arada ana parasını alıp çıkmış olanlar bundan istifade etmeyecek. Ama ana parası içeride olan, kalmış olan vatandaşlarımız bu ana paralarını almış olacaklar. Bu da 1 milyon liraya kadar. Hesapların çoğu da zaten bu şekilde. 1 milyon üstünde hesabı olanlar ise 1 milyona kadar olan kısmını almış olacaklar. Diğer taraftan yine bu kanunda az önce bahsettik, o geriye alma sürecini güçlendirici hükümler var. Özellikle TMSF'ye bu konuya özgü olmak üzere farklı yetkiler verilmiş durumda. Az önce bahsettim, o hesaplara sorumluluğu olan, işte mallarına el konan, varlıklarına el konan kişi veya şirketlerle ilgili çok daha hızlı bir şekilde TMSF'nin işlem yapabilmesine el veren düzenlemeler getirmiş durumda kanun teklifi. Bunu tabii meclis çıktığında, şu anda sadece bir varsayım olarak konuşuyoruz, yanlış algılanmasın, takdir meclisimizde komisyon çarşamba günü kanunu ele alacak, daha sonra genel kurulda tartışılacak. Ben inanıyorum ki bu kanunun çıkmasıyla birlikte çok hızlı bir aksiyon alınmış olacak. Dünyada bakın, bu konularda baktığınızda çeşitli örnekler, çok uzun zaman alıyor bu tasfiye süreçleri bu tür durumlarda. Biz vatandaşımızın, özellikle küçük yatırımcımızın bir an önce bu şartlardan kurtulması için çok hızlı bir aksiyon almış durumdayız. Hem idari olarak hem de bu kanun teklifini çok kısa sürede hazırlayıp meclisimize göndermekle, inşallah bunun yasalaşması ve ile birlikte Ekim ayı içinde yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Bütün teknik hazırlıkları yapmış durumda kurumlarımız. 4. fon kurulu toplantımızda bunu ele aldık doğrusu. Kurumlarımızla ben bunu bir sorguladık. Yani kanun çıktığında hazır mıyız diye, teknik hazırlıklarımız tamam mı diye. Benim gördüğüm tüm kurumlarımızda teknik hazırlıklar tamamlanmış durumda. İşte Merkezi Kayıt Kurumumuz, Takas Bank, Ziraat Bankası ve İş Bankası, tasfiyeden sorumlu iki banka olarak. Bütün kurumlar hazırlıklarını yapmış durumda. Bu kanun çıkar çıkmaz gereği yapılacaktır. Bu ödemeler yapılacaktır. Bir iki fonda, birkaç fonda belki bir milyon ödeyecek para oluşmayabilir diye bir endişe var bir taraftan. Genelinde bir sorun yok. Ama bazı fonlarda içi tamamen boş kalmışsa bir sıkıntı olabilir mi diye bir tartışma var sadece. Orada da iki tedbirimiz var. Birincisi, bu geriye aldığımız kaynakları bir an önce alıp o fonlara aktarıp bu 1 milyona kadar ödemeleri oralarda da gerçekleştirmek. İkincisi, diyelim ki bir fonda yeterli para olmadı. Para neyse, orada ulaşabildiğimiz kaynak neyse, onu en düşük alacaklıdan başlayarak yukarıya doğru ödemeleri gerçekleştirmek şeklinde bir yaklaşım söz konusu. Tabii bütün bunlar dediğim gibi kanun meclisten çıktıktan sonra çok daha netleşmiş olacak. Şunun da altını çizeyim, bu süreçlerde hangi çevreden, hangi siyasi görüşten olursa olsun yapıcı eleştirilerde, önerilerde bulunan herkese biz kulak veriyoruz. Herkesi dinliyoruz. Sonuçta bir toplum olarak bizim bu meseleyi sağlıklı bir şekilde bir yere oturtup çözümler getirip yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Sermaye piyasalarımız üzerinde, ekonomimiz üzerinde bunun bir gölgeleme yapmasına müsaade etmememiz gerekiyor. Bu çerçevede de hareket ediyoruz. Ama şunun da altını çizmek isterim doğrusu bu vesileyle, meclisteki görüşmelerde de daha sonraki süreçlerde de bu konuları istismar etmeye çalışanlar da var maalesef. Siyasi rant olarak bu konulara yaklaşanlar da var. Gerek siyasette gerek medyada.

0: Yani olumlu eleştiriler, yapıcı eleştiriler yapanlara saygımız sonsuz ve eleştiri her zaman iyi bir şeydir bir toplumda, demokratik bir toplumda. Eleştiriye her zaman açığız, onda hiç tereddüt yok. Ama haksız ithamlar, aceleci yorumlar, olayın detayına bakmadan algı oluşturmaya çalışmalar, işte itibar suikasti yapma girişimleri, bütün bunları da huzurunuzda ben hiçbir şekilde tasvip etmediğimizi, yakıştıramadığımızı ve vatandaşımızın da bu konuları çok net bir şekilde gördüğünü de ifade etmek isterim.
1: Bu en son iki evet. bakanımızın ismi geçirildi. Bir bakanımızın babasının isim benzerliği üzerinden evet. Bir yaklaşım sergilendi. Öyle olmadığı ortaya çıktı. Bir başka bakanımızın da yine aynı şekilde bir manipülatif yaklaşımla itibar suikastine uğradığını görüyoruz. Dolayısıyla olay bu yönüyle de siyasallaşıyor gibi.
0: Çok büyük üzüntü verici. Bakın mecliste ben sunumu yaptıktan sonra yeni parti milletvekili Sayın Özlale çıktı kürsüye ve bu isim vermeden iki bakanımızla ilgili bir ithamda bulundu. Ben de oradan kendisine söyledim, yani hakikaten ben öyle bir isim bilmiyorum, yani benden soruyor ama isim söylemiyor. Dolayısıyla bir şey o zaman söyleyin isimlerini dedim, yani kimse bu bakanlar düşündüğünü söyleyin. Ertesi gün bir basın toplantısıyla söyledi bu isimleri ve her iki bakanımız da çok açık ve net bir şekilde, çok detaylı bir şekilde bu ithamlara gerekli cevabı verdiler. Bir tanesi Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın babasıyla ilgili ithamın bir isim benzerliği olduğu ortaya çıktı. İşte başka bir ildeki başka bir şahıs sadece isim benzerliği üzerinden bir yakıştırma yapıldığı anlaşıldı. Ömer Bey'le ilgili Ömer Bey'in sukuk hesaplarında bir tasarrufu söz konusu, bundan çıkmadığı, buradaki yapılan işlemlerin işte yapılan işlemlerin toplanarak bir takım rakamlar hesaplandığı, yani bir çarpıtma olduğu ortaya çıkmış oldu. Her iki konuda da gerçekten büyük bir mahcubiyet hissedilmesi gereken bir durum ortaya çıktı. Ama maalesef bir özür bile dilenmediğini gördük. Kaldı ki Sayın Özdağlar'ın kendisine de bir iftira söz konusuydu. Bu iftiraya cevap verirken kendisi de eşi de en sert şekilde bunlara yönelik ifadelerde bulunmuşlardı. Ama aynısını kendisi yaptı ve dönüp bir özür bile dilemedi bakanlarımızdan. Biz bu anlamda kendimizden eminiz Serdar Bey. Bakanlarımız birçok, AK Parti çok geniş bir camia. Çok geniş bir kadrolar var AK Parti'de. Ha, burada yanlış yapan olamaz mı? Elbette olabilir ve onun da gereği yapılıyor, yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın buradaki tavrı çok açık ve net. Yani kim söz konusu olursa olsun, ister hani babamızın oğlu da olsa diyelim, en yakınımızdaki insan da olsa, eğer bir suç işlemişse, bakın yatırım yapmışsa demiyorum ben. Ve yatırımcıya hiçbir şekilde bir saygı duymak zorundayız. Yatırım yapmış, kazanmış, kaybetmiş. Suç mahiyetinde bir işlem yapan varsa, kim olursa olsun, en yakınımız da olsa, partimizde de olsa, başka bir bürokraside de olsa, kim olursa olsun gereği yapılır. AK Parti'nin anlayışı budur. Biz başkaları gibi bir şeylerin üstünü örtmeye çalışan, işte bizdendir diye yolsuzluk yapanı görmemezlikten gelen bir anlayışa hiçbir zaman sahip olmadık. Bu noktada yerel yönetimlerde gerçekleşen yolsuzluklar ve buna dönük yaklaşımları da hatırlatmak isterim. Maalesef oralarda iyi bir imtihan veremedi ana muhalefet partisi. Ama şimdi haksız bir yere araştırmadan, etmeden en ağır ithamlarda bulunmayı da hiç yapabiliyorlar. Bunlar doğru şeyler değil. Ben herkesi aklı selime davet ediyorum. Lütfen araştırmadan, önünü arkasını görmeden, detaylarını bilmeden alelacele bir takım hükümlerle insanları itibarsızlaştırmaya ve bunun üzerinden siyasi rant oluşturmaya çalışmayın. Gerçekten detaylarını bildiğiniz, sağını solunu bildiğiniz bir şey varsa da bizim gözümüzden kaçmış olabilir. Belgeleriyle, bilgileriyle birlikte lütfen mahkemelerimize, adli makamlarımıza bunu intikal ettirin. Ve suçlu kimse, suçlu

0: cezasını görsün, orada hiç tereddüt yok. Benim yakınımmış, onun yakınıymış, diğeri şu partidenmiş, bu partidenmiş, hiç fark etmez. Gereği yapılır, yapılmak durumundadır. Suç suçtur, suçlu suçludur. Bunun kimliğine, şuna, buna. Ama bunu yaparken bakın çok yazık ediyorlar. Gerçekten bile bile yapıyorlar. Ben ona üzülüyorum.
1: Bile bile mi o isim benzerliği konusunu bile bile yapıldığını
0: mı? Onu demiyorum ama şunu söylüyorum. Yani yatırımcılar işte gitmiş diyelim bir yerde bir yatırım yapmış bir insan. Bu da foncu, bu da bilmem neci diye bile bile laflar söylüyorlar. Ya yatırım yapabilir insanlar. Borsaya da yatırım yapar, sermaye piyasalarına da yatırım yapar. Suçunu delillendirerek bir şey ortaya koyarsanız, bir belge koyarsanız eyvallah, buna kim ne diyebilir? Lütfen bunu da yapın yani. Bir belgesine, bilgisine ulaştığınız suç işlemiş biri varsa, iktidar olsun, muhalefet olsun, hep birlikte bunun hesabını soralım. Adli makamlara en kısa sürede intikal ettirelim. Gereği neyse yapılsın. Ama bunu bırakıp da buradan nasıl olur da işte bakanlara çamur atarım, hükümete bilmem gölge düşürürüm, sermaye piyasalarında endişe oluşturup bunun üzerinden hükümeti vururum. Bu doğru bir mantık değil. Bundan herkesin sıyrılması lazım. Hükümete zarar vereceğim diye ekonomiye, bu ülkenin yatırımcısına zarar vermesin hiç kimse. Bakın bu yaptıkları sonuçta bütün partilerden yatırımcılara, piyasalara zarar verici bir siyaset. Bunu yapmasınlar lütfen. Bu ekonomi hepimizin, bu sermaye piyasaları, bu borsa, bu ülkenin sermaye piyasaları, bu ülkenin borsası. Buna gölge düşürmesinler. Yatırımcıya gölge düşürmesinler. Suçluyu suçsuzdan ayırt edelim. Hukuki kriterlerle bu işe yaklaşalım ve kim suçluysa da gözünün yaşına hiçbirimiz bakmayalım.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın da zaten ucu kime dokunursa dokunsun sonuna kadar gidilecek şeklinde bir talimatı da oldu. Merve Hanım buyurun sizle devam edelim.
2: Efendim ben tekrar makroekonomi tarafına dönmek istiyorum. Enflasyonla mücadele programında 3. yılı geride bıraktık. Tabii bölgemizdeki yaşanan savaşlar ve petrol fiyatlarına etkileri, petrol fiyatlarını yükseltmesi bizim enflasyonu da etkiliyor. Bu konudaki mücadeleyi de tabii zorlaştırıyor.
0: Evet.
2: Acaba 2027 yılından itibaren belirgin bir düzelme görebilecek miyiz enflasyon tarafında?
0: Merve Hanım, enflasyonda en son çıkan rakam biliyorsunuz Eylül ayı 29.7. Dolayısıyla bir %30 psikolojik sınır bir anlamda kırılmış oldu. Ve savaşa rağmen, enerji piyasalarındaki bu olağanüstü yükselişe rağmen bu gerçekleşti. Bu sevindirici gerçekten. Merkez Bankamızın bir hesabına göre bu sene savaş yaşanmamış olsa enflasyonumuz bugünkünden 7 puan daha düşük olacaktı. Yani 7 puan civarında maalesef bu savaşın bize bir yansıması.
3: İran savaşını
0: diyorum. Yansıması söz konusu. Buna rağmen %30'un altını görmüş durumdayız. Temel mallarda enflasyon %16'nın altına düşmüş durumda. 15.9. Enflasyonu yukarı çeken hizmet kalemleri. Orada da bir aşağı doğru gidiş var ama henüz tam arzu ettiğimiz noktada değiliz. Hizmet derken işte kira ve eğitim gibi kalemler. Eğitim boyutu toplumun %10'unu aşağı yukarı ilgilendiriyor.
4: Cevdet Yılmaz'ın gündeme dair konuşmalarını dinledik ve stüdyomuzda kıymetli konuğumuz stratejist Aziz Kaçmaz var. Aziz Bey, borsada günün ilk 11'ini oluşturamadık. Süremizin de sonuna yaklaşıyoruz ama isterseniz bir değerlendirme alayım sizden. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dedi ki borsayı olumsuz etkilemeyecek bir anlayışla süreci işleteceğiz dedi ve kamu kaynağının kullanımının söz konusu olmadığının altına özellikle çizdi. Fon piyasalarında devletin güvencesi söz konusu değil, kamu garantisi söz konusu değil vurgusu yaptı burada. Tabii her bir fon için ayrı hesap vurgusu var yine. Tabii bu süreci hızlandırır mı? Ne dersiniz? Nasıl değerlendiriyorsunuz Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarını?
5: Şimdi şöyle bakmak lazım. Bir kere şurası çok önemli. Bu sistematik bir sorun değil. Bunu sürekli söylüyor otorite kısmı. Çok doğru söylüyor. Bir problem vardı. Lokal bir problem. Orası en azından büyük bir kısmı olağanüstü bir şekilde çözülmeye çalışıyor. Burada amaç sisteme zarar vermemek. Zaten bazı şeylerin uzayacak olmasının temel sebebi de bu aslında. Tabii buradaki hukuki süreç önemli aslında burada. Çünkü burada bir haksız kazanç, bir manipülasyon

0: bunlar hukukun işi, buralar incelenecek. Yani nihai amaç şu: sistem işlemeye devam edecek ki yatırımcı zaten bu gözle bakmak zorunda. Yani bizim başka alternatifimiz yok. Piyasa iyi olmak zorunda ve bugün otorite piyasaya sahip çıkıyor. Bu gözle bakıyorum. Ben yatırımcı olarak diyorum ki otorite, evet, eleştirebilirim birçok açıdan, kabul, ama sisteme sahip çıkıyor. O yüzden burada amaç tabii ki ana parayı özellikle, o mağduriyetleri gidermek. Biraz zaman alacaktır ama büyük oranda halledilecek gibi duruyor. O yüzden biz sisteme olan güvenimizi kaybetmeyeceğiz yatırımcı olarak. Çünkü bundan sonraki süreçte artık böyle şeylerin yaşanmayacağı bir Türkiye'ye doğru evriliyor olacağız. Bunu daha önce yaşadık. Bankacılık tarafında yaşadık. Bankalar batırdık. Sistem kurduk. Ve bankacılık şu an göz bebeğimiz. Bütün dünyada, Türkiye'de bankacılık göz bebeği. Muhtemelen bütün dünyada da fon sistemi, borsa sistemi, piyasa Türkiye'de bütün dünya gözüyle de bir göz bebeği olacak bundan sonraki süreçte. Aslında daha güvenli bir ortama doğru gidiyoruz. Bunu da unutmamak gerekir.
1: Evet Aziz Bey, çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Süremizin ne yazık ki sonuna geldik. Çok teşekkürler kıymetli katılımınız, değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, Ekonomi Notları'nda Aziz Kaçmaz'dı konuğumuz ve burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle.

0: Açıklamışsın Ali.
1: Aile çok önemli.
2: Hadi ben kaçar. Aha. Arkadaşlarla buluşacağız.
3: Paran var mı?
2: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
1: Darladın ama çocuğu.
2: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
1: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
0: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var. Biraz
1: rahat olun kızım.
4: Zamanın izinde aslan. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dediği. Letam, İstanbul Karakul, Kuyo Collection by Hilton.
5: Karşınızda yılların kobisi Fahri Bey. PTR Fiziki Post'la tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor. Aylık sabit ek ücret ödemiyor. İşlemleri tıkır tıkır geçiyor.
6: Büyük rahatlık PTR.
7: Baharda göl evi, kışın bir dağ evi, yazında havuzlu villa. Remley Sapanca.
8: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
9: De böyle, Otobit'te.
10: 10-16 Ekim arasında binde lezzet efsane basmati pirinç 239 lira yerine 219 lira. Ekmecik tam buğday unlu ekmek 43 lira yerine 30

BIST 100 endeksi. Borsa İstanbul pay piyasası için temel endeks olarak kullanılmaktadır. Ulusal pazarda işlem gören şirketlerle, kurumsal ürünler pazarında işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 100 şirketin hisse senedinden oluşur. BIST 30 ve BIST 50 endekslerine dahil payları da kapsar. İstanbul Borsası değeri denildiği zaman BIST 100 endeksi esas alınır.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
6: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Hoca çıkar.
7: Tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi. Kendisi yatırım finansmanının 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.

0: Be, Girl 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Kolay mı?
2: Nasıl kolay?
0: Aa!
1: Sabah ayazında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
0: Gel buraya, gel.
3: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var?

Efendim, piyasa saatinden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz A Para ekranlarında. Haftanın ilk işlem gününde içeride gündemimiz fon piyasasına ilişkin gelişmeler. Cevdet Yılmaz'ın Anadolu Ajansı ekonomi masasına yaptığı açıklamalar var. Birazdan detaylarını size yansıtacağız. Diğer taraftan global cephede de Orta Doğu'daki gelişmeler, Husiler ve Suudilerin arasındaki gerginlik, çünkü Husiler Suudi Arabistan'da hafta sonunda iki tane balistik füze gönderdi ve Suudi Arabistan'da Riyad Havalimanı vuruldu. Diğer taraftan Trump'ın açıklamaları kritikti. Bir taraftan Rusya'dan dizel alacağını ifade etti. Diğer taraftan da Ukrayna ve Rusya arasında bir ateşkes olduğunu, bir enerji ateşkesi olacağını ifade etti. Bundan sonraki sürece ilişkin. Fakat Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanı, bize gelen böyle bir bilgi yok diyor. Diğer taraftan Ukrayna tarafından gelen açıklamalarda Rusya'nın Ukrayna'daki bazı enerji tesislerini vurduğuna yönelik, bakalım ne kadar bu gerçekçi olacak. Trump'ın bu enerji ateşkesi açıklaması takip ediyor olacağız. Şimdi önce gidelim küresel taraftaki haritamıza bir bakalım ve orada da görünüm nasıl, hemen size aktaralım. Şimdi içeride BIST 100 endeksinde 12.186 şu an seviye, 0.65'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Avrupa'da hava pozitif bugün. Frankfurt 0.63, Paris 0.49, Madrid 1.24, Londra 1.52 yukarıda an itibariyle. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde de vadelilerde anlık olarak artıdayız. S&P 0.27, Nasdaq 0.28, Dow Jones da 0.27 yukarıda. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu hafta TÜFE verisi kritik olacak. Çarşamba günü gelecek olan saat 15.30'da ve de aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde bankacılıkla başlayacak olan bilançolar dönemi var. Bakalım o bilançolar döneminde de sonuçlar bize

0: İyi gösterecek kritik Amerika Birleşik Devletleri tarafında. Diğer taraftan Avrupa tarafında yine kırılganlığın sürdüğünü görüyoruz. Ve özellikle Fransa tarafında bu tahvillerin tabii geldiği nokta orada borçluluk adına kritik. IMF'nin toplantısı var Dünya Bankası'yla Hong Kong'da, Tayland'da başlıyor. O toplantıda da özellikle bu küresel borç krizine ilişkin vurgu yapılması bekleniyor IMF kanadından. Onun da altını çizelim. Diğer taraftan bugün Asya'da da karışık bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Güney Kore'de 3.65'lik geri çekilme dikkat çekiciydi. Japonya'da borsa kapalıydı bugün. Çin 0.43 gerideyken Hindistan 0.82 gerideydi. Hong Kong'da pozitif yatay bir görünüm hakimdi. Ağırlıklı olarak renk kırmızıydı Asya tarafında. Bugün Amerikan tahvil piyasası kapalı bu arada. Onu da belirtelim. Ve dönelim şimdi enerji tarafıyla devam edelim. Enerjide tabii hassas dengeler üzerindeyiz. Şimdi petrolde 0.59'luk bir geri çekilme var. Bu Trump'tan gelen enerji ateşkesi hamlesiyle. Şimdi Trump diyor ki bu ateşkes derhal yürürlüğe girdi. Ama dediğimiz gibi ne Moskova ne Kiev anlaşmayı doğrulamış durumda. Avrupa Birliği yetkililerinden de Rusya'nın bu ateşkese henüz uymadığına dair açıklamalar geldi bugün. Bu arada Ukrayna'nın Rus petrol rafinerini düzenlediği saldırıların Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dizel fiyatlarını arttırdığını savunuyor Trump. Ve Trump'ın Kiev'i istihbarat ve silah desteğini kesmekle de tehdit ettiğine yönelik haberler vardı bugün Reuters'ta dikkat çeken. Ve de dediğimiz gibi bakalım bu Trump'ın Cuma günü Rusya'nın küresel piyasalara yaklaşık 2.25 milyon varil dizel sağlayacağını açıklaması nasıl bir hareket yaratacak o cephede. Şu anda 104.15 dediğimiz gibi Brent petrol 0.54 geride. Ham petrol 90.95'te 0.98 gerideyiz. Doğalgaz 3.15 2.05 geri çekiliyor. Ve ons altında 4.181 seviyesini görüyoruz. 0.31'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz altın tarafında. Şimdi orada da 4.065 dolara kadar gerilemişti altın geçen hafta. Bu sabah yeniden 4.200 dolar seviyelerini gördük. Ama gördüğümüz gibi şu an bir geri çekilme 0.31'le. Gümüşte de 60.83'teyiz. Platin 0.33 şu anda yukarıda. Paladyum 0.60 yukarıda. Ve BIST endeksi 12.187'de 12.227 günün en yükseği, 12.176'da günün en düşüğü oldu. Bankacılık 0.36 yukarıdayken gayrimenkul pozitif yatay. Sanayi 1.14, turizm 0.55, spor 1.63, teknoloji 0.51 geride. Sigortacılık 0.48, kimya 2.47, inşaat 0.41, bilişim 0.45, madencilik 2.01 gerideyken gıdada negatif yatay bir görünümün hakim olduğunu takip ediyoruz. En çok artanlarda Kordsa ilk sırada bugün 2.63'te, Enerya 2.17, Reysaç 1.71, Global Holding 1.27 ve Kocaer Çelik'te de 1.11'lik yukarı yönlü hareket var. Azalanlara gidelim. CVK Maden 3.88, Tüpraş 3.24, TAV Havalimanları 2.82, Kat Merciler'de 2.61 ve Aygaz'da da 2.49'luk bir geri çekilme dikkat çekiyor. Tabii bugünün dediğimiz gibi önemli açıklamaları Cevdet Yılmaz'dan gelen bu fon sürecine ilişkin açıklamalardı. Fon piyasasında yapısal bir sorun olmadığını yineledi Cevdet Yılmaz. Yaşanan gelişmelerin genel yapıya zarar vermemesi için hızlı kararlar aldık diyor. Ve 46 bin kişi olağan yöntemlerle tasfiye sürecine girdi. A1 Kapital, Buz ve Pardus'un tasfiye işlemleri gerçekleştirildi. Başlangıçtaki 7 şirketten 3'ü ayrıldı, geriye 4 şirket kaldı. Fon kanun teklifinin yasalaşmasıyla Ekim ayı içinde ödemelerin yapılacağını değerlendiriyoruz. Ne olağan ne de olağanüstü tasfiyede kamu kaynağı kullanılması söz konusu değil diyerek devam etti. Devlet Denetleme Kurulu geniş çaplı inceleme başlattı. Yaklaşık 15 denetmen ve müfettiş sahada çalışmalara başladı. Fon soruşturmasında adli süreç devam ediyor. Haksız kazanç elde ettiği değerlendirilen kişiler hakkında incelemeler sürüyor. Fon rehberiyle yeni kurallar ve ilkeler yürürlüğe girdi ve piyasada şeffaflığı artıran düzenlemeleri hayata geçirdik. Daha güvenli bir sermaye piyasası yapısı oluşturmayı hedefliyoruz şeklinde konuştu. Şimdi döneceğiz Serhan Yenigün bizimle birlikte, Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü. Serhan Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi haftalar.
0: Teşekkürler. Şimdi tabii yeni açıklamalar da var Cevdet Yılmaz'dan. Ve kanun teklifi fon tasfiye sürecine ilişkin 14 Ekim'de mecliste Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınıyor olacak.

0: Ne dersiniz şimdi şu anki nokta, gelinen süreç, bu teklifin içeriği, Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani çok yönetilmesi tabii problemli bir süreç ve uzun zamandır piyasalarımızı da etki altına alıyor ama artık yasal düzenlemelerle bu işin biraz da bir çerçevesinin belirleniyor olması elbette olumlu. İşin yatırımcı tarafında ödeme bekleyen çok sayıda yatırımcı var. Onlar açısından düzenlemelerden öte bu ödemelerin tabii tahsil edilmesi önemli olacak ama piyasaların tekrar bir hani dengeye kavuşması, güvenin yeniden tesis edilmesi ve ileride benzer problemlerin tekrar yaşanmaması adına bütün atılan adımları elbette olumlu buluyoruz. Ben burada kamu tarafının, yani ekonomi yönetiminin, düzenleyici, denetleyici otoritelerin en azından son dönemdeki uygulamalarını gayet olumlu buluyorum. İlerleyen dönemde de bunların sonuçlarını göreceğiz.
0: Evet, sizce hani kanun teklifinde sıkıntılı gördüğünüz içerikte, hani bu konu atlanmış ya da buraya dikkat edilmeli dediğiniz yer var mı?
1: Ya açıkçası ben hani ne porto yönetim tarafındayım ne bu işin hani bir mağduru ya da bir tarafıyım. Dolayısıyla da bu soruyu biraz daha onlara sormanız bence daha uygun olacaktır. Ben işin daha dolaylı etkileri, yani bütün bu olan bitenlerin piyasanın diğer tarafına olası etkileri üzerine biraz daha düşünmeye çalışıyorum. Özellikle tabii burada hisse senedi piyasaları ayrı ama tahvil piyasalarının biraz daha önemseyerek bakıyorum. O tarafla ilgili ben şu düzenlemelerin eksik ya da fazla, artı ya da eksi yönde çok bir etki yaratmasını beklemediğim için hani benim bu soruya şu var şeklinde bir cevabım olmaz. Ama dediğim gibi bu konunun aktörlerini ve taraflarına bu soruyu yöneltirseniz onlar belki benim gözden kaçırdığım bazı detaylar hakkında size birkaç bir bilgi verebilir.
0: Evet, peki hani sizce dolaylı etkiler konusunda ne düşünmeliyiz? Çünkü bu konunun ters servet etkisi yaratabileceği de ifade ediliyor ve ekonomide soğumayı arttırabileceği yorumları da var. Ne dersiniz buna dair?
1: Yani biz onun hesabını tabii çok böyle mükemmel bir formülizasyonu yok ama tahmini bir hesabını yapmıştık ve burada mesela dezenflasyonist sürece aslında bir miktar katkısı da olacak. Çünkü o bahsettiğiniz servet etkisi kağıt üzerinde bile artan bir varlık büyüklüğü, yani overall'da bir şişme söz konusu olduğunda tüketim eğilimlerini biraz daha artıran bir etki yaratıyor. Şu an sizin de dediğiniz gibi aslında bir negatif servet etkisi söz konusu ama hani bu servet dediğimiz büyüklük özellikle hisse senedi tarafında oluşurken de biz burada bir balon oluştuğunu ve bunun bir noktada patlayabileceği uyarılarını aylardır aslında yapıyorduk. Dolayısıyla da hani bu negatif servet etkisi konusu da beklediğimiz konulardan biriydi bu sürecin en başından beri. Bunun enflasyonist anlamda, daha doğrusu dezenflasyonist anlamda binde bir, binde iki gibi çok sınırlı bir etki yaratmasını bekleriz. Ekonomik soğuma anlamında baktığımız zaman da evet, tüketim tarafında bir miktar zayıflama, bu yılın son çeyreğine dair büyüme beklentilerinde

0: Müdahale konusu önemli. Yoksa mevcut düzenlemeler aslında belki de aynen devam edecektir. Ya da bu fonlarla ilgili ilk başta işi sıkı tutmak adına yapılan düzenlemeler bir karantina ortamı da oluşturulduğu için artık biraz gevşetilip eski haline de getirilebilir. Önemli olan burada süreç içerisinde yine bir takım aksaklıklar her zaman olacaktır. Bunlara zamanında ve yeterli hani şiddette aslında bir müdahalenin yapılıp yapılmaması bence konunun asıl önemli tarafı. Sermaye piyasalarımızın genel kapsayıcı bir şekilde daha sağlıklı bir yapıya kavuştuğu noktasında dolayısıyla da ben hani çok öyle düşünmüyorum. Çünkü zaten bence sağlıklı bir yapı vardı. Ama bu yapı içerisinde uygulamada aksaklıklar bizi bu hale getirdi. Fakat BIST endeksi üzerinden baktığımızda ben endeksin evet daha sağlıklı, daha kaliteli ve ölçülebilir bir yapıya kavuştuğunu düşünüyorum. Onu da biraz şu açıdan söylüyorum. Yani Borsa İstanbul 100 endeksi için baktığımızda 27 şirket biliyorsunuz Ekim ayı başında endekse girdi. 27 şirket de çıktı. Ve işte araştırma bölümlerinin, analistlerin inceleme kapsamında yaklaşık olarak endeksin %80'i vardı. Fakat bu düzenleme sonrasında bu %90'ın üzerine çıktı bu oran. Dolayısıyla da daha öngörülebilir, tahmin edilip analiz edilebilir bir endeks yapısında ve daha borsanın köklü şirketlerinin, büyük ölçekli şirketlerinin, yani yıllardır bilinen endekste olma ihtimali daha yüksek görülen şirketlerin endekse girdiğini gördük. Ya o tarafın biraz daha sağlıklı bir yapıya kavuştuğunu düşünüyorum. Ama toplu halde tüm sermaye piyasalarımız açısından ben konunun tamamen uygulamalarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani yapısal anlamda ya da regülasyonlar anlamında, yasal çerçeve anlamında bence zaten bir eksik yoktu.
1: Evet, peki Borsa İstanbul'un performansına dair ne düşünüyorsunuz bundan sonrasına ilişkin? Şimdi tabii belli bir zaman alacak bu süreçlerin oturması. Fakat yani onun devamında yeni rekor bekleyenler de var. Siz ne dersiniz?
0: Yani şöyle yeni rekor beklentisi anlamında hani 15.200 TL bazında rekor seviyemiz. Bunun üzerine çıkılması yönünde bir beklenti şöyle elbette var. Şimdi değerlemelere odaklandığımız zaman 12 aylık BIST endeks tahminleri 17.500'ler civarında. Fakat şunu da belirteyim, 1,5 ay önce yani Ağustos başında ya da işte Eylül başında bu tahminler 19.500'lerdi. Yani burası yaklaşık bir 2.000 puan aşağıya geldi. Ama bu dönemde borsada düştüğü için endeks bazında getiri potansiyeli hala %40'ların üzerinde ve eğer 17 binlere gerçekten de borsa gidecekse 15 bini de aşacak, 16 bini de aşacak. Burada önemli olan bunun ne zaman olacağı. Yani bunun bir ayda olmasını beklemiyorum elbette. Ama 6-12 aylık bir periyot içerisinde bütün bu yaşananlar şirketlerin finansal performansı üzerinde çok ciddi bir problem yaratmadığı için ve az önce söylediğim gibi endeks tarafında daha sağlıklı bir yapıya kavuşulduğunu da düşündüğüm için hedeflere olan güvenim tabii daha da artmış durumda. Ve bu çerçevede de özellikle bilanço dönemlerinin biraz taşıdığı, yani onların o hareketi biraz daha desteklediği, artı Merkez Bankası'ndan faiz indirimlerinin desteklediği bir fiyatlama dönemi yaşayabiliriz ve bu da bizi işte 6 veya 12 aylık bir periyotta 17 binlerin üzerine taşıyabilir. Dolayısıyla da evet rekoru tazelemiş oluruz lira bazında.
1: Şimdi içeride Merkez Bankası'ndan beklentilerinizi de alalım. Ne beklersiniz?
0: 22 Ekim'de
1: Evet.
0: 22 Ekim'de Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak. Biz 100 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyoruz. Açıkçası geçtiğimiz haftanın başında açıklanan enflasyon verisi konusunda biz zaten piyasa tahminlerinin biraz daha altında bir beklenti paylaşıyorduk. Yani %2,3 beklerken piyasa biz %2,1 bekliyorduk. Bunun da altında bir rakam geldi ve sonrasında belki 100 de değil 150 bas puanlık faiz indirimi yönünde biraz beklentilerin de seslendirildiğini gördük ama biz hala 100 bas puanlık bir faiz indirim bekliyoruz. Aralık toplantısı, o da 10 Aralık'ta olacak. Orada ikinci bir 100 bas puanlık indirimle yıl sonunda politika faizinin %35 olacağını düşünüyoruz.
1: Evet. Peki, şimdi global tarafa da geçelim çünkü orada da önemli gündem maddelerimiz var. Şimdi bunların başında tabii haftaya başlarken, daha doğrusu hafta sonundan gelen haber akışında öncelikle Trump'ın Rusya'dan dizel alacağı haberi. Diğer taraftan dün işte Rusya ve Ukrayna arasında yine Trump'tan gelen bir enerji ateşkesi olacağı yönündeki haber ki bu Ukrayna ve Rusya tarafından henüz okeylenmiş bir açıklama değil. Aynı zamanda Avrupa Birliği de sabah saatlerinde de Avrupa Birliği Birliği yetkililerinden Rusya'nın ateşkese uymadığına dair açıklamalar vardı. Diğer taraftan Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları, tahvil tarafında yine tansiyonun devam ediyor olması, her ne kadar bir geri çekilme olsa da. Şimdi benzin bu

0: tarafıyla ve dizel tarafıyla başlayalım isterseniz. Çünkü seçim de yaklaşıyor malum. Burada Uluslararası evet. Enerji Ajansı'ndan da dünyaya bir çağrı var. Onu da hemen aktaralım. Küresel petrol ürünleri piyasasında bir arz sıkıntısı yaşanıyor. Mevcut piyasa koşulları acil dikkat gerektiriyor. Mart ayında 400 milyon varillik petrol rezervinin piyasaya sunulması kararlaştırıldı ve taahhüt edilen petrol stoklarının da piyasaya sunulması hızlandırılıyor diyor. Uluslararası Enerji Ajansı ve rezervlerin kullanılmasında motorine öncelik verilmeli. İlave motorun rezervlerinin piyasaya sunulması da değerlendirilmeli. Üye ülkeler ek rezerv ihtiyacının miktarını ve zamanlamasını belirlemeli ve enerji piyasasındaki süreç üye ülkelerin işbirliğiyle yönetilebilir açıklamaları geldi Uluslararası Enerji Ajansı'ndan. Goldman Sachs'ın da tahminlerinde yenileme var. Hemen onu da aktaralım. Birlikte yorumunuzu alırız. Diyor ki Goldman Sachs, Brent petrol tahminimizi 90 dolara yükselttik. Orta Doğu'daki çatışmaların şiddetlenmesi petrol fiyatlarını yükseltebilir. Arz kaybı büyürse Brent petrol 2027'de 125 dolara ulaşabilir. Körfez'de üretim artarsa Brent petrol 60 doların üzerinde gerileyebilir. Şimdi tabii farklı farklı senaryolar konuşuyoruz. Öncelikle bu ateşkes konusu, Trump'ın Rusya'dan dizel ihracatına başlayacak olması ve de ateşkes konusu ne der? Ne kadar tansiyonu dindirebilir?
1: Yani tabii ne kadar güvenilebileceğiyle de alakalı bu, ama hani son açıklamalar o anlamda biraz daha yapıcı tarafta diyebiliriz. Fakat bu hani jeopolitik meseleler gündemde kalmayı bence bir süre daha sürdürecektir. Yani 3 Kasım'da Amerika'da dediğiniz gibi seçimler var. Seçimlerin ardından da öyle hemen gündemden düşeceğini çok düşünmüyorum. Ama belki işte orada artık izlenecek politikalar ve seçim sonuçlarına göre zaman içerisinde özellikle hani İran meselesi biraz gündem dışına itilebilir. Rusya-Ukrayna konusu orada da bazı çözüm arayışları var ama uzun süreli bir mesele artık. Yani 4. yılı tamamlanıyor, 5. yılına doğru ilerliyor. O tarafı çok kestiremiyorum açıkçası. O da benim uzmanlık alanım değil sonuçta. Yani biz biraz böyle olana bitene göre bakacağız. Fakat petrol fiyatları tarafında yani savaşın en kızgın olduğu dönemde bile Brent tarafında işte 100 doların üstünü biz belli aralıklarla gördük. Altına doğru fiyatlamaları da hep izledik. Dolayısıyla şu anda hani öyle çok karşılıklı saldırılar vesaire olmamasına rağmen petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde olması aslında stratejik rezervlerin bir miktar tüketilmiş olmasıyla alakalı ve hani şu an küresel çap öyle çok güçlü bir talep ortamı yok. Büyüme çok güçlü değil. Ama ilerleyen dönemde hani bunu gördüğümüz noktada, ki bunu bir yıldan önce göreceğimizi düşünmüyorum. Çünkü bütün majör merkez bankaları hala faiz indirim periyodunda. Ama işte o bir yıllık periyodun ardından petrol fiyatlarında bir gevşeme mümkün. Dolayısıyla da önümüzdeki bir yıllık periyod için bence hala ortalama petrol fiyat tahminlerinde yukarı yönlü revizyonlar görmeyi sürdüreceğiz. İşte en son gelen tahminler de bu yönde zaten.
0: Evet. Peki. Şimdi tabii Orta Doğu Buradaki gerilim devam ediyor. Husiler ve Suudiler arasında da tabii burada da petrol fiyatlarını yükselten bir unsur olarak dikkat çekiyor bu. Şimdi tabii hepsi birleşince bu senaryodaki etmenlerin diyelim. Avrupa'nın özellikle tabii biraz geleceğine dair, özellikle enerji geleceğine dair soru işaretleri var. Ve de aynı zamanda tabii Avrupa'daki borç krizinin de büyüdüğünü görüyoruz. Şimdi siz bu Fransa'nın mesela geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve hani herhalde bu baktığımız zaman coğrafyalarda sanki en kötü performans kışın Avrupa'da görülecekmiş gibi.
1: Yani açıkçası özellikle Fransa'da bu problemin biraz daha yüksek olduğu görülüyor ama çözümsüz değiller. Daha önce de biz Avrupa'da benzer problemleri dönem dönem gördük. Ama yani işte evet, bir piyasa dalgalanması vesaire yaratıyor. Ama bir şekilde de kolektif bir çözüm her zaman üretiliyor. Yani bu dönemde zaten işte Fed'den faiz artırımı falan beklenen bir dönemde doların euroya karşı güçlü kalmaya devam etmesi gayet mümkün. Ama hani Avrupa'da da bir çözüm mutlaka üretilecektir. Yani kendi dinamikleri içerisinde orada bütçe konusunu da bir seçim ve sonrasında belki biraz kemer sıkma vesaireyle hallederler diye düşünüyorum. Yani öyle çok katastrofik bir senaryo kurmuyorum açıkçası. Avrupa en ufak bir yaprak kımıldamasında bile hemen bir kriz söylemine ya da bir fiyatlamasına gidebiliyor. Yani bir kişi iki ekmek az tüketse Avrupa'da tüketim daralıyor mu sorgulanıyor genel olarak. Ama bunları da aşıyorlar bir şekilde. Yine aynısının olacağını düşünüyorum.
0: Peki şimdi Amerika Birleşik Devletleri tarafında tabii yine bu hafta piyasaları da etkili olacak önemli gelişmeler var.

0: Öncelikle tüfe verisi Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan, ki orada yükseliş bekleniyor. Ağustos'ta 0.4'lük bir artış vardı ve yıllık enflasyon 3.4 olmuştu. Şimdi burada manşet rakamın 3.6'ya çekilmesi bekleniyor ve de orada da özellikle çekirdek rakamında 2.5 seviyesine yükselmesi bekleniyor 2.4'ten. Ne dersiniz? Sizin beklentiler ne yönde? Ne kadar kritik olduğunu düşünüyorsunuz? Bir de tabii bir taraftan da bilanço sezonu yarın bankacılık sektörü öncülüğünde Amerika Birleşik Devletleri'nde başlıyor olacak.
1: Evet, şimdi biz tabii Amerika ekonomisine dair bir analiz yapmıyoruz. Yani oradaki enflasyonla ilgili bir model kurarak çalışmıyoruz. Beklentileri takip ediyoruz ve bunun üzerine de piyasa aksiyonu ya da reaksiyonu ne yönde olabilir? Bu konuda bir tahmin yapmaya çalışıyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi enflasyon tarafında orada artış beklentileri var ve açıkçası hani faiz artırımları vesaire Fed'den geliyor. Bunları o enflasyonu çok dizginlemek adına yeterli ya da çok onu amaçlayan adımlar da değil aslında. Daha çok tahvil piyasalarını belki bir miktar dengeleme odaklı adımlardı. O da ilk birkaç gün işe yaradı. Ardından tekrar faizlerin yükseldiğini de gördük. Ve böyle bir ortamda aslında maliyet bazlı enflasyonun o tarafta artıyor olması sebebiyle yakın vadede ben çok bir enflasyon gevşemesi beklemiyorum. Hatta bu hafta çarşamba ve perşembe günü önce tüfe sonra üfe verileri açıklanacak. Özellikle çekirdek tarafta üfede de bir artış beklentisi var. Bunlar hani piyasayı bir süre daha belli ki huzursuz etmeye devam edecek ve tahvil faizini yukarı çekmeye devam edecek Amerika'da.
0: Evet. Peki bu arada The Economist'in 10 Ekim tarihli sayısında tahviller patlayacak mı başlıklı bir başyazı vardı. Orada diyor ki yorumda, siyasilerin mali disiplinden uzak politikaları nedeniyle bir kamu borcu krizinin yaklaşabileceğini öngörüyoruz. Böyle bir uyarı yapmışlar. Ne dersiniz buna dair?
1: Bir tekrar edebilir misiniz cümleyi bir daha?
0: Tahviller başlayacak mı? Başyazı da bu The Economist'in son sayısındaki başlık. Başyazı. Evet, tahviller
1: patlamaktan kasıt.
0: Diyor ki
1: çok sert satışlar gelmesi.
0: Evet, şöyle diyor başyazının içeriğinde. Siyasilerin mali disiplinden uzak politikaları nedeniyle bir kamu borcu krizi yaklaşabilir. Böyle bir uyarıda bulunmuşlar.
1: Anladım. Yani bu bir süredir zaten ifade edilen bir durum da, şimdi seçimlere çok az bir zaman kaldı ve bunun ardından muhtemelen kongrede çoğunluğu kaybedecek cumhuriyetçiler. Yani anketler buna işaret ediyor. Dediğim gibi biz Amerika siyasetini analiz eden bir tarafta değiliz. Yazılan çizilenleri daha çok takip ediyoruz. Ve böyle bir noktada da bence Trump'ın işte son dönemde izlediği politikaları düşünürsek mali disiplinden uzaklaşma değil, tam tersi daha rasyonel politikaların izlenebileceği bir ortama doğru ilerleme ihtimalleri bence daha yüksek. O yüzden yani o kaygılar, yani ekonomistin dile getirdiği kaygıların çok vuku bulacağını zannetmiyorum. Ama artan kamu borcu, evet, yönetilmesi gereken bir süreç, maliyetli bir süreç. Tahvil piyasalarını patlatmaktan kastı işte 10 yıl vadeli tahvil faizlerinin %8'lere, 9'lara, 10'lara, çift haneli rakamlara tırmanmasıysa eğer, benim öyle bir beklentim yok. Ama %6'lı rakamda, yani %6'lara doğru yaklaşması mümkün önümüzdeki dönemde. Bu biraz da hani mevcut trendlerde buna işaret ediyor açıkçası. Hem borçlanma gereği hem de borç verenlerin şu dönemki eğilimleri, özellikle Çin tarafında işte altın tercihinin daha fazla olması vesaire. Bunlar biraz bu sonucu doğuracaktır. Ama hani mali işte disiplinin tamamen ortadan kalktığı, yönetilemez bir ekonomi haline ABD ekonomisinin getirildiği bir siyasi atmosfer beklemiyorum açıkçası.
0: Evet, peki emtia tarafında, kıymetli metal tarafında altına dair beklentileriniz ne yönde?
1: Ben altın fiyatlarının bütün bu hani doların değerlendiği, faizlerin yukarı gittiği ortamda gevşemesi gerektiğini düşünüyorum. Ons altın fiyatları için 4000 doların altına bir gevşeme hala bekliyorum. Ki yani bu sene başında 5000 küsür dolar, 5500-5600'ü bile anlık olarak test eden ve sonrasında da aslında hala gevşeme eğilimi ya da gevşeme trendi içinde, o kanalın içinde kalmaya devam eden bir emtiadan bahsediyoruz. İşte bundan bir iki ay önce biraz böyle işte savaş bitiyor vesaire algısıyla 4000 dolardan 4500-600 dolara doğru bir tepki verdi. O dönemde bir 5000 dolar olacak, 10.000 dolar olacak söylemlerini de duyduk ama açıkçası ben çok o tarafta değilim. Tam tersi 3700-3800 dolara doğru ons altın fiyatlarında bir gevşeme daha olası görüyorum önümüzdeki dönemde. Fakat burada tabii bu tip yayınlarda hep söylüyorum, hani bizi izleyen yerli bireysel yatırımcı perspektifiyle baktığımda altın fiyatları yükselse bile ve bu dönemde kurdaki hareketi de dikkate alsak bile ben gram altın

0: Ya da lira bazında işte çeyrek altın, ziynet altın fark etmez ne olursa olsun. Altın fiyatlarında TL bazında olası yükselişlerin yine böyle hani 1-2 ay için konuşmuyorum ama 6-12 aylık bir periyotta TL mevduat getirisi ya da katılım hesaplarından sağlanabilecek getirilerin altında kalacağını düşünüyorum. O yüzden çok altın portföylerde tercih ettiğim bir varlık değil şu dönemde.
1: Bizim açımızdan S&P'nin Cuma günü Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne dair bakalım nasıl bir güncelleme yapacağını bekliyoruz. Orada ne beklersiniz?
0: Biz bir değişiklik beklemiyoruz. Yani durağan görünüm, yani not görünümünün durağında bırakılması ve yatırım yapılabilir ülke statüsünün 3 kademe altında kalmaya devam edeceğimizi düşünüyoruz şu aşamada.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Size de iyi haftalar diliyoruz şimdiden. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler, iyi haftalar herkese.
1: Ve önemli bir toplantı IMF ve Dünya Bankası toplantıları Bangkok'ta başlıyor ve Tayland'ın başkenti Bangkok'ta başlayacak bu toplantılarda enerji maliyetleri, enflasyon, rekor küresel borç ve yapay zekanın ekonomiye etkileri ele alınacak. IMF'nin büyüme ve finansal istikrar raporları da hafta boyunca yayınlanıyor olacak.
2: Küresel ekonominin karşı karşıya olduğu riskler Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarında ele alınacak. 12-18 Ekim tarihleri arasında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenecek toplantılarda jeopolitik gerilimler, yükselen enerji maliyetleri, enflasyon baskısı ve artan borç yükü öne çıkacak. 190'dan fazla ülkeden maliye bakanları, merkez bankası başkanları ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek toplantılar, küresel ekonominin geleceğine ilişkin önemli mesajlara sahne olacak. Uluslararası Finans Enstitüsü verilerine göre küresel borç stoku 2026'nın ilk yarısında 365,5 trilyon dolara ulaştı. Artan borç yükü ve yükselen borçlanma maliyetleri, hükümetlerin bütçe dengeleri ve finansal istikrar üzerindeki baskıyı artırıyor. IMF Başkanı Kristalina Georgieva da küresel kamu borcunun dünya ekonomisinin toplam büyüklüğünü aşacağı uyarısında bulundu. Georgieva hükümetlere bütçe disiplinini güçlendirme ve yapay zekanın getireceği dönüşüme hazırlanma çağrısı yaptı. Toplantıların en önemli başlıklarından biri de küresel büyüme görünümü olacak. IMF Temmuz ayında 2026 yılı küresel büyüme tahminini %3,1'den %3'e düşürmüştü. Fonun 13 Ekim'de yayımlayacağı Dünya Ekonomik Görünüm ve Küresel Finansal İstikrar raporlarıyla küresel ekonomiye yönelik son değerlendirmeler açıklanacak. Mali izleme raporu ise 14 Ekim'de yayımlanacak. Yapay zekanın istihdam, finans ve eğitim üzerindeki etkilerinin yanı sıra iklim finansmanı ve gıda güvenliği de gündemde olacak. Bangkok'taki toplantılardan çıkacak mesajlar, küresel büyüme beklentileri ve finans piyasalarının yönü açısından yakından takip edilecek.
1: Ve şimdi buradan dönüyoruz Almanya'ya. Muhabirimiz Fatih Yılmaz bizimle birlikte olacak. Tabii global tarafta önemli gündem maddesi Trump'tan gelen enerji ateşkesine dair, Ukrayna ve Rusya'nın enerji ateşkesi yaptığına dair açıklama. Fakat Avrupa Birliği yetkilileri de diyor ki evet, bu anlaşmayı biz memnuniyetle karşılıyoruz. Fakat Rusya'nın ateşkesi uyduğuna ilişkin henüz bir işaret görmedik. Detaylara dönelim. Fatih, senden dinleyelim.
3: Deniz Kobal, teşekkürler. Evet, Rusya ve Ukrayna arasında iki ülkenin enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurmayı öngören ateşkes girişimi Avrupa Birliği'nde temkinli bir iyimserlikle karşılandı. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkes girişimini memnuniyetle karşıladıklarını, ancak Rusya'nın anlaşmaya uyduğunu gösteren henüz bir işaret görmediklerini söyledi. Lüksemburg'da gazetecilere konuştuğu Kalas, enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulmasını olumlu bulduklarını belirtti. Ancak asıl önemli olanın açıklamaların sahada karşılık bulması gerektiğini ifade etti. Rusya'ya baskı arttırılmalı dedi Kalas. Ateşkesin uygulanıp uygulanmayacağının henüz belirsiz olduğunu ifade ederek anlaşmanın geçici bir adım olarak kalmaması ve kalıcı hale gelmesi gerektiğini ifade etti. Kalas, bu ateşkes anlaşmasının devam etmesini umuyoruz ancak şu ana kadar uygulandığını görmedik diyerek Rusya'ya yönelik baskıların arttırılması gerektiğini bir kez daha altını çizdi. Washington yönetimine seslenen Bakanı Kallas, ABD ve İngiltere'nin Rusya'ya baskı uygulanması konusunda Avrupa Birliği ile daha uyumlu hareket etmesinin önemli olduğuna işaret etti. Kallas özellikle Rusya'ya yönelik yaptırımların uygulanması çağrısını yineledi.

0: Öte yandan Almanya'dan da bu konuyla ilgili önemli bir açıklama var. Almanya'nın Avrupa Birliği'den sorumlu bakan yardımcısı diyelim. Benzer şekilde Kalas'ın açıklamalarını destekleyecek açıklamalar yaptı ve Ukrayna'da ulusal seçimlere ilişkin bazı bilgiler paylaştı. Ukrayna'da ulusal seçimlerin ancak ülkenin bütün topraklarında oy kullanmanın mümkün olduğu şartlarda yapılabileceğini belirtti. Açıklamayı yapan ismin Almanya'nın Avrupa işlerinden sorumlu bakanı olduğunu belirtelim. Avrupa Birliği enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulmasını olumlu bir gelişme olarak yorumluyor ancak temkinli bir iyimserlikle yaklaşıyor. Bundan sonraki süreçte Rusya'nın ateşkese uyup uymayacağını ve diplomatik girişimlerin kalıcı bir sonuç getirip getirmeyeceğini yakından takip edecek Avrupa Birliği diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Fatih Yılmaz, sana da kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyelim. Buradan da Murat Aslan'a dönelim. Profesör Doktor Ankara Yıldırım Beyatıf Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk Melis Hanım.
1: Hocam şimdi hemen muhabirimiz de hazır aktarmışken bu enerji ateşkesine dair gelişmeleri siz nasıl değerlendirdiniz? Ne kadar mümkün görüyorsunuz? Ne anlam ifade ediyor Trump'ın Rusya'dan küresel piyasalara yaklaşık 2.25 milyon varil dizel sağlayacağını açıklamış olması? Tabii Zelenski de diyor ki ona petrol fiyatlarındaki yükselişin asıl nedeni Orta Doğu'daki savaş diyor. Çünkü tabii biraz orada denklemler karışmış durumda. Avrupa Birliği'nde tabii tepkisi var doğal olarak. Çünkü hani Ukrayna'nın da bu arada devlet başkanının da değişmesi gerektiğini söyledi Trump. Bunu da ekleyelim. Ve hocam bu gelişmelerle birlikte de jet yakıt fiyatlarında %6'nın üzerinde bir gerileme gördüğümüzü de vurgulamış olalım. Bir de şu bilgiyi de vereyim siz değerlendirmeden önce. Dizel fiyatları 195 dolar civarında seyrediyor ve İran savaşı öncesine göre 2 katından fazla da artmış durumda.
2: Evet. Şimdi belki dinleyicilerimizi anlaması için söylüyorum. Petrol çıktığında hemen istediğiniz gibi bu çıkan bir varil petrolü hepsini dizel yapayım, hepsini normal benzin yapayım diye bir sistem yok. Rafinerilere gittiğinizde bir varil petrolü koyduğunuzda o rafinerinin kendi kimyasal ölçeklendirilmesiyle, konfigürasyonuyla bu bir varil petrolün ne kadarlık kısmının normal benzin, ne kadarlık kısmının dizel çıkacağının bir oranı var hemen hemen. Kabaca bu şekilde söyleyebiliriz. Dolayısıyla aslında burada birden çok faktör aynı anda vazife görüyor. Bir yandan bu Suudi Arabistan, İran'a savaşının başlamasından sonra özellikle o Körfez bölgesindeki ülkelere petrol altyapılarına yönelik saldırılar, Hürmüz Boğazı'na gemilerin yaklaşmasıyla ilgili bir takım gerginlikler, bunların hepsi bir yandan Körfez bölgesinden petrol ihracatının ciddi bir şekilde azalmasına neden oldu. Buna bir de 2022 yılında başlayan Rusya-Ukrayna savaşını da eklerseniz malumunuz Rusya OPEC Plus dediğimiz OPEC'in normal ana kadrosu değil ama buna eklemlenmiş bir ülke ve günlük yaklaşık üretim hacmi 10-11 milyon varil civarında. Özellikle Rusya'yı birazcık daha kolunu kanadını kırmak için Amerika zamanında yaptırım uyguladı. Avrupa Birliği de bunu destekledi. Özellikle Ukrayna savaşın konusunda finans olarak Putin'in eli zayıflarsa bu savaşı uzun süre sürdüremeyeceği varsayımından hareket ettiler. Dolayısıyla şu an iki türbülans birden. Bir yandan Rusya'nın petrol satışıyla ilgili yaptırımlardan kaynaklanan bir azalma var petrol ihracatında. Bir yandan da Hürmüz Körfezi'nde hem fiziki altyapılara yapılan saldırı hem de Körfez'e giriş çıkışlarda tankerlerin ciddi sıkıntılar yaşamasının sebep olduğu bir petrol arzı sıkıntısı var. Dünyada kabaca 100 milyon varil petrol işlem görüyor. Bu Körfez'in yarattığı petrol daralmasının 6-7 milyon varil civarında olduğu söyleniyor. Bu resmin bir tarafı. Genel olarak petrol satışında küresel olarak bir azalma var. Bunun ikinci bir adım sonrası da rafinerilerin konfigürasyonundan kaynaklanan dizelle benzinin ayrıştırmasında yaşanan zorluklar sebebiyle özellikle Brent tipi bu Körfez bölgesinden gelen petrolün özellikle dizel benzinin oluşturulması ile ilgili bir takım özellikleri var. Dolayısıyla dizel fiyatlarının benzin fiyatlarına göre artmasının daha ağırlıklı sebebi bu bahsettiğim gibi rafinelerin konfigürasyonundan kaynaklanıyor. İşte bunlar bir yandan Amerika'da seçimler yaklaşıyor. Özellikle dizelin şöyle bir önemi var. Taşımacılıkta, ulaştırmada ana motorların yapımı dizel motorlar olduğu için bunun tedarikinde yaşanan sıkıntılar nakli ücretlerini arttırıyor. Nakli ücretlerindeki artış da ister istemez tüketicilerin süpermarketlerde aldığı malların fiyatlarına kadar tesir ediyor. Bununla birazcık Amerika sıkıntı, ya yani kendisi her ne kadar dünyanın şu an en büyük petrol üreticisi, 13,5 milyon varile çıktı ABD'nin petrol üretimi. Ancak kendi ülkesinde bile dizel stoklarının azalması sebebiyle Trump özellikle yaklaşan seçimlerde bu petrol dizel fiyatlarındaki artışın enflasyona ve ekonominin diğer sektörlerine yapacağı olumsuz etkiyi düşünerekten bir yandan işte ilk önce kendi ülkesinden dizel ihracatını yasakladı. Dün de Putin'le özel bir görüşme yaparak en azından dünyada önemli bir dizel üreticisi olan Rusya'nın biraz daha dizel ihracatını, yaptırımları bir süreliğine gevşetmek suretiyle dünya küresel ekonomi biraz elinin rahatlaması, lojistik anlamda taşımacılık sektöründeki maliyetlerin biraz daha artışının frenlenebilmesi için böyle bir adım atıldı. Ama dediğiniz gibi böyle kararlar alındığında, bu hani iki kişi karar aldığında herkes buna tamam hadi uyalım demiyor. Bundan faydalanan ülkeler var, zarar gören ülkeler var. Dolayısıyla bu jeopolitik rekabetin doğurduğu, yani iki tarafın birbirleriyle olan bu sorunlarından dolayı hani bir karar alınsa bile bunun uygulanabilirliğiyle ilgili hala kafalarda soru işareti var. Tabii ki Rusya'nın piyasaya belirli miktar dizel arz etmesi bu dizel fiyatlarındaki son bir yıldaki bu inanılmaz artışları frenlemesi bakımından geçici de olsa bir katkı sağlayacak, ama bunun aslında küresel enerji fiyatlarındaki temel sorun, gerek Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu Rus petrolünün bir miktar azalması, gerekse özellikle bu İsrail ile Amerika'nın İran'a yaptığı saldırı sonrası meydana gelen fiziki altyapılardaki ve Hürmüz Boğazı'na giriş çıkışla ilgili sorunlar, tabii ki bunların hepsi aynı anda değerli ve katkı sağlıyorlar. Bir de son günlerde gazetelerde de çıkıyor. Büyük devasa petrol gemileri var. Yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıyabiliyorlar. Bunların tabii ki Hürmüz Boğazı'na giriş çıkışları riskli olduğu için sigorta firmaları bunlara 60-70 milyon dolarla bulan sigorta yapması gerekiyor. Dolayısıyla bizim aldığımız her bir varil petrolde yaklaşık 40 dolarlık bir risk sigorta priminden bahsedebiliriz. Bunların hepsi şu an bizim de Türkiye'de maalesef benzin istasyonuna gittiğimizde bu yüksek fiyatların bulması aslında tamamıyla Türkiye'nin dışında cereyan eden bu olaylardan kaynaklanıyor. Aslında buradan alacağımız ders de var. Enerji konusunda bu kadar yurt dışına bağımlı olmak, ki Türkiye'de her 10 dolarlık petrol fiyatındaki artış hem cari dengemizi hem ekonomik büyümemizi hem de enflasyon konusunda önemli sorunların oluşmasına veya mevcut sorunların derinleşmesine sebep oluyor.
1: Evet, peki hocam. Şimdi Goldman Sachs diyor ki eğer bu krizler devam ederse, çünkü malum şimdi bir de ekstra Orta Doğu'daki savaşın Riyad'a da sıçradığını takip ediyoruz bu Husiler nedeniyle. Husiler iki balistik füzeyle vurdu Suudi Arabistan'ın havalimanını hafta sonu ve İran'da Körfez'de büyük bir petrol tankerini hedef aldı. Tabii burada Trump'ın ara seçim öncesi İran'a saldırmayacağım sözünü de bir altını çizelim. Fakat gerginlikler devam ederse hocam, ne dersiniz? 125 dolara kadar gidebilir petrol fiyatları diyor Goldman Sachs. Sizin tahminleriniz ne yönde?
2: Evet, geçtiğimiz günlerde bir rapor yayınladı. Siz de takip etmişsinizdir. Normalde 2026'nın son dönemiyle ilgili petrol fiyatı tahmini, yani petrol dediğimiz burada hep Brent olduğunu bir altını çizelim. Daha önceki raporlarında 85 dolar olarak belirlemişlerdi. Son raporda yılın geri kalanı ile ilgili petrol fiyatı, varil fiyatını 90 dolar olarak revize ettiler. Dolayısıyla bu çıkışları, inişleri var şu an Körfez bölgesindeki meydana gelen gelişmelerin. Bir yandan da ABD seçimleri de burada referans. ABD seçimlerine kadar Trump, yani buranın tamamıyla ateşe verilip beklenmedik risklerin patlamasına veya gelişmesini meydan vermek istemiyor kendi ülkesindeki seçimleri düşünerekten. Ama bizim gördüğümüz kadarıyla burada İran'la Amerika arasında ciddi bir tansiyon yüksek.

0: eksikliği var ve savaşın bir kazananı da yok açıkçası, ama iki taraf da bu savaştan bir şekilde siyasi olarak kaybetmiş şekilde çıkmak istemiyorlar. Bu hani biraz da iki keçinin mücadelesi gibi, bunlar bir şekilde bir orta yolun bulup çözümlerse biz de rahatlayacağız, ama şu an görünen o ki iki taraf da daha tam masaya koyduklarından bir orta yolu bulma konusunda bir yere varamadılar. Dolayısıyla bu iki tarafın bu dirençleri, yani geri adım atmamaları ister istemez bizim ileride petrol fiyatları ile ilgili bu olumsuz gelişmelerin 2026 sonu belki hatta 2027'yi de etkileyeceğiyle yönelik raporların bugünlerde sık sık dile getirildiğini söylüyoruz. Nitekim önümüzdeki hafta bu IMF toplantılarında da yapılacak konuşmalarda artık enerji fiyatlarının küresel ekonomik büyümeye, enflasyon baskısıyla ilgili artık yüksek derecede aktörlerin bu süreçleri nasıl etkileyeceği, bunlarla ilgili ne gibi tedbirler alınacağı konuşulacaktır. Ama bu ciddi enerji konusunda meydana gelen gelişmelerin kısa dönemde sönümleneceğini ben düşünmüyorum açıkçası. Bunun bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum.
1: Evet hocam. Tabii malum şimdi bu küresel borç konusu da bir hayli kritik halde. IMF'ye göre kamu borçları 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyeye gelmiş ve küresel kamu borcunun milli geliri oranının 2030'dan önce de %100'ü aşması bekleniyor. Tabii burada tahvillerdeki yükseliş de bir hayli kritik bir konu. Çünkü tüm dünyada şu an böyle bir yükseliş trendi var diyelim. Hocam ne diyorsunuz bu? Sizce bu kamu borcunun bu denli seviyelere gelmiş olması nedenli riskler barındırıyor?
0: Evet, dünyanın
1: yani bir kamu borcu, hocam bir kamu borcu krizi yaklaşıyor mu sizce?
0: Yani hani böyle oturup okuyorsunuz, yıllardır iktisat okuyan birisi olarak bazen Financial Times okuyorsunuz, orada bir hani olumlayan bir şeyler okuyorsunuz, haklı buluyorsunuz. Wall Street'te başka bir makale okuyorsunuz, o da bunun çok büyük sorunlara yol açmayacağıyla ilgili bir şeyler anlatıyor, o da makul gibi geliyor. Dolayısıyla hani bu sorunun bir patlamaya neden olup olmayacağıyla ilgili bugünden bir kişinin çıkıp da tahminde bulunup böyle olacak demesi çok doğru değil bence. Ama bir sorunu doğru tespit etmek bakımından hakikaten şu anda dünyada 330 trilyon dolarlık, yani dünya ekonomilerinin ürettiği gayri safi yurt içi hasılanın üzerinde bir borçlanma var, kamu borcu var. Dolayısıyla bu bir ülkede de değil, Amerika, Japonya gibi ülkeler hani hep böyle standart böyle parmakla gösterilen ülkelerdi, ama yakın dönemde giderek artık ülkelerin hemen hemen hepsinin artık borçlarının çok yüksek seviyelere geldiğini görüyoruz. Şimdi eğer hani faizler çıkmasaydı iyiydi, ama faizlerin de yükselmesi burada borcun çevrilebilmesi. Yani borcu olan, borç stok olan ülkelerin yeniden borçlanmak suretiyle bu borçların ana para ve faizlerini ödeme konusunda belli miktar bir rahat alan, konfor alanı yaratabilirdi, ama artık borç seviyeleri öyle bir seviyelere geldi ki şu an dünyada geçen haftalar işte 5.35'lere falan çıkan tahvil faizleri artık alarm zillerinin çaldığını gösteriyor. Dolayısıyla bu sürdürülebilir mi? Eğer bu keyfiyet, kamu harcamaları, devletlerin bu kadar bütçe açığı ve borçların birikmesiyle ilgili sakinliklerini koruması ve tedbir almamaları durumunda, tabii ki bunun ileriki dönemlerde hiç daha önce ekonomi tarihinde görülmemiş olaylara gebe olma ihtimali var. Hani bugünden olur diyemeyiz, ama işte bu hafta IMF ve Dünya Bankası'nın Hong Kong'da yapacağı toplantının da bence ana gündem maddelerinden bir tanesi bu faizler olduğunu, küresel faizlerin bu seviyelerde çıkmasıyla ilgili muhtemelen ya kenar sıkma politikası ya da bir takım başka politikalarla en azından kamu borçlarının sürdürülebilirliğiyle ilgili bazı belki biraz daha pansuman tedbirler, ama zamanla daha yapısal tedbirlere doğru yönelilmesiyle ilgili bir takım konuların görüşüleceğini tahmin ediyorum.
1: Evet. Hocam doğru, zaten şu anda en azından yapılan haberlerde de bu küresel borç krizi konusunun öne çıkacağı ifade ediliyor. Sizin de ifade belirttiğiniz gibi. Peki şimdi içeriye dönecek olursak, eğer bu fon krizine ilişkin olarak yaşanan gelişmeleri siz nasıl yorumluyorsunuz geldiğimiz noktayı? Tabii 14 Ekim tarihi kritik olacak. Bütçe komisyonunda bir görüşme yapılacak konuya ilişkin olarak. Çünkü teklif sunuldu. Ne diyorsunuz hocam içeriye ilişkin?
0: Ya çok talihsiz bir

0: aday oldu. Şimdi hükümet 3 yıldır bir enflasyonu düşürmeyle ilgili adımlar attı. Yani bununla biz vatandaşlar olarak yani bir fiyat ödedik, yani sırtımıza bir yük yüklendi. Bu sadece biz tüketici, yani ben memurum, üniversitede hocayım ama küçük esnafından birçok firmalara kadar, özellikle sektörde çalışan insanların bu sırtında bir yük oluşturdu. Bu ekonomide sokağa çıktığınızda çok rahat gözlemleniyor. Artık hani birazcık daha böyle hani suyun altından çıkıp da yavaş yavaş nefes almaya başladığınızla ilgili sinyallerin geldiği dönemde mevcut ekonomi yönetiminin böyle bir fon kriziyle karşı karşıya kalması son derece talihsiz. Bu sizin enflasyonla mücadelenizden, ekonominin yönetimiyle, makroekonomik büyümeyle, yatırımlarla ilgili birçok parametreyi etkileyecek. Yani fon krizi dediğiniz şey aslında daha böyle hani derinlere gidip insanların ruhuna baktığınızda güvenle ilgili çok ciddi sorunlar yarattığını söyleyebiliriz. Bizim ilk bugün işte satış hacmi endeksi açıklandı Ağustos ayı ile ilgili, ama yakında Ekim ayı, işte Kasım Aralık aylarına geldiğinde Ekim ayı ile ilgili bu tip göstergeler açıklandığında şunu göreceğiz. İnsanların özellikle önünü görememesi, gelecekle ilgili beklentilerle ilgili bu riskleri tam kafalarında hesaplayamaması sebebiyle benim acizane sokakta insanlarla, işte esnafla falan görüştüğümde özellikle ödeme yapmama, birazcık daha işte ödemeleri geciktirme, eğer bir şey alınacaksa bunları öteleme gibi davranışlara yöneldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu birazcık daha güvenle alakalı, insanların zihninde bir olumsuz bir gri alan oluştuğunu ve bunun bir an önce inşallah bu hem hukuki gelişmelerle hem bu sistemin birazcık daha reformüle edilip bu reformların, regülasyonların dengeli bir şekilde kazasız belasız atlatılmasıyla beraber bir an önce tesis edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama burada hani böyle tırnak içinde şunu söyleyebiliriz. Bu güvenle ilgili şu an meydana gelen gelişmelerin öyle hani geceden sabaha, bir iki hafta içinde düzeleceğini ben çok düşünmüyorum. Zamanla Merkez Bankası'nın ve diğer kurumların başarılı adımlarıyla beraber gerekli olan mekanik adımlar atılsa bile ister istemez insanlar biraz daha sütten ağızları yandığı için harcama yapma, işte yatırım yapma gibi davranışlarda biraz daha sıkıntı duyacakları ile ilgili, yani bu şekilde endişelerimiz var tabii.
1: Evet. Peki hocam. Şimdi burada tabii sizin bahsettiğiniz evet dikkat çekilen bu ters servet etkisi ve bunun ekonomik
0: Evet.
1: soğumayı tetikleme riski. Bunun yanı sıra hani makro düzeyde nelere yol açabilir? Ne dersiniz? Yani neler görebiliriz yakın vadede?
0: Evet, biz geçmişte de bazı yerlerde falan konuştuğumuzda şunu söylüyoruz. Türkiye'de bu dezenflasyon sürecinde hem makro iktiyadi tedbirler hem faizlerin yükseltilmesiyle beraber ciddi bir parasal sıkılaşma yapıldı. Burada hani faizin yükseltilmesi tamam çok önemli, ama bu makro iktiyadi tedbirler kapsamında bazı firmaların bu krediye erişme konusunda sıkıntıları duyduğunu, işte ticaret odaları başkanı, sanayi odaları başkanı sık sık bakanlarla yaptığı görüşmelerde dile getiriyorlar. Bu özellikle Türkiye gibi ülkelerde işletme sermayesinin düşük olması sebebiyle küçük ve orta ölçekli firmalar sadece bu kredi kanallarını kullanırken yatırım amaçlı kullanmıyorlar. İşte malını sattığı zaman bunun vadesi 60 gün, 90 gün sonra teslim alıyor, ama ham madde aldığında genelde bunun ücretlerini ödeme, yani bunların faturalarını ödeme ile ilgili olarak bu bir time lag dediğimiz bir zaman farklılaşması var. Dolayısıyla genelde Türkiye'deki bu şirket sermayesi düşük olan firmalar bu geçiş süreçlerini biraz daha rahat atlatabilmek için banka kredilerini kullanıyorlardı. Dolayısıyla Türkiye'de bankacılık kesiminin sağladığı krediler sadece böyle yatırım kredisi olarak düşünmemek lazım. Çoğu bu işletmelerin özellikle nakit akışlarını sağlayabilmesiyle ilgili cari işlemlerini sürdürebilmek için aldıkları kredilerdi. Bu geçtiğimiz dönemlerde bu sıkılaşmayla beraber firmaların burada birazcık sıkıntı çektiğiyle ilgili
1: Evet.
0: zaten her yerde bilgiler geliyordu.
1: Hocam
0: Bu
1: süre
0: fon
1: dolmuş bu
0: krizi
1: arada.
0: de
1: Ya süre dolmuş. Ben son cümleyi sizden rica edeceğim.
0: fon krizi de işte insanların bu ödeme kanallarında birbirleriyle bağlantısı olduğu için likiditleri azalan kişilerin bir sonraki zincirdeki insanlara yapmış olduğu ödemelerde sıkışma ister istemez ekonomiyi olumsuz etkilemesi ve bunun da taleple ilgili olarak bir sıkılaşmaya ve talebin azalması ile ilgili bir miktar en azından etkisi olacağını ben de tahmin ediyorum.
1: Evet hocam, çok teşekkür ederiz, size de kolaylıklar diliyoruz hocam, iyi haftalar, görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim Melis Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Ve piyasa saatini burada noktalayalım, 13'te yine görüşeceğiz yatırım günlüğünde birlikte.

0: Osey, bu hafta kazanır mıyız?
1: %20'yi kazanırız.
0: Ne? %20 mi?
1: GS para kartınla GS Spor'dan alışveriş yapıyorsun, %20 iade kazanıyorsun.
2: GS parayı indirin, GS para kredi kartıyla yapacağınız GS Store alışverişlerine %20 nakit iade kazanın. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS para. Ne var
3: sırada Deniz Bank burada. Çiftçilerimiz gibi biz de gece gündüz çalıştık. Bakalım ne var sırada.
4: Haluk Bey, tarlanın ihtiyacı çok. Gübresi var, yemi var, tohumu var. Bunların ödemesi var.
5: Yazıyor muyuz?
3: Yazmıyoruz. Üretici kartla alıyoruz, ödemeyi hasata bırakıyoruz. Şimdi siz de mobilinizden başvurunuzu yapın. Onaylandığı anda kartınızı dijital olarak kullanmaya başlayın. Üstelik nakit ihtiyaçlarınızda da üretici kart hep yanınızda. Ne var sırada Deniz Bank
6: burada. Bir gün bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çivo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
8: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
9: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Bu salı binde

0: gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam.

0: CV Enerji.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Ankes. Bankaların mevduat çekilişi veya günlük işlemlere ilişkin ödemelerini karşılayabilmeleri amacıyla kasalarında hazır bulundurdukları paraya ankes denir. Bunun miktarı ve şekli bir zorunluluğa değil, bankaların kendi karar ve uygulamalarına bağlıdır. Bankalar gün sonunda bu değerleri genellikle Merkez Bankası'na gecelik olarak borç verirler.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladım.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
6: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat. Senin yanında Akbank.
7: Zamanın izinde aslar. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel deneyimi. Letam, İstanbul Karakur, Kuyo Collection by Hilton.
8: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı

0: Akbul piyasasında 2027'ye doğru yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Satış rakamları ise piyasadaki baskının sürdüğünü gösteriyor. TÜİK verilerine göre Ağustos ayında konut satışları yıllık bazda %14,7 geriledi. 127.410 oldu. Buna karşılık ipotekli satışlar %7,2 oranında arttı. Bu tablo bize ne söylüyor? Konut alıcısı beklemede mi yoksa doğru finansman ve doğru fiyatla piyasaya dönmeye mi hazırlanıyor? Gayrimenkul hala güvenli bir yatırım mı? 2027'de üretimi, talebi ve yatırım kararlarını neler belirleyecek? Ve konuğum İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sema Hanım.
0: Öncelikle 2027'ye girerken beklentilerinizi merak ediyorum. 2027'de nasıl bir gayrimenkul sektörü tablosu bekliyorsunuz?
1: Şimdi öncelikle 2026'ya son 2,5 ayındayız. Zorlu bir süreç, zorlu bir dönem geçirdik. Ama ben her şeye rağmen ülkemizin güçlü dinamik yapısı, bölgesel

0: denklemlerdeki değişikliğin Türkiye'ye önümüzdeki aşamalarda yapacağı katkılardan dolayı da ben ümitli olan bir yıl olarak görüyorum. Gayrimenkulün dinamikler boyutuyla alakalı da özellikle bu son dönemde dünyada yaşayan birçok süreçle alakalı da ciddi bir garanti, ciddi bir potansiyel barındığını biz öngörüyoruz. Bu bağlamdan dolayı da biz özellikle 2027'nin arz talep dengesinin bozulduğu geçmiş yıllardaki süreçlere rağmen elinde doğru varlıkları olan, varlıklarını evet. doğru bir şekilde koruyanlar için çok geri dönüşümün olacağı ve o yorgunlukların mutlulukla nakde dönüşeceği bir yıl olarak öngörüyoruz.
1: Şimdi konut satışları Ağustos'ta yıllık bazda %14,7 gerilemiş. Bu düşüşün temel nedeni faizler mi, alım gücünde bir kayıp mı, yoksa konut fiyatıyla birlikte gelirler arasındaki o makas mı?
0: Bunun temel noktasını biz faiz ve altındaki ciddi yükseliş ve alışverişlerle alakalı noktalardan kaynaklandığını görüyoruz. Çünkü bizim bankalardaki mevduatlardan ziyade de yastık altı biliyorsunuz yaklaşık 500 evet. milyar doların üzerinde bir kaynaktan bahsediyoruz. Hı-hı. Bunların psikolojik etkisinden dolayı ve malumunuz fiyatlardaki enflasyonist sebeplerden dolayı artışların etki ettiğini öngörüyoruz. Ama bunlar günün sonunda varlıklarla bir terazi misali gibi bir denge sağladığı için bunun da artık 2027 yılı itibariyle daha oranların düştüğü, varlığın daha ön plana çıkacağı bir yıl olarak öngördüğümüz için dengeleneceğini öngörüyoruz. Hı hı.
1: Peki şimdi bir yatırımcının en çok izlediği göstergelerden bir tanesi de konut fiyatları. Yatırımlarını da ona göre şekillendiriyor aslında. Nominal fiyat artışı tek başına kazanç anlamına gelmiyor. Bugün bir konutun gerçek yatırım getirisi hangi kriterlerle ölçülmeli veya
0: şimdi normalde gayrimenkullerin gerek konut gerek ticari boyutları kira çarpanı ile hesaplanır. Ama ülkemizde biraz daha gayrimenkul ticari denklemden ziyade bir aile kavramlarının bir ihtiyacı noktasıyla hı hı. olduğu için ve genel itibariyle arz talep dengesiyle alakalı konutta sürekli ciddi bir açık olduğu için bence onun hem gayrimenkulün değer artış kazancı ile alakalı biraz daha beklenti içinde olmalı ve kendi ailevi benzeri sebeplerden dolayı daha ön plana çıktığını evet. öngörüyoruz biz.
1: Peki şimdi Türkiye'de geleneksel olarak biz konut yatırımını güvenli liman olarak kabul ederiz. Bu yaklaşım hala geçerli mi?
0: Bence hala geçerli ve hep geçerli olacak. Çünkü gayrimenkulün güzel bir ifadesi var halk arasında da. Hastalansa da ölmez. Gece kimse sırtını alıp taşımaz. Hı hı. Bir yerden bir yere götüremez. Yeter ki mülkiyet kanunu Türkiye'de ve dünyada da biliyorsunuz çok hı hı. önem verilen bir nokta. Türkiye bu noktada da çok çok güçlü altyapıya sahip. Bu noktadan dolayı her zaman bugün, yarın ve yarınlarda da hep güvenli liman olarak kalacaktır yani.
1: Hangi durumlarda gayrimenkul yatırımcısı zarar edebilir peki?
0: Şöyle anlık satışlarda zarar edebilir. Böyle kısa vadeli süreçlerle zarar edebilir. Gayrimenkul biraz daha orta ve uzun vadeli hı hı. biraz daha sabırla yaklaşım içinde olması gereken bir denklemi barındırıyor. Onun için doğru lokasyon ve doğru zamanlama planlamasıyla ve doğru ihtiyaca göre eğer bir hesaplama yapılmışsa alıcı tarafından bu zaman içinde mutlaka yorulsa da zaman içinde mutlaka farklı zorluklar yaşasa da günün sonunda ciddi manada pozitif etki sağlayacaktır. Hatta pandemiden önce hatırlarsanız yine gayrimenkul sektöründe piyasada ciddi manada düşüşler vardı. Hı hı. Saçlar çok azalmıştı. Hı hı hı. Yine aynı şekilde sektördeki birçok firma bu noktada sıkıntı yaşıyordu. Ama pandeminin bitmesinden sonra hemen elinde varlıkları olanların ciddi manada bir nakdi dönüşe şahit olduğunu gördük. Bu da gerek bireysel yatırımcısını gerek kurumsal yatırımcısını çok ciddi manada mutlu etmişti. Ben bu denklemin özellikle seçim ekonomisi ve benzeri süreçlerle alakalı 2027 yıl içinde hatta seçimden sonrası 2028-29 yılları içinde de bu noktanın çok daha ciddi manada dönüşüm sağlayacağı kanaatindeyiz. Bunun sebebini de biz şöyle öngörüyoruz. Yani dünyada istesek de istemesek de denklemler değişiyor. Hı hı. Türkiye'nin jeopolitik konumu, jeosiyasi denklemleri birçok süreçle alakalı çok ciddi bir altyapıya sahip olduğundan dolayı ne kadar zorluklar olsa da bunu parantez olarak göz ardı etmiyoruz. Ama bu süreçlerin günün sonunda o anki zamansal bir psikolojik refleksiyonlarına uzak dursalar da Türkiye'nin lehine olduğunu biz görüyoruz.
1: Şimdi faizlerde olası bir indirim bekleniyor. Yıl bitmeden 100'er bas puanlık iki indirim bekleniyor. Olası bir gerileme de faizlerde bu ne kadar hızla yansır konut piyasasına?
0: Şimdi bunun biz sahada psikolojik yansımasının selektör ettiğini görmeye başladık. İnşallah bu önümüzdeki aylarda da oranların inmesini biz bekliyoruz. Bu artık gayrimenkule yönelim aşamasına girdiğimizi, o arefede olduğumuzu özellikle ifade etmek isterim. Ama yıl sonu ve yılbaşı itibariyle daha belirgin bir şekilde ön plana çıkacaktır. Peki, zaten sahadaki süreçler bunu ciddi manada gösteriyor.
1: Önce satışlar mı canlanır yoksa arz olunca fiyatlar yukarı mı gider?
0: Şöyle, arz talep dengesi bozulduğu için bunu lokasyona göre farklı ifade edebiliriz. İster istemez aynı paralelde hareket edecektir yani. Çünkü o kadar yatırım yapıp sabırla bekleyen insanların da varlıklarını, karşılıklarını koruma noktasıyla refleks göstereceklerdir. Ama önemli olan bunun kanaat denklemiyle faiz fiyat artışlarına gitmeden daha dengeli olarak, yani enflasyon farklarını biz makul görebiliriz ama enflasyon farklarının çarpı bilmem kaçı, yani etik olmayan değerlerin dışına çıkmasını bunu kabul edemeyiz.
1: O zaman konut, kira getirisi ve değer artışı birlikte hesaplandığında hangi yatırımcı profili için daha anlamlı bir yatırım?
0: Şöyle, öncelikli olarak konut bir bireysel ihtiyaca yönelik hareket eden için daha mantıklı. Ama genel itibariyle eğer toplu bir alım yapıyorsa bir yatırımcı, hani projenin istinaları
1: veya barınma ihtiyacının dışında parasını değerlendirmek için alıyorsa.
0: Toplu olarak orta uzun vadede bakıyorsa değerlendirebilir. Ama kısa vadede bunun ticari gayrimenkullerle yer değiştirmesinin daha yerinde olacağını öngörüyoruz.
1: Peki alternatif finansman modelleri sektördeki tıkanıklığı giderebilir mi?
0: Şöyle,
1: faizin dışında.
0: Yani bunun biz gayrimenkul yatırım fonlarını özellikle ifade etmek isterim. Her ne kadar bu son dönemde borsa ve benzeri süreçlerle yaşanan etik dışı süreçleri göz ardı ederek söylüyorum. Varlığa dayalı enstrümanların daha ön plana çıkması gerek bireysel gerek şirket bazıyla alakalı insanların bankaların haricinde de o varlıklara ulaşmasına etki sağlayacaktır. Bu bağlamda da aslında bizim mevzuatlarımız çok çok güçlü ama bunun daha sahada yaygın olması, finansal okuryazarlıkla alakalı bilgilerin paylaşılması çok çok kıymetli.
1: Markalı konutlar daha çok tercih ediliyor.
0: Şöyle, genel illaki markalı konutlar tercih ediliyor ama bir kere birçok kitle var. Dar gelir itibariyle var olan vatandaşlarımız, orta gelir, üst
1: segment. Evet, tabii her gelir grubuna.
0: Tabii Türkiye'de hepsiyle alakalı bir alıcı kitlesi var. Çünkü çok dinamik bir nüfus yapımız var ve aile odaklı bir denklemimiz olduğu için gayrimenkul her zaman dediğimiz gibi zaman içinde hastalansa da yorulsa da günün sonunda her aşaması ciddi manada talep görür. Yani gayrimenkul ne olursa olsun her zaman yatırım sepetinin içinde. Çok ciddi artış olmasa bile varlığı koruma anlamıyla alakalı da çok ciddi bir enstrüman.
1: Peki piyasada asıl sorun konut arzının yetersizliği mi yoksa mevcut konutun talep eden kesime göre yani o kesimin talep edenin bütçesine uygun olmaması mı? Var olanın.
0: Bütçesine uygun olmaması, enflasyonun etkileri, faizle alakalı süreçler, piyasadaki arz talep dengesinin bozulması gibi gibi aslında bunu çok seri olarak sıralandırabiliriz. Çok denklem var.
1: O zaman İstanbul özelinde konuşursak o konut ihtiyacını doğru karşılamak için nasıl bir üretim modeli gerekiyor?
0: Şimdi bu bağlamda bir kere devletimizin el atması gerekiyor ve kaldı ki atmaya da başladılar. Daha önce biliyorsunuz deprem bölgesiyle alakalı bir önceliğimiz vardı. Bu konuda da çok başarılı çalışmalar çok kısa bir zaman içinde dünyada örneği olmayacak şekilde uygulamaya koyuldu. Şimdi bu aşama İstanbul önceliğiyle alakalı. Geçen haftalarda zaten ilgili bakanlıkların da bu noktada çalışmalar yaptığını gördük. Bu süreçle alakalı gerek Çevre Şehircilik Bakanlığı, gerek TOKİ, gerek Emlak Konut, gezel özel sektör işbirliğiyle alakalı bu süreçlerde inşallah ciddi ivmeler verecek.
1: Şimdi inşaat maliyetlerine de bakmak lazım. Endeks Ağustos'ta yıllık %20 29.59 oranında artmış. Bu durumda maliyet baskısı yeni projelerin başlamasını engelliyor mu? Ne dersiniz?
0: Şöyle
1: engelliyor. Sonrasında da tabii satış fiyatlarını.
0: Kısmen engelliyor ama bunun

0: Yani mevcut süreçlerle alakalı bir yorgunluk yaşamıyor. Dünya aslında bir yorgunluk yaşıyor. Hı hı. Ama ben biz Türkiye olarak aslında bunları 80'ler, 90'lar, 2000'ler çok ciddi manada gördük. Biraz daha aşılı olduğumuz için diğer ülkeler daha enflasyon ve benzeri süreçlerle yeni tanışırken biz tam tersi bu süreçte aşılı olduğumuz için inşallah önümüzdeki dönemde ülke olarak açık ara fark açacağız.
1: İnşallah. Sosyal konut projelerini de konuşmak istiyorum. Tabii dar ve orta gelirli kesimin o konut ihtiyacını karşılıyor ama bir taraftan da özel sektörün satışlarını ve fiyat politikasını da etkiliyor. Öyle değil mi? Bu noktada kamu ve özel sektör birbirini nasıl tamamlamalı?
0: Şöyle, bunu sürekli sektörün arasındaki birçok meslektaşlarla alakalı konuşuyoruz. Kamu ve özel sektör bu bağlamda gerçekten ciddi manada işbirliği yapması gerekiyor. Mevcut süreçlerde bunu aslında hasılat paylaşım modellerle biz yapmaya çalışıyoruz ama bunun biraz daha ince detaylarla devlet ve özel sektör STK'larıyla ele alınması gerektiği kanaatindeyim. Yani bu noktada maalesef hala yeterli ivmeyi yakalayamadık.
1: İstanbul'da kentsel dönüşüm de artık yalnızca bir şehircilik konusu değil. Onu biliyoruz. Aynı zamanda güvenlik ve tabii ekonomik sürdürülebilirlik meselesi de. Dönüşümün hızlanması için finansman, uzlaşma, uygulama tarafında hangi engelleri aşmak gerekiyor?
0: Aslında burada %51 çoğunlukla alakalı devlet bu noktada ciddi bir tıkanıklığın önünü açtı.
1: Yarısı bizden.
0: Kesin bu oransal olarak maliklerle alakalı. İkinci olarak yarısı bizden kampanyasını bu yılda uzatmış olması ciddi bir manada bir refleks verdi. Ben artık o aşamada ciddi böyle kalıp buzların çözüldüğünü görüyoruz. Böyle sahada baktığımız zaman, ilçelerin içinde gezdiğimiz zaman burada ciddi bir ivme yakaladık. Sadece ben orada kentsel dönüşümün aslında bazı ilçeler içinde yerinde dönüşümle yapıldığını görüyoruz. Evet, bu kanunen bir hak ama 10 daire, 20 dairenin kendi içinde yerinde dönüşümünden ziyade aslında ada bazlı 100, 200, 300, 500 dairelerin daha sosyal dinamikleri barındıracak şekilde biraz daha ön plana çıkartılırsa bu konuda fayda olacak. Bunun için de ada bazlı dönüşümlerde sitelerin biraz daha kendi içinde iç iletişim ve doğru firmayla alakalı bu denklemlere biraz yoğunlaşması gerekiyor.
1: Şimdi desteklerin etkisinin de kalıcı olması için şimdi bir tarafta müteahhit, hak sahibi ve kamu arasındaki o maliyet paylaşımı da önemli. O maliyet paylaşımı nasıl kurulmalı?
0: Şöyle, aslında binanın mevcut emsal hesaplamaları, maliyet hesaplamaları, satış ve pazarlama denklemlerinin birbirinden çarpanla hesaplandığı bir süreçteyiz. Burada sadece yapılacak olan dönüşümün lokasyonun yapmış olduğu etkiler biraz daha ön plana çıkıyor. Eğer lokasyonda satış fiyatı yüksekse zaten firma oradaki ciddi avantajı görebiliyor. Ama satış fiyatının düşük olduğu yerlerde maalesef bunu zorlandığını da görüyoruz. Onun için burada belki dönüşümle alakalı ilave direkt emsal demeyelim de belediyenin farklı böyle dokunuşlarla bu süreci zaten kısmen yapıyorlar ama genele yayılırsa daha bir potansiyel fayda üretilmiş olur.
1: Şimdi yeni yatırımlar için konuşursak ve İstanbul özelinde de konuşursak hangi bölge, hangi proje türü ve alıcı profili açısından hangi profil öne çıkar sizce 2027 için?
0: Şimdi şöyle, İstanbul zaten çok ciddi bir hem nüfusu hem de yüz ölçümü barındırıyor. Onun için İstanbul'da aslında birçok alternatifin olduğunu biz öngörüyoruz. Hatta bu alternatiflerin üzerine, yani ekonomik orta üst süreçlerin haricinde de uluslararası bir insani göçün gerek yeni iş kurma, gerek finansal durumlardan dolayı buraya gelme, gerek coğrafi konumlarla alakalı biraz daha çeşitlendiğini görüyoruz. Onun için bu bağlamda İstanbul evet bir metro kent ama kendi içinde 81 ilin bir mozaiği olduğu gibi aslında dünyada örnek verelim yaklaşık 200 civarında ülke varsa hemen hemen yaklaşık 50-60 civarında ülkenin yerleşik bir hayata geçtiği bir döneme tekrar girdi. Aslında makas atlattı. Daha önce biliyorsunuz Balkanlarla alakalı Avrupa'dan ciddi bir göç vardı. Savaş sebepleriyle alakalı komşu ülkelerimizden bir göç vardı. Ama finansal ve benzeri sebeplerden dolayı şu an Amerika'dan gelip yerleşenleri görüyoruz. İngiltere'den, Almanya'dan, Danimarka'dan herkeste böyle bir Orta Doğu körfez algısı varken aslında dünyanın genelinden bir nüfus alan bir

0: yapısının olduğunu gördük. Bu da bir takım ticari dönüşümleri, sosyolojik dönüşümleri, birçok boyutları da beraberinde getiriyor. Ama İstanbul'un hafızasında zaten tarihsel olarak baktığımız zaman 72 milletin varlığını görüyorduk. Evet. Kodlar olarak da, insani değerler olarak da hazır olduğu için bu bağlam böyle kısa bir adaptasyondan sonra tam tersi konuttan ziyade bu konut ev sahipliği mantığıyla söyleyelim. Yeni bir iş fırsatlarının, yeni iş olanaklarının ve dünyadaki bazı know-how'ların da buraya gelerek yeni bir dönüşüme ev sahipliği yaptığını görüyoruz.
1: Sektörün önümüzdeki dönemde riskleri ve fırsatları nerede olacak?
0: Enflasyon, faizle alakalı eğer düşüşler olmasa ama düşeceğini öngörüyoruz burada özellikle. Bu tip boyutlar olabilir. Yani savaşlarla alakalı biliyorsunuz zaten evet. Aslında şöyle diyebiliriz. Daha neresi kaldı ki?
1: Evet.
0: Savaşları yaşadık, enflasyonları yaşadık, dolarla alakalı denklemleri yaşadık. Bu kadar sıkıntı ve bu kadar yorgunluk reflekslerine rağmen eğer bir ülke ayakta kalıyorsa demek ki burada ciddi bir potansiyelin varlığını gösteriyor.
1: İyi bir aslında, ekonomi yönetimi tabii, aynı zamanda.
0: Biraz daha şey olduk
1: yani. Enflasyonun devlet, da geri eğilimli olduğu tabii, bir süreç yaşıyoruz ki böyle bir dönemde.
0: Tabii dinamikler güçlü. Özel sektör güçlendi. Hı-hı. Daha çeşitlenmeye başladı. Yani yorgunlukların Hı-hı. halinde. Bence önümüzdeki dönem bütün yorgunluklara rağmen bu güçlü hafızanın tekrar yeniden yeni süreçlere başlangıç yapacağını ben öngörüyorum.
1: Siz özelinizde yani İsra Holding olarak 2027'de neleri önceliklendireceksiniz?
0: Şöyle
1: gayrimenkul, nasıl bir hedefiniz, nasıl bir vizyonunuz tabii, var?
0: Gayrimenkul alanında devam eden birkaç alanda gerek emlak konutla hasılat paylaşımı, gerek Türkiye'nin en büyük deprem izolatörlü projesi, gerek karma yaşamlarla alakalı 3 farklı ilde çalışmalarımız var. Bunlara ek olarak hazırda işletmesine devam eden AVM'lerimiz ve inşaata devam eden AVM'lerimiz var. Bunların haricinde otomol, medikal mol ve benzeri alanda çalışmalarımız var. İnşallah önümüzdeki dönemlerde duyuracağımız özel bir hastaneyle alakalı bir varlığı yapıp teslim edeceğimiz bir sürecimiz olacak. Yine yaklaşık Mart itibariyle başlayacağımız bir 1000 dönümlük sera sürecimiz olacak. Allah nasip etse 2 yıldır da onun üzerinde bir takım çalışmalarımız var. Yine karbondioksit gazı tesisiyle alakalı bir takım çalışmalarımız var. Elektrik üretimiyle alakalı noktalarımız var. Bizim İsrail'in olarak bir tarafta doğru finansal modeller, bir tarafta da doğru üretim ve istihdamın olduğu, içinde insana dokunan, aileye Hı-hı. dokunan, varlığa dokunan süreçlerle alakalı çalışmalarımız var. Onun için bünyemizde 23 adet firmamız var. Hatta şöyle de diyebilirim, birçok firmanın durduğu, parasını mevduat çektiği dönemde bile biz tam tersi piyasaya, istihdama, üretime yönelik hareketler içinde bulunduk. Bu bizi yordu ama bu pazarın açılacağı, artık karların eriyip o suların ovaya ineceği dönemde de bizim ne diyelim tarlalarımızda, bahçelerimizde yeni çiçeklerin açacağı bir döneme giriyoruz. Önümüzdeki yıl itibariyle ciddi bir dönüşüm bekliyoruz. Çünkü gayrimenkul noktasıyla enflasyonlu ile dengeyi sağlamak için biz varlıkları tuttuk. Önümüzdeki dönemde de nakde döndüğü zaman burada belki hazır AVM'ler, hazır hastaneler, hazır oteller ve benzeri üretime dayalı konutlara da inşallah yatırım yapacağız. Bu da siz başta söylediniz ya gayrimenkulün dinamiği. Her şeye evet. rağmen biz gayrimenkul odaklı noktalara güveniyoruz. Sadece bizim gayrimenkulden ziyade gayrimenkulün hem üretim aşaması hem işletme aşamasıyla alakalı bir denklemimiz var. Yani kendi içinde de üreticisi ya da tüketicisi olduğumuz alanla büyüme noktasıyla alakalı çalışmalarımız olduğu için bu alanda da hareket ediyoruz. Onun için otel yapıyorsak kendimiz yapıyoruz. Hı hı. Hastane yapıyorsak A'den Z'ye kendimiz yapıyoruz. Konut yapıyorsak bu 23 firmamızın içinde aslında bizim firmalaşmış departmanlarımız olarak ifade etmemiz gerekiyor. Burada kurumsallığın yeni dünya süreciyle alakalı bir çalışmalarımızın tezahürüdür. Bu arada Suriye'de de tam ülkemizin Cilve Gözü sınır kapısında geçen hafta itibariyle geçen aylarda anlaşmasını yapmıştık. Bir sanayi bölgesi çalışmamız oldu. Orada başladık. Bu bağlamda da inşallah Türkiye'den yurt dışına kaynak götüren değil de yurt dışında kaynak kazanıp tekrar bu ülkeye
1: getiren,
0: girdi sağlayan
1: ne
0: bir
1: kadar kıymetli
0: var.
1: Orası evet, değil evet. mi? Peki faizlerin düşmesini beklemek mi yoksa bugünkü fiyatlardan pazarlık yapıp pazarlıkla konut sahibi olmak mı?
0: Kesinlikle pazarlık yaparak almalarını Tavsiye ediyoruz.
1: Bugün aldığımız bugünün.
0: Tavsiye ediyoruz. Kesinlikle alınması gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani zaten doğru dürüst arz talep dengesi bozulduğu için

0: kere her istediğiniz yeri alabilecek misiniz? O kadar ciddi manada bir varlık yok ortada. Pazar açıldığı zaman dediğim gibi bu makas biraz daha daralacağı için hani acaba şu bu diyene kadar millet ne diyelim kaymağını götürmüş olacak.
1: Evet. Konut yatırımcısı açısından bugün kira getirisi mi daha önemli yoksa uzun vadeli değer artışı mı daha kıymetli?
0: Kira kısmen destek verecektir mutlaka ama uzun vadedeki değer artışı. Eğer doğru lokasyonu seçebiliyorlarsa kesinlikle uzun vadede değer artışı kazanacak.
1: Doğru lokasyonu nasıl belirleyeceğiz?
0: Şöyle yani bunun ihtiyaca binaen merkezlerde gerek sağlık alanları, gerek eğitim alanları, gerek toplu ulaşım alanları, gerek iş sahasına yakınlıklarıyla alakalı denklemlerle ölçeklendirebiliriz.
1: Konut fiyatlarıyla hane gelirleri arasındaki farkı kapatmak da lazım tabii. Daha önce küçük metrekareler, farklı lokasyonlar ve yeni finansman modelleri üzerinden gidersek bunlar gerçek bir çözüm sunabilir mi? Zaten artık daha küçük metrekareler değil mi revaçta? Çünkü yani, daha da küçülüyoruz.
0: Tabii. Bu tek gayrimenkulde değil ki. Gıdada tabii. bile fiyatları artıramıyor firmalar. Tabii. Dikkat ederseniz gramajları
1: küçültüyor.
0: Maalesef gayrimenkulde bu noktaya geldi. Bunun belki sosyolojik olarak aile hayatımıza etkileri olacak. Bu maalesef bizim tenkit ettiğimiz bir konu. Çünkü Türk insanı olarak ailevi noktalara değer veren bir yapımız var. Ama matematikle eşleştiği için orada insanlar asgari tutarak hareket ediyorlar. Ben orada özellikle yine tekrar etmek istiyorum. Gayrimenkul noktasına kesinlikle yönelilmesi gerekiyor. Ne olursa olsun bu bir fırsattır. Ama doğru lokasyonla, doğru proje denklemleriyle bunu ölçeklendirmeleri gerekiyor. Tabii alım gücüne dikkat ettiniz ya, inşallah şimdi yılbaşı da geliyor. Asgari ücret zamları ve benzeri noktalarla alakalı da kısmen o farkın da kapanacağını öngörüyoruz.
1: Peki 2027 sonuna geldiğimizde biraz daha uzatalım aslında bakış açımızı, daha da genişletelim. Gayrimenkul piyasasında hangi üç gelişmeyi görmek istersiniz siz?
0: Enflasyonun düştüğü, banka oranlarının ciddi manada aşağı geldiği, arz talep dengesinin varlıklara yöneldiği bir yıl olarak öngörmek isteriz ve böyle de olacak.
1: Peki inşallah öyle olsun. Olacak. Şimdi bizi izleyen gayrimenkul yatırımcısına ne söylemek istersiniz?
0: Gayrimenkule güvenin.
1: Şimdi alma güvenin. Zamanı mı?
0: Kesinlikle alma
1: her zamanı. Her zaman alma zamanı mı peki gayrimenkul için?
0: Şöyle ya, her zaman alma zamanı bunu ifade, gayrimenkul her zaman alınmalı. Ama bu sıkışıklık, hani bir durağanlık döneminden sonra şu dönemler kesinlikle alınması gerekiyor. Bakın son 2,5 ay birçok firma istese de istemese de enflasyonla alakalı yeni yıl asgari ücret ve benzeri zamlarını yansıtacaklar. Şu son 2 ay bile örnek ortalama %30-40 bir asgari ücret zammını öngörürsek, ezbere konuşuyorum bunu bu arada, bunu öngörürsek, bunun ortalama çarpanında %20-%30 bile fark etse, bugün bankada bir mevduatı yıl bazlı beklediği zaman bile bu son 2,5 ay yılbaşı itibariyle çok ciddi bir arada fark açacak. Bunu ince hesap yapanlar kesinlikle görmüş olacak. Onun için gayrimenkul hastalansa da ölmez. Gayrimenkulü gece kimse sırtına alıp taşıyamaz. Gayrimenkul günün sonunda kıymetli bir varlık olarak
1: evet,
0: ifade edeceğim.
1: Evet tabii, biz toprağı severiz, gayrimenkulü de severiz, arsayı, araziyi.
0: Vatan olarak severiz.
1: Severiz, tabii. Vatanımızı da çok severiz. Evet, çok severiz. Teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: İyi ki geldiniz. Çok da güzel anlattınız. Çok sağ olun.
0: Yani biz mutlu olduk. Sağ olun.
1: Teşekkürler. Şimdi ihracatta illerin performansı da artıyor. İstanbul, Kocaeli ve İzmir en fazla ihracat yapan ilk 3 il olurken Mersin'de %40,8'lik bir artışla dikkat çekiyor. Yılın ilk 9 ayında ise 54 ilin ihracatı artış gösterdi. 28 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Biraz daha detaylandıralım.
2: İhracatın lokomotifi yine İstanbul oldu. Eylül ayında 5 milyar 736 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren İstanbul ilk sıradaki yerini korudu. Kocaeli 3 milyar 733 milyon dolarla ikinci, İzmir 1 milyar 972 milyon dolarla üçüncü oldu. Ticaret Bakanlığı'nın faaliyet illeri bazındaki verilerine göre Bursa 1 milyar 859 milyon dolarlık ihracatla dördüncü, Tekirdağ ise 1 milyar 418 milyon dolarla beşinci sırada yer alıyor.

0: aldı. Ankara, Mersin, Gaziantep, Sakarya ve Manisa'da en fazla ihracat yapan ilk 10 il arasına girdi. İhracat artışındaysa Mersin dikkat çekti. Geçen yılın Eylül ayına göre ihracatını %40,8 artıran Mersin, 1 milyar 73 milyon dolarlık ihracata ulaştı. Ankara %30,2 artışla 1 milyar 280 milyon dolar, Denizli ise %31,8 artışla 499 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İstanbul'un ihracatı bir yılda 1 milyar 231 milyon dolar artarken Kocaeli 761 milyon dolarlık artışla ikinci sırada yer aldı. Mersin 311 milyon, Ankara 297 milyon, İzmir ise 228 milyon dolarlık ihracat artışı kaydetti. Bazı illerde ise düşüş yaşandı. Sakarya'nın ihracatı yıllık bazda %14,4, Hatay'ın %24,7, Manisa'nın ise %2,3 geriledi. Eylül ayında Türkiye'nin toplam ihracatı %15,4 artışla 26 milyar dolara yaklaştı. Ocak-Eylül döneminde 54 ilin ihracatı artarken 28 ilin her biri 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. İlk 9 ayda toplam ihracat %5,2 artarak 211 milyar dolara ulaştı. Yıllıklandırılmış ihracatta %5,2 yükselişle 283.7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.
1: Gayrimenkul sektöründe 2027'ye doğru giderken yalnızca fiyatları değil, finansmana erişimi, üretim maliyetlerini, konut arzını ve yatırımın gerçek getirisini birlikte değerlendirmek gerekiyor. Çünkü sektörün sürdürülebilir büyümesi için yalnızca konut üretmek yeterli değil. Doğru maliyetle üretmek, alıcıya erişilebilir koşullar sunmak ve yatırımcıya güven vermek de gerekiyor. Gayrimenkul piyasasındaki gelişmeleri ve yatırım kararlarını belirleyen başlıkları konuşmaya devam edeceğiz. Birazdan da KOBİ platformunda stüdyomda yine kıymetli bir konuğum olacak. Birazdan görüşmek üzere.

0: Kimi yazıyı, kimi de yakılan ilk ateşi tarihin başlangıcı olarak kabul ediyor. Ancak bilimin kabul ettiği tarih, tekerleğin icadıyla başlıyor. Binlerce yıl önce başlayan bu tarihi süreç, 19. yüzyılda teknolojik bir hale dönüştü. Otomobilin icadıyla. Ehliyeti olan hemen hemen herkesin kullandığı otomobil hakkında bilgisi vardır. Peki araçlar isimlerini nereden alıyor? Biliyor muyuz? İşte birkaç örnek. Japonca 3 yani Mitsu'yla elmas yani Bishi kelimelerinin birleşiminden oluşan Mitsubishi eski Japon savaşçıları samurayları sembolize ediyor. Bir diğer Japon markası Mazda çok farklı bir kökenden geliyor. Kanatlarını açmış beyaz bir kartalı simgeleyen Japon markası İran'daki Zerdüştlerin bilgelik ve akıl tanrısı olarak gördükleri Ahura Mazda'dan ismini alıyor. Koreli Sangyong'un anlamı ikiz ejder olarak bilinirken Kia ise Asya'dan doğan kelimesini karşılıyor. 1902'de kurulan Cadillac ismini Detroit şehrini kurmuş olan ve 16. yüzyılda yaşamış Fransız kâşif Antoine de Lamotte Cadillac'tan alıyor. Japon devi Subaru'nun kelime anlamı ise gökyüzünden geliyor. Simgesinde 6 yıldız barındıran Subaru Japonca ülker anlamına geliyor. ABD'li bir başka marka Pontiac ismi, 18. yüzyılda yaşamış olan Kızılderili şefi Pontiac Obvandiak'tan geliyor. Romanya'nın antik dönem ismi Dacia'ya ilham olurken, Skoda ise adını kurucusu Emil von Skoda'dan alıyor. Skoda'nın Çek dilindeki anlamı ise hasarlı demek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce.

platformuna hoş geldiniz. Türkiye ekonomisinin üretim gücünü KOBİ'ler taşıyor. Ancak bugün işletmeler için kritik soru yalnızca ne kadar ürettikleri değil. Finansmana nasıl eriştikleri, maliyetlerini nasıl yönettikleri ve

0: rekabet güçlerini nasıl korudukları. KOSGEB büyümek isteyen işletmeler için kapasite geliştirme ve küresel rekabetçilik desteklerini devreye alırken, imalat sanayinde de istihdamın korunmasına yönelik yeni finansman dönemini de başlattı. İstihdamı koruma destek programında da başvuruların 31 Ekim'e kadar devam ediyor olduğunu da söyleyelim, altını da çizelim. Bu destekler sahada KOBİ'lerin hangi sorununu çözüyor? Finansman, üretime ve istihdama ne ölçüde dönüşüyor? İşletmeler yüksek maliyetler karşısında nasıl ayakta kalacaklar? Peki dijitalleşme ve ihracatla nasıl büyüyecekler? Konuğum Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği Genel Başkanı Nurettin Özgenç. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Öncelikle bugün KOBİ'lerin en önemli sorunu nedir sizce? Veya sorunları?
1: Tabii KOBİ'lerin bugün ülkemizde yukarı 3 milyonu aşkın bir KOBİ'nin olduğu bir Türkiye'de sorunları sadece finansman erişimle alakalı değil. Bunun yanında işte faizde yüksek oluşu, finansmana ulaşamaması, durumların dağınık yapıya sahip olmaları, bunlar çok böyle tabii etkenler büyük, ama bunun yanında en büyük etken tabii ki finansmana ulaşamamak. Buna bilançosu bazı müsait olmayanları var. Burada KOSGEB aşağı yukarı 10-15 yıldan beri KOBİ'lere yönelik çalışmalarını hızlandırıyor, yapıyor. Hakikaten KOBİ'lerin önünü açacak olan bir derecede bir çalışmalar mevcut. Bunun yanında şimdi buna bazı katılım bankalarında KOSGEB'in kapsamında olan KOBİ'lere kredileri veriyor. Yani ihracatı artırmak için işte. Bunlar hepsi güzel bir vizyonlarına giriştirmek, ama tabii ki tam yeterli mi? Değil. Hı hı. Çünkü tam yeterli olmuyor. Bunun için de tabii ki bazı eksikliklerin giderilmesi lazım. Biz KOBİ'ler olarak burada farklı şeyler önerdik, ama bunlar maalesef sahada çok büyük karşılık bulmadı. Yani
0: neler önerdiniz?
1: Biz şunu önerdik, yani Türkiye'de olan KOBİ'lere, yani yurt dışına, çünkü kişi kalkıp da kendi imkanlarıyla bir organizasyon yok. Kalkıp da yurt dışına gitme, işte fuarlara katılma, uzak doğuya gitme bir durumu yok. Parası olsa da personeli yok. Dolayısıyla biz de ki devlet mesela bunları, yani örneğin 1000 tane KOBİ'yi yurt dışına, fuarlara, Çin'e, Tayvan'a, yani uzak doğuya getirse, bunlar da bizim KOBİ'lerimiz orada yapmış olduğu ürünleri oraya, yani elinden çantasından
0: taşısa. Ama teşvik
1: taşısa,
0: primleri var o konuda.
1: Şimdi efendim, teşvik primleri falan var, fuar destekleri falan var, ama
0: fuar
1: yani
0: var.
1: Kişi şimdi şöyle oluyor, hani düşün ki bir spor salonuna gitsem bile tek başına spor yapamıyoruz. Yani bir ekiple beraber oldu. Yani hani grupla hadi gidelim beraber deyince, hani siz gitmek istemeseniz bile arkadaşınız sizi teşvik ediyor. Böyle gitmek lazım. Yani biz dedik ki burada KOBİ'leri örneğin 1000 tane KOBİ yurt dışına getirilmiş olsaydı, yani belli bir paralar, bunun 100 tanesi orada görmüş olduğu teknolojiyi, üretimi, malı alıp burada imal etse bize çok büyük faydası olur.
0: Peki dernek olarak, derneklerin, sadece sizin özelinizde söylemiyorum, derneklerin de bu konuda adım atması
1: kendi
0: gerekiyor o zaman.
1: İşte dernekler, biz KOBİ'de olarak bu konuda adım atıyoruz, ama sonuçta yani derneğe öyle bir potansiyeli veya şeysi yok ki, yani sizinle hani kişiyi kalktığınızda işte 5000 dolar falan burada demedi ki, yani illa bunu devlet hepsini karşılasın. Hı hı. Devlet çok diyor, yerlerde baleye destek veriyor, sinemaya destek veriyor, yani sonuçta sanata veriyor. Burada KOBİ'ler, hem diyoruz ki Türkiye'nin reel sektörünün ve ekonominin bel kemiği KOBİ'ler ise, yani burada
0: sürdürülebilir
1: tabii
0: büyüme
1: daha
0: için
1: daha güzel bir şey, destekleri sağlanabilir. Bu da yani bir kenara atılacak olan bulunan bir proje değil, bir akıl değil. Sonuçta dedi ki biz 1000 tane KOBİ örneğin yurt dışına gitse, bunun %1'i %10'u burada kalksa veya bir verilme olsa, bu da bile ülkemiz açısından bir verilmedir. Yani KOBİ'nin gözü açılmış olur. İkinci fuara bu sefer kendisi gider. Yapmış olduğu üretimi orada da pazarlayabilir. Ya da orada görmüş olduğu teknoloji alıp burada ya onun imalatını yapabilir. Örneğin biz hala da Çin'den, uzak doğudan mesela şey getiriyoruz. Oyuncak, yani oysa bu çok büyük bir şey değil. Yani bu oyuncağı burada biz yapabiliriz, ama
0: tabii
1: ne oluyor işte orada uzak ucuz olduğu için oradan getiriliyor. Türk KOBİ'lerimiz de burada kişiyle, elemanla, personelle uğraşmayayım ve orada varsa hazır olan bir ürünü alıp getireyim. Yani bir nevi hazır mal almaya, satmaya başladı. Bu da tabii ki bizim istihdamımızı da tabii düşürüyor. Sonuç itibariyle hazır mal alıp satıyorsunuz. Bir kere de burada bizim rekabet edebilmemiz için küçük KOBİ'lerin burada faizin %45'lerinde falan olması çok büyük bir etken. Bunlarda hiç bizim KOBİ'lerimiz dış rakipleriyle rekabet etme şansları yok. Dünyada ve dünya içerisinde faiz faizin %3, %5, %7'lerde olduğu bir yerde bizim %45 almış olduğumuz krediyle birlikte çok büyük bir rekabet etme şansımız yok. Burada KOSGEB'i tabii ki tebrik etmek lazım. KOSGEB burada elinden geleni yaptı. Eskiden beri yapıldı aşağı yukarı. Yapısı tabii değişti. Hı-hı. Şimdi ne oluyor? İşte katılım bankalarına bazıları işte bu tür kapasite geliştirme programına destek veriyorlar.
0: Evet. Türkiye Finans'la KOSGEB. O evet. Küresel rekabetçilik ve kapasite geliştirme programları önemli.
1: Evet, onlar
0: katılım
1: bankası.
0: Çünkü işletmelerin büyümesini de üretim kapasitesini arttırmasını da hedefliyor.
1: Çok güzel. Tabii demin orada mesela baktığın genellikle özellikle imalatçı olan KOBİ'lere, ihracat yapan KOBİ'lere, yazılımcı olan KOBİ'lere, işte bunları yeniden iş kurma, makine, tesisat falan onları alma, 20 milyon liradan 75 milyon liraya kadar, tabii 75 milyon lira deyince şimdi KOBİ'lerin tabii gözü parlayacak ama tabii bunu ona veremez.
0: Şartları var.
1: Çünkü kapasite durumuna göre yani tabii. 75 milyon lira kredi alabilmeniz için siz o derece büyük bir bilançoya sahip olmanız lazım ki bunu alabilirsiniz ama yine de katılım.
0: İşletmelerin uygun bulunması gerekiyor.
1: Tabii,
0: altını çizelim
1: başka
0: de.
1: Tabii bunu KOSGEB
0: ilan edilen rakamlar, limitler değil yani.
1: Bütçesi bir program ona göre uygun olacak. Sonra bunu veren bankanın inisiyatifinde. Yani sonuçta itibariyle KOSGEB böyle proje yapmış ama bunu verecek olan banka olduğu için o banka bakalım o KOBİ'yi yeterli bulmuş mu?
0: Tabii.
1: Kredi garanti fonu burada tabii devreye giriyor. Kredi garanti fonu ile birlikte. Yani bunlar yapılıyor ama tam anlamıyla bizim KOBİ'lerimize böyle parça parça destekler yapılıyor. Bizdik ki yani böyle bir grup toplu olsa belki daha iyi olur. Bir kere bizim daha önce yine KOSGEB yine mesela bu şekilde 6 yeni KOBİ'lerin ortaklığıyla ilgili bir şey yapmaya yapmıştı ama o da mesela daha çok büyük bir karşılık bulmadı. Niye? Hı-hı. Bizim ülkemizde küçük olsun benim olsun hakim olduğu için yani böyle büyük olsun hepimizin olduğu olması çok düşünülen bir şey değil. Bir de KOBİ'ler şunu diyor yani KOSGEB burada şunu yapmıştı. 5-6 firma bir de birleşin yani ortaklaşın daha büyük bir marka oluşun. Çok güzel bir proje ama bunu söylemde kaldı. Biz dedik ki bu söylemle bu iş olmaz. Bunu bir eylemde bir örneği olması lazım. Sonuç itibariyle bugün bir projeden bir konut ya da bir iş yeri aldığın zaman bir örnek daire var. Değil mi Sema Hanım? Mesela ona, kişi o daireyi geziyor, görüyor ve evet. Ona göre oradan bir ev alıyor ya da bir daire alıyor. Biz şimdi böyle bir şey siz ortak olun, 6 kişi ortak olun demeli de bu ortak olunmuyor. Biz şunu dedik, orada zaman dedik ki harç, çimento var, kum var, çakıl var, su var ama bunları karacak bir ustaya ihtiyaç var. Yani burada nedir? Bir örnek olması lazım. Yani örneğin diyelim ki bir sektörde, tekstilde, başka mesela sektörlerde 3-5 firmayı bir araya getirirsin, bir ortaklaşa oraya bir yapılır. Bu bir örnek olur. Yani bizim ülkemiz zaten hep bu değil midir? Yani birileri görüp de örnek alarak o işleri mesela yapmışız. Dolayısıyla bunu da örneğe yapılsaydı o ortaklıklar çok daha iyi olurdu ve KOBİ'ler ortaklık kültürüyle daha da bir güçlenirdi. Örneğin diyelim ki bugün bizim sahaya baktığın zaman her yerde dağınık. Ya bir de şu var. Küçük olsun benim olsun. Ben elin adamıyla çok daha bir ortaklık yapın. Hani ortaklık kültürü bizde çok düşük yani oluyorsa pek de o yaygın olmadı.
0: Küçük işletmeler bu mekanizmalara, bu destek programlarına ne kadar ulaşabiliyor?
1: Yani bunun küçüklere ve mikro ölçekli olanlara ulaşıyor. Destek çok uzak olur ama bunun orta ölçekli olanlarının tabii ki müdürü var, muhasebecisi var, mali müşaviri var. Dolayısıyla onlar onu takip ediyorlar. Bütçesi, bilançosu ona göre hazırlanıyor ve orta ölçekli KOBİ'ler bunlar kısmen de olsa çok büyük oranda bir faydalanma imkanları var. Ama küçük ve mikro ölçekli KOBİ'lerin burada bu desteklerden faydalanma şansları çok yok. Çünkü bilanço buna müsait değil. Kendi işini takip edenle bir durumları yok. Ha hiç mi alınmıyor filan değil. Tabii ki alınıyor ama cüzi miktarda alınıyor. Gönül isterdiği ki KOBİ'ler daha iyi bir şeyde bir atmosfer, daha iyi bir ortamda tabii desteklensin. Bu dağınık yapıya bir kere bir son verilsin. Markalaşmamız filan olsun. Yani bunun için de tabii ki gününe güne belki bu olacak ama çok ağır işleyiş oluyor bizde. Yani peyderpey yapılan desteklerde ne kadar hangi KOBİ'lere gittiği de tabii ki burada az çünkü 3 milyon KOBİ'nin olduğu bir ülkede siz %10'la 300 binle 400 binle verdiğiniz kredileri şey değil. Mesela geçen gün mesela KOSGEB'in vermiş olduğu krediye baktığımız zaman mesela 3395 KOBİ'ye o kapasite programına destek vermiş. 55 milyon lira. 3300 yani 3 milyon olan bir KOBİ'de tabii bu 3300 derken bu tabii orta ölçeklidir bütün büyük ihtimalle. Çünkü mikro ölçekli KOBİ'lerin burada bu tür desteklerden aldıkları çok zayıf ama demin dediğim gibi Türkiye çok değişik şartlarda teşvikler veriyor, fuar destekleri veriyor, yerden destek veriyor ama çünkü bu destek vermeyle bu olmuyor. Yani bir kişinin elinde hani parayı verirsin de git ne yaparsan yap demeye benziyor. Bu da değil. Ona orayı göstermek lazım. Pazara bilen gitmesi lazım. O tür yerlere biz gitsek çok daha iyi olur diye diyoruz. Baleye destek veren devlet niye kobiye vermesin? Bin tane kobi böyle hani örnek olsun. Bizi yurt dışına bilen gitsinler şey uzak doğuya bilen. Burada yapmış olduk. Ürünlük, tabak, işte kupayı, camı her neyse ne yapıyorsa getirsin bir tanıtsın. Orada görmüş olduğun yeni teknolojik olan ürüne gelsin. Burada yapsın. Hem bizim istihdamımız artsın, artar burada. Hem de döviz kazanmış oluruz.
0: Tabii her şeye destek veriyor yani. Özellikle sanata destek de çok önemli.

0: bu arada. Onun altını
1: yani
0: çizelim.
1: Biz onu ona vermesin bize versin demeyin
0: zaten.
1: Ama dediğimiz şey şu, yani burada bu tür teşvik veriyoruz demeyle bu olmuyor. Yani size işte ben fuar desteği veriyorum. Gidecek adam var diyor ki ben orada yapabilir miyim? Yani onun alıp da hani bir rehbere ihtiyacı var. Yani anlatayım, sırf sizin orada fuar desteği vermenle bu iş olmuyor. Dolayısıyla tabii ki devletimiz burada KOBİ'lere önem verdiğini, bu hele de bu son yıllarda çok büyük bir etken bunu da tabii, görüyoruz evet. Ama hani ne kadarlık oluyor? Daha önce bir yapıya mı sahip? Örneğin eskiden bir işte Anadolu yaklaşımları vardı. Hani bu boş saat sizi lafları falan vardı. Şimdi de yine tabii birçoğun bugünkü bazı düzenlerde işte sıkıntılı durumları söz konusu. Bankalar da elini taşın altına, kamu ve özelden bahsediyorum. Kamu bankaları burada yine nispeten çok daha iyi ama özel bankalar da hakikaten siz KOBİ bankacılığı yapıyoruz diyorsanız burada tüketimden ziyade üretime destek vermeleri lazım. Yani herkese hani araba vereyim, kat alayım, daire almak değil de Türkiye'nin üreterek büyümesi lazım. Bizim ihracatımız hala da 500 milyar dolara yılda çıkmadı. O büyük etken ki 500 milyar dolar bizim aşmamız lazım ki ülkemiz çok daha iyi bir hale gelsin. Yani ve KOBİ'ler de büyüsün, istihdam da artsın.
0: KOSGEB'in imalat sanayisine yönelik istihdamı koruma destek programı var. İkinci dönem başvurularının da 31 Ekim'e kadar devam ettiğini de bu arada söyleyelim. Şimdi işletmelerin istihdamı koruması çok kıymetli.
1: Evet.
0: Sağlanan bu finansmanla, bu destekle işten çıkarmaları önlemede yeterli olacak mı?
1: Kısmen tabii ki o demin
0: vermiş olduğunuz
1: kadar 2000, 3000, 1000 tane KOBİ'dir o büyük ihtimalle bu tür projeden faydalanacak olan. Çünkü burada yazılım, imalatçı olanlar orada var. Diğerleri zaten diye küçük ve mikrofonu çekli olduğu için. Tabii ki işte 2000 illaki olur. Yani kişi o desteği, o yatırımı işte yeni bir büro atacak, yer atacak işte proje veyahut da cihaz alacak, makine alacak. Dolayısıyla ne olacak? İstihdamı artırması lazım. Onlarda istihdamda düşüklük olmaz. Zaten hiç kimse de kalifiye elemanı da kaybetmek istemez. Yani burada kalifiye eleman. Çünkü ülkemizde önemli. Son yıllarda meslek liselerine verilen önem de tabii önemli ama biz yeterli vaziyette hala da vasıflı eleman yetişmesine hala daha sıkıntımız var. Bizim işimize işte çok yüze aşkın üniversite açıldı ama buradan mezun olanlara baktığın zaman biz iş sahası yok. Niye yok? Çünkü herkes üniversiteli oldu. Kimse artık sanayiye gidip de bir marangoz olayım.
0: Ara eleman.
1: Yani ara eleman, vasıflı eleman. Yani bugün işte arasana bugün elektrik satışı belki de aylığı iyi çalışsa 150 bin liraya gelir ama oysa bir beyaz yakalı o kadar o parayı belki alamayabilir ama hani biz hep de bilir rahat beyaz masada olsun dedik ama böyle olmuyor. Baktığın zaman gelişmiş ülkelere Almanya'ya mesela Almanya örneğinde ya da işte çok da uzağa gitme lüzum yok. Çin'e baktığımız zaman 8-10 yaşına itibaren insanlar vasıflı elemanlar okullarda çocuk tuğla yürüyor. Kız çocukları 10 yaşına da duvar örüyor. Yani bunu öğreniyor. Yani bizim vasıflı ve nitelikli işe ihtiyacımız var. Dolayısıyla çok üniversite açmayla ülkemiz çok büyük bir yere gelmiş olamaz.
0: Kredi Garanti Fonu'nu da konuşalım. O kefalet mekanizmaları ve teminat yetersizliği yaşayan KOBİ'ler için çok destek önemli. Krediye erişmekle o krediyi geri ödeyebilmek farklı meseleler aslında. Nasıl değerlendiriyorsun?
1: Tabii ki şimdi Kredi Garanti Fonu burada bir yetken yani KOBİ ile krediyi verecek olan banka ve arada kefil oluyor. %2 komisyon ya da alarak bu işe kefil oluyor. Dolayısıyla bankanın da elini rahatlatmış oluyor. Ama yine de inisiyatif yine bankada. KOBİ kredi garanti fonu okey verse bile banka eğer o krediyi uygun görmüyorsa yine vermiyor. Anlatabiliyor muyum? Burada da bir kredi garanti fonunun çok bir kefil olması burada önemli bir etken. Dolayısıyla kredi garanti fonu bankaların elini rahatlatıyor. Bu arada KOBİ de oradan almış olduğu krediyle işini devam ettirebiliyor.
0: Tabii reel sektörün ihtiyacı da o sadece işletme sermayesi değil. Yeni makine ve teknoloji yatırımı çok kıymetli.
1: Evet.
0: Teknolojiye ne kadar iyi yatırım yaparsanız gelecekte vizyonunuzu o kadar genişletir ve rekabet piyasasında da daha güçlü olursunuz. Mevcut desteklerle o günlük ihtiyacı günlük nakit ihtiyacıyla uzun vadeli yatırım ihtiyacı arasında doğru denge nasıl kurulabilir?
1: Şimdi orada tabii ki benim imalat sektöründe mesela dediğim gibi yeni teknolojiye olan diyelim ki bir matbaaya düşünülmeler, yeni bir çıkan diyelim ki bir baskı makinelerinden alması lazım. Bunu kendi imkanlarıyla alamıyor. Kredi derken yüksek faiz olduğundan dolayı yine alamıyor ama leasing sistemiyle mesela bunu almış olması güzel bir şey. Yani bu tür desteklerin verilmesi lazım. Yani kişiye nakit elden para vermektense bir KOBİ'ye mesela buna medyası murabaha sistemi mesela deniyor. Yani siz ne istiyorsunuz? Diyelim ben matbaacıyım. Yeni bir makine almam lazım. Baskı makinesi. Size o krediyi onun desteklemesi lazım. Çünkü o sektörün büyümesi için ona onun leasing sistemiyle o makine alınırsa çok daha iyi olur. Ama şimdi kişiye siz parayı verdiğiniz zaman paraya gidip mesela farklı yere harcayabiliyor. Yerine

0: arama alabiliyor. Yani dolayısıyla bu tür desteklerin yapılması lazım ki iyi de duruma geliyor. Yani bu da bizim önerimiz de aslında yapıldı. Bazı sistemlerde falan yapıldı.
1: Şimdi ekonomik güven endeksi notlarıma bakıyorum. Eylül evet. ayında 101,3 yükseldi. Ama aynı ay tabii imalat sanayisi güven endeksi 102,5 seviyesinde. Bu göstergeler işletmelerin önümüzdeki döneme daha olumlu baktığını söylemek için yeterli olur mu?
0: Tabii ki yeterli
1: enflasyon
0: olur ama
1: düşüş eğiliminde çünkü. Efendim? Enflasyon da düşüş eğiliminde.
0: Tabii enflasyon düşüş eğiliminde. Hala da istediğimiz seviye enflasyon düşmüştür evet. yok. Bunun yüzünden ama faizleri yükselttiler. Faizden yükseltmeleri hala da enflasyonu da düşürmedi. Ne kadar buna faizin etken oldu o da malum. Ama belki önümüzdeki 2 yılda bu düşerse tek hanelerse şeye peki iyi olur enflasyon. Bir de şu var. Yani bir de şöyle bir algı oldu. Yani ekonomi kötü gidiyor. Aslında değil. Yani bugün ülke ekonomimiz o kadar kötü gitmiyor. Yani bunu da diyenler de biraz abartılıyor bazı kesimler. Sonuçta bu da tabii algı oluyor. Yani bugün ortaokul talebesine dahi sorsan ekonominin iyi olmadığına bahsediyor. Ama cebinde var 500 lira parası var. Yani o kadar değil. Demek ki ekonomi iyi ki onda da o var.
1: İlkokul
0: yani,
1: çocuğunun cebinde mi?
0: Ya olanlar var olmayanlar var. Ayrı mesele. Tabii ki 50 lira olan da böyle. Evet. Yok dediğim şey şu. Yani sokakta, çiçte gün izliyorsun, sokak röportajlarında hep günlerden bu tür negatif olaylar tabii işleniyor. Yani ülke ekonomisi o kadar da kötü değil yani. Hani evet belki
1: evet, küresele baktığımızda şimdi, farklı bir dönemden geçiyoruz.
0: Tabii ki şimdi
1: kalkıp da
0: şimdi asgari ücretin yeterli olduğunu söylemek bu zamanda mümkün değil. Ama bunun da en büyük etken ne ama bugün mesela orada bir madem değineyim. Fransa'da emeklilik yaşı 65'ten 67'ye çıktı diye Fransa'da olaylar oldu. Tabii. Yani sokaklar karıştı. Tabii. Yangın yarıyor oldu ama hükümet geri adım atmadı. Hı-hı. 67 yaşında emekliliği yaptı. Bizim ülke bizde mesela ne oldu? Bir dönemde mesela EYT'lilere mesela verilmedi. Seçimde çok etkisi oldu. İkincisinde kabul edildi. Ne oldu? 4-5 milyar ya da ki milyar kadar bir bütçeye yük oldu. Şimdi o para ne olacaktı? Emeklilere mesela diye mi verilmesi lazım? Yani biraz da bunun da böyle düşünmek lazım. Evet emeklilik ikramiyesi maaşı pardon azdır ya da ki asgari ücret hakikaten yetersiz. Ki bir de bu asgari ücretin bölgesel olması lazım. Yani siz İstanbul'da 28.500 lira bir maaştan kalkıp da diyelim ki Ağrı'nın, Muş'un, Mutlu şeyde Antalya'da bu aynı para olması lazım. Yani bölgesel bir asgari ücretin olması daha iyi öneririm. İnşallah burada içerisinde bununla ilgili asgari ücret çalışmaları falan olur. Bu da bölgesel olmasına ben fayda olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi çok kritik bir soru soracağım. Buyurun. Türkiye'de KOBİ'lerin geneli aile işletmesi evet. niteliğinde. Kurumsallaşma, finansal raporlama, profesyonel yönetim eksikliği de hissediliyor değil mi? Uygun finansmana ulaşmalarını ve büyümelerini bu ne ölçüde engelliyor?
0: Ne ölçüde engelliyor diye hangi KOBİ'lerde mesela bunu diyeyim? Mikro mu küçük mü ortamı diyelim?
1: Genel deyin. Yani kurumsallaşma konusunda ve bölümlerin yetkin ve profesyoneller tarafından yönetilmesi konusunda geride kalıyor.
0: Şimdi ona bir örnek vereyim efendim. Tabii, ülkemizde buyurun. Şu anda mesela kentsel dönüşüm var. Bir derdi 10 tane de daire var. Diyorlar ki işte bu örneğin kentsel dönüşüm daire buna girmesi lazım. Ama işe bir, ya bir müteahhit ya bir firma mesela diyor ki ben size daireleri yapacağım diye yani organize ediyor bu olay. Şimdi biz organize olmadan bu şey yapmamız güç. Emin dediğim gibi yani KOBİ ortaklığı yapılacaksa KOBİ ortaklığı bizim ülkemizde yaygınlaştırılacaksa bunu birilerinin yapması, yani bir örnek olması, bunu İstanbul Ticaret Odası yapabilir. Türkiye Odalı ve Borsa Birliği ikisi yapabilir. Yani bir iki sektörde örnek olsun diye bir ortaklık kültürü olursa herkes o ortaklığı bakacak ki şimdi örneğin sanayide şu firma 5 kişi oldu, birleştiler ve büyük bir firma oldular. İhracatları arttı. Peki diğer o zaman diğerleri mesela ne diyecekler? Ya biz de olalım. Madde biz de bir ortaklaşalım biz de öyle olalım. Kentsel dönüşüm böyle başlamadı mı Sema Hanım? Yani eskiyen var mı? Ne oldu şimdi sen bakıyorsun mahallelerde birisi yıkmışsa o da diyor ki evet diyor doğru iyi hı-hı. ben işte en anında binam sıfırlanıyor ve o kim oraya organize ediyor kendileri bir araya giremiyorlar. Ne yapıyor bunları organize eden işte hem TOKİ olsun hem de şey olsun müteahhit diyor ki tamam ben sizlere yapacağım şu şartlarda ve ya, oraya yapıyor ve işi organize eden taraf var. Biz yani kendi kendimize böyle bir ortaklık kültürü yapabilecek bir kapasitemiz yok. Ve de biz de diyoruz ki biz elin adamıyla nasıl ortaklık yapacağız bu da zordu. Dolayısıyla ortaklık kültürü olmalı.
1: Teşekkürler, ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun. KOBİ'lerin sürdürülebilir büyümesi için finansmana erişim, üretim kapasitesi, istihdam ve dijital dönüşümü birlikte ele alınması da gerekiyor. Desteklerin gerçek etkisi ise yalnızca kullandırılan finansmanla değil, korunan istihdam, artan verimlilik, güçlenen ihracat ve devam eden üretimle ölçülüyor. Üreten, istihdam sağlayan, ekonomiye değer katan işletmelerin gündemini konuşmaya devam edeceğiz efendim. Görüşmek üzere.

0: Beyler, siz ne yapıyorsunuz ya?
1: GS para transferi free. Böyle pas antrenmanı gibi oluyor.
2: Kanada uzun pas atayım.
3: Efsane.
4: GS parayı kullanın. EFT, havale, fast işlemlerine komisyon ödemeyin. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.
5: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
6: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell! Türkcell! Türkcell! Muazzam.
7: Gol olur yalnız. Ben dedim.
5: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
8: Türkcell'le bağlantı hayata.
9: Bir gün bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinde.
10: Karşınızda yılların hobisi Vedat Bey. Paytier sanal posuyla online ödemelerini zamanında kesintisiz alıyor. Tek anlaşmayla tüm kartlara taksit yapıyor. Verelim diğer özellikleri.
11: Büyük rahatlık Paytier.
12: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.

0: Ekmecik tam buğday unlu ekmek 43 lira yerine 38 lira. Bim,
1: ev bakıyorsun. Peki fiyatından emin misin? Emlak Jet'e gir. Endeks anın veri gücüyle hesaplanan gerçek değerini gör. Fiyat değişimini ince.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: zamanın izinde asar. Bugünün ayrıcalığı, İstanbul'un en seçkin otel deneyimi. Letam, İstanbul Karakul, Kuyo Collection by Hilton.
1: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
2: Banka Hadis'te veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle.
4: Otobit'te. Bana çıkmaz hocam kredi ya.
5: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
6: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
7: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.

0: Teyiz Yatırım günlüğünde piyasaların gündemini konuşacağız. Önce öne çıkan haberlere bir bakalım.
1: Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Kritik kabine toplantısında önemli konular ele alınacak. Fon kurulunun gerçekleştirdiği 4. toplantıda alınan kararlar ve sürecin bundan sonraki aşamalarına ilişkin değerlendirmeler de kabinenin gündeminde olacak. Fon tasfiye sürecine ilişkin yasa teklifi bu hafta mecliste ele alınacak. AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan 9 maddelik teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda 14 Ekim Çarşamba günü görüşülecek. Teklif, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için bu tutara kadar, net yatırım tutarı 1 milyon ve üzerinde olanlar içinse en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılmasını öngörüyor. Fon soruşturmasına ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon piyasasının belli bir alanında yaşanan hadisenin genel yapıya zarar vermemesi için çok hızlı şekilde tasfiyelere karar verildiğini söyledi. Yılmaz, yatırımcı sayısı konusunda olağanüstü tasfiye ilişkin kararlar meclisimizden geçerse muhtemelen yatırımcı sayısı 100 binin altına düşecek ifadelerini kullandı. Ekim ayı içinde kanun çıkar çıkmaz ödemelerin yapılabileceğini söyleyen Yılmaz, tüm kurumların buna hazır olduğunu belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Ağustos'ta perakende satış hacmi yıllık %10,1 arttı. Önceki veri yıllık %11,5 olarak kaydedilmişti. Perakende ticaret satış hacmi ise bu dönemde %1,4 arttı. Öte yandan sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Ağustos ayında yıllık %31,8 arttı. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Bangkok'ta düzenlenen IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılarındaki ilk konuşmasında yapay zeka konusunda bu yavaş ilerleyen bir tsunami. Ancak yine de bir tsunami dedi. Yapay zekanın istihdam üzerindeki etkisine dair bir oturumda konuşan IMF Başkanı, bu teknolojinin rutin ve tekrarlayan görevleri üstlenerek halihazırda çalışana olan talebi azalttığını belirtti. Aynı zamanda inşaat gibi sektörlerde düşük ücretli işlerin sayısını artırdığına dikkat çeken yetkili, bunu kutlanacak bir durum olmadığını ifade etti. Uluslararası Enerji Ajansı küresel piyasalarda arz sıkışıklığının artması üzerine üye ülkelere taahhüt ettikleri dizel stoklarını daha hızlı piyasaya sürme ve ilave salımları değerlendirme çağrısı yaptı. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol yaptığı açıklamada, Mart ayında kabul edilen ortak eylem kapsamında taahhütlerini henüz tamamlamayan ülkelerin mümkün olan en kısa sürede harekete geçmesini ve dizel arzına öncelik verilmesini istedi.
0: Ve efendim şimdiye dönelim, küresel tarafta haritamıza bakalım, görünüm nasıl an itibariyle hemen size aktaralım. İçeride BIST endeksinde 0.87 geri çekilme olduğunu görüyoruz. Avrupa'da hava pozitif. Londra 0.50, Frankfurt 0.49, Madrid 0.66 yukarıda. Fransa'da ise pozitif yatay bir görünüm var. Orada malum Fransa tarafında mali sorunlar öne çıkıyor. Özellikle de yükselen faizler ve Fransa'da bütçe açığı milli gelirin %5.4'üne ulaşmışken siyasi belirsizlikler de var ülkede. İşte bu nedenle de harcamaları kısmak ve vergileri arttırmak da pek kolay görünmüyor. Orada şu anda en sıkıntılı ülke Fransa'ymış gibi duruyor. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde vadeli tarafta yatay görünüm hakim. S&P ve Dow Jones pozitif. Nasdaq'ta negatif yatay görünüm var. Asya'da bugün ağırlıklı olarak ekside kapatmıştık. Japonya tatildi. Amerikan tahvil piyasası bugün Columbus günü nedeniyle tatilde. Onu da söyleyelim. Fakat borsalar açık olacak. Şu anda zaten vadilerdeki durumu da size aktardık. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu hafta iki önemli gündem maddesi var. Biri çarşamba günü gelecek TÜFE. Orada Ağustos'tan daha yüksek bir veri gelmesi beklentiler dahilinde. Diğer taraftan bilanço sezonu da yarın bankacılık sektörü öncülüğünde başlayacak. İşte bunlar tabii piyasa fiyatlamaları açısından kritik. Şimdi dönelim enerji tarafına. Çünkü orada haber akışı yine yoğun. Şimdi hafta sonu Trump'ın açıklamalarıyla yine girdik. Ne dedi Trump? Ben Rusya'dan dizel alacağım. Ve de bu tabii Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği arasında süregelen olumsuz gidişatı destekleyen bir gelişmeydi siyasi açıdan. Aynı zamanda tabii yaptırımları kaldırmış bir noktada olmuş oluyordu Amerika Birleşik Devletleri. Rusya'nın piyasalara yaklaşık 2.2 milyon varil dizel sağlayacağını açıkladı Trump. Ve arkasından da Trump'tan bir enerji ateşkesine yönelik açıklama geldi. Trump diyor ki ben dün itibariyle ben diyor Rusya ve Ukrayna arasında enerji tarafında bir ateşkes noktasında onları ikna ettim ve ateşkes olacak diyor. Şimdi bakıyoruz bu arada bir tepki var konuya ilişkin olarak da Kremlin'den, Rusya'dan. Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumunu olumlu karşılıyoruz. Barış anlaşmasının önünü açacak çözümler arıyoruz diyor Kremlin. Bir ateşkes değil kalıcı bir barış arıyoruz dedi. Bu diğer taraftan Zelenski'den de benzer açıklamalar var. Fakat Avrupa Birliği'nin de uyarıları var. Tabii bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz ateşkesi diyor Avrupa Birliği yetkilileri. Fakat Rusya'nın buna uyacağına yönelik endişelerimiz var şeklinde de yorumlar geldi sabah saatlerinde. Şimdi Brent petrol güne düşüşle başlamıştı. Hatta bu sabah ham petrolün varil fiyatının 1,5'luk düşüşle $103 seviyesinden işlem gördüğünü, pardon Brent cinsi ham petrolün 1,5'luk düşüşle $103 seviyesinden işlem gördüğünü takip etmiştik. Şu anda 105.69'da 0.93 yukarı yönlü bir hareket var. Ham petrolde 1,14 yukarıda 92.90'da, doğalgazda ise 2,55'lik bir geri çekilme 3,14 seviyesini takip ediyoruz. Altın tarafında da geri çekilme var. 4172'deyiz, 0.52 gerideyiz. Gümüş 0.25 geri çekiliyor. Platin ve paladyum artıda 0.33 platin, paladyumda da 0.57 yukarıdayız. BIST'te şu an geri çekilme 0.84 85, 12.227 günün en yükseği, 12.158 günün en düşüğü oldu. Ve bankacılık 0.51 yukarıda, sanayide 1.52, turizmde 0.91, sporda 2.20, gayrimenkul 0.79, teknolojide 1.41 gerideyiz. Sigortacılık 0.90, kimya 2.30, inşaat 1.21, bilişim 1.41, madencilik 2.35 ve gıdada da 0.60'lık bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. En çok artanlarda Enerya 2.10'la, arkasından Pasifik Holding 1.94, Global Holding 1.90, Kardemir 1.76, Vakıflar Bankası da 1.59 yukarıda. Azalanlara gidelim. Otokar 5.12, CVK Maden 4.32, Batı Çimento 3.85, Eczacıbaşı İlaç 3.77 ve Akçansa'da da 3.34'lük bir geri çekilme var diyerek buradan konuğumuz Arda Coşar'a dönelim. Kendisiyle piyasalardaki son durumu değerlendirelim. Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Şimdi tabii bugün önemli gelişmeler yine fon tarafında. Yeni açıklamalar var çünkü. Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarını takip ettik sabah saatlerinde. Ve Cevdet Yılmaz diyor ki yapısal bir sorun yok. Yaşanan gelişmeler genel yapıya zarar vermemesi için biz diyor hızlı kararlar aldık. 46 bin kişi olağan yöntemlerle tasfiye sürecine girdi ve de süreçle ilgili Abir Kapital, Burs ve Pardus'un tasfiye işlemlerini gerçekleştirdiğini vurguluyor ve de fon kanun teklifinin yasalaşmasıyla Ekim ayı içinde ödemelerin yapılacağını değerlendiriyoruz. Ne olağan ne de olağanüstü tasfiyede kamu kaynağı kullanılması söz konusu değil açıklamaları var Cevdet Yılmaz'dan. Şimdi siz nasıl değerlendiriyorsunuz gelinen süreci? 14 Ekim'de de meclise bütçe komisyonunda görüşülüyor olacak teklif.
2: Bir kere en problemsiz olan fonları, 3 firmanın, 3 şirketin fonlarını hızlı bir şekilde tasfiye edip yatırımcılara dağıttılar. İşte bunları gündemden çıkarttılar. Şimdi geriye kaldı daha problemli olan 4 şirketin fonları. Bununla alakalı tabii yasa çıkacak. Çıkması bekleniyor derken çıkacak. Bununla beraber burada önemli olan unsur fon varlıklarının tasfiye süreci ve daha sonraki dağıtım süreci. Anladığımız kadarıyla işte 1 milyon ana parası, ana net yatırımda tutar yani. 1 milyon aşağısı ve 1 milyona kadar olan kişiler 1 milyondan fazla olan kişiler 1 milyona kadar bu fonlardan tasfiye edilen varlıklardan ödeme yoluna gidecekler. Kamu kaynaklarını kullanmayacaklar. Peki bu ne demek oluyor? Daha yüksek bedel yatırmış olan yatırımcılar daha uzun süre bir miktar daha beklemesi gerekecek. Ancak zaten kamu kaynaklarının kullanılması da beklenmiyordu. Şimdi şöyle bir durum var. Fonlarda işte 455 bin kişi diyoruz. Aslında küçük meblağları, yani 1 milyon ve aşağısındaki meblağlar geri ödendiğinde bu sayı oldukça azalıyor. Çünkü yani bu 455 bin kişinin çoğu aslında küçük yatırımcı. 1 milyona kadar olan meblağlar ödendiği zaman 455 bin kişinin büyük bir kısmının parası ödenmiş oluyor. Geriye kalıyor 100 binden daha az kişi. Ama bunların da kaybettiği miktar parasal olarak yüksek. İşte bu kitle bir miktar daha beklemek durumunda kalacak veya ana paradan zarara uğrama durumunda kalabilecektir. Ama düşük olanlar 1 milyon ve aşağısı muhtemelen ana paralarını kurtaracaklardır yani.
0: Evet. Şimdi tabii Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarında öne çıkan piyasada şeffaflığı artıran düzenlemeleri hayata geçirdik ve daha güvenilir bir sermaye yapısı oluşturmayı hedefliyoruz diyor. Şimdi burada hani yeni önlemler tabii gelmesi de söz konusu. Daha güvenilir bir sermaye yapısı oluşması için sizce hani olmazsa olmazlar ne olmalı? Yani şunlar mutlaka atlanmamalı dediğiniz ne var sizin?
2: Halka arzlar sıkılaştırılmalı, halka arz yapılacak şirketler daha sıkı kontrol edilmeli ve daha yüksek standartlar eklenmeli. Ondan sonra şirketler endeks değiştirirken, yani mesela halka arz oluyor, belli bir süre sonra BIST 100'e geçiyor, belli bir süre sonra BIST 50'ye geçiyor, belli bir süre sonra BIST 30'a geçiyor. BIST 30 bünyesinde, BIST 50 bünyesinde veya BIST 100 bünyesinde olmaması gereken şirketleri gördük uzun süre. Bunlar tabii likiditasyondan ve market cap'ten kaynaklı. İşte bu hesaplamalarda bir takım değişikliklere gidilebilir. Şirketlerin endeks değiştirmesi için bir takım süreler konulabilir. Mesela BIST 100'de şu kadar durması gerekiyor şirketin BIST 50'ye atlaması için veya BIST 30'a atlaması için gibi bir takım önlemler konulabilir.

0: daha sık kuralların konulması. Ayrıca hisse senedi fiyatlarında özellikle small cap veya mid cap dediğimiz hisse senetlerinde çok sert oynaklıklar, yukarı doğru sert bir süreçler, trendler yaşanıyorsa olağan dışı. Bu da müdahale. SPK'nın, kamunun buna müdahalesi, işte açıklama istenmesi gibi durumlar en azından bu tür durumların yaşanmasını büyük ölçüde engeller. Bir de tabii bu işe karışan fonlar, yöneticiler, şirketler, bunlarla ilgili gelişmeler de önemli. Bunlarla ilgili yapılacak yaptırımlar da önemli diye söyleyebilirim.
1: Evet, şimdi tabii özellikle bu para piyasası fonları noktasında hani en risksiz görünen o notlamada bir olan notun olduğu fonlarda şöyle bir tabii durum da oluşmuş. Özel sektör fonlarının ağırlığının orada artması. Şimdi bu da tabii bir risk unsuru. Ne dersiniz bu özel sektör fonlarına ilişkin hani durum nasıl değerlendirilmeli bu süreçte?
0: Özel sektör tabirlerinde yani evet, şimdi özel sektör tabiri de alınıyor,
1: Evet, özel
0: devlet tabiri de
1: sektör tabiri,
0: alınıyor.
1: pardon, ben yanlışlıkla fon dedim, ÖST'ler.
0: Para piyasası, normal repo da var bunların içinde. Aslında bunlardaki problem şu anda daha çok tabirlerden kaynaklanmıyor. Daha çok repo işlemlerinde pay repo yapılmasına kaynaklanıyor. Normalde repo yapan, yani daha doğrusu ters repo yapan taraf para verir. Para alan taraf size teminat olarak devlet iç borçlanması senedi gönderir. Veya özel sektör tahvili de gönderebilir yerine göre. Ama burada pay repo diye bir şey var. Devlet iç borçlanması senedi yerine bildiğiniz hisse senedi gönderiliyor teminat olarak. Ve o şişmiş değeri, işte o dönem için şişmiş değeri çok yükseklere çıkmış, oldukça riskli olan small cap kağıtları teminat olarak gönderiyor. Daha sonra tabii para piyasası fonu parasını alamayınca diğer fondan bunları satma şansı yok. Çünkü taban yiyor o hisseler. Dolayısıyla para piyasası fonları da bu anlattığım sebeplerden dolayı zarara uğradı bir miktar. Diğer taraftan özel sektör tahvilleri de risk yaratır mı para piyasası fonlarına veya de diğer sabit getir sağlayan fonlara? Evet, yaratabilir, ama özel sektör tahvili zaten devlet tahviline göre daha riskli olarak kabul edilen bir üründür. Bunun ağırlığının baştan bir şekilde ayarlanması gerekir diye söyleyebilirim. Ama buradaki problem, yani para piyasası fonlarındaki yaşanan problemin kökeni özel sektör tahvili değil, pay repo olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet. Peki. Şimdi ve birazcık tabii bunun borsa tarafına da geçelim. Çünkü bakalım bu hafta nasıl bir performans göstereceğiz. Borsa İstanbul'da tabii özellikle BIST 100 dışındaki taraftaki düşüşlerle dikkat çekici. Orada BIST 100 dışındaki hisselerde değer kaybı geçen hafta 4,4 olmuş. Son bir aydaki değer kaybı ise %35'in üzerinde seyrediyor. Şimdi aslında pek çok noktada da bir netlik oluşmuş durumda. Ne dersiniz, artık bundan sonraki süreçte BIST 100'de biz ne bekleyelim?
0: Ya şimdi tasfiye süreci hala devam ettiği için bazen hisse senetleri üzerinde bir miktar baskı yaratabiliyor. Daha da yaratabilir, mümkün. Ama o panik ortamı, işte likitte sıkışıklığı ortamı büyük ölçüde geçti. Kamunun da müdahalesiyle geçti bu arada söyleyeyim. Kamunun eğer müdahalesi olmasaydı endeksi çok daha aşağılarda görebilirdik şimdi. Ama kamunun müdahale etmesi, likite desteği vermesi, daha sonra konuyla alakalı bir yol haritası izlemesi ve problemli fonları karantina altına alması, ayırması, bir de endeks değişimi de yaptı. Borsa İstanbul'u bir miktar kurtardı denilebilir. Ama tabii tam satış bitti, her şey normale döndü demek için erken. Ama panik ortamı da şu anda azalmış, dağılmış durumda. Genel görüntü şöyleydi. Bu fon olayından önce mesela ben aşağıda en kötü 13 bin, yukarıda da yakın vade 15 bin 200 bantlar arasında işlem görür diye düşünüyordum. Tabii fon olayı olduktan sonra rakamlar güncellendi. Şu anda 12 bin seviyesi tabii psikolojik destek, oraya geldiği zaman alımların geldiğini görüyoruz. 12 binin aşağısını görme ihtimali var mı? Evet, var. Ama 12 binin aşağısında BIST 100'ü ben kalıcı olarak olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla 12 bine kadar belki biraz daha aşağısını görme ihtimali var. Ama 12 binin aşağısında bir kalıcı bir endeks şu anda düşünmüyorum. Daha mesela daha iyimser bir olaylar, daha iyimser gelişmeler olursa da 13.500, 14.500 gibi yerleri yukarıda görebilir. Aşağı doğru olan potansiyeli bence artık azaldı BIST 100'ün. Çoğu olumsuzluğu

0: yapmadım.
1: Evet, peki burada sizin yıl sonu hedefi nasıl şekilleniyor bu süreçlerin ardından?
0: Aslında tabii bu olaydan önce 16 bin, 17 bin gibi, 16 bin gibi rakamla konuşuyorduk sene başında. Tabii İran savaşı, petrol fiyatlarının artması, Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecinin ötelenmesi gibi faktörler de ortaya çıkınca artık iyimser bir havada 15 bin, 16 bin gibi endeksi bitirme ihtimalimiz sene sonu için olası diye konuşuyorduk. Yani bu 15.200 görmüştü zaten endeks BIST 100 zirve seviyesi olarak. Yani oralara gider, kırarsa da 16 binlere gider. Beklentisi hakimdi. Tabii bu olaydan sonra artık yani olabilecek zirve seviyesi 15.200, belki bir önceki zirvesini görme ihtimali olabilir önümüzdeki 3 ay boyunca olumlu bir gelişmeler olursa. Ama tabii daha yüksek beklentiler konuşuluyordu. 17 bin konuşuluyordu, 19 bin konuşuluyordu. Onlar şu an o beklentiler daha uzun vadeye ötelendi. Sene sonu için bu durum geçtikten sonra tamamıyla 14.500 ve 15.200 seviyeleri konuşulabilir diye düşünüyorum. Daha yüksek seviyeleri artık seneye konuşmamız gerekecek.
1: Evet. Peki siz şu an alım fırsatını nerede görüyorsunuz?
0: Yani işte aslında az önce söylediğim gibi Borsa İstanbul uygun fiyatlara geldi hakikaten. Burada tabii seçici olmakta fayda var. Daha küçük hisse senetleri yani small cap veya middle cap dediğimiz hisse senetlerine karşı temkinli yaklaşmak lazım. Veya çok iyi araştırmak ve çok çeşitlendirme yapmak lazım. Bununla beraber şu anda Borsa İstanbul'da bilanço beklentileri nispeten diğer sektörlere veya hisselere göre daha iyi olan tavsiye listelerinde yer alan hisse senetleri var. Bunlardan bir sepet oluşturulursa bu fiyatlardan önümüzdeki dönem kâra geçer diye düşünüyorum. Yani analistlerin hesapladığı hedef fiyatlara göre bir analiz yaptığımızda veya bir hedef belirlediğimizde aslında Borsa İstanbul'da gelecek yıllar için faizden daha yüksek getiri potansiyeli var. Ama burada tabii seçici olmakta fayda var. Onu da baştan söylemek lazım. Çeşitlendirme yapmakta da fayda var. Yani tek bir hisseye asla yatırım yapılmamalı. Daha çok tavsiye listelerinde olan hisse senetlerinden bir sepet oluşturup beklenirse önümüzdeki bir yıl içerisinde getiri elde etme şansı yüksek diye söyleyebilirim.
1: Evet, tabii bu süreçlerle birlikte bu finansal okuryazarlık konusunda çok konuştuk ya. Şimdi ne dersiniz? Hani gelinen noktada siz ne öneriyorsunuz? Hani yatırımcı mutlaka küçük yatırımcı şuna bir baksın, şu kısmı kesinlikle atlamasın. Ne dersiniz buna dair?
0: Bir kere bütün portföylerini tek bir hisseden yapmasınlar. Duyuma göre, tüyoya göre hareket etmemekte fayda var. Bununla beraber işte ismini bile bilmediğimiz işte küçük kağıtlar yani small cap kağıtlara karşı veya middle cap kağıtlara karşı temkinli davranmakta fayda var. Bunlara yatırım yapılabilir mi? Elbette yapılabilir. Ama araştırmak ve çok ciddi bir çeşitlendirme yapmak gerekir bu hisse senetleri için. Analiz tavsiyelerini, analiz listelerini, tavsiye listelerini takip edebilirler. Bir de yani çeşitlendirme derken tamam hisse senetleri içerisinde çeşitlendirme ama bunun dışında mesela para piyasası fonlarını hala kullanabilirler. Yani %40'a yakın, %38 kadar, %36 kadar bir getiri var orada. İyi bir getiri. Bir de yurt dışı varlık bir miktar alma şansları her zaman var. Yani ne gibi? Altın gibi veya yurt dışı endeks fonları var Türkiye'de. Hisse senedi fonları var yurt dışı. Onlarla ilgili bir dağılım yapabilirler. Ama burada dediğim gibi bütün yatırımı tek sepete yapmamak en kritik unsur diye söyleyebilirim.
1: Şimdi tabii biz kendi hani iç gündemimizi tabii bir taraftan detaylı değerlendiriyoruz ama global tarafta da önemli gelişmeler var. Bir tarafta Orta Doğu'da yaşananlar, işte Husiler, Suudilerin arasındaki gerginlik. Diğer taraftan dünyada yükselen tahvil faizleri, işte geçen hafta Amerika'da 2002'den bu yana en yüksek seviyeleri gördük. Şimdi bu hafta tabii önemli veriler, enflasyon Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bilançolar. Şimdi bu tahvillere ilişkin Morgan Stanley ve Citi'den yeni değerlendirmeler geldi. Morgan Stanley diyor ki uzun vadeli Amerikan tahvillerinde fırsat var ancak alım için beklemedeyiz. Citi'de tahvil piyasasına karşı temkinli duruşun korunduğunu ifade etmiş. Tabii bir noktada bu küresel borç ve yükselen tahvil faizlerini tartışırken Amerika Birleşik Devletleri'nde Scott Bessent'ın borçlanma maliyetlerini kontrol altına almak amacıyla 20 ve 30 yıl vadeli tahvil araçlarını azaltabileceği hatta 20 yıllık tahvil ihracını tamamen hemen son verebileceği yönündeki haberler. 4 Kasım

0: da kendisinin konuşması olacakmış. Pardon, hazine açıklaması olacakmış. Bu tabii kritik olacak. Şimdi siz ne dersiniz? Şu gelinen nokta tabii sizce tehlikeli sularda yüzüldüğü anlamına mı geliyor?
1: Yani tahvil faizleri nereden bakarsak bakalım son dönemlerin en yüksek seviyesi. Yani tahvil faizlerinde öyle bir durum var ki şu anda hem küresel tarafta hem de ABD özelinde tahvil faizleri şu anda zirvedeler. 10 yıllık tahvil faizleri özellikle ABD tarafında en çok izlenen tahvil o. Bunun tabi neden oluşuyor bu? Bir kere enflasyon beklentileri yüksek. Petrol fiyatları da arttıkça enflasyon beklentileri artıyor. Enflasyon beklentileri arttıkça da tahvil faizleri artıyor. Öyle söyleyeyim size. Yani tahvil alanlar daha çok getir talep ediyor diye düşünebiliriz bunu. Aynı zamanda küresel bazda sermaye ihtiyacı yüksek. Hem devletlerin borçlanma ihtiyacı hem özel sektörün de üzerine yapay zeka yatırımları eklendi buna. Bu da var. Bir de devletlerin düzenli olarak borç stoğunun artması. Bu tür problemler. Ama en çok en etkilisi enflasyon beklentileri olmak üzere küresel bazda tahvil faizlerini yukarı çekiyor. Bunun da en çok ABD'de görüyoruz, yani en önemli kısmı Amerika. Yani hazine bundan rahatsız. Bunu engellemek için, bunu azaltmak için, bunu şokunu yavaşlatmak için çeşitli önlemler alıyorlar. Daha da almaya devam ederler. Muhtemelen yeni önlemler gelmeye devam eder. Ama bu kapsamda şu anda tahvil faizleri yüksek enflasyonu fiyatlıyor. Öyle söyleyebilirim. Ne zaman Amerikan enflasyonunda ciddi bir düzelme görürüz? Dedim, hedefi olan %2'ye yaklaşmaya başlar ABD'deki enflasyon. O zaman tahvil faizlerinde bir gerileme görme durumumuz olabilir. Ama bu aşamada hala yüksek kalmaya devam edecek gibi. Tabii bu risk mi? Elbette ki bir risk. Özellikle borsalar bazında ve aynı şekilde değerli metaller bazında ciddi bir risk oluşturuyor.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Arda Coşar. Size de şimdiden iyi haftalar diliyoruz. Görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Efendim, yatırım günlüğünde kısa bir ara, birazdan birlikteyiz.

0: Efendim yatırım gününe devam ediyoruz. Aydın Eroğlu bizimle birlikte, piyasaları konuşacağız kendisiyle de. Aydın Bey hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar Melisa Hanım.
0: Teşekkürler. Tabii yeni hafta, yeni gündem maddelerimiz aslında baktığımız zaman yine geçtiğimiz haftadan gelen maddeler. İşte global tarafta yükselen tahviller, Trump'ın hafta sonu enerji ateşkesi yorumu. Diğer taraftan Orta Doğu'daki savaşın Riyad'a sıçramış olması ve de içeride de tabii fonlara dair düzenlemeleri konuşuyoruz. Şimdi içeriğiyle başlayalım çünkü yeni açıklamalar da vardı bugün Cevdet Yılmaz'dan. Ne dersiniz? Şimdi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerilen süreci çünkü işin belli bir kısmı tamamlandı.
1: Şimdi en sorunsuz kısmı tamamlandı ama Melisa Hanım. Zaten o ödemeleri yapılan fonların sahipleri de bize müsaade edildiği takdirde kaynaklarımızla hemen ödeyebilme imkanına sahibiz diyorlardı. O nedenle de çok hızlı bir şekilde tamamlandı ve hatta beklentilerden daha yüksek karşılıklarla tamamlandı. Şimdi ama esas olan Pusula ve Terra'nın fonlarıyla alakalı ödeme sürecinin ne olacağıydı. En büyük rakamlar ve risk kısımları da bu fonlarda daha yoğun. O yüzden henüz daha bu kısımdaki fonlarda bir ödeme süreci başlamadı. Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu konudaki süreçle ilgili soruları açıkladı. Fakat henüz daha sürecin tam detayları net değil. Ödeme ne zaman başlayacak, ne kadar sürede geri kalanın tamamı ödenmeyle ilgili karşı karşıya kalacağız. Bunlar belirsizlik taşıyor. 455 bin yatırımcının 355 binini belki hemen tamamlayacaklar. 1 milyon ve 1 ana parası 1 milyon ve 1 milyon altında olanları. Ama daha üst rakamlar için fonların kendi içlerindeki varlıklara bakacaklar. Onların para karşılıklarına bakacaklar. Ona göre ödemeleri yapacaklar. O nedenle ana rakamların büyük kısımları, yani milyon üstü kısımları biraz zaman alabilir. Ama tabii yine de 355 bin yatırımcının 1 milyon altı ana paralarının da önceki fonlar gibi hızlı şekilde ödenmesi piyasaya olumlu bir destek verir. Bu sürecin başlamasını bekliyoruz Melisa Hanım.
0: Evet, şimdi bir önceki konuğumuzla da konuştuk, size de soralım. Hani sizce hani bu süreçte biraz bahsettiğiniz zaman hani en büyük sıkıntı yaratabilecek nokta neresi? Hani düzenlemeler kapsamında da mutlaka şunu görmeliyiz dediğiniz ne var?
1: Şimdi şöyle, para piyasası fonlarının ödemeleri asıl. Ben hisse fonlarda zaten yatırımcı çok ciddi kayba uğrayacak diyorum. Yani bunun artık kaçınılmaz bir tablo diye düşünüyorum. Çünkü orada hisse fonlardaki karşılıklıları olan hisselerin de çok sert taban taban düşmeye devam ettiklerini gördüğümüz için oradaki kayıplar büyük olacak. Fakat esas olan sorun para piyasası fonlarında. Para piyasası fonlarında da şahıslar da tüzel kişilikler de boştaki paralarını daha fazla gelirim, faiz gelirim olsun diye en çok hangi fon getiriyor mantığıyla bakarak telefonlarına özellikle yatırmışlar. Ama şimdi burada da bakıyoruz ki bazı fonlarda pay repo karşılıkları var. Yani sadece karşılığında özel sektör tahvili, kamu tahvili, hazine bonosu yok. Aynı zamanda pay da almışlar, hisse senedi teminatları da almışlar. Şimdi bu konuya gelince burada ne kadar kayba uğrayacaklar, bunların karşılıkları ne olmuş, bunları görmek lazım. Şimdi burada tüzel kişiliği yüksek para yatırmış olan tüzel kişilerin de para piyasası fonlarındaki paralarını aslında doğal olarak alabilmeleri lazım. Neden? Çünkü amaçları onların sadece faiz getirisi elde etmek, herhangi bir manipülasyondan sebeplenmek gibi bir düşünce olduğunu sanmıyorum ben. Tefasa kayıtlı olduğunu düşündükleri fonlarda yatırım yapmışlar. Ama burada bir mağduriyet içerisinde olacaklar. Şimdi bu mağduriyetler tabii ki sayısı çok olan milyon altındaki kişiler için de çok önemli. Ama tüzel kişiliklerde de şöyle önemli. Bu tüzel kişiliklerde bir takım işler yapıyorlar, ihaleler yapıyorlar, çalışanlar barındırıyorlar. Eğer ödemeleriyle alakalı bir sıkıntı yaşayacak olurlarsa süreç esnasında bu mağduriyetler fonla hiç ilgisi olmayan çalışan kesime de sirayet eder. O nedenle ben bu detayları da görmemiz lazım. İsimleri liste olarak verilen bir takım isimlerde sadece fona yatırım yapmış olan kişilerin hesaplarında tedbirler konduğunu görüyoruz. Şimdi bu tedbirlerin manipülatif işlemlere karışmamış şahıs ve tüzel kişiliklerde bir an önce tespit edilip kaldırılması lazım. Sadece manipülasyonla alakalı haksız kazanç kısmında suçu olabilme ihtimali olan insanlar belki tedbirleriyle devam etmesi lazım. Yoksa hem kişileri paralarıyla ilgili mağdur ederken aynı zamanda bir de itibar kaybı yaratarak hem kişi ve tüzel kişilere daha da mağduriyeti arttırmış oluyoruz. Bunların hızlı bir şekilde giderilmesi lazım Melisa Hanım.
0: Evet, peki şimdi sizin beklentileriniz nedir BIST 100 endeksine dair? Ne görürüz sizce önümüzdeki dönemde? Çünkü hep sizinle yani konuşurken hep tabii süreç ne kadar devam edecek, hep tabii bunların kritik olduğunu doğal olarak ifade ediyorsunuz. Fakat hani sonuç olarak bir yol haritası şu anda çıkmış durumda. Ne dersiniz BIST 100'e dair?
1: Yani ben bu hafta içerisinde, hafta sonuna doğru bir ödemeyle ilgili bir takvim başlayacak gibi geliyor Melis Hanım. BIST içinde teknik olarak 11.900 ile 12.528 arasında sıkışmış bir BIST 100 endeksi görüyorum ben. 12.000-11.900'lere indikçe alıcıların geleceğini, 11.300-400'e yaklaştıkça da şimdilik satıcıların geleceğini düşünüyorum. Ne zaman bunlar

0: biri kırılırsa o yönde hareket devam edecek. Tabii ki temennim 11.900 civarındaki seviyenin kırılmaması, desteğin kırılmaması yönünde. Çünkü olur da 11.000, ben kırılmasını düşünmüyorum da, 11.900'deki destek kırılacak olursa o zaman yeniden yeni bir satış dalgasıyla karşı karşıya kalan bir Borsa İstanbul görebiliriz ki bunun karşılığı 11.700-500, 11.296 falan diye aşağıya doğru hızlı bir düşüş yaratır. Ben ama yabancı alımlarının, patron geri alımlarının ve varlık fonunun 12 ile 11.900'e yaklaştıkça bu destek seviyesini işte kırdırmamak için sahneye çıkacaklarını düşünüyorum. Fakat şimdilik 12.528'in kırılması için de biraz daha erken, fon ödeme sürecinin netleşmesi gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet, burada tabii geri alım konusu da gündemde. Hani patronların fazla geri alım yapmadığına dair eleştiriler de görüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
0: Şimdi haklılar şöyle Melis Hanım, çünkü süreç ne olacak bilmiyorlar. Yani şimdi siz düşünün, patronsunuz, hisse senetleriniz borsada işlem görüyor, paranız, nakdiniz de var ama piyasada fonlarla alakalı bir belirsizlik çok sert ve hakim ve sizin hisselerinize de satışlar gelebiliyor. Yani likitte yaratmak için satış yapıyorlar. Şimdi siz bu likitte yaratmak için gelen satışların henüz daha bittiğinden emin değilseniz, satışlar daha yüksek seviyelerdeyken bu satışları karşılamak ister misiniz? Ben şahsen istemem. Yani eğer böyle bir durum varsa, ben belirsizliğin bitmeye yakın olduğu yerde ya da destek bölgelerinde alışlarımı daha da arttırırım. Onun için de 12.000 ve 11.900 daha uygun yerler diye düşünüyorum. O yüzden bu seviyelere yaklaştıkça kendilerini göstermeleri bence kendileri açısından daha tutarlı bir davranış. Yeter ki varlık olarak buralarda bulunsunlar ki en azından onların bu seviyelere yaklaştıkça alımlarını arttırma ihtimallerinin olduğunu bilmek bile piyasanın güven anlamında işte desteklenmesine imkan sağlıyor.
1: Evet, peki. Şimdi ben sizin beklentinizi de alayım Merkez Bankası'ndan. Çünkü bir taraf indirim bekliyor, bir taraf erken henüz diyor. Sizin görüşünüz nedir?
0: Şimdi Eylül ayında beklentilerin oldukça altında bir aylık enflasyon ve yıllık enflasyonu gördük. O nedenle Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapabilmek için eli güçlendi diye düşünüyorum ben. Merkez Bankası toplantısına kadar Brent petrol 106.40 dolar gibi bir seviyeyi kırıp bir anda 113-120 dolarlara doğru gitmezse, ben 106 doların altında kalan bir Brent petrol fiyatı varken Merkez Bankası'nın en az 100 bas puanlık bir faiz indirimiyle bu para toplantısını tamamlayacağını düşünüyorum. Yıl bitmeden 200 bas puanlık bir faiz indirimi yapmasını bekliyorum ama bunu ilk toplantıda değil, bence ilk toplantıda kur risk, petrol riskinin artışını göz ardı etmeyerek 100 bas puanla sınırlı kalacaktır diye düşünüyorum. Öbür tarafta da dünya içinde FED'de ilk toplantıda Ekim toplantısında pas geçmelerini, Aralık toplantısında ise faiz arttırımı yapmalarını bekliyorum Melis Hanım.
1: Evet, peki global taraftaki gelişmelere de değinelim. Çünkü orada da bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nden enflasyon verisi gelecek. Ve de verinin Ağustos'a göre yükselmesi bekleniyor. Yıllık tarafta baktığımız zaman çekirdek tarafta da geçtiğimiz veri 2.4'tü. 2.5'luk bir veri bekleniyor orada da. Diğer taraftan da yarın başlayacak olan bankaların bilançoları var. Bu arada genel olarak da hisse senetlerine yönelik Amerika Birleşik Devletleri tarafında kurumların olumlu görüşlerini de devam ettiğini görüyoruz. Mesela Goldman Sachs'tan yeni bir rapor vardı. Goldman Sachs diyor ki hisse senetleri tarafında biz yukarı yönlü hareketin devam edeceğini takip ediyoruz. Hisse tavsiyelerini arttırmış küresel borsalar için. Goldman Sachs, bu da tabii malum şu hep konuştuğumuz son dönemde bir taraftan tahviller yükselirken bir taraftan niye borsalar yükseliyor sorusunu da yeniden gündeme taşıyor demeyelim de gündemdeki yerini koruyoruz bu noktada. Sizin görüşünüz nedir? Bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durum bize şu an neyi söylüyor?
0: Yani AI şirketlerine bel bağlamışlar. 5-6 tane, 7 tane şirketin karlılıklarıyla bütün borsaları yukarıya taşımak için uğraşıyorlar ve faizler inecek diye neredeyse bir yıldır borsaları tarihi zirvelerde bulunduruyorlar, tutmaya devam ediyorlar. Ben açıkçası

0: faizlerinde aşağıya doğru düşüş olmadan, Fed faiz indirimlerine başlamadan Amerika borsalarının bulunduğu seviyeleri zaten ekstra primli görüyordum. Üstüne çıkacak olan fiyatları riskli görürüm ve ben her an için orada bir kar realizasyonları yaşanma ihtimalini güçlü görüyorum. 10 yıllıklar 5.44-5.50 civarlarına doğru gider, hatta 6 bekleniyor mesela 10 yıllıklarda. Bunlar görülmeye kalkarsa, 30 yıllıklarda 5.80-90'lar görülmeye kalkarsa, böyle bir tabloda FED bir de faiz indirimi yapmayıp, ki yapma ihtimali yok görüyorum. Faiz artışı gelecektir seçimlerden evvel, belki ilk toplantıda pas geçecektir ama sonrasında bir faiz artışı daha gelecektir diye düşünüyorum. O yüzden tahvil faizleri yeniden yukarıya kalkmaya başlarsa, yükselişe geçerse, ben Amerika borsalarının çok fazla artık buna kayıtsız kalamayacağını, bir anda bir düzeltmeyle karşı karşıya kalma ihtimallerini güçlü görüyorum. O yüzden kurumların işte hisse önerilerimizi arttıracağız demelerini çok da inandırıcı, güven veren açıklamalar olarak görmüyorum. Benim kriterim orada Fed'in faiz indirimi sürecini başlatabilmesi, enflasyonun düşmesi ve tahvil faizlerinin inmesi olur. Brent petrol bu seviyedeyken şu anda bunlar olmaz. O nedenle Amerika borsalarını bulundukları seviyeleri yatırım yapmak için riskli görüyorum ben Melisa Hanım.
1: Evet, bu arada bir de Avrupa tarafına dair bir değerlendirme alayım. Çünkü ING'den yorum var. Fransa'nın kamu maliyesine ilişkin riskler nedeniyle Avrupa para biriminde yeni kayıplar yaşanabilir. Euro dolar paritesi kısa vadede 1.11-1.11.20 aralığına gerileyebilir. Makroekonomik görünüm olumsuz kalmayı sürdürüyor diyor ING. Nedir sizin yorumunuz özellikle euro dolar paritesine dair?
0: Zaten 1.11'e kadar inebilir diyor. 1.11'deyiz şu anda. Yani oraları görmüş durumdayız. Şu an Euro dolar paritesinde Fransa Avrupa Birliği'ni sıkıntıya sokuyor. Yoksa Almanya'da tablo Fransa gibi değil aslında. Şimdi bu 1.11'in altına inmeye kalkarsa, 1.11'in altında da bir ihtimal var. O da 1.1066 civarları Melis Hanım. Şimdi biz bunu görme ihtimaline sahibiz. Amerika'da Fed'in faiz arttırma ihtimali artıyor her geçen gün. Böyle olduğu için de parite şu anda euro dolar paritesi maalesef düşüyor. Ben geçici olarak belki 1.11 altında 1.1060 seviyeleri görülür ama orası da dip olur artık diye düşünüyorum. Ondan sonra paritenin euro lehine toparlanma göstermesini bekliyorum. Fakat bunun için henüz daha 1-2 ay var. Yani Amerika'nın seçimlerini görüp Aralık Fed toplantısında görmemiz gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Aydın Eroğlu. Tabii gündemimiz yoğun fakat süremiz doldu. Artık bir dahaki sefere diyelim, size de iyi haftalar dileyelim.
0: İyi yayınlar yaptılar.
1: Efendim, yatırım günlüğünü burada noktalayalım. Ben yine karşınızda olacağım, saat 15'te görüşmek üzere.

0: An her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlattı.

0: Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı buna faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayına sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
1: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.

Hisse Atlası'yla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Bugün küresel piyasalarda savunma sektöründe 3 farklı alana bakacağız. Şirketler ne üretiyor, neden önemli ve hisseleri nasıl performans gösterdi? Özellikle zaten bu sektörde ülkenin kaç tane savaş uçağı aldığına bakmıyoruz. O uçağın hedefi nasıl tespit ettiğine, gelen füzeyi hangi sistemle durduğunu, insansız hava saha araçları yani İHA'larında nasıl kullanıldığı en az kendisinin platformları kadar da önemli oluyor ki zaten hem ABD-İran savaşı hem de Rusya-Ukrayna savaşının olduğu bu ortamda ülkeler de zaten savunma harcamalarını artırmaya devam ediyor. Dolayısıyla şirketler de bu talebi farklı alanlarda karşılayabiliyor. Dolayısıyla şirketlerin ise performanslarındaki ayrışmaları da göz atacağız bugün diyelim ama önce gidelim bir borsalara bakalım. ABD borsalarından başlayalım. S&P 500 endeks haftanın ilk işlem gününde sınırlı bir yükselişi var. Endeks kontrol hatlarında takip ediyoruz. Hemen Amerikan merkezi bir savaş alanında dronların da önemli olduğu ve bu drone üreten bir şirket olan AeroVironment'a bakalım. Hem teknoloji alanında savunma sanayide hem de havacılık şirketi olan bu şirket kamikaze dronları ve otonom sistemleri üretmeye devam ediyor. Tabii dronlar gitgide zaten savaş alanında önemli bir konu haline geldi. Sadece keşif yapmıyorlar. Daha düşük maliyetli çoğu geleneksel silahların da görevini üstlenebiliyorlar ki bu şirketi de geliştirdiği bir tane ürün var, Switchblade sistemi. Bu da hedefe yönelerek kamikaze drone olarak da bilinen ürünler arasında yer alıyor. Zaten ABD ordusundan da güçlü de bir sipariş almıştı. 600 adet bu drone üründen siparişi de geçmişti. Dolayısıyla da bu kadar güçlü talep varken ise performansına dönüp bakacağız. Hem jeopolitiklerin arttığı bir ortamda ki ülkelerin de savunma sanayi tarafındaki harcamaların arttığından bahsettik. Bu ortamda şirketin hissesine bakıyoruz. Bilançoları çok iyi, sipariş güçlü ama hissesi yılbaşından bu yana %45'lik bir geri çekilme yaşamış. Dolayısıyla borsa yalnızca siparişlere bakmıyor. Buradan bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bu şirketin siparişlerin ne kadar hızlı gelire ve ne kadarını kâra dönüştürebileceğini de sorgulamaya başlıyor. Dolayısıyla da yine şirket özelinde değerlendirelim. Dronlara talep artarken şirket bu büyümeyi finansal sonuçlarına ne ölçüde yansıtacak? Aslında 4.

Rakamlarına bahsedeceğiz, bunu takip edeceğiz ama şu an için hissesi yatırımcılarda geleceğe yönelik beklentileri çok da iyi fiyatlamış gibi de durmuyor şirket üzerinde diyelim. Bir de buradan gidelim Almanya'ya uzanalım. Almanya DAX endeksi diyelim, oradaki yine bir savunma şirketine bakacağız. Borsasında yarım puan üzerinde bir yükseliş var diyelim ve hemen bakalım Alman merkezi bir şirket Hensoldt diyelim. Bir savunma sanayi tarafındaki sistemlerde tabii sadece elinde füze olması yetmiyor. Bir zamandan sonra da yani bu füzelerin ne kadarını tehditlerini tespit edebiliyorlar ve savunma sisteminin de ne kadar da güçlü olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla da bu şirkette radar, elektronik harp ve elektro optik sistemler geliştiren bir şirket. Dolayısıyla da hava tehditlerinin tespit edilmesinde de faaliyette gösteriyor. Özellikle Almanya'nın zaten savunma kapasitesini güçlendirme çabasıyla beraber şirket için de önemli bir pazar oluşmuştu. Özellikle sipariş birikimine baktığımızda 10 milyar euro'nun üzerinde bir çıkış vardı ki şirketin de zaten önemli bir talebini de gösteren bir veri olarak da okunmuştu diyelim. Hemen ise performansa bakalım. Az önce baktığımız drone üreten şirkete göre sınırlı da olsa bir yükseliş kaydettiğini burada görüyoruz. Özellikle siparişler bu kadar güçlü kalırken yine bu şirkete göre değerlendirdiğimizde de borsadaki getirinin sınırlı kaldığını da görüyoruz. Yine yatırımcılar tarafından değerlendirelim. Yalnızca talebe bakılmıyor. Talebin yine ne zaman gelire ve nakit akışına dönüşeceğine de bir yandan da sorgulanmaya da devam ediyor ki özellikle Avrupa'nın zaten savunma yatırımları bu kadar büyürken de bu talepte şirketlerin finansallarına ne hızla ölçüde yansıyor. Bundan sonraki zaten şirketin özelindeki temel sınavda güçlü siparişleri ne kadar büyümeye yönlendirecek de olacaktır diyelim. Bir de buradan gidelim İngiltere'ye uzanalım. Oradaki bir savunma sanayi şirketine bakacağız. Londra piyasasını görmüş olalım. Yarım puan üzerinde bir yükseliş var Avrupa tarafında diyelim ve hemen yine İngiltere merkezi Rolls-Royce Holding diyelim. Aslında şirketi ilk ismini gördüğümüz akla lüks otomobiller gelse de borsada gören Rolls-Royce Holding'e baktığımızda en önemli faaliyet alanlarından biri de savunma teknolojileri. Özellikle şirketin yine alt detaylarına bakıyoruz. Askeri uçak motorları geliştiriyor. Nükleer denizaltılara kadar da birçok güçlü sistemde üreten bir yapısı var. Burada tabii yine savaş uçağından bahsettik. Şirketler evet savaş uçakları üretiyor ama ülkeler de bunu satın alırken sadece bununla bitmiyor. Bunların bir de motor bakımı oluyor. Yedek parçalı ve yıllar boyunca çalışır durumda tutulması da gerekiyor. İşte bu şirkette tam da burada devreye giriyor ki bu da zaten uzun vadeli gelir fırsatı da yaratıyor diyelim. Hemen bakalım ise performansla bu ortamda nasıl bir getiri sağlamış. Yılın başından itibaren %20'lik bir yükseliş kaydetmiş. Özellikle şirket faaliyetindeki kâra baktığımızda yıl genelindeki beklentilerinin büyük ölçüde yansıttığını yine diğer baktığımız iki şirkete görece daha da gösteriyor. Özellikle zaten bu şirketin en önemli noktalarından bir tanesi savunma teknoloji alanında farklı iş kollarından birden büyüme sağlayabilmesi. Özellikle savunma sektörüne zaten tek bir ürüne bağlılıktan bahsetmiyoruz. Burayı tekrar altını çizelim. Askeri uçaktan denizaltılara kadar bir taraftan da sivil havacılık ve güç sistemleri de oldukça önemli. Bu da tabii ki çeşitli olması şirketin gelir kanallarında bir o kadar çeşitlendirmesine katkıda sağlıyor diyelim. Özetlemek gerekirse 3 tane savunma sanayi alanındaki şirkete baktık. Her ne kadar büyüme tarafında bir sipariş birikimleri yüksek olsa da hisse performanslarına aynı derece getirilerin olmadığını gördük. Birinde güçlü getiri, birinde sınırlı, birinde de geri çekilme vardı. 3 farklı sektör, aynı sektör olsa 3 farklı burada da alanda performans görüp dolayısıyla savunma harcamalarının artırmasıyla beraber şirketler aynı ölçüde kazanç sağlamadığını da yine bugünkü özelinde de siparişlerle beraber de özetleyebiliriz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte savunma bütçesinden ne kadar kar alıyorlar, ne kadar pay alıyorlar bu önemli olacak ve siparişlerde ne kadarı nakit akışa dönüşecek bunu takip ediyor olacağız diyelim ve hisse atlasını burada noktalayalım. Yarın yeni başlıklarda görüşmek üzere.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
2: Osi, bu hafta kazanır mıyız?
3: %20 kazanırız.
2: Ne? %20 mi?
3: GS para kartınla GS Store'dan alışveriş yapıyorsun, %20 iade kazanıyorsun.
4: GS parayı indirin, GS para kredi kartıyla yapacağınız GS Store alışverişlerine %20 nakit iade kazanın. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.
5: Abi, toplamışsın aileyi.
6: Aile çok önemli.
7: Hadi ben kaçarım. Arkadaşlarla buluşacağız.
8: Paran var mı?
7: Neyle gideceğim?
8: Nerede harcayacağım?
6: Darladın ama çocuğu.
7: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
6: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
5: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
6: Biraz rahat olun kızım.
9: Bir gün bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinde.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
11: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
12: Finansal özgürlük budur işte.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
13: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com

0: fiyatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar, çıkar da. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
3: Dene, sana da çıkar.
2: Denemesi bedava.

0: bakıyorsun. Peki fiyatından emin misin? Emlak Jet'e gir. Emin ol. Kararını öyle ver. Emlak Jet. Akıllı ilanlar, doğru kararlar.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel günü. Le Tam İstanbul Karakur. Kuyo Collection by Hilton.
3: Karşınızda yılların kobisi Fahri Bey. PTR Fiziki POS'la tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor. Aylık sabit ek ücret ödemiyor. İşlemlerin

0: fiyatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi. Kendisi yatırım finansmanın 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.
2: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

İyi günler, piyasa gündemiyle karşınızdayız. Yeni bir haftaya başladık. Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda öne çıkan başlıkları aktaracağız ve değerlendireceğiz. Önce manşetlere bakalım. Yurt içinde ve yurt dışında önemli gelişmeler var. İçeride son bir aydır fonları konuşuyoruz. Yatırım fonlarında gelinen nokta ve tasfiye sürecine ilişkin detaylar önemli. Cevdet Yılmaz'ın bugün önemli açıklamaları vardı. Tüm piyasayı kapsamadığını ve hızlı bir şekilde tasfiye sürecinin gerçekleşeceğini ifade ediyor. Bu anlamda atılan adımlara atıfta bulunuyor. Sorunlu fonları karantinaya aldık dedi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Bu arada fon taslağı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda hafta içerisinde görüşülecek. Çarşamba günü bu taslağın Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na geleceğini ifade edelim. Meclise sunulmuştu Cuma günü. Ayrıntılar yavaş yavaş belli oldu. Peki taslak bütçe komisyonundan geçecek mi, geçmeyecek mi? Ya da ilave olarak taslağın içerisine hangi hususlar eklenecek? Mevcut halini koruyabilecek mi? Göreceğiz. Ciro endeksleri açıklandı. Toplam ciro yıllık bazda %31.8 oranında artış gösterdi. Rakamlar Ağustos ayına ilişkin geldi. Küresel kanatta ise tahvil fiyatlarındaki yüksek seyri takip ediyoruz. Amerika ve Avrupa tahvil faizleri bir hayli yükseldi. Bu yükseliş ne anlama geliyor? Merkez bankalarının elini kolunu bağlıyor mu? Kararlara nasıl sirayet edecek? Önümüzdeki periyotta değerlendireceğiz. Başlıklar böyleydi. Şimdi yurt içi piyasalarıyla devam edeceğiz. Borsaya bakalım. BIST endeksinde gelinen noktayı ekranlarınıza taşıyalım. 12.137 son görülen seviye, %1.05 aşağıda. 12.137 günün en düşük görülen seviyesiydi. BIST 500'de de görüntü

0: benzer 14.211 son görülen seviye, %1.15 geri çekiliyor. Sektörlerde durum nasıl? Bankacılık endeksi 16.000 puan seviyesinin altında, sanayi endeksi %1.82 değer kaybı yaşarken gayrimenkul, teknoloji ve turizmde de bugün düşüşler var. Genele yayılan bir geri çekilmeyi görüyoruz. Sigortacılık, kimya, inşaat, gıda, madencilik ve bilişimde bugün kırmızı bir görüntü çiziyor. Fiyatı en fazla artan şirketler: Pasifik Holding %2.91 artıda, Enerji, Vakıfbank, Kardemir Bey Grubu, Global Holding. Sıralama böyle. Fiyatı en fazla geri çekilen şirketler: CVK Maden %4.89 düşüş gösteriyor. Otokar, Eczacıbaşı İlaç, Akçansa, Tav Havalimanları. İlk 5 bu şekilde. Gelinen noktayı konuşacağız ve öne çıkan makro gelişmeleri değerlendireceğiz. Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ege Yazgan bizlerle birlikte olacak. Merhaba, hoş geldiniz Zeyno.
1: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Enflasyonu konuşarak sohbetimize başlayalım hocam. Burada %30'un altındaki seviyeleri görüyoruz yıllık anlamda. Eylül ayında da aylık bazda beklentilerin altında gelen bir enflasyon vardı. Neye bağlamak gerekir bu beklentinin altında gelen enflasyonu? Son bir aydır fon gelişmelerini, fon krizini konuşuyoruz. Buradaki görüntü de harcamalara etki etti mi, nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet, şimdi tabii bunu fon kriziyle beraber gelen bir servet etkisi, harcamalarda bir düşüşle bağlantılandırmak ne kadar yerinde olur doğrusu onu bilemiyorum. Çünkü şimdi bu enflasyon verisini görmemizden bu kadar, evet, bir etki olabilir, doğrudur. Merkez Bankası da, Sayın Başkan da, Sayın Karahan da zaten belli bir değerlendirme yaptı bununla ilgili olarak. Altın fiyatlarındaki gerilemeyle kıyasladı. Altın fiyatlarındaki gerilemenin yaratmış olduğu bir servet etkisinin bir benzerinin burada olabileceğini de belirtti. Ama altındaki gerilemenin yaratacağı servet etkisi kadar baskın bir servet etkisi olmayacağını, bunun daha düşük bir servet etkisine tekabül edeceğini belirtmişti. Şimdi bu görüşe tabii katılıyorum ben de. Ama yani zaten fon krizinin çıkışıyla bu enflasyon verisinin görülmesi arasında da tam da takvim olarak böyle bir servet etkisi oluştuysa bile, hani bunun bu kadar çabuk bir talebe yansıyıp da fiyatları bu şekilde aşağı çekmesini, aşağı demeyelim, enflasyon oranını beklentinin altında fiyatları aşağı çekmedi tabii. Orada negatif enflasyon gördüğümüz bir gıda kalemi söz konusu, evet, ama onun dışında kalan yerlerde normal beklenenin altında artışlar oluştu, fiyat artışları oluştu. Enflasyon o anlamda bir irtifa kaybetti diyebiliriz. Ana eğilimde, esas önemli olan enflasyonun ana eğiliminde, yani bu mevsimsel etkileri vesaire bunları dışladığımız zaman orada ana eğilimde bir gerileme olduğunu görüyoruz. 3 aylık periyotlar boyunca bu 1.80'e indi. Bu son ayda da bu ana eğilim 1.7'ye inmiş durumda. Şimdi bu tabii enflasyonun bir diğer bütün alt kalemlerine de baksanız, özellikle de hizmetler dahil olmak üzere, orada bir gevşeme olduğunu görüyoruz enflasyonda. Bu tabii fon krizinin de aynı şekilde bir harcamalar üzerinde bir etkide bulunabileceği kanaatindeyim. Her ne kadar, evet, altınla kıyasladığımızda Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın söylediği gibi bunu daha altında bir servet etkisi olmasını beklemek yerinde ise de, burada bir en azından psikolojik bir etkinin oluşabileceğini harcama kalemleri üzerinde, yani servetin içerisindeki altının payı kadar bu fonun hane halklarında ve firmalarda bir yer kaplamadığı doğru, ama bunun bir psikolojik etkisi olabilir. Bu psikolojik etkinin de harcamaları aşağıya doğru çekmesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla yani enflasyon bu anlamda önümüzdeki aylarda da 2'nin altında bir enflasyonu görme ihtimalimiz bence yüksek. Dolayısıyla ana eğilimlere de bakacak olursak, enflasyon politikasının yine Merkez Bankası Başkanı'nın söylediği gibi 2'nin altında bir yerlere oturması ve bunun da %24 yıllık bazda,

0: 24 gibi bir yere doğru yaksalmış olmasını beklemek yerinde olur. Yani enflasyon tarafında aslında bu sene içinde bence en pozitif yerdeyiz. Ama bütün bunlara rağmen bu sene enflasyonun tabii 24'lere gerilemesi biraz zor bir ihtimal. Yani yine de biz bu senenin sene 30'un altında bir enflasyon göreceğimiz düşüncesindeyim yıl sonunda. Bence bu kesinlikle 30'un altında olacak. Ama 28'lerde, 26'larda, 28'lerde bir enflasyon verisine doğru yakınsayabiliriz. Yine de ne olursa olsun her ne kadar ana eğilim düşmüş de olsa vesaire, her bundan sonra da talep tarafından enflasyonu daha kontrol altına almasına yardımcı olabilecek bir duruma da geçmiş olsak, ne olursa olsun enflasyon verisinin istenilen 24 gibi bir düzeye bu yıl içinde yakınsaması çok uzak bir ihtimal gibi görünüyor. Ama 30'ların altında 28'ler 26'lar düzeyinde bir enflasyonla kapatabiliriz bu seneyi. Teşekkürler.
1: Enflasyonu nasıl olacak peki? Daha düşük büyüme bir büyüme ortamı mı göreceğiz son yaşanan gelişmeler sonrasında?
0: Evet, büyüme tarafı da buna paralel olarak, yani talepte bir zayıflama olduğunu konuşuyorsak, büyüme tarafında da böyle bir zayıflamanın gerçekleşeceğini beklemek normal. Biraz büyümede, son çeyrekte özellikle bir büyümede bir gevşeme göreceğiz. Madem talepte o enflasyonu daha rahatlatacak bir azalma oluyor, aynı şekilde büyümede de bu kendisini gösterecek. Ama yani bütün yıl için 2,5 gibi bir tahmin verebilirim. Bütün yıl 2026'nın tüm yılı için. Son çeyrekte ise zayıf bir büyümeyi göreceğiz gibi görünüyor. Sanayide zaten kötü bir veri aldık. Sanayi tarafında bir son çeyrekte bir canlanmayı beklemek de biraz zor gibi görünüyor. Tabii bir parça bu yine tabii Merkez Bankası'nın da biraz faiz konusunda yapacaklarına bağlı, ama yani ne yaparsa yapsın, ne yaparsa yapsın bu son çeyrekte düşük bir büyümeyi göreceğiz, ama negatif bir büyüme olmayacaktır. Yani hani o konuda belki çeyrekten çeyreğe bir negatif bir büyüme belki mümkündür, ama yıldan yıla baktığınız zaman negatif bir büyüme olmayacaktır. Bütün yıl içinde 2,5 gibi Türkiye'nin potansiyelinin altında bir büyümeyle kapatmamız söz konusu olacak gibi görünüyor.
1: Peki hocam, Merkez Bankası kalan iki toplantıda nasıl bir görüntü çizebilir? Öncelikle 22 Ekim kararını göreceğiz. Sonra da Aralık kararı takip edilecek. Arada bir enflasyon raporu sunumu var. Bu sene bir faiz indirimi bekler misiniz? Kalan toplantılarda görüntü nasıl olur?
0: Şimdi ona geçeceğim. Bir de Uğur Bey, bir rica etsem, ben rektörlükten ayrıldım. Hani rektör olarak beni şey yapıyorsunuz
1: Ya,
0: da çok
1: affedersiniz,
0: teşekkür ederim.
1: affedersiniz.
0: Yok yok, estağfurullah.
1: Hemen
0: Düzeltirsek
1: düzeltelim
0: sevinirim
1: hocam.
0: çünkü. Tamam, çok teşekkürler. Şimdi şimdi şöyle, Merkez Bankası'nın şeyi evet, biraz gerçekten benim de tam, yani ne yapmalı konusunda tam olarak da bir fikrimin oluşmasını zorlaştıran bir aşamadayız. Yani şöyle diyelim, şimdi evet, gerçekten Merkez Bankası faiz indirmek istiyor. Biz hepimiz de istiyoruz tabii ki. Bir zayıflayan bir büyümeye karşı, zayıflayan bir büyümeyi karşılamak için bir faiz indirimine gitmek gerekiyor. Bu çok net. Yani zaten özellikle sanayi tarafındaki sıkışma malum. Şimdi bu sanayi tarafındaki sıkışma malum iken şimdi, ama Merkez Bankası da uzun zamandır bunu yapmak istiyor zaten. Ama her seferinde karşısına bir problem çıkıyor. Yani ya iç bir şok geliyor, ya savaş giriyor, ya başka bir şey giriyor. Şimdi de bu fon krizi geldi. Şimdi bu fon krizinin yaratacağı, aslında şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi ne alakası var yani fon kriziyle? Çünkü fon krizi zaten büyümeyi zayıflatacak. Dolayısıyla madem büyümeyi zayıflatacak, o zaman buna doğru cevap faiz oranını indirmek olur. Fon krizini madem öyle likiditeyi de bollaştırmak, böyle bir kriz ortamında yapılabilecek doğru hesap. Ama şimdi Bir taraftan da bir

0: zaman Merkez Bankası'nın rezervlerine de baktığınız zaman ilk başta bir rezerv kaybı olmuştu ama sonra toparladı. Tekrar Merkez Bankası rezerv birikimi yapmaya başladı. O zaman faiz indiriminden çekinmemize gerektirecek bir dolarizasyon ortamı var mı derseniz bu verilere baktığınızda öyle bir şey görmüyoruz. Peki faiz indirimi olursa bunu tetikler mi? Şimdi tabii bu faiz indiriminin dolayısıyla boyutuna bağlı olarak cevaplanabilecek bir soru. Çünkü yani faiz indirimi böyle 100 bas puan gibi bir faiz indirimin zaten aslında dolarizasyon tarafında da bir şeyi rahatsız edebileceğini düşünmüyorum. Çok rahatlıkla Merkez Bankası bu ortamdayken bir 100 bas puan faiz indirimini yapabilir gibi geliyor bana. Yani yapacak mı? Tabii bu bir de diğer taraftan Merkez Bankası hem enflasyon tarafında rahatlamış hem bu fon kriziyle beraber gelmiş olan bir talepte bir çözülme var. Bu çözülmeye bağlı olarak da Merkez Bankası'nın orada biraz rahatlamış. Merkez Bankası aynı zamanda faiz indirimi yaparsa buradan zayıflayan ekonomiyi de en azından orada bir destek sağlamak amacıyla bunu yapabilir. Ama şimdi 200 bas puan yapabilir mi denilirse işte o zaman belki biraz bu dolarizasyon konusundaki durum, çünkü şöyle de bir durum var. Sadece baktığımızda yani iç piyasaya bakmamamız lazım. İleriye yönelik olarak da bakmamız gerekiyor. Dış piyasalara doğru baktığımız zaman ne oluyor? Dış piyasalarda bir faiz artımı söz konusu, artırımı söz konusu. Yani Fed öyle, bütün neredeyse merkez bankaları, Avrupa Merkez Bankası öyle, yani Uzak Doğu, Japon Merkez Bankası öyle, bütün bunlar bir faiz artırımı trendine girmiş durumdalar. Şimdi böyle bir durum varken o zaman yani baktığınız zaman tahvil faizleri 5 yıllık 10 yıllık Amerikan tahvil faizleri çok yüksek seviyelerde. Dolayısıyla yani böyle dışarıdaki paranın bize gelmesini engelleyecek bir ortam söz konusu. Bu nedenden dolayı da bir de o tarafı değerlendirmesi gerekiyor Merkez Bankası'nın. Şimdi bütün bunları bir kefeye koyduğu zaman oradaki ortam ne kadar buna Merkez Bankası'nı daha cesur bir faiz adımı atmasına engel olacak. Onu da tabii beraber göreceğiz ama ben doğrusu 100-150 bas puan gibi bir indirimi olabileceği kanaatindeyim. Bunun da dış dengeyi, kuru da çok fazla böyle ani bir hareketlenmeye. Şimdi bir de şöyle düşünmemiz lazım. Kur tarafında da ani bir hareketlenme dışında bizim yavaş yavaş kurun da biraz TL'nin değer kaybetmesini istememiz gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Doğrusu bu konu da çok tartışıldı. Oradan da kaybettiğimiz bir rekabetçilik, dış piyasalarda bir rekabetçilik söz konusu. Bu nedenle bütün bunların hepsini koyacak olursak üst üste Merkez Bankası'nın ben bir faiz indirimiyle bu aya girebileceğini ama bunun ölçüsünün de biraz kontrollü olacağı düşüncesindeyim doğrusu.
1: Hocam son konuştuğumuz konuların hepsi son dönemde dönüp dolaşıyor. Bir şekilde bu fon krizi, fon soruşturmasına geliyor. 455.758 yatırımcı, bahsedilen yatırımcı ama sadece bu 131 fondaki yatırımcı, ama dolaylı olarak borsada da birçok yatırımcı var. Sürecin nasıl devam etmesini beklersiniz? 43.000 civarında yatırımcının bulunduğu 17 fona ödemeler yapıldı. 114 fonun ödemesi kaldı. Hafta içerisinde Taslak Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Önümüzdeki periyotta nasıl bir yol kat edilecek sizce bu konuda?
0: Evet tabii, şimdi herkesin merak ettiği şeylerden bir tanesi bu. Şimdi nasıl yapılacak bunu? Şimdi evet, aslında önemli olan şey burada bu noktada şuydu. Bu fon krizinin sistemik bir krize dönüşmemesi. Yani ilk böyle bir olayla karşı karşıya kaldığınız zaman yani bakmanız gereken yer neresi? En önemli nokta burada bunun yayılmaması. Yani sistemik krizden kastettiğimiz o, başka yerlere yayılmaması. Şimdi yani bu bir ölçüde izole edildi. Onu görüyoruz. Yani bir yol haritası çizildi mi? Evet, bir yol haritası da çizildi ama daha tam olarak, yani bu

sorunlu fonlarda, yani ne olacağına dair olan tasfiyenin yapılacağı yerlerde ne yapılacağı 3 aşağı 5 yukarı ortaya çıktı. Hatta ödemelerde belli bir miktar ödemede yapıldı. Belli bir kısma yapıldı. Ama bundan sonra bir kayıp olacak. Bu kayıp mutlaka olacak. Yani sonuçta herkes parasını oraya şu veya bu biçimde yatırmış olan herkes parasını tam olarak geriye alamayacak. Bu neredeyse net ortada. Şimdi o zaman hangi yöntemle kime bu belli bir oran dahilinde paylaştırılacak. Bu şekilde nereye doğru insanlar paralarını ne kadarını geriye alabilecekler? Kim ne kadar hangi kural seti çerçevesinde bunu alabilecek? Bunlar tabii önemli sorunlar. Bunları daha henüz daha burada bir yol haritası henüz görmedik. Şimdi bir de biraz önce hani bahsetmiştim burada servet etkisi oluşurken dediğinde, yani diğer yayılma tarafı da hem servet etkisiyle bağlantılı bir taraf olarak şeyi söyleyebiliriz, borsayı. Borsada bakın bugün görüyorsunuz, borsada da bir düşüş oluyor. Bu da bir servet etkisi aslında, borsada etkisi olanlar. Şimdi evet, yayılma biraz izole edildi ama yine borsada borsayı etkilemeye devam ediyor. Borsa üzerindeki etkisi ortadan kalkmış değil. Bir süre daha da orada kalacak. Diğer yandan baktığınızda mesela bu fonların içinde özel sektör tahvilleri var. O özel sektör tahvilleri de aynı şekilde bundan etkileniyor. Bunların da bazıları temerrüte düştü. Çünkü bunlar bazı fonların içinde var. Bazıları temerrüte düşebilirler. Bunların bir kısmı özel sektör tahvil dediğimiz zaman aklımıza şey gelmemesi lazım. Yani bir kısmı öyle doğru, yani reel sektör şirketleri işte fon ihtiyacını buradan sağlıyorlar. Bu çok güzel, bankacılık sisteminin dışında bir alternatif olsun diye hep söylediğimiz bir şey. Yani finansman sağlamak için sadece bankalara mahkum kalmasın şirketler. Özel sektör de bir şekilde alternatif finansman araçlarına doğru yönelebilsin. Bazı özel şirketleri bunu yapabiliyorlar. Doğrudur. Şimdi ama mesela bu şeye baktığımız zaman bu piyasa son zamanda ciddi bir ölçüde büyümüş ama bu büyüme aynı zamanda fonlarla beraber olmuş. Yani burada özel sektör tahvili çıkaran yine finans kuruluşları, bazı finans kuruluşları olmuş. Yani reel sektör şirketleri olmamış. Nerede bakıyorsunuz? Oradan da bir etkilenme söz konusu olabilir. Yani bu tasfiyelerin nasıl yapılacağı ve bunun yayılma etkisinin şu ana kadar olduğu gibi izole kalmaya devam edip edemeyeceği önemli sorular. Ve hala daha buradaki tehlikenin tamamen, evet yani çok büyük bir sistemin kriz olma ihtimalini ortadan kaldırmış durumdayız. Yani ama yine de bu özel sektör tahvilleri dediğim kanallar ve borsadaki bu düşüş hala kendini göstermeye devam edebilecek düzeyde gözüküyor. Şimdi uzun vadede baktığımızda aslında bu fon bu piyasanın daha bizim arınmış, problemli yerlerinin tasfiye edilmiş, problemli yerlerinin ortadan kaldırılmış, daha iyi çalışan bir finans piyasasına ulaşmamız konusunda uzun vadede iyi bir şey olmuş olacak. Yani uzun vadede biz daha sağlıklı işleyen bir finans sistemine doğru gideceğiz. Ama oraya gidene kadar alacağımız ne kadar hasar alacağız? O hasarın daha en aza indirilmesi önemli olan burada. Yani dediğim gibi burada tüm fon şeylerinin bir zarar mutlaka oluşacak. Önemli olan o zararın nasıl paylaştırılacağı ve nasıl yapılacağı. İşte fon buradaki PYŞ'lerin sahiplerine götürülüp bu fonlardaki bazı finansal enstrümanlar, işte hisse senetleri aldırılıp bunun bir kısmı onlara ödettirilebilecek mi acaba? Bunların hepsi bu tasfiye işlemi bu zarar nasıl paylaştırılacak? Bunlar önemli konular. Bu konuda da daha işte Sayın Bakan Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı aslında
orada bir anlamda o da yeni bir buna dair

0: bir usul geliştirmeye şu anda çalışıyorlar. Yeni düzenlemeleri burada ama meclisten, çünkü bir tasfiye hareketi, birilerinin üzerine bazı şeyleri yüklemek gerekeceği için, yani diyelim ki bu buradaki PYŞ'lerin, bu portföy yönetim şirketlerinin, bu sahiplerinin bu zararın bir kısmının karşılaması söz konusu olacaksa veya zararın bir şekilde paylaştırılması, buradaki sahipler arasında kim daha az alacak, ne kadar alacak gibi bir konu söz konusu olacaksa, bunun bir yasal düzenleme aracılığıyla yapılması gerekiyor. O yasal düzenleme aracılığıyla yapılacağı için de sonuçta meclis tabii ki bunu onaylayacak. Dolayısıyla bu bir yine bir süreç. Bu süreç ne kadar hızlı gerçekleştirilebilirse, ne kadar hızlı çabuk sonuç alınabilirse, o kadar bence bu zarar minimize edilmiş olur diye düşünüyorum.
1: Hocam, uzun vadede daha şeffaf bir piyasa mutlaka olacaktır ama o sürece gidilirken de piyasada olan yatırımcılar nezdinde biraz daha güvenin zor tesis edileceği bir dönemi mi göreceğiz? Bugün bile borsadaki günlük hacme baktığımızda bu saat dilimine kadar 50 milyar liralık bir hacim anca oldu. Biz günlük 200-250 milyar liralık hacimler görüyorduk. Yani biz yatırım fonlarını ve kapatılan fonları, tasfiye sürecindeki fonları konuşuyoruz ama sadece bu tahribat bu noktada değil, genel itibarıyla piyasalara da yayılmış gibi.
0: Evet, doğru, haklısınız. Yani bugünkü borsadaki manzara böyle bir yani bugün ya zaten biraz önce söylediğim gibi, evet, başka piyasalara yayılmayı belli bir ölçüde sistemik bir krize dönüşmesi, izole edilmesi doğru ama borsa biraz zayıflaması normal. Şimdi yatırımcı güveninin yeniden tesis edilmesi için de bir an evvel aslında bu yol haritasının ortaya çıkması gerekiyor. Yani burada bunları bu aşamada görmemiz normal diyebiliriz ama bayağı da bir zaman geçti üzerinden. Yani 3 haftadan fazla bir zaman söz konusu. Dolayısıyla yol haritasının bir an evvel ortaya çıkarılması, gösterilmesi, piyasada güvenin tesis edilmesi açısından son derece önemli. Yoksa bu borsa yabancı da belli bir ölçüde girişi sağlamak için de burada gerekli. Yani piyasanın tekrar sağlıklı bir biçimde işlerliğini sağlamak açısından her açıdan bu yol haritası bu çok önemli bir konu. Yani çünkü bir yatırımcı, sizin de bahsettiğiniz gibi, bir yatırımcı güveninde bir zedelenme oldu. Bu güven zedelenmesini ortadan kaldırmak için o zaman yani tekrar böyle bir olayın olmayacağına dair güvencenin, piyasanın yeniden kendi momentumunda devam edebileceği, bu ortamın oluşturacağını, tekrar aynı şeyi söylemek zorunda kalıyorum. Yani tekrar bir an evvel buradan nasıl çıkılacağını, nasıl bir sonuçlara varılacağını paylaşılması, en hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Tabii ki süreç içinde şu anda çalışılıyor başından beri. Yani kolay da değil bu işleri tabii yapmak, o kadar şey ama çünkü tasfiye süreci, yani şöyle olsaydı çok kolay olurdu. Bir zarar oluşmayacak olsaydı o daha kolay olurdu ama şimdi böyle bir şey olduğu için mutlaka bir zarar oluşacak. O zararın nasıl tasfiye edileceğini bir takım kurallar çerçevesinde olabildiğince adaletli bir şekilde yapmaya çalışmak gerekiyor. Evet, haklısınız. Yani en azından bugünkü borsanın görünümü gerçekten biraz moral bozucu doğrusu. Ama yani ben yine de aynı şeyi tekrarlayayım. Daha şeffaf, daha şey bir piyasaya giden bir yolda biraz kayıp vereceğiz. Ama bunun en az olması, en azından minimize edilmesi en önemli şey gibi görünüyor bana doğrusu.
1: Hocam, reel sektöre yansıması olur mu peki sürecin?
0: Yani belli bir ölçüde reel sektöre şöyle olabilir. Bu zaten şimdi belli bir ölçüde büyümenin yavaşlaması da aynı zamanda reel sektörde böyle bir şeyin ortaya çıkacağını gösteriyor. Şimdi ama onun dışında bu zaten piyasanın birazcık aşağıya birazcık piyasadaki hem dezenflasyon sürecinde bir türlü göremediğimiz aslında yumuşak

0: bir şey iniş olursa reel sektör bence burada büyük bir hasar almaz. Ama zaten sanayi üretimi zaten sorundu. Onu biliyoruz. Yani oradaki sorun, ama bu fon kriziyle üstüne bir eklenmiş yeni bir sorun yok bu fon krizinden gelen. O zaten şu ana kadar problemli bir safhaydı. Orada maalesef istediğimiz gibi gitmiyordu sanayi tarafı. Zaten onun üzerine bir de bu bindi, biraz daha belki talep tarafında bir zayıflama olabilir. Ama şöyle diyelim, reel sektörün burada mesela burada bilançoları bozulmuş ve şey olmuş, bazı firmaların daha fazla burada bu fon şeyin içinde yer almış çok ciddi bir miktarda reel sektör firması olduğunu zannetmiyoruz. Bazı reel sektör firmaları evet yine bunların içinde yer almışlar. Yani bazı fonlardan alım yapmışlar bazı pekte. Ama bunların sayısı o kadar yüksek değil benim görebildiğim. Biraz önce söylediğim gibi özel sektör tahvillerinin de ne kadar gerçek özel sektör, yani reel sektör dediğimiz özel sektör tarafından taşınıyor diye baktığınızda oradaki alanda da galiba rakam yanılmıyorsam %19'du. Yani gerisi yine bankalar ve banka dışı finans kesimleri. Büyük çoğunluk banka dışı finans kesiminde. Yani bu fonlarda yine özel sektör tahvilleri de aslında yine fonlar tarafından yaratılmış bir hadise. Oradaki şişkinlik de yine finans kesiminden geliyor. Şimdi böyle olduğu için özel sektörde çok şey bir yani fonla ilişkili bir sıkışıklık söz konusu değil. Ama tabii ki belli bir ölçüde piyasa kanalı üzerinden, yani piyasadaki talep zayıflaması nedeniyle bir parça onlar da etkilenecekler buradan. Ama belli bir ölçüde de bazı fonların içinde yer almış olan bazı firmalar da olabilir. Oradan finansal açıdan biraz zora düşmüş olan firmalar da olabilir. Ama bunların sayısının böyle büyük bir sistemik bir özel sektörde reel sektör krizi yaratacak düzeyde olduğunu düşünmüyorum. Ama reel sektörün kendi problemleri zaten, yani özellikle sanayi tarafında var. Şimdi aslında baktığınızda biraz bu mesela hizmetler sektöründeki şeyin katılığın, enflasyondaki katılığın geri çekilmesine de sebebiyet olmuş olabilir diyebilirim. Yani şu anda yine temkinli konuşuyorum. Özel sektör tarafına yayılma ihtimali var. Tabii daha da sirayet etme ihtimali var ama ben etkinin şu anda sınırlı kaldığı görüşündeyim, ama bekleyip görmek lazım. Orbey.
1: Bakalım önümüzdeki periyotta görüntü nasıl şekillenecek. Çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim Orbey.
1: Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, iyi günler diliyoruz. Profesör Doktor Ege Yazgan bize de eşlik etti. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Birazdan piyasaları değerlendireceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ostim Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Berra Doğaner bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz, merhabalar.
1: Merhabalar, hoş bulduk.

0: Teşekkür ederiz hocam. Önce fon krizinde gelinen noktayı konuşalım. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda taslak bu hafta görüşülecek. 43 binin üzerinde yatırımcıya ilk ödemeler, daha doğrusu paralarının tamamı ödendi. 17 fon burada tasfiye edildi. Şimdi 114 fonun tasfiye sürecini izleyeceğiz. Nasıl bir görüntü var sizce? Ne beklersiniz?
1: Öncelikle bir fon şirketi daha, bir portföy yönetim şirketi daha. Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarına göre müzakereler sürüyor Atlas Portföy tarafında. Malumunuz bilinen bir aile, farklı sektörler, yani bu portföy yönetim şirketine sahibi bilinen, farklı alanlarda ticaret yapan bir aile. Belli ki fonların bazılarında bir açık var. Ya da de etmesi zor var. Varlıklar var, ancak herhalde ailenin o açık kısmı bir yolla kapatması veya likide edilemeyen varlıkları kendi portföylerine almaları formatında bir müzakere yapılıyor. Yani Sayın Cevdet Yılmaz bunu ikinci seferdir söylüyor. Ben bu düzeyde bir söylemin müzakereler ilerlemeden yapılmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla belli ki bir umut var. Eğer Atlas Portföy de olağan tasfiye sürecine alınırsa 58 bin yatırımcı daha tasarruflarına kavuşmuş olacak. Orada da 16 fon tasfiye edilecek. Dolayısıyla bu da çok iyi bir gelişme olur. Yani 7 şirketin 4'ünün yatırımcıları herhangi bir zarara uğramadan, özellikle para piyasası fonları son değerleriyle ödendi mevcut tasfiye edilenlerde. Dördüncü de buna katılırsa inşallah bir kısım daha rahatlama olur. Akabinde 3 şirketinin fonları kalacak. Orada da biliyorsunuz meclis süreci başladı. Çarşamba günü Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Herhalde çok hızlı yasalaşacak. Herkesin beklediği ve mutabık olduğu bir süreç. Yine Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarına göre teknik altyapı hazır. Yasa çıkar çıkmaz Ekim ayı bitmeden bütün yatırımcılara, yani 455 bin yatırımcıdan tasfiye olanlar hariç 3-4 şirket, en fazla 1 milyon Türk lirasına kadar olmak üzere ara ödemeler gerçekleştirilecek. Burada kendisi 1-2 fonda 1 milyon Türk lirası ödeme yapılamayabileceğini, yani o kadar nakit havuzunun dolmadığını ifade etti. Orada da çözüm arayışları olduğunu görüyoruz. Ya bu portföy yönetim sektöründeki yani el konulan varlıklar oldu, onların satışı, ya da 1 milyondan daha az paylaşım küçük yatırımcıları öncelikleyerek yapılacak. Burada yapılmaya çalışılan olabildiğince çok sayıda yatırımcıyı rahatlatmak. Yine kendisinin ifadesine göre Ekim ayı içerisinde bu ödemeler yapılabilirse 100 bin yatırımcıya inecek sorunlu hesap sayısı. Tabii bu da çok yüksek. Yani herkes hakikaten önemli bir sıkıntılı süreçten geçiyor ama yavaş yavaş özellikle küçük yatırımcılar, özellikle para piyasası fonlarındaki sorunlar giderilince daha rahat bir nefes alınacak gibi gözüküyor. Geri kalanı da benim kanımca zamana dayalı olarak önemli ölçüde tahsilatlar gerçekleşilebilir. Çünkü hani devlet olanca gücüyle sürecin üstünde, her gün yeni yeni el koyma haberleri, blokajlar görüyoruz. Yani bir taraftan ödüllü ödeme süreci başlıyor, bir taraftan da zorunlu el koymalar var. İnşallah nakde çevrilir oradaki varlıklar zaman içerisinde ve olabildiğince çok kişi bu süreçten en az zarar görerek kurtulur.
0: MKK verilerine bakıyoruz. Burada yatırım fonlarında 1.2 trilyon liranın eridiğini görüyoruz. Hissede de 50 bin yatırımcı hesabını boşaltmış durumda. Nasıl değerlendirmek gerekir bu rakamları?

0: Aslında ben de yeni baktım. Şöyle görüyorum. Toplamda son bir ayda 1,5 trilyona yakın bir çıkış var yatırım fonlarından. Bunun 800 milyarı zaten bu tasfiyeye alınan fonlar olduğunu düşünelim. Onun dışında da bir 700-800 milyar Türk lirası sisteme duyduğu güveni yitirdiği için dışarı çıkmış. Bunu şöyle de doğruluyoruz. Yine bir açıklama olmuştur, resmi bir açıklama. Son bir ayda bankacılık sistemindeki toplam mevduat artışı 800 milyar lira. Demek ki böyle bir küçülme oldu yatırım fonları tarafında. Yani bu da doğal tabii. Hani herkes endişelendi. Endişelenmesi gerekmeyen kurumların portföylerinin bile azaldığını gördük açıkçası. Tabii güvenin yerine gelmesi biraz zaman alacak. Öte yandan tabii yüksek, nispeten yüksek getiri veren fonlar dışarı çıkınca geride kalanların getirisi mesela para piyasası fonlarının getirileri doğrudan hazine bonosu ya da devlet tahvili alırsanız aşağı yukarı aynı getiriyi sağlıyorsunuz. Mevduat yaparsanız tamam belirli bir vadeye bağlıyorsunuz ama gene de para piyasası fonuna yakın bir getiri sağlıyorsunuz. Şimdi vatandaş bunu da hesap ediyor bence yatırımcı. Ve diyor ki ben bir müddet şu ortalık durulana kadar çıkayım fonlardan paramı kafam rahat etsin. Çok büyük bir getiri farkı da yok. Mevduata park edeyim. Bu dönem biraz fonların dışında kalayım. Böyle bir tercihte bulundu yatırımcılar gibi gözüküyor. Ama hala büyük bir kısım fonlarda kalmaya da devam ediyor. Dolayısıyla hani böyle bir o tarafta sistemik bir kriz ya da çok büyük bir miktarın silindiğini söylemek doğru olmaz.
1: Ferah Hanım, şöyle bir çalışma gerçekleştirdik. 2020 sonrası halka açılan şirketlerin sayısı yaklaşık 240. Bu geri çekilmelerde 2020'den sonra zirvesinden en fazla geri çekilen şirketlere baktığımızda hemen hemen birçoğu da bu bahsettiğim takvimden sonra halka açılmış durumda. İlk sayfaya gelelim tekrar arkadaşlar. Orada Hedef Holding'i göreceğiz. %98 düşmüş zirvesinden. 2021 yılında halka açılmış. Killer Holding 2022'de halka açılmış. Zirvesinden %98 aşağıda. Odin Teknoloji 2024'te yatırımcıyla buluşmuş. %97 düşmüş. Reader Teknoloji 9. ay 2023'te halka açılmış. %96 geri çekilmiş. Borlis Otomotiv keza 10. ay 2023 tarihinde halka açılmış. %96 gerileme kaydetmiş. Bunun gibi onlarca şirket var. Diğer sayfalara da bakalım. LDR Turizm, Gündoğdu Gıda, Vişne Madencilik, Agrotiç, Sümer Varlık Yönetimi bu şirketlerde %96, %95, %94'lük bir gerileme kaydetmiş zirvelerinden. Yani liste o kadar uzun ki onlarca şirketi görüyoruz. Biraz halka arz noktasında yeni acaba argümanlar mı olmalı, yeni kurallar mı olmalı, halka açılan şirketler mi denetlenmeli, burada halka açılmalı sürecine mi bakılmalı? Bununla ilişkilendirebilir miyiz? Çünkü ciddi anlamda hareketler sert olmuş 2020 sonrasında halka açılan şirketlerde.
0: Uğur Bey çok güzel bir çalışma yapmışsınız. Ellerinize sağlık ekipteki arkadaşlarınızın da. Belki şöyle de bir şey yapmak lazım. Bunun yanına bir sütun daha ekleyip halka arz fiyatıyla bugünkü fiyatını karşılaştırmak lazım. Çünkü bu yaptığınız çalışma zirvesinden bugüne düşüşü gösteriyor. Belki o zirveler yanlıştı. Belki değil, katiyetle o zirveler yanlıştı. Çünkü buradaki bu saydığınız ilk 2-3 sayfadaki çok yüksek kayıp yaşayanların büyük bir bölümü bu fonlara konu olmuş. Yani likiditesi dar küçük bir hisse gelen bütün paralar.

0: olunca gerçek temel değerinden tamamen kopmuş, afaki yerlere gitmiş fiyatlar. Tabii ki oradan geri dönüşlerde çok yüksek oldu. Hakikaten çok güzel olur bu halka arz fiyatının neresinde bugün diye baktığımızda normalleştiğini göreceğiz. Yani birçok hissenin halka arz fiyatını aştığını göreceğiz. Yani halka arz sırasındaki rakamlar o kadar olmayabilir. Çünkü hani hem aracı kurum değerlemelerini yapıyor, hem SPK ben fiyata karışmıyorum diyorsa da biliyoruz ki aslında fiyat konusunda hassas. Asıl bütün bu manipülatif hareketlerin yeni halka arz edilen hisse senetlerinde yoğunlaşması çok ilginç. Buradan sizin sorunuza geçiş yaparsam, küçük hisseler, yani dar hisseler, küçük halka arzlar buna sebep oluyor. İşte 800 milyon, 1 milyar, 1.2 milyar gibi, yani toplam piyasada dolaşan rakam küçük oldukça manipüle edilmesi de o kadar kolay oluyor. Bu sırf fonlar kanalıyla değil, büyük yatırımcılar kanalıyla da gerçekleşebiliyor. Yani topluyorsunuz hisseleri bir portföy içerisinde, dolaşan kısım çok az olunca çok küçük paralar sokarak onu hızlı hareket ettirmek mümkün hale geliyor. Dolayısıyla bence Türkiye'nin ihtiyacı olan şey belki de bu kadar çok küçük halka arz değilmiş. Bugün geldiğimiz noktada bunu görüyoruz. Fakat öyle de paradokslarımız var ki büyük halka arzı da piyasa kaldırmıyor. Bu sermaye piyasamızın büyüklüğüyle derinliği ile ilgili bir konu. Tuhaf bir paradoks. Sağlıklı olanı büyük şirket, büyük halka arz. Fakat yabancı yok. Yabancının olmadığı yerde halka arz piyasasında büyük halka arzları kaldırmıyor piyasa. Ne kurumsal yatırımcı ne bireysel yatırımcı. Halka arz tutarları küçülünce de bu sefer manipülatif işlemler gündeme geliyor. Bu nasıl çözülür? Yani çok kolay çözümlenebilecek bir konu da değil açıkçası. Belki bütün bu toz duman dağıldıktan sonra akademik olarak, sektör profesyonelleri olarak, belki Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin çatısı altında, belki kurulun çatısı altında hakikaten oturup kapanıp 3 gün bunlara kafa yorup bazı çözümler ve çıkışlar aramanız lazım. Hani sorunuz bana bunu çağrıştırdı. Hani tek başına kurulun düzenleme yapması da değil de hani hep beraber ortak akılla.
1: Eren, aslında şunu sormaya çalıştım. Halka açıldıkları fiyat pahalıdırdan ziyade, yani hep son halka arz olan şirketlerde bu denli sert hareketler görmüşüz. Yükselirken de düşerken de, yani neydi ki bu şirketlerin fiyatı 1'e 1000, 1'e 2000 gitti ve zaten oralarda da gerçek adil fiyatları olmadığını gördük ve gerisin geriye geldiler. Biz 40 tanesini gösterdik. Bu 40 tanesinde %88, %85, ya bir 100 tane daha böyle var doğrusunu söylemek gerekirse. %50'nin üzerinde düşüş kaydeden şirketlere baktığımızda bu sayı 200'ün de üzerinde. İnanılmaz bir rakama ulaşıyoruz.
0: Gerçekten öyle, gerçekten öyle. İşte bu 150-200 şirket, tabii hepsi bu fonlarda değildi bu arada da. Anlaşılan yatırımcı son dönem halka arzlarını sorguladı. Belki son dönem halka arzları fonların içindekiler yukarı giderken başkalarını da yanında sürükledi ve fiyat olması gerekenin çok üstüne çıktı. Açıkçası biliyorsunuz, sizinle de yayınlarımızda sürekli diyoruz ki, siz de 1000 kere söylediniz bunu. Hani temel analize dikkat edelim, şirketlerin karlılıkları, öz kaynak büyüklükleri, fiyat kazanç oranları, piyasa değeri, defter değeri gibi böyle basit ama çok doğru parametrelere dikkat edelim. 1000 kere söyledik. Biz bunu söylerken bize her şey vardı. Artık devir değişti.

0: Var başka şeylere bakılıyor. Öyle bir şey yok. Hakikaten bir senedinin basitçe gerçek değerinden uzak olup olmadığını gösteren temel analiz çarpanları var. Mutlaka bunlara her zaman bakmak gerekirdi. İşte trenin son vagonuna atlayan olmamak gerekirdi. Biraz bizim yatırımcımızda da tabii şey var, hani biraz çabuk kazanma. Yani karının 150 FK ile 200 FK ile işlem gören, fiyat kazanç oranı ile işlem gören şirketleri elin nasıl almaya gidiyor? Yani çok aşırı riskli bir yatırım oluyor bu. Maalesef işte öyle alımlar oldu. Hani manipülatif hareketlerin dışında böyle alımlar da oldu. Şimdi dendi bir anda, ya bir dakika, bu hisseler ne kadar pahalıymış? Döndü herkes kendi portföylerine baktı ve pahalı olanlardan belli ki kaçınmak istedi. Yani belki zarar realize etti. Biraz zorunlu satışlar da hisseleri çok düşürdü. Onu da söylememiz lazım. Kredi satışları oldu. Veya likide dönmek için, yani diyelim ki bir yatırımcı para piyasası fonunda veya birine kilitlenmiş ama hayat devam ediyor. Çocuğun okul taksidi ödenecek, kira ödenecek, maaş ödenecek. Elinde ne varsa likide edebileceği onu likide etti. Dolayısıyla bu ara bu çok hızlı geri çekilmeler kesinlikle doğru. Geçmişteki fiyatlamalar çok yanlıştı. Yatırımcılar halka arz hisselerini portföylerinde bulunduruyorlardı. Bir, pahalı olduğunu görüp satanlar oldu, bu fiyatı düşürdü. İki, kredili satışlar oldu, fiyatı düşürdü. Üç, likide dönmek saikiyle fiyata bakmadan satışlar oldu, bu düşürdü. Dört, fonların çıkışlarını karşılamak için portföyler satış yaptı. Yani tasfiyeye girmeyen normal fonlardan bahsediyorum. Yatırımcı çıkışları oldu. Bir varlık satarak geri ödenecek. Dolayısıyla bu 4-5 kanaldan gelen satış bastı, hisse fiyatlarını çok hızlı aşağıya doğru indirdi.
1: Yakın dönemde güvenin aynı noktada tesis edilmesini bekler misiniz peki? Bir dakikam var.
0: Biraz zaman lazım. Hala kısa vakit geçti olayların üstünden. Yavaş yavaş tasfiyeler gerçekleştikçe, paralar ödendikçe, hayat normale döndükçe, evet, yani biraz zaman alacak. Ege Yazgan hocam da anlattı, bu işin tahvil boyutu var, diğer enstrümanlar boyutu var. Taşların yerine oturması bence 5-6 ayı bulacak.
1: Bakalım o zaman biz de süreci takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Kolay gelsin sizlere.
1: Sağ olun, iyi günler diliyoruz. Doktor Berra Doğaner bizlere şirkette öne çıkan başlıkları yorumladık. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: GS Para. İndirelim.
2: Onur Bey buraya.
3: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarıları imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
4: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
5: Ne var sırada Deniz Bank burada.
6: Çiftçilerimiz gibi biz de gece gündüz çalıştık. Bakalım ne var sırada.
7: Haluk Bey, tarlanın ihtiyacı çok. Gübresi var, yemi var, tohumu var. Bunların ödemesi var.
8: Yazıyor muyuz?
6: Yazmıyoruz. Üretici kartla alıyoruz, ödemeyi hasata bırakıyoruz. Şimdi siz de mobilinizden başvurunuzu yapın. Onaylandığı anda kartınızı dijital olarak

0: %20'ye varan spa ve alakart indirimlerini tüm otellerde değerlendirin. Ayrıcalıklarla dolu Kaya Club Rewards dünyasına siz de katılın. Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dilimleri. Letam, İstanbul Karakur. Kuyo Collection by Hilton.
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
2: Herkes toplansın. Heh, toplandıysanız anlatıyorum. İdefix'ten çok yeni, alışılmadık bir alışveriş deneyimi. İdefix grup alışverişi. Grup alışverişi.

0: Satalım'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle. Toto bitti.
1: Ev bakıyorsun. Peki fiyatından emin misin? Emlak Jet'e gir. Endeksanın veri gücüyle hesaplanan gerçek değerini gör. Fiyat değişimini incele.

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.

tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi. Kendisi yatırım finansmanın 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.

Efendim, paranın yönünden herkese merhaba. Melis Kobal ben, birlikteyiz. Öne çıkan haberlerle başlayalım. Piyasaların gündemini konuşacağız birazdan konuklarla. Kanun çıkar çıkmaz ödemeler yapılacak diyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Bugün fon soruşturmasından etkilenen yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yeni detayları açıkladı. Ödemelerin kanun teklifinin yasalaşmasının ardından Ekim ayı içinde başlayabileceğini belirtti ve yatırımcılar için 3 ayrı kaynaktan finansman sağlanacağını ve bu süreçte kamu kaynağı kullanılmayacağını söyledi. Yılmaz soruşturmada olağanüstü tasfiyeye ilişkin kararların meclisten geçmesi halinde muhtemelen yatırımcı sayısının 101'in altına düşeceğini açıkladı. 46 bin kişinin de olağan yöntemlerde tasfiye sürecine girdiğinin söylenebildiğini dile getirdi ve de A1 Kapital, Burs ve Pardus tasfiye edildi. 7 şirketten 3'ü ayrılmış oldu. 4 şirket kaldı dedi. Kabinede fon soruşturması masada. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün 15'te Beştepe'de toplanıyor olacak. Toplantının öncelikli gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar. Ve fon tasfiye teklifi de mecliste 9 maddelik kanun teklifi 14 Ekim çarşamba günü mecliste Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Düzenleme yatırımcıların net yatırım tutarları dikkate alınarak 1 milyon liraya kadar ödeme yapılmasını öngörüyor. Bu arada 440 kişi 16 günde 401 milyar çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon vurgunu soruşturmasında daha önce belirlenen 187 milyar 653 milyon TL'lik haksız kazancın TMSF aracılığıyla geri çağrılmasının ardından yeni bir boyut kazandı soruşturma. Dosyaya giren mali verilere göre 1-16 Eylül tarihlerinde Tera ve Pusula'dan toplam 401 milyar TL sermaye çıkışı gerçekleşti. Savcılık toplam 440 kişinin gerçekleştirdiği bu milyarlık çıkış operasyon ve tedbir kararları öncesinde haberli olarak yapılıp yapılmadığının titizlikte araştırıldığını ifade ediyor. Diğer taraftan toplam ciro endeksinde de 31.8'lik bir artış var. TÜİK verilerine göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi Ağustos'ta aylık bazda %3'lük bir artış gösterdi. Ve NATO'dan bir uyarı var, saldırı uyarısı. NATO komutanı General Alexis Grinkevich, ittifakın olası saldırılara karşılık verecek kapasitede olduğunu belirtti ve düşman kuvvetlerinin etkisiz hale getirilebileceğini ifade etti diyerek buradan da verilere geçelim. Günün öne çıkan verilerine bir bakalım. Şu anda fiyatlamalar nasıl? BIST 100 endeksinde 12.138'deyiz. 1.04'lük bir geri çekilme var. 12.277 en yükseği günün, 12.130 da günün en düşüğü oldu.

0: Ve bankacılıkta 0.41'lik bir yukarı yönlü hareket var. Sanayi 1.79, turizm 1.09, spor 2.79, gayrimenkul 0.81 ve teknoloji 1.56 geride. Ve sigortacılık 1.14, kimya 2.65, inşaat 2.15, bilişim 1.56, madencilik 2.68 ve gıdada da 0.59'luk bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. En çok artanlarda Pasifik Holding 1.94, Enerya 2.10, Kardemir 1.48, Borusan Boru 1.52 ve Sabancı Holding 1.38 yukarıda. Azalanlara da bir gidelim. CVK Maden 4.96, Akçansa 4.16, Ege Gübre 3.94, Eczacıbaşı İlaç 3.69 ve Katmerciler'de de 3.27'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Ons altında şu an 0.55 gerideyiz. 4.171 seviye. Bugün 4.215'lere kadar gelmiştik. Bir de bakalım enerji tarafına. Brent petrolde de bugün 103 dolara kadar gerilemiştik. Bu Trump'ın açıkladığı enerji ateşkesine dair Ukrayna ve Rusya arasındaki haber akışıyla birlikte. Fakat orada iki taraftan da bir ateşkes sağlandığına dair açıklamalar yok netlik olarak. Ve Avrupa Birliği de Rusya'nın ateşkesi kabul etmiş bir aktivite içerisinde olmadığını ifade etti. Ve şu anda 106.03'e kadar geldik. 1.25'lik yukarı yönlü hareketle. Ve ham petrol 93.17'de orada 1.44 yukarıdayız. Doğalgaz 3.13'te 2.80'lik bir geri çekilmeyle. Ve fon kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dedik. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları var. Fon soruşturmasına ilişkin Devlet Denetleme Kurulu'nun 15 civarında denetmen ve müfettiş de sahada incelemelere başladığını belirtti. Hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde edenler hakkında sürecin devam ettiğini söyledi.
1: Fon rehberiyle birlikte, SPK'nın yayınladığı bu rehberle birlikte sorunlu olan yapılar da açığa çıkmış oldular.
2: Fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından başlatılan incelemeler genişletiliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı editör masasında yaptığı açıklamada, Devlet Denetleme Kurulu'nun bütün ilgili kurumları kapsayacak şekilde sahada çalışmaya başladığını duyurdu. Yaklaşık 15 denetmen ve müfettişin görev aldığı incelemelerle süreç idari yönden de mercek altına alındı.
1: Toplamda 15 civarında bir denetmenle, müfettişle Devlet Denetleme Kurulumuz çok yönlü bir şekilde, bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış durumda.
2: Yılmaz, olağan dışı ve fahiş getiriler elde eden ya da hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç sağlayan kişilerle ilgili soruşturma ve incelemelerin sürdüğünü belirtti. Suç işlediği tespit edilen kişiler konusunda herhangi bir ayrıcalık tanınmayacağının altını çizdi.
1: Ve suçlu kimse suçlu cezasını görsün, orada hiç tereddüt yok. Benim yakınımmış, onun yakınıymış, diğeri şu partidenmiş, bu partidenmiş, hiç fark etmez. Gereği yapılır, yapılmak durumundadır.
2: Yılmaz, fon piyasasının belirli bir bölümünde yaşanan sorunun sermaye piyasalarının geneline zarar vermemesi için hızlı hareket edildiğini ifade etti. Sorunu fonların tasfiyesine karar verildiğini, küçük yatırımcıların bu süreçten mümkün olan en kısa sürede çıkabilmesi için adımlar atıldığını söyledi. Yılmaz, tasfiye sürecinin borsayı olumsuz etkilemeyecek şekilde yürütülmesinin hedeflendiğini vurguladı.
1: Bütün bu tasfiye süreçleri, olağan veya olağanüstü tasfiye süreçleri gerçekleşirken borsamıza olumsuz etki oluşturmama anlayışı içinde bu işlerin yürütülmesine de büyük önem veriyoruz.
2: Yeni fon rehberiyle şeffaflığın artırıldığını ve piyasalarda güveni güçlendirecek yeni kurallar getirildiğini kaydetti. Sorunlu fonların sistemden çıkarılmasıyla sermaye piyasalarının daha güçlü şekilde yoluna devam edeceğini dile getirdi. Yılmaz, haksız kazançların iade edilmesinin hukuki sorumlulukları ortadan kaldırmayacağını da vurguladı. Olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde kamu kaynağı kullanılmasının söz konusu olmadı. Belirtti.
1: Ne olağan tasfiyede ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil. Ya bu vatandaşımızın kamu kaynağı dediğiniz, hazine dediğiniz milletimizin, vatandaşımızın kaynağı. Dolayısıyla bunları kullanmak söz konusu değil.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı fon piyasasına yönelik adımların yanı sıra ekonominin genel görünümüne ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Deprem harcamaları, savaşın etkileri ve eşel mobil sistemine rağmen bütçe açığının yönetilebilir seviyelerde olduğunu ifade eden Yılmaz, ekonomik temellerin

0: sağlam olduğunu ve büyümenin sürdüğünü söyledi.
1: Ve Serhan Salman bizimle birlikte, ekonomist, piyasalardaki durumu değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk efendim. Merhaba.
1: Siz geldiğimiz süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben genel bir yorumunuzu alayım. Ekim ayında tamamlamayı umuyoruz. Ödemelerin yapılacağını, daha doğrusu bekliyoruz. Başlanabilir diyor Cevdet evet. Yılmaz. Ve 3 ayrı kaynaktan da finansman sağlanacağını ifade etmiş. Kamu kaynakları kullanılmayacak diyor.
2: Açıkçası şu ana kadar kamu tarafından yapılan açıklamalar, gerekse Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Bey'in yapmış olduğu açıklamalardan da gördüğümüz üzere, hani kamu kaynaklarına dokunmadan biz bu işi nasıl çözebiliriz? Burada birçok farklı yol da var. Zaten bu yollardan bir tanesi de bu haksız kazanç dedikleri rakamdaki montanları biliyorsunuz. Buradan geri iade alanı da açılmış durumda. Oradaki o tarz yatırımcılara sanırım oradan da bir miktar gelecek. Fonların kaynaklarından gelecek. Bunların altındaki değerlerde, şirketlerden gelecek rakamlar var. Tabii bunların bütününe baktığımız zaman bu zararın ne kadarını karşılayacaktır? Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Şimdi bu fon olayı tabii sektörde birçok başka noktada da kendisini gösteriyor. Yani yatırımcıda bir tedirginlik var işte. Biraz önce de sizin programınızda evvelki programda da bahsedildiği üzere, şimdi de ekranda piyasalara da bakıyorum. Hep borsada bir belli bir yatay seyir var. Bir miktar geri çekilme var. Bir miktar dengelenme var. Zaten işler çok iyi gitmiyordu borsa tarafında. Ama bu yapılan şey yüzünden diyelim ki fonlardaki insanların güvensizliğinin oluşması sebebiyle yatırımcının da bir borsaya karşı bir endişesi oluştu. Tabii bunların etkilerini de görüyoruz. Yani gereken ekonomi politikaları sebebiyle enflasyon süreciyle likitte kısıtlarının getirdiği bazı konular vardı. Borsaya negatif etki eden yüksek getirilerin, yani faiz rakamları sebebiyle borsada insanlar uzak durmaya veya diğer alanlarda işte altında başka büyük getiriler vardı. Başka alanlarda vardı. İnsanlar bu yüzden borsaya girmekte zaten çekingen durumdalardı. Orada bir beklentimiz önümüzdeki döneme yönelikti. Bu fon kriziyle beraber borsaya yönelik endişelerin de artması bir miktar aslında borsada normal işleyişinde devam eden, çok daha karlılıkla devam eden ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayan şirketlerde de insanların satışa yöneldiği bir bekle gör politikasının devam ettiğini görüyoruz. Piyasada yavaş yavaş bu güven telkin edildikçe tekrardan yatırımcı ilgisinin buralara gelmesi önümüzdeki dönemde muhtemeldir. Bu yüzden de zaten kamu gereğini yapıyor. Elinden gelen açıklamaları yapıyor. Elinden geldiği kadar şeffaf olmaya çalışıyor yaşananlarla ilgili. Hatta bunu işte siyasetin dışına taşıyarak herhangi bir bağlantısının olmadığını, herkesle ilgili soruşturmaların yapılacağını, burada haksız kazanç varsa bunların ortaya çıkarılacağını, tabii arkada yürütülen soruşturmalarla ve yapılan açıklamalarla da takip etme imkanı oldu. Zaman içerisinde bu bir toparlanacaktır ama buradan çekilen paranın tekrardan içeriye doğru gelmesi, tekrardan yatırımcının güveninin oluşması, hem bu açıklamalarla beraber hem de buralardaki getirilere ilişkin beklentilerin de artmasıyla oluşacaktır. Her iki yönüyle de bunu bir temizlik operasyonu olarak görürse yatırımcı, önümüzdeki dönem belki geçmişte beklediğimiz rakamların da üzerinde bir ilgiyle borsaya geri dönmeleri de muhtemeldir. Ama bunu dediğim gibi zaman gösterecek. Şimdi görüyoruz piyasada başka birçok getiri de oluşmaya başladı. Dünya genelinde de biliyorsunuz faizler artmaya başladı. Bu gelen faiz bu yüzden de hani başka alanlarda da neler yapılabilir? Yatırımcı buna da bakıyor. Çekilen paralar sebebiyle hem konut sektöründe olsun, otomotiv sektöründe olsun, başka yatırımcının yatırım olarak gördüğü alanlarda da bir paranın çekilmesi söz konusu. Şu tedirginliğin ortadan kalkması lazım biraz sakinleşmek için diyorum. Daha bir ay oldu. Zamanla bu tip açıklamalarla mağdur olan yatırımcının büyük bir kısmının işte 1 milyona kadar o mağduriyetinin giderileceğini de öğrenmemizle ve bunların ödenmeye başlamasıyla yavaş yavaş tekrardan herhalde toparlanma oluşacaktır.
1: Evet, peki. Şimdi burada kanun teklifinde sizin dikkatinizi çeken nokta var mı? Hani şu kısımda bir muğlak bir durum var. İşte burası tam netleşmemiş dediğiniz var mı noktalar?
2: Yani şimdi burada pay tarafından mı ödenecek yoksa kişi bazlı mı ödemeler yapılacak? Bir kişi birçok defa girmiş çıkmış olabilir. Buradaki rakamlar nasıl hesaplanacak? Buna göre bir şey yapılacak mı? İnsanların, ya burada gördüğümüz en doğru alan bana sorarsanız aslında yatırımların üzerinde

0: bu fonların diyelim içerisindeki büyük yatırımcı kitlesini bir şekilde yönetebilecek bir rakamdır. Zaten konuşulan kişilere, şeylere baktığımız zaman 500 bin kişilik grupların aslında bu işin içerisinde olduğuna ilişkin basından takip ettiğimiz rakamlar gösteriyor. Onun dışında 400 bin civarında yatırımcıdan bahsediyoruz. Bu 400 bin yatırımcının daha küçük tutarlarda işin içerisinde olduğunu görürsek mağduriyetin büyük kısmında çözüleceğini görüyoruz. Bundan sonrası için bunun ne olmadan devam etmesi, yatırımcının fonlarda güvenin sağlanması için yapılacak şeffaflıklara ilişkin de bazı daha detaylı açıklamalar gelirse güven telkini açısından daha önemli olacaktır diye düşünüyorum. Burada dediğim gibi ayrımın tamamen nasıl yapılacağı, adaletin nasıl sağlandığına ilişkin bir miktar beklentilerim bulunuyor.
1: Evet, şimdi tabii bu güven tesisi konusu da sürecin başından beri hep altı çizilen bir nokta. Şimdi burada hani size göre şu konuların mutlaka ele alınması gerekir dediğiniz ne var?
0: Biraz ayrımı aslında gitmek lazım. Çünkü bir anda endişeyle birçok fon kapsamının içerisine alındı biliyorsunuz. Birçok şirket de kapsamının içerisine alındı. Ama burada bahsi geçen olayların belli fonlar üzerinde daha çok yoğunlaştığını görüyoruz. Demek ki onun dışında kalan insanların mağduriyetinin daha hızlı giderilebileceği anlaşılıyor. Buralarda bir çözüm var. Onun dışında buralarda fon tanımlamalarıyla ilişkin, fonların isimleriyle ilişkin ve bunların içerikleriyle ilişkin yatırımcıların daha ziyade bilgilendirilmesi gerekiyor. Halihazırda birçok işte internet kanalında olsun veya bankada bir yatırım hesabı açarken işte uygunluk testleri yapılıyor. Bu yatırımcıların risk testleri yapılıyor. Bunlara ilişkin şeyler alınıyor ama bunlar biraz afaki kalmış anladığım kadarıyla. Buralara biraz daha değinilmesi, gerçekten yatırımcıların kendi yatırımlarını hangi noktalarda daha fazla riske attıklarını anlayabilecekleri bir yapının getirilmesi, bu mağduriyetlerin de önüne geçilmesi açısından önemli. Ayrıca burada sorumluluğun kimlere yükleneceği de önemli. Yani burada sorumlulukları bundan sonra kimler alacak? Bunların mutlaka yer alması lazım. Çünkü insanları biz bir yatırıma davet ederken orada o yatırıma davet eden kişilerin bu sorumlulukta o insanları yeterince bilgilendirdiğini veya yeterlikte olup olmadığını bilmiyoruz. Dolayısıyla onları da elini taşın altına koyacağı bir yapının oluşması durumunda onlar da ettikleri laflara, yatırımcıyı nereye çağırdıklarına daha fazla dikkat edeceklerdir diye düşünüyorum. Ve buralarda riskleri daha iyi anlatacaklardır yatırımcıya ister istemez diye düşünüyorum. Bunu yapmak lazım. Bu ayrıştırmaları yaparken de aslında burada hangi camianın ve ne tip bir yatırımcı kitlesinin hedef alındığını ve onlarla ilgili ne tip önlemler alındığını biraz da netleştirilmesi, yani o ayrıştırmanın dediğim gibi net şekilde yapılması lazım. Bu bugünden yarına yapılamaz. Çok hızlı hareket etmeye çalışıyorlar. Ama çok büyük bir olaydan bahsediyoruz. Toplanılan fonlar ve burada konuşulan maliyetler de dikkate alındığında onun içinde biraz titiz gidilmesi gerekiyor. Kamuoyunu bunu da biraz enjekte etmek lazım bana sorarsanız. Yani bunun kademe kademe olacağını, hangi kademelerde ne gibi aksiyonlar geleceğini, önümüzdeki dönemde yatırımcılara ne tip koruma kalkanları sağlanacağını, ne tip şeffaflıklar geleceğini, yatırımcıları bu konulara iten yatırım danışmanları dediğimiz kitlenin taşın altına yine ne kadar sokacağını, ne dönemde sokacağını, bunların hepsinin zaman içerisinde anlatılması lazım. Kanun tekliflerine baktığımızda şu anda daha ziyade mağduriyetin giderilmesine yönelik nasıl bir aksiyon alınacağı, yani kısa dönemde insanların uğradığı önceki ziyana bir bakalım, bunu nasıl çözelim diye bakılıyor. Bu arada bu bahsedilen 1 milyon civarındaki tutarın önümüzdeki dönemde nereye doğru hareket edeceğini de bakmak lazım. Çünkü kaynağın ne kadar olduğunu bilmiyoruz ve kamu kaynağı kullanılmayacaksa bu işte, ki çok haklıdır, yani vergi gelirlerinden riskli yatırımlara doğru bir şeyin kaymaması lazım. Yürüyen bir program var. Bütçeyle ilgili yapılması gereken şeyler var. Zaten bütçenin içerisindeki harcamalar çok elzem harcamalar şeklinde gidiyor. Bunun üzerine ek bir yük getirmemek de önem arz ediyor. Dediğim gibi şeffaflık, daha fazla anlatım, daha fazla detayda insanlara güven telkin edecek konular. Biraz da kanun içerisinde mağduriyetin yanında yer alırsa bunlar sanırım hem güven oluşması için hem de önümüzdeki döneme faydası olur.
1: Evet, peki. Şimdi bundan sonra BIST yüzün performansına dair sizin beklentileriniz nedir?
0: Açıkçası önümüzdeki dönem bizi etkileyecek birçok konu var. Biliyorsunuz şu petrol konusu insanların oldukça canını sıkıyor. Geldiğimiz yer itibariyle mazotla ilgili yaşananlar, gelen rakam. Şimdi bu savaşlar olmadan önce günlük 20-22 milyon varil bu Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapıyordu. Geldiğimiz noktada boru hatlarıyla bunu transfer

0: etmeye çalışsalar 3-4 milyon varilden bahsedebiliyoruz. Demek ki Hürmüz Boğazı'nın açık kalması çok önemli. Öbür tarafta Husilerin yapmış olduğu saldırılar tarafıyla tekrar Süveyş kanalının da tehlikeye girmesi konusu gündemde. Bunlar hep fiyatlamaları yukarıya taşıyacak rakamlar. Yani petrol fiyatları yukarıya gidecek, maliyetler yukarıya gidecek. Diğer bir konu, Amerikan 10 yıllıklarının işte %5'lerin üzerine geldiğini görüyoruz. 30 yıllıkların çok daha yukarıdaki rakamlardan fiyatlandığını görüyoruz. Ve Amerika'da da faiz artışlarını görüyoruz. Fed'in önceliğinde bunun konuşulduğunu görüyoruz. Enflasyon önem arz ediyor. Demek ki şeyde buğday ve tahıllarla ilgili de şu anda konuşulmuş gelen işte Rusya ve Ukrayna savaşı sebebiyle ve oradaki iklim şartları sebebiyle orada bir gerileme ve buranın da gıda fiyatlarına getirebileceği bir maliyetlerden. Yani hep maliyetlerin arttığı bir dünya, faizlerin arttığı bir dünya. İşte ama altın getirilerinin genelde global risklerden beslenmesinin sanırım sonuna geldiğimiz bir dünya. Bütün bunların hepsini bir araya topladığımızda, içeride de likette sıkışıklıklarını dikkate aldığımızda, yani bu para borsaya nasıl gidecek? Ne kadar para var ki bu borsaya gidecek? Tedirginlikler ortadan kalktıktan sonra veya yabancı yatırımcının ilgisiyle ne kadar borsaya gelecek? Bütün bunlar değerlendirmeye alınabilir. Önümüzdeki dönem biliyorsunuz Merkez Bankamızın ayın sonunda vereceği bir faiz kararı var. 22'sinde, 22 Ekim'de yanlış hatırlamıyorsam bir faiz kararı var. Oralardan piyasayı biraz daha rahatlatacak, yatırımcının biraz daha borsaya ilgisini keşfetmek için, ya bakın biz burada enflasyon daha kontrollü gidiyoruz bütün bu risklere rağmen, bir miktar daha geri geliyoruz, siz de bu getirileri artık borsalarda aramaya başlarsınız sinyallerini vermesinin etkilerini de bir görmemiz gerekecek. Hepsini bir araya topladığımda, yani önümüzdeki 3-4 ay içerisinde benzer seviyelerde hareket eden bir borsa, ondan sonra gelecek pozitif haberlerle, faizin ve enflasyondan gelecek pozitif haberlerle, işte petrolden gelecek pozitif haberlerle de biraz hareketlenecek bir borsa daha bana olası geliyor.
1: Evet. Peki size göre alım fırsatı nerelerde şu anda?
0: Ben burada ağırlıklı olarak önümüzdeki dönemin ticaretini de dikkate alarak biraz daha hem inovasyona ağırlık veren hem de üretime ağırlık veren firmalara bakılması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar daha sağlıklı, daha sağlam firmalar gibi görünüyor. Ayrıca bankacılık sektörü bütün bu yaşanan sıkıntılara rağmen iyi gidiyor. Bir şekilde tabii ki sermaye karlılıklarını sağlayamıyorlar ama süreci de çok iyi yönetiyorlar. Dolayısıyla orada bir potansiyelin yine olduğunu düşünüyorum. Hizmet tarafında biz her ne kadar enflasyonla ilgili çelişkili haberler gelse de demek ki güçlü bir hizmette ilişkin talepte bir pozitif eğilim olduğunu düşünürsek oradaki firmaların daha rahat hareket ettiğini düşünüyoruz. Demek ki bu alanlara yatırımcı daha yakından bakabilir. Buralarda seçici olabilir. Güçlü firmaları, bilançolarını özellikle inceleyerek ufak tefek zararlar olabilir, dönemsel sıkıntılar olabilir. Çünkü bu dönemde bunların yaşanması normaldir. Ama varlıklarına ve hareket alanlarına güvendikleri bu tip alanlardaki firmaları tercih edebilirler. Bence paralarını park etmek için de uygun bir yerdir. Önümüzdeki dönem için başka bir yeri düşünemiyorsa yatırımcılar. Zaten bunlar aşağı yukarı hangi firmalar olduğu belli. Biz de neresinde yer aldıkları da belli. Bunlara doğru saklama anlamında. Çünkü bunlar genelde hisselerinin de şirketlerin de arkasında duran ağırlıklı şirketler oldukları için oralarda ben getirinin önümüzdeki dönemde daha stabil ve bir miktar daha yukarı yönlü hareket edeceğini düşünürüm. Borsanın geneline ziyade.
1: Evet, şimdi bugün de tabii bakıyoruz aslında Borsa İstanbul'da negatif bir performans var, fakat bankacılıkta endekste artıdayız. Şimdi bu neden sizce bugün özelinde?
0: Ya burada biraz hani yatırımcı da nerede duruyor? Hem içerideki yatırımcının hem dışarıdaki yatırımcının toplu ele almamız gerekiyor. Şimdi eğer önümüzdeki dönem bizim Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi beklentisi var ise ve bunu satın alıyorsa yatırımcı ne yapacaktır? Gidecektir, bankaları alacaktır. Çünkü bundan en fazla bankaların pozitif etkilenmesini beklersiniz. Dolayısıyla hani buna ilişkin bir yatırımcı beklentisinde iyileşme özellikle finans sektörü tarafında oluşabilir. Sanırım buna yönelik de bir algı var ağırlıklı olarak. Çünkü bunu çok konuşulduğunu görüyorum. Geldiğimiz noktada aslında bu fon krizinin de o yönden de bir belki de diyelim ki enflasyon açısından özellikle ciddi varlıkları olan kimselerin kaybettikleri değerler yüzünden bir miktar piyasadan çekilmesiyle de desteklenebilecek bir enflasyon süreci de oluşabilir. Her ne kadar petrolle ilgili oluşan negatif duruma karşı. Demek ki Merkez Bankamızın bir alanı olabilir. %30'un altında enflasyon gerçekleşecekse bir 200 bas puan kadar bir alanı olabilir. Demek ki bu kadar bir getiri alanı var. Bu da ne yapacaktır? Hem tahvil piyasasına olumlu etki edecektir. Tahvil getirileri tarafında bir olumlu etki yapacaktır yurt içinde. Hem de borsa tarafında bu faizden etkilenecek şirketler, ki bankalar bunların başında geliyor, onlara da bir artı değer katacaktır.
1: Evet. Peki şimdi bu arada S&P'nin de kararı var malum, bu hafta cuma günü beklediğimiz. Ne bekliyorsunuz o tarafta?
0: Ben herhangi bir pozitif veya negatif bir şey olmayacağını, mevcut notları devam ettireceğini düşünüyorum. Şu anda çünkü bütün bu karışıklıklara rağmen Türkiye'de olan herhangi yapısal bir sıkıntıyla karşı karşıya henüz kalmadık. Eğer kalmadıysak ve önümüzdeki dönemde kalmayacaksak, ki mesela geçen hafta Merkez Bankası'nın bu rezervlerine ilişkin rakamları Perşembe günü göreceğiz, ama orada günlük rakamlardan anlaşılan rezervlerde de ciddi bir artış var. Bu adamlar cari açık tarafına bakıyorlar. Cari açıkta çok kötü bir olumsuz görüntü şu an için görünmüyor. Bütçe kontrol altında görünüyor. Bütçe açığı tarafında da işte orta vadeli plana paralel bir bütçe açığını yıl sonu için gösteriyor. Demek ki Türkiye'nin makro bakılan rakamlarında çok büyük bir değişiklik yok. Eğer yoksa siz sadece bekle gör politikası izlemeyi tercih edersiniz, ki S&P'nin veya diğer Fitch'ti, Moody's'ti gibi diğer değerlemecilerin de benzer yaklaşımlarında olmasını ben de tahmin ediyorum önümüzdeki dönem.
1: Evet, peki. O zaman global tarafa da bir değinelim. Çünkü orada da malum tansiyon yüksek. Riyad'da bombalar, Riyad Havalimanı'na geldi. İki kez balistik füzelerle vuruldu Riyad Havalimanı. Ölüler vardı. Hafta sonu tabii önemli bir gündem maddesi. Diğer taraftan İran Körfezi'de büyük bir petrol tankerini hedef aldı. Trump'ın ara seçim öncesi İran'a saldırmayacağım sözü var, tabi bilemeyiz. Ayrıca bir enerji ateşkesi konusunda Trump ben taraflarla anlaştım diyor, ama tam bir kesinlik iki taraftan da yok şu anda. İki tarafın da açıklamalarında kalıcı anlaşmaya biz aslında evet deriz şeklinde vurgular daha fazla öne çıkıyor. Ve petrol fiyatlarında bu Trump'ın enerji ateşkesi bir geri çekilme yaşatmıştı, ki haftaya 103 dolarla başladık bir buçukluk bir düşüşte. Fakat yine görüyoruz 105 doların üzerindeyiz, 106 dolara geldik yayına başladığımızda. Şimdi neden düştü bir anda, ama şu anki fiyatları yükselten ve yine 106'ya getiren ne oldu sizce? Bu belirsizlik herhalde, değil mi, ateşkese dair?
0: Şimdi bir ayrımı yapmak lazım. Geçtiğimiz dönemde biliyorsunuz Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan krizle de petrol fiyatlarının bu seviyelere geldiğini, sonra buradan döndüğünü gördük. Ama normali nedir yani, son 5 yıla baktığımız zaman 60-70 dolar civarında bir petrol, Brent petrol fiyatından bahsediyoruz. Geldiğimiz yer ne? 106. Maalesef bu Hürmüz'de yaşanan konu bu Rusya-Ukrayna meselesine benzemiyor. Orada Rus petrolünün gidebileceği başka alanlar vardı veya rotasını değiştirerek yine sistemin içerisinde kalabildi. Ama burada az önce bahsettiğim gibi çok bir hareket alanı yok. Bu deniz üzerinden yapılan ticaretin işte günlük 22-24 milyon varili siz nasıl çözeceksiniz? Çok büyük bir rakam. Yani bunun çözü ve önümüzde kış. Önümüzdeki kış ne demek? Yani doğalgaz ihtiyacının, petrol ihtiyacının arttığı bir döneme tekabül ediyor. Nasıl çözeceksiniz? Günlük 3,5-4 milyon varille bu işi çözebilecek misiniz? Çünkü boru hatlarından bu bahsettiğimiz körfezin aktarabileceği rakamlar bunlar. Ya da bir şekilde Hürmüz'ün güvenliğini sağlamanız lazım. Şimdi Hürmüz'ün güvenliğini nasıl sağlıyorsunuz? Savaşta sağlıyorlar. İşte daha sert bombalayalım, öyle yapalım, böyle yapalım. İran'ın direnci tabii kırılmıyor. İran da bir şekilde karşılık veriyor. Kendince başka, biliyorsunuz, yıllara sahir Orta Doğu'nun içerisine nüfuz etmiş de kendi örgütlendiği başka yapılar var. Mesela Husiler için bunun arkasında konuşuluyor. Bunları da denklemin içerisine alarak Amerika'nın veya diğer işte devletlerin buradaki alanlarını kısıtlamayı ve kendi lehine bir anlaşmayı da itmeye çalışıyor. Bu arada kendi içinde de enflasyonunu kontrol etmek zorunda. Bu yaşanan rakamlarında finansmanını kontrol etmek zorunda. Bunları bir şekilde yönetmeye çalışıyor. Yani hem İran açısından aslında zaman dar, hem Amerika açısından zaman dar. Amerika ne yaptı? Belli belli şeylerden vazgeçti diye anlıyorum ben yaptığı açıklamalarda. Yani bunun seçimlere negatif etkisi olsa da diyor Trump, ben bundan sonra vurmaya devam edeceğim. Bunu bu şekilde çözmem lazım. Ben bunun önünü almayacağım. Stoklarda azalma varsa stokları yerine geri koyacağım ve bunu bu şekilde istediğim yere getirene kadar silahlarıyla devam ettireceğim. Trump'ın daha ne kadar süresi var? Daha sonra 2 yılı daha var. 2 yıl boyunca sürecek mi yani bu?
1: Evet.
0: Şimdi
1: bir virgül koyalım mı?

0: yönlü hareket ettirin.
1: Evet, ha, bir virgül koyalım çünkü neden derseniz şimdi beklentilere dair ben son gelişmeleri de aktarayım, onu da yoruma katarsınız. Şu Goldman Sachs tabii. Çünkü Aralık ayı Brent petrol tahminini 90 dolara yükseltti ve de arz kaybı büyürse Brent petrol 2027'de ortalama 125 dolara ulaşabilir dedi ki siz saldırılara devam etme ihtimalini yüksek görüyorsunuz Trump'ın. Diğer taraftan bir de Uluslararası Enerji Ajansı'nın açıklamaları var, ona bakalım. O da tabii ağırlıklı olarak motorin tarafına yönelik. Uluslararası Enerji Ajansı da Mart ayında 400 milyon varillik petrol rezervinin piyasaya sunulması kararlaştırıldı. Taahhüt edilen petrol stoklarının piyasaya sunulması hızlandırılmalı ve de burada da ağırlık motorine verilmeli demiş. Tabii malum bu hafta sonu yaşadığımız işte dizel konusu, Trump'ın Rusya'dan küresel piyasalara 2.2 milyon varillik bir dizel sağlayacağını açıklamış olması ve tabii bunun da biraz dengeleri değiştirmiş olması kritik. Sizin beklentiler ne yönde? Özellikle bu fiyatlar noktasında mesela 125 dolarları bekler misiniz 2027'de?
0: Ya 125 de olası rakamlardan biri, dediğim gibi daha yukarısı da olabilir. Yani savaşın Hürmüz'ü çözmek lazım. Bahsedilen rakamlar, yine aynı yere geleceğim. 20-22 milyon varili yerine koymayı konuşuyoruz biz burada. Onun açıkladığı 2 milyon, bunun açıkladığı 3,5 milyonla bunu yerine koymak kısa vadede öyle kolay değil. Ama dediğiniz gibi burada ters yönde çalışan bazı kuvvetler de var. Yani yüksek fiyatlar bir talebi düşürür. Yani petrolle ilgili olan talebi düşürür. Bunun fiyat üzerinde pozitif bir etkisi olabilir. İki, Kanada'ydı, Amerika Birleşik Devletleri'ydi, Guyana'ydı gibi Hürmüz dışındaki diğer üreticilerin de arzı arttırması ve stratejik rezervlerini piyasaya sürmesi söz konusu olur. Bunlarla bir denge tutturmaya çalışırlar. Bunun dışında da zaman içerisinde de geldi gitti. Bunu yaşadık biliyorsunuz, son 3-4 ay içerisinde de çok sık yaşadık. İşte pozitif ay aralarında bir anlaşma oluyor, bir yerlere geldiler gibi haberlerde gün içerisinde böyle 10 dolar civarında aşağıya çekebiliyor. Böyle bir dengede hareket ediyor. Nitekim Goldman bunlara değinmiş. Diyor ki 125 dolar olası bir senaryo. Artık ben o 60-70 dolarları değil de bir anlaşmaya yaklaşılırsa 90 dolarları telaffuz ederim diyor. Hiç iyi haberler değil. Çünkü 125 ne demek? Yani 100'ün üzerine çıktığı zaman biliyorsunuz dünyada çok ciddi bir sıkıntı oluyor ki bizim ülkemizde de hem enflasyon açısından hem maliyetler açısından ciddi bir şeye tekabül ediyor. Net enerji ithalatçısı bir ülke olduğumuzu dikkate alırsak hiç olumlu haberler olarak görmüyorum. Ama daha üstü de olası mı? Olası olabilir. Yani savaşın ne kadar uzayacağıyla ve ne kadar daha sertleşeceğiyle, kimin kime ne kadar gücü yeteceğiyle. Diğer yerlere bağlamamak lazım Hürmüz'ü. Hürmüz daha bambaşka bir yer.
1: Evet. Peki. Bu arada tabii yine konularımızın başında da Amerikan tahvillerinin geldiği nokta var. Şimdi orada da stres yüksek, fakat genel olarak hani tarihsel bazda bakıldığında bu denli hızlı yükselişlerde hep bir düzeltme gelmiş Amerikan borsalarına. Fakat şu anda öyle bir tablo görmüyoruz. Aksine bir de yorumlarda bakıyoruz. Genelde hisse senedi tarafında hedef fiyatları güncellemiş JP Morgan ve de Goldman Sachs ve de yukarı yönlü hareketin devam edeceğini bekliyorlar. Şimdi ne dersiniz? Buradaki görünüm bize neyi söylüyor sizce?
0: Ya burada aslında global kendini tekrar eden bir konu söz konusu. Nedir o? Yatırımcı dünyada yaşanan riskler durumunda ne yapıyor? Nasıl hareket ediyor? Hep bizim ekonomistlerin konuştuğu, işte gelişmekte olan piyasalardan para çekilir, gelişmiş olan ülkelere doğru gider. Yani risk algısı arttıkça gelişmiş ülkelere doğru paranın hareket ettiği bir dünya var. İkincisi, altınla ilgili bu ETF'lerde bir yavaşlama görüyoruz ki aslında merkez bankaları sırlarının alımlarından sonra ETF'lerin alımları gelmiş. Ondan sonra da perakende taraftaki alımları hızlandırmıştı. Böyle bir ortam vardı. Onlar da biraz yavaşlayalım dediler. Demek ki burada da atıl bir para oluşmaya başladı. Amerika zaten doların kontrolü elinde olarak her ne kadar yüklü borç yüküyle karşı karşıya da olsa, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana belki de en yüksek borç yükleriyle mücadele ediyor olsa da önümüzdeki dönemde yine doları basarak belki bir enflasyon hikayesiyle bunu çözebilecek gücü olduğunu da insanlar tahmin ediyor. Ne yapıyor ondan sonra yatırımcı? Borsaya gidelim. Borsada da hangi? Amerikan borsası. Peki neden Amerikan borsası? Çünkü Amerika'da bizim gibi ülkelerdeki sosyal yapılar yok. Sosyal yapının olmaması şu anlama geliyor. Orada bireysel emeklilik fonları da aslında borsadan besleniyor. Onun dışındaki fonlar da ve ana yatırımcılar da büyük çoğunluk hep borsadan besleniyor.

0: isteniyor. Dolayısıyla borsada hep iyi hikayeler seçmenin gözünde diyelim Amerika'da pozitif algılanıyor. Bunun arkasına da biliyorsunuz yapay zeka ile ilgili absürt fiyatlamalarda gelince ve yapay zeka ile ilgili de bunu piyasa satın alınca özellikle yeni teknolojiler konusunda o da bir borsanın çekme ivmesi oldu o bölgede. Şimdi bireysel emeklilik fonları orada. Dışarıda global yatırımcının ilgisi orada. Amerika fiyatları, tahvil faizleri artsa da faizlerini de arttırarak aslında reaksiyon gösterdiğini bu enflasyona ve fiyatlamalara karşı olduğunu gösteriyor. Yani diyor ki benim ülkemde getiriler var ve ben bunu kontrol de etmeye çalışıyorum bir taraftan ülkemdeki negatif konuları. Merkez Bankam hala buna müdahaleci politika sergiliyor. Ne olacak? Yatırımcı oraya doğru yönelecek. Biraz aslında beklentilerin veya temelde konuşulanın dışında algı yönetiminde ve bu yaşanan rakamlarla ve mecburiyetlerin de getirdiği bir yapıda paranın oraya doğru kayması sürdürülebilir mi? Düzeltmeler olacaktır ama bunu sürdürmek için de herkes global yatırımcı dahil elinden geleni yapacaktır.
1: Evet. Bu arada bilanço sezonu yarın başlıyor bankacılık sektörü öncülüğünde. Hı hı. Ve orada da beklentilerde yine iyimser bir tablo söz konusu 3. çeyrek bilanço sezonuna dair. Şimdi tabii TÜFE rakamı da gelecek. Orada da Ağustos'ta yıllık enflasyon 3.4'tü. Şimdi beklenti manşet rakamın 3.6'ya çıkması. Çekirdekte de 2.4'tü veri. Onun da 2.5'e yükselmesi. Şimdi tabii bunun eğer bu yükseliş de Fed açısından kritik olacak beklentiler tarafında diyelim ve çünkü malum Ekim ayında bir faiz artışı şu anda fiyatlanmıyor. Ne dersiniz? Hani piyasalar üzerinde hem bilançoların hem de bu verinin ciddi etkileri olacağını düşünüyor musunuz? Bu özellikle tabii jeopolitik tarafında ağırlıklı olduğu bir gündemde.
0: Yani bana sorarsanız FED yani önümüzdeki dönem risklerini de dikkate alarak bir veya iki tane faiz artışına bence sıcak bakıyordur şu anlamda. Ki zaten 11-12 tane biliyorsunuz FED var orada. Her birinin başkanından gelen açıklamaları şöyle bir yorumlarsak genelinin faiz artış yönünde açıklamalarda bulunduğunu görüyorum. Demek ki bu faiz artışına bir açık kapı bırakmış durumdalar her ne kadar farklı konuşmalar olsa da. Ve bu şekilde reaksiyon gösterebilir mi? Gösterebilir. Bir veya iki faiz artışıyla gelecek dönemi kontrol altına almayı isteyebilir. Ama Amerika'da önemli olan işsizlik verileri ve bir de tüketici enflasyonu, tüketici tarafındaki harcamaları takip ettikleri diğer endeks yani genel TÜFE'den ziyade bunlara daha çok bakarlar ve buralarda aslında o söylediğimiz boyutta bir kırılım yok. Yani bir işsizlik tarafında da çok net bir rakam görmüyoruz kötü yönde veya oradaki enflasyon rakamının da çok kötüleştiğine ilişkin bir rakam görmüyoruz. İşte bu yüzden de piyasa diyor ki hani bekle ve gör mü yapar FED arttırmayabilir mi? Ama ne yapıyorlar? Ön alım hareketi yapacaklardır belki. Bu ön alım hareketine de önümüzdeki dönem 1-2 faiz artışıyla destekleyebilirler. Ha, bu dönem gelmez bir sonrakinde gelir ama faiz artışlarının masada olduğunu ben açıkçası düşünüyorum. Bunun borsaya nasıl etkisi olur Amerika tarafında? Eğer hemen ilk etapta gelmeyeceğini düşünüyorsak faiz artışlarının kısa yönde tabii ki pozitif bir etkisi olur. O arada borsada Amerikan borsasında değerlendirim derler. Bir miktar daha faiz artışı gelirse Amerika'nın yıllıklarında devreye girmesiyle ve diğer faiz rakamlı girmesiyle yatırımcı alternatif ürünlere doğru da bir miktar kayabilir veya borsada bir miktar satış getirebilir. Ama uzun dönemde borsanın düşmesi ne içerideki ne dışarıdaki dediğim gibi Amerika açısından baktığımızda yatırımcı için pozitif bir durum oluşturmaz ve oradaki kayıplar çok daha büyük problemlere sebep olur. Hep algıyı onun için yukarıda tutmak, hep algıyı alım yönünde tutmak için ellerinden geleni yapacaklar. Ha bir de savaşın çözüldüğünü düşünün önümüzdeki dönemde bir şekilde olursa eğer bunların da nasıl pozitif algılarını bütün bunları fiyatlayacak.
1: Nomura'dan bugün bir rapor vardı tahvillere yönelik. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da tahvil getirilerinin yükselmesi ve kredi risklerine ilişkin endişelerin artması nedeniyle tahvil yatırımcılarının risk alma iştahının önemli ölçüde azaldığını belirtmişler. Kurum kredi piyasalarındaki sorunların derinleşmesi halinde küresel faiz artışı beklentilerinin geçici olarak zayıflayabileceği uyarısında da bulunmuş.
0: Şimdi bu daha çok ABD'den ziyade Avrupa'yı etkileyen bir konu bana sorarsanız. Çünkü Avrupa genelde bu piyasadan yani bankalar piyasasından daha fazla fon çekiyor. ülkelerin içerisine veya yatırımlarına veya diğer her şey. Öbür tarafta alternatif ve finansman çeşitliliği ABD'de daha fazla olduğu için oralar biraz daha az etkileniyor. Dolayısıyla ben buradaki bu yaklaşımı daha çok Avrupa için değerlendiririm. Avrupa için değerlendirirsem de bu sefer parite yönünde daha bambaşka bir şey bana ifade eder. Yani daha güçlü dolar, daha güçsüz euro döneminin geleceğini ifade eder. Eğer bu böyle olacak ise biz buradaki işte paritedeki aşağı yönlü işte bir onlara doğru veya daha aşağı yönlü bir hareket izleyeceksek bu da nedir? Yine Amerika tarafından pozitif bir dönem getirecek anlamını taşır. Bir izleyelim görelim. Çünkü kredi piyasalarında evet. Böyle bir durum oluşmakla beraber hali hazırda bu yeni bir şey değil. Birkaç yıldır bunu yaşıyorlar yani. Yüksek fiyatlamalar üzerinden hareket etmeye çalışıyorlar ve öyle veya böyle belli bir büyüme, düşük de olsa belli bir büyüme rakamı da yakaladılar. Sadece bunun üzerine çekemiyorlar. Daha yukarı itmeleri gereken rakama gidemiyorlar. Bunun için de iki tane faiz artışını erteleyelim mi derlerse bu sefer benim bahsettiğim gibi geri dönüşü Amerika'nın lehine oluşur Avrupa'dan ziyade.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar diliyoruz Serhan Salman. Görüşmek üzere diyelim. Ve efendim buradan dönelim yine piyasaya, ekonomiye dair sohbetimize devam edelim. Erhan Aslanoğlu bizimle birlikte, Profesör Doktor. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
1: Şimdi aslında tam Serhan Bey'le bıraktığımız yerden sizinle devam edelim. Çünkü tabii küresel tarafta malum bu faizlerin geldiği nokta ve Avrupa'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin durumu. Şimdi burada özellikle euro dolar paritesinin de tabii bundan sonra nasıl gideceği merak konusu. ING mesela demiş ki 1.11'in altına gerileyebilir ama bugün tabii bu sabah saatlerindeydi haber. Daha da altına gerilediğini paritenin takip ettik en azından sabah saatlerinde. Ne dersiniz şimdi, çünkü euro tarafında makroekonomik görünümün daha olumsuz olduğu sanki imajı var ve Fransa'daki tabii durum da sıkıntı yaratıyor Avrupa ekonomileri açısından. Hocam faiz tarafı için ne diyorsunuz? Bu özellikle nasıl riskler barındırıyor mevcut tablo? Çünkü bizim için de önemli hem euro dolar paritesi hem de Avrupa'daki faizlerin durumu.
2: Teşekkürler. Kesinlikle yani Avrupa, Amerika, bütün dünyada tahvil faizleri yükseliyor ama son dönem tabii ki Avrupa'nın hareketi daha dikkat çekici bir boyuta geldi. Fransa'da yaşananlar büyük oranda kamu açıkları ve ona karşı olan protestolar. Yani çünkü kamu açığı demeyelim de kamu açığını kapatmak üzere mevcut yönetimin aldığı kararları olan protestolar. Şimdi aslında konunun arkasında enflasyon, artan riskler ve bütçe açıkları var. Risk deyince de Rusya-Ukrayna savaşından Orta Doğu'daki savaşa kadar birçok unsur gerek Amerika'da gerek Avrupa'da ve dünyanın birçok ülkesinde uzun vadeli faizleri yukarı taşıyor. Şimdi Euro-Dolar paritesinde Amerika'nın şu andaki mevcut faizi Fed'in 3.75'ler civarında. Amerika'nın 2 yıllık tahvil faizleri 4.80'ler civarında ki bu en az 4 tane faiz artışı ihtimalinin gerekli olduğunu söylüyor. Muhtemelen seçim sonrası Amerika'da peş peşe faiz artırımları göreceğiz. Bu doları güçlendiren bir neden. İkincisi de Avrupa tarafında. Özellikle Avrupa'nın yani bu bütçe açıkları ve bunu kontrol etmekte zorlanma ihtimali, parayı olan talebin artacağının beklentisi faizleri yukarı iten enflasyon ve diğer risklerin yanında bir unsur. Bir başka unsur da Fransa seçime gidecek ve o seçimde önemli bir değişim olabilir. Şu andaki muhalefette olan hani aşırı sağda yabancı karşıtlığıyla bilinen Le Pen'in seçilme ihtimali artıyor. Ve Le Pen bu seçimde olmasa da genelde Fransa'nın Avrupa Birliği'nden çıkmasını dillendiren Frexit olarak adlandırılan bir tabloyu da benimseyen veya bunu destekleyebilecek de bir lider veya bunu isteyen de bir liderdi. Dediğimiz gibi son dönemde çok dillendirmese de mevcut gidişat, sıkıntılar Fransa'yı böyle bir noktaya da götürebilir. Tabii bu Avrupa zaten savunma, enerji, savaş, birçok sıkıntı ve zorluk yaşıyor bu yaşananlarla baş etmekte. Bir de üzerine Brexit'ten sonra Frexit gibi bir gündem gelirse Avrupa'nın gerçekten dengelerini sarsabilecek bir risk. O açıdan sadece Amerika değil Amerika'nın faiz arttırımı değil, Avrupa'nın şu andaki artan sorunları da ve dinamizmi çok yüksek olmayan bir ekonomi, demografik nedenlerle de

0: Avrupa'nın sorunları, siyasi değişim sinyalleri hepsi bu tabloyu yaratmış görünüyor. Nihayetinde iyi bir şey değil ama çok çabuk dönüşü olan bir tablo gibi de gözükmüyor. Merkez bankalarının çok sıkı para politikasına geçmesi lazım. En azından enflasyon tarafını kontrol edebilmek için ama o da bugünkü tabloda Avrupa'da seçimler var, büyüme sorunları gelebilir. Çok kolay gözükmüyor. Savaşın bitmesi, petrol fiyatlarının normalleşmesi en önemli destek olur. O konuda da maalesef şu ana kadar çok somut ve olumlu bir gelişme görmedik. Bu çerçevede faizlerin yüksekliği, bizim borçlanmamız, dünyadaki borçlanma maliyetlerinin yüksekliği, sermayenin güvenli limanda kalma istekliliği gibi bizi de etkileyecek sonuçları getiriyor. Yani maalesef riskli bir ortamda şu anda dalgalanıyor piyasalar.
1: Evet. Bu arada tabii sizin de takibinizdedir. Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarının bu hafta Bangkok'ta başladığını hatırlatalım. Toplam 18 bin kişi katılacakmış toplantıya. Şimdi burada tabii kamu borçları da yine gündemde olacakmış gibi duruyor. Küresel kamu borçları. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı diyor IMF kamu borçları. Ve küresel kamu borcunun da milli geliri oranının 2030'dan önce %100'ü aşması bekleniyor. İşte siz de biraz vurguladınız aslında. Bu da tabii özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından tabloyu daha da zorlaştıran bir unsur. Şimdi pek çok faktör bir araya geliyor tabii bu durum için. Bu arada bu hafta The Economist'in de başyazısında vardı. Siyasilerin mali disiplinden uzak politikaları nedeniyle bir kamu borcu krizi yaşanabilir uyarısı. Ne dersiniz hocam? Bu süreçler bizi bir kamu borcu krizine götürür mü? Yani bunun ihtimalini ne kadar görüyorsunuz?
0: Ya maalesef dünyada borçların çok arttığı dönemlerin sonunda sıkıntılı tablolar karşımıza çok çıktı. Yine çıkabilir. Çünkü kamu borcu arttıkça yani her seferinde yeni borçlanma ihtiyacı ve bu paraya daha çok talep anlamına geliyor ve faizleri yükseltiyor. Dünyanın böyle bir lüksü 2008 krizinden sonra vardı, onu kullandı. O borçlanmalar o günkü krizi atlattı ama bugün işte daha fazla sorunları aşmak için elinde malzeme kalmadıkça ve onu kullanma yönüne gittikçe ülkeler paraya talebi arttırdıkça fiyatını da yükseltiyor. Yani merkez bankaları enflasyonist ortamda para politikasını gevşetemiyor. O yüzden borçlanmanın maliyeti düşük kalamıyor. Yüksek faizle daha da artarak gidiyor. Bu açıdan bayağı bir sıkıntılı tablo var. Faizlerin düşmesinin zor, artma ihtimalinin olduğu ortamda kamunun veya genel anlamda borçların yavaşlayan ekonomiler nedeniyle ödenememe riski ya da faizin çok yükselerek ekonomiyi daraltması kamu borcunu yerel para cinsinden bir şekilde öder. Merkez bankalarını genişletici politika falan itebilir ama o büyük bir enflasyona yol açar bir. İki, o daralma aynı zamanda özel sektör borçlarının da sıkıntılarını arttıracağı için dolaylı etkileri de yüksek bir risk yaratıyor. O açıdan hassas bir denge var ama bütün bunun temelinde yatan önemli bir faktör savaş ve petrol fiyatları. En azından orası biraz dengelenebilirse ve merkez bankaları enflasyonla mücadele için daha kararlı adımlar atarsa faizlerdeki bu yükseliş kısmen geriye döndürülebilir. O da kontrolü sağlamak açısından önemli olur ama dediğimiz gibi bugünkü siyasi ve jeopolitik konjonktür ne petrol fiyatlarının gerilemesine ne de kamunun çok tasarruf etmesine ne de merkez bankalarının hani çok büyümeyi destekleyici politikalar atmasına pek izin vermeyecek çerçevede görünüyor şu an.
1: Evet, peki. Şimdi tabii içeriye de geçelim. Ne de sizin yorumunuz nedir hocam bu fon konusuyla birlikte? Şimdi bunun tabii dolaylı etkileri olabileceği de ifade ediliyor. Ters servet etkisi, ekonomide soğuma gibi. Sizin buradaki beklentileriniz nedir? O anlamda dolaylı yoldaki, dolaylı taraftaki etkilerinin ciddi olabileceğini düşünüyor musunuz?
0: Ya yani maalesef tabii bunu görüyoruz. Zaten iç talepte Eylül başından ortalarından bu yana hissedilir bir yavaşlama var. Bunu öncü sektörler otomobil.

0: mobil konut gibi görebiliyoruz zaten. Birçok sektörle görüşüldüğünde de bu tablonun olduğunu hissediyoruz. Şimdi bu servetin geri dönüşüyle ilgili süreç tamamlanmadan, ki bir kısmı dönecek, bir kısmı belki sıkıntılı olacak. Artı bu fonların tuttuğu mesela ÖST özel sektör tahvilleri de hani şirketlerin finansmanı da önemli bir araçtı. Hani bunları çıkartmakta zorlanabilir şu anda özel sektör. Çünkü vatandaşın tercihi daha çok hani tahvil, özel sektör hisseleri tahvillerinden ziyade daha çok mevduat ya da devlet tahvilleri yönünde oluyor. Yani sistem içerisinde ödeme zorlukları kısmen yaşanabilir. Bu sistematik bir risk gibi görünmemeli. Yani işin boyutu ekonominin tümünü etkileyecek çok büyük bir sıkıntıya işaret etmiyor ama birkaç ay iyi yönetilmesi gereken ve gerek tüketicinin gerek üreticinin tablo netleşene kadar harcamalarını kısacağı, tasarruf eğilimini arttıracağı bir durum. Büyüme üzerinde bir baskı göreceğiz. Hani kısmi münferit örnekler ödeme zorlukları olabilir ama ekonomide finans piyasalarının büyük bölümü ve ekonominin genel büyüklüğünün içerisinde yönetilebilir bir tablo var ve büyük kısmı güçlü tarafta duruyor. O yüzden şu ana kadar atılan adımlar da genelde olay çıktıktan sonra doğru yönde gibi gidiyor ama zorlu tabii. Makroekonomik etkileri açısından birkaç ay zorlu gözüküyor büyüme tarafında. İşte burada bir takım mali politikası araçları, vergi avantajları, vergi destekleri, sübvansiyonlar bu sorunu biraz hafifletmek için adım adım belki de devreye girecek. İzleyeceğiz. Çünkü sistemin kısmen de olsa ödeme sisteminin durmaması sonraki dönemler için de önem arz ediyor.
1: Evet. Siz ne bekliyorsunuz peki Merkez Bankası'ndan?
0: Tabii Eylül ayı enflasyonuyla birleştirince tabloyu bir indirim ve Türkiye'nin ona ihtiyacı var görünüyor. Fakat indirilebilecek alan sınırlı. O açıdan hani o indirim yerine bizim kredi kanallarıyla desteklemek yerine farklı vergi kanallarını ya da Merkez Bankası'nın farklı makro ihtiyacı politika kanallarını kullanarak, mesela kredi limitlerini arttırarak, mevcut faizle bile olsa kredi erişimi biraz uzun vadeli gerçekleştirerek daha doğru olabilir. Yani kişisel görüşüm sanayinin, reel sektörün ihtiyacı olan likiditeyi vermek gerekiyor. Ama bunu faizi indirerek yapmaktan ziyade miktarı arttırarak yapmak daha doğru bir tercih olabilir gibi gözüküyor. Çünkü şu anda hani bu finansmana ihtiyaç var. Fiyatından bağımsız olarak ihtiyaç var ve biraz uzun vadeli ihtiyaç var. Bu tür adımlar hani faizi yani paranın fiyatını indirmek yerine miktarını arttırmaya yönelik adımlar daha etkili olur kanaatindeyim.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu. Ben hocam size de kolaylıklar diliyoruz şimdiden. İyi haftalar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi yayınlar.
1: Efendim bu bölümü de burada noktalıyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Yarın yine görüşmek üzere Apara ekranlarında. Hoşçakalın.

İstanbul sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 17 derece. Kocaeli 27, Sakarya 26, Bursa 25, Balıkesir 28 derece. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 14 derece. Konya ve Kayseri 23, Nevşehir 22, Sivas 21 derece. İzmir sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16 derece. Denizli 27, Aydın 26, Muğla 23, Manisa 24 derece. Antalya sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21 derece. Mersin ve Hatay 28, Adana 29, Kahramanmaraş 25 derece.

Trabzon bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17 derece. Bolu 25, Karabük ve Rize 27, Samsun 28 derece. Erzurum sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 5 derece. Malatya ve Erzincan 22, Van 19, Ardahan 17 derece. Gaziantep sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 13 derece. Mardin ve Siirt 23, Şanlıurfa ve Diyarbakır 26 derece.

Brent Petrol. Brent Petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan ve varili uluslararası standart kabul edilen kaliteli ham petrol türüdür. Brent Petrol adını Kuzey Denizi'nden çıkarıldığı 5 ayrı tabakanın baş harflerinden alır. Brum, Renov, Etiv, Nes, Tarbat. %0.37 sülfür içermesinden dolayı tatlı ve hafif ham petroller sınıfındadır. Ve benzin üretiminde kullanıldığından pazar değeri son derece yüksektir. Brent, Atlantik Havzası için önde gelen küresel ham petrol fiyat ölçütüdür. Dünyanın uluslararası ham petrol ticaretinin 2/3'ünü karşılayan bölümünün fiyatlandırması için kullanılmaktadır. Fiyatlar varil olarak ifade edilir ve bir varil 159 litre petrol demektir.

0: Beyler, siz ne yapıyorsunuz ya?
1: GS para transferi free. Böyle pas antrenmanı gibi oluyor.
2: Kanada uzun pas atayım.
3: Efsane.
4: GS parayı kullanın. EFT, havale, fast işlemlerine komisyon ödemeyin. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.
5: Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
6: Badalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
7: Daha daha ne var?
8: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
10: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: 25 binden fazla ürün çeşidiyle Hırdavat Dünyası burada. 18-21 Kasım tarihleri arasında 10. Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı'ndayız.
11: Ev bakıyorsun. Peki fiyatından emin misin? Emlakçı'ya tek.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
2: Bankan Hadis'e veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle.
4: Otobit'te. İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajı.

0: Mesajlarıyla satışta ve yeni konak.
1: Bu salı binde Milka Oreo bisküvili dolgulu yumurta çikolata 159 lira. Ülker Maxi çikolatalı gofret 17 lira.
2: Tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi. Kendisi yatırım finansmanın 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.
3: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
4: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Merhabalar, piyasa notları ile karşınızdayız. Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları sizlerle buluşturacağız ve değerlendireceğiz. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan bizlere eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olasın Nur.
0: Önce fiyatlamalara bakalım. Endekste gelinen noktayı hatırlayalım. Bugün geri çekilme var. BIST 100'de işlem gören şirketlerin görüntüsüne baktığımızda yaklaşık 75 tanesinde düşüş var. Fiyatı en fazla geri çekilen şirketler CVK Maden, Ege Gübre, Akçansa, İstemir, Eczacıbaşı İlaç, Sasa, Tav, Eczacıbaşı Yatırım, Astor, Batı Çimento, Aygaz, Gübre Fabrika, Tüpraş. Yükselenler Pahol, Enerji Enerji, Sahol, Kardemir D Grubu, Vakıfbank. Bazı şirketler tabii BIST 100'e yeni girdiği için kodunu da hatırlamakta zorluk çekiyoruz. Zamanla alışacağız.
1: Gürsel, Kıraş kalbiniz herhalde o atladığın.
0: Olabilir. Tukaş, Borusan, Yapı Kredi, Akbank. Bankalarda hafif hareketler var. Özellikle İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, Garanti Bankası'nda, Halk Bankası'nda da sınırlı yükselişler görüyoruz. Haftanın ilk işlem gününde fiyatlamaları oluşturan dinamikler neler?
1: Evet, yani birincisi bu fonlarla ilgili gelişmeler halen devam ediyor. Yani ana gündem konumuz orası. İkincisi de piyasadaki satış tarafı, yani bu fonların tasfiyesiyle ilgili yürütülen süreç. Uh-huh. Yani bugün piyasaya baktığımızda nette en büyük satıcı Ziraat Yatırım. Uh-huh. Şu ana kadar 3.8 milyarlık bir satış söz konusu nette.
0: Tasfiye başladı mı yani?
1: Başladı. Aslında geçen hafta da bu tasfiye satışları vardı. Uh-huh. Yani bu TEFAS'a kapalı fonlardaki özellikle, zaten TEFAS'a açık fonların bir kısmı zaten tasfiye edilmişti bu 17 fonla ilgili gelişme sürecinde, ama onun dışındaki fonlarda da satışların devam ettiğini görüyoruz. Yani hem geçen hafta hem bu hafta yoğun bir şekilde o tarafta bir tasfiye süreci yürütülüyor. O satışların da yine piyasa üzerinde baskılayıcı etkisi olduğunu söylemek yanlış olmaz herhalde. Yani hisselerdeki hareketi görenler bunun etkisini gösteriyor. Bir diğer konu da işlem hacmi. Yani 57 milyarlık hacim var. Yani piyasanın en büyük sorunu artık alıcı yok. Yani alıcı olmadığı için de fiyatlar baskılanmaya devam ediyor. Yani oldukça düşük bir işlem hacmi. Biz normal zamanlarda hani bu saatte seninle yayın yaptığımızda burada 130-140 milyar rakamlar görebiliyorduk. Yani neredeyse 3'te 1'e düşmüş bir hacimden bahsediyoruz. Hadi en iyi ihtimalle yarı yarıya düşmüş bir hacimden bahsediyoruz. Bu da piyasa üzerinde baskı oluşturan diğer bir unsur oluyor, alıcının azınlıkta olmuş olması. Hafta sonu yine bu fonlarla ilgili işte uzunca bir liste kişilerin mal varlığına el konma süreci vardı. Yine onların etkilerini izledik. Dediğim gibi bir süre daha bu fonlarla ilgili gelişmeleri ve piyasa üzerindeki etkilerini görmeye devam edeceğiz. Bu hafta mecliste görüşülecek. Gelecek hafta muhtemelen daha net bir tablo ortaya çıkar. Yani o tablo ortaya çıktıktan sonra tasfiye süreciyle ilgili yol haritası daha da netleştiğinde muhtemelen etkileri daha da konuşuyor olacağız. Ama şu aşamada dediğim gibi belli fonların tasfiyesinin hızlı bir şekilde yapılmaya çalışıldığını çok net bir şekilde görüyoruz. Yani satışlar oldukça belirgin ve yoğun bir şekilde, özellikle bu fonlarda bahsi geçen bazı hisse senedi gruplarında çok yoğun bir şekilde geliyor. Örneğin bugün hani Ziraat Yatırım tarafından satılan hisselere baktığımızda nette en fazla satılanlar nedir dediğimizde, yani ilk sırada Turkcell var. Yani enteresan bir tablo. İkinci sırada Tekfen var. Sonrasında Entra, PKRGO, Kuyaş, Selek gibi, Kuya Granit gibi, işte bu tasfiyede fonlarla ilgili süreçlerde bahsi geçen hisse senetlerinde de yoğun bir şekilde satış olduğunu görüyoruz. Yani devam Akbank, Citas, Odin diye geçiyor. İz Enerji diye geliyor. Dagis'i vesairesi derken hani teknik mühendislik vesaire. Yani bu tasfiye sürecinde fonların elinde bulunduğu hisse senetleri diyebileceğimiz tarafta çok yoğun bir şekilde satışlar, onun etkisini görüyoruz.
0: Ziraat Bankası 6 portföy yönetim şirketinin tasfiyesini gerçekleştirecekti. Bu bağlamda düşündüğümüzde bu portföy yönetim şirketlerinin fonlarında bulunan şirketler bugünkü geri çekilmeyi ilintili olarak ifade edebiliyoruz.
1: Tabii. Yani onlara satış geldikçe o diğerlerini de etkiliyor. Yani büyük şirketlerde, diğerlerinde de işte bu ortamdaki belirsizlik ister istemez diğer tüm şirketleri de etkiliyor. Ha, sevincidir taraf şu, yani artık yatırım fonlarının elindeki hisse senetlerinde hani piyasayı çok domine edecek bir rakam kalmadı. Yani orası bayağı bir azaldı. Belki bir hani şöyle ben kabaca baktığımda bir 50-100 milyar belki yine bir şey olabilir. Bazı varlıklar var. Halen işte şeyin elinde olan, yatırım fonlarının elinde olan işte Teran'ın gayrimenkul yatırım fonu gibi örneğin. Araya birkaç tane daha böyle destek faktörün işte vesaire gibi Özat'a da hala biraz var. Bu şirketlerde belki biraz daha bu satışlar devam edebilir. Ama toplam tutar içerisindeki etkisi oldukça azaldı artık bunların. Artık yatırım fonlarının elindeki o büyük montanlı şirketler daha ağır hale geldi. Yani ilk 20, ilk 30, ilk 40'a baktığında bu tarz sorunlu hisselerden çok az kaldı. Yani bunların satışları da dediğim gibi piyasada bir miktar daha belki zaman içerisinde etki gösterebilir ama o büyük etkiyi gördük, geride bıraktık gibi gözüküyor en azından. Yatırım fonları kaynaklı hisse baskısı biraz daha azalacak gibi gözüküyor. Ama diğer taraftan sıkıntı şuna dönebilir Uğur. Şimdi bu hisselerle ya da piyasa düşüşünden dolayı mesela aylık performanslarını gördüğünde yatırımcı hisse senetlerini, çünkü endeks de düştü. Yani sizin fonunuzda sadece bu sorunlu hisse senetleri değil, piyasanın en güçlü hisselerini bile almış olsanız fonunuz geri çekildi. Yani o fon geri çekilince şimdi orada istatistiklerde görünce işte günlük getiri eksi, haftalık getiri eksi, aylık getiri eksi, yatırımcılar bu sefer bu fonlardan da çıkış düşünebilirler. Kaldı ki hisse senetleri de bir şey kazandırmıyor algısıyla oraya da ekstra satış gelebilir. Hani böyle bir atmosfer, değer bir blok alıcı, yeni bir alıcı gelmezse piyasaya bu performansı gitgide baskılayabilir. Yani bir süre daha bu baskının etkisini görebiliriz. Yani hisse senedi fonundaki yatırımcı da burayı terk edebilir. Hisse yatırımcısı da burayı terk etmeyi değerlendirebilir. Yani bu da bir miktar daha genel piyasa üzerinde baskı oluşturabilecek bir unsur. En basit bugün biri çalışma yapmıştı, onu görmüştüm. Bankalardaki para piyasası fonlarından bile çıkış var. Yani %20'ler 25'ler civarında ortalama. Bu aslında büyük bir riskten kaçış. Yani burayı riskli görüyor artık yatırımcı. Bir şekilde daha güvenli gördüğü alanlara parayı çekip park etme dönemine geçiyor. Bu da bu varlık gruplarında da bu portföy yönetimlerinde de bir baskı oluşturacak bir unsur. Çünkü bu aslında birbirini tetikleyen bir unsur. Yani para piyasası fondan çıkınca orası küçülüyor. Onun diğer fonlardaki etkileşimi azalıyor. Ya da diğer fonlardan da çıkışlar geliyor. Bu çıkışları karşılamak için o portföy yöneticisi bazı varlıklarını satmak zorunda kalıyor. Onları sattıkça fiyatlar daha da düşüyor. O düşüş performans kaybından dolayı yeni çıkışları getiriyor. Hani bu sarmalı tersine döndürecek piyasaya böyle bir blok alıcıya ihtiyaç var. Bu blok alıcı kim olur? Şu anda muğlak. Yani ilk kriz başladığında hani yine varlık fonu dendi. İşte kamu kaynakları, ziraat yatırım üzerinden gelen alımları konuştuk piyasa tarafında. Onlar bir miktar dengeli ama şu an baktığımızda orada da fonların tasfiyesinden kaynaklı satışlar o etkiyi de sınırlıyor. Yabancı da şu aşamada gelir mi? Ondan da emin değilim. Yani sadece ucuzluğun tek başına bir hikaye olmadığını yabancı yatırımcı da yerli yatırımcı da son 3 yıldır görüyor. Ucuz musun? Evet ucuz.

0: Ama seneye daha ucuz hale gelebiliyorsun. O nedenle tek başına ucuzluk da yatırımcıyı cezbetme noktasında yeterli motivasyonu sunmuyor gibi bir görüntü var. Yani o nedenle bir süre bu gelgitleri olan, böyle biraz düşüp biraz çıkan bir piyasa görebiliriz. Ama dediğim gibi en azından mevcut şokun atlatılma sürecinde en kötünün büyük bir kısmı geride kaldı. Yani endeks bazında en kötüsü geride kaldı demek belki çok iddialı olur ama hani o kötü kısmın büyük kısmı geride kaldı diyebiliriz en azından.
1: Çünkü, ama etkisi biraz daha sürecek mi?
0: Tabii yani mutlaka sürecektir. Yani bu çünkü küçük bir olay değil. Yani biz bazen hani işte kriz demeyelim, işte bunu işte bu belli bir alan falan diyoruz ama değil. Aslında sermaye piyasalarının tamamını etkileyen bir sorun haline geldi. Bir güven sorunu haline geldi. O güven sorununu da bugünden yarın ortadan kaldırmak, insanları tekrar buraya çekmek çok kolay değil. Yani bazen hani ben yatırımcılar için de söylüyordum bunu, bu piyasa için de geçerli. Hani trafikte olduğu gibi bazen bir yanlış bütün doğruları ortadan kaldırabiliyor. Yani bu tarz yanlışlar da bir süre piyasanın güvenini zedeledikten sonra o güveni yeniden inşa etmek hani birkaç günlük performansla çok mümkün olmayabiliyor. Yani yatırımcı küstükten sonra, kenara çekildikten sonra onu tekrar buraya ikna edebilmek, sorun geride kaldı, sen de buraya gel diyebilmek zaman alacaktır. Yani bir süre yatırımcı güvenli alanda kalmayı tercih edecektir. Ya da parasını işte daha böyle sabit sermaye yatırımlarına, yani araç olabilir, ev olabilir, arsa olabilir, bu tarz alanlara çektiğini de görebiliyor olacağız. Yani diğer varlık gruplarına da çektiğini görebiliyor olacağız. O açıdan bir süre bu gelgitleri göreceğiz. Düşük işlem hacmiyle geçen günleri de bir süre izleyeceğiz gibi görünüyor bana. Ne zamana kadar? Yani Kasım ayı burada kritik. Bir, Amerika'daki seçim sürecinin bitmesi, belirsizlikler, petrol vesaire, artık sonrası ne olur bilmiyoruz. Daha iyi mi olur, daha mı kötü olur onu da bilmiyoruz. O ayrı bir konu. Ama ağırlıklı olarak bizle ilgili MSCI'nin Türkiye üzerine yapacağı değerlendirme bence en kritik dönüm noktalarından biri orası olacak. Bir değerlendirme yapacak mı? Pozitif manada yapılanları yeterli görüp burayı geçiştirecek mi? Yoksa yapılanların etkisini bir süre daha izlemeyi mi tercih edecek? Ya da en kötü senaryo, Allah korusun diyelim, kötü bir karar mı verecek? Yani bu süreci bir görmek lazım. O değerlendirmeyi gördükten sonra MSCI tarafındaki daha net belki bir yorum yapılabilir ilerleyen dönem için piyasa açısından. Ama o zamana kadar ben gelgitleri yoğun olan, çok da böyle trend oluşturabilen bir piyasa oluşacağı kanaatinde değilim bizim borsamızda.
1: Daha düşük hacimli ortam o zaman bu süreçte devam edecek gibi. İlk durak noktamız Kasım ayındaki MSCI kararı.
0: Kesinlikle, yani oraya kadar dediğim gibi bir bekle gör iştahı daha fazla yoğun olacaktır. Yani o konuda hani çok iştahlı olunacağı kanaatinde değilim. En azından şu işin meclis ayağının da tamamlanıp yatırımcıların bu ödemelerinin yapılması, kaldı ki o yapılan ödemelerin büyük bir çoğunluğu belki tekrar bir sermaye piyasalarına gelmeyecek. Yani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Yani bu saatten sonra diğer sermaye piyasası araçlarını tercih etme konusunda bile yatırımcının ciddi endişeleri olacak bir süre. Dediğim gibi bu bir
1: süreçte güven sorunu. MSCI'ın olur da pozitif değerlendirmesi yabancı yatırımcı eylemine nasıl sirayet edebilir?
0: Yani orada pozitif bir şey çıkar ve bunun neticesinde yabancı yatırımcı Türk piyasası ucuz mu? Evet ucuz. Bu haberle beraber buraya giriş yapacak olursa yani bu işi dipten alan yabancı yatırımcı olur. Yerlinin ikna olması böyle biraz bu alımdan sonra yukarı yönlü hareketleri görüp onun da stabil bir hale geldiğini görmesinden sonra olur. Yani yerli yatırımcının şu anki psikolojiyle, hele ki bireysel yatırımcının hani burayı kaldırabilecek gücü kudreti de yok. Hani gelip de buradan döndürmeye de aldırma gibi bir niyeti çok oluşmayabilir. Yani bir süre biz onun azaldığını görebiliriz. Kaldı ki şu süreçte bizim piyasanın pandemi sonrasındaki dönemde piyasada likiditeyi sağlayan, öyle ya da böyle bu balinalar dediğimiz legal ya da illegal yollarla bu piyasada işlem yapan ve likiditeyi de oluşturan unsurlardı. Şimdi onların birçoğu da bir süre ya bu işe bulaştıysa zaten bulaştan kaynaklı tedbirlerle vesaireyle karşı karşıya kalacaklar. Ya da bana da sıçramasın, biraz ölü taklidi yapayım, acaba kendimi unutturabilir miyim gözüyle olacaktır, yaklaşımıyla duracaktır. Yani o nedenle piyasada bir süre o tarafta likitte oluşmayacak. Zaten hani biz yatırımcı diyoruz, 6 milyondan fazla yatırımcı.

0: akabinde fona da bakarız.
1: Aynen. Yani Uğur, şurada ilk iki sütun çok önemli. Cari dönem portföy diyorum. Bu cari dönem dediği Eylül ayı sonu itibariyle geçerli. VAP'ta veri analiz platformunda yayınlanan veriler. Yandaki de toplam içindeki payı, yani cari portföy değerlerin toplam portföyün yüzde kaçını oluşturuyor. Mesela burada en alttan gidelim, şöyle söyleyeyim. 10 milyon TL ve üzeri portföy olanların payı, toplam bu arada pay piyasasındaki tasarruf tutarı Eylül sonu itibariyle 7 trilyon 343 milyar TL. 7 trilyon 343 milyar TL. Bunun 6 trilyon 298 milyar TL'si, yani %85.77'si 10 milyon TL ve üzerinde parası olan toplam 25.448 kişide. Yani piyasamız, hani derinlikli işte büyük piyasa vesaire konuşuyoruz ama realite bu. Yani piyasanın %85'i aslında şurada gördüğümüz 25.448 kişi. Yani bu buradan ibaret. Onun üzerine gidiyorsun işte şuradaki işte 100 bin lira ve üzerindeki portföy olan kişi sayılarını topladığında yaklaşık 1 milyon 250 bin kişi yapıyor. Ve bu da piyasanın %99.15. Yani 100 bin liranın altında yatırımcı sayımız var diyoruz. İşte örneğin buradaki 6.6 milyon yatırımcıyı sayarken diyoruz ki işte bak şurada 2 lirayla 100 lirası arası, 101 lirayla 1000 lira arası, 1001 ile 5000 lira arası olan diyoruz. Zaten oradaki 3 kalemde 3 milyondan fazla yatırımcı var. Şimdi buna yatırımcı diyemez.
0: Acaba onlar açmışlar hesaplarını, unutmuşlar mı?
1: Unutmuşlar ya da şey olmuş yani.
0: Herhalde şu 2 lirayla 100 lira arasında küsuratlar falan
1: tabii
0: kalmıştır.
1: Tabii halka arıza girmiş çıkmış, orada kenarda 2 lira 3 lira kalmış. Hani Birman ile EFT'si ile uğraşmış.
0: 1 milyon 217 bin kişi.
1: Yani onun üstündeki 167 bin kişi sıfırla bir arası küsurat işlemi kalmış. Hani onu yapamıyor. Ya da işte 101 lirayla 1000 lira arası. EFT ile havaleyle bile uğraşmıyor. Yani öyle kalmış hesaplar.
0: Yani 0 ile 5000 TL arası yaklaşık 3 milyon 400 bin kişi yapıyor.
1: Aynen. Kabaca.
0: 3,5 milyon diyelim hadi.
1: Biz diyoruz ki 6 milyon 600 bin yatırımcı var sermaye piyasasında. Şimdi bunları yatırımcı olarak adletmek doğru mu? Bunlar yatırımcı değil. Muhtemelen birilerinin halka arıza girmek için açtırdığı ikinci hesaplar, üçüncü hesaplar vesaire. Yani bu hesaplar. Yani öyle bir yatırımcımız yok. Diğerlerine giriyorsun, oralarda da sayı az. Yani bence 100 bin liranın altındaki rakamı yatırımcı değil, yatırımcı adayı olarak tasvir etmek lazım. Çünkü hani 100 bin liralık bir yatırımla buraya giren, piyasaya giren, hani normal şartlarda piyasaya gitse %50 kazansa 150 bin olacak. Yani onu da yıla bölsen, hani yıllık bazda desen, aylık 4-5 bin lira gelirden bahsediyoruz. Hani istikrarlı bir şekilde kazansa bile. Yani bu yatırımcı adayı diyebileceğimiz statü.
0: 100 bin ila 250 bin TL aralığına sahip yatırımcı sayısı 475 bin.
1: Aynen. Onun üstünde işte 250 ile 500 de 293 bin vesaire.
0: Azalıyor.
1: Hani rakamları koyduğun zaman şöyle. Ana kitle nerede? Hani bizim hep 1 milyonu referans alıyoruz. 1 milyonu referans alsam 1 milyonun üzerindeki yatırımcı sayımız yaklaşık 275 bin kişi. Hatta 5 milyon 10 milyon arası, 10 milyon üzerine dahil ettiğin zaman toplam 52 bin kişiyle, 53 bin kişiyle piyasa dönüyor. Yani hacim de burada, likitte de burada, işlem de burada, her şey burada. Dediğim gibi şöyle 100 bin liranın üzerindeki portföy kişilerin o 1 milyon 250 binin toplam tasarrufu buradaki 7.3 trilyonun %99.15. Yani 1 milyon 250 bin kişi. Geriye ne kaldı? 5 milyon 400 bin kişi kabaca. 5 milyon 400 bin kişinin toplam tasarrufu borsadaki paranın %0.85'i. Bak %1 bile değil. %0.85. Ama biz ne diyoruz? Yatırımcı sayımız artıyor, finansal okuryazarlık artıyor, sermaye tabana yayılıyor vesaire. Öyle bir şey yok. Yani sermayenin tabana yayıldığı, sermaye piyasalarının geliştiği vesaire, bu çok büyük bir hikaye. Yani ama boş bir hikaye altı. İşte rakamlar bunu gösteriyor. Yani burada böyle bir kitle yok. Böyle bir derinlik de yok. Ben aylarda, yıllardır bunu anlatıyorum. Yani bizim piyasamızda böyle bir derinliği oluşturacak bir yatırımcı kitlesi yok. Yani şurada bakıyorsun 25 bin kişi, 27 bin kişi, 5 milyonun üzerinde olan 50 bin kişi, 52 bin kişilik rakama hitap ediyoruz. Haydi diyelim ki 1 milyonun üstünde saydın 250 bin kişiye. Şimdi bu 250 bin kişinin eline habire yeni hisse çıkarıyorsun. 500, 600, 700 gidiyor hisse senedi böyle. Şimdi bu para dağılıyor. Buradakilerin yatırım kararı belirliyor piyasanın derinliğini.

0: geri kalanın öyle bir etkisi yok. Yani küçük yatırımcı dediğimiz kesim gerçekten çok küçük portföy olarak.
1: Bence 5 milyon sonrası 5 ila 10 milyon aralığında 27 bin, 10 milyon üstü 25 bin, kabaca 52-53 bin. Burayı güven noktası çok sarsmayacaktır. Çünkü zaten bu adamlar biraz daha işi bildiği için, finansal okuryazarlığı belki de daha iyi olduğu için farklı bir enstrümanda getiri arayışı içerisine girmeyebilir, ama şu atıyorum 1 milyon artı 1 TL'si olan, ya ben araba alamıyorum, en azından burada paramı değerlendireyim. Ben işte 2 milyonum var, ev alamıyorum, en azından burada paramı değerlendireyim diyenlerin sayısı bence fazladır ki 222 bin yatırımcı varmış. Aynen. Orayı etkileyebilir yani bu güven noktası.
0: Tabii tabii. Yani ana kriter orası zaten. 1 milyonla 5 milyon arasındaki 222 bin kişi. Genel kitle burada. Ama şöyle söyleyeyim. Bu rakamlar da aslında bana kalırsa burada yeni rakamların da açılması lazım. Örneğin 10 milyonla 20 milyon arası olan. Hmm. 20 milyonla 30 milyon arası. Onları da görmemiz lazım. Çünkü artık hani İstanbul'da ortalama bir ev fiyatı 15-20 milyondan başlıyor. Yani ortalama bir evi 15-20 milyon. Yani daha düşükleri de var. Daha yüksekleri de var. Ama ortalaması dediğimiz, yani böyle bir ortalama bir semtte ortalama bir ev alacağım desen 15-20 milyon bu rakamlar çıkıyor. Yani evini satıp işte borsaya girenler de var o rakamın içerisinde. Ya da arabasını satıp ya da yeni araba almaya hayal eden o 1 milyonla 5 milyon arasındaki kişiler de var burada. Yani bu rakamları mesela şey koysak, 10 milyonla 20 milyon arası bir rakam daha koysak, üstündeki kişi sayısı, yani 20 milyonun üstündeki kişi sayısı hani bir iki elin parmağını geçmeyecek gibi bir rakam oluyor. Yani o biraz abartıyorum ama hani diyelim ki belki oradaki 25 binin belki 5 bini, o belki daha azı.
1: Evet, daha az.
0: Yani onu da bilmiyoruz. Yani orayı da veriyor olsak daha sağlıklı yorum da yapabiliriz. Bu rakamların çoğu hani yıllardır dile pelesenk olan rakamlar. Yani 10 milyon üstü de artık yeni nitelikli yatırımcı diyoruz ama o rakamların da artık bir hükmü kalmadı. Yani gerçekten bir evini satıp ya şurada biraz dursun diyebilecek ya da işte risk alabilecek vesaire kişiler. Bu yanlış bir şey. Ben her zaman söylüyorum. Evinizi satıp borsaya koymanız çok büyük bir yanlış ama bunu yapanlar da var. Bunları da yok sayamaz. Yani o nedenle dediğim gibi 10 milyon 20 milyon arası bir rakam daha koysak oraya muhtemelen o son 25 milyonun çok 25 binin pardon çok büyük bir kesimi de oraya girecek. Yani 20 milyonun üzerindeki rakam bir anda çok ciddi manada azalıyor olacak. Yani o açıdan bizim yatırımcılarımızda dediğim gibi derinleşmiş bir piyasamız yok. İşte bu 25 bin kişi ana bir şekilde, dediğim gibi 10-20 milyon arasında çıksan herhalde geriye kalan çok daha az kişi, çok az oyuncuyla dönüyor bu piyasa. Hı hı. Yani bunu kabul etmek lazım. Bu kadar az oyuncunun olduğu bir piyasada da etkiler de çok sert olabiliyor. Alım ya da satım kararları onların birçok şeyi etkileyebiliyor. Yani hep konuştuğumuz konu var ya, yani bir hisse senedinde örneğin günlük 10 milyon 20 milyon TL hacimli gün bitiyor. İşte bir tane yatırımcının o günkü parası. Yani o gün o
1: bir kişi belki de onu alıyor götürüyor.
0: Tabii alıp götürse götürebiliyor. Yani o açıdan yani buna da dikkat etmek gerekiyor. Derinliği olmayan bir piyasamız var. Bizim yaptığımız düzenlemelerde, attığımız adımlarda da bu realiteyi göz önünde bulundurmak lazım. Yani burada 6.6 milyon yatırımcı var, 6.7 milyon yatırımcı var. İşte 7.3 trilyon piyasa değerimiz var. Yani buradaki pay piyasasındaki yatırımcının toplam tasarrufu. Biz derinliği sağlamış, tabana yayılmış bir ekonomiyiz vesaire diye bunu anlatmamak lazım. Böyle anlattığın zaman belki işe çok vakıf olmayan, belki karar vericiler de bunun böyle olduğunu zannediyorlar ama aslı bu değil. Aslı bu değil. Yani çok az kişiyle dönen ve çok az kişiyle likitte olan bir piyasamız var. Yani o açıdan bunu göz önünde bulundurmakta fayda var. Bu önemli bir konu bence.
1: Hemen bunun fonlarla alakalı olan tablosunu verelim. Fon piyasasındaki dağılıma da bakalım. Bu da fon piyasası.
0: Aynen. Bak burada da önemli bir unsur var Uğur. Yani burada şimdi fon piyasasındaki yatırımcı sayısı pay piyasasındakinden daha fazla. Neredeyse iki katı. Orada 6.7 milyon civarıydı. Burada 11 milyona yakın bir yatırımcı var. Yani çünkü bu fon yatırım istediğimiz kitle ne? Bankalarda hesabı olan ve günlük parasını para piyasasına koyan vesaire birçok yatırımcı da buraya dahil. Yani sermaye piyasasına gelmemiş ama bankadaki boş duran parası otomatik olarak ya da farklı bir şekilde bu fon piyasasına değerlendiren yatırımcı kitlesi. 11 milyonluk bir yatırımcı kitlesinden bahsediyoruz. Ve bugün konuştuğumuz konu şu ya, 1 milyonun altındaki kişiler. Yani bu sadece tahsiyeye gidenler değil tabii, tüm fon piyasasını kastediyor. 1 milyon altı yatırımı olan kişi sayısı

0: 5 milyon üzerinde.
1: 5 milyon üzerinde. Yani %50'si fon piyasasında varlığı olan kişilerin %50'si 1 milyonun altında. Yani ve rakamlara baktığında yine yukarıya doğru gittiğinde rakamlarda daha da ciddi şeyler oluyor. Yani yatırımcı sayılarındaki hareketler oradan gerçekleşiyor. Orada bir hata olabilir gibi geldi bana şu an bakarken.
0: Hangi ama, noktada?
1: Hemen yatırımcı sayılarıyla ilgili onu şuradan da teyit ederek gideyim.
0: Fon piyasasında portföy dilimi bazında yatırımcı sayılarını konuşuyoruz. 1 milyon TL altı toplam yatırımcı sayısının büyük bir çoğunluğu oluşturduğunu yatırım fonları içerisinde dile getirebiliriz. Rakamı netleştireceğiz.
1: Orada bir yani 5 milyon iki kez toplamış. O nedenle toplam yatırım sayısı orada 5 milyon 800 bin fon tarafında. Şu 5 milyonu tekrar toplama da dahil etmiş.
0: Yani toplam yatırımcı kaç?
1: Toplam yatırım sayısı 5 milyon 800 bin.
0: Ha, 11 milyon değil.
1: Aynen 10 milyon. 5 tamam. milyon 800 bin yatırımcı var. 5 milyon 800 binin 5 milyon 188 bini 1 milyon altında. Yani geri kalan 424 bin, 89 bin, 89 bin işte kabaca yani 600 bin civarı bir yatırımcıda da 1 milyonun üzerinde bir bakiye söz konusu. Yani yatırımcının çok büyük bir kısmı. Yani toplam yatırımcı 5-800 dediğimiz zaman neredeyse %90'ı aslında şeylerde.
0: O deminki grafiği de açabiliyorsak yönetmenimizden rica edelim. Yan yana öyle bir şansımız varsa şunun için istiyorum. 10 milyon TL ve üzeri paraya sahip, tasarrufu, yatırımı sahip kişi fonda 96 binin üzerindeyken borsada 25 bin.
1: 25 bin. Aynen.
0: Fona daha fazla daha bir tercih
1: var. Çünkü
0: gelmiş.
1: İnsanlar niye oraya gidiyor? Hani daha güvenli görüyor. Daha profesyonel yönetim düşünüyor vesaire düşünerek oraya gidiyordu. Ya da bankada parası olanlar işte para piyasası fonuna yatırıyor. Ya da kısa vadeli değerlendirmeyi tercih ediyor. Daha güvenli gördüğü
0: evet,
1: alanlar.
0: Çok haklısınız ama yani 4 katı gibi bir
1: evet.
0: görüntü var.
1: Aynen. Yani
0: öyle 3-5 değil.
1: Özellikle son yıllarda bu fonlardaki getiriler oradaki ortaya çıkan tablo yatırımcıyı daha fazla cezbetti ve o tarafa doğru gitti. Yani o nedenle biraz daha o tarafta yoğunlaşma var. Pay piyasasına ayrılan tutar da zaten toplam tasarruflar içerisinde aldığı pay %7, %8 hadi %10 diyelim iyi zamanlarında. Yani orası zaten çok tercih edilen bir alan değildi. Ben hisseyi bilmem, anlamam vesaire ama fon getiriyorsa burada bir profesyonel evet. yönetim var. Algısıyla oraya gidiyor. Şu toplam rakamları söyleyeyim. Şu baştaki rakamlar doğru ama kırmızı satırlar son bölümdeki o yatırımcı sayıları çift toplama var. O nedenle oradaki rakamları tamam. düzeltmiş olan tekrar şimdi, 5 milyon 800 bin toplam fon yatırımcısı var.
0: Üzeyir abi 5.2 milyonu 1 milyon TL'nin altında tasarrufu yatırımı olan yatırımcı fonlarda. Çok ciddi bir rakam. Ve böyle bir badire atlatıyoruz. Bu 1 milyon TL altı yatırımı olanın birçoğunu burada tutmak belki de güç hale gelecek.
1: Yani öyle. Şimdi bak buradaki 5 milyon kişiden yaklaşık 355 bin kişi diye açıklandı. 1 milyon TL altında bakiyesi olan fonlarda.
0: O 131
1: kişiler.
0: Fonda.
1: 131 fonda. Yani o 131 fonda olanlar ama diğerleri de tedirgin oldu. Yani şimdi kenarda ufak bir parası olan örneğin diyor 50 bin ile 100 bin arasında 254 bin kişi var diyor. Ya da işte 250 bin ile 500 bin arası 266 bin kişi. 500 bin ile 1 milyon arasında 250 bin kişi. Hani bu insanlardan da rahatsız olan var. Bu rahatsızlıklarını da nereden anlıyoruz? Banka kökenli portföy yönetim şirketlerin, bankaların para piyasası fonlarından bile çıkış var. Hani diğer fonları geçtim. Yani buraların para piyasası fonlarından bile çıkış var. Ve bu çıkışlar %20'ler, %25'ler civarına geliyor. Yani bu açıdan baktığımızda insanlarda bir sorunlu alana karşı direkt bir güven sorunu var.
0: Yani şöyle mi anlamamız ve anlatmamız gerekiyor? Bankaların bu fonları hep daha güvenli addedilir. İçerisinde risk oranı çok daha düşüktür. Ama bu yaşanan gelişmelerden ötürü onlarda dahi çıkışlar var.
1: Tabii. Şimdi onlarda çıkış olunca hani arkasında bir banka gücü olmayan vesaire portföy yönetim şirketlerindeki çıkışı sen hesap et. Yani ya da bu tarz işlemler. Yani dediğim gibi insanlar bir bunalım görüyor ve bu bunalım esnasında kendini en güvenli nerede hissedecekse orada olmayı tercih ediyor. Yani bu bir etkiye tepki. Yani burada bir etki var. Bu piyasada olanlar var. Buna bir tepki de yatırımcı ben daha güvenli limana geçeyim. Bunun algısı ortaya çıkıyor. Bu ne kadar devam eder? İşte biraz ortalık sakinleşip hani yapıcı adımlar devreye girip sorunlar çözüldüğünde. O nedenle sorunların bir ivedilikle çözülmesi, iki hani mağdur sayısının mümkün olduğu kadar azaltılması. Yani burada bu iki esas üzerinde durulması lazım. Şimdi sorunlar çözülüyor mu? Evet, başladı. Fon tasfiyeleri başladı. Geçen hafta hızlı tasfiyeye alınan 17 tane fon tasfiye edildi. Bu birinci aşama. İkinci aşama, tasfiyedeki diğer fonlarında hızlı bir şekilde tasfiye edildiğini görüyoruz. Yani bugün biraz önce bahsettiğim gibi Ziraat Yatırım'ın neredeyse 3.8 milyar TL'lik satışında bu fon tasfiyelerinin de etkili olduğu kanaatindeyim. Geçen hafta da benzer durumları görüyorduk. Sattığı hisselere baktığımızda da zaten bu fon tasfiyesiyle ilgili. Ama bir diğer sıkıntı da aslında belki sürecin en dışında olan ama hala en mağdurlardan biri olan tasfiyeye gitmemiş ama bu 7 kurumda kapalı tutulan fonlar. Yani bunun gerekçesini bir Allah'ın kulu çıkıp anlatmadı. Yani biz şu gerekçeyle bu tasfiyeye gitmemiş fonları da işlemi açmıyoruz demedi. Yani bunlar bitsin sonra onu açacağız. Bunlar bitsin onların mağduriyetini en son çözeceğiz gibi. Şimdi halbuki o fonlarda bu portföy yönetim şirketlerinin tasfiyesinde en azından birinci aşama geçildi. Bir sıkıntı oluşmadığı görüldü. Diğer tasfiyeye
0: gitmemiş... Çok fazla yatırımcı var mı o kapalı olan fonlarda?
1: Var. Yani yine tahminim bir 40-50 bin yatırımcı da oralarda vardır diye tahmin ediyorum. Yani o yatırımcılar, hadi diyelim ki serbest fonları bazılarını istina attım. Borçlanma araçları fonları var, kısa vadeli borçlanma para piyasası fonları var vesaire vesaire. Yani yatırımcının yoğun olduğu fonlar da var. Yani bu fonların mesela neden işleme açılmadığı konusunda hiç kimse bir açıklama yapmıyor. Aslında birçok konuda tatmin edici bir açıklama gelmiyor. Yani 10 soruda fon rehberi diye bir şey hazırlasan, toru topu piyasanın merak ettiği soru sayısı onu geçmez. Hala bu 10 sorunun, yani 10 soru bile yok da, bu soruların net şekilde cevabı alınabilmiş rakamları yok. Yani sadece bazıları konusunda tahmin yürütülebiliyor. Yani bir bunu neden bir şekilde hani böyle bir 10 soruda fon rehberi nereye gidecek? Biz 1 milyon TL'nin altı ödenecek mi ödenmeyecek mi? Hesap bazında mı? Fon bazında mı? Bunu bile her gün tartıştık. En son geçtiğimiz günlerde Sayın Abdullah Gül'ün açıklamasında önce konuşurken dedik ki kişi bazında 1 milyon olacak. Sonra soru cevap kısmında kişi bazında değilmiş fon bazında 1 milyon olacak. Yani orada bile bir muğlaklık oluşuyor. En basit konuda bile. Bu PBLK'lar ne olacak? Yani bu şey olan blokeli tutarlar bilmiyoruz.
0: Hala hiçbir
1: açıklama
0: yok.
1: Hiçbir açıklama yok. Hiçbir şey bilmiyoruz. Bu tasfiyeye gitmemiş ama hala kapalı duran fonlar niye açılmıyor? Bununla ilgili bir Allah'ın kulundan bir açıklama yok. 14, 15, 16'sında emir verenler işte o PBLK tarafı. Yani usulün esası ne olacağı konusunda kimse bir şey açıklamıyor. Kimse bir şey söylemiyor. Ya da normale ne zaman döneceğiz diğer konularda bilmiyoruz. Yani benim aklıma gelen şu an 3-4 tane soru. Sadece bunlar. Zaten piyasanın da merak ettiği sorular bunlar. Ödeme zamanı ne zaman belli olacak? Paramı hangi sırayla alacağım? Nasıl alacağım? Yani aslında toplasan 10 soru bile yok. 5 tane soru var. Verilecek 5 tane cevap var. Örnekleriyle birlikte tek tek anlatsan 2-4 sayfasında bunu bitirirsin. 5 soruda fon piyasası biter. Ama bunların hiçbirinin cevabı yok. Yani ve cevap olmayınca da insanlar daha önceki yayında da anlattım. Bu cevapları aramak için sosyal medyaya oraya buraya üşüşüyorlar. Ve yanlış bilgi inanılmaz hızlı yürüyor. Yani biz de bazen yanlış yorum yapıyoruz. Geçen hafta ben de Sayın Abdullah Gül'ün açıklamasını izleyince kişi bazında 1 milyon TL olacak dedi.
0: Ama biz yayında olduğumuz evet, yayında için yayın esnasında aynen. Soru cevap kısmı başladı.
1: Aynen.
0: AK Parti Grup Başkanı soru cevap kısmını yaparken biz ilk yaptığı açıklama üzerinden o hususu değerlendiriyorduk.
1: Metne baktım, metinde de öyle ama fon tüzelçilik ayrı değerlendirecek vesaire. Sonra soru cevap kısmında netlik kazandı. Benim o yayında söylediğim hemen düzeltmesini bir saat sonra yaptım belki ama o bile ciddi yayıldı. Yani bir bilgi çok hızlı yayılıyor. Çünkü herkesin beslenme kaynağı sosyal medya haline gelmeye başladı. Neden? Çünkü soruların cevabı yok. Cevapsızlık, bilinmezlik insanları hem korkutuyor hem daha fazla paniğe sevk ediyor. hem de daha fazla yanlış bilginin yayılmasına ve bu enkazın üstüne tepinenlere fırsat sağlıyor. Yani buna izin vermememiz lazım. Evet, bir kesim gerçekten mağduriyetinin giderilmesi konusunda sosyal medyada çok ciddi hani çaba sarf ediyor. Kendi açısından durumu değerlendiriyor. Ama bir kısım da bu bulanık atmosferi bu enkazın üzerinde tepinmek için kullanıyor ve şeffaf olunmaması, yeterli açıklanmanın gelmemesi de bu taraftaki o tepinenlerin eline koz bırakıyor. Yani biz bir ay oldu neredeyse, dediğim gibi toru topu 5 tane sorumuz var. 5 sorunun birine cuma günü cevap aldık tam anlamıyla. Yani hep bir muğlaklık içerisinde geçti. Elbette meclise gelince bunlar değişecektir. Yani bugün net bir şey söylesem bile meclisteki süreçte bunlar konuşulurken, tartışılırken ek önergelerle, itirazlarla vesaireyle gelecek, geçmeyecek, eklenecek şeyler olacaktır. Bunlar mutlaka değişecektir. Yani meclis nihai karar verici burada ama orada da aslında yeterli yönlendirme yok. Yani sürekli bir açıklama silsilesi içerisinde belirsizlik gidiyor. Yani şunu da söyleyebiliriz. Yani düzenlemede bunlar yok ama bunlar üzerinde çalışılıyor. Nihai karar meclisin, sabredin. Meclis açıklamasını yapsın, nihai metni versin, ona göre karar verelim. Ben yatırımcıya söyleyeceğim tek şey de bu. Bekleyin. Şu an fevri davranmayın. Herhangi bir umutsuzluğa ya da çok aşırı umuda kapılmayın. Yani bu sürecin meclisten geçiş sürecini bir görelim. Meclisten geçsin. Hani bir aydır bekliyoruz yaklaşık işte. Bir iki hafta daha, bir hafta daha bekleyin. Bu hafta netleşir herhalde meclisten geçen taraf. Uygulama safhası falan derken belki ikinci haftayı bulur.
0: 15 gün içerisinde
1: orayı maksimum görmek lazım. Yani orayı görmeden kimsenin dolduruşuna ya da kimsenin size böyle umut pompalamasına müsaade etmeyin. Yani şimdi biz çıkıyoruz mesela konuştuğumuzda sen de benim kadar biliyorsun işte vesaire. Bilmiyoruz. Yani burada
0: aksini de iddia etmiyorsunuz ki zaten.
1: İradenin ne niyette olduğunu bilmiyoruz. Bu niyet okuyuculuğuna girer.
0: Bir de geçen hafta siz anlattınız ya, bir açıklama olması gerekiyor ki ben de onu yorumlayayım.
1: Aynen.
0: Yani o açıklama olmazsa, bir bilgi tabii olmazsa ben kafama göre neyi yorumlayacağım?
1: Bir de hani herkesin umut ettiği bir şey var. Yani kimi diyor ki takas kesinliği 14-15-16 aldım. Kimi diyor ki ben diyor bankacı bana zorla aldırdı ya da aldırdı. Ben olaydan haberim bile yok. Ben emri göndermedim diye işte ben suçlu mu olacağım? İşte ben her gün ekran başında mı oturuyorum vesaire mi? Öbürü diyor ki işte önce 1 milyon altını hepsini ödeyin. Biri diyor ki işte benim karım gitti, ana paramı verin vesaire. Öbürü çekti, karıyla beraber aldı. Ben bir gün önce emir vermedim diye mi karımdan oluyorum? Yani 13'ünde satmış olsaydım karımla beraber alacaktım. 14'ünde satınca niye karımdan oluyorum? Şimdi o kadar muğlak karışık bir konu ki ve ben baktığım zaman herkes kendi penceresinden bakıyor olaya. Yani herkes kendi penceresinden bakıyor ve benim sorunum çözülsün, geri kalan ne olursa olsun modunda. Yani birincisi bundan vazgeçmemiz lazım. Yani empati kurmamız lazım. Yani 14'ünde, 15'inde, 16'sında satan adam da 17'sinde o gün ekran başında olmayan Ayşe teyzenin satamamış olmasının hakkını da savunması lazım. Sadece kendi emrine odaklanmaması lazım. Ya da diğeri işte ben ana paramı aldım, geç girdim, erken çıktım. Öbürü karını aldı vesaire. Yani buna bir bütüncül bakış açısıyla bakabilmek lazım. Yani baktığın zaman sosyal medyada gördüğüm konu bu. Herkes olayın kendi penceresi nezdinde çözülmesi konusunda bir yön. Birlik de yok. Yani bu fon mağdurlar dediğimiz kesim hani 450 bin kişi diyoruz ama 450 bin de kendi içerisinde 8-10'a bölünmüş durumda. Herkes kendi menfaatini savunma derdinde. Yani diğerleri umurunda değil. Benim sorunum çözülsün, geri kalan ne halt yiyorsa yesin. Bu da yanlış bir yaklaşım açısı. Burada bir enkaz var. Bu enkazın altında hep beraber kalındı. Yani bu enkazdan çıkışta da hani bana villa yapılsın, geri kalan ne yapılsa yapılsın değil. Yani herkesin belli bir mutabakat, orta noktayı bulabilecek bir yere gitmesi lazım. Ama o orta nokta kolay bulunabilir mi? Mümkün değil. Yani onu da söyleyeyim. Yani burada ne karar alırsan al, birileri mağdur olacak ya da birileri mutsuz olacak. Herkese karıyla birlikte paranızın tamamını ödüyoruz desen bu sefer de diğer atlayacak ya benim suçum neydi, benim vergilerimi buraya verdin diyecek. Yani o nedenle 81 milyonsa bu ülke 81
0: milyon. Sadece bu olay için değil, hayatın tabii, içerisinde hayatın, bu. Herkes yani, illaki bir şekilde mutsuzluğu yani aynen, benimsiyor, mutsuz
1: orta
0: oluyor.
1: Orta noktada buluşabilmeyi bilmek lazım. Yani belli bir noktada sorun odaklanabilmek lazım. Yani evet bir kriz yaşandı. Keşke bu yaşanmadan önce aylar yıllar öncesinde ilgililer sorumluluklarının farkında olup bu sürece müdahale etseydi ve bu kadar büyümeseydi, ama geçti artık orası. Bundan sonra o sorumlulardan hesap sorulması, işte işin eksik yapanlardan hesap sorulması ve buradaki mağduriyetin en aza indirilmesi konusunda, ama ortak payda da nereye indirilebilir, bu konu üzerine odaklanmak ve bunun üzerine çalışmakta fayda var. Umuyorum ki mecliste bu hassasiyeti gösterecektir. Sonuçta burada zarar edenler bu ülkenin vatandaşları, evet, bu ülkenin insanları. Ben her zaman söylüyorum, bizim devlet felsefemizin geleneğinde

0: insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı var. Şey edebiyatından gelen doğru. bir devlet felsefesi. Bunlar bizim insanlarımız. Biz bunları yaşatmazsak yani geri kalan tarafta ciddi huzursuzluklar ve mutsuzluklar oluşur. Ben meclisinde gerekli hassasiyeti göstereceği kanaatindeyim. Bugün işte ben önüme gelirken gerekçeleri aldım. Kanun teklifinin gerekçeleri, kanun teklifin maddeleri de var. Burada da değişecek şeyler olur. Yani mecliste bazı konularda adım atacaktır diye umuyorum. Ama bu da benim umudum. Yani sadece bir piyasa uzmanı olarak deyip sonuçta irade oradaki yasamanın elinde. Yasama ne karar verirse sonuç o olacak. Onu görmeden dediğim gibi ne aşırı mutluluğa ne aşırı mutsuzluğa kapılmayın. Bu kadar geçti süresinde bir hafta 10 gün daha biraz daha dışı sıkmak ve sonucu net bir şekilde görmek gerekiyor.
1: Zeyd abi, bazı çalışmalarımız daha var. Onları da isterseniz inceleyelim. 2020'den itibaren halka açılan şirketlerin performansı. Tabii çok fazla şirket var. Biz 40 tanesini derleyebildik. Burada sizin de emeklerinize sağlık. Siz bilgileri ulaştırdınız. Bunun daha fazla sına sahip bilgi notu attınız ama net bir şekilde görünmesi adına biraz daha biz az tuttuk. Hedef Holding 2021'de halka açılmış. Zirvesinden %98 gerilemiş. Kiler Holding 2022'de yatırımcıyla buluşuyor. 6. ayın 30'unda %98 zirvesinden düşmüş. Odin Teknoloji %97 geri çekilmiş zirvesinden. Reader Teknoloji aynı benzer bir görüntü var. 2023'ün 9. ayında halka açılmasına rağmen zirvesine %96 düştü. Borlis Otomotiv'de de durum hiç iç açıcı değil. %96 zirvesinden gerilemiş. Diğer sayfalara da bakalım. Böyle 40-41 şirketi derledik ama sayı çok daha fazla.
0: Evet. Yani burada bir bilgi vereyim. Şöyle mesela ilk sayfaya geçecek olursak yatırımcı ne olduğunu daha iyi anlasın diye.
1: Tamam. İlk sayfa tekrar gelsin.
0: Mesela Hedef Holding halka açılış tarihi orada senin bahsettiğin rakam yani.
1: Gelelim ilk sayfaya arkadaşlar. 2021 10. ayın 14.
0: 2021 10. ayın 14'ünde halka arz edilmiş. Daha sonra hisse 2026'nın Ağustos'un 5'inde yani 5 Ağustos 2026'da 396 lirayla zirvesini görmüş. Yani bu şirketlerin hepsinin bir zirve gördüğü tarih ve zirve fiyatı var. Ondan sonra da bir dip görmüş. Yani zirveyi gördüğü tarihten sonra bir dip görmüş. Örneğin Hedef Holding 5 Ağustos 2026'da 396 lirayla zirveyi görmüş. Sonra en düşüğünü 10. ayın 1'i 2026'da 7,52 lirayla görmüş. Ve totalde %98 kayıp olmuş ve bu 58 günde gerçekleşmiş. Bazılarında bu işte 300 günde gerçekleşmiş, bazılarında 900 günde, bazılarında işte 1000 günde vesaire. Buradaki hikayemiz şu, yani 2020'den sonraki gördüğü en yüksek fiyat ve o en yüksek fiyatı gördükten sonra gördüğü en düşük fiyat. Yani o yükseği gördükten sonra en düşük nereye kadar düşmüş? Buradaki zirveden dibe kayıp da onu ifade ediyor. Hepsinde süreçler farklı. Mesela Kiler Holding. Burada zirve 5 Şubat 2026'da görülmüş. 383 lirayla. Daha sonra yine 1 Ekim'de 9.15 ile dip görülmüş. Ya da diğer bazı hisseler. Yani burada hangisi var örneğin? Odin Teknoloji var. Yine aynı şekilde mesela 13 Ağustos'ta 3512 lirayla en yüksek seviyesini görmüş. Bu zirveyi gördükten sonraki en düşük fiyat bu çalışmayı yaptığımızda 131 lira. Bunu da 6 Ekim'de görmüş gibi ya da 7 Ekim'de görmüş gibi. Yani önce bir zirve görüyor. Zirveyi gördüğü tarihi baz alıyoruz fiyatı. O zirveyi gördükten sonra en düşüğü hangi tarihte ve görmüş ve hangi fiyatla görmüş ona bakıp o zirveden dibe ne kadar kaybettirmiş. Yani aslında bu şirketin bir nevi volatilitesini de ölçmüş oluyoruz. Yani zirveyle dip seviye arasındaki bu boyutu da burada görmüş oluyoruz.
1: Diğer sayfalara da bakalım. 40 tane şirkete, 41 tane şirkete baktık. En düşük %87 var. Yani 98'den 87'ye kadar zirveden gerilemeler. LDR Turizm %96 zirvesinden gerilemiş. Gündoğdu %95. Vişne Madencilik zirvesinden %95 düştü. Agrotiç Teknoloji %95 geriledi. Sümer Varlık Yönetim %94 değer kaybı yaşadı zirvesinden. Yine bu şirketlerin de halka açıldığı tarihleri de yer veriyoruz. Penta Teknoloji %89 düşerken Çaniki Termik Santral %89 zirveden düştü. Destek Faktoring %88 zirveden

0: seviyesinden geriledi. Işık Plastik benzer bir gerileme kaydetti. Esenboğa Elektrik'te de %88'lik bir düşüş vardı. İnanılmaz düşüşler zirvelerinden. Bu listeyi uzatabiliyoruz değil mi?
1: Tabii tabii, bu liste uzanabiliyor. Ben sadece söyle sana özetinden söyleyeyim. Mesela 1 Ocak 2020'den sonraki gördüğü zirveden sonraki dönem içerisinde %80'den fazla kaybettiren 125 tane hisse var. 125 hisse. Burada istatistiksel olarak burada senin saydıkların 2020 sonrası halka arzlar. Bunlardan 64 tanesi 2020 sonrası halka arz. Yani 125 tane şirket var. Gördüğü zirveden %80'den fazla düşmüş. Bu 125 şirketin 64 tanesi, yani %50'si neredeyse 2020 sonrası halka arzlar. Yani bu yüksek bir oran Uğur, buraya baktığımız zaman. Daha şeyini söyleyeyim. Bu 125 şirket içerisinde şu anki Yıldız Pazar'da olan şirket sayısı sadece 5. Hani pazar neden önemli? Bunun göstergesi. Yani 125 tane şirkette bu tarz volatilite var. Zirve dip marjları çok geniş. İçinde sadece 5 tane Yıldız Pazar hissesi var. Geri kalan tamamı Yıldız Pazar dışındaki, yani ana pazar şirketlerinde biz tüm tarafını dikkate aldığımızda ya da yakın izlemeye giren şirketler de var bunun içerisinde. Yani güvenli liman bu taraf. Bakın, o dip tepe marjlarının düşmesi volatilitenin azalmasının da bir göstergesi. Daha ileriye götüreyim. Zirveden %70'den fazla düşen, yani 70, 71, 72, 80, 90, 100 bu şekilde gider, 98'e kadar düşen hisse sayısı. 246 şirket var. Yani zirveden aldın, 246 şirkette dipten sattıysan zirveden sonraki dipte %70'den fazla kaybettiren 246 tane şirket var. Bunların 122 tanesi 2020 sonrası halka arzlar. Yani 2020 sonrası halka arzlarda, hani o fiyat artışları vardı ya, tavan tavan tavan gidiyordu vesaire, sonra tavan tavan tavan gitti. Hani benim hep burada söylediğim konu, bu şirketler doğurdu ve öldü. Kazan doğurdu, öldü hikayesi. O zaman bizim halka arzlarımız, halka arz sonrası fiyatlamalarımız, bugünkü fon içerisindeki fiyatlamaları, o manipülasyonları vesaire göz önünde bulundurduğumuzda işin hikayesi dönüyor 2020 ve sonrasındaki halka arzlara gidiyor. Demek ki burada bir hata vardı. Yani biz bu hatayı baştan sorgulamamız lazım. Yani o tarafa bir girmek lazım. Yine burada da o 246 şirketten sadece 20 tanesi Yıldız Pazar şirketleri. Yani demek ki pazar tasnifi de bu açıdan oldukça önemli. Buna da dikkat etmek gerekiyor.
0: Bir es verelim. Philip Capital'e gideceğiz. Ercan Göçmen bizlerle birlikte olacak. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz.
1: Ercan da Silva olmuş bugün.
0: Yurt içini biz konuştuk Ercan Bey. Küresel kanattaki başlıkları da siz özetleyin lütfen bize. Haftanın ilk işlem gününde ve haftanın devamında hangi başlıklar yabancı kanatta, küresel kanatta mercek altında olacak?
2: Şimdi aslında yurt dışındaki piyasalarda ana gündem maddesi yine tahvil faizleri, Amerikan tahvil faizleri. Yani aslında beklenen biraz üstünde bir şekilde hızlı yükseldi. 10 yıllıklar 5.20'lere yükseldi. Ancak burada Uğur Bey, daha bugüne kadar görmediğimiz bir şey oldu. Eskiden tahvil faizleri yükselirken İlla ki hisse senedi piyasasına er ya da geç bir satış baskısı olurdu. Ancak bu kez gözlemlediğimiz kadar en azından 1-1,5 yıldır şunu görüyoruz. Tahvil faizleri yükseliyor ama hisse senedi piyasasında yani herhangi bir olumsuz etki yapmıyor. Bunun temeldeki nedeni özellikle çip üreticilerinin geleceğine duyulan güven şeklinde söyleyebiliriz. Bu güven bugüne kadar hisse senedi piyasalarını ayakta tuttu ve büyük olasılık 3. çeyrek sonuçlarının açıklanması bitene kadar da hisse senedi piyasası, Amerika hisse senedi piyasası bu beklenti üzerinde kalmaya devam edecek. Dolayısıyla Nasdaq'ın yani 34 binleri 35 binleri görmesi hele hele iyi bir bilanço rakamlarıydı. Bence uzak ihtimal değil. Yani faizleri yüksek olması şu ana kadar hisse senedi piyasası üzerinde olumsuz bir etki yapmadı. Büyük olasılıkla kısa vadede bu olumsuz etkiyi görmeyeceğiz. Tabii ki Amerika'da seçimler yaklaşırken volatilite artabilir. Buna hiç şüphe yok. Ancak bugüne kadarki örneklerinden gördüğümüz kadarıyla bu ara seçimlerin etkisi çok kalıcı olmuyor. Dolayısıyla Trump çok ağır bir yenilgiye uğramadığı sürece orada oluşacak etki kısa sürede olur. Piyasanın bir diğer gözlemlediği nokta petrol fiyatları. Petrol fiyatları bugün siz de bahsettiniz. Bir miktar yukarı hareket yaptı. Ancak şunu unutmamak lazım, özellikle Amerikan ham petrol için söylüyorum. Yani gördüğümüz seviyeler, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın yarattığı olumsuz etki gibi pek çok olumsuz etki üst üste koyduğumuz zaman petrol fiyatlarının burada kalması aslında çok yükselmemiş bir petrol fiyatını bize gösteriyor. Çünkü 2010 ile 2014 arasında bile ham petrol fiyatları 100 dolar civarında bir ortalamaya sahipti. Şu anda 100 doları görmüyor ham petrol. Dolayısıyla şu aşamada orada bir olumsuz dünya büyümesi üzerinde olumsuz etki yaratacak çok majör bir şey yok. Yani elbette ki ham petrol fiyatının yukarıda olması piyasalar üzerinde bir olumsuz etkisi var ama korkulduğu kadar bir etki yaratmadı. Ancak diğer taraftan dizel petrol, dizel fiyatlarında bir yükseliş var. Bu işte biraz daha farklı çünkü Ukrayna-Rusya Savaşı'nın özellikle enerji üretim tesisleri üzerindeki tahribatı dizel fiyatları üzerinde bir olumsuz etki yaratıyor. Bir yandan da kasırga dönemine yaklaşıyoruz Amerika tarafında. Bunların her birini topladığınız zaman özellikle dizel fiyatlarında bir yükseliş olabilir. Bu piyasaları olumsuz etkileyebilir ama tekrar belirtmek isterim. Petrol fiyatında şu ana kadar bir olumsuz etki görmedik. Büyük olasılık bugüne kadar görmediğimiz olumsuz etki önümüzdeki günlerde de görmeyeceğiz. Dolayısıyla petrol enerji fiyatlarındaki olumsuz etkiler bence sınırlı boyutta kalır. İsterseniz son olarak altın üzerinden de bahsedelim. Altın fiyatları yani bu yılın başında 5000 doların üzerine çıktı ons altın. Evet. Piyasada çok büyük bir beklenti yarattı. Ancak yani hep aynı şeyi söylüyorum belki ama altının çıkarılma maliyetleriyle baktığın zaman orada müthiş bir kâr marjı vardı. Dolayısıyla altın eğer 4000 doların altına inerse ons dolar orada yepyeni bir düşüş trendi başlayabilir ama şu aşamada hani altın 4000 doların altına ineceğini söylemek çok zor ama dikkat etmek lazım. Altına inerse yepyeni bir satış baskısı gelebilir altın tarafında.
0: Ercan Göçmen bizlerle birlikte oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz. Yayın boyunca Üzeyir Doğan bana eşlik etti. Üzeyir Bey teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Sağ olun. Efendim böylece nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Beyler, siz ne yapıyorsunuz ya?
1: GS para transferi free. Böyle pas antrenmanı gibi oluyor.
2: Kanada uzun pas atayım.
3: Efsane.
4: GS parayı kullanın. EFT, havale, fast işlemlerine komisyon ödemeyin. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.
5: Bir gün bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinde.
6: Karşınızda yılların hobisi Vedat Bey. Paytier Sanal Posu'yla online ödemelerini zamanında kesintisiz alıyor. Tek anlaşmayla tüm kartlara taksit yapıyor. Verelim diğer özellikleri.
7: Büyük rahatlık Paytier.
8: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki ara

0: Hepsi çikolatalı gofret 17 lira.
1: Ev bakıyorsun. Peki fiyatından emin misin? Emlak Jet'e gir. Endeks'in veri gücüyle hesaplanan gerçek değerini gör. Fiyat değişimini incele.

0: hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
3: Hazine dış borçlanması, yurt dışındaki kaynaklardan gönüllü yöntemlerle, belirli bir vadeyle ve belirli bir sabit ya da değişken faizle borçlanılması işlemi.

İlk KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat.

0: İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. Ve yeni konak.
1: Tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi. Kendisi yatırım finansmanın 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.
2: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Abi, toplamışsın aileyi.
4: Aile çok önemli.
5: Hadi ben kaçarsın. Arkadaşlarla buluşacağız.
6: Paran var mı?
5: Neyle gideceğim?
6: Nerede harcayacağım?
4: Darladın ama çocuğu.
5: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
4: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: Ahbap ekranlarından mutlu günler. Bize sorunla karşınızdayız. Sayın seyirciler, bu hafta vatandaşlık maaşını konuşacağız. Vatandaşlık maaşının detayları netleşiyor. İlk etapta 2,5 milyon haneye 1,5 trilyon lira destek ödemesi planlanıyor. Kimler yararlanacak? Uygulama nasıl olacak? Başvuru nasıl yapılacak? Bütün detayları konuşacağız ve sorularınıza cevap vereceğiz. Bize sorun@ahbap.com.tr mail adresine sorularınızı şimdiden yollamaya başlayabilirsiniz. Ekranda da zaten mail adresimizi şu anda görüyorsunuz. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Evet, vatandaşlık maaşını konuşarak başlayalım. Detaylar var. Kimler yararlanacak? Uygulama nasıl olacak? Başvuru nasıl yapılacak? Ne zaman başlayacak bu ödemeler ve gelir testinde hangi kriterler önemli olacak?
1: Tabii biz buna vatandaşlık maaşı diyoruz ama hani vatandaşa ödenen bir maaş değil aslında. Bu hane bazlı ödenecek. Evet. Tabii adını böyle işte kamuoyunda böyle konulunca daha kolay anlaşılıyor ama gerçek adı aslında gelir tamamlayıcı aile destek sistemi. Yani ailelerin gelirlerini tamamlayacak bir sistem olarak kurgulandı. Pilot bölgelerde de bazı denemeler yapılıyor. 2027'de de başlamış olacak. Ama ana mantığı şu aslında, hanelere girecek gelirin bir alt seviyesi belirlenecek. Yani bir kriter belirlenecek, bir rakam, onu da birazdan söyleyeceğim. O rakamın altında kalan hanelerin gelirleri o rakama tamamlanacak. Bu hem nakdi olarak da yapılacak, aynı olarak da yapılacak. Şimdi kimler yararlanacak deyince burada da bir gelir kriteri ortaya konulacak. Zaten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın network'ünde sosyal yardım alanların bir listesi var yani. Dolayısıyla bunun üzerine de insanlar yine ben de bu sistemden faydalanmak istiyorum diye başvurduğunda onlara eklenecek. Dolayısıyla bu mahalle mahalle, il il, ilçe ilçe araştırmalar zaten bir süredir yapılıyordu. Hani kimlerin yararlanabileceği, ne kadar insanın bundan faydalanabileceği. Dolayısıyla aşağı yukarı bir 2,5 milyon hane bu gelir tamamlayıcı aile desteğinden yararlanacak gibi görünüyor. Şimdi uygulama nasıl olacaktan başlayalım. Burada bir gelir seviyesi belirlenecek demiştim. İlk etapta şu anda taslak olarak düşünülen taslaktaki gelir seviyesi en düşük emekli maaşı olarak belirlenmiş. Yani bu yıl için 23.552 lira. Eğer bu kabul edilirse ve işte diyelim ki şimdi uygulama başlamış olduğunu düşünürsek, hanenin 23.552 liranın altında kalan geliri 23.552 liraya tamamlanacak. Aynen emeklilerde yapıldığı gibi. Emeklinin maaşı bunun altına kaldığı zaman hazineden biz destekle bu rakama tamamlanıyor. Tabii bu rakam en düşük emekli maaşına eğer endekslenirse her yıl Ocak ve Temmuz aylarında da değişmiş olacak. Çünkü her yıl Ocak ve Temmuz ayında en düşük emekli maaşı değişmiş oluyor. Dolayısıyla uygulamanın ana esası bu. Yani belirlenen gelirin altında kalan kısım tamamlanacak. Ama bu sadece nakdi olarak düşünülmüyor aslında. Burada aynı yardımlar da yapılacak. Yine devam eden işte enerji destekleri, işte elektrik, doğalgaz faturalarının ödenmesi gibi. Yine gıda yardımı gibi. Bunlar da bu maddi desteğin yanında ailelere ulaştırılacak. Şimdi burada aslında bu sistem biraz da bu sosyal yardımları bir çatı altında toplamış olacak. Dolayısıyla birçok sosyal yardım var biliyorsun. İşte 65 yaş aylığı var, engelli parası var, evde bakım parası var, hastalara verilen ödemeler var, sosyal ekonomik destekler dediğimiz SED ödemeleri var. Dolayısıyla bütün bunlar bir merkezden yönetilebilir, bir çatı altında toplanmış olacak. Yani o eve hangi yardımlar giriyorsa onlar işte birlikte yönetilebilir hale gelecek. O yüzden de uygulama önemli. Uzun süredir de üstünde çalışılıyor. Şimdi burada aynı yardımlar da yapılacak dedim. Hani elektrik, doğalgaz ve gıda yardımı gibi yardımlar. Burada İstersen şu en alttaki maddeye geçeyim, diğerlerini sonra söyleyeyim. Gelir testinde hangi kriterlere bakılacak derken, bu biliyorsunuz zaten gelir testi yapılıyor. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın işte il ve ilçelerdeki teşkilatları var. Sosyal yardım vakıfları vasıtasıyla. Burada o hanenin sadece gelirine bakılmıyor tabii, giderine de bakılacak. Yani işte kira veriyor mu, ne kadar fatura ödüyor, başka giderleri var mı gibi. İkincisi, hanenin içinde yaşayanlara da bakılacak. Yani dolayısıyla herkes aynı yardımı almayacak. Diyelim ki senin bulunduğun hanede bir tane çocuk var. Benim bulunduğum hanede işte 3 tane 18 yaşından küçük çocuk var. Dolayısıyla benim yardımım biraz daha farklı olacak. Ya da benim hanemde işte yaşlı birisi var ya da engelli birisi var. Dolayısıyla işte yaşlılar, engelliler, 18 yaşından küçük çocuklar, bütün bunlar o kriterleri değiştirecek. Dolayısıyla hani bunlar yardımın miktarını da değiştirecek. Gelir testinde bu kriterlere bakılırken evde yaşayanlara da bakılmış olacak. O yüzden de hani ilk başta biz buna vatandaşlık maaşı evet diyoruz ama bu hane bazlı yapılan bir yardım olacak. Evet. Dolayısıyla bir bununla ilgili bir kart da, bir destek kartı oluşturulacak. Bütün yardımlar o kart vasıtasıyla, hem nakdi yardımlar hem fatura ödemeleri o kart vasıtasıyla yapılacak. Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak veya işte dediğim gibi kaymakamlıklarda, valiliklerdeki sosyal hizmetler vakıflarına gidilerek yapılacak.
2: Ne zaman başlayacak?
1: Ne zaman başlayacak? Bu orta vadeli programda da yer aldı biliyorsun. Bunun çalışmaları bir süredir devam ediyor. Dediğim gibi 2026'da pilot olarak bu başlatılmıştı. 2027'de de bütün Türkiye'ye yayılması planlanıyor. Ama onun öncesinde tabii bir şu anda taslak çalışma üzerinde çalışmalar devam ediyor. Farklı geliştirmeler de söz konusu olabilir. Biz hani ilk taslaktan biraz bahsettik. Ama 2027'de uygulamaya geçmesi planlanıyor. Bir yasal düzenleme olarak meclise gelecek. Mecliste de değişiklikler olabilir. Ondan sonra da yürürlüğe girdikten sonra bu ödemeler başlamış olacak. Dediğim gibi yani mesela doğuda belki daha çok enerji yardımı yapılırken batıda atıyorum gıda yardımı daha çok yapılacak gibi bölge bölge, hane hane farklı spesifik yardımlar yapılacak. O yüzden de hani herkese 10 bin lira gibi bir şey düşünmemek lazım. Farklı her ailenin durumuna göre
2: değişkenlik gösterecek.
1: Bir de burada tek yaşayanlar ve yaşlılar için bir öncelikte, yani engelliler, yaşlılar, tek yaşayanlar için bir öncelikte söz konusu olabilecek. Yani ihtiyaç ne kadar çoksa ona öncelik tanınacak. Evet. Evdeki ihtiyacı olan insan sayısı, işte 18 yaşından küçük çocukların olması önemli, engellinin olması, yaşlının olması ne kadar çoksa ona öncelik tanınacak ya da farklı bir ödeme yapılacak gibi.
2: Yani diğer sosyal yardımlarda öncelik verilen kriterler gibi olacak diyebiliriz özellikle.
1: Yani hem onlar olacak hem de burada yeni kriterler devreye girecek. Burada tabii en önemlisi hanenin gelir ve gider dengesine bakıldıktan sonra ortaya çıkan gelirin bugün için söylüyorum 23.552 lira diyelim. Evet. Onun altında olup olmadığına bakılmaz. Diyelim ki onun altında değilsiniz ama işte elektrik, doğalgaz ihtiyaçlarınız var, çocuklar var. Bu sefer farklı destekler, sosyal yardımlar devreye girecek.
2: Peki, çok teşekkür ediyoruz sorulara.
1: Yani şu algılanmasın diye söyledim bunu. İşte 23.552 liranın üzerindeyse bu hane zengindir gibi bir şey denilmeyecek.
2: Tabii.
1: Oradaki ihtiyaçlara göre söylenecek ama gelir tamamlayıcı destek için bir kriter, rakam kriteri belirlenirken şu anda ortaya çıkan rakam bu. Evet. En düşük emekli maaşı. Evet.
2: Peki.

0: Teşekkür ediyoruz. Sorulara geçelim şimdi. Tekrar hatırlatalım seyircilerimize. Bize sorun @apara.com.tr mail adresimiz. Şimdi ilk sorumuz Erdoğan Candan'ın sorusu. 1978 doğumluyum. 95 girişim. 7200 gün primim var. Bağkurluğum limited şirketim var demiş Erdoğan.
1: Şimdi zaten EYT'li olmuş ama tabii Bağkurlu olduğu için de priminin 9000 güne tamamlanması gerekiyor. O yüzden 9000 günü ya tamamlayacak bu haliyle, hı hı, ya da şu anda bir SSK'lı işe girecek, 1261 gün yani 3,5 yıl çalışıp o zaman işte 1800 gün yerine 1200 günle emekli olacak, 600 gün daha az ödemiş olacak.
0: Evet. Belgin Baklacıoğlu'nun sorusu, 3 Mart 2000 sigorta girişliyim, 5500 günüm var, 2 çocuğum var, ne zaman emekli olurum, 1976 doğumluyum.
1: 7000 gün ve 58 yaş gerekiyor. Ama ben çalışamıyorum diyorsa bu primle de emekli olabilir. Zaten 25 yıl ve 58 yaş şartı var 4500 günlük kısmi emeklilikte. 25 yıl dolmuş, 2000'den bu yana 25 yıl geçmiş. Dolayısıyla prim tamam, 58 yaşını doldurunca kısmi emekli olabilir. Ama evet, ben tam emekli olmak istiyorum derse o zaman 25 yıl şartı yok. 5500 günü, 7000 gün yapacak ve 58 yaşını bekleyecek.
0: Ahmet Kurtuluş, 1 Şubat 1978 doğum tarihim, işe giriş tarihim 2001, 11.000 gün var, ne zaman emekli olurum?
1: Burada bir yanlış bir hesaplama da var gibi görünüyor. Yani 2001'de girip 25 yıl çalışıp 11.000 gün mümkün değil. Yani 25 yıl hiç ara vermeden çalışırsanız zaten 9.000 gün ediyor. Yani dolayısıyla bu rakamda bir yanlışlık var. Biz o rakamı çok o zaman dikkate almadan 2001 girişine göre 60 yaşında ve 7.000 günü tamamlayarak emekli olacak.
0: Evet. Nesibe Ateş'e devam ediyorum. 1984 doğumluyum, 2001 girişliyim ve 6049 günüm var. Ne zaman emekli olur?
1: Burada da 7000 gün şartı var ve 58 yaş şartı var. Ama ben artık çalışamıyorum, bu 1000 günü de tamamlayamayacağım diyorsa o zaman 25 yıl 4500 gün ve 58 yaş şartıyla da emekli olabilir.
0: Murat Yılmaz, 73 doğumluyum, 92 sigorta girişim. Çocukları borçlandım ve tarım sigortasıyla 3600 günü tamamladım. Ne zaman emekli olurum diye sormuş Murat Bey. Herhalde kendisi için sormuş.
1: Evet, eşi için sormuş olabilir. Çünkü çocuklar borçlanıldığına göre. Eğer Bağkur fazla ise en az 5400 gün gerekiyor. SSK fazla ise 3600 gün yetiyor. Her ikisinde de kadın için yaş şartı 58.
0: Evet. Refik Güner, sigorta girişim 10 Mayıs 2000, prim günüm 8000, yaşım 45, E-Devlet'te emeklilik yaşım 60 görünüyor. Ne zaman emekli olurum?
1: Doğru söylemiş E-Devlet zaten. Yani burada şart 7000 gün 60 yaş. Dolayısıyla 7000 gün tamamlanmış.
0: Evet.
1: Bir 15 yıl sonra arkadaşımız emekli olacak.
0: Yavuz Güner, 1977 doğumluyum, 2007 Ocak 15 girişliyim. Askerliği 99'da yaptım, 7000 günü tamamladım. Askerliği kaç günü ödersem 2005'e çekebilirim.
1: 2005'e çekince bir şey değişmeyecek. Yani boşu boşuna para ödemenin anlamı yok. Yani 2005 de olsa, 2007 de olsa bir şey 60 yaş 7000 gün şartı var. Evet. 7000 günde tamamlandığına göre fazladan para ödemenin anlamı yok. 60 yaşını beklesin.
0: Evet. Şevket Gökçen, 73 doğumluyum, 2005 tarım Bağkur girişim var, 7400 gün primim var, ne zaman emekli olurum?
1: Bağkur'dan emekli olacak, öyle gözüküyor. 9000 gün ve 60 yaş.
0: Devam ediyorum. Muhammed Mustafa Can'ın sorusu. 95 girişliyim, 57 yaşındayım, 9523 güne sahibim, yalnız 700 gün borcu ödersem emekli oluyorum. Şu an ödeme durumum yok. Yıl sonunda herhangi bir düzenleme söz konusu olabilir mi?
1: Bir düzenleme şu anda yok. Yani onu bekliyorsanız, hatta yıl sonunda asgari ücret artacağı için ödeyeceğiniz, evet, para da artacak. O yüzden ne yapın edin, siz bu 700 günü şimdi ödeyin ve emekli olun.
0: Bir an önce emekli olun.
1: Emekli olun, maaş almaya başlayın.
0: Evet, Asaf Torbacıoğlu, 18 Aralık 2008 girişliyim. Ne zaman emekli olurum? 5300 günüm var. Askerliği de ödersem, sigorta, girişim...

0: düşük. 7000 gün 60 yaşa tabi olsun.
1: Evet. İzzettin Şen'in sorusu. %40 engelliyim. 2008 24 Ocak sigorta girişim var. 4400 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi şöyle, raporun onaylanması lazım. Yani yeni yasayla birlikte artık Sosyal Güvenlik Kurumu, bu eskiden vergi dairelerine gidiliyordu vergi indirimi almak için. Artık Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidiliyor ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu raporu onaylaması gerekiyor. Eğer onaylarsa 20 yıl 4400 gün yetecek. Dolayısıyla 2028'de emekli olabilir, yaş şartı yok. Eğer onaylanmazsa o zaman 7000 gün 60 yaşı bekleyecek.
1: Peki, mailden devam edelim. Önder Tunçer'in sorusu. 1979 doğumlu bayanım. 1997 Mart girişim var. 3605 gün prim var. Şu an çalışmıyorum. Ne zaman, nasıl emekli olurum?
0: Şimdi bu 3605 gün SSK'dansa 58 yaşında emekli olur. Ama 16 yaşındaki...
1: SSK'ymış bu arada.
0: Evet, 16 yaşındaki sigortaya da bakmak lazım. Staj ya da çıraklık olmasın. Yani 16 yaşında sigortalı olmuş, evet. O manada söylüyorum. Evet.
1: Peki, Gökhan Manaz'ın sorusu. Staj tarihim 2004 gün. Staj tarihim 2004 gün. Yok ama işe başlama tarihim 2009 5300 günüm var. Herhalde nokta virgül koymadığı için şöyle demek istemiş. Evet. Staj tarihim 2004. Gün yok ama işe başlama tarihim 2009. 5300 günüm var. Emekli tarihim hangi günü baz alır? Ne zaman emekli olurum? Kademeli gelirse bana vurur mu demiş.
0: Şimdi 2009'da gün yoksa, evet, o da sayılmaz. Ama 2009 ya zaten staj sayılmıyor da.
1: Evet.
0: Bir de kademeli gün olsa da olmasa da 2009'a, evet, bakacaksınız. Eğer orada prim yattıysa 7200 gün ve 61 yaş gerek.
1: Evet.
0: Kademeli diye bir şey yok diyorum. Kızıyorlar. ama yani kimseyi de kandırmamak lazım. Kademeli diye bir şey yok gerçekten.
1: Olmadığı için yok diyorsunuz,
0: evet,
1: zaten siz de.
0: Olursa zaten biz söyleyeceğiz. Ama yani ne böyle bir çalışma var, ne böyle bir hazırlık var, ne böyle bir yasal düzenleme var.
1: Evet.
0: Yok yani şu anda. Evet.
1: Fatih Öztürk, 1977 doğumluyum. %64 engelim var. Hiç SSK yok. Epilepsi hastasıyım. SSK'lı olursam ne zaman emekli olurum?
0: Tabii hiç SSK yoksa emeklilik diye bir şey de yok. Yani bunun engellisi engelsizi fark etmiyor. Yani evet, emeklilik için prim yatması gerekiyor. Emekliliğin mantığı o zaten. Malulen emeklilik için en az 1800 gün gerekiyor. Yani bu da 5 yıl eder.
1: Evet.
0: Yani %64 ise çalışma gücünü kaybetmişse 5 yıl nasıl çalışacak? 5 yıl çalışırsa zaten çalışabiliyor demektir. Yani orada yapacak bir şey yok. Evet. Eğer ihtiyaç varsa dediğim gibi az önceki sosyal yardımlardan faydalansın. Engellilere maaş bağlanıyor vesaire, değişik sosyal yardımlar var. Eğer ihtiyaç varsa, yani öyle bir ihtiyaç durumu varsa, yoksa zaten hani sadece emekli olmak istiyorsa da bu şartlarda emeklilik yok.
1: Evet. Peki, devam ediyorum. Hasan Bey'in sorusu. 1994 girişliyim. 3616 gün çalışma sürem var. Ev hanımıyım. 1 Şubat 1970 doğumluyum. Ne zaman emekli olurum?
0: Şöyle, yapacak bir şey yok. Yani bu eğer çalışmıyor anladığım kadarıyla. Burada bir işte 284 gün neyse, 284 günlük bir ya doğum borçlanması yapacak ya isteğe bağlı sigorta ödeyecek. Bu rakamı 3600'e tamamlayacak ve 58 yaşını bekleyecek.
1: Mahmut Karakaş, 1 Mart 1965 doğumluyum. 5251 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Evet, ne zaman işe girdiyse ona göre de emekliliği hesaplanacak. İşe giriş tarihinde bize yazı versin.
1: Onur Çareci, 2003 yılında Bağkur girişim var. Toplam 4887 gün Bağkur primim var. Ayrıca 3364 gün de sigorta primi var. 1984 doğumlu erkek vatandaşım. prim

0: Yatmaya devam mı? Emeklilik ne zaman?
1: Şimdi o 3000 küsur günlük SSK bu Bağkur'dan sonra ise primi tamamlamış. Yani evet. 7000 günü tamamlamış. 60 yaşını bekleyecek. Ama Bağkur sonra ise bu sefer 9000 gün gerekecek.
0: Savaş Bozkurt. SSK girişim 18 Ağustos 2002. 1984 doğumluyum. Tazminat alabilir miyim? SSK'dan yazı alıp ve ne zaman emekli olur?
1: 7000 günü doldurduysanız, SSK'dan 7000 günü doldurduğunuza dair bir yazı alırsınız. Bu yazıyla iş yerine müracaat edersiniz. İş yerinde de en az 1 yıl çalışmışsanız kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Ama 7000 gün dolmadıysa tazminat alamazsınız.
0: Evet.
1: Yani hiç ara vermeden çalıştıysa 2002'den bu yana zaten dolmuştur 20 yıl.
0: Peki, devam ediyorum sorularımızda. Hasan Öksüz'ün sorusu. 1980 doğumluyum. 1998'de Çiftçi Bağkur'um var. Bir kereye mahsus 2006'da SSK'lı hemşire, 2007'de 4 beyli atandım. 2009'da memur oldum. Ne zaman emekli olurum?
1: 20 yılı tamamlayacak memuriyette, evet. Ve 58 yaşında tamamlayacak.
0: Vedat Yılmaz. Stajı normal çalışma olarak Yargıtay onadı. Bu staj işe başlama olarak gösterebilecek miyiz?
1: Şimdi şöyle, evet, geçenlerde Yargıtay'dan böyle bir karar çıktı ve gerçekten herkes heyecanlandı, ama zaten kararın içeriğine baktığınız zaman Yargıtay şöyle bir kararı bozuyor orada. Yani staj SGK ve emeklilik için başlangıç sayılır kararı vermiyor. Bir vatandaş somut dosyada çırak veya staj olarak normal çalışmasını staj gibi gösterilmiş. Yani bir usulsüzlük yapılmış. Bu kararı bozuyor Yargıtay.
0: Evet.
1: Bunu staj olarak gösteremezsiniz. Hı-hı. Normal çalışmadır. Normal çalışma gösterilmesi gerekir diye. Tabii bu farklı aksettirildi. İşte staj artık sorun çözüldü, Yargıtay karar verdi, başlangıç sayılıyor gibi aksettirildi. Ama öyle bir durum yok. Burada tamamen somut bir olayın üzerine bir vatandaşın normal çalışmasının staj gibi gösterilmesi, usulsüz bir işlem yapılması sonucu Yargıtay'dan bir bozma kararı çıktı. Dolayısıyla şu anda böyle bir şey göstermek bu kararla mümkün değil. Yani bunun için yasal, evet, düzenleme gerekiyor.
0: Peki, az önce Mahmut Bey girişini yazmamıştı. Yazmış şimdi. Soruyu tekrar okuyayım isterseniz. 1 Mart 1965 doğumluyum. 5251 günüm var. Ne zaman emekli olacağım? 2006 girişim.
1: 7000 gün, 60 yaş, 60 yaşı dolmuş. 7000 günü beklemesi lazım. Yok, çalışamıyorum diyorsa bununla da emekli olabilir. Ama 25 yılında dolması lazım. Yani 2031'i beklemesi lazım o zaman.
0: Evet.
1: Ya 7000 günü tamamlayacak ya 2031'i bekleyecek. Evet.
0: Ayşe Ayazar. 1982 doğumluyum. 2011 başlangıç. 4450 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
1: 7200 gün ve 58 yaş gerekiyor burada da.
0: Osman Öztürk'ün sorusu. 1986 doğum yılım, 2004 girişim, kademeli emeklilik olursa ne zaman emekli olurum diye sormuş.
1: Şimdi
0: Osman
1: burada da 7000 gün ve 60 yaş var. Başka da bir ihtimal yok. Artık kademeli emeklilik
0: yok.
1: Cevap vermeyelim. Evet. Yani dediğim gibi, hani o haberler çıktıkça insanlar da böyle
0: yazıyorlar,
1: umut tacirliği, evet, yapmayalım. Yapmamak gerekiyor. Evet.
0: Ali Nihat Akyusun. 91 Şubat sigorta girişim var. Doğum tarihim 20 Ocak 1969. Askerlikle beraber geri kalan günlerimi 5400 gün ödedim. Halen yurt dışında çalışıyorum. Yurt dışında çalışanlara ne zaman müsaade gelecek?
1: Tabii müsaadeden kasıt ne bilmiyorum, ama yurt dışında çalışanların gördüğünüz gibi emekli olmasında Türkiye'de bir sakınca yok, bir kısıt yok. Yani bir izne gerek yok. Siz de zaten ondan faydalanmışsınız. 5400 günü,
0: evet,
1: ödemişsiniz ve yaş şartıyla emekli olacaksınız. Ama şundan bahsediyorsa, hani ya orada da çalışmaya devam edelim diye, onunla ilgili bir gelişme yok. Öyle bir yasal düzenleme de yok. Emekli olmak için oradan gelirinizin olmaması gerekiyor.
0: Evet. Peki, devam ediyorum. Ferah Adana sormuş. 1974 doğumluyum. İşe giriş tarihim 18 Ocak 2012. 94 ve 2006 doğumlu iki oğlum var. 2003'te staj başlangıcım var.

0: 2006 yılı doğumlumu 2 yıl borçlandım, ödedim. Sigorta başlangıcım hangi tarih sayılır? Toplam 5907 ödemem var, prim ödemem var. Ne zaman emekli olur?
1: Şimdi bu stajla işe başlama tarihi arasında dünyaya gelen çocuklar borçlanıldığında kadınlar için işe giriş tarihi geriye gidiyor.
0: Evet.
1: Ne kadar gidiyor? Her çocuk için 2 yıl geriye gidiyor. Dolayısıyla 2012 tarihi 2010'a çekilmiş ama orada şartlar değişmiyor. Gene 7200 gün 58 yaş. Ama diğer çocuğu da borçlanırsa 2 yıl daha geriye gider. Bu sefer şartlar 7000 gün ve 58 yaş olur. Yani 200 günlük prim ödemekten ve beklemekten kurtulur. Dolayısıyla hani 2008'e çekmek istiyorsa diğer çocuğu da borçlanması gerekir.
0: Evet. Ekrem Argıtlı. TİS sözleşmesi emekli olduktan bir ay sonra gerçekleşti ve 2 senelik SGK'ya ilave edildi. Dilekçe versem emekli maaşım değişir mi?
1: Şimdi şöyle, toplu iş sözleşmesinden bahsediyor.
0: Evet.
1: Toplu iş sözleşmesi sizin emekli olduğunuz tarihten önceki dönemi kapsıyorsa evet, SGK'ya bir müracaatla emekli maaşınızın güncellenmesini isteyebilirsiniz. Tekrar ediyorum, toplu iş sözleşmesi sizin emekli olduğunuz tarihten önceki dönemi kapsaması lazım.
0: Evet. Emeklilikten önceki dönem.
1: Emeklilikten sonraki dönem zaten sizi ilgilendirmiyor. Evet. Emekli olmuşsunuz.
0: Cuma Yıldırım. 1983 doğumluyum. Sigorta girişim 98. Ne zaman emekli olurum? 8900 günüm var.
1: Burada tabii 15 yaşında bir giriş var. Eğer o staj ya da çıraklık değilse emekli olması lazım arkadaşımızın 8900 günden. Belli ki o staj ya da çıraklık, o geçerli değil. Sonraki tarih önemli, uzun vade.
0: Nagihan Çalılı. 78 doğumluyum. 2003 tarihli 112 gün SGK girişim var. 21 Nisan 2005 tarihinde banka emekli sandığı girişim var. Toplam prim 7313. Emeklilik yaşım nedir?
1: Prim tamamlanmış. Yani biliyorsun, banka sandıkları da artık SSK kapsamında, yani 4A kapsamında değerlendiriliyor. Dolayısıyla toplamda 7313 gün, 7000 gün tamamlanmış. 58 yaşını bekleyecek ve emekli olacak.
0: İsa Başka. Kademeli emeklilik olur mu? 2001 girişliyim, 7205 prim günüm var.
1: Şöyle söyleyeyim, prim tamam, 60 yaşını bekleyeceksiniz. Burada bir kademe falan yok. Yaş şartınız 60.
0: Evet.
1: Kademe nasıl olur? 2008 sonrası girişlerde kademe geliyor işte. 7200 gün 61 yaş oluyor. Sonra bu yaş şartı ileri yıllarda 65'e kadar çıkacak.
0: Evet, talep edilen sistem yani bu şekilde.
1: Yok, hayır, talep edilen değil. Şu anki sistemden bahsediyorum.
0: Evet, yani pardon.
1: Talep edilen sistemde 45'ten 48'den başlasın, evet, diyor. Evet.
0: Peki, Betül Aydın'ın sorusu. 2000 yılında özel sektörde başladım. 2011 yılında memur oldum ve sözleşmeli başladım. Daha sonra 2013 yılında kadroya geçtim. 2008 sonrası sözleşmeli olanlarda kanuna göre 23.552 lira emekli maaşı alabilirmişim. Bu doğru mu?
1: Şimdi bir yalan da bu. Bak, arada bir bu soru geliyor biliyorsun.
0: Evet.
1: Yani memurlarda evet, 2008 sonrasında emekli sandığı değil de 5510 sayılı yasa geçerli ama sizin gene ünvanınıza göre, o yatırılan prime göre, maaşınıza göre, ek göstergene göre, prime esas kazanç tutarlarınıza göre bir maaş belirlenecek. Yani bahsettiğiniz rakam en düşük SSK emekli maaşından bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Taban maaşından. Dolayısıyla böyle bir maaş verilmesi söz konusu değil. Bu maaşı alabilmeniz için maaşınızın, yani emekli maaşınızın bunun altında olması lazım ki buraya tamamlansın. Yani yalan olduğu zaten buradan baktığınız zaman belli. Yani insanların bunlara inanıyor olması da çok şaşırtıcı. Ne olur bunlara inanmayın. Bunlar külliyen yalan, evet, haberler. Ortalığı karıştırmak için yapılmış haberler. Memurların emekli maaşının nasıl hesaplanacağı belli. Kuralları, kaideleri belli. Bahsettiğiniz rakam SSK emeklilerinin maaşının tamamlandığı rakam. Niye size onu versinler? Onu da anlamadım. Böyle bir maaş skalası yok. Bu, atıyorum, 17-18 bin lira maaş olan bir emeklinin maaşını buraya tamamlıyor. Şimdi Ocak'ta bu değişecek. Sizin için de rakam mı değişecek? Dolayısıyla yani bu yalanlara da inanmayın. Yani ortalıkta böyle çok yalan dolaşıyor. İnsanlar da ne yapsınlar? Okuduklarına, evet, inanıyorlar.

0: Maalesef işte bunun önüne geçemiyoruz. Yani sadece bu konuda değil ki, yani İletişim Başkanı'nın dezenformasyonla mücadele diye bir birimi var. Yani evet. Bir sürü insan oturup bu yalanları doğrulatmakla uğraşıyor ama işte hani bir laf var. Doğru ayakkabısını bağlayana kadar yalan dünyayı dolaşıyormuş. Evet. Siz doğruyu söyleseniz de artık o yalan bir kere yerleşmiş oluyor. Biz de dilimizi döndüğünce buradan anlatmaya çalışıyoruz.
1: Yerleşmiş oluyor bu hafta mesela kademeli emeklilikle ilgili 5-6 soru geldi herhalde yani. Evet. 5-6 soru sordu.
0: Sadece size. O değil hani siyasi en konular, yani. Ekonomiyle evet. ilgili konular neler neler.
1: Evet. Peki devam ediyorum. Elnur Can Muhammedoğlu. 1976 doğumluyum. 92-93 yıllarında Azerbaycan'da sigortam var. 2006'dan itibaren Türkiye'den sigortalıyım. 7600 günü tamamladım. Tavsiyeniz nedir?
0: Şimdi şöyle, Azerbaycan'la yapılan sosyal güvenlik anlaşmasında oradaki çalışma başlangıcının Türkiye'de de başlangıç sayılma ihtimali var. Bu yüzden hani arkadaşımız Azerbaycan'daki çalışmalarını ispatlayan belgelerle, tabii kayıtlı olması şartıyla, SGK'ya müracaat etsin. Eğer başlangıç sayılırsa zaten EYT'li olur. Evet. Ve emekli olur. Yoksa 58 yaşını bekleyecek. Tabii burada Azerbaycan'da bir 16 yaşında sigorta var. Onu evet. da bir işaret düşeyim ben. Ne olur ne olmaz. Ona da bir bakmak lazım. Evet.
1: Peki devam ediyorum şimdi. 1976 doğumluymuş ama 92 diyor.
0: Yani 16 olmuyor mu?
1: 16 oluyor, doğru.
0: Evet. Dolayısıyla peki, ona dikkat etmek evet. lazım. Evet.
1: Fırat Tatar. 1974 doğumluyum. 97 SSK girişim var. 3500 günüm var. Asgari borçlanmayı yaparsam ne zaman emekli?
0: Askerlik borçlanmasından.
1: Askeri borçlanma, evet. Evet.
0: Şöyle 5825 gün gerekiyor EYT'den evet. emeklilik için. Onu tamamlayabilirse, yani askerlik borçlanması yetmeyecektir. En fazla 540 gün. 4040 gün olacaktır. Hı. Üstünü tamamlayabilirse çalışıp EYT'den emekli olur. Yok ben tamamlayamam derse, o zaman 100 gün askerlik borçlanması yapsın. 3600'ü tamamlayıp 60 yaşını beklesin.
1: Koray Karayüz. 2000 Mart ayı yedek subay girişim var. 8600 prim, Bağkur ve SSK günüm var. 1976 doğumluyum.
0: Şimdi şöyle, eğer son 3,5 yıl SSK ise 60 yaşında prim tamamlanmış SSK açısından, ama Bağkur ise bu sefer 9000 günü tamamlayıp 60 yaşında emekli olacak.
1: Alparslan Kotan. 2001 girişliyim, 7200 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: 58 yaşında, 2001 kişi 7200 günü var, 60 yaşında emekli olacak.
1: Peki devam edelim maille. Songül Kaya. Babam 7 Ocak 1968 doğumlu. İşe girişi 5 Temmuz 2002. 7030 günü var. Ne zaman emekli olur?
0: 60 yaşını bekleyecek. Çok kalmamış. 2028 değil mi? 68'di miydi?
1: 1968'di.
0: Evet, yani 2028'de doğum gününde babanız doğum günü armağanı olarak emekli olabilir.
1: Evet. Peki devam ediyorum. Aslı Hanım'ın sorusu. 14 Eylül 1998 staj girişim var. 2 Ekim 2000 uzun dönem SGK girişim var. 8900 günüm var. 2007 yılında doğum yaptım. Bu şartlarda EYT'den faydalanabilir miyim?
0: Şöyle, 2002 ile 98 arasında bir doğum olsaydı yine de faydalanamayacaktı. Yani 2 yıl geri çekme durumu vardı. Sigortadan sonraki doğumlar işe girişi geri çekmiyor. Sadece stajla işe giriş arasındaki evet. doğumlar çekiyor. Şu anda borçlanmaya da gerek yok doğum borçlanmasına. Prim tamam, 58 yaşını bekleyecek.
1: Şefika Canbaz. 1973 doğumluyum. 98 SSK girişim var. 720 gün prim ödemem var. 2 çocuğum var. Sigorta ödemelerini yapmadım. Nasıl emekli olurum?
0: Buradan emeklilik çıkmaz. Zaten 15 yaşında bir sigortadan bahsediyor. 720 evet. gün 2 yıllık sigortayla emeklilik zaten mümkün değil. Çocukları borçlansa da yetmeyecek. Çalışması lazım.
1: Evet. evet. Peki Erkan Bey. 95 girişliyim. 5529 primim var. Ne zaman emekli olabilirim? EYT'den yararlanabiliyor muyum?
0: Şimdi 95'te girdiğine göre zaten

0: Tele olmuş.
1: Evet.
0: Değil mi? 95.
1: 1995 girişliymiş, evet.
0: Tamam, EYT'li olmuş ve en az 5750 gün gerekiyor. Onu tamamlarsa EYT'den emekli olur. SSK ise tabii.
1: Peki Hasan Bey yazmış da bize, az önce soru sormuştu. Eşim için yazdın diye belirtiyor. Zaten ev hanımıyım diye belirttiği için biz onu tahmin etmiştik. Ona göre cevap verdik. Erkan Bey'in sorusu.
0: Ne yazmış anlamadım.
1: Eşim için yazıyorum diye belirtmiş de. Erkan Şener'in sorusu. 1976 doğumluyum. 1995 girişliyim. 5529 primim var. Ne zaman emekli olurum? EYT'den yararlanabilirim.
0: Onu söylemiştim, 5750 gün SSK ise diye. 95 girişli.
1: Evet. Ömer Can. Annemin sigorta girişi 30 Ekim 1999. 2000 sigorta günü var. İki de çocuğu var. Çocuklar sigorta girişinden sonra dünyaya geldi. Ne zaman emekli olabilir? Çocuk borçlanması EYT'ye çekebilir mi?
0: Çekemiyor. Zaten 99, yani 8 Eylül 99'dan sonra sigortalı olduğu için zaten onlar da farkındalar. EYT'li olamamış. İki çocuk borçlanıp, işte rakam neydi bilmiyorum ama 4500 gün yapabilirse prim sayısını, 58 yaşında kısmi emekli olur. Yok çalışıyor ise 7000 günle tam emekli olur. Yine 58 yaş gerekiyor. Artık orada, buradan EYT çıkmıyor maalesef.
1: Evet. Peki devam ediyorum. Nur Hayatay. 1997 Eylül başlangıcım var. 1974 doğumluyum. 3660 günüm var. 3600 günden emekli olursunuz dediler. 3 çocuk borçlanması yaptım. Ne zaman emekli olurum?
0: 3600'ü tamamlamış. 58 yaşında emekli olur.
1: Feride Türkel. 2003 doğumluyum. İlk defa SGK'lı olarak çalışmaya başladım. Genç çalışanlar için devlet katkılı, besmi yoksa prim gün sayısını doldurup SGK üzerinden ilerlemek mi uzun vadede daha avantajlı?
0: Şöyle, ikisi farklı şeyler zaten. Hani ben BES'e geçeyim, SGK'dan emekli olmayayım deme şansınız yok. Şöyle deme şansınız yok. Kayıtsız çalışamazsınız. Evet. Bir kere kayıtlı çalışacaksınız. Yani bu ülkede yasal olarak çalışan herkesin kayıtlı olması, yani sigortasının yapılması gerekiyor. Dolayısıyla siz çalıştığınız sürece bir yandan SGK primleriniz yatacak. O ayrı bir şey. Ama bireysel emeklilik sistemi zaten kişinin iradesiyle olan bir şey. Eğer oraya da geçmek istiyorsanız birikimlerinizin bir kısmını orada değerlendirirsiniz. Daha 23 yaşında bir kardeşimiz. Dolayısıyla orada da 56 yaşına kadar ciddi bir birikim yaparsınız çalıştığınız sürece. 56 yaşına geldiğiniz zaman BES'ten emekli olursunuz. Daha sonra öyle gözüküyor ki 58 yaşında da SGK'dan emekli olursunuz. Dolayısıyla o yaşlarda çifte emeklilik imkanına kavuşursunuz. Eğer imkan varsa, yok ben hem çalışıp hem de BES'i ödeyemem diyorsan, birisini tercih etmem gerekiyor diyorsanız, zaten tercih şansınız yok. Çalışıyorsanız SGK'lı olacaksınız.
1: Evet.
0: Olmuyorsanız kayıt dışı çalışıyorsunuz demektir. Buna da razı olmayın. İleride bak, bir sürü soru geliyor. 90'lı yıllarda sigortası çalışmış vatandaş, şimdi ah ediyor.
1: Evet.
0: Niye? O zaman işte bir arkadaşımız gibi belki düşündü. Ne olur ya, sigorta olmasa ne olur, ben iş buldum dedi. Şimdi bugüne geldiğinde, emeklilik imkanını düşündüğünde, vah vah ben o zaman niye sigortamı yaptırmadım? EYT'li olacaktım, emekli olacaktım diyor.
1: Evet.
0: O yüzden ileride başınızı dövmemeniz için, dizinizi dövmemeniz için şimdiden kayıt dışı çalışmaya razı olmayın. Yani gençlerin bilinçlendirilmesi lazım. O çağrımı izin verirsen tekrarlayayım Milli Eğitim Bakanlığı'na. Ben hep söylüyorum, ya ortaokullarda ya liselerde, belki seçmeli olabilir ama haftada bir sosyal güvenlik dersi olmalı. Çocuklar yarın bir gün iş hayatında atıldıklarında tazminat nedir, prim nedir, emeklilik nedir, bunları bilmeli.
1: Evet. Peki Filiz Sancıoğlu'nun sorusuyla devam ediyorum. 1976 doğumluyum, 95 girişliyim, 2200 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Tabii 2200 günde emeklilik yok biliyorsun. Dolayısıyla hani EYT'li olmuş ama prim yok. Bunu 3600 güne tamamlayabilirse, hani bir 1400 gün

0: çalışması lazım ya da bir kısmını doğum borçlanması vesaireyle. Eğer öyle bir durum olursa 58 yaşında emekli olur ama şu anda bir emeklilik görünmüyor burada.
1: Hakan Keskin, 1979 doğumluyum. 8760 gün primim var. 5900 gün primli olandan 17 sene sonra emekli olacağım. Bu durum neden düzeltilmiyor?
0: Şimdi şöyle, burada emekliliği öncelikle işe girdiğiniz tarih belirliyor. Yani evet. Sizin evet işe girdiğiniz tarihe göre bir prim şartı var ama öncelikle işe girdiğiniz tarih belirliyor. Dolayısıyla birisinin 5900 günle birisinin 8760 günle emekli olması diye bir şey söz konusu değil ki. Yani eğer emeklilik için şart 5960 ise ya da 5900 ise o kişi 5900'de emekli oluyor. Ama sizin 5900 şart var ama sizin 8000 gününüz varsa siz de 8000 günle emekli oluyorsunuz. Eğer aynı tarihlerde işe girdiyseniz, şartlarınız eşit değil ki burada bir eşitlik isteyesiniz. Yani eşitliğe aykırı bir şey yok burada. O sizden daha önce işe girmiş ve o işe girdiği tarihteki şart 5900 günse oradan emekli oluyor. Siz ondan daha sonra işe girmişsiniz, sizin şartınız da 7000 gün. Dolayısıyla siz de daha sonra emekli oluyorsunuz veya 60 yaş işte neyse. O yüzden hani burada düzeltilecek bir durum yok.
1: Evet.
0: İşe giriş tarihine bakacaksınız. Yoksa prim günü ancak o tarihe göre belirleniyor.
1: Evet. Peki devam ediyorum. Fırat Tatar'ın sorusu. 1974 doğumluyum. 97 SSK girişim
0: bunu
1: var.
0: Bunu cevapladık zannedersem.
1: Hani tekrar, bazen tekrar düşüyor sorular. Evet. Bunu geçelim hemen. Vahit Ekici'nin sorusu. Yurt dışında kayıt dışı çalıştım. Borçlanma olur mu? Yurt dışında yurt dışındayken isteğe bağlı başvuru yaptım. Kabul edildi. Sonra iptal edildi. Sebebi yurt dışında olduğum için. Fakat yurt dışında başkaları isteğe bağlı prim ödüyorlar. Bu nasıl oluyor?
0: Tabii orada bir usulsüzlük varsa ihbar edin. O usulsüzlük yerine gelsin. Ama önce şunu söyleyeyim. Bir, kayıt dışı çalışmayı borçlanamazsınız. Belgelemeniz lazım. İki, yurt ya isteğe bağlı sigortanın şartı şu. İkametgahınızın Türkiye'de evet. olması lazım. Yoksa yurt dışında bulunmanız değil, ikametinize bakıyorlar.
1: Onur Yapıcı, 1984 doğumluyum. 2000 yılının 6. ayında girişim var. 7000 günüm doldu. 25 yılı doldurmama 6 ay kaldı. 60'mış. Yaşıma kadar prim ödemeye devam mı edeceğim yoksa 6 ayımı doldurup eşim üzerinden bakılmaya devam edip yaşamımı bekleyeceğim?
0: Şimdi şöyle, 99'dan sonra sigortalı olanlarda 25 yıl şartı diye bir şey yok. O yüzden 25 yıl doldursanız da doldurmasanız evet. da burada 7000 günün dolup dolmadığına bakılıyor. Yani o yüzden 25 yılı doldurmaya çalışmayın. Bir de 16 yaşında bir sigorta var. Onun ne olduğuna da bakmak lazım. 7000 gün dolduktan sonra isterseniz, yani ihtiyacınız yoksa çalışmayıp 60 yaşını beklersiniz. Ama ihtiyacınız varsa çalışacaksınız evet. tabii. Ama çalışırsanız evet prim ödeyeceksiniz.
1: Remzi Demirdoğan. 1989 çıraklık girişim var. 96 girişim var. SGK girişim var. 4650 günüm var ama staj hiç yapmadım. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Şimdi 89'da çıraklık girişi var. Geçerli evet. değil. 96'da SGK girişi var. Bu geçerli. Dolayısıyla hani staj yapmamış olmanız konusunda ne düşündüğümü soruyorsanız hani yapmamış olabilirsiniz. Önemli değil. Önemli evet. olan 1996'daki SGK girişiniz. Dolayısıyla ona göre de 5825 günü tamamlayıp EYT'den emekli olun. EYT'li olmuşsunuz zaten. Bu bir şans ama prim eksik. 5825 gün evet. gerekiyor burada.
1: Murat Yücel, 1974 doğumluyum. Sigorta girişim 1 Ocak 1994. 7308 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Evet, yani SSK'lı olsaydı zaten çoktan emekli olmuştu bu primle. Evet. 94 girişine göre. Belli ki bağ kurulu. O yüzden bunu 9000 gün yapacaksınız. Ya da 3,5 yıl SSK'lı çalışacaksınız. Bence eğer öyle bir imkan varsa 3,5 yıl SSK'lı çalışıp emekli olmak 9000 günü biriktirmekten daha kolay, daha önce olur. Evet.

0: Bayram Gümeş'ten. 1 Nisan 1978 doğumluyum. 2001 Mart girişim. Halen çalışıyorum. Ne zaman emekli olurum? Askerliğimi 98'de yaptım.
1: Şimdi şöyle, emekli sandığı girişi diye bende de not var. Dolayısıyla memur olmuş, 25 yıl çalışacak ve 60 yaşında emekli olacak. Askerlik, evet, SSK'larda öne çekiyor işe girişi ama memurlar da geri çekmiyor maalesef.
0: Evet. Erdem Çavuş. 1978 doğumluyum. 2 Şubat 96 başlangıç. 5826 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
1: 5825 gün gerekiyor. Bir günle geçmiş. Belki bu soruyu gönderdiği günden sonra da biraz gün geçmiştir, evet. Biz cevaplayana kadar. Dolayısıyla dolmuş, emekli olabilir. Tabii SSK ise. Eğer Bağkur'sa artık 9000 günü tamamlayacaksınız ya da 3,5 yıl çalışacaksınız.
0: Evet, SSK'ymış.
1: SSK mı? SSK ise tamam şu anda. Evet. Emekli olabilirsiniz. Hemen yarın gidin başvurun.
0: Uğur Sırıklı. 1988 doğumluyum. 2004 yılında sigortam başladı ama 16 yaşındaydım. Fakat sigortam aldığım maaş üzerinden yatıyordu. Bu çıraklığa giriyor mu?
1: Hayır, yani 16 yaşında çalışıyor olmak çıraklığı gerektirmiyor onu soruyorsa. Ama yatırılan primler önemli. Hizmet dökümüne bakabilir E-Devlet'ten. Orada görebilir, hani çıraklık sigortası mı, uzun vadeli sigorta kollarından mı, ya da hani oradan çok anlayamazsa hani o işaretlerden SGK'ya giderek de sorabilir. Ama her halükarda arkadaşımız 60 yaşında ve 7000 günü tamamlayarak emekli olacak.
0: Evet. Oğuzhan Bahadır. 1988 doğumluyum. 2007 Mart girişim. Doğuştan %40 engelim var. 6200 prim günüm var. Normal şartlarda 2027'de emekli oluyordum. Kanun değişikliği yapılınca emekli olamadım. Normal şartlarda engelli emeklisine yoksa normal emekli mi olacağım?
1: Şimdi normal şartlarda normal emekli olursunuz. Evet. Ama burada normal şart yok. Bir engellilik durumu var. Kanun değişikliğinden kastı şu. Kanun değişti, artık vergi dairesi değil. SGK bu konuyla ilgileniyor. SGK eğer onaylarsa %40'ı emekli olabilir. Şartlar tamamlanmış. Onaylamazsa 60 yaş 7000 gün gerekiyor.
0: Cihan Bayraktar. 2002 girişliyim. 8209 primim var. Nasıl emekli olurum?
1: Prim tamamlanmış. 60 yaşını doldurunca emekli olabilir.
0: Sezgin Yelli. 1981 doğumluyum. 2000 yılı 5. ay sigorta girişim var. 2007 yılında doğum yaptım. 2016'ya kadar çalışmadım. 3414 sigorta primim var. Doğum borçlanması yaparsam tarihi 1999 öncesine çeker mi? Ne zaman emekli olurum?
1: Hayır, çekmez. Ama burada 7000 gün 58 yaş şartı var. Ama buna imkan yoksa doğum borçlanması yapıp 4500 günü de tamamlayabilir. 25 yıl tamamlanmış, yine 58 yaşında emekli olur. Kısmi emekli olur o zaman. Ya.
0: Dicle Öcal. 1956 doğumluyum. Türkiye'de 1 yıl, yurt dışında 30 yıl çalıştım. Türkiye'de emekli olabilmem için ne kadar para ödemem lazım?
1: Valla bunu hesaplamıştık hatırlarsan. Hani 1 yıl diyor, 15 yıl, 14 yıllık en az 5400 gün tamamlanması için 1 yılı Türkiye'de olduğunu varsayıp yani 5000 günden fazla mantıksız para ödemesi lazım. 2 milyon liranın üzerinde bir para yapıyor. Bu yıl için söylüyorum. Asgari ücretin %45'ini ödüyorsunuz her ay için en az. Onun karşılığında da asgari ücret ödediğiniz için düşük maaş alıyorsunuz. Onun hesabını kendiniz yaparsınız. Sabri değer mi diye, yoksa 2 milyon lirayı geçiyor, biz cevaplamış olalım.
0: Sabri Korkmaz. 1979 doğumluyum. 97 yılında SSK girişim var. 7300 gün Bağkur'um var. Halen Bağkur'a devam etmekteyim. Ne zaman emekli olurum?
1: Bağkur devam ediyorsa 9000 gün dolunca emekli olabilir EYT'den.
0: Ayhan Altundal. 1982 doğumluyum. 25 Eylül 99 SSK girişim. Güncel 9000 gün primim var. Ne zaman emekli olur?
1: 9000 gün tamamlandıysa 60 yaşını bekleyecek.
0: Orhan Yüksel. 1982 doğumluyum. 97 girişliyim. Şu anda EYT'ye hak kazandım. Fakat 7914 günüm var. 27 bin lira maaşım gözükmekte. Yaklaşık 10 yıldır da yüksek ödeniyor ama maaş bir türlü yükselmiyor. Nasıl yükseltebilirim?
1: Şimdi bu

0: Yüksek ödeniyordan kasıt ne onu bilmiyoruz. Yani neye göre yüksek ödeniyor? Evet. Hani dolayısıyla belli ki çok yüksek ödenmiyor. Asgari ücretle de çalışmışsınız ondan önceki yıllar. Tüm kazançların ortalamalarına bakınca da maaş yükselmiyor. Ama bir şey söyleyeyim. Maaşı yükseltmek için beklemeye devam ederse her ay bir tane 27 bin lira şu anda onun ifadesiyle kaçırmış oluyor. Onları topladığınızda zaten ciddi bir para kaçırmış oluyorsunuz. Bir an önce emekli olun derim ben.
1: Erkan Albayrak, 1981 Ocak doğumluyum. 99 Mart ayında işe girdim. 4 ay çalıştım. Şahitler var ama sigortam yapılmamış. Mahkemeye versem kazanma şansım var mı?
0: Şöyle, kazanma şansınız var mı yok mu bilemem ama zaten mahkeme verme şansınız yok. Hak düşürücü bir süre var. 5 yıl. 5 yılda geçmiş yani, zaman aşımına uğramış.
1: Hanefi Cansever. Babam 1967 doğumlu. Sigorta girişi 1988'den. 2000 gün primi var. 3600 primi bulursak borçlanıp emekli olabilir mi?
0: Şimdi şöyle, hani borçlanmadan kasıt toplu bir sigorta primi ödeme ise öyle bir imkan yok. Hani toplu prim satın alma yok. Sadece askerlik borçlanabilir. Askerliği borçlanıp 3600 günü tamamlarsa 60 yaşında emekli olur.
1: Hüseyin Kaçar. Gelinim, oğlum vefat ettikten sonra cüzi bir maaş alıyor. İki torunum var. Bunlar yararlanabilir mi?
0: Şimdi şöyle, eğer çocuklar kız çocuğuysa evlenene kadar ve çalışana kadar yetim maaşı alıyorlar.
1: Evet.
0: Erkek çocuğu ise, eğer öğrenci değilse 18 yaşından sonra alamıyor. Eğer öğrenciyse, üniversitede ise 25 yaşına kadar alabiliyor.
1: Peki, bu da son sorumuzdu. Faruk Erdem, çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sayın seyirciler, bu haftalık noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.
1: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, Batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

İstanbul sağanakla yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 17 derece. Kocaeli 27, Sakarya 26, Bursa 25, Balıkesir 28 derece. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 14 derece. Konya ve Kayseri 23, Nevşehir 22, Sivas 21 derece. İzmir sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16 derece. Denizli 27, Aydın 26, Muğla 23, Manisa 24 derece. Antalya sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21 derece. Mersin ve Hatay 28, Adana 29, Kahramanmaraş 25 derece. Trabzon bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17 derece. Bolu 25, Karabük ve Rize 27, Samsun 28 derece. Erzurum sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 5 derece. Malatya ve Erzincan 22, Van 19, Ardahan 17 derece. Gaziantep sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 13 derece. Mardin ve Siirt 23, Şanlıurfa ve Diyarbakır 26 derece.

katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi, daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.

0: GS para.
1: İndirelim.
2: Onur Bey
3: buraya.
4: Onur Bey
5: yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
6: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
7: Ev bakıyorsun. Peki fiyatından emin misin? Emlakçet'e gir. Emin ol. Kararını öyle ver. Emlakçet. Akıllı ilanlar, doğru kararlar.
8: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
9: Çıkar. Çıkar da ödemelerini düzenli yap. Kredi notunu çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
10: Dene. Sana da çıkar. Denemesi bedava.
11: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
12: Bir de böyle. Otobit'te. Halı.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook.

0: Alfa ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Z raporuyla karşınızdayız ve hemen günün öne çıkan gelişmeleriyle bültenimize başlıyoruz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 15 itibarıyla Beştepe'de toplandı. Toplantının öncelikli gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar. Toplantı sonrasında Erdoğan'ın sürece ilişkin açıklamaları takip edilecek. Önümüzdeki dakikalarda da Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasından etkilenen yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yeni detayları açıkladı. Yılmaz, fon piyasasının belirli bir bölümünde yaşanan sorunun sermaye piyasalarının geneline zarar vermemesi için hızlı hareket edildiğini ifade etti. Yılmaz, tahsiye sürecinin borsayı olumsuz etkilemeyecek şekilde yürütülmesinin hedeflendiğini vurguladı. Suudi Arabistan'da Riyad Havalimanı ve enerji altyapısını hedef alan Husi saldırılarının sürmesi petrol fiyatlarını yaklaşık 2 haftanın en yüksek seviyesine taşıdı. Brent petrol 106 doların üzerine kadar çıktı. Suudi Aramco CEO'su Amin Nasser, Hürmüz Boğazı tamamen açılmadığı sürece küresel petrol arzındaki sıkışıklığın daha da ağırlaşacağı uyarısında bulundu. Fed'in Aralık ayında politika faizini 25 bas puan artırması bekleniyor. Bankaya göre ölçülü bir sıkılaşma döngüsü ABD ekonomisini ve hisse senedi piyasalarındaki yükselişi rayından çıkarmayacak. Günün öne çıkan gelişmeleri bu şekildeydi. Şimdi yurt içi verilerle devam ediyoruz. Hemen bakalım. BIST endeksi 12.148 seviyesinde %1'lik düşüş olduğunu görüyoruz. Satış baskısı var. 12.277 sabah saatlerinde ve gün içerisinde gördüğü en yüksek seviyeydi. Aşağıda gördüğü en düşük seviyede 12.130. Sektörlere bakalım. Bankacılık yatayı pozitif. Sanayi 15.788 seviyesinde %1,4'lük bir düşüş var. Turizmde düşüş var. Gayrimenkulde düşüş var. Gayrimenkul yatay negatif ve BİST Spor'da da yine düşüş olduğunu görüyoruz. Sigortacılığa bakalım. Sigortacılık yatay negatif. Kimya %1,2'lik bir düşüş var kimyada. İnşaatta %3'e yakın düşüş var. Bilişimde %2,5'un üzerinde düşüş var. Madencilikte yine %2'ye yakın ve BİST Gıda'da %1'lik bir değer kaybı olduğunu görüyoruz. Veriler de bu şekildeydi. Şimdi haberimize devam ediyoruz. Fon kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Devlet Denetleme Kurulu'nun 15 civarında denetmen ve müfettişle sahada incelemelere başladığını belirten Yılmaz, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde edenler hakkında sürecin devam ettiğini söyledi. Tahsiye sürecinin borsayı olumsuz etkilemeyecek şekilde yürütüleceğini vurguladı.
1: Fon rehberiyle birlikte, SPK'nın yayınladığı bu rehberle birlikte sorunlu olan yapılar da açığa çıkmış oldular.
2: Fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından başlatılan incelemeler genişletiliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı editör masasında yaptığı açıklamada, Devlet Denetleme Kurulu'nun bütün ilgili kurumları kapsayacak şekilde sahada çalışmaya başladığını duyurdu. Yaklaşık 15 denetmen ve müfettişin görev aldığı incelemelerle süreç idari yönden de mercek altına alındı.
1: Toplamda 15 civarında bir denetmenle, müfettişle Devlet Denetleme Kurulumuz çok yönlü bir şekilde, bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış durumda.
2: Yılmaz, olağan dışı ve fahiş getiriler elde eden ya da hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç sağlayan kişilerle ilgili soruşturma ve incelemelerin sürdüğünü belirtti. Suç işlediği tespit edilen kişiler konusunda herhangi bir ayrıcalık tanınmayacağının altını çizdi.
1: Ve suçlu kimse suçlu cezasını görsün, orada hiç tereddüt yok. Benim yakınımmış, onun yakınıymış, diğeri şu partidenmiş, bu partidenmiş, hiç fark etmez. Gereği yapılır, yapılmak durumundadır.
2: Yılmaz, fon piyasasının belirli bir bölümünde yaşanan sorunu

0: sermaye piyasalarının geneline zarar vermemesi için hızlı hareket edildiğini ifade etti. Sorunlu fonların tasfiyesine karar verildiğini, küçük yatırımcıların bu süreçten mümkün olan en kısa sürede çıkabilmesi için adımlar atıldığını söyledi. Yılmaz, tasfiye sürecinin borsayı olumsuz etkilemeyecek şekilde yürütülmesinin hedeflendiğini vurguladı.
1: Bütün bu tasfiye süreçleri, olağan veya olağanüstü tasfiye süreçleri gerçekleşirken borsamıza olumsuz etki oluşturmama anlayışı içinde bu işlerin yürütülmesine de büyük önem veriyoruz.
0: Yeni fon rehberiyle şeffaflığın artırıldığını ve piyasalarda güveni güçlendirecek yeni kurallar getirildiğini kaydetti. Sorunlu fonların sistemden çıkarılmasıyla sermaye piyasalarının daha güçlü şekilde yoluna devam edeceğini dile getirdi. Yılmaz, haksız kazançların iade edilmesinin hukuki sorumlulukları ortadan kaldırmayacağını da vurguladı. Olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde kamu kaynağı kullanılmasının söz konusu olmadığını belirtti.
1: Ne olağan tasfiyede ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil. Ya bu vatandaşımızın kamu kaynağı dediğiniz, hazine dediğiniz milletimizin, vatandaşımızın kaynağı. Dolayısıyla bunları kullanmak söz konusu değil.
0: Cumhurbaşkanı yardımcısı fon piyasasına yönelik adımların yanı sıra ekonominin genel görünümüne ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Deprem harcamaları, savaşın etkileri ve eşel mobil sistemine rağmen bütçe açığının yönetilebilir seviyelerde olduğunu ifade eden Yılmaz, ekonomik temellerin sağlam olduğunu ve büyümenin sürdüğünü söyledi.
2: Evet, canlı yayın konuğumla devam ediyorum. MT Portföy Araştırma Müdürü Furkan Duranoğlu bizimle birlikte. Furkan Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: 4 dakikadan az bir zaman kaldı günün tamamlanmasına. Baktığımız zaman BIST endeksi yeni haftaya satış baskısıyla başladı. 12.000 puan seviyesinin kritik destek olarak öne çıktığını görüyoruz. Sizin değerlendirmenizdedir BIST endeksi haftaya nasıl başladı ve bugün nasıl bir performansı takip ettik?
3: Evet, BIST endeksi geçtiğimiz haftaya bakacak olursak geçtiğimiz haftayı yatay negatif tamamlamıştı 12.266 puanda. Yeni haftaya ise yine daha düşük bir şekilde satış baskısıyla başladı. Burada tabii iç tarafta fon tasfiyelerinin yanı sıra Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerde risk işten düşmesinde büyük rol oynadı diyebiliriz. Bugüne bakacak olursak yine %1'e yakın bir değer kabili 12.150 puanda işlem görüyor şu an BIST endeksi. Bu da satışların hani bugün biraz daha derinleştiğini bizlere gösteriyor. Geçtiğimiz hafta yatay negatif tamamlamıştık. Sektör olarak baktığımız zaman ise bankacılık sektörünün biraz daha piyasadan pozitif ayrıştığını görüyoruz. Geçen hafta da yine bankacılık endeksi piyasadan pozitif ayrışmıştı. Buradaki en büyük etken aslında fon tasfiyelerinden kaynaklı yatırımcıların risk iştahı oldukça düşük seviyelerde. Bu da Borsa İstanbul cephesinde satışların biraz daha derinleşmesini beraberinde getiriyor. Hacim tarafına baktığımızda biz tümde 120 milyar gibi bir hacim var. Son zamanların belki de en düşük hacimleri olabilir bu hacimler. Bu da yatırımcıların Borsa İstanbul cephesine çok fazla teveccüh etmediğini bizlere gösteriyor. Öte yandan BIST 100 tarafında 75 milyar, BIST 30'da ise 63 milyar gibi bir hacim var. Son bir ayın ortalama işlem hacmine baktığımızda BIST 100 endeksinin 150 milyar TL civarında bir hacim söz konusuydu. Ancak geçtiğimiz hafta da zaten hacimler oldukça düşük seviyelerdeydi. Bu haftayı ise yine risk iştahının daha da düşmesiyle beraber geçtiğimiz haftaya nazaran daha düşük hacimlerle Borsa İstanbul cephesinin işlem gördüğünü görüyoruz. Bu da zaten yatırımcıların Borsa İstanbul cephesinde risk almak istemediğini ve borsa tarafında çok fazla pozisyon almadığını bizlere gösteriyor. Genel anlamda baktığımızda fon tasfiye süreci başladı. Geçtiğimiz hafta A1 portföy, Pardus portföy ve Buz portföyün toplam 17 fonlu tasfiye süreci tamamlandı. Artık yavaş yavaş bu toz bulutunda dağıldığını görüyoruz. Biraz daha tasfiye süreci hızlanabilirse tekrardan yatırımcıların Borsa İstanbul cephesine ilgisi artabilir. Ancak şu an için biraz daha yatırımcılar bekle gör politikası izliyor ve Borsa İstanbul cephesine sadece izliyor diyebiliriz.
2: Peki Furkan Bey, devam edeceğiz. Borsa kapanışına bir bakalım. Ardından devam edeceğiz sizinle.

0: Evet, haftanın ilk işlem gününü geride bıraktık. Düşüşün ağırlıkta olduğu bir gündü. 12.150 puandan tamamladı Borsa İstanbul'da. BIST endeksi günü %0,94'lük bir düşüşle, yatay negatif bir seyirle günü tamamladı BIST endeksi. Furkan Bey, devam edelim. Tabii siz değerlendirmenizi yapıyordunuz. Bankacılık isterseniz devam edelim. Bankacılığa baktığımızda, bankacılık endeksine baktığımızda son dönemdeki hareketleri nasıl değerlendiriyorsunuz? 16.000'in üzerinde gördüğünü takip ettik. Öyle bir seyir de vardı, bugün söz konusuydu. Bankacılık hisselerinde yükseliş potansiyeli devam edecek mi önümüzdeki dönemlerde ve bu ayın sonunda 22 Ekim'de Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Faiz indirimine yönelik bir beklenti bankacılık hisselerini nasıl etkiliyor?
1: Öncelikle son zamanlarda yine bankacılık endeksinin BIST 100'ün dinamo sektörü olduğu aşikar. Yani bankacılık endeksindeki hareketler piyasanın ana dinamosu olarak önümüze çıkıyor. Yani son zamanlarda hem geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon verisi sonrası bankacılık tarafında risk iştahının arttığını görmüştük. Piyasadan pozitif ayrışmıştı. Bu hafta yine piyasadan pozitif ayrıştığını görüyoruz. Burada aldığımız enflasyon verisi sonrası artık piyasalardan 22 Ekim'de açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararında piyasa genel anlamda 100 bas puanlık bir faiz indirimine kesin gözüyle bakıyor. Hatta bazı ekonomistler 150 bas puanlık bir faiz indirimi de olabileceğine yönelik beklentileri mevcut. Burada ana hikayemiz şu an için dezenflasyon sürecinin devam etmesi ve faiz indirim beklentilerinin canlı kalması. Yani dolayısıyla bu ana senaryomuzda bir bozulma olmadığı sürece bankacılık sektörü tekrardan piyasada piyasanın ana dinamosu olmaya devam edecek gibi duruyor. Dolayısıyla şu anda beklentiler zaten canlı hareketinde, bankacılık endeksinde olduğunu görüyoruz. Öte yandan artık 3. çeyreği tamamladık. Bu ay sonuna doğru finansalları almaya başlayacağız. Yine bankacılık tarafında biraz daha pozitif fiyatlamalar görebiliriz. Yani yılın 2. çeyreği en kötü çeyrek olarak düşünüyoruz bankacılık tarafında. 3. çeyrekte bir miktar daha 2. çeyreğe göre pozitif ivme görebiliriz. Net faiz marjında bir miktar daha toparlanma görebiliriz. Ancak ilerleyen süreçte faiz indirimlerinin tekrardan gündeme gelmesiyle, beklentilerin de bu şekilde olmasıyla beraber belki bence de 4. çeyrek bankacılık tarafında 3. çeyreğe göre daha da iyi olma ihtimali şu an için söz konusu. Bu da dolayısıyla bankacılık endeksindeki o risk iştahının tekrardan ilerleyen süreçte artmasını beraberinde getirebilir. Yani dolayısıyla burada bence piyasadaki dönüş hareketine bankacılık endeksi gösterecektir diye düşünüyorum.
0: Peki, sanayi ile devam edelim. Bir sanayi endeksi bugün genel endeksten biraz daha fazla aslında geriledi. Enerji fiyatlarındaki yükselişi düşündüğümüzde ve bu yükselişin sanayi şirketlerinin karlılığına etkisini de göz önünde bulundurduğumuzda sanayi hisselerinde nasıl bir seyir takip edebiliriz?
1: Evet, sanayi tarafı zaten son yıllarda sıkı para politikasının etkisi, finansman maliyetlerinin yüksek olması, iç tarafta talebin ciddi anlamda daralmasıyla beraber son yıllarda finansal anlamda çok fazla da yatırımcısını memnun etmedi diyebiliriz. Yine enerji fiyatlarındaki yüksek seyir, enflasyon tarafındaki katı görünüm ve iç talepteki daralma sanayi hisselerinde finansallarında ciddi anlamda kar marjında daralmayıp da beraberinde getiriyor. Sektör hisse bazlı ayrışmalar çok fazla görülse de genel anlamda sanayi endeksine baktığımız zaman çok fazla böyle pozitif bir senaryo gözükmüyor şu an için. Buradaki en büyük etken de politika faizinin yüksek seviyelerde olması, iş talepteki daralma ve kar marjındaki baskılanma diyebiliriz. Ancak ilerleyen süreçte yine bankacılık sektöründe olduğu gibi faiz indirimleri gündemde kaldığı sürece sanayi hisselerinde, sanayi şirketlerinde, bilançolarında da artık yavaş yavaş toparlanma bekleniyor. Yani dolayısıyla bence hem bankacılık tarafında hem sanayi tarafında en kötü geride kaldığı gibi gözüküyor. Dezenflasyon süreci devam ediyor. Faiz indirim beklentileri devam ediyor. En azından 2027 yılına ilişkin beklentiler biraz daha pozitif yönde diyebiliriz. Yani dolayısıyla şu an için sanayi tarafında risk işler çok yüksek değil.

0: özellikle daha az mağdur olması için tedbirleri içeren bir aslında burada şey vardı, hani öneriler vardı meclise sunulan komisyonda. Hani o anlamda daha önemli olacak, özellikle sektörün tekrar düzenli bir şekilde yapılanması için zaten SPK rehberi değişmişti. Hani o anlamda zaten olumlu adımlar geliyordu. Bununla birlikte fon tasfiye sürecinin de aslında meclis nezdinde daha düzene bağlanması, daha belirleyici olması hem güven ortamını yaratması açısından önemli olacak. Hem de mağduriyetinin daha hızlı giderilmesi konusunda da bence önemli olacak diye düşünüyorum. Hani bu anlamda hem sektör açısından hem de fonda kalan yatırımcılar açısından pozitif yorumluyorum ben. Öncelikle zor bir süreç. Hala neticelendiremedik. Yani yatırımcılar açısından da zor ve can sıkıcı bir süreç yaşıyoruz diyebilirim ama özellikle bazı fonların tasfiye sürecinde olan bazı fonların ödemelerini yapabiliyor olması bazı kurumlar nezdinde hani bu önemli oldu. Özellikle küçük yatırımcıların 1 milyon ve altı yatırımı olan küçük yatırımcıların ilk etapta ana paralarını alabilecek olması da özellikle sektörde oluşabilecek likidite krizinin önüne geçmesi açısından da önemli. Daha sonrasında özellikle fahiş gelir elde eden bu sistemlerden, bu fonlardan fahiş gelir elde eden kişilere ve kurumların tekrar mal varlıklarına bloke konulması, TMSF nezdinde bir fonda bunların tekrardan toplanacak olması en azından özellikle para piyasası değil ama diğer serbest fonlar tarafında içindeki varlıklarda ciddi bir düşüş görmüştük aslında. Onların değerleri erimeye başlamıştı. En azından TMSF nezdinde bu tutarların geri toplanıyor olması bir nebze daha yatırımcıların zararını azaltacaktır diye düşünüyorum. Tabii burada özellikle kamu kaynaklarından da bu fonlar için kullanılmaması da çok önemli olacak. Hani o da önemli bir husus diyebilirim. Hani çok ciddi yaptırımlar var. En azından meclis nezdinde bunlar takip ediliyor. Bu açıdan ve yatırımcılar açısından önemli, can sıkıcı bir süreç. İnşallah daha hızlı bir şekilde çözülür. Ama net adımları görmemiz de bence olumlu diyebilirim.
1: Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar, fon soruşturmasında takip edilen gelişmeleri, tavsiye sürecinin ilerleyişini ve halka arzların fiyatlamalara etkilerini değerlendirdi.
2: Problemsiz olan fonları, üç firmanın, üç şirketin fonlarını hızlı bir şekilde tasfiye edip yatırımcılara dağıttılar. İşte bunları gündemden çıkarttılar. Şimdi geriye kaldı daha problemli olan dört şirketin fonları. Bununla alakalı tabii yasa çıkacak, çıkması bekleniyor derken çıkacak. Bununla beraber burada önemli olan unsur fon varlıklarının tasfiye süreci ve daha sonraki dağıtım süreci. Anladığımız kadarıyla işte 1 milyon ana parası, ana net yatırımda tutar yani. 1 milyon aşağısı ve 1 milyona kadar olan kişiler 1 milyondan fazla olan kişi 1 milyona kadar bu fonlardan tasfiye edilen varlıklardan ödeme yoluna gidecekler. Kamu kaynakları kullanmayacaklar. Peki bu ne demek oluyor? Daha yüksek bedel yatırmış olan yatırımcılar daha uzun süre bir miktar daha bekliyor.
1: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor, izliyoruz.

selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında dün Manisa Akhisar'da meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden 11 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan 26 vatandaşımızdan 13'ü taburcu edilmiş, ikisi yoğun bakımda olmak üzere 13 kardeşimizin tedavisi halen devam ediyor. Kendilerine

acil şifalar diliyor. Rabbim milletimize böylesi acıları bir daha yaşatmasın diyorum. Aziz vatandaşlarım, kabinemizin 73. toplantısını az önce tamamlamış bulunuyoruz. Bugünkü kabine toplantımızda ülkemizin ve milletimizin gündeminde yer alan önemli konuları istişare ettik. Bölgemizde yaşanan ve bizleri de etkileyen gelişmeler hakkında kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Çalışma hayatı, sosyal politikalar ve son günlerde ülke gündemini meşgul eden fon meselesiyle ilgili güncel durum kabinemizin ana konularıydı. Kabinemizde alınan kararlara geçmeden önce son iki haftada milletimize hizmet yolunda neler yaptığımızı şöyle kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 28. dönem 5. yasama yılının açılışına katılarak genel kurula hitap ettik. Yeni yasama yılının ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve siyasi partilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Meclisimizin çatısı altında yürütülecek yasama faaliyetlerinin ilk gün şahit olduğumuz çiğliklere tevessül edilmeden demokratik bir olgunluk içinde sürdürülmesini ümit ediyorum. 3 Ekim'de Şanlıurfalı kardeşlerimizin misafiriydik. Hem bu yıl rekor bir katılımla düzenlenen Teknofest Güneydoğu'da gençlerimizin heyecanına ortak olduk. Hem de yapımı tamamlanan Şanlıurfa Şehir Hastanemizin açılışını gerçekleştirdik. Orada bir kere daha gördük ki Türkiye'nin istikbali düşünen, araştıran, üreten, kendi teknolojisini geliştiren gençlerimizin ellerinde yükseliyor. Ödül alan ve dereceye giren gençlerimizi tebrik ediyor. Bu büyük teknoloji şöleninin Şanlıurfa'da başarıyla tertiplenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aynı gün 39 milyar lira yatırım değerine sahip Şanlıurfa Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarını hizmete açtık. 500 bin metrekare kapalı alanı, 2000 yatak kapasitesi, 451 poliklinik odası, 6 ameliyathanesi ve diğer birimleriyle Şanlıurfalılara birinci sınıf sağlık hizmeti sunacak modern bir sağlık tesisini şehrimize kazandırmış olduk. Şanlıurfa Şehir Hastanemizin ve diğer yatırımlarımızın da hayırlı olmasını diliyor. Bütün kurumlarımıza tebriklerimi iletiyorum. Aziz milletim, 7 Ekim'de Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılışına iştirak ettik. Antalya'mızda düzenlenen kongrede 111 ülkeden alanında uzman isimlerle bir araya geldik. Türkiye olarak uzayda daha güçlü bir varlık göstermek, kendi teknolojimizi geliştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Ay araştırma programı kapsamında geliştirdiğimiz aracın üretim, montaj ve entegrasyon aşamaları tamamlandı. 3,5 ton ağırlığındaki ve %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip aracımızın sistem seviyesi çevresel testleri devam ediyor. 6 Ekim'de 2026-2027 akademik yılının açılışını külliyemizde düzenlenen törenle gerçekleştirdik. Aynı programda Yükseköğretim Kurulu 2026 üstün başarı ödüllerini sahiplerine takdim ettik.

Yeni akademik yılın öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve yüksek öğretim camiamız için hayırlı olmasını diliyor, ödül alan isimleri tebrik ediyorum. 9 Ekim'de İstanbul'da Adaletin Zirvesi İnsanlık İçin Ortak Sorumluluk temasıyla düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katıldık. Şurası bir gerçek ki bugün suç coğrafyası artık tek bir ülkenin hudutlarıyla sınırlı olmaktan çıkmıştır. İster adi suçlu, ister belediye vurguncusu, ister uyuşturucu tüccarı, isterse terör örgütü mensubu olsun, hukukun dışına çıkan hiç kimse dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur olmamalıdır. Devletimizin nefesi adaletten kaçacakların veya kendilerini böyle zannedenlerin ensesindedir. Bu kapsamda 2026'nın ilk 9 ayında 294 kişinin ülkemize iadesini sağladık. Aynı dönemde farklı aramalar çerçevesinde 736 kişiyi ülkemize getirdik. Nerede saklanırsa saklansınlar, milletin malına ve canına kastedenlerin tepesine binmeye devam edeceğiz. Cuma günü Halkalı Kapı Kule hızlı tren hattımızın Çerkezköy Kapı Kule kesiminin açılışını yapmak üzere Babaeski'deydik. Toplam 229 kilometre uzunluğundaki hızlı tren hattımızın en uzun etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapı Kule kesimini tamamladık. Projenin tüm etapları tamamlandığında Halkalı Kapı Kule arası seyahat süresi 4 saatten 30 dakikaya inecek. Yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Yıllık yolcu kapasitemiz 600 binden 3 milyona, yük kapasitemiz ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselecek. Emeği geçenleri tebrik ediyor, açılışını yaptığımız Halkalı Kapı Kule hızlı tren hattı Çerkezköy Kapı Kule kesiminin hayırlı olmasını diliyorum. 10 Ekim'de ise bu sene kuruluşunun 75. yılını kutlayan İlim Yayma Cemiyetimizin güzide mensuplarıyla bir araya geldik. 3 çeyrek asırdır eğitim ve sivil toplum alanlarında ülkemize önemli katkılar sunan cemiyetimizin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Köklerine bağlı, değerlerini bilen, çağın bilgisini kuşanan ve ülkesine karşı sorumluluk taşıyan gençler yetiştirmek büyük bir emek ve fedakarlık işidir. İlim Yayma ailesini bu samimi gayretlerinden ötürü yürekten tebrik ediyor, çalışmalarında Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Aziz milletim, 4 gün önce İstanbul Maltepe'de çöken binada 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat eden kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Maltepe'de yaşanan bu acı olay İstanbul'un kentsel dönüşüm meselesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir. İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek İstanbul'a ihanet etmek olur. Şunu bir defa açık açık söylemek durumundayım. Biz her kentsel dönüşüm dediğimizde

birilerinin çıkıp ransal dönüşüm diyerek feveran etmesinden artık bıktık, usandık. Kimsenin ideolojik ezberleri dolayısıyla insanımızın hayatıyla oynamaya hakkı yoktur ve olamaz. Bakıyorsunuz kendileri villalarda, lüks ve güvenli sitelerde yaşıyor. Ama söz konusu İstanbul'un yapı stokunun yenilenmesi olunca en fazla bunlar bağırıyor. En çok bunların sesi çıkıyor. En fazla gürültüyü bunlar yapıyor. Bu riyakarlığa artık dur demenin vakti gelmiştir. Hükümet olarak mahalli idareler seviyesinde sergilenen umursamazlığa rağmen kentsel dönüşüm seferberliğimizi hızlandırmakta kararlıyız. Fatih'in emaneti İstanbul'umuzu bu kentsel dönüşüm seferberliğinin adeta başkenti olarak görüyoruz. Türkiye'de her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yaptık. 2012 yılından beri İstanbul'da 1.298.000 bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldık. 1.007.000 bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. 291.000 bağımsız bölümün dönüşümü ise halen devam ediyor. 5 milyona yakın vatandaşımızı güvenli yuvalarına kavuşturduk. Vatandaşımızı kentsel dönüşüme teşvik etmek için de her adımı attık. İstanbul'umuza özel yarısı bizden kampanyamızı başlattık. Yarısı bizdenle bugüne kadar 544.564 bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldık. Daha fazla vatandaşımız bu imkandan yararlanabilsin diye kampanyanın süresini 31 Aralık 2027'ye kadar uzattık. Mevcut destek programımızda her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği sağlıyoruz. İş yeri sahiplerimize 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriyoruz. Yani insanımızı çatısı altında gönül huzuruyla oturacağı güvenli konutlara kavuşturmak için devlet olarak üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Buradan İstanbul'daki kardeşlerime bir kez daha sesleniyorum. Lütfen kentsel dönüşüm konusunda atılacak adımları ertelemeyin. Komşularınızla uzlaşmak, gerekli işlemleri başlatmak, güvenli bir yuvaya kavuşmak için bugünden harekete geçin. Şunun da altını çizmek istiyorum. Hükümetimiz tüm imkanlarıyla İstanbul'un dönüşümü için gövdesini taşın altına koymuşken siyasi parti ayırt etmek sizin tüm belediyelerimizden de aynı anlayışı, aynı çabayı, aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Şehrini, ilçesini gerçekten seven sorumluluk sahibi belediye başkanlarını kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vermeye çağırıyorum. Kıymetli vatandaşlarım, bölgemizdeki çatışma alanlarına maalesef her gün yenileri ekleniyor. Lübnan'dan Yemen'e ve İran'a uzanan hatta gerilim tırmanmakta, özellikle vekil güçler aracılığıyla farklı hesaplar görüşülmeye çalışılmaktadır.
Türkiye bir süredir etrafını çevreleyen kriz kuşağına rağmen istikrar adası, güven ve huzur adası konumunu her geçen gün perçinlemektedir. Bölgesel sahiplenme anlayışıyla anlaşmazlıkların harp sahasında değil, müzakere masasında diyalog ve diplomasi ile çözümünü savunuyoruz. Egemenliğe ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temel ilkemizdir. Bize göre bölünme ve parçalanma sadece bölgemizi kan gölüne çevirmek isteyen şer odaklarının çıkarlarına hizmet edecektir. Bu minvalde Husiler tarafından 10 Ekim'de Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 309 kişinin yaralandığı saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz. Aralarında umre ziyareti yapanların da olduğu vefat eden kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Türkiye, hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır. Burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte 7 Ağustos'ta imzaladığımız ortak savunma anlaşmasının kurumsal altyapısını oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Savunma işbirliğimizi iki temel kulvarda ilerletiyoruz. İlk olarak kolektif savunma ve bölgesel işbirliği hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz. İkinci olarak bu işbirliğinin kalıcı ve işleyen bir kurumsal yapıya kavuşması için gerekli adımları atıyoruz. Bilinmesini isterim ki NATO'da olduğu gibi ortak savunma anlaşması kapsamındaki faaliyetlerde ulusal mevzuatımız temelinde yürütülecektir. Türkiye'yi farklı bir yerde resmetmeye çalışan ve kime hizmet ettiği aşikar olan söylemlerin hiçbir geçerliliği yoktur. Anlaşmanın iç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor. Türkiye'nin duruşu, hassasiyetleri ve savunduğu ilkeler bellidir. Biz hadiselere etnik ve mezhebi bir mercekten asla bakmıyoruz. Biz bölgemizin tamamında barışın ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz. Bundan sonra da bölgesel sahiplenme temelinde barışı savunmaya, barış için gayret göstermeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bugün kabinemizde ele aldığımız konulardan biri de geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz İşkur Gençlik Programı'ydı. Gençlerimizin eğitimlerini sürdürürken çalışma hayatını tanımalarına, tecrübe kazanıp geleceğe daha iyi hazırlanmasına büyük önem veriyoruz. Bu amaçla başlattığımız İşkur Gençlik Programı'na gençlerimiz de çok yoğun ilgi gösteriyor. Bugüne kadar programdan istifade eden genç sayısı 220 bine yaklaştı. Bu genç arkadaşlarımız hem deneyim sahibi oldular hem de belli miktarda gelir elde ettiler. Biz de gençlerimizin bu ilgisini karşılıksız bırakmıyoruz. Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Programın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz. Program kapsamında gençlerimize günlük
1300

75 lira ödeme yapılacak. Ayda 14 gün katılan öğrencilerimiz ise 19.250 liraya kadar destek alabilecek. Ayrıca gençlerimizin sigorta primlerini devletimiz karşılayacak. İlaveten belirli şartlarda 1.250 liralık promosyon ve çeşitli harcamalarda özel indirim imkanları sunulacak. Gençliğin üretim çağı, yani güç hamlemizle 3 yılda 3 milyon gencimize ulaşmayı hedefliyoruz. İşkur gençlik programında ise 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon üniversite öğrencimizin yararlanmasını amaçlıyoruz. Gençleri şahsi ikballerine alet etmeye çalışanlara inat, biz gençlerimizin eğitimine, istihdamına ve geleceğine desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Gençlerimizi ne marjinal yapıların, ne terör örgütlerinin, ne de kariyerist siyasetçilerin ihtiraslarına terk etmeyeceğiz. Bu güzel haberimizin bütün gençlerimize, ailelerine ve üniversitelerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Aziz milletim, son olarak fon meselesinin süratle çözülmesi amacıyla yoğun bir gayret içindeyiz. Önceki kabine toplantımızdan bu yana devlet denetleme kurulumuzun görevlendirilmesinden fon koordinasyon kurulumuzun teşkiline, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin bilgilendirilmesinden kanuni düzenleme gerektiren hususlarda yasa teklifinin meclisimizin takdirine sunulmasına, katılım evim, bir evim ve İktisat Katılım Bankası'nın emlak katılıma devrinin başlamasından merkezi kayıt kuruluşu işlemleri tamamlanan fonların ödemelerinin başlamasına kadar pek çok müsbet adım atıldı. Meselenin yargı tarafında soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 99 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak. Fon Koordinasyon Kurulumuz kamuoyumuzu detaylı ve düzenli bir şekilde bilgilendirecek. Değerli arkadaşlar, bizim şu anda birinci önceliğimiz siyasette tek sermayesi polemik olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf, adil, hızlı biçimde yönetilmesidir. Bir kere daha şunu herkesin bilmesini, herkesin anlamasını isterim. Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir. Fahiş getiriler elde etmiş, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir. Başkaları soygunculara, milletin malına el uzatanlara, harama tevessül edenlere
sırf siyasi parti

0: aidiyetleri sebebiyle sahip çıkabilir. Onlara kol kanat gerebilir. Onlar için şehir şehir gezip miting düzenleyebilir. Biz onlara benzemeyiz. Bizim ne siyaset tarzımızda ne de devlet yönetim anlayışımızda asla böyle bir durum olamaz. Hukukun meşru sınırları dışına çıkan kim olursa olsun hesabını sorarız ve soruyoruz. Yine bu dönemde ülkemizi benzer bir sıkıntıyla karşı karşıya bırakmamak için gereken neyse hayata geçirmekte kararlıyız. Ek düzenlemelerle sermaye piyasalarımızın bünyesini bu tür mikroplara karşı güçlendirecek işleyişini inşallah çok daha sağlıklı hale getireceğiz. Elbette bu adımları atarken boğazlarına kadar çamura batmış olanların tamamen çamur at izi kalsın mantığıyla tamamen nefret siyasetiyle kadrolarımıza karşı kabine üyelerimize karşı haysiyet cellatlığı yapmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bakın Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin unvanı, mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez. Eleştiri hakkı yalan ve çarpıtmayla muhatabını karalama hakkı değildir. Aynı şekilde ifade özgürlüğü önüne gelene iftira atma serbestisi değildir. Kamu adına hesap sorduğunu iddia eden herkes görevini sorumluluk bilinciyle yapmalı, insanların onuruyla, haysiyetiyle oynamamalıdır. Bu düşüncelerle kabine toplantımızda aldığımız kararların tüm Türkiye için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin diyor. Tekrar görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Evet, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını seyrettik. Fon meselesinin süratle çözülmesi için yoğun gayret içindeyiz. Bu süreçte pek çok müspet, yani olumlu adım atıldı açıklamasında bulundu. Fon şirketlerinin yöneticilerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında bu süreçte hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 80'den fazlası tutuklandı dedi ve Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemeleri yapılacak ve yatırımcıların kayda değer bir bölümü de yine bu ay içerisinde, Ekim ayı içerisinde ara ödemelerini almış olacak açıklamasında bulundu. Birinci önceliğimiz kamu kaynağı kullanılmadan bu sürecin şeffaf ve adil yönetilmesidir. Sermaye piyasalarının işleyişi çok daha sağlıklı bir hale gelecek yapacağımız düzenlemelerle birlikte açıklamalarında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmasında. Şimdi şirket haberleriyle bültenimize devam ediyoruz.
2: Ektaş Oyaka tahsisli 702.1 milyon adet yeni payı 3.39 liradan ihraç edecek. İşlem kapsamında şirkete yaklaşık 2.38 milyar lira kaynak sağlanması öngörülüyor. Akbank Halk Katılım Bankası'ndaki %99,99 oranındaki payını Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımlara devretme kararı aldı. İşlem bankanın katılım finans alanındaki yapılanması açısından öne çıkıyor. Girişim Elektrik, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından düzenlenen ihaleyi 497.8 milyon lira bedelle kazandı. İhale şirketin enerji iletim altyapısındaki iş hacmine katkı sağlayacak. Şişe Cam COP31'de cam teknolojilerini tanıtacak. İklim dirençli şehirler için enerji verimliliği ve karbonsuzlaşma odaklı çözümler öne çıkacak.

0: Volkswagen grubu 2026'nın 3. çeyreğinde dünya genelinde 1.89 milyon araç teslim etti. Teslimatlar yıllık bazda %14,3 gerilerken Çin pazarındaki %38,5'lik düşüş dikkat çekti.
1: Yarın takip edeceğimiz verilere bakalım hızlıca. Almanya enflasyon verisi, Türkiye dış ticaret endeksleri ve ödemeler dengesi istatistikleri, OPEC aylık rapor ve ABD haftalık istihdam değişimi ve federal bütçe dengesi verilerini takip edeceğiz yarın yurt içinde ve küreselde. Ve piyasa takvimiyle bültenimizi noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

İstanbul sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 17 derece. Kocaeli 27, Sakarya 26, Bursa 25, Balıkesir 28 derece. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 14 derece. Konya ve Kayseri 23, Nevşehir 22, Sivas 21 derece. İzmir sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16 derece. Denizli 27, Aydın 26, Muğla 23, Manisa 24 derece. Antalya sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21 derece. Mersin ve Hatay 28, Adana 29, Kahramanmaraş 25 derece. Trabzon bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17 derece. Bolu 25, Karabük ve Rize 27, Samsun 28 derece. Erzurum sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 5 derece. Malatya ve Erzincan 22, Van 19, Ardahan 17 derece. Gaziantep sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı

0: katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, halk
1: DİPS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DİPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.

0: Çiftçilerimiz gibi biz de gece gündüz çalıştık. Bakalım ne var sırada?
1: Haluk Bey, tarlanın ihtiyacı çok. Gübresi var, yemi var, tohumu var. Bunların ödemesi var.
2: Yazıyor muyuz?
0: Yazmıyoruz. Üretici kartla alıyoruz, ödemeyi hasata bırakıyoruz. Şimdi siz de mobilinizden başvurunuzu yapın. Onaylandığı anda kartınızı dijital olarak

0: 20'ye varan spa ve alakart indirimlerini tüm otellerde değerlendirin. Ayrıcalıklarla dolu Kaya Club Rewards dünyasına siz de katılın.
1: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
2: Bankan Hadis'e veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
3: Genel izleyici için uygundur.
4: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Herkese merhaba. Bugün Hisar Canlı Tarih Müzesi kurucusu Necat Çuvadaroğlu stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Müzemizi de arkamızda görüyoruz. Çok keyif, çok sağ olun.
1: Sağ olun, ben teşekkür ederim çağırdığınız için.
0: Çok güzel bir müzeyi hayata geçirdiniz. Öncelikle bu müzeyi kurma serüvenini merak ediyorum. Hiç kolay değil çünkü.
1: Evet, kurma serüveni için ayrı bir belgesel yapılması gerektiğini birçok arkadaşım söylüyor bana. Çünkü kurulma serüveni aslında çocukluğuma gidiyor. Bunu hep bir takım röportajlarımda da daha önce de dile getirdiğim üzere çocukluğumdan başlayan bir yolculuk bu. Her şey birkaç ayda, birkaç senede olmadı. Belli bir birikimin olması gerekiyor. O tabii sanatçı bir anne ve babanın oğlu olmanın büyük bir şans ve avantajı var bende. Resim ve heykelle ilgili hem yetenek hem ilgiye sahip olduğum için ve devamlı resim ve heykel yapan, çocukluğumda yapan bir insandım ve bulabildiğim her şeyden hayvanlar, insanlar tasarlayıp eski yerde çürük meyveler, incir adamlar yapıyordum şaka gibi. O zaman oyuncak yoktu.
0: O zaman da.
1: Evet, yani televizyon bile yoktu diyebilirim. İlk dönemlerini de hatırlıyorum, tek kanaldı biliyorsunuz. Tek kanaldı ama sadece 3 saat yayın vardı. O da sadece açılış, haberler, hava durumu ve bitiyordu. Tabii ki şu andaki gençler bunu hayal bile edemez. Ama belki de o yokluk sizi tetikliyor ve bir şeyler yapmaya, bir şeyler yaratmaya itiyor. Daha sonraki zamanlarda televizyon kanalları, kanalı diyeyim yine, içinde sinema filmleri veya sinemaya gitmek ayrı bir ritüeldi tabii. Ve özellikle çizgi romanlar okuyarak hayal gücümü çok genişlettim. Onun için çizgi romanların hatır sayılır değeri vardır bende. Ve ciddi bir koleksiyon sahibiyim. Bu arada çizgi roman koleksiyonu sahibiyim de aynı zamanda. O hayal gücüyle bir Asterix köyü yapmıştım. Sanırım 6-7 yaşındayken daha.
0: O yaşta.
1: Evet. İnşaat malzeme kalıntılarından, tahtalardan, tuğlalardan minyatür bir köy, teleferik falan bile yapmıştık. Ondan sonra içine mumlar koyduk. Sonra komşuları çağırıp böyle bir şov yaptık. Bir entertainment yaptık, yani daha 1970'lerin başından bahsediyoruz. Demek ki o zaman varmış. Ve bu daha sonra bu resim ve heykel yapma dürtüsü, işte babam yurt dışından mastik getirirdi. Şimdi oyun mastikleri, oyun hamurlarının eski hali. Onlarla işte şekiller, hayvanlar, insanlar yapıyordum. Sonra maket yapmaya başladım. İşte ilk uçak maketim geldi. Onu hasbelkader yapmaya çalıştım abimle. Sonra yine ikinci, üçüncü maketler. Sonra tank maketi, araç maketi derken tabii gençliğin verdiği şeyle bir ara verdik. Özellikle üniversitede yurt dışında okurken. Sonra döndüm, ya dedim ben tekrar bu yaptığım uçak tank maketlerine yine bir zemin yapayım dedim. Hı hı. Tekrar. Ve böylelikle diorama'ya bir geri dönüş oldu. Ondan sonra bu diorama beni yapmak, daha iyisini, daha büyüğünü, daha detaylısını yapmak kesmedi. Yanına da gerçeklerini koyayım dedim. Ne yapayım? İşte İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir canlandırma diorama maket yapıyorum. Yanına da bir Alman miğferi koyayım dedim. Hı hı. O Alman miğferi sonra oldu Alman üniforması. Sonra kemeri, tokası, ayakkabısı, çizmesi, gözlüğü, silahı derken artık birebir mankenler de yapmaya başladım. Yani daha sonra tabii birebir ve her ölçekte diorama yapmaya başladım.
0: Diorama tam olarak ne demek bilmeyen izleyicilerimiz için? Biraz açar mısınız?
1: Diorama kelimesini ilk herhalde Türkiye'de söyleyenlerden ve yapanlardan biri olduğum için diyor ama konu ölçek gözetmeksizin herhangi bir olayı minyatür olarak yapmaktır. Hı hı. Ama ölçek birebir de olabilir. Ama o durumu, olayı anlatabilmek. Üç boyutlu, dört boyutlu halde anlatmak. Yani dört boyutlu tablo diyebiliriz. Üç boyutlu tablo diyebiliriz. Fotoğraf hı hı. karesi diyebiliriz. Tabii bu seçeceğiniz konu egzantrik, enteresan ve önemli bir hikayeyi, olayı anlatıyor olması gören için ilgi odağı olacağı için konuları da özenle seçmeniz lazım. Tabii diyoramayı yaparken bir film yapımcısı gibi düşünmeniz lazım. Producer gibi, yani önce yönetmen, yöneteceksiniz. İşte kaç ölçekte olmalı bu eser? Ölçeğini önce düşünmeniz lazım. O ölçeğe göre, yani insan figürü bu boy olabilir, bu boy olabilir, bu boy şu boyda olabilir, ama sizin anlatacağınız senaryoya da uyması lazım kapsamı ve genişliği. O yüzden senaryoyu da siz yazacaksınız, sonra kostüm tasarımı yapacaksınız ki o insanlar ne giymiş, ne kullanmış, hangi aksesuarları nereye takmış, ne etmiş.
0: Her şey birebir olacak.
1: Tabii,
0: ama
1: tabii, bir görüntü yönetmeni gibi, bir sanat yönetmeni gibi kalkıp o dioramanın açısını, ilk görüş anının, sahnenin canlandırılması gerekiyor. Dekor tasarımı yapmanız gerekiyor, ışık yapmanız gerekiyor. Bakın hepsi bir sinema filmi, evet, gibi tasarlamanız kafanızda halledip, bir de bunları düşünmek, çizmek kolaydır da bunu birebir yapabilmek çok daha zordur. Bir de bu film hileleriyle falan olmuyor. Sinema filminden dijital efektler kullanılıyor, o oluyor, bu oluyor, ama tabii, siz bunu birebir insanın önüne koyuyorsunuz. Öyle ekran gerisinde bir takım hileli şeyler yapamazsınız, yapamıyorsunuz. O yüzden de diorama yapmak bir sanattır. Ve bu arada coğrafya bilgisi, bitki örtüsünü bile, toprak rengini bile bilmeniz lazım yaptığınız dioramada.
0: Peki yaratım sürecini merak ediyorum ben dioramanın. Ne kadar zamanınızı alıyor? Mesela savaştan bir sahneyi yapmanız ne kadar sürüyor?
1: Hiçbir zaman saat tutmadım. Kronometre tutup basıp. Hı hı. Öyle bir alışkanlığım olmadı. Ama gün hesabı yapmanız da yanlış. Çünkü kalkıp sabahtan akşama onunla ilgilenmediğiniz için, ve ben bunu tabii bir nevi hobi gibi yaptığım için, çünkü sadece bununla yatıp bununla kalkmıyorum. Aynı zamanda bir iş adamı kimliğim var. Onun için tahmini yapacağınız dioramanın zorluğuna, ölçeğine göre değişiyor. Bir ay süren var, bir sene süren var, iki sene süren var.
0: Peki biri bitip ötekine mi başlıyorsunuz?
1: Hayır,
0: eş zamanlı.
1: Anda, eş zamanlı yapmak zorundayım. Yoksa sağlıklı olmuyor, verimli olmuyor.
0: Çok zor bir şey.
1: Evet. Bir de tabii, yani bir şeyi yaparken takılıyorsunuz. Onun için başka bir şey üretmeniz, yapmanız gerekiyor. Belli bir ara vermeniz gerekiyor. Ön hazırlıkları yaparken bile sahneyi tasarlamanız lazım. O diorama içinde o iyi duruyor mu? O perspektif gibi bir sürü dinamik var içinde. Keza benim Hizart Müzesi'ndeki yaklaşık 550'ye aşkın manken var. Bu da dünya rekoru diyebilirim. Bu kostümlerin %99'u orijinaldir ve saatinden parmağındaki yüzeye kadar detaylıdır. Geldiniz, biliyorsunuz, gördünüz. Ve o açıdan o kostümleri, o mankenlere, mankenleri

0: kostüme göre yapmanız lazım. Çünkü orijinal olan kıyafetleri mankenlerin üzerine oturtturmanız ve yakıştırmanız lazım. Üzerine oturması, pot yapmaması, açıkçası tabiri caizse üzerinde emanet gibi durmaması lazım. Bu da ayrı bir sanat ve tecrübe gerektiriyor. Çünkü tasarım yapmanız lazım üzerinde. O kafa, o vücut ona yakıştı mı? O şapka o kafaya giriyor mu? İyi duruyor mu? Kadar detay olması gerekiyor ki gelen insan hiçbir hata, hiçbir eksik, hiçbir yanlış bulamasın.
1: İnanılmaz detaylar var. Gerçekten olağanüstü bir müze.
0: Bunun için de tabii çok ciddi araştırmanız gerekiyor. Yüzlerce, binlerce kitap, fotoğraf incelemeniz gerekiyor. Tabii yaptığım iş herkes için delice geliyor.
1: Biraz.
0: Evet, kabul ediyorum. Normal olmadığımı da kabul ediyorum. Normal bir insanın yapmayacağını, yapamayacağını da biliyorum. Çünkü 2024 senesindeyiz. Açıkçası benim kadar deli çıkmamış bu dünyaya. Benden önce gelen olmamış diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten Hizart Müzesi'nin teşhir tanzim anlamında dünyada ilk ve tek olduğunu düşünürsek, ki öyle, daha önceki yüzyıllarda kendi müzesine kendi sanatını, katma değerini, işini, alın terini veren bir müze sahibi yok daha dünyada. Evet, çok güzel, çok zengin, çok başarılı, çok kaliteli müzeler var dünyada, ama kendi müzesini kuran, kendi müzesini birkaç kişiyle olağanüstü bir mücadele ve çalışmayla kendi sanatını, katma değerini kendi müzesine koyan daha kimse yok şu güne kadar. Bu da altını çizmek istediğim bir şey. İtirazı olan varsa araştırabilir.
1: Ben katılıyorum. Ben de dünyada birçok örneğini gezdim. Yani tarih çok, müzesi.
0: Ama onlar çok... vakıf. 1000 kişi çalışıyor. 500 kişi çalışıyor. Kendi koleksiyonlarını kendileri takip edip almış değiller. Bana kimseden miras kalmadı bu koleksiyon. Birebir benim çabam, benim param, emeğimle olan şeyler. Hatta yurt dışına kaçırılmakta olan birçok eseri ben alarak Hizart Müzesi'ne, Turizm Kültür Bakanlığı'nı kayıtlı hale getirerek ülkemizde tutuyorum. Ayrıca yurt dışına kaçırılmış malzemeleri de satın alıp tekrar geriye getirerek bu koleksiyonu oluşturdum.
1: Ay çok güzel. Peki müze ilk kurulduğunda kaç eser vardı? Şu an kaç eser var?
0: Çok zor bir soru. Şimdi buna bir bakmam gerekirdi daha öncesinde. Ama...
1: Ortalama başladığında mesela söyleyeyim. Kaç kattı?
0: Şöyle söyleyeyim. İlk açıldığında da 5 kattı. Pardon, 4 kattı. Sonra 5 kat oldu. Ama eser sayısı 2'ye katlandı diyebilirim. Kesinlikle. Yani atıyorum.
1: Hiç durmadınız. Yani hiç durmadım. Hep orada üretme devam ettiniz.
0: Ve devam da ediyorum maalesef. Maalesef diyorum ya, yetmiyor. Çünkü müze geldiniz gördünüz. Hem lokasyon olarak hem bina olarak çok yetersiz. Ve doğru bir müze alanına, daha büyük bir müze alanına kesinlikle ihtiyacımız var. Çünkü şu haliyle bile rahatlıkla 6000 metrekarelik bir alanı rahatlıkla doldurabilecek eserlere sahibiz. Ve sergileyemediğimiz daha çok eser var. Ve ben ileride bu müzeyi doğru yerde, doğru noktada İstanbul'a, Türkiye'ye yakışacak bir noktaya çektiğim takdirde bunu tarih kültür kompleksi haline getirmeyi, hatta savaş tarihi araştırma enstitüsü kurmayı düşünüyorum. Ki genç neslin geleceğe hazırlıklı olması gerekiyor. Neden? Neden savaş? Bir de bu soru vardır. Neden savaş? Savaş tarihi işte falan. İyi de benim de cevabım gayet basit. Bunu akademisyenler de geçtiğimiz senelerde uğraşmışlar, çalışmışlar. Demişler ki

0: geçmiş onun için vardır. Tarih bilgisi onun için vardır. Ders çıkarmak için vardır. Hı hı. Ki bir laf da vardır işte, biliyorsunuz, tarih tekerrür eder, tekerrürden ibarettir. Biz de diyoruz ki tarih aptal ve cahiller için tekerrür eder. Çünkü ders almıyorsun. İşte görüyorsunuz. Yine savaş var. Evet, yine var,
1: savaş var.
0: Var ve bitmiyor. Biri bitiyor, biri başlıyor. Biri bitiyor, biri başlıyor. Şimdi savaşların neden, niçin, nasıl çıktığını iyi bilmek gerekiyor. İyi hazmedip ders çıkarmak. Onun için yine söylediğim gibi geçmişe, tarihe bakmak gerekiyor. Tarih bilgisi, hep söylediğim bir şey var. Tarih bilmeyen bir insan entelektüel aydın olamaz.
1: Olamaz.
0: Neden? Ben daha ileriye gidiyorum. Hep söylediğim bir laf var. Beni tanıyanlar bu lafı her dakika dinledikleri için sıkılmış olabilirler ama hiç problem değil. Ölene kadar söyleyeceğim bunu. Tarih, matematik, fizik, kimya kadar, hatta daha önemli bir bilim dalıdır. Çünkü tarih o insanın, o milletin, o devletin hafızası ve belleğidir. Hafızası ve belleği olmayan o insanın, o milletin, o devletin, bırakın geleceğinin olması, bugünü bile olamaz. Neden? Ben sizin hafızanızı silsem, Funda Hanım, sildim hafızanızı, geriye ne kalır? Sıfır. Bakın, sıfır. İstediğiniz kadar İngilizce, Almanca, Fransız, 10 dil konuşun. Bakın, onları hatırlıyorsunuz diyelim. Matematik, fizik, kimya problemleri çözün. Ama sizi siz yapan kişiliğiniz, karakteriniz olmaz. Çünkü sizi siz yapan sizin kendi bir kere geçmişiniz, hafızanız ve belleğiniz. Sizi siz yapan o yaşanmışlıklarınız, eğitiminiz, tecrübeleriniz, birikiminiz, görmeniz, gezmeniz, değil mi? Sizi siz bugünkü hale getiren sizin tüm yaşanmışlıklarınız. Yani hafızanız. Sildi mi geriye? Sıfır.
1: Sıfır.
0: Bak. Şimdi hafızası olmayan bir toplumun ne kadar tehlikeli, ne kadar büyük bir eksiklik içinde olduğunu siz anlayın. Onun için Türkiye'de özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bizim herkesten daha fazla tarih bilgisine ihtiyacımız var. Hı hı. Objektif tarihten bahsediyorum. Taraflı, yanlı, hamaset değil, eksik, yanlış bilgiler değil. Bakın, doğru bir tarih bilgisinden bahsediyoruz.
1: Siz bunları nereden aldınız? Hangi kaynaklardan beslendiniz?
0: Her kaynak. Şimdi ben hiçbir medya olsun, döküman olsun, belge olsun, kitap olsun, her taraftan, her yandan. Çünkü genelde tarihi kazananlar yazar, biliyorsunuz. Savaşları kazananlar yazar. Bir de kaybedenler tarafından dinlemek gerekir. Ve hem sağa hem solu, hem orayı hem burayı dinlemeniz gerekiyor. Siz hepsini dinleyeceksiniz. Yani hep derler ya, karşı tarafı da dinlemek lazım.
1: Tabii.
0: Değil mi? Siz hepsini bilip, kafanızda özümseyip, kendi süzgecinizden geçirip, kendi akıl ve fikrinizle bir yorum, düşünce geliştirmeniz gerekiyor. İşte bu bilgi entelektüelliğe giden yerdir, yoldur. O açıdan tarih bilgisini ben çok önemsiyorum. Ama ne yazık ki, ne yazık ki üniversite mezunlarımız, kariyer yapmış büyük iş adamlarımız dahil maalesef yeterli tarih bilgisine, veya kendi coğrafyamızdan bahsediyorum, ki bizim coğrafyamız, onu da hep söylüyorum, bizim coğrafyamız dünyanın merkezidir. Bir kere herkes bunu bir anlaması lazım. Zaten niye etrafımızda bu kadar savaş oluyor? Ha, bu savaşlar binlerce yıl olmuş, hep burada olmuş. Bakın, yani bu coğrafyada olmuş savaşlar. Niye? Şimdi niye? Ya, insanlık medeniyet tarihi çünkü buradan çıkmış. Da o yüzden. Hı hı. Örnek Göbek.

0: Göbekli Tepe. 12 bin, 13 bin sene öncesine gidiyor. Hem de adamlar sadece Göbekli Tepe'de değil, Karahan Tepe, o tepe, bu tepe. Ya bildiğin adamlar metropolitler kurmuşlar. Metropolitan şeyler var, şehirler var.
1: Evet.
0: Ve bütün bilim, bütün tarih çöp oldu. Hop. Yani o arada insanlar taş devrinde zannediyorlarmış. Hı hı. Yani bütün bilinenler çöp oldu. Şimdi bir şeyin merkezindeyseniz, ki dünyanın merkezindeysiniz, bir kere başınız beladan kurtulmaz. Çünkü tüm yollar,
1: tüm gözler burada.
0: Burada olunca siz hem kendi coğrafya tarihinizi hem de dünya tarihinizi bilmekle yükümlüsünüz. Dediğim sebeplerden dolayı. Bilmezseniz eğer ondan sonra başınıza nelerin nasıl geldiğini anlayamazsınız. Yani bugünkü olayları bir tane söyleyin, örneğini hemen ben size 100 sene önce, 70 sene önce, 150 sene öncesi aynısını söylerim size. Bugün ne olduysa aynısı, hepsi var. Oyuncular farklı ama strateji aynı.
1: Ama bir ders çıkarmış mıyız?
0: Efendim?
1: Bir ders çıkarmış
0: fazla
1: mıyız?
0: Fazla çıkaramamışız. Çıkaramamaya da devam ediyoruz. Yani burada siyaset şu bu konuşmak istemiyorum ama yani hakikaten çok bilgi özürlü bir ülkeyiz. Hobi özürlü bir ülkeyiz bir de. Hobilerimiz işte hep söylüyorum ya, ya sokakta röportaj yapıyorlar, hobileriniz ne? Bir de üniversite öğrencilerine soruyorlar. Tiyatroya gitmek, sinemaya gitmek, spor yapmak, gezmek, ya kitap okumak. İyi de onlar hobi değil. Onlar normal bir insanın yapması gereken şeyler zaten.
1: Tabii ki. Tarih müzesini geziyorlar. Mesela şunu merak ediyorum. Müzedeki sizin için en önemli eser hangisi?
0: Bir zor soru daha, çok var yani. Şimdi Hizar Canlı Tarih Müzesi'nde dünyada eşi benzeri olmayan çok eser var. Hı hı. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün albay kılıcından tutun Yıldırım Beyazıt'ın kılıcına kadar veya zırhına kadar.
1: Kılıçlar çok şahane,
0: yani,
1: silahlar çok şahane.
0: Kanuni Sultan Süleyman'dan 3. Selim'e, 4. Murat'tan 2. Mahmud'a, Sultan Abdülaziz Abdülmecid'den 2. Abdülhamit'e kadar. Şimdi şöyle değerlerini şey yapmak lazım. Tabii bunlar paha biçilmez, çok nadir eserler. Hı hı. Bir de dünyada eşi benzeri olmadığı için ayrı öneme sahipler ama bir tane İslamik bir kılıç var. Tahminimiz erken dönem İslamik bir kılıç olduğu kesin. 7. yüzyıl veya 8. yüzyıl, onu tam tespit edemiyorsunuz. Hı hı. Ama 1320'ye kadar geliyor. Şimdi yani halifeler döneminde bu kılıç var. 4 halife. Ondan sonra muhtemelen halifeler devrinden sonra Emeviler, Emeviler, Abbasiler, Abbasilerden o bu diyene kadar 1320, ne zaman? Osmanlı'nın kuruluşuna kadar geliyor. Kayı boyu damgası var üstünde bir de. Yani seneler içinde yaklaşık 600-700 sene zamanda yolculuk yapıyor. Halifeden halifeye, emirden emire, sultandan sultana, hop geliyor Osmanlı'ya bu kılıç. Şimdi böyle bir hikayesi var bu kılıcın. Abu Dhabi emirinin bir yardımcısı vardı. Müzeyi 6-7 sene önce gezdiğinde fenalık geçirdi. Sadece bu kılıcı görünce zaten fenalık geçirdi. Ve dünyada en zengin koleksiyonun kendisinde olduğunu, kendilerinde olduğunu düşünüyorlarmış. Ama diğer eserleri de görünce daha da etkilenip müzeyi satın almak istediklerini söylediler. Evet tabii dedim, alırsınız ama biraz zor olursunuz dedim. Fiyat bile teklif söylemeyin dedim, mümkün değil böyle bir şey. Çünkü bu benim ve bu ülkenin geçmişi ve tarihi. Ardından Katar emiri de aynı şeyleri

0: telaffuz ettiği söylendi bana. Neticede böyle bir koleksiyon, böyle bir müze tabii ki Türkiye için büyük bir değer. Çünkü benden sonra da bu müze Türkiye'nin bir değeri, hazinesi, bir ilim, irfan merkezi olmaya devam edecek.
1: Ya çok değerli eserler var ama bu eserleri bulmak da hiç kolay değil. Nereden tabii topladınız eserleri?
0: Hem yurt içi hem yurt dışı, hem de müzayedeler, şunlar bunlar. Bir de tabii artık bir takım eserleri sizin topladığınızı belli bir süre sonra bildikleri için
1: size ulaşıyorlar.
0: Evet, evet, evet.
1: Çok mantıklı. Evet. Bir de Hitler ordusunun bir efsane uçağı var.
0: Messerschmitt. Messerschmitt 109G. Onu da tabii ki İstanbul'da Kapalı Çarşı'dan almadım. Müzayede'den aldım ve Amerika'dan geldi uçak konteynerle, gemiyle. Ve şu anda dünyada 3-4 örnekten biri. O geldikten sonra tekrar restore ettik. Çünkü maalesef özellikle eski uçakları, araçları, tankları gerçekçi bir şekilde restore etmiyor müzeler. Çünkü müzelerin müzelerde de böyle bir sıkıntı var. Yani restorasyon yapmak demek alıp yepyeni, gıcır gıcır, yanlış renk ve tonlarla yeniden boyamak değildir. Öyle bir restorasyon yaptık ki o gün, yani 1943'teki hali neyse o. Ya, o eskimişliği, o egzoz isi, kullanılmışlığını, yıpranmışlığını vererek yaptık. Ki biz maketçiler olarak yapacağımız maketi gerçekçi olması için o yıpranmışlığını, eskimişliğini vermek zorundayız. Yoksa oyuncak gibi durur.
1: Olağanüstü. Ben gördüm. Şahane gerçekten. Peki izleyicilerimiz müzeye geldi diyelim. Tarihin hangi dönemlerine tanık oluyorlar?
0: Evet. Doğu Roma, yani Bizans, Selçuklular, ki Doğu Roma zırhları, Selçuklu zırhları ve kılıçları, aksesuarları Türkiye'de bildiğim kadarıyla tek sergilenen müzeyiz silah olarak. Ardından tüm Osmanlı dönemi içinde Viyana kuşatması, Malta kuşatması, Rodos'un fethi, bir sürü konu var. Tabii koskoca 639 senelik bir şey. Birinci Dünya Savaşı var. İşte Çanakkale var. Gelibolu, Çanakkale, Galicia cephesi, Orta Doğu, işte Irak cephesi, Suriye cephesi, hepsi var. Birinci Dünya Savaşı, Sarıkamış'tan tutun, hepsi. Ardından Birinci Dünya Savaşı bitiyor, Kurtuluş Savaşı. Kurtuluş Savaşı ile de ilgili en zengin koleksiyona sahibiz müze olarak. Yine hepsinde her dönem için ayrı mankenler, ayrı kıyafetlerle orijinal sergileme metodu devam ediyor. Hepsinde resim, heykel, manken, diorama var. Hepsinde. Ve İstiklal Harbi seksiyonundan sonra da İkinci Dünya Savaşı var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da çok zengin bir İkinci Dünya Savaşı var tabii. Ardından Kore. Kore Savaşı, Kore'den sonra Vietnam Savaşı, Vietnam'dan sonra Kıbrıs Barış Harekatı, günümüze kadar işte Zeytin Dalı, Barış Pınarı gibi projelerimiz de bitmek üzere.
1: Günümüz savaşlarından neler var koleksiyonda?
0: Günümüz savaşlarından Rusya-Ukrayna Savaşı, evet yani... Şaşırdım mı bu savaşın çıktığına? Hiç şaşırmadım. Ne zaman biteceğini Allah biliyor. Bilmiyorum. Yani yorum da yapmak istemiyorum çünkü konumuz değil. Ama bu savaşların neden, niçin, nasıl, kimler tarafından nasıl yaratıldığını da biliyorum. Onun için zaten tarihi

0: bildiğiniz zaman zaten artık
1: ne olacağını da tahmin ediyorsunuz.
0: O kadar basit ki. Yani taşlar o kadar tık tık yerine oturuyor. Yani şimdi işte Gazze'de aynı ciddi bir katliam var.
1: Evet.
0: Ve dünya ne kadar ikiyüzlü ve çifte standartı olduğunu da görüyorsunuz. Yani inanılır gibi değil ama evet, evet böyle ya, dünya bu.
1: Katliam yapanı desteklemek gerçekten.
0: Evet yani Rusya'ya gelince ama ona gelince bu. Yani şimdi dünya hep böyle. Dünya maalesef güçlüden yana. Yani demokrasi, insan hakları aslında bir demokrasi aslında sözde var. Öyle söyleyeyim size.
1: Yani, bir baskı da var. O tarafı destekleyeni dışlama gibi tabii, bir şey
0: tabii,
1: de
0: tabii,
1: var.
0: Tabii,
1: çok
0: tabii, korkunç. Yani siz fikir özgürlüğüymüş. Ya fikir özgürlüğü çok gülüyorum. Yani kendilerine göre fikir özgürlüğü gidip siz İsviçre dahil kalkıp bir takım laflar edin bakalım ne yapıyorlar siz. Nerede fikir özgürlüğü? Yani onun için her şey tek taraflı maalesef. Onun için insanlar kendini işte avutup kandırıyor. İşte demokrasi, insan hakları, işte kadın hakları falan. Yani hep lafta, hep sözde var.
1: İlerleyen zamanlarda Gazze ile ilgili bir şey planlıyor
0: yapacağım,
1: musunuz?
0: Yapacağım tabii ki yapacağım ama daha ben savaşları bitiremeden yenisi başlıyor. Takip edemiyorum.
1: Ki başka neler başlayacak
0: maalesef,
1: acaba bilmiyoruz.
0: Maalesef yani ama şunu söyleyebilirim ki nükleer savaş çıkmaz onu söyleyebilirim yani tarihi biraz da
1: mantıklı. Yani beklenen bir şey
0: yok,
1: çünkü.
0: Yok yani nükleer savaş falan işte diyorlar ben atarım işte bende şu var falan atamazlar atarsa kendi de yok olacağını biliyor yani yanlışlıkla biri düğmeye basmadığı sürece böyle bir şey olmaz olamaz yani böyle bir şey yani dünyanın sonunu dümdüz hale getirip yeni bir başlangıç yapmak isteyen manyaklar var mı var filmlere konu oluyor da öyle yani.
1: Peki tarihi en iyi anlama şekli mesela filmler diziler yapılıyor, müze gezilebiliyor, sizce hangisi en iyi anlama yöntemi, kitap okumak mı?
0: Hepsi. Bakın hepsi yani bir şey ehemi mühimine göre sıralayabilirsiniz ama ben sadece kitap okuyarak sadece işte müze gezerek sadece işte film seyrederek olmaz bu işler. Hepsi olacak çünkü hepsinden alacağınız bir takım mesajlar bir takım bilgi kırıntıları var ve bunları ne kadar çok alırsanız o kadar çok bilgiyi analiz etme ve tarafsız kalıp objektif bakma gücüne erişirsiniz diye düşünüyorum. Onun için yani çok okuyan mı bilir hani çok gezen mi bilir? İkisi de. Hem gezeceksin hem okuyacaksın. Öyle okuyarak sadece gezerek olmaz. Yani hiçbir şey sadece bunu yaparak olamaz. Yani her şeyi belli bir dengede belli bir ağırlıkta yapmak zorundayız. Yani hani dengeli beslenmek, dengeli yaşamak işte budur. Zaten hayatta olmayan olmazsa olmaz şey dengedir, balanstır. Yani her şeyi dengeli yapmak lazım. Zor olan da budur.
1: Peki bu müzeyi gezdirme gibi bir planınız var mı? Bir kısmı Ankara'ya gitti biliyorum, hatta çok beğenildi. Şimdi, AKM'de çok evet, güzel bir sergi evet. oldu.
0: Şimdi Hisar Canlı Tarih Müzesi olarak biz yurt içi ve özellikle yurt dışı sergilerle ilgili ciddi çalışmalarımız var. Şu ana kadar baktık 15 kez sergi açmışız. 15 kez. Yani Türkiye'de 15 kez sergi açan başka bir özel müze yok bildiğim kadarıyla. İşte Antep'te açtık, Antalya'da açtık, Ankara'da açtık, İstanbul'da açtık defalarca. Yani çok var ve buna devam edeceğiz. Mesela işte sağ olsun Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın çok iyi organize ettiği kültür yolları projeleri var. İşte her ilde ve her sene artırılarak devam ediyor. Çok iyi bir şey bu. Ve her geçen yıl daha da iyiye gidiyor.
1: Daha da büyüyor.
0: Tabii
1: evet.
0: büyüyor ki büyümesi lazım. Çünkü ne diyorum dünyanın merkezi olan bir ülke kültürün de merkezi. Yani bu kadar kültür çeşitliliği olan

0: tarihi geçmişi olan başka bir coğrafya yok dünyada zaten. Şimdi bu kültür yolu projelerinde olacağız inşallah. Hı hı. Ama aynı zamanda hem çünkü herkes İstanbul'a gelip Hisar Canlı Tarih Müzesi'ni göremez, göremeyebilir. Onun için biz il il belli günlerde, önemli günlerde sergiler açmak, işte 30 Ağustos zaferi, efendim Çanakkale zaferi, efendim İstanbul'un fethi, işte İstiklal Harbi gibi veya herhangi bir konuda da açabiliriz. Yani Dioramalar sergisi de, İkinci Dünya Savaşı, Kore, işte mesela Kıbrıs Barış Harekatı'nın bu sene 50. yılı, onunla da ilgili eserlerimiz var. Yani konu çok bizde.
1: Ve gezmeli. Tabii, her yere
0: tabii,
1: gitmeli.
0: Tabii. Onun için ben şimdi zaten Turizm ve Kültür Bakanlığımızdaki arkadaşlarla yakın temas halindeyiz. Bu sergileri yurt dışına taşımamız gerekiyor. Çünkü daha fazla tanıtım, daha fazla PR ihtiyacımız var. Her geçen gün turizm gelirlerimiz sayımız artıyor ama bunun katlanması lazım. Çünkü hala Türkiye hak ettiği turizm gelirine veya sayısına sahip değil. Yani 60 milyon deniyor. 160 olması lazım, ben size söyleyeyim. Yani Türkiye aslında altyapısı şuysuyla her şeyini halletse 160 değil 260 olabilir yani. Kesinlikle. Turist sayısı, çünkü o kadar zengin,
1: çok
0: yani olağanüstü, hem kültürel anlamda hem coğrafya anlamında muhteşem bir coğrafya sahibiz. O yüzden yurt dışı sergilerini çok önemsiyorum, özellikle Avrupa, Amerika, Rusya, Asya, Uzak Doğu, özellikle Uzak Doğu, Rusya ve Orta Doğu ülkeleri, özellikle Arap ülkeleriyle ciddi bir iyi ilişkilere başladık. Bu ve özellikle Osmanlı dönemi eserlere çok meraklılar. İşte Katar olsun, Abu Dhabi olsun, bu oraları da bir kültür merkezi haline getiriyor emirler, Körfez ülkeleri. Ardından tabii ki Amerika'yı çok önemsiyorum. Sizle program öncesinde de konuştuğumuz gibi çok önemli bir projeye imza atacağız inşallah bu sene. Tam neticelensin, organizasyon belli olduktan sonra açıklamayı düşünüyorum açıkçası.
1: Heyecanla bekliyoruz gerçekten. Sağ olun. Bence gezmediği yer kalmamalı.
0: Evet, ben de öyle düşünüyorum. Yani çünkü neden diyecek yine belki izleyicilerimiz. Japon samuraylar da var benim müzede, görmüşsünüzdür. Evet. Yani Japonlar var, Hintliler var, Çinliler var, Ruslar, Rus Cumhuriyetleri, Rusya var, Anadolu var, Orta Doğu var, Afrika var, Avrupa var, Amerika var. Yeni Zelandalı, Avustralyalı Anzaklar bile var. Yani bu ne demektir? 7 kıtaya ait, insanlara ait, ülkelere ait, kültürlere ait eserler var.
1: Hikayeler var. Evet. Birbirlerine aldıkları hediyeler, evet, var. Evet, evet. O hediye kültürü şahane bence.
0: Evet, yani Allah'tan öyle hediyeler gitmiş gelmiş günümüze kalmış. Yok etmeye kıyamamışız. Çünkü murassa, işte taşlı, altınlı, elmaslı bir takım malzemeler. Evet, yani biz tabii kültürümüze senelerce sahip çıkmamışız. Maalesef saklama huyumuz olmamış, saklayamamışız, saklayamayınca telef olmuş birçok eser. Bir de tabii maalesef yurt dışından gelen insanlar çalmaya çırpmaya devam etmişler.
1: Evet, giden eserimizi geri vermeme.
0: O yüzden de zaten yurt dışıyla ilişkilerimiz, o yüzden de maalesef sıkıntılı. Çünkü Fransa, Almanya, İngiltere, Amerika başta olmak üzere bu ülkelerle kültürel anlamda sorun yaşıyoruz. Ben yetkililerle de konuştum bunu.
1: Çünkü eserlerimizi iade
0: etmiyor. Cevap bile vermiyorlarmış. Evet. Yani adam yerine koyup muhatap bile olmuyorlarmış. Tabii bizim yetkililer de demek öyle deyip kültürel anlamda ilişkileri donduruyorlar. Yani sergi.
1: Ama güzel davalarımız var. Bakanlık bu anlamda çok iyi çalışıyor son yıllarda. İnanılmaz eserlerimiz iade edildi.
0: Doğru. Doğru. Ve buna devam etmemiz gerekiyor ve ettiğimizi de biliyorum. Hı hı. Sıkı takipteyiz. Bir de mevcut olanları da korumamız lazım.
1: Evet, kesinlikle.
0: Ama işte bunun için de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ciddi fon ayrılması, ciddi bütçe ayrılması gerekiyor. Çünkü o kadar çok yapılması gereken iş var ki maalesef yetişilemiyor. Yani hem bütçesel anlamda hem kadro anlamında yetişmek çok zor. Çünkü siz İzlanda'da, Finlandiya'da, Yeni Zelanda'da yaşamıyorsunuz. Bütün kültürlerin kesiştiği noktada, yani nereyi kassanız tarih derler ya, evet öyle. Yani yetişemiyorsunuz.
1: Tabii ki. Peki ödülleriniz, bir de çok da ödül aldı müze.
0: Evet, sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden 2 sene önce Türkiye'nin en iyi müzesi ödülünü aldım. Yeni ödüller almaya açıkçası benim için en büyük ödül nedir biliyor musunuz? Hizar Canlı Tarih Müzesi'ni çok daha büyük bir yere taşıyıp ziyaretçi kitlesini artırmak. Benim için en büyük ödül odur. Yani yüzlerce değil, her gün binlerce insanın gelip gezebileceği bir müze yaratmak ve gençliğe, Türkiye'ye bunu hediye ederek gitmek istiyorum.
1: Şahane. Peki yani siz iş insanısınız. Evet, bu kadar doğru. İşinizin arasında bunlara nasıl vakit ayırıyorsunuz?
0: O ayrı bir tartışma konusu. Bu konuyla ilgili belgesel teklifleri alıyorum. Benim belgeselimi çekecekler. Çünkü herkesin takıldığı bir nokta var. Takıldıkları çok nokta var ama.
1: Yani toplantı arasında diyoramalar mı yapılıyor?
0: Yok. Toplantı arasında yapmıyorum ama inanın nereye gitsem maket çantam yanımda. Bir kere öyle. Yani hava kötü oldu, işte şu oldu, bu oldu. Maket çantam. Hani köylü kadınları veya ev kadınları vardır ya, örgüsü yanında hep örgü. Hem konuşur, hem dedikodu yapar, hem konuşur, hem örgü örer, kazak örer, eldiven, şapka örer, değil mi? Ben de biraz öyleyim. Yani boş vaktim diye bir şey yok. Maketin dışında çok ciddi kitap okuyorum. Ayrı bir de sinema, film de seyreden bir insanım. Hı-hı. Belgeseller, aynı anda belgesel dinleyip maketi yapabiliyorum. Çünkü boş sadece kulağımdan bilgi geliyor. Ben de orada üretmeye devam ediyorum. Ama bu bile diyorlar ki yani sen uzaylısın diyorlar. Bilmiyorum uzaylı mıyım ama herkesten hızlı çalıştım kesin.
1: Yani. Her an her yerde bir şey çıkabilir yani. Evet, yani bir savaştan bir sahne.
0: Yani sahildeyim değil mi mesela, arkadaşlarım da çok iyi bilir. Sahilde dolaşıyorum falan. Bir bakıyorum orada bir yosun, orada bir kaya, alıyorum elime torbayı. Onları, taşları topluyorum. Sonra o kayaları, taşları, yosunları veya bitkileri yaptığım dioramadaki arazide kullanıyorum mesela.
1: Gerçekten inanılmaz. Peki koleksiyonunuza özellikle eklemek istediğiniz bir eser var mı?
0: Var tabii. Olmaz mı? Of, çok var aslında. Evet, bir Fatih Sultan Mehmet'in kılıcını veya zırhını veya miğferini istiyorum. Şu anda Topkapı Sarayı'nda bile zırhı ve miğferi yok, bilinmiyor. Bilmiyorum. Onun dışında Mustafa Kemal Atatürk'ün albay veya mirliva general üniformasını bulmak istiyorum. Hı hı. Yok hiçbir yerde. Hiçbir müzede yok yani. Yani hiçbir müzede olmayan şeyleri istiyorum aslında.
1: Bunlar bir yerden çıkacak. Evet. Ben inanıyorum.
0: İnşallah. Yani daha o kadar çok eser var ki yani. Ama bir de onu da söyleyeyim. Görmüşsünüzdür, fil zırhı var biliyorsunuz. Hı hı. Bende. Evet. Dünyada tek. Onun vücut geri kalan zırhının tamamını bekliyorum. Ankara Savaşı'nda Timur'un ordusunda savaşmış bir fil zırhı olduğunu düşünüyoruz.

0: onun. Ama üstünde kayı boyu damgası var. Sonra Osmanlı'ya geçiyor. Enteresan, böyle çok enteresan hikayeler var. Bir de şunu da söylemem lazım. Birçok akademisyen, profesör arkadaşımızla sohbet ettiğimizde hak verdiler bana. Bizde maalesef eser tarihçiliği yok.
1: Evet.
0: Uzman, eser. Yani ben bu bardak uzmanıyım.
1: Eser eksperti yok.
0: Evet, evet, yok.
1: Olması yok, gerekiyor. Yok, evet. Aslında maalesef. Görünce
0: özellikle
1: anlayan biri.
0: Savaş tarihiyle ilgili yok. Ya yani tesbih, hilye-i şerif bilmem ne falan, bunlardan anlayabilen insanlar var. Ama benim bu taraftaki işte bu adamlar ne giyinmiş, en ince ayrıntısına kadar o başlığı, şapkası, miğferi yok.
1: Yok. Peki son olarak yapılan belgeselleri, dizileri nasıl buluyorsunuz? Mesela bir dijital platformda Ottoman Empire çıktı.
0: Evet.
1: Nasıl buldunuz?
0: Nasıl buldum? Kolay olmadı dermişim. Şimdi evet, şu ana kadar yapılmış en fazla emek harcanmış film Fatih Sultan Mehmet'le ilgili dizi film diyelim ona. Hı hı. Evet, o. Mantık hataları var mı? Hep yapıyoruz. Hı-hı. Hep yapıyoruz. Yani ben bir türlü bunu önüne geçilemiyor. Niye, neden bilmem. Ama ciddi mantık hataları var. Yani senaryoda olayları devşirebilirsiniz ama bazı radikal değişiklikler yapamazsınız. İki, mantık hatası asla yapmamanız gerekiyor. Yani atıyorum mesela Fatih Sultan Mehmet, koskoca padişah, hı hı, adam at sırtında tek başına tıngır tıngır ormanda gidiyor. Olacak şey değil. Bakın, olacak şey değil. Yani Fatih Sultan Mehmet'in yanında en az 100 kişi gider.
1: Tabii ki.
0: Yani solakları, osu, busu falan, yani öyle bir şey yok. Kafasında miğfer yok, dolaşıyor yani ortalarda. Olacak şey değil yani kafasında. Ha, şu andaki birçok televizyon dönem dizisinde de o var.
1: Ana erkeklerde karakter... bir makyaj var. Neden? Evet. Bu ya... makyaj var mıydı? Sürmeli ya. Erkekler var.
0: Sürmeli erkek, evet, var. Özellikle Selçuklular da var. Aslında Selçuklular Kızılderili gibi saçları örgülüdür. Bunu gravürlerden, heykellerinden, nadir kalan şeylerden görebilirsiniz, çizimlerden. Hem de dört örgüsü vardır.
1: Ha. Dört örgü.
0: Dört örgü. Ama bakıyoruz filmlerde benim gibi saçları böyle yeni kesilmiş, fönlü falan, bakımlı. Çünkü Selçuklularda evet her kurgan çadırda bir kuaför vardı. Fön makinalarıyla her gün tertemiz pak yıkanıyorlar. Eller ayaklar tertemiz. Her gün kurt temizlemeciye gidiliyor. Her şey böyle şık şıkır şıkır. Ya, olacak şey değil ya. Yani biraz film seyredin. Dışarıdaki o yaşanmışlık yok. Sanki her gün insanlar kuaförden ve makyaj odasından süper çıkıyor. Şık. Evet, şık, tertemiz, eller tertemiz, her şey, diş macunu var, sabun var, her şey süper. Ya biz o kadar temiz değiliz ya 21. yüzyılda. Olacak şey değil. Yani saçlar böyle pırıl pırıl, kısacık. Yok öyle bir saç modeli. Bir kere öyle bir saç modeli yok. Yani bir peruk bile takılamıyor mu, anlamadım yani. Saçlar uzatılmıyor, belki çok zor da. Ha bir de şapka bile giymiyorlar nedense. Yani şapkasız, bakın adamlar şapkayı bir tek yatarken çıkarıyorlar.
1: Enteresan. Ya. Necat Bey, sohbetinize doyum olmuyor. Keşke şu sahne sahne izleyebilsek ve şahane yorumlarınızdan yani, faydalanabilsek.
0: Daha yani bir ekranın karşısına geçeyim. Elime bir çubuk verin. Neler gösterir size. Ne hatalar yani.
1: Bunu yapalım.
0: Yapalım.
1: Bunu yapalım. Dileriz müzemiz tüm dünyayı gezer. Tüm herkes deneyimler bu şahane eserleri. Geldiğiniz için çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür
1: çok şahane
0: ederim.
1: Bir sohbetti.
0: Sağ olun. Sağ olun.
1: Yıldız Sohbetler'den bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım.

Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki, para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.

İstanbul sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 17 derece. Kocaeli 27, Sakarya 26, Bursa 25, Balıkesir 28 derece. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 14 derece. Konya ve Kayseri 23, Nevşehir 22, Sivas 21 derece. İzmir sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16 derece. Denizli 27, Aydın 26, Muğla 23, Manisa 24 derece. Antalya sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21 derece. Mersin ve Hatay 28, Adana 29, Kahramanmaraş 25 derece. Trabzon bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17 derece. Bolu 25, Karabük ve Rize 27, Samsun 28 derece. Erzurum sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 5 derece. Malatya ve Erzincan 22, Van 19, Ardahan 17 derece. Gaziantep sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 13 derece. Mardin ve Siirt 23, Şanlıurfa ve Diyarbakır 26 derece.

0: Çiftçilerimiz gibi biz de gece gündüz çalıştık. Bakalım ne var sırada?
1: Haluk Bey, tarlanın ihtiyacı çok. Gübresi var, yemi var, tohumu var. Bunların ödemesi var.
2: Yazıyor muyuz?
0: Yazmıyoruz. Üretici kartla alıyoruz, ödemeyi hasata bırakıyoruz. Şimdi siz de mobilinizden başvurunuzu yapın. Onaylandığı anda kartınızı dijital olarak kullanın.

0: ve 20'ye varan spa ve alakart indirimlerini tüm otellerde değerlendirin. Ayrıcalıklarla dolu Kaya Club Rewards dünyasına siz de katılın.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
2: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. Ve yeni konak.
2: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
3: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
4: Kolay mı?
5: Nasıl kolay?
3: Aa!
4: Sabah ayazında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
3: Gel buraya, gel.
6: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru yetiştim. Var. Daha ne var? Vada.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: söyleyelim.
1: Muhteşem düetlere teknik olarak bir düet olmasa da hafızalarımızda derin izler bırakan ve umut dolu bir şarkıyla açılışı yapıyoruz. Sözlerini Emel İnci'nin, bestesini ise Doğan Canku'nun yaptığı şarkının çıkış yılı 1980.

0: savaş olmasa.
1: Ulusal ve uluslararası pek çok yarışmada ülkemizi temsil eden Modern Folk Üçlüsü'nün diskografisinde 11 45'lik, 17 stüdyo albümü ve çok sayıda konser çalışması bulunuyor.

selamlar size, katılın bize, çalıp söyleyelim neşeli şarkılar. Dünyadan müzikler kaynaştıran, başka ne var yaklaş.

Doktoru'nun 2020 yılında yayımladığı Hikayesi Var albümü farklı kuşaklardan sevilen sanatçıları buluşturuyor. Şu anda dinlediğiniz şarkının düet formunun düzenlemesi Fabio Taşel imzasını taşıyor. Beni Benimle Bırak, Türk pop müziğinin klasikleşmiş şarkılarından biri olarak kabul ediyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Ellerim Bomboş. Müziğe çocuk yaşlarda başlayan Ahmet Baran, kanunu farklı müzik türleriyle buluşturmasıyla tanınıyor. Baran, geleneksel Türk müziğinin yanı sıra caz, pop, new age ve senfonik müzik alanlarında da çalışma yapan çok yönlü bir müzisyen.

Türk pop ve caz müziğinin kendine özgü ve çok yönlü sanatçılarından biri olan Fatih Erkoç, müzik dünyasında kalıcı bir iz bırakan, popüler müzikte caz arasında kendine özgü bir üslup oluşturan usta bir müzisyen.

Bendeniz 90'lı yıllarda Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden biri olarak tanınırken Serkan Kaya, arabesk ve fantezi müzik çizgisindeki güçlü yorumuyla öne çıkan bir sanatçı. İki sanatçıyı bir araya getiren Biri Var düeti, Bendeniz'in geçmişte Harun Kolçak'la seslendirdiği şarkının yeni bir yorumu olarak öne çıkıyor.

müziğinin önemli ve güçlü yorumcularından biri olan Zerrin Özer, rap müzikteki özgün üslubu ve sokak dilini yansıtan şarkılarıyla öne çıkan APO ile ilk defa aynı projede buluşuyor. Farklı kuşakların müzikal anlayışını bir araya getiren çalışma 2025'te

0: yalancısın. Söz ve bestesinin İlhan Şeşen'e ait olduğu şarkı, Gündoğarken'in 1998 yılında yayımladığı Mest of Gündoğarken albümünde yer aldı.
1: Çok yorulmuşsun, bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat.
0: Yunanca bölümünün sözlerini Vasiliki Papahiorgiou'nun yazdığı şarkının düzenlemesini ise Yunan müzisyen Nikiforos Metaxas yaptı.

Gamze Zabacı, Zeki Müren, Biz Ayrılamayız. Muhteşem düetler tabirini sonuna kadar hak eden bir şarkı ve sanatçılar var şimdi sırada.

güneşi Zeki Müren'le sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı'nın şu anda dinlediğiniz düeti 1998'de mini albüm olarak yayımlandı.

Sözlerinin Turgut Yarkent'e, bestesinin ise Selahattin Altınbaş'a ait olduğu şarkı, Coşkun Demir'in 1996 yılında yayımlanan Eski Sevdalar albümünde yer alıyor.

olarak usta müzisyenler Gökçen Taşkıran, Ahmet Güvenç ve Kamil Özler'den oluşuyor. Grup sadece Coşkun Demir'in Eski Sevdalar albümü çalışması için bir araya geldi. Grubun başka bir çalışması bulunmuyor.

yarışmasıyla tanınan Güven Yüreği ilk tekli çalışması Sen Maşallah'ı 2017'de çıkardı. En büyük desteği Derya Uludan alan Yüreği 2018'de çıkardığı Kabuk ve Başka Bir isimli şarkılarıyla başarılı çıkışını sürdürüyor.

orijinali Bulgarca olan şarkıyı Türkçe'ye adapte eden başarılı müzisyen Sinan Akçıl. Karar Bize Ait Meyra'nın 2009 yılında piyasaya çıkardığı 4 tenor albümünde yer alıyor.

90'lı yıllarda fırtına gibi esen Burak Kut, Türk pop müziğine damga vuran şarkıları ve kendine özgü yorumuyla dönemin unutulmaz isimleri arasında yer aldı.

dünyasında kendi tarzı ve yorumuyla dikkat çeken Meyra, bu şarkıda Burak Kut'la güçlü bir duygu ve enerji birlikteliği ortaya koyuyor. İkilinin vokal uyumu ve şarkının akılda kalan melodisi ise bütün dikkatleri üzerine çekiyor.

söz ve müziği Tan Taşçı'ya ait olan şarkı 2026'nın bahar aylarında yayımlandı. Türk müziğinin iki önemli müzisyeni ilk defa bu şarkıyla bir düet çalışmasında buluştular.

yıldır müzik kariyerini başarıyla sürdüren Baha, kendine özgü yorumu ve unutulmaz şarkılarıyla Türk pop müziğinde önemli bir yere sahip. Tantaşçı ise güçlü vokali, sahne performansı ve besteciliğiyle en çok sevilen ve dinlenen sanatçıların başında geliyor.

Unuttum, iki sanatçının müzik dünyasındaki tecrübesini ve yorum gücünü bir araya getiren özel bir işbirliği olarak öne çıkıyor.

oyunculuğunun yanı sıra müzik çalışmalarıyla da dikkat çeken Seda Bakan, Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Metin Özülkü ile Kör Aşık şarkısında bir araya geldi.

kariyerinin yanı sıra besteci, aranjör ve prodüktör kimliğiyle de tanınan Metin Özülkü, bu işbirlikleri sayesinde unutulmaz şarkıları yeni nesille tanıştırıyor.

DJ, prodüktör ve besteci kimliğiyle Türkiye'de ve yurt dışında başarılı çalışmalara imza atan Faruk Sabancı, bu şarkıda kendine özgü elektronik müzik tarzını Sena Şener'in etkileyici vokalıyla

Cem Karaca, Apaçlar, Resimdeki Gözyaşları. Muhteşem düetlerin son şarkısı sizi 58 yıl geriye götürecek. Söz ve müziğinin Mehmet Soyarslan'a, düzenlemesinin ise Oğuz Abadan'a ait olduğu Resimdeki Gözyaşları ilk olarak 1968 yılında 45'lik olarak

gitarist Mehmet Soyarslan'ın kurduğu bir rock grubu olan Apaçların yolu Cem Karaca'yla 1967'nin başlarında kesişti. Karaca gruba katıldıktan sonra topluluk Cem Karaca ve Apaçlar adıyla anılmaya başladı.

İlk olarak 1968 yılında kaydedilen şarkı, 1997 yılında Ağır Roman filmiyle ikinci altın yılını yaşadı. Film versiyonunun düzenlemesi ise usta müzisyen Attila Özdemir oldu.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor. İçerisinde 500 bine yakın insanı ağırlama kapasitesi olan bu kapalı çarşı, yılda 91 milyon turisti ağırlayarak dünyanın en fazla ziyaret edilen turistik mekanlarından biri olma unvanını taşıyor.

Sultanahmet Meydanı, adını içinde bulunan ve Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii'nden alıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerce en gözde ve popüler semtlerden birisi olan Sultanahmet, tarihi dokusu, mimarisi, kültür ve sanat etkinlikleri, alışveriş ve eğlence merkezleri ve canlı sokaklarıyla İstanbul'un en çok turist çeken yerlerinden birisi.

0: Saklamışsın aileyi.
1: Aile çok önemli.
2: Hadi ben kaçarsın. Arkadaşlarla buluşacağız.
3: Paran var mı?
2: Öyle gideceğim.
3: Nerede harcayacağım?
1: Darladın ama çocuğu.
3: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
1: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
0: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
1: Biraz rahat olun kızım.
4: Sabah Borsa İstanbul. Öğleden sonra Amerikan borsaları. Hisse denince BTC Türk Hisse. Hemen gel. Borsa İstanbul'da 0 komisyonla, Amerikan borsalarında ise 0,5 dolardan başlayan komisyonlarla yatırıma başla.

0: Bildiğiniz ürünü tek başınıza değil, aynı ürünü almak isteyenlerle birlikte alın. Stoklarla sınırlı ürünlerde inanılmaz avantajlı fiyatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın, birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Ev bakıyorsun. Peki fiyatından emin misin? Emlak Jet'e gir. Endeksanın veri gücüyle hesaplanan gerçek değerini gör. Fiyat değişimini incele. Emin ol, kararını öyle ver. Emlak Jet. Akıllı ilanlar, doğru kararlar.
2: Anne, benim canım sıkıldı.
3: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz aile.

0: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji.
1: Çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.

0: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: Herkes toplansın. Heh, toplandıysanız anlatıyorum. İdefix'ten çok yeni alışveriş.

0: Fırsatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Ev bu çok iyi. Acele edin. Grup alışverişine başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Vay be. Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
2: Kolay mı?
3: Nasıl kolay?
1: Aa!
2: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı?
4: Sağ ol Vadam.
2: Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
1: Gel buraya gel.
0: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Daha ne var?
5: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube Apara.
6: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

0: Ay Allah.
1: Dur ben bakayım.
0: Ne aksilik? Birden elim çarpıverdi.
1: Dentür diyot var mı acaba?
0: Şurada banyoda olmalı.

0: Biraz acıyabilir.
1: Biliyorum. Küçükken o kadar çok düşerdim ki sanki hep dentir diyot kokardım.
0: Pamuğu biraz bastırmamız ve öylece tutmamız gerekiyor. Kan durdu gibi. Bir de güzel sararsam bir şeyin kalmaz. Canını acıtmadım değil mi?
1: Teşekkür ederim. Hiç canım acımadı. Elin çok hafifmiş. Ben çocukken neredeydin? Melat abla, ne zaman geldiniz?
0: Geldiğini duymadık anne.
2: Yeni geldim zaten. Halime aldı içeri. Geçmiş olsun.
1: Bugün biraz dikkatsizim. Neyse aile buradaydı da.
3: Alışabildiniz mi Ankara'ya?
4: Ben küçük bir şehirden geliyorum. Haliyle biraz zorlandım. Kimseyi de tanımıyorum.
5: Biz sizi gazetedeki resminizden tanıyoruz tabii ki.
4: O gün biraz ipin ucunu kaçırmıştım galiba.
5: Bizi de umutlandırmıştınız.
4: Öyle mi?
3: Menderes'e muhalefet mevzunda ne kadar ciddisiniz binbaşım?
4: En az sizin kadar. Açıkçası durumun değişmesini istediğinizi biliyorum. Ancak bu değişime demokratik şartlar hakim olmalıdır. Benim düşüncem bu.
6: Demokratlık, Demokrat Parti'nin tabelalarında kaldı. Bu düzeni değiştirecek bir güç göremiyoruz.
4: Ordunun değiştireceğine inanıyorsunuz o zaman. Bu nasıl olacak? Kara Kuvvetleri Komutanı 3 yıldır görev başında. Gelecek yıl emekli oluyor.
5: Sayın Cemal Gürsel'in planları bu. Şimdilik.
3: Ama kim planını harfiyen uygulayabilmiş ki?
2: Tabii burada. Telefon sana. Güzel sanatlardan.
7: Buyurun, ben Yasemin.
1: Yasemin, benim Ahmet. Dinle. Seni mutlaka görmem lazım.
7: Evet. Anladım. Tamam, gelirim. Teşekkür ederim.
1: Bekliyorum.
7: Neymiş? Kayıt için eksik belge vermişim. Yarın götürmem lazımmış.
8: Bak, o kadar da söyledik sana her şeyin tamam mı diye. Aklın nerede senin kızım?
7: Ne yapalım anneciğim? Sen dersin ya akılsız başın cezasını ayaklar çeker diye. Yarın gider hallederim artık. Çarşıya inip damga pulu almam lazım. Pul da eksikmiş. Yarın sabah panikleyip unuturum şimdi.
8: Tamam. Git ama geç kalma. Bir yığın işimiz var. Daha ne eksikleri çıkacak bakalım.
2: Genç kız işte abi, ne yapsın? Hep böyle değil miydik? Tamam.
0: Ne yapıyorsun burada böyle anne?
9: Düşünüyordum.
0: Ne düşünüyorsun?
9: Selma Hanım'la işin daha ne kadar sürecek Ayla?
0: Bilmem. Neden sordun?
9: Ne kadar sürecek? Yani daha eve ne kadar gidip geleceksin?
0: Konferansı yakında. Ondan sonra biter herhalde.
9: O sana göre değil Ayla.
0: Kim bana göre değil? Selma Hanım'dan mı bahsediyoruz hala?
9: Ayla, kimden bahsettiğimi çok iyi biliyorsun. Yani adını söylememi ister misin? Boşa hayaller kurma kızım. Çok üzülürsün sonra. Ayla!

0: nasıl özledim ki sen? Ne kadar çabuk. Neredeyse ayrılır ayrılmaz.
1: Eline ne oldu?
0: Küçük bir kaza. Sakarlığımın nişanı. Çok daha önemli şeyler oldu. Michel Fransa'ya döndü.
1: Döndü mü? Ne zaman?
0: Bu sabah.
1: Neden?
0: Sence neden?
1: Yoksa ona söyledin mi?
0: Dün akşam konuştuk. Bizi İstanbul'da görmüş zaten.
1: Hayret. Michel'e ne kadar kızıyordum. Kıskançlıktan öldürecek gibiydim. Ama şimdi üzüntü duyuyorum. Birden içim çok kötü oldu.
0: Benim de. Başka çare var mıydı? Aklım başımdan bu kadar gitmişken istemimi nasıl saklardım?
1: Senden bunları duymak için ne kadar uzun zaman bekledim biliyor musun? Uzak bir hayaldi.
0: Ama artık çok yakın değil mi?
1: O kadar yakın ki...

0: ise sevinçli bir telaş içindeydiniz.
1: Annemlerle konuştum.
0: Bizimle ilgili mi konuştun?
1: Hayır. Sadece Michelle'le ayrıldığımızı söyledim. Bizi söyleyemedim. O kadar şaşırdılar ki. Michelle'in gidişinden beni sorumlu tutup galiba biraz kızdılar. Bizimle ilgili konuşmak için doğru zamanı yakalamam lazım.
0: Sen telefon edince ben de anneme yalan uydurmak zorunda kaldım. Yarın güya güzel sanatlara gidip eksik belgemi götüreceğim. Çünkü telefondaki ses bana öyle söyledi.
1: Madem öyle söyledi, cezasını çekmeli alacak. Yarın o da İstanbul'a inmeli.
0: Sahi mi?
1: Sahi tabii.
2: Ne oldu Dilşat? Neden alelacele çağırdın beni?
0: Necdet gidiyor.
2: Gidiyor mu? Nereye gidiyor?
0: Akşam vapuruyla İstanbul'a dönecekmiş. Oğlumuz bizi terk ediyor Hasan.

0: Artık burada daha fazla kalmama lüzum yok babam. Buradan bir an önce gitmem en iyisi.
1: Bu ne acele? Önce biraz konuşalım bakalım. Böyle büyüklerine danışmadan gitmek de nereden çıktı? Olmaz öyle şey. Bize biraz müsaade edin.

0: Birkaç yerle randevum var. Önce hepsiyle görüşüp ondan sonra bir karar vereceğim.
1: Sen birinin emrinde nasıl çalışacaksın Necdet?
0: Yadırgayacağımı hiç sanmıyorum. Zaten başlangıç için düşündüğüm bir çözüm bu. Ama ileride ben mutlaka kendi işimi yapacağım.
1: Bana sorarsan bir defa daha düşün derim.
0: Bu fevri verilmiş bir karar değil baba. Biliyorsun konuştuk. Tekrar etmeyeyim.
1: Bütün gece hiç uyuyamadım Necdet. Düşündüm durdum. Nerede hata yaptım? Oğlum beni terk ediyor. Neden? Babadan kalma yöntemlerle bu iş büyümez diyorsun. Haklısın. Bizim nesil elindekiyle yetinmeyi sever.

0: Yaptığın işi iyi yap. Sadece onu yap. Ama devir değişti, farkındayım. Gidip dışarılarda bir sürü yer görüyoruz. Hayranlıkla bakıyoruz. Buradan için olmasın? Risk almaya cesaretim yok. Haklısın. Ama senin önünü kesmeye de hakkım yok. Sonunda ben de bir karar aldım Necdet. Ne istiyorsan yap. Sorumluluk senindir. Geleceğini sen belirle. Ben artık çekiliyorum. Ama bizi terk etme. Buna dayanamam. Biricik oğlumun onun bunun yanında çalışmasına müsaade edemem.
1: Teşekkür ederim baba. Sonunda gerçekten konuşabildiğimiz için.

0: pastanede yerinde kalmalı. O artık bir klasik. Ve başında da zaten sen olmalısın. Ama bana müsaade et. İstanbul'da bir şube aç. Yavaş yavaş büyütelim biz bu işi.
1: Tamam. Olur. Olur oğlum.
0: Ve son bir husus. Yeni pastanede Teo benim ortağım olacak.
1: Ama o bizim maaşlı ustamız zaten. Mecbur musun onu kendine ortak yapmaya? Hem hangi parayla ortak olacakmış Teo?
0: Emeği ve hüneriyle baba. Bunun para olarak karşılığı var mı?
1: Kararlarının mesuliyeti sana ait Necdet.
0: Biliyorum baba. Biliyorum.
1: İçeri gelin hanımlar. Bizi dinlediğinizi biliyorum. Gelin gelin hadi.
2: Babacığım.
3: Ortam gittikçe gerginleşiyor.
4: Evet ben de farkındayım.
3: Bir an önce çocuğu gerçekten çok karışıyor.
4: Müsaadenize. Hı hı. Merhaba, sizi görünce şaşırdım.
2: Açıkçası ben de şaşırdım. Basının üstüne fazla gittiklerini düşündüler galiba.
4: Bu arada son makalenizi okudum.
2: Nasıl buldunuz?
4: Durumu çok güzel ve net bir şekilde ortaya koyuyor.
2: Hala aynı fikirde olduğumuza sevindim.
4: Aynı fikirdeyiz. Benim de yazınıza ekleyeceklerim olabilir. Ama burası müsait bir yer değil.
2: Farkındaysanız çember daralıyor.
4: Doğru. Sizin için güzel bir makale başlığı. İktidarın etrafındaki çember daralıyor.
2: Her şeyin bir sonu vardır değil mi? Sizin de durumunuz zor vallahi. Baksanıza eniştenize. Dünyanın farkında değil. O dar çemberin tam ortasında.
4: Buna ne kadar üzüldüğümü tahmin edemezsiniz.

0: Oğlum, bu da sizin, buyurun.
1: Seni çok özledim. O kadar çok özledim ki bir an bile görebilmek için pencereye yapıştım. Artık sabredemeyeceğim. Haberin olsun, kapınıza dayanabilirim. Buna engel olmak elinde. İstanbul'da harika bir yer keşfettim. Ortalıkta olmayan gizli bir yer. Bugün orada buluşabiliriz. Adresi yazıyorum.
2: Haberleri galiba.
3: Bir iş başvurusuna cevap. Benimle görüşmek istiyorlarmış. Belki bugün İstanbul'a gider bir konuşurum.
0: Sen Menderes'e cevabını bildirdin mi?
3: Yakında İstanbul'a geliyormuş. O zaman yüz yüze konuşmayı düşünüyorum.
0: İyi. Aman fazla geciktirme. Bu arada senin için ben de kendimce bir araştırma yaptım. Hı? Sana çok uygun bir yer var. Stajının da bittiğini duyunca sana hemen talip oldular. Önümüzdeki hafta senin için randevu alacağım. Gider görüşürüz.
3: Teşekkür ederim baba.
0: Hadi bakalım.
1: Beğendin mi burayı?
3: Çok.
1: Okulum artık açılıyor biliyorsun. Yakında İstanbul'a taşınıyoruz.
3: Biz de. Adli tatil bitti. Babam işe başladı. Zor oluyor gidip gelmesi. Ben de yakında çalışmaya başlıyorum. Para kazanmam lazım. Artık sorumluluklarım artıyor.
1: Öyle mi? Neden?
3: Bakmam gereken küçük bir kız var.
1: Aşk olsun.
4: Karar verdiniz mi efendim? Hı
1: hı. Ben bıldırcın istiyorum. Sonra da merengeci.
3: Ben keski alayım. Tabii içeriz.
4: Hemen efendim. Yalnız bıldırcın var mı bir sormam lazım. Hemen geliyorum.
3: Ne oldu?
1: Babam burada. Ankara'da olması gerekiyor.
5: Hoş geldiniz Rıza Bey. Şeref verdiniz.
6: Teşekkür ederim. Hangi masa yok?
3: Burada. Ne yapalım?
1: Hemen çıkalım buradan.
4: Bıldırcın varmış küçük hanım.
3: Çok affedersiniz. Bizim kalkmamız gerekiyor hemen.
4: Tabii.
3: Kusura bakmayın.

0: Affedersin, rica ederim. Rıza Bey geldiler mi?
1: Evet hanımefendi, yukarıdalar.
2: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Bekletmedim inşallah.
2: Seni beklemek de ayrı bir zevk.

0: Karadan yarın döneceğini zannediyordum.
1: Öyleydi. Ama sonra fikrimi değiştirdim. Seni görme arzusu baskın geldi.
2: Her zamanki gibi mi efendim?
1: Evet. Tercihi sana bırakıyorum.
2: Teşekkür ederim efendim.
1: Ev işi nasıl gidiyor?
0: İyi, neredeyse bitti. Ufak tefek eksiklikler var.
1: Belki bir gün beni evine davet edersin.
0: Neden olmasın?
3: Artık biraz dinlen abla. Ne acelem var? Her şey bitti sayılır.
4: Her sene aynı şey. Ada evini kapa, İstanbul'dakini aç. Sonra da tersi. Neyse. Sen geç kalma. Bizim düğün çorbasını gerdanlık etti gidivermesin.
3: Aman aman, cüzdanımı alıp gidiyorum hemen. Rıza Bey bayılır düğün çorbasına. Yarınki sürprizimiz bozulmasın.
4: Koş hadi.
3: Tamam, koştum abla.

0: Emine dur. Boş ver dün çorbasını şimdi. Bir mercimek kaynatırız beyefendi. Dışarıda alasını içiyordur nasılsa.
1: Böyle kaçak görüşmekten çok sıkıldım Yasemin. Ben lokantadan kaçışımız ikimize de yakışmadı.
2: Evet, ben de çok utandım.
1: Birbirimizi seviyoruz, bunu artık herkes bilmeli. Yeter.
2: Evdekilere haber mi vereceğiz yani? Sahi mi?
1: Evet, artık zamandır bence.
2: Ne diyeceğiz peki?
1: Birbirimizi sevdiğimizi söyleyeceğiz.
2: Onlar da aferin diyecekler. Çok kızacaklar Ahmet.
1: Olabilir ama alışacaklar.
2: Ya bizi görüştürmezlerse?
1: Çok ciddi olduğumuzu anlarlarsa yapamazlar.
2: Nasıl olacak bu iş?
1: Nişan olursak olur. Zaten okulun bitmeden evlenebiliriz. Canım benim.
2: Sen ne dedin?
1: Sonsuza kadar elimi bırakma dedim. Bundan sonra bir an bile yanımdan ayrılma dedim.

0: Filiz'in elindeki bizim bulaşık tenceresi değil mi abla?
1: Ay dibi çıktı tencere. Allah kahretmesin seni.
2: Köpekleri öldürmeyin. Köpekleri öldürmeyin.
0: Korkulur bu veletlerde.
3: Kanaatim bu çocukların dikkatli incelenmesi yönünde Selma.
2: Köpekleri öldürmeyin. Köpekleri öldürmeyin.
3: Göreceksin bunlar her şeye eyvallah diyen çocuklardan olmayacak.
4: Yok mu bu çocukların ailesi? Bu ne sorumsuzluk? Kulaklarını çekmezseniz münafık olacak bunlar, münafık.
0: Tabii, tabii. Allah Allah.
5: bana bak. Ahmet birkaç kere gelip seni sordu. Neyse boş ver yani, haberin olsun, onun için dedim.
6: Sana bir şey soracağım. Sen bu yeri sahiden beğendin mi?
5: Pastane için baktığımız yeri mi? Beğendim tabii, çok güzel. Çok güzel.
6: Çok güzel değil mi?
5: Aha.
6: İyi o zaman. Dekorasyon düşünmeye başlayabilirsin Teo.
5: Tamam.
6: Ha, sonra o yastık altına attığın tarifleri de çıkar. Onlar bize lazım olacaklar. Babam sevmemişti ama bizim işimize çok yarayacak onlar. Bak göreceksin.
5: Tamam tamam.
6: Teo, ortağın olacağım pastaneye, daha fazla ihtimam gösterirsin herhalde, değil mi Teo?
5: Ne diyorsun sen Necdet?
6: Bu işte seninle ortağız dostum. Asıl sen buna ne diyorsun? Söylesene.
5: Ortak mıyız? İyi de bende sermaye ne gezer Necdet?
6: Paradan çok daha önemli bir sermayem var Teo. Hüner'in.
5: Bana bak, sen ciddisin galiba he.
6: Hiç bu kadar ciddi olmamıştın daha önce, biliyor musun?
5: Sen ciddisin. Sen ciddisin kardeşim benim. Allah be. Pastane açıyoruz be. Şimdi bana bak, Hasan amca bozulmasın ha.
6: Bu sefer haberi var, sen hiç merak etme.
5: Tamam. Şimdi ben pasta tarifleri çıkarayım. Sonra... Oo, çok işimiz var bizim be. Dur. Nereye koydum ben onları? Burada mıydı? Yok, burada değildi ya.
3: Evet, seni dinliyoruz Ahmet.
7: Söyleyeceğim şey sizi şaşırtacak biliyorum. Ama tepki göstermeden önce biraz düşünmenizi rica ediyorum.

0: Hadi Ahmetciğim, söyle şunu artık.
1: Ben evlenmeye karar verdim.
2: Aa, yine mi?
3: Ha, şaka mı yapıyorsun Ahmet?
1: Hayır baba, bu defa çok ciddiyim.
2: Demek bu defa çok ciddisin. Peki gelin adayı kim?
1: Yasemin.
3: Yasemin mi? Yasemin. Yasemin de kim?
2: Bizim bildiğimiz bir Yasemin var ama o değil herhalde.
3: Yok canım.
1: Doğru tahmin ettin anne. Rıza amcanın kızı Yasemin. Hı?
0: Yüzünüz çok tuhaf oldu da kendimi tutamadım.
2: Ahmet, sen aklını mı kaçırdın?
1: Hiç bu kadar aklım başımda değildi.
3: Yok, bu kadarı fazla artık. Menderes'ten iş teklifleri, Demokrat Partili bir mebusun kızıyla izdivaç kararı. Ben senin aklından şüphe ediyorum Ahmet.
2: Yok, bu kabul edilemez.
1: Neden?
2: Onlar, biz akraba mı olacağız yani? Sen deli misin?
1: Onu seviyorum anne. Onu seviyorum.
2: Michel'in gidişinde bu ani aşk hikayesinin bir payı var mı? Şevket?
3: Oğlumuz Yasemin'i sevdiğini söylüyor ve kararlı görünüyor. Ailesini karşısına alacak kadar hem de. Doğru mu anlamışım Ahmet?

0: Sen niçin hala buradasın?
1: Benim daha merak ettiğim şeyler var. Romeo?
2: Hayır, böyle bir şey hayatta olmaz. Olamaz. Nereden çıktı bu? Hem tahsilin ne olacak?
3: Tahsilime devam edeceğim baba. Okulum bitmeden evlenmeyeceğiz ki. Zaten Ahmet de böyle istiyor.
2: Ahmet de böyle istiyormuş. Ahmet kim oluyor da benim kızımın geleceği hakkında karar veriyor? Duyuyor musun Nezahat? Daha geçen gün hiç evlenmeyeceğini söylemiyor muydu bu kız?
1: Lafını bile ettirmiyordu.
2: Hem Ahmet nişanlı değil miydi zaten?
1: Artık değil. Bir iki hafta önce nişanı attılar. Kız da memleketine geri döndü. Ama senin Ankara'ya gidip gelmekten, gece yarılarına kadar siyaset yapmaktan haberin olmadı tabii.
2: Hadi be sen de.
3: Ay yoksa senin yüzünden mi atıldı bu nişan? Ay gözümüzün önünde neler oluyormuş da haberimiz yok.
4: Birbirimizi seviyoruz ama.
2: Unut bu konuyu Yasemin. Bu konuyu unut o kadar.
3: Hiç bana bakma, baban haklı.
1: Anladım da Ahmet, bu iki aile nasıl bir araya gelir aklın alıyor mu?
0: Ailelerin bir araya gelmesi şart mı? Ben Yasemin'le evleniyorum, Rıza amcayla değil. Hem hiçbiriniz Yasemin'i tanımıyorsunuz. Babasının partisini bile eleştiren akıllı bir kız o.
1: Yo, akıllı tabii, o belli. Bir kere sanatçı. Söyle bakayım, Michel sahiden bu sebeple mi gitti? Sen gerçekten aşık oldun o zaman. Ah canım benim. Canım canım canım.
0: Ne olur bana yardım et Allah'ım. Yoksa durumum çok umutsuz görünüyor.
1: Dur bakalım, acele etme. Önce herkes bu habere bir alışacak.
3: Bekleyeceğiz.
1: Sabret canım. Sabret.
5: Bak aklıma ne geldi. Bizim İstanbul'daki marangoz Sabri'yi aramamız lazım. Çok titiz adamdır.
6: Aa tamam tamam. Ben ararım bugün onu, merak etme.
5: Tamamdır.
0: Aa, şükür kavuşturana ya. Ne zamandır görüşemiyoruz. Neler yapıyorsun? Nerelerdesin? Ne zaman gelsem hep İstanbul'dasın. Seni bir türlü yakalayamadım.
5: Doğru, bu aralar çok koşuşturuyorum.
0: Özledim seni. Çok havadis birikti. Mutlaka konuşmamız lazım.
5: Tamam, konuşuruz. Ama benim şimdi hemen çıkmam lazım, yoksa vapuru kaçıracağım.
0: Ama bana muhakkak bir zaman ayır, tamam mı?
5: Tamam. Hadi görüşürüz.
7: Kolay gelsin.
0: Güle güle. Her zamanki çöreklerden te.
7: Tamam.
1: Biraz uzanmam lazım. Yine sancı başladı.
8: Ne zaman en son iğneyi yapmıştık biz?
1: 4 saat oldu galiba.
8: O zaman bir tane daha yapalım hadi.
1: Tamam.
9: Kapıda 2 polis memuru var. Sevim Hanım'ı soruyorlar.
5: Ne? Polis mi?

0: Kimi soruyorlar?
1: Bilmiyorum baba.
2: Ne oldu?
1: Buyurun.
2: Sevim Gürsoy siz misiniz?
1: Evet.
2: Kemirinizle birlikte teslim olmanız gerekiyor. Hakkınızda tutuklama emri var.
3: Tutuklama emrinin gerekçesini görebilir miyim?
4: Elbette efendim. 3 Eylül 1959 tarihli gazete yazısı.
1: Halime çantamı getirir misin? Kimliğim içinde.
5: Böyle götürüyorsunuz ama Sevim Hanım böbreklerinden rahatsız. İğne olması gerekiyor. Gideceği yerde bir doktor var mı?
4: Bu konuda bir şey bilemeyiz. Biz Sevim Hanım'ı götürmekle sorumluyuz.

0: Sabah Borsa İstanbul. Öğleden sonra Amerikan borsaları. Hisse denince BTC Türk Hisse. Hemen gel. Borsa İstanbul'da 0 komisyonla, Amerikan borsalarında ise 0,5 dolardan başlayan komisyonlarla yatırıma başla.
1: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz

0: fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
2: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa, orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.

devalüasyon. Bir ülkenin ulusal parasının yabancı ülkelerin ulusal paraları karşısında değişim değerinin yani paritesinin idari bir kararla düşürülmesi eylemine devalüasyon denir. Devalüasyon sabit kur rejiminde uygulanan bir karardır. Dalgalı kur rejiminde paranın değeri piyasada her gün değişir.

0: Herkes toplansın. Heh, toplandıysanız anlatıyorum. İdefix'ten çok yeni, alışılmadık bir alışveriş deneyimi. İdefix Grup Alışverişi. Grup alışverişi kampanyalarından dilediğiniz ürünü tek başınıza değil, aynı ürünü almak isteyenlerle birlikte alın. Stoklarla sınırlı ürünlerde inanılmaz avantajlı fiyatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın, birlikte almanın keyfini yaşayın.
1: Bu çok iyi.

0: Yasemin. İçeri gir.
1: Babacığım ben...
0: Şimdi olmaz. İçeri gir dedim. Başına bir iş geleceği belliydi. Tamam, ne istiyorsan yaz ama ölçüyü de kaçırma kardeşim. Yasemin, bulsana şu gazeteyi bana. O makaleyi okumadım ben. Ver, sağ ol. O kadar da söyledik. İkaz ettik.
2: Memleketin meseleleri tek kişinin keyif ve iradesiyle kararlaştırılıyorsa, milletin hak ve hürriyetlerine sahip olabilmesinin artık tek yolu vardır. Bu yol, milletin hak ve hürriyetlerini diktatör bir rejimin avucundan

0: şüphe yok ki halkın gücünün yetmediği yerde milletin bağrından çıkmış kuvvetler halkına bu mücadelenin ruh ve cesaretini vereceklerdir. Bu ruh ve cesaret halk için, halkın adına gücünü kullanma azim ve kararlılığıdır. Bu kararlılık ülkenin hürriyet ve huzuru için mücadele edecek kudreti harekete geçirmek olacaktır.
1: Ve Türk milleti bugüne kadar hiçbir ümidi bu kadar büyük bir hasretle beklememiştir. Evet.
2: Sevim Gürsoy tutuklandı başvekilim. Şu anda Sansaryan Han'a götürülüyor. Başka bir emriniz var mı efendim?
1: Hayır.
2: İyi akşamlar başvekilim.
1: İyi akşamlar.
3: Sevim için çok üzüldüm ama resmen ihtilal çağrısı yapmış.
4: Ya.
3: Bu hangi fikir hürriyetine giriyor anlamıyorum. Oldukça sert bir yazı. Beyefendi çok kızmış olmalı.
4: Yenilir yutulur bir yazı değil hakikaten. Sevim de bu defa fazlaydı. Bak şimdi durduk yerde polis ve mahkemeyle uğraşacak. Üstelik hasta. Çok.
3: Bu iki kardeş hep böyle nezahat. Provokasyona bayılırlardı. Bunların bütün yaptığı halkı tahrik etmek.
5: Ben malumat almaya karakola gidiyorum. Buradaki meselen bitince orada buluşalım.
6: Teşekkür ederim, hemen gelirim baba.
5: Geç kalma.
7: Nereye götürdüler onu?
6: Babam Sansar yanına götürdüklerini tahmin ediyorum.
7: Çok üzüldüm Ahmet. İnşallah hemen hallolur.
6: İnşallah.
7: Keşke elimden bir şey gelse. Ne yapabilirim?
6: Sadece yanımda ol yeter. Bu bana kuvvet veriyor.
7: Her zaman yanındayım.
6: Ama şimdi gitmem lazım.
7: Bana haber verirsin değil mi?
6: Akşam bir fırsatını bulup seni görmeye gelirim sevgilim.
5: Amiriniz Hasan Bey'le telefonda görüştüm. Size malumat vermedi mi?
8: Hayır, vermediler. Zaten kaideler belli, görüşme izni yok.
5: Kaideleri siz benden iyi mi bileceksiniz? Ben bunca senedir bu ülkede savcılık yapıyorum.
8: Elbette sizi tanıyoruz Şevket Bey. Ama maalesef yetki benim elimde değil.
5: Bakın, kız kardeşim çok hasta. En azından ilaçlarını vermemiz bir arzusu var mı diye sormamız lazım.
8: İlaçlarını bırakın biz kendisine veririz. İsteklerine gelince bu konuda ona iltimas yapamayız. Sevim Hanım da herkes gibi siyasi şubenin koşullarına uymak zorunda.
6: Hasta olanlar için özel kaideleriniz yok mu? Bu nasıl bir prosedür?
8: Biz burada kanunların dışında bir şey yapmıyoruz. Buna rağmen bazı şahıslara iltimas yapıldığı konusunda da suçlanıyoruz. Şimdi siz benden kardeşiniz için hususi muamele istiyorsunuz. Bir kanun adamı olarak sizce bu münasip midir? Bu görüşmeye müsaade edemem. Siz de diğerleri gibi görüşme izninin çıkmasını bekleyeceksiniz.
5: Kardeşimi görmek için yine de ısrar ediyorum. Kardeşimi görmek istiyorum hem de derhal.
8: Sevim Gürsoy'un tutuklanması için Emir Büyüker'den geldi. Yapabileceğim hiçbir şey yok.
5: Dur oğlum, Ahmet çıkalım. Boşuna vakit kaybediyoruz. İlaçlar.

0: sorgu için bekliyorlar.
1: İşimiz çok zor Ahmet. Duydun adam emir büyük yerden dedi. Yani başvekilin kendisinden.
2: Ben hiç anlamıyorum baba. Başvekil bu işlerle uğraşıyor mu?
1: Özel durumlarda evet. Sevim hasta olmasa bu kadar endişe etmeyeceğim ama.
2: Başka kime gidebiliriz?
1: Kime gitsek bu cevabı alacağız. Hep bir duvarla karşılaşacağız. Bu memlekette kim başvekilin üzerinde karar verebilir ki bir düşünsene.

0: Rıza amca. Ben gidip konuşurum baba. Halamın durumunu Menderes ancak o anlatabilir.
1: Sen dur. Bu konuşmayı benim yapmam daha münasip olur.
0: Seninle geleyim mi?
1: Hayır. Ben yalnız gitmeliyim.

0: Artık toplandık sayılırız ha. Artık İstanbul'a taşınabiliriz. Bir tek şu buzdolabını taşımaktan bıktım usandım. Lenduha gibi bir şey. Ben bakarım. Aa. Kim bu saatte? Allah Allah. Şevket amca.
1: Babam müsait mi Yasemin? Eğer yattıysa...
0: Yok hayır yatmadı, buyurun. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Nezahat.
0: Buyurun.
2: Haberler nasıl Şevket?
1: Pek parlak değil. Bu sebeple seninle konuşmaya geldim Rıza.
2: Tabii tabii, geç otur şöyle.

0: kusura bakmayın. Sevim bu kadar hasta olmasa seni rahatsız etmezdim kızı.
1: Estağfurullah, ne demek? Biz arkadaş değil miyiz?
0: Tabii tabii. Yine de böyle bir şey istemek benim için çok zor. Ama kız kardeşim tutuklu kalacaksa önce bir hastanede bakılması lazım. Sansaryan'ın onu perişan eder.

0: Rıza amcayla konuşması gerekiyor. Durum çok ümitsiz Yasemin.
1: Sevim ablayı görebildiniz mi?
0: Maalesef müsaade etmediler. Sen bizimle ilgili konuşabildin mi evdekilerle? Ne dediler?
1: Tahmin ettiğim gibi. Çok kızdılar.
0: Bizimkiler de öyle.
1: Ayrılmamız mı gerekecek?
0: Asla. Asla senden ayrılmam. Gerekirse bütün dünyayı karşıma alırım. Sabırlı ol meleğim, sabırlı ol. Bunu bir yaz aşkı sanıyorlar. Biz hayatımızın aşkını bulduk, haberleri yok. Ama adam beni anladı, biliyor musun?
1: Öyle mi? Ne dedi?
0: Sonunda gerçekten aşık oldum. Ayrıca seni çok sevdiğini söyledi.
1: Sahi mi?
0: Seni kim sevmez? Göreceksin. Bu kötü günler mazide kalacak. Ama önce halamı o berbat yerden çıkarmamız lazım. Hadi git artık. Ortadan kaybolduğunu anlaşılmasın. Yarın her zamanki yerde buluşuruz, tamam mı?

0: Elimden geleni yaparım. Beyefendiyle hemen konuşurum. Mamafi Sevim'in makalesi de nasıl müdafaa edilir bilemiyorum.
1: Sevim'in makalesini niye müdafaa edeceksin ki? Sen sadece sağlık durumunu söyle. Bir de bir görüşme ayarlayabilirsen bu bana yeter.
2: Sağlık mevzu bahis olunca başvekilin daha anlayışlı davranacağını ümit ediyorum. Ne dersin Rıza?
0: Zaten mümkün olduğunca anlayışlı davranmaya çalışıyor. Ama bazen öyle şeyler oluyor ki...

0: Neyse. Hemen yarın konuşurum. Ama bu meseleyi büyütmemenizi tavsiye ederim Şevket. Yoksa işler iyice zorlaşır.
1: Büyütmemekten kastın ne anlamadım.
0: Yani en azından üzerine yazılıp çizilmesin bir müddet. Şimdi bütün muhalif gazeteler ortaya dökülür.
1: Buna nasıl mani olunur bilemem. Ama ben Sevim'in gazetesiyle konuşurum. Hı. Gecenin bu vakti sizi rahatsız ettim. Kusura bakmayın.
0: Yok canım.
2: Aa, ne demek, rica ederim, aşk olsun.
1: İyi geceler.
0: İyi geceler. Ben görüşür görüşmez sana haber veririm.
1: Sağ ol. İyi geceler.
2: İyi geceler.
1: İyi geceler.
3: Çok güzel bir yer baba. Görünce bayılacaksın. Bir kere merkez, sonra çok ferah. Bir de iyi dekorasyon yaptık mı mükemmel olacak bence.
4: Peki bütçe çıkardın mı? Maliyeti ne olacak?
3: Bütçeyi teoriyle çalışıyoruz babacığım. Ha bu arada söylemeyi unuttum. Ben artık İstanbul'daki evde kalmak istiyorum. Buraya gelip giderken vakit kaybetmek istemiyorum.
4: Öyle mi? Olur. İyi fikir.
3: Tamam.
5: Ben de abimle kalmak istiyorum babacığım. Hem fakülte açılmak üzere. Buradan gidip gelmem zor olacak.
6: Aa, o koskocaman evde nasıl baş edeceksiniz?
5: Anneciğim Hasibe var ya, her gün gelir yemeğimizi de yapar. Sen bizi merak etme, artık kocaman olduk.
3: Gel bakayım.
6: Bütün gece uyuyamadım. Aklım hep sendeydi. Ama elimden hiçbir şey gelmiyor.
7: Kimsenin elinden bir şey gelmiyor sevgilim. Ayrıca yanımdasın. Bu bana yeter.
6: Bu kötü günler çok yakında geçecek, göreceksin.
7: Halam hala hastaneye götürülmemiş, biliyor musun? Şimdi doktor kontrolünde olması lazım. Böyle tutuyorlar, deli olacağım. Yani bir Allah'ın kulu da bu Menderes'e ne yaptığını söylemiyor mu? Bu cesaretli biri yok mu?
6: Babam var ya, hemen konuşacak, merak etme. Başvekil babamı dinler. Çünkü her zaman ona danışır.
7: Bence Rızancan'ın onun üzerinde bir etkisi yok.
6: Yok canım, olur mu öyle şey? Başkalarını bilemem ama babamın söylediklerine önem verir.
7: İnşallah. Tabii Rıza amca sahiden halamın bırakılmasını istiyorsa.
6: Ne diyorsun Ahmet? Neden istemesin ki?
7: Çünkü o da halamın yazısını sert buluyor ve içten içe cezalandırılması gerektiğini düşünüyor.
6: Böyle bir kanaate nereden vardın?
7: Babama ettiği nasihatten. Bu konu üzerine haber yapılmamasını söylemiş.
6: Bu bir nasihat değil, olsa olsa tavsiyedir. Ama sen zaten babamla ilgili iyi şeyler düşünmüyorsun belli.
7: Bir mebus neyin haber yapılıp yapılmayacağının altını çiziyorsa onun demokrasi anlayışına şüpheyle bakarım.
6: Bu konuşmayı keselim mi? Sanki karşımda başka biri var. Beni şaşırtıyorsun.
7: Sen etrafına bakıyor musun Yasemin? Neler olup bittiğinin farkında mısın?
6: Elbette farkındayım.
7: Hiç sanmıyorum. Tabii senden bunu beklemek yanlış. Baban...
6: Lütfen babam hakkında kötü konuşma. Bak çok üzülüyorum. Ayrıca ben eminim. Sevim abla için de elinden geleni yapacaktır.
3: Oho, kızım bu evde çok iş var. Oo, şuraya bak, nasıl kalkacağız bunların altından?
5: Sen merak etme, ben hallederim. Biraz hürriyet için ne olsa yaparım.
3: Şş, bana bak, hemen öyle gevşeme. Babam şu örtünün altından aniden çıkıverir, haberin olsun.
5: Ve derhal söylenmeye başlar değil mi?
3: Aman aman aman aman. Ağzından el alsın kızım.
5: Hasibe de geldi. Tam zamanında geldin.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
8: Ne haber yenge?
2: Fena değil işte. Gel.
8: Karar çıktı mahkemeden.
2: Yok para diyorum Kamil. Olsa niçin saklayayım? Kim sokakta kalmayı ister?
8: Ya ben de kendime göre bir çare bulmaya çalışıyorum. Hani 3-5 kuruşunuz varsa kenarda, üzerine birazcık da borç buluruz.
2: Kimden? Kim bize borç verir? Yani vaziyet şu Kamil. Kimi getirecek sen getir? Müteahhit mi? Borçlu olduğun adam mı? Kim alacaksa gelsin alsın. Halledelim bir an önce şu işi artık. Vallahi düşünmekten yorgun düştüm. Gel kızım. Evin satışı için gerekli mahkeme kararı çıkmış da.
8: Vallahi da billahi da başka çarem kalmamıştı. Bak, size de istediğiniz yerde janti bir daire bulmazsam bana da Kamil demesinler. Benim yeğenim doktor çıkacak yakında. Bu ev size yakışmaz artık.
2: Bu kadar yüzsüzlük görülmemiş şey. Hem bizi kapının önüne koyup hem nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun?
8: Kızım, size yeni bir ev alacağız dedik.
2: Bırak ya. Bırak bu palavraları. Payımıza düşen parayla nerede ev alacağız? Çocuk mu kandırıyorsun sen? Kumar borcunu kapatmak için utanmadan evin satış kararını çıkartıyorsun. Ya bunu nasıl yapabildin? Vicdanın nasıl el verdi? Buldum Monis bir kadın, her şeye evet diyor. Öyle değil mi? Ama ben onun gibi değilim bilesin. Ve sen de boşuna doktor çıkacak yeğenini övünüp durma. Hasta olursan da sakın kapıma gelme. Bundan böyle senin gibi bir amcam yok artık. Haksız mı?
8: Ama çok ağır konuştu be yenge. İnsaf yani.

0: Teşekkür ederim Ayla. Neredeyse hazırız sayılır.
1: Evet. Tahsihlerini de yapınca işimiz bitiyor. Sevim ablayla ilgili yeni bir havadis var mı?
0: Hayır. Bekliyoruz.
1: Çok üzüldüm. İnşallah uzamaz.
0: İnşallah.
1: Ben yarın gelemiyorum. Annemle ev bakmaya çıkacağız.
0: Neden? Taşınıyor musunuz?
1: Ev satılıyor.
0: Niye?
1: Amcam öyle istiyor.
0: Peki siz?
1: Bizim pek seçme şansımız olmadı. Yüksek miktarda borçlanmış.
0: Aşk olsun Kamil'e.
2: Hürriyet istiyoruz! Üniversite muhtariyeti! Menderes istifa! Bağımsız Türkiye! Kahrolsun diktatör rejim! Basın hürriyeti istiyorum! Hürriyet Türkiye!
3: Dün gördüklerim karşısında ürperdim. Meydan adeta bir savaş alanıydı. Bir düşmana bile bu kadar zalimce saldırılmaz.
4: Annem de olayları görmüş. Telefonda ağlıyordu.
3: Oradaydım. Gözlerimle görmesem inanmazdım.
5: Kahrolsun diktatör rejim!

0: olayların arkasında sinsi bir gelişme var. Böyle bir safsataya kim inanır? Bir komutan halka ateş açılması emrini verir mi hiç? Bütün suçu üzerimize yakacaklardı. Büyük bir felaket önlenmiş.
1: Şevket Bey geldi mi?
2: Evet. Evde Rıza Bey, buyurun.
3: Hoş geldiniz ha. Safalar getirin.
1: Hoş bulduk. Beyefendiyle konuştum.
3: Evet.
1: Maalesef tutuklu halinin devamında ısrarlı.
3: Hastalarından söz ettim.
1: Tabii ettim. Bir doktor yollamaya söz verdi. Yani en azından bu konuda içiniz rahat olsun.
3: Bir doktor o şartlarda ne yapabilir ki, mucize mi yaratacak?
1: Elimden geleni yaptım inan. Ama beyefendi Sevim'in makalesine çok kızmış belli. Keşke biraz daha yumuşak yazsaydı. Ben de gönül rahatlığıyla müdafaa edebilirdim.
3: Teşekkür ederiz Rıza. Sağ ol.
1: Fazla bir şey yapamadım maalesef. Görüşme izni için ayrıca uğraşacağım, merak etme.
3: Sağ ol.
1: İyi akşamlar.
3: Sana da.
0: Fazla bir çaba sarf etmediği o kadar çok belli ki.
3: Bütün yapabildiği bu. Bunu bile kim bilir ne kadar zorlanarak yapmıştır. Baksana, Sevim'in makalesini bile söylemekten kendisini hala alamıyor. Yani bize az gelen ona çok geliyor. Merak etme, pes etmeyeceğiz. Gün doğmadan neler doğar.
2: Çok canım sıkıldı Melahat. Hiçbir şey söylemiyorsun.
4: Yapılacak bir şey olsa.
2: Zamanında söyleseydin bir şeyler yapmaya çalışırdık.
4: Ay zaten senin de başında bir sürü problem var Seyma Hanım.
2: Kötü vakitler bunlar.
4: Hepimiz için öyle.
2: Birbirimize destek olarak yaşamaya çalışıyoruz işte. Melahat, aklıma ne geldi biliyor musun? Hazır düzeninizi bozuyorsunuz. İstanbul'a taşınsanız diyorum. Orada da terzilik yapabilirsin.
4: İyi ama benim bütün müşterilerim burada Selma Hanım.
2: İstanbul'da da olur. Sen çok iyi bir terzisin. Hatta orada daha iyi olabilir.
5: Elbette. Bana sorarsan çok iyi bir fikir anne. Böylece artık okula gidip gelirken koşturmama gerek kalmaz.
2: Sen bir iki gün düşün. Karar verirsen hemen ev bakmaya başlarız.

0: merak ettim seni.
1: Az önce baban uğradı bize. Ondan geç kaldım.
0: Sahi mi? Konuşmuş mu başvekille?
1: Konuşmuş.
0: Bir şey yapamamış mı?
1: Hayır.
0: O zaman durum çok ciddi Ahmet. Yani başvekil çok kızgın.
1: Ya da adalet yerlerde sürünüyor. Çünkü bu bir kızgınlık değil, intikam. Ve herkes buna boyun eğiyor.
0: Babam eğmez.
1: Bence Rıza amca da Menderes gibi düşünüyor Yasemin. Yani adamı suçlu buluyor. Biraz da bunu ihsas etti zaten.
0: Sahi mi? Ne dedi?
1: Sevim Gülsoy'un yazısının savunulacak tarafı olmadığını... Sanki Menderes'le bu mevzuda konuşmak onu rahatsız etmiş gibiydi.
0: Bunu böyle mi söyledi, yoksa sen mi bu manayı çıkardın?
1: Alelen söyledi canım.
0: Sevim abla keşke biraz daha yumuşak yazsaydı.
1: Evet, sert bir makale. Ama her satır doğru. Halamın düşüncesine tamamen katılıyorum. Ama mesele yazılanlar falan değil. Mesele olaylara nasıl baktıklarında. Halam gibilerin halkı tahrik ettiklerini düşünüyorlar. Rıza amca bile böyle düşünüyor.
0: Babam makalenin ihtilal çağrısı olduğunu düşünüyor. Haksız mı?
1: Bilmem. Buna sen karar ver. Babana düşkünlüğünü anlıyorum. Ama onu tenkit etmeyi de öğrenmelisin.
0: Sen Lozan'da hukuk okudun. İhtilal çağrısını doğru bulan bir hukuk var mı? Hangi Avrupa gazetesinde orduya gelişe el koy diyen bir davet yazısı okudun?
1: Babanın tesirinde olduğum çok açık.
0: Ben en iyisi eve gideyim artık. Senin öfken geçince tekrar konuşuruz.
1: Yasemin. Yasemin. Yasemin. Seni üzmek istemedim.
0: Ama üzdüm.
1: Bunları konuşabilmemiz lazım, yoksa olmaz. Ben ne düşünüyorsam sana söyleyebilmeliyim.
0: Söylemelisin zaten. Düşündüklerini söylediğin için sana kırılmadım. Sen de babamla ilgili peşin hükümlüsün. Kırgınlığın bu yüzden.
1: Ben de mi? Başka kim?
0: Annen, baban, halan. Demokrat Partili herkes onlar için hatalı, kötü.
1: Bence meseleyi tam anlamamışsın.
0: Anlıyorum, merak etme. Evet, son zamanlarda iyi şeyler yapmadılar. Ama bu daha önce yaptıklarını bir kalemde silmemiz aklı göstermez.
1: Yasemin, sen sahiden olanları idrak edebildin mi?
0: Bana çocukmuşum gibi muamele etme. Ayrıca aptal değilim, her şeyi anlıyorum.
1: Yasemin.
0: Babam için bu şekilde konuşmana çok kızıyorum. O benim babam, sen de bunu idrak et. Ayrıca demokratlar deyip küçümsediğin insanlar bu millet için gece gündüz çalıştılar. Hepsinde vatan aşkı ve millet sevgisi var. Sen ülkenden uzaklardayken bunları çok yakından izledim ben. Kimsenin etkisi altında kalmadan kendi düşüncelerini söyleyebilmen için burada yaşaman gerekiyordu. Bence olayları asıl idrak edemeyen sensin.
1: Belki bir süre görüşmesek iyi olacak.
0: Efendim?
1: En azından halamın vaziyeti çözülene kadar. Yoksa bu gidişle kalbini kıracağım. Bu en son istediğim şey.
0: Ama kalbimi kırdın bile Ahmet. Hem de çok fena.
2: Ahmet, sinirlerine hakim ol, tamam mı? Bir de seni siyasi şubede bulmayalım.
1: Merak etme anne. İş teklifini kabul etmediğimi söyleyeceğim. Ama mutlaka halam için konuşacağım. Bu fırsatı hayatta kaçırmam.
3: Yalnız annen haklı. Kendine hakim olacaksın. Karşındakinin başvekili olduğunu bir an bile aklından çıkarma. Gördün işte, bütün ipler onun elinde.
4: Sen merak etme abla. Ben onu kendi ellerimle bırakırım. Hı-hı. Yani.
5: Canım, zaten biz de bir iki güne kadar taşınmış oluruz İstanbul'a. Hadi yine Angarya'dan kurtuldun.
1: Merak etme baba. Hı-hı.
6: Nasılsın Şevket abi? Sevim için çok üzüldüm.
3: Sağ ol Mehmet.
6: Benim yapabileceğim bir şey var mı?
3: Hayır, teşekkür ederim. Aslında kimsenin yapabileceği bir şey yok.
6: Yine de bir şey olursa söylersin.
3: Maalesef binbaşım.
6: Hadi abla.
3: Güle güle.
5: Güle güle.
3: Söylediklerimi aklından çıkarma. Güle güle.
5: Yumurta ister misin?
7: Yok, teşekkür ederim, sağ ol.
5: Bugün Yasemin geliyor bize. Öğleden sonra dayısı bırakacakmış buraya.
7: Öyle mi?
5: Hı hı. Hem de birkaç gün kalmaya. Ne güzel değil mi?
7: Hayrola?
8: Ahmet'le bozuşmuşlar. Sevim abla yüzünden aralarında münakaşa çıkmış. Durduk yere tartışmışlar. Ahmet Rıza amcaya biraz fazla yüklenmiş galiba. E o zaman Yasemin de babasını korumuş. Yani senin anlayacağın ikisinin de asabı bozulmuş. Ben diyorum ki bu akşam Yasemin'i alıp eğlenceli bir yerlere götürelim. Ne dersin? Belki biraz eğlenmek ona iyi gelir. Duydun mu?
9: Efendim?
8: Bu gece onu alıp bir yerlere götürelim dedim, eğlenceli bir yere.
9: Ha tamam, olur. Nereyi isterseniz. Siz yere karar verin. Götürmesi benden olsun.
8: Tamam.

0: Kendimi arada kalmış gibi hissettim dayı. Bir yanda babam, diğer yanda... Üstelik ikisine dayanamadım. Babam da bana küstü galiba.
1: Merak etme, eniştemin siniri çabuk geçer.
0: Ne yapmalıyım sence?
1: Biraz zamana bırak. Eğer gerçekten birbirinizi seviyorsanız... Hiçbir şey sizi ayıramaz zaten. Ne insanlar, ne düşünceler, ne kavgalar, ne de zaman. Biraz zamana bırak. Tamam.
0: Tamam. Beni dinlediğin için teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Her zaman bekleriz. Ahmet iyi çocuktur, severim onu.

0: Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim efendim.
1: Rica ederim. Galiba iş teklifimle ilgili bir karara vardınız.
0: Vardım evet. Ancak müsaadenizle daha önce konuşmak istediğim başka bir mevzu var.
1: Sevim Gürsoy meselesi.
0: Evet Sayın Başvekil. Halamın rahatsızlığı ile ilgili bilginiz var sanırım. Çok ciddi bir hastalık. Şu anda hastanede olması lazım. Bir süre için serbest kalması mevzu bahis olamaz mı?
1: Ülke çok zor günler geçiriyor Ahmet Bey. Demokrasiyi korumanın bazı bedelleri var. Hepimiz bunlara riayet etmek zorundayız. Halanız öyle bir makale yazdı ki onu görmezden gelirsek diğerlerine de haksızlık etmiş oluruz. Zaten yerden yere vurulduğumuz bir dönem. Bazı gazetecilere iltimas yaptığımız duyulursa kendimizi nasıl müdafaa ederiz? Bu ülkede kanunlar var, hukuk var. Biz de bunu uyguluyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok.
0: Hukuk konusunda tahlillerimizin farklı olduğunu düşünüyorum efendim. Ayrıca yollarımızın da farklı olduğu çok açık. Bu nedenle iş teklifinizi kabul edemeyeceğim. Lütfen beni mazur görün.
1: Ben de böyle bir karar alacağınızı tahmin etmiştim zaten. O halde yolunuz açık olsun Ahmet Bey.
0: Teşekkür ederim Sayın Başvekil.

0: Maliyeti artacak ama pastaneniz çok güzel olacak. O zaman masif ceviz kullanıyoruz.
1: Tamam.
0: Peki, anlaştığımıza göre ben kaçıyorum.
2: Güle güle.
1: Kolay gelsin.
2: Güzel olacak be. He?
1: Hı hı.
2: Masif ceviz de güzel duracak ha.
1: Yasemin bizde kalıyor.
2: Ne? Ne zaman geldi?
1: Bu sabah gelmiş olmadı.
2: Aa!
1: Ahmet'le bozuşmuşlar.
2: Ya!
3: Bak Teo, bak sakın hemen çöp çatanlığa başlama, tamam mı?
0: Tamam tamam, korkma.
3: Artık bu konuyu sen de unut. O defteri sen de biliyorsun. Bütün satırları Ahmet için yazılmıştı.
0: Öyle.
3: Bitti. Ben hayalimdeki kızı kaybetmiş olabilirim ama arkadaşım olan Yasemin'i kaybetmek istemiyorum asla.
2: Bence hayalindeki kızı da kaybetmedin ya. Neyse,

0: Merhaba Ahmetciğim, nasılsın?
1: İşte bildiğiniz gibi.
0: Bize mi geliyordun?
1: Ben kapınızı çaldım ama galiba evde kimse yok.
0: Emine ile alışverişe gittik, arkadan geliyor. Çocuklar da arka bahçedelerdir, duymamışlardır. Yasemin İstanbul'da. Bir iki gün Lale'de kalacak.
1: Öyle mi? Hı hı. Ben sizi tutmayayım. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar Ahmet.
1: İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
3: Hadi abi, acele edelim, geç kalmayalım.
4: Tamam Lale. Önce yemeğe gidiyoruz, ondan sonra da müzikli bir yere gideceğiz. Yani uzun bir geceye hazırlıklı olun, tamam mı?
3: Harika değil mi Yasin?
0: Evet.
4: Ahmet, bize mi geliyordun?
1: Hayır, bir arkadaşıma yemeğe gidiyordum. Kendisiyle sözleşmiştik. İleride oturuyor.
4: Yemekten sonra bize katılmak ister misin?
1: Zannetmiyorum. Eve dönüp bir dava dosyasını okumam lazım. Size iyi eğlenceler.
4: Teşekkürler.
1: İyi geceler.
5: Görüşürüz.
0: Kızdı mı? Bu gece çıkıyor olmama kızdı sanki.
3: Yok artık. Bizimle çıkıyorsun, yabancılarla değil ki. Hem biz ona kızıyor muyuz? Kimmiş bakalım arkadaş?
0: Çiçek dalmış. Üstelik benim en sevdiğim kır çiçekleri.
3: Hadi Yasemin, üzme kendini ne olur. Her şey tamam mı? İstediğin bir şey var mı?
0: Hayır, teşekkür.

0: ya, seviyor mu?
1: Ne kadar aptalsın.
0: Sevmiyor değil mi?
1: Sevgiyi ne sanıyorsun sen? Grip gibi bir şey mi?
0: Keşke öyle olsaydı. Bir ilaç alırdım, bu kadar acı çekmezdim.
1: Hadi iyi geceler.

0: olacak şeyler.
1: Tahmin edebiliyorum.
0: Haksız mıyım ama?
1: Sen babana düşkünsündür. Ben bilirim bunu.
0: Bilirsin.
1: Ama merak etme. Bu dargınlık çok fazla sürmez öyle.
0: Öyle mi diyorsun?

0: işler niçin bu kadar zor?
1: Nedenini bilseydik zaten kolay olurdu. Bu da işin cazibesini yok ederdi tabii.
0: Doğru. Ne cazibe ama. Öldürücü. Necdet, sen hiç aşık oldun mu? Affedersin, bu çok özel bir soru galiba. Sormamam gerekirdi.
1: Yok. Ben buna cevap verebilirim galiba.

0: harika bir kıza aşık oldum.
1: Sahi mi? Tanıyor muyum? Kim?
0: İşte buna cevap veremem.
1: Peki nasıl biri? Biraz anlatsana ne olur, çok merak ettim.
0: Çok güzel, ışıl ışıl biri. O kadar parlak ki, o içeri girdiği zaman her şeyin rengi sola eriyor.
1: Ne güzel.
2: Çok canlı, çok neşeli.
0: O kadar neşeli ki onun yanındayken bütün sıkıntılar yok oluveriyor. Ve çok akıllı. O kadar akıllı ki yanındayken duygularımı anlayacak diye ödüm kopuyor.
1: Bütün bunları ona söylemedin mi yoksa?

0: başkasını seviyor.
1: Haksızlık bu.
2: Niye?
1: Çünkü böyle bir aşka herkes sahip olmak ister. O kadar güzel ifade ediyorsun ki bunları duymalı.
0: Ama başkasını seviyor.
1: Aptalın tekiymiş. Bugün çok sulu gözlüyüm, kusura bakma.
0: Hissi olmanın nesi kötü ki?
1: Sen de öylesin. Bu tarafını hiç bilmiyordum. Bence ona söylemelisin. Mutlaka söylemelisin.
0: Söylemeye çalıştım. Anlamadı.
1: Ama bu kız da yani.
0: Bu arada bu konu aramızda sır olarak kalacak, tamam mı?
1: Tamam.
0: Lale'yi de gevezelik etmek de yok.
1: Yok.
0: Şimdi ne yapalım? Satranç oynar mısın?
1: Oynarım.
2: Anlaşıldı. Bu gece bize uyku yok.

0: şeker yerine tuz koymuşum. Nasıl rezil olduğumu anlatamam.
1: Günaydın. Siz ne zaman kalktınız?
2: Hiç yatmadık ki.
1: Yatmadınız mı? Neden?
2: Beni uyku tutmadı, aşağı indim. Bir de baktım ki salonda Necdet oturdu.
0: Beni de uyku tutmadı.
1: Hadi bu şaşkın aşk mağduru, sen niye uyumadın?
0: İstedim.

0: İstedim ama uyumak için fırsatım olmadı maalesef.
1: Aşk olsun.
0: Şaka yaptım. Benim için unutulmaz bir geceydi.
1: Benim için de. Beni uyuttunuz ama değil mi? Aşk olsun.
0: Hı hı. Öyle oldu biraz. evet. Benim hazırlanıp çıkmam lazım. Bugün çok önemli. Ustalar geliyor.
1: Kahvaltı etseydin bizimle.
0: Vaktim yok hayatım. Hem siz şimdi gevezelik etmek istersiniz. Ben bir an önce gideyim. Asmaladık.
1: Güle güle abi. Ne kadar şanslısın, Necdet gibi bir abin var. Harika biri.
2: Öyledir.
1: Hiçbirimiz onu yeterince tanımıyoruz aslında. Ne kadar da komikmiş. Gülmekten öldürdü beni dün gece.
2: Daha neler var onda bir bilsen. Ama marifetlerini gizlemekte üstüne yoktur.
1: Hmm.
2: Hadi gel mutfağa gidip çay demleyelim.
1: Hadi.

0: hastalar aradakileri ara. Bu olan başaracak.
1: Efendim, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, hoş geldiniz.
1: Hayırlı olsun.
2: Hoş geldiniz.
0: Merhaba. Misafirlerle ilgilen oğlum.
2: Ne güzel olmuş burası. İnşallah talihi de güzel olur Neşte.
1: Çok teşekkürler.
2: Hoş geldiniz.
3: Hayırlı olsun.
1: Teşekkürler Ayla'cığım.
3: Hayırlı olsun.
1: Hoş geldiniz tekrar.
2: Merhaba.
4: Hoş geldiniz.
0: Oğlum artık dikkatli olmaz.
1: Merak etme baba. Tamam.
4: İkrama ne zaman başlıyoruz? Her şey hazır.
1: 15-20 dakika sonra herkes gelmiş olur.
4: Tamam.
2: Tabii.
4: Aa, çikolatayla mı giderken mutlaka bir tane alacağım.
2: Baksana ne kadar çok güzel.
4: Çok lezzetli onlar.
1: Hoş geldiniz.
2: Hayırlı olsun.
5: Hayırlı olsun.
1: Çok teşekkürler.
5: Hayırlı olsun.
1: Her şey çok güzel olacak.
6: Merhaba.
1: Ahmet hoş geldin.
0: Hoş geldin.
6: Tebrik ederim.
2: Hoş geldin.
6: Merhaba. Çok güzel olmuş Necdet.
1: Çok teşekkür ederim.
6: Tebrik ederim.
1: Çok teşekkür ederim. Çok kısa sürede hazırlanmış.
2: Beni artık sevmiyor. Nasıl baktığını gördün mü? Duygudan eser yok.
1: Ne kadar zor bir şeymiş.
2: Ben mutfağa gidiyorum. Bari Teo'ya yardım
1: edeyim. Şimdi benim bir açılış konuşması yapmam gerekiyor, tamam mı?
6: Tamam.
1: Görüşürüz bir saniye.
3: Merhaba Ayla, hoş geldin. Hoş geldin.
1: Sayın misafirler affedersiniz. Bir dakika.
3: Merhaba Ahmet.
6: Merhaba Lale.
3: 2 dakikan var mı? Seninle bir şey konuşmak istiyorum da önemli.
1: Önemli günde bizim için çok
6: tabii.
1: Önemli olan bugün de geldiniz.
3: Dışarı çıkalım mı?
1: Çok teşekkür
6: tamam.
1: Bizler çok kısa zamanda hazırlandık. Dolayısıyla kusurlarımız varsa ki...
3: Seninle Yasemin hakkında konuşmak istiyorum. Sizin hususi meselenizi mevzu bahis etmek benim haddim değil biliyorum ama... Arkadaşım o kadar üzgün ki dayanamadı.
1: Teşekkür ederiz.
6: Yasemin mi üzgün? Hiç öyle görünmüyor.
3: Sen deli misin? Günlerdir uyuyamıyor. Onu eğlendirmek için kendimizi parçaladık. Yüzünü bir türlü güldüremedik.
2: Çok başarılı olacak.
6: Nedense ben de onu hep neşe içinde görüyorum.
2: Teşekkür ederiz inşallah.
3: Sen onu bilmezsin. Duygularını hiç belli etmez.
2: Buyurun.
3: Hele üzüntüsünü. Gördüğün Yasemin seni yanıltmasın. Yoksa bizimle gece çıktı diye ona kızgın mısın?
6: Yok.
3: İyi. Ama Yasemin öyle zannetti, haberin olsun. Senin ona kızdığını düşündü. Bence bu dargınlığı uzatmak çok manasız. En azından karşı karşıya

0: düşün artık.
1: Ben bilmiyorum Lale.
0: Ahmet, ne olur bari senin et etme.
1: Gerçekten üzgün mü?
0: Hem de nasıl. Gerçekten çok güzel bir yer olsun. İnşallah. Yasemin, ver beni kremi.

0: ama değmiş, çok güzel olmuş burası.
1: Nasıl burayı beğendin?
0: Kazancı da bol olur inşallah, değil mi kızım?
2: Evet, inşallah olur. Ellerinize sağlık Yasemin.
3: Ben çıkıyorum anne. Öğlene kadar adliyedeyim. Sonra da büroda olacağım.
4: Tamam canım, iyi mesailer.

telefonu.

0: Kimmiş?
1: Yanlış numara anne.

0: Sever Emine, ne bu telaş? Ne oluyor Allah aşkına? Bu da nereden çıktı?
1: Rıza Bey yollamış. Sen aşağıdayken biz de getiren adamlarla yukarı çıkarıverdik.
0: Eskisi nerede?
2: Şimdilik yüklüğe kaldırdım. İlk fırsatta adaya yollatırım.
0: Çok teşekkür ederim Rıza, çok şaşırdım. Nereden akla geldi birden?
2: Buzdolabını yaz kış taşımaktan şikayet edip duruyordun ya. Artık iki evinde de birer buzdolabı var işte. Bir eksiğimiz var mı?
0: Yok, biz hazırız.
2: Buzdolabı güzel güzel.
3: Savcı Bey.
4: Efendim.
3: Acil bir telefonunuz var efendim.
4: Telefon mu? Nerede?
3: Bilmiyorum efendim.
4: Peki sağ ol.
5: Güzel değil mi? Evet. Benim formam da yarın gelecek.
1: Benimki de.
5: Kokulu kalemler yeni çıkmış.
1: Üf, ne biçim kokuyor? Hiç beğenmedim.
5: Bence çok güzel kokuyor. Niye beğenmedin anlamadım.
6: Oh. Ne haber çocuklar?
5: İyiyiz.
6: Okul başlıyor ha?
5: Evet.
1: Evet.
6: Işık, bunu ablana götürür müsün? Ne zamandır bu kitabı arıyordu? Bir hafta buldu. Dako?
5: Dakor. Bak. Aa, şurası yazıyor.
4: Nasıl oldu da emir çıktı? Çok şaşırdım.
7: Sabah müdür bey arayıp size bildirmemi istedi efendim. Biliyorsunuz bu çok özel bir izin.
4: Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Sevim.
0: Abi.
4: Sevim. Nasılsın kardeşim?
0: Ha? Seni gördüm ya. Daha
4: iyisin,
0: iyiyim.
4: Değil mi kardeşim?
0: Daha iyiyim.
4: Gel. Otur şöyle. Ne zamandır bu halde? Ne zamandır bu halde dedim.

0: Kardeşim iyisin değil mi? Sevim.
1: Bir iki gün oldu efendim. Ve bunu bile bile oturup beklediniz mi ha? Neyi beklediniz? Komaya girmesini mi? Ha?
2: Bakın Savcı Bey.
0: Sevim. Canım dayan. Dayan. Buraya hemen bir ambulans istiyorum. Eğer ambulans gelmezse dünyayı başınıza yıkarım size. Kardeşim de rahat hastaneye gitmeli. Gel canım dayan. Yürü.
2: Ama
0: yürü.
2: Biz emir gelmeden.
0: O emri beklemek sizin vazifeniz. Yürü canım. Okay.
3: Bak. Abi.
0: Biraz daha. Yürü canım.
3: Beni buradan kurtar abi.
0: Tamam canım merak etme.
2: Şevket Bey. Şevket Bey. Bu yaptığınız kanunlara aykırı.
0: Senin kanunların benim umurumda bile değil.
2: Gel.
4: Buyurun.
5: Zahmet oldu Nezahat Hanım.
4: Ah, hiç olur mu? Ne kadar memnun olduk bilseniz. Nihayet sizi evimizde ağırlayabiliyoruz.
5: Fakülteler açılıyor. Sizin tercihiniz neresi oldu?
4: Güzel Sanatlar Akademisi efendim.
6: Ailemizden bir sanatçı çıkacak beyefendi.
5: Ne güzel.
4: Ben bakarım.
7: O kalemlerden ben de alacağım. Çok beğendim.
3: Nesini beğendin? Berbat kokuyorlar. Şşş.
4: Yavaş olun. Başvekil içeride. Hadi bakalım doğru yukarı.
7: Al. Ahmet abi sana yolladı.
4: Aa.
7: Bir kitap arıyormuşsun. Bulmuş. Şeyde bulmuş.
3: Sahafta.
4: Tamam hadi yukarı.
7: Sahaf ne demek?
3: Eski

0: NATO Genel Sekreteri geldiği zaman bunu da görüşürüz.
1: Ben notlarımı aldım efendim. İtalya Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile olan görüşme Avrupa'nın alakasını çekmiş olabilir Sayın Başvekilim.
2: Evet, Rıza Bey'in evi.
1: Ama daha da önemli bir şey var. Beni mi arıyorlar?
2: Hayır Rıza Bey, Sayın Başvekili arıyorlar.
3: Yasemin, sana ne kadar hasretim tahmin edemezsin. Sanki hayat durdu. Sanki artık yaşamıyorum. Kalbim atmıyor, nefes alamıyorum. Sen benim ışığımsın. Senden ayrı bir saniye bile geçirmek istemiyorum.
4: Sevim Gürsoy'un durumu çok ağırlaşmış. Şevket Gürsoy için bir ziyaret izni vermiştik. Kardeşini o durumda görünce kimseyi dinlemeden alıp hastaneye götürmüş. Tabii bütün prosedür çiğnenmiş. Emniyet müdürü yardımcısı da paniklemiş.
5: Ay yazık kadına. Bir bilseniz ne kadar uzun zamandır çekiyor bu derdi.
3: Beni affet sevgilim. Sana olan aşkımın büyüklüğünü anlaman için birbirimizden ayrı geçen ilk saniye yetti de arttı bile. Şimdi lütfen pencereden dışarı bak. Ahmet.

0: Ama herkes aleyhimizde Ahmet.
1: Kimse bizi ayıramaz Yasemin. Kimse. Ben düşündüm. Bir süre görüştüğümüzü gizlememiz lazım. Kötü günler yaşıyoruz. Halam da dışarı çıkmalı. O zaman tekrar konuşacağım. Eğer hala karşı çıkarlarsa seni alıp buralardan götüreceğim. Benimle gelir misin?
0: Seninle her yere gelirim. Sen olmadan ben de yaşayamam.
1: Hiç öyle görünmüyordu ama. Gayet güzel yaşıyordu.
0: Ne zaman?
1: Necdetlerle yemeğe giderken mesela.
0: O gece asıl senin keyfin yerindeydi. Elinde çiçek meçhul arkadaşına yemeğe gidiyordun.
1: Ben aslında sana gelmiştim.
0: Yani o çiçekler benim için miydi?
1: Elbette.
0: Niye başka birine gittiğini söyledin?
1: O kadar güzel, o kadar neşeliydin ki. Kıskandım.
0: Ben de kıskandım. Meçhul arkadaşını yani. Kötü günlerimde Necdet bana destek oldu. Onunla dertleştim.
1: Necdet bizim birlikte olduğumuzu biliyor mu?
0: Tabii biliyor. Sen söylemişsin ya.
1: Yok, ben söylemedim.
0: Doğru. Ahmet söyledi demedi ki. Niyeyse ben öyle olduğunu düşündüm. Demek ki Lale gevezelik etti. Necdet de kardeşini ele vermek istemedi. Eve gitmem lazım. Başvekil bizde. Annem beni aramaya başlamıştır bile.

0: kendini Şevket. Hakkı çok iyi bir hekimdir. Bir an bile yanından ayrılmıyor.
1: Kurtar beni buradan abi dedi. Daha önce gidip alamadım ben onu Selma. Bu hale gelmesine ben sebep oldum.
0: Görmene müsaade etmediler ki.

0: Bütün gece başında nöbet tutulacak.
1: Merak etmeyin doktor bey.
0: Tahlil sonuçları geldi mi?
1: Hepsi burada efendim.
2: Sizin nasıl haberiniz oldu?
3: Adnan bey bize çaya gelmişti. Telefonda ona haber verdiler. Rıza, müjdeyi vermeyecek misin?
4: Ah, tabii tabii. Beyefendi Sevim'in tutukluluk halini kaldırdı Şevket. Size bildirmemi istedi.
5: Beyefendi ne kadar büyük bir lütufta bulunmuş Rıza.
4: Elbette büyük bir lütuf. Daha önce kimseye yapmadı biliyorsun.
5: Beyefendi biraz geç kalmadım Rıza. Kardeşim bir harabeye döndükten sonra bunun ne ehemmiyeti var? İlk oradaydım ben, ilk oradaydım. Bir an kucağımda kardeşimin cansız bedenini taşıdığımı sandım. Ama eğer ona bir şey olursa iki elim yakanızdadır bilesin Rıza. İnan bütün dünyaya rezil ederim sizi. Bu ülkede olup bitenleri bir bir anlatırım. Beni assanız da kesseniz de yaparım.
4: Sevim'in yüzü suyu hürmetine susuyorum. Yoksa...
5: Yoksa ne yapardı? Yoksa beni de mi içeri attırırdı?
4: Şevket! Yeter sus artık.
5: Susmayacağım. Yeteri kadar sustum. Sen de o diktatörün oyuncaklarından birisin. Sen bunu nasıl içine sindirebiliyorsun Rıza? Başını yastığa koyunca nasıl rahatça uyuyabiliyorsun?
4: Benim alnım açık Şevket. Bu ülkede kanunlar uygulanıyor diye kızamazsın. Şunu bil ki kardeşin kanunlara aykırı davranırsa gene tutuklanacaktır.

0: Onu ikaz etsen iyi olacak. Ha, yaptıklarımızın bedelini öderiz. Bundan kaçış yok. Hastalık bile buna mani olamaz.
1: Elbette haklısınız ha. Yaptıklarımızın bedelini öderiz. Er ya da geç. Güle güle.
2: Rıza, hadi gidelim artık. Tekrar geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun.
3: Düne göre daha iyi. Ama bir süre burada kalması gerekiyor. Sonra da ciddi bir bakım ve uzun bir nekahat dönemi onu bekliyor.
4: Bu konuda endişen olmasın Hakkı. Çok teşekkür ederiz.
3: Geçmiş olsun.
2: Sağ ol.
4: Canım benim.
1: Merhaba. Buyurun. Gelin çocuklar böyle.
5: Hala?
6: Nasılsın hala?
7: Gidişat iyi görünmüyor Necdet. Vallahi bilmiyorum.
8: Ama babacığım, biz daha çok yeni açıldık. Kimse tanımıyor bizi. Bak.
7: Buyurun.
8: Bir iki haftaya kadar burası nasıl dolup taşacak şaşıracaksın. Sen bana güven baba. Bak göreceksin. Biz haftaya iki tane garson almak zorunda kalacağız.
7: İyi. Biraz daha bekleyelim o zaman.
8: Tamam.
7: Ama işler bu sürede de açılmazsa artık bir şeyler düşünmek lazım Necdet.
8: Hayır, hayır. Babacığım, biz o noktaya kadar hiçbir zaman gelmeyeceğiz. Sen merak etme, tamam mı?
6: Merhaba.
7: Merhaba.
8: Hoş geldin Ahmet. Nasılsın?
6: İyiyim, sen?
8: Aynen. Hala babama dert anlatmaya çalışıyoruz.
6: Evet, epey sinirli görünüyor.
8: Gelsene.
9: Hoş geldin Ahmet.
6: Hoş bulduk.
9: Sevim abla nasıl?
6: Daha iyi. Ben de hastaneden geliyorum zaten.
9: Sana güzel bir kahve yapayım mı?
6: Vallahi harika olur.
9: Tamam.
6: Necdet, seninle ne zamandır konuşmak istiyorum ama o kadar meşguldün ki.
8: Ha, evet.
6: Yasemin durumumuzu bildiğini söyledi.
8: Evet.
6: Ailelerimiz bu beraberliğe şiddetle karşı çıkıyorlar.
8: Bu nedenle görüşemediğinizi de biliyorum, evet.
6: Görüşemiyorduk, evet. Ama buna dayanamadık tabii. Birbirimizi görmeden yapamıyoruz. Şimdilik bunu gizli tutmaya karar verdik.
8: Tabii zor bir durum bu.
6: Necdet, yakında yardımını isteyebilirim.
8: Hangi konuda?
6: Sonra konuşuruz.
9: Evet, kahveler geldi. Buyurun. Sana da bir orta yaptım Necdet.
8: Teşekkür ederim Teo.
9: Daha neler yapıyorsun Ahmet?
10: Evet, buldum. İşte Rıza Bey'in satış evrakları.
2: Verdiğiniz faturadan adresinizi buldum. Dolapta problem var. Daha doğrusu buzlukta.
10: Hiç mesele değil hanımefendi. Hemen birini yollar baktırırız. Diğerinde bir sıkıntı var mı?
2: Diğerinde mi?
10: Evet. Rıza Bey iki buzdolabı aldı. Diğerinde farklı bir adrese yolladık.
2: Anladım. Buzdolabını iki ev arasında taşıyıp duruyoruz da.
11: Affedersiniz. Bakar mısınız? Bu kuzinelerin fiyatı ne kadar?
10: Affedersiniz hanımefendi, hemen geliyorum.

0: Buyurun. Ben Nalan Hanım'ı arıyordum. Burada öyle biri yok.
1: Kim geldi Safiye?
0: Bizim apartmanda Nalan Hanım diye biri var mı abla?
1: Bildiğim kadarıyla yok. Ben de buraya yeni taşındığım için pek kimseyi tanımıyorum. O yüzden size yardımcı olamayacağım. Safiye yemeğe baktın
0: mı? Hemen bakıyorum abla.
1: Yanı verir yoksa.
0: Rahatsız ettim.
1: Akşama misafirim var da kusura bakmayın.
0: Yok, asıl siz kusura bakmayın. Apartmanı şaşırdım herhalde.
1: Mühim değil. İyi günler.

0: yapıyorsun burada tek başına böyle?
1: Oturuyordum.
0: Çocuklar nerede?
1: Odalarında. Defterlerini kaplıyorlar. Yemeğe seni beklediler ama.
0: İşim uzadı ne zaten.
1: Yemek yedin mi?
0: Aç değilim.
1: Buzdolabı için yarın tamirci gelecek.
0: Ne oldu ki?
1: Buzluğunda problem var.
0: Telefon mu ettin?
1: Hayır. Bizzat kendim gittim. İkinci bir dolap daha almışsın.
0: Hemen yumurtladı değil mi? Bak görüyor musun? Sürprizimi bozdu işte. Diğerinde adadaki ev için almıştım. Sana sürpriz yapacaktım. Şimdilik bir arkadaşın deposunda duruyor.
1: Biraz müsriflik olmuyor mu? Hani eski buzdolabı yüklükte duruyordu.
0: Yani Nezahat, sevineceğin yerde mesele çıkartıyorsun ya. Yüklükteki 1000 senelik buzdolabı Lendoa gibi diyen sen değil miydin ha? Ya Nezahat, seni memnun etmek ne kadar zor ya. Ben üstümü değişip biraz uzanacağım.

0: Pilavı sen mi yaptın?
1: Evet anne. Güzel olmuş mu?
0: Çok güzel olmuş. Eline sağlık.
1: Afiyet olsun.
2: Anne, senin bu kızın var ya, yemek konusunu iyice ilerletti artık. Ne yemekler yapıyor bir görsen.
3: Artık bütün marifetlerinizi pastanede göstermeniz lazım. Lale de belki sana yardımcı olur.
2: Kızın okulu başlıyor baba.
3: Bugün hesapları kontrol ettim. Çok açılmışız Necdet. Artık kasaya para girmeli. Yoksa sonumuz berbat. Yani daha fazla bekleyemeyeceğiz galiba.
2: Babacığım, bu kadar emek boşa mı gidecek? Biraz daha sabret lütfen. Biraz daha.
4: Yasemin, uyudun mu?

0: Babacığım saat daha 8:30. Baba bu saatte kim gelir şimdi pastaneye Allah aşkına? İki masa.
1: Başka bir isteğiniz?
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Tamam peki. Tamam bekliyorum. Buraya geliyor. Yandık yani. Vallahi yandık, billahi yandık.
1: Sakin, sakin. Tamam.

0: Günaydın.
1: Günaydın. Kahvaltı ettin mi?
0: Annemin elinden kurtulmak mümkün mü?
1: Necdet'in pastanesine gider birer çay içeriz.
0: Tamam ama bir saat sonra annemle buluşmam lazım. Okula uğrayacağım diye erken çıktım.
1: Zaten ben de işe gideceğim.
2: Ne kadar?
3: 2,5 lira.
4: Necdet.
3: Baba.
2: Buyurun.
4: Söylediklerimi ciddiye almıyorsun ama iflasa doğru hızla gidiyoruz, haberin olsun.
2: İyi günler.
3: Teşekkürler. Çok teşekkürler. Babacım, müşterinin önünde nasıl böyle konuşursun Allah aşkına?
4: Hangi müşteri? Ben müşteri falan göremiyorum.
3: Anlatıyorum. Onu. Allah aşkına. Ama anlatıyorum ama sen anlamıyorsun ki. Biz her yeni başlayan iş gibi tutunma çabası içerisinde olan bir iş yeriyiz. Ve bu çok normal değil mi babacığım?
4: Neresi normal? Ben pastaneyi açtığımın ertesi günü dolup taşmaya başlamıştı.
5: Babacığım biz de düşündük ki...
4: Lale sen bu işe karışma.
0: Merhaba.
2: Merhaba.
4: Bu işi sana arkadaşlarını ağırla diye açmadım.
5: Baba.
3: Çocuklar. Çocuklar. Babacığım teessüf ederim. Lütfen oturun, siz babamın kusuruna bakmayın. Otursanıza.
1: Önemi yok. Sonra geliyorsun.
3: Lütfen. Lütfen. Ahmet. Gelsene. Hadi lütfen geçin şu masaya. Geliyorum ben şimdi. Hadi lütfen.
4: Çok güvendiğin ortağını da gördük.
3: Babacığım. Lütfen bunları evde konuşalım. Lütfen. Lütfen.
4: Ne oldu? Kimden utanıyorsun? Sorumlu olduğun tek kişi karşında duruyor. Kusura bakmayın çocuklar. Ama artık sabrım taştı. Buraya bir servet döktüm. Sırf oğlumun isteği olsun diye. Ama sonuç bir fiyasko. Şimdi de bunu görmemek için 1000 dereden su getiriyor. Yok zaman gerekiyormuş. Yok bir süre zarar edebilirmişiz. Kime anlatıyorsun bunları? 40 yıllık pastacıya. Zararın neresinden dönülürse kârdır Necdet. Artık burası için tek kuruş harcamam bilesin. Ben kararımı verdim. Pastaneyi kapatıyoruz artık. Sen de adadakine geri dönüyorsun.
3: Dönmeyeceğimi çok iyi biliyorsun.
4: Döneceksin.
3: Dönmeyeceğim.
4: Döneceksin.
3: Dönmeyeceğim.
4: Döneceksin.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: Günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Sabah Borsa İstanbul. Öğleden sonra Amerikan borsaları. Hisse denince

0: BTC Türk Hisse. Hemen gel. Borsa İstanbul'da 0 komisyonla, Amerikan borsalarında ise 0,5 dolardan başlayan komisyonlarla yatırıma başla.
1: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. Ve yeni konak.
3: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladım.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Bugün yine birbirinden değerli isimleri ağırlıyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Merhaba.
1: Evet, sinema dönümümüz açıldı.
0: Evet.
1: Her hafta yeni gerçekten bir film, yeni konuklar.
0: Efes'in sırrı.
1: Efes'in sırrı.
3: Evet, bu hafta da Efes'in sırrı.
1: Evet.
3: Önümüzdeki hafta Allah.
0: Nasıl geçti çekimler?
3: Vallahi ben çok fazla çekimde bulunmadım. Ben zaten misafir oyuncu olarak katıldım. Biz büyükler başrol oynamadık orada. Çocuklardı başrolü oynayanlar ve çok başarılılardı. Gerçekten de çok güzel bir film çıkmış ortaya. Ondan sonra dolayısıyla yani benim öyle çok büyük anılarım, maceralarım falan bu filmde olamadı. Ama gençler çok eğlenmişler. Hep yani sohbet ettik, konuştuk. Hakikaten çok mutlular, çok memnunlar. O sıcaklık da zaten seyirciye geçen bir sıcaklık olmuş.
0: Yeniden okul müdürüsünüz.
3: Yani o işte. Bir mafya babası, bir okul müdürü.
0: Evet.
3: Yani onlar benim kaderimmiş demek ki.
0: Buradaki okul müdürü nasıl?
3: Buradaki okul müdürü daha eğitime yönelik. Daha doğrusu öğrencilerin eğitimine ve yani öğrenimine değil de eğitimine daha çok önem veren bir okul müdürü. İşte tarihi değerlerimize karşı çıktıkları için ödüllendiriyor vesaire gibi pozitif, iyi, bana pek uymayan bir okul müdürü diyebiliriz.
0: İnşallah. Tarık abi, siz nasıl buldunuz gençleri?
3: Vallahi şimdiki gençler harika. Gerçekten yani belki çağın iletişimin gelişmesiyle vesairesiyle bir kere çok dikkatle dinliyorlar. Dinlediklerini hayata geçiriyorlar.

0: son derece disiplinliler, o zaman ortaya güzel bir şey çıkıyor. Yani tabii bir kısım gençlerde, çocuklarda, bizim piyasanın haricinde gözlediğim şey de biraz konsantrasyon şeyleri var, zorlukları var. Konsantre olmakta zorluk.
1: Çünkü hiperaktifler sürekli.
0: Dikkatleri dağılabiliyor çok şey. Ama özellikle mesela bu filmdeki küçük ufaklıkları bir görseniz, onların gelmesi lazım aslında bu akşam buraya. Onların anlatması lazım bir şeyi. Hakikaten şaşırırsınız yani, çok çok başarılılar gerçekten. Tabii burada çok sevgili Gökhan Tiryaki'nin de yönetmenimiz, inanılmaz bir katkısı var. Çünkü kaç, herhalde 30 tane çocuk vardı. 30 Oo. Tane çocukla film çekmek demek. Düşünebiliyor musunuz?
1: Evet.
0: Ama o kadar ciddi bir disiplin içinde çekildi ve her şey çok güzel geçti ki, bu hem yönetmenin yumuşaklığıyla ilgili, ne kadar sabırlı olduğuyla ilgili ve tabii ki gençlerin de, çocukların da ne kadar söz dinlediğiyle diyeyim ilgili bir şey. Dolayısıyla ortaya çok meşakkatli ama çok güzel bir şey çıkmış oldu.
1: Harika. Siz de Efes'e gittiniz değil mi? Efes'te çekildi değil mi film?
0: Evet. Efes'te, Selçuk'ta, Efes'te, Kuşadası'nda, oralarda çekildi. Ben Efes'e daha önceden de gitmiştim.
1: Siz gitmişsinizdir tabii, tahmin ediyorum. Nasıl etkileyici bir çekim yani, oldu değil mi?
0: Efes işte. Siz gittiniz mi Efes'e?
1: Tabii iki kere.
0: Siz gitmemişsiniz.
2: Ben de gittim.
0: Vallahi.
1: Hatta ben geçen sene bir de gecesine gittim. He. Esas olay o.
0: Evet.
1: Gecesi, evet, olay acayip. Efsane.
0: Meryem'e gittiniz mi?
1: Evet.
0: Meryem Hanım, orası da tabii çok güzel. Yani hakikaten ülkemiz acayip.
1: Evet, acayip. Evet, gelelim abi. Aile bir imtihandır. Buyurun. ATV'de yeni başladı ve girişi bomba gibi oldu. Rekorlarla başladı.
0: Maşallah.
1: Hayırlı uğurlu olsun. Maşallah,
2: maşallah
1: diyelim. Evet. Evet abi, senin de rolün yine orada da, yine bir ağır abisin. Evet, biraz o setten başladın. Şimdi nasıl, her şey konusu, her şeyiyle fark. Demek ki seyirci halin, artık milletimiz ve halkımız senaryoyu çok iyi anlıyor. Yani konuyu yakalarsanız,
0: yalnız senaryoyu değil, artık oyuncuların ne kadar samimiyetle, duygu doğruluğuyla oynadığını da anlamaya başladı. Yani yemiyor. Öyle rol yapanı beğenmiyorlar. Gerçekten o karakter olanı beğeniyorlar vesaire gibi. Tabii inanılmaz gelişti. Yani teknoloji nasıl geliştiyse, bizim bütün imkanlarımız nasıl geliştiyse, oyunculuğumuz vesaire nasıl geliştiyse, seyircinin de izlemesi gelişti. O bir avantaj tabii. Diziye gelince biraz şeyli başladı, maceralı diyeyim, birazcık başladı. Mekanlar tabii çok çok güzel mekanlarımız var. Onlar seçildi. Hepsi gayet güzel yerine oturdu. Ekip birbirleriyle çok iyi anlaştı. O sıcaklık, çünkü seyirciye geçen sıcaklıktır. Abi dizisinde gerçekten o sıcaklık var. Bütün oyuncular, teknik ekip, hepsi aile gibi oluyorsunuz. Yani bunu yıllardır yapıyoruz böyle. Öyle olduğunuz şıkta, öyle olduğunuz projelerde hakikaten seyirci bunu hemen alıyor. Direkt geçiyor seyirci. Tiyatroda da öyledir. Yani eğer sizin kastınız sahneye çıkan, seyircinin karşısına çıkan oyuncu grubu bu şekilde çok sıcaksa, aile gibiyse, seyirci hemen anlar onu. Değilse yani seyreder, alkışlar vesaire filan, ama aynı şey olmaz, aynı tatlı olmaz. Burada da mesela ben İkinci Bahar'dan hatırlıyorum. İkinci Bahar dizisini hepimiz hatırlarsınız.
1: Hatırlamaz mıyız?
0: Oradaki sıcaklık, o tamamen o ekibin nasıl böyle birbiriyle aile gibi olduysa, o seyirciye geçmişti. Burada da şimdi ona çok yakın bir sıcaklık var. Daha çok başındayız. Ama yani giderek daha da sıcak ve samimi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla iyi olacak inşallah.
1: Çarşamba günkü pasta kesimindeki görüntüleri gördüm. Sanki artık ikinci sezon falan olmuş da herkes o samimiyette pasta kesiyor. Herkes sarmaş dolaş. Herkes birlikte çok güzel zaman geçiyor. Herkes çok iyi kaynaşmış.
0: İşte o baş...
1: Onu hissettim.
0: Ha, o başta şeyin sürecin uzamasından kaynaklanan bir şey. Yani aslında kötü veya da negatif bir şey bizim kaynaşmamıza çok şey yaptı. Güzel. Sebep oldu.
1: Daha iyi olmuş,
0: o da lehimize oldu yani diye şey yapabilirim ama şu anda maşallah şeytan kulağına kurşun, bak bereket taşıyor, bereket taşıyor.
1: Biraz konusundan bahsedelim mi? İlk senaryo eline geldiğinde, kadroyu ilk gördüğünde neler hissettin?
0: Senaryo geldiğinde kadro tam oluşmamıştı daha. Tabii yani Kenan vardı, işte onu biliyordum. Hatta Afra Hanım da daha sonradan belli oldu senaryoyu biz okuduktan sonra vesaire ama birinci bölümü senaryosu geldi. Birinci bölümde ben hayret ettim yani o kadar, çünkü içinde yani yıllarca bu işi yaptığınız zaman belli bir noktaya geldiğinizde bir şey okuduğunuz zaman ne anlattığına değil neresinde kötü bir şey var, eksik bir şey var, negatif bir şey var, zarar verecek bir şey var veyahut da tutmayacak bir şey var şeklinde bakıyorsunuz. Böyle bir alışkanlık oluyor otomatik olarak. Ben okuduğumda çok etkilendim. Yani hikaye çok güzeldi ve ilginç olan bütün karakterler, yani canlandırılan bütün karakterlerin hepsinin hikayeleri ayrı ayrı ve önleri açık. Yani bu tabii bu işi dizayn eden senaristlerin Gülseren Buğdaycıoğlu'nun genel hanımefendinin şeyi
1: gerçek hikayesi.
0: Dolayısıyla Eylem Can Polat zaten bu işin en iyilerinden, biliyorsunuz siz de. Onlar bu işi ele aldığı zaman da zaten bütün karakterlerin ileriye yönelik şeyi
1: ne güzel.
0: Çok çok güzel gidecektir diye düşünüyorum.
2: Biz de merakla bekliyoruz. Kenan İmirzalıoğlu ile baba oğlu oynuyorsunuz.
0: Evet, evet.
2: Şimdi peki nasıl partner oldunuz?
0: Vallahi bir kere Kenancığım Galatasaraylı. Oradan tamam. Ben ilk defa çalışıyorum Kenan İmirzalıoğlu'yla. Ama bugüne kadar hep gördüğüm ve duyduğum ve tesadüfen de yaşadığım şey son derece saygılı, son derece beyefendi. Çok iyi bir aile kültürü almış ve kendini yetiştirmiş bir insan. Yakışıklı, yetenekli, oyunculuğuna zaten bir şey söylemeye gerek yok. Dolayısıyla çok kolay oluyor anlaşmak. Biraz ben de öyle şeyim yani. Öyle havam yoktur vesairedir bilmem ne falan filan. O bakımdan çok net
1: mütevazı.
0: Anlaştık. Çok çok büyük tevazu sahibi, çok saygılı sağ olsun. Aynı şekilde Sinan Tuzcu evet. Kardeşim aynı şekilde öyle. Diren Polatoğulları öyle.
2: O
0: yani dediğim gibi işte o aile şeyi çıkıveriyor hemen ortaya. Teknik ekip öyle, reji kamera ekibimiz hepsi canlar. Reji ekibi zaten Cem ve altındakiler bilmem ne gibi öyle. Hakikaten çok çok mutlu olduğum bir proje oldu. Devamı bakalım göreceğiz.
2: Çok güzel olacak inşallah. Afra ile ilk bölümde çok sahneleriniz yoktu sizin. Ama birinci bölümü izlediniz.
0: O gelecek bana. Bana gelecek o. Gelecek. Geldiği zaman ben onu nasıl tozunu çıkaracağımı şu anda bilmiyorum ama yaparım.
2: Nasıl buldunuz oyunculuğunu?
0: Vallahi çok şaşırdım. Ben izlememiştim daha önce. Bu şey proje basında yer almaya başlayınca, medyada yer almaya başlayınca bir sürü eleştiri geldi. Siz de hatırlarsınız mutlaka, siz de duymuşsunuzdur. İşte yaş farkı çok fazla da işte o çocuk gibi duracak da onun yanında vesaire gibi böyle bir sürü yorum yapıldı. Ben hiçbirine şey yapmadım onların. İtibar etmedim çünkü sonuçta bu hani amatör bir iş değil. Bu işi programlayanlar, kastı yapanlar vesaireler de, yani bütün o işi yönetenler de bu işin içinde yıllarını vermiş insanlar. Dolayısıyla böyle bir hata yapacaklarını, yani o yorumlarda sözü geçen hataları yapacaklarını ben düşünmedim hiç. Dolayısıyla bir şans verip görmek lazım. Ve hakikaten hiç söyledikleri gibi
2: değil. Aynen. Olmadı, evet.
0: İnanılmaz tıp tıpatıp oturmuş. 40 yıldır Kenan'la sanki karşılıklı oynuyorlarmış gibi çok büyük bir rahatlıkla ve bir başarıyla götürüyor. Tebrik ediyorum kendisini. Gerçekten güzel bir iş çıkıyor.
1: Peki Tahir Hancıoğlu otoriter, acımasız, geleneklerine körü körüne bağlı bir aile reisi.
0: Evet.
1: Evet, o nasıl bir karakter? Yani mesela aile ilişkilerine dair neler izleyeceğiz dizide? Sizin üzerinizde çok büyük yük var o konuda diye düşünüyorum.
0: Evet, doğru. Şimdi efendim bu hikayenin kahramanları Vanlı. Vanlı bir aşiretin. İstanbul'daki yaşayanları. Ama aşiret devam ediyor, Van'da var veya yani oradan insanlar geliyor gidiyor vesaire gibi. Ama tabii çok uzun yıllar önce İstanbul'a yerleştikleri için de tabii İstanbul'da iş hayatına girmişler. Ve de yükselmişler. Gayet de güzel yükselmişler. Ama geleneklerinin çoğundan vazgeçmiyorlar. Yani mesela kahvaltı sofrası. Baba gelip masaya oturmadan kimse oturmuyor. Herkes geliyor, ayakta bekliyor. Baba buyurun dediği zaman oturuyor gibi. Hakikaten yani törelere ve şeylere, geleneklere bağlılık kısmında göreceksiniz o şeyi, aile şeyini. Ama yani baba da öyle çok pirupak sütten çıkmış ak kaşık şeklinde bu servete ve bu iş şeyine gelmemiş. Dolayısıyla hikaye tabii onun üzerinden gidiyor ve bunu çok sık flashbacklerle veriyoruz şeyde, dizide. Yani özellikle birinci bölümde tabii hem karakterleri tanıtmak hem hikayeyi tam olarak anlatabilmek için çok fazla flashback kullanıldı. Ama sonraki bölümlerde de mutlaka bir sürü, çünkü bilinmeyen var. Birinci bölümde ya acaba o mu, bu mu, şu mu diye sorduğu seyircinin bir sürü şeyi var. Bunları da gelecek bölümlerde flashbacklerle, hikayeyi anlatarak vesaire gibi toparlayarak gideceğiz diye düşünüyorum.
1: Harika. Salı günü heyecanla bekliyoruz ikinci bölümünü.
0: Evet. Ben de.
2: Gerçek hikayeler daha fazla içine çekiyor bizi değil mi? Gerçek hikayeler daha fazla bizi içine çekiyor.
0: Şimdi tabii yani gerçek hikayeden yola çıkıp çok fazla kurmaca yaptığınız zaman inandırıcılıktan biraz uzaklaşıyorsunuz. Burada çok önemli olan tabii senaristlere işte bu iş düşüyor. O karakterlerin gerçek hayattaki karakterlere benziyor olması lazım veya içinden olması lazım. Yani mesela Tahir Hancıoğlu var Türkiye'de. Sinan Hancıoğlu da var Türkiye'de. Doğan Hancıoğlu da var Türkiye'de. Bunlar var. Yani insanlar zaten işin inandırıcı olması için çevresinde gördüklerinin aynısını görmesi lazım ki inansın. Yoksa siz süper uçmuş fantezi bilmem ne falan yapabilirsiniz. Bunların hepsi çok da güzel olur. Hele hele şimdi teknik imkanlar inanılmaz. Ama inandırıcılık kısmı bence hala daha Yeşilçam'ın da çok başarılı olduğu nokta odur. Yeşilçam karakterlerini şöyle bir hatırlayın.
1: Evet, kesinlikle.
0: Yani o da bir killingler bilmem şeyler filan, onları söylemiyorum. Onlar ayrı. Ama onun haricinde anlatılan bu mahalle hikayeleri, o evet, sıcaklığı, Yeşilçam'ı bilmem ne. Kafasını çevirdiği zaman bakkalı görüyor. Bakkal aynı bakkal. Turşucu gibi. Dolayısıyla buradaki karakterler de hakikaten çok incelenmiş, üstünde çalışılmış karakterler. Biz de elimizden geldiği kadar tabii gözlemlerimizle onları doğru yorumlayıp hatta sıkıştığımız zaman da soruyoruz. Yani senariste de soruyoruz, yönetmene de soruyoruz. Burada hangi duygu, ne gibi. Yani böyle ince ince işliyoruz. Onun da sonucu işte böyle güzel çıkıyor.
1: Harika.
2: İnşallah reytingi artarak devam edeceğiz.
0: İnşallah.
1: 60 yıllık bir deneyim. Yani yıllar. Şimdi bakıyoruz yanındaki gençler olsun, bir sürü dizilerde ya filmlerde oynadın, çok gençlerimiz. Herkes şu anda üniversite mezunu ve herkes bu akşam bunu sormak için seni bekledim. Çok merak ediyorum. Herkes okumuş, iyi veya kötü üniversite mezunu ve çok iyi eğitim alan, mühendislik okuyup da oyunculuk yapanlar var. Abi 60 yıl önce Galatasaray Lisesi ve arkasından Güzel Sanatlar ve Mimarlık. O dönemde herhalde abi yok gibi bir şeydi değil mi? Kaç kişiydiniz siz? Yani 10 kişi değildiniz toplam böyle diye düşünüyorum.
0: Olur mu canım?
1: Var mıydı? Ben tabii, mi yanılıyorum? Biraz o dönemi merak ediyorum
0: benim
1: ben de.
0: Benim büyüklerim var, benim ustalarım var. Mesela Ergun Köknar vardı, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet Ergun rahmet Köknar, Galatasaray Lisesi mezunu. Teknik Üniversiteden mezun, mimardı. O da ama hiç mimarlık yapmadı. Şehir Tiyatrosu'nda oynamaya, oyunculuğa başladı. Ondan sonra Suna Abla ile, Suna Pekusal ile evlendi.

0: Yani inşaat mühendisi olmak için herkesin üniversite okuması gerekmiyor. Mühendis olmak için gerekiyor tabii ama zaten mühendislik o da akademik yola giden bir şey. Onun haricinde yani bunun teknik okulları var. İnşaatın bir sürü yerinde mesela yani inşaat örnek olarak veriyorum. Dolayısıyla üniversite mezununun çok olması birazcık Türkiye'ye özgü bir şey. O kadar çok üniversitenin verdiği, o kadar çok öğrenciye, mezuna o kadar çok iş olmadığı için de onlar da işte oyunculuktu, şoförlüktü, pazarcılıktı gibi işler yapıyorlar.
1: Peki sizin döneminizde?
0: Bizim dönemimizde dediğim gibi üniversite o kadar şey değildi ve hakikaten
1: garipseniyor mu? Garipsendim mesela bu kadar Galatasaray bir sonra mimar okumuş şimdi oyunculuk yapıyor. Ailenizden tepki aldınız mı ya?
0: Hayır. Hayır hiç almadım ama ben 30 sene sanayicilik yaptım zaten. Yani tiyatro ile birlikte evet. beraber yürüttüm ikisini. 30 sene sanayicilik yaptım. Dolayısıyla yani o da çok rastlanılan bir örnek değildir ama ben bırakmadım hiç yani. İkisini birlikte götürdüm hep. Benim bir sürü arkadaşım mesela Ferhan Şensoy sadece tiyatro. Sadece tiyatro.
1: Evet.
0: Aileden tepki onun için görmedim ama şeyden yani bir mimarlıktan mezun olduktan sonra başka bir hiçbir iş yapmayıp sadece oyunculuk yapsaydım görür müydüm? Ondan da çok emin değilim yani görmeyebilirdim de. Çünkü onun da çok örneği var. Dolayısıyla o yönlerden hiçbir sıkıntım
1: sizin
0: olmadı.
1: Sizin çiziminiz iyiydi. Halen karalıyor musunuz bir şeyler?
0: Yani teknik resim olarak evet ama tablo mablo
1: yok tablo değil yani ne bileyim canı sıkıldığınızda böyle kara kalem bir şeyler
0: yok kara kalem yani öyle bir şeyler hiç merak da etmedim ama nasıl girdin akademiye diye soracaksınız lise bittikten sonra ben hayatımda hiç resim çizmemiştim akademi imtihanına girerken resim çizmen lazım yani ne olursa olsun bir kursa gittim 15 gün akademide. İmtihan öncesi kurs vardı. Yetişkin öğrenciler veriyorlardı o kursu. Onlara gittim. Orada işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Öğrettiler bana vesaire. Tamam dedim ben de öğrendim. Yani bayağı vazo falan çiziyordum böyle güzel kara kalemde. Ondan sonra imtihana girdik. İmtihanda verilen soru çok ilginç. Bir parklarda bank vardır ya.
1: Evet.
0: Bir bank ve bir şemsiye. Konu bu. Buyurun çizin dediler. O çok güzel resim çizen arkadaşlarım benim. Okuldan da liseden de arkadaşım vardı. Birlikte imtihana girdik. İnanılmaz şeyler çizdiler. Açılmış şemsiyeler böyle içinden detaylar şunlar bunlar. Böyle fotoğraf gibi. İnanılmaz şey hiçbiri giremedi. Akademiye. Ben ne yaptım? Kapalı şemsiye çizdim. Çok kolay. Kapalı şemsiye. İlla açık olacak diye bir şey yok. Ama ne yaptım? Şemsiyenin safı böyledir ya.
1: Evet.
0: Onu getirdim. Bankın da kenarını üçgen kenarına yaptım. Taktım. Köşesini oraya taktım.
1: Çok güzel.
0: Çünkü şemsiyeyi çok iyi çizebilirsin. Bankı da muhteşem çizebilirsin bilmem ama onların aradığı o değil.
2: Onlar orada bir işlevsellik var evet.
0: İkisinin fonksiyon olarak bir işlevini bir araya getirirsen mimar olursun diyor.
2: Tabii.
0: Bunu bize bu cümleyle kimse söylemedi. Orada işte onu öyle düşünenler girdi akademiye. O müthiş resim çizenler giremedi maalesef.
1: Niye mimarı?
0: Bilmiyorum.
1: İçinizde bir şey mi vardı?
0: Yani lisede son sınıfa gelirken daha doğrusu iki şeyi taktım kafama. Ben mezun olur olmaz dedim. Önce akademiye gireceğim ve mimarlık okuyacağım dedim. İkincisi de hemen evleneceğim ve hemen çocuk sahibi olacağım dedim. Ve bir öğretmenle evleneceğim dedim. Bunların hepsi ben lise son sınıfta okurken yerleşmişti.
1: Ve oldum.
0: Hakikaten mezun oldum. İmtihanlarına girdim. O zaman merkez sistem falan yok. İmtihanlarına girdim. Akademiyi kazandım. Daha sonra bir öğretmen hanımla tanıştım. Hala eşim olan hanımefendiyle tanıştım. 22 yaşında baba oldum. Hala ve bütün o şeylerim devam etti. Yani akademide derslere gittiğimiz zaman çocuğumla gidiyordum. Bahar'la büyük kızımla gidiyordum.

0: İkinci sınıftayım daha.
1: Vay.
0: Sanat tarihi öğretmenimiz vardı, Nermin Hanım. Allah rahmet eylesin, herhalde rahmetli olmuştur. Alırdı Bahar'ı kucağına, ondan ders anlatırdı falan. Yani böyle tuhaf tuhaf şeyler yaptı.
2: Ama demek ki isteyince her şey oluyor bu, evet. Aslında onun da kanıtı.
0: Çok şükür. Sadece çok şükür. Şimdiki tek istediğim ne olabilir?
1: Torun.
0: Hayır, torun var.
1: Tamam.
0: Var. Ne olabilir? Abi dizisinin reyting aldı.
1: O da ilk bölümde aldı, tamam.
0: Çok şükür. Ona da çok.
1: Halen hayat enerjiniz falan şey var. Yani bu iş bitmez herhalde ya. 80 yılda olsa.
0: Yani
1: ben orada olacağım.
0: Allah sağlık verdikçe ben hiç boş durmuyorum. 10 yaşımdan beri çalışıyorum. Yani
1: maşallah.
0: Öyle çalışıyorum, böyle çalışıyorum. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum bilmem ne, ama hiç durmadım. Durunca yaşlanırım gibi geliyor bana.
1: Evet, bence de.
2: Seyirci de sizi çok seviyor,
1: o yüzden,
2: zaten.
1: O yüzden de hep gençlerle sizi oynatıyorlar. Süper oluyor.
0: Bir de gençlere sormak lazım.
1: Ya, yok, onlar da mutludur ya.
3: Sağ olun, bize düşmez ha.
0: Canımsınız benim. Canımsınız. Evet.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Zor gülüyorlar.
2: Hayır, niye şahane, böyle? Şahane bir jenerikle açıldı böyle 90'lar falan böyle şeyler, televizyonlar, eski televizyon, sonra birdenbire bir hüzünlendik. Elinize
0: üzüldük.
2: Sağlık,
1: teşekkür ederiz. Her duyguyu yaşıyoruz.
2: Birdenbire.
0: Tam böyle Yonca Evcimik dans edecek gibi derken bağladık.
1: Evet. Hoş geldiniz. İki sevdiğimiz sanatçı karşımızda. Çok
0: teşekkür
1: mutluyuz.
0: Teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
3: Evet Yonca'cığım, ne yapıyorsun? Yaşlanmayan bir görüntü.
1: Hiç değişmiyor gerçekten.
2: Vallahi dondurdum kendimi.
0: Süper, harika.
2: Ne yapayım? Çok çalışıyorum. Yoğun çalıştım, evet. Aslında son bir 2 senedir falan. İşte en son bir tane bir gösterimiz hazırladık, onu çıkardık. Zaten 2 senedir çalışıyorduk üstünde. Yonca'nın 90'lar ekspresi diye. Artık o da çıktı. Ben rahatladım. Yani yeni yeni dinleniyorum. Yani ciddi yorgunluk ama güzel bir yorgunluk.
3: Evet, çok iyi oldu. 90'lar ekspresi. Nasıl doğdu?
2: Yani aslında
3: çünkü sen 90'ların sanatçısı oldun.
2: Yani uzun zamandan beri zaten hep var benim aklımda. Ciddi bir müzikal geçmişim olduğu için işte konservatuvar, arkasından müzikaller falan. İşte 90'lardan itibaren müzik. Bütün bunların harmanlandığı genel bir şey hayalimde vardı. Kariyerimin belli bir döneminde böyle bir şey yapayım diye. Epeydir de düşünüyordum. 2 senedir de üstünde çalışıyorum. Aslında 45. yıl diye geçiyor ama 2 sene önceydi 45. Hmm. yıl. 2 sene önce başlayınca 47 olduk, farkında değiliz yani durumun. Ondan sonra bu seneye nasipmiş işte. Oldu, çıkardık sonunda. Çok içime sinen, çok istediğim gibi bir proje oldu.
3: İlgi de büyük oldu.
2: Çok şahane oldu, çok güzel oldu. Çok
1: her şey de sana ait. Yönetiyorsun, prodüktörlük,
2: her
1: sahne
2: şey,
1: tasarımı.
2: Yapım, her şey bana ait. Çünkü benim hayalim. Yani benim istediğim gibi olmalı. Hani bir ara bir çalışmalarımız oldu böyle, başka bir yerde olsun mu ama orası değil de şöyle olsun dedikleri zaman ben bir burkuldum. Çünkü o değil yani. Benim yapmak istediğim böyle bir şey. Onun için 2 sene gecikti zaten. Dolayısıyla ben kendi istediğim gibi bir şeyi hayata geçirmiş oldum.
1: Bir zaman tüneline geçiyor muyuz?
2: Hem de nasıl. Çok güzel oldu. İnşallah izlersiniz gelip.
1: İnşallah.
3: Nerede?
2: Şimdi 2 tane bir şey yaptık biz, premier gibi. Bir şekhanede yaptık. Ertesi günde Leyla Gencer'de yaptık. Bir görmek istedik kendimizi, ne yapıyoruz diye, sahne üstünde dekorlu falan. Şimdi bundan sonrası artık açık havalara çünkü
3: yazın.
2: Tabii. Yani kapalı yerde zaten 1 saat yapalım dedik. 100 dakika olsun dediler de tek perde. 120'den aşağı inemedik.
3: Harbi olur, Antalya olur, İzmir olur, Bursa olur.
2: Olabilir tabii. Aynen öyle.
3: Çok oraya güzel doğru oluyor. Yazın şimdi açık havalarda oynamak çok keyifli oluyor.
2: Evet, evet, evet.
3: Öyle duygusu da çok güzel oluyor. İzleyicinin o tatlı böyle eğlenmeye gelmiş hali sana da geçiyor. Efil efil, çekirdek çıtlayarak.
2: Hakikaten efil efil.
3: Gerçekten efil efil, keyifli oluyor.

0: Ama tek kişilik gösteri biraz zor değil mi?
1: Yani yok yani
0: koca sahnede tek başına.
1: İşin neyse çalışırsan her şey kolay olur.
0: Dolduruyorsunuz zaten bir şekilde. Siz de araya şovlar mavlar bir şeyler katıyorsunuz öyle bir açık havada olduğu zaman.
1: Yani sahnede prodüksiyonu tabii göstermek gerekiyor. Gelen izleyiciye bir prodüksiyon göstermek gerekiyor. Benim şimdiki oyunla ilgili ise bende ledler var. Zihnimin ya bir yeni oyun ben evet. Yeni bir oyun yaptım. Sormuyorsunuz mu?
2: Soruyoruz.
3: Biz de sinirli konuşacağız.
1: Çok tatlı bir hikaye.
2: Ama finalde biraz
1: finalde
2: üzüyor.
1: Finalde üzüyor az biraz. Güzel bir tiyatro oyunu hazırladık. Ben yazdım.
0: Hayır. Senin hikayen mi? Öz hikayen.
1: Çok uzağa gitmedim. Çok uzağa gitmedim. Ama çok yakında da değilim. Yani bak senin hikayen bile olabilir içinde. Biz de seninle eski tanışıyoruz.
0: Evet onu diyecektim.
1: Sağdan soldan da ağlıyorum tabii ki hikayeyi. Yani tamam. Bir erkek kadın erkek hikayesi anlatıyorum. Tabii çok ki güzel. Kendimden anlattığım şeyler var ama duygularını baz alıyorum. Senin başından da güzel bir hikaye geçmişse neden orada olmasın yani hikaye hepimizindir.
2: Evde şarkıyla cevap veriyor musun peki sen de? Oluyor
1: ya
2: mu?
1: Ya şarkılı şey? Şimdi ona da sürpriz yapıyorum. Ailen ilk defa bu akşam izleyecek oyunu. Şarkıları bir tanesini dinledi, diğerlerini dinlemedi. Ona böyle güzel bir sürpriz olacak bu akşam.
2: Güzel.
1: Umarım beğenir. Beğenmezsem benden haber alamazsanız. Hanım oyunu beğenmemiştir. En son Bursa mahalledeydik, oynuyorduk. 11 gibi falan bitmiştir oyun. İzimi sürün.
0: Peki Alper direkt şey dedin değil mi? Bu kadar güzel anlattın ki şimdi bunu ancak şarkıyı ben şimdi kime anlatayım da bana bu üretsin. En azından ben kendim yapayım da içim rahat etsin modunda girdim.
1: Ya duygu şimdi şimdi oyundaki adam zaten bunu bir gereç olarak kullanıyor ama bir iş yaparken dedi ya ben kendim yapmadığım zaman rahatsız oluyorum diye. Aynen. Bende de OKB var. OKB de zaten her şeyi kendi yapmasıyla ilgili kendini bol bol yoran bir rahatsızlık diyeyim. Ben ona ne diyeceğimi bilemedim. Daha kolay oluyor, daha hızlı oluyor. Buradaki amaç tamamen şey, bu yazdığım işin duygusunu anlatabilmek için benim yazdığım sözler olması gerekiyor. Şu anda işte mastering'de bile 4. tur dönüyor. Yok daha duygusu alttan olsun. Yok piyano daha piyano olsun. Yaylılar şöyle gelsin. Başka birinin yorumundan ziyade ben o adamı anlatmak için çok irdeliyorum onu. Çok şey irdeliyorum diyorum. Didikliyorum özür dilerim. O yüzden yapmak daha kolay oluyor.
2: Çok normalde şarkı söylemeyi seviyor musun?
1: Yok. Öyle de sevmem açıkçası. Ama dediğim gibi olur yani şöyle bu da gelişti. Bir ilk Şen Yuva'da biz başladık. Şen Yuva diye bir dizi yapıyorduk. Onun her bölüm kız tavlamak için piyanist şantör birini oynuyordum. Ben kız tavlamak için kızları besteleyen bir Nurettin Şen Yuva diye birini oynuyordum. Her bölüme 20 bir tane yaptım. 20 tane beste çıktı. Güzel de oldu. Kendini de iyi ifade ettiği için tekrar altını çiziyorum. Sonra tabii bunları böyle yapmak için MESAM'a kaydolman gerekiyor. Bir baktım ki ben MESAM'a kaydolmuşum filan derken.
4: Oradan paralar geliyor falan.
1: Tabii. 3 ayda bir 750 TL geliyor oradan. Ondan sonra Olur Olur'a yaptık. İşte Selçuk Aydemir'in filmine yaptık. Ama bu dediğim gibi konuyu, hikaye anlatımını desteklemek amaçtı. Güzel oldu. Ben beğeniyorum. Yaptığım işleri de seviyorum açıkçası. Bence bu şarkılar da güzel oldu. Bir yandan Ayla Çelik bana çok büyük bir destek verdi. Benim sınıf arkadaşımdır Ayla. Bir telefonla geldi düet yaptık. Hayallerimde diye bir bestemiz
0: var. Sen işi büyütmüşsün bayağı yakında kesin.
1: Gitarları Gökhan Türkmen çaldı. Ama çevrem iyi şekerim. Yonca beni çağırsa ben gitmeyeceğim mi? Yani. Aynen. Yani bir derdin olduğunda etrafında da yaş aldıktan sonra eşin dostun artık duayenlerle dolu. İşte Gökhan'a ya ne yapsam dediğinde adam stüdyosunu vakfediyor sana.
0: Çok
1: sağ olsun. Teşekkür ederim buradan. Ayla da bir telefonla geldi. O kadar da güzel böyle sesimiz de uydu. Güzel bir iş çıktı. Vallahi heyecanlıyım. Şarkılarla ilgili ayrı heyecanlıyım. İşle ilgili ayrı heyecanlıyım.
2: Çok
1: konuştum ben ya.
4: Tiyatronun biraz soundtrack'ini falan yapacak mısınız? Böyle hani
1: Spotify'a koyarız.
4: Koyarsınız.
2: Ben bu arada Alper Kura hayranıyım. Daha önce iki gösterisini izlemiş biri olarak
1: biliyorum,
2: söylüyorum.
1: Hatırlıyorum. Siz solda oturuyordunuz.
2: Evet. Eğer izlemeyen varsa çok şey kaçırmış demektir. Bence mutlaka gel.

0: Ermeniler bu
1: Sen
0: oyuna.
1: şey kadın erkek hikayesi anlatıyorum yine.
0: Evet.
1: Orta blokta Oo. Bak tam senin seveceğin bir şey oldu bu.
2: Orta blok yeri de belirliyor. Allah Allah. Ben de 90'ları seviyorum, ben de geleceğim.
3: Tabii sana. Lütfen çok
2: eğlenceli. 90'lara gelirsek 90'ların büyüsü nedir? Yani bitmeyen bir 90'lar.
3: Aa vallahi onu işte biz yıllardan beri biz de bir merak ediyoruz aslında. Ama geri dönüp baktığın zaman işte daha analog, dijital yok. Daha samimi besteler, samimi sözler, hatta o zamanlar sağlam yargılanmıştı benim söylediğim şarkıların sözleri, yani bizden daha büyükler tarafından böyle şarkı sözü mü olur, onlar geçici kalıcı değil falan. Aradan yani 36 sene falan geçmiş, hala söylüyoruz yani. Evet. Hele şimdiki sözlerin yanında iyice naif kaldı. Ama bu bir şey tabii, çark dönüyor dünyada. Aynen. Da böyle. O dönem sadece müzikle ilgili değil bence. 90'lardaki her türlü hayat şartı, ekonomiyi, belki de daha mutlu bir zamanlardı. Bu ben unutmuyorum, aboneye çıkardığımda ciddi oranda bir arabesk furyası vardı. Yani böyle bir kalp kırıklığı, insanlarda hep böyle bir kötümser bir hava. Oradan bu abone gibi, yani popa diyeyim geçişimiz, farklı bir havaya büründü her şey. Daha pozitif gözükmeye başladı insanlar. Ama sadece müzikle değil, dediğim gibi. Her türlü şartlar bir arada güzel oldu herhalde ki o yıllar unutulmayacak.
2: O dünyada da öyle yani, Michael Jackson'lar, Madonna'lar, yani evet. Yani şu anda yeni sanatçıları saymaya kalksak dünyada herhalde evet. 10 tane çıkmaz diye düşünüyorum.
3: Vallahi evet, dünyada da
2: çıksa
3: zaten
2: popüler, vardır da yani çok popüler
3: tabii,
2: anlamında.
3: 90'lara şey. Ciddi bir dönüş var dünyada da, hatta 80'lere kaymaya başladı.
2: Değil mi, o kadar yani.
3: Evet.
0: Ama aboneyle de çok farklı bir şey olmuştu. Yani giyim tarzı değişti insanların. Herkes taklit.
3: Kendime benzettim herkese.
0: Evet, herkes o şarkıyı taklit etmeye, dans etmeye başlamıştı. Evet. Bayağı bir değişiklik oldu
3: i̇şte,
0: aslında.
3: Bayağı bir ihtiyaç varmış aslında demek ki böyle bir şeye. Yani ben çok gene o dönemde hayal ettim. Yıllarca müzikallerde çalıştım, dans ettim, şarkı söyledim, tiyatro yaptım. Ve bunları kendim sahne üzerinde yapmak üzere kendimi hazırladım bir anlamda. Ve 90'da da aboneyle beraber zaten bunu yaptım. Yani İnsanlar anladığım kadarıyla bir farklılık bekliyorlarmış. Çünkü o zaman daha şey de yok biliyorsunuz, internet, o dünyayı falan izleyemiyoruz yani çok fazla. Dolayısıyla bir yenilik, güzel bir aşk, bir enerji, işte Türkçe sözlü hafif müzik ve aranjman müzik değil de pop müziğe bir dönüş oldu. İşte dansçılar, koreografi, değişik sanatlar, müzikler, şarkı sözleri falan, başka bir dünyaya açıldı pencere.
1: O koreografiyi hatırlamayan yoktur şu anda. Evet. Millet derece.
3: Evet.
1: Yani bir Michael Jackson hatırlarım, bir
3: de bu
1: bir
3: kadar
1: seni hatırlarım. Yani bak enteresan.
3: Bravo işte bu.
1: Yani koreografiyi herkesin biliyor olması çok
3: çok acayip,
1: çok acayip
3: evet,
1: bir
3: evet.
1: şey.
3: Ondan sonra iki, yani o dönemdeki bir sürü şey, Bandıra Bandıra'nın da zaten koreografisini biliyorsundur eminim. Evet. Sonraki bir jenerasyon 2016'da 8-15 vapuru.
1: Evet.
3: O zaten Türkiye'nin ilk single'ıydı. Sonra 2015-2016'larda bir tane Haydi Sallayalım Dünyayı diye bir şarkı yaptım ben. Onun da dansı var. Yıllar sonra onun aslında hit olduğunu anladım, öğrendim. Yani bir anda bir konserde herkes söylemeye başlayınca, bir dakika ya bu hani öteki, yani zaman içinde duymuyorsun, hissetmiyorsun bunu. O zamanlar her şeyi duyuyorduk. Ama yıllar geçtikçe o eskisi gibi gürlemediğini düşünüyorsunuz ama aslında kendi içinde yerini bulmuş şarkı. Öyle yani, dansıyla şarkısıyla devam ediyor her şey.
2: Şimdiki şovları, sahne şovlarını beğeniyor musun?
3: Ya şimdi şöyle bir şey var. Şov derken neyi kastediyorsun?
2: Yani senin zamanda yaptıklarının benzerlerini yapmaya çalışıyorlar ama bir o kadar etkili
3: yapan
2: olmuyor.
3: Yapan var. Hatta şöyle, ya dünyayı da artık çok net gördüğümüz için dünyadaki örneklerin bir başka versiyonu gibi görüyoruz. Onun için hani beni o kadar belki heyecanlandırmıyor ama yeni seyreden insanları heyecanlandırıyor olabilir. Dans eden, dansa emek vererek gerçekten şov yapan Edis var mesela. Gayet de başarılı. Kaldı ki ben Hadise'yi de çok beğeniyorum o anlamda. İrem desen çalışıyor yapıyor bir şeyler falan. Yeni jenerasyondan insanlardan bak ya, onlar da artık yeni jenerasyon değil. Onların bile onlar bile eski oldular. Ama şov anlamında yani koreografik dans, dansçılar ortaya koyduğunuz bir tiyatral bir etkinlik gibi bir şey yapılmıyor zaten çok fazla. Buna müzikal deniyor. Müzikaller benim bildiğim Hollywood'daki, Hollywood diyorum, Broadway'deki gibi, İngiltere'deki gibi. Yani her şey canlı oluyor sahnede müzikal dediğin zaman. Orkestra zaten sahnenin altında. ve tamamen her şey canlı. Bize öyle bir şey çok zor.
2: Çok zor.
3: Zaten maddi olarak bunu karşılayamazsın. Dolayısıyla onun için ben zaten müzikal

0: demek istemedi. Onun için kamera show demek istedim ki hani yerini hakkını bulsun iş diye. Nereden şey ettik biz bu konuyu?
1: Nereden ettim biliyoruz. Bir yandan şeyi düşündüm de
2: oradan. Dans koreografi üzerinden gittik. Ben şeyi de merak ediyorum.
0: Çok niye bu kadar gördüm. 90'lar oldu falan gibi ya da beğeniyor
2: musun? Konu 90'lar ekstresi.
0: Evet yeni. Hayır,
1: albüm
0: yeni,
1: yaptın ya kız.
0: Albüm yaptın.
1: 90'lar.
0: Hayır yeni şovları beğeniyor musun dediğinde konu oradan dağıldı
1: evet,
0: zaten.
1: Evet aynen.
0: Onun için hani şov denildiği zaman sahnedeki sadece led ekran ve o şahane ışıklar olarak görmüyorum ben.
1: Jennifer Lopez'in sahnesi.
0: O şahane canım. Ben gene Türkiye bazlı konuşuyorum. Dünyayı değil tabii ki. Evet. Ama bizde artık o da şov gibi gözüküyor. Yani şahane bir kocaman sahne. Işıklar cayır cayır bir şeyler patlıyor. Arkada da led var. Bana göre bu şov değil. Bu hakikaten şahane bir sahne düzeni. Evet. Ama şov demek onun üzerinde her şeyin bir arada olması anlamına geliyor benim için.
1: Sen doğru. Koreografini kendin yapıyorsun.
0: Vallahi aslında yıllardan beri aboneden beri var olan bir oturmuş zaten şeyimiz var. Değiştiremiyoruz evet. Onu. Çünkü herkes onu görmek istiyor aslında. Evet. O dönemden beri de biz hep dansçı arkadaşlarımla birlikte yapıyoruz. Kimisini ben, kimisini onlar ya da hep beraber kolektif bir çalışma yapıyoruz.
1: Bu
0: hep
1: diğer, beraber yapıyoruz. Diğer beğendiğin koreograflar mesela öyle star bir koreograf var mı? Mesela ismini zikredebileceğimiz yoksa herkesin kendi ekolü, kendi üslubu mu var?
0: Var mı?
1: Senin çünkü
0: öyle.
1: Çok farklı, unik bir üslubun
0: çünkü
1: var ya.
0: Çünkü ben müzikallerden gelmeyeyim. Bir de klasik mezunuyum ben. Klasik bale mezunuyum. Mimar Sinan. Dolayısıyla daha yatkının müzikal danslarına ve koreografisine. Yani müzikal danslar şu anki street dansı çok birbirinden ayırmak lazım. Yani benim şu anki dansçı arkadaşlarımın bazen yaptığı koreografileri ben ayak uyduramıyorum. Hı-hı. Klasikçi olduğum için. Çok zorlanıyorum. O başka bir kafa, bu başka bir kafa aslında. Ama yeni jenerasyonda çok başarılı koreograflar var. Hatta bunların birçoğu da bizim dans yarışmamızdan çıkma arkadaşlarımız. Onlar okullar falan açtılar aslında. Evet. Çok yetenekliler gerçekten.
3: Bir dönem çok taklit edildin. Hala taklit edildiğini düşünüyor musun?
0: Taklit edildiğimi? Evet. Vallahi artık o kadar yıllar geçti ki taklit değil ama benzer olabilir. İnsanlar örnek alabilir ki hepimiz dünyadan da örnek alıyoruz zaten. Ama taklit edilse de o dönemin tadıyla bu dönemin tadı çok farklı. Yani şimdiki mesela bakıyorum arkadaşlarımızın tatlı tatlı kızlar giydiği kıyafetler eleştiriliyor, sahne hareketleri eleştiriliyor. Ama ben zamanında onların 10 misli daha farklısını yapmışım. Hiçbir zaman öyle eleştiriler almadık, öyle o gözlerle bakılmadı. Yani bir başka bir şeye evrildi iş. Onun için ben adlandıramıyorum neyin ne olduğunu. Onun için diyemem ki taklit. Gibi. Bilemiyorum bu ne niye öyle yani. Zihniyet, niyet gibi.
1: Alper'cim sen geçen geldiğinde konuşmuştuk, bir ara verdin Güldür Güldür'e veya bütün projelere.
2: Aradayım.
1: Çıktığın abi. Yolculuktan arası. Memnun musun?
2: Kurender şu anda. Aradayım şu anda, esiyor biraz. Yolculuktan memnunum. Güzel bir soru, zor da bir soru. Çünkü çok özlüyorum. Arkadaşlarımı çok özlüyorum. Benim sevdiğim birkaç tipleme var.
1: Mine minyalayı tiplemesi var.
2: Başka birkaç tane daha var. Onlar da yaşasın istiyorum bir taraftan. Arada dönüp onları oynamak istiyorum açıkçası. Kulis de çok tatlı. Arada gidiyorum zaten. Eşim de orada oynuyor Aylin. Evet. Sürekli kulis, sürekli demeyeyim de iki ayda bir kuliste vakit geçirmeyi seviyorum. 10 yıllık 15 yıllık yeah. Dostluklar onlar.
1: Çok güzel.
2: Oyuncu arkadaşlarımı çok seviyorum.
0: Bir de öyle büyük bir gruba alışınca çok zor ya. Yalnız
2: şimdi
0: olmak.
2: Güldür Güldür'deki yoğunlukta onun hakkını verebilmek için sadece oraya fokus olmak biraz gerekiyor. Çünkü yazarlarımıza da Allah sabır versin, şey versin, güç versin. Haftada 7 tane skeç yazmak zorunda. 7 enteresan konu bulmak zorunda. Oyuncu her hafta 3 tane tip bulmak zorunda. Kaç tane bulacaksın? Yani devam tiplerini devam ettirirsin de sürekli gözün açık olmalı. Çekim yapmadığın zaman sokakta olman lazım. İşte o minibüse binmen lazım, kahveye gitmen lazım. Enteresan birini buldun mu? Hmm. Yani sürekli beslenmen lazım. Lansın. Her hafta bir challenge o.
0: Tabii.
2: Ve bunun turnesi de var, çekimi de var. Ya onlar çok kolay. O işin mühendis şey kısmı, özür dilerim, işçilik kısmı çok kolay. Ve en keyiflisi gidip turnede insanlarla birlikte bir şey paylaşmak harika. Seviliyor da. O da çok muhteşem. Ama onu insanları aldatmadan, hakkını vererek güzel tipler bulmak, o emeği vermek tam zamanlı bir iş. Biraz daha başka bir şeyler daha yapayım, ben bakarım.
4: Çok güzel.
2: Ben böyle bir gidip geliyorum. Hayır, bu arada geliyorum.
4: Yani hayranım bu durumuna. Akan bir şey var. Normal giden bir şey var. Risk alıp tek başına bir yola çıkmak da var. Yani ve tek kişilik gösteriyle. Yani bir film için ayrılmadın, bir uzun soluklu bir dizi için ayrılmadın. Yani tek şey. O yüzden de bu soruyu sormak isterim ve gayet de iyi gidiyor.
2: Teşekkür ederim. Çok güzel gidiyor. Yani ben çok mutluyum. Şükürler olsun. Bir yandan da çok emek veriyorum. Ona da güveniyorum. Yani o verdiğin emeğin karşılığını alır insan ya. Tiyatro oyununda da alıyorsun. Bundan önce bir tane Cam Sehpa çektik. Can Evrenol çekti. Bir film. İşte Meksika'dan en iyi erkek oyuncu ödülü aldım. Ay, mesela. Güzel. Yani bu da çok tatlı.
4: Ne güzel.
2: Bir hiç hayatıma gitmem.
4: Gittin aldın mı?
2: Getirdiler.
4: Niye?
2: Meksika'da olaylar vardı.
4: O döneme denk
2: tam,
4: geldi.
2: Tam ben aldım diye karıştı. Bu kele mi verdiniz diye. Olur mu falan oldu. O da değişik bir işti. Komedi değildi. Dramatik bir yapı. Biraz da gerilim filmi. O da dönüyor şimdi festivallerde. Bir yandan öyle işler de yapıyorum.
4: Ne güzel.
2: Keyifliyiz ya.
0: Çocuk hayatta zaten istediğimizi yapmayacağız da ne yapacağız.
4: Yani. Ne güzel. Zenginlik böyle bir şey.
0: Tabii ya. Aynen öyle.
4: Oyunculukla ilgili projem var mı?
0: Oyunculukla ilgili proje aslında Çılgın Bediş film olsun isteniyor. Eğer
4: evet, güzel.
0: Çizeri Özler Ögrü'ye ulaşılabilirse isteniyor yapılması. onu bir bekliyoruz. Onun dışında zaten benim hazırlamış olduğum 90'lar ekspresinin içinde müzikallerden bir takım benim oynadığım bölümleri sahne üstünde de canlandırıyoruz zaten. Onun dışında bir şey olur hoşumuza giden gene yaparız tabii. Ama salt oyunculukla ilgili ben zaten işte diyorum, beni dünyanın en büyük sahnesine tek başıma çıkarı çıkmam ben. Yani bana bir anlamı yok. Hiç zevk almıyorum böyle bir şeyden. Ben hepsini aynı anda sahne üzerinde yapayım istiyorum. Dans edeyim, şarkı söyleyeyim, oyunculuk yapayım. Benim olayım bu.
3: Çocuklarıyla gelen yani, var mı?
2: Dans edeyim, var. Oynayayım, şarkı söyleyeyim.
3: Daha ne olsun?
2: Daha ne yapacaksın yani?
0: Yani işte onun için zaten böyle bir şey hazırladım. Kendi istediğim gibi olsun diye. Var çocuklarıyla da gelen tabii. Bir de genel olarak sahnenin rengi, dekor falan bayağı çocuklar için de çok cazip. Ha bu arada yeni jenerasyon mesela 90'ları biliyor, şarkılarımızı söylüyor. Yine ilkokul 1. sınıf, 2. sınıf sene sonu gösterilerinde bizim şarkılarımızı da yapıyor. Evet. Dolayısıyla onlar da gelip aslında merak ettikleri anne babalarından onlara akan gelen 90'lar ruhunu yaşayabilirler yani.
3: Çılgın Bediş diyen oluyor mu?
0: Tabii ki oluyor. Tabii ki. Yani bu arada Çılgın Bediş sürekli YouTube'da dönüyor.
3: Evet.
0: Ondan sonra arada sırada bana bir sinirleniyorlar. Kardeşim çok dramatik bir sonuna bitti. İşte gittiğiniz ev patladı. O kadar üzüldük biz, Bediş öldü diye falan. Halbuki öyle bir şey yok tabii. Ama ne olduğunu da bilmiyoruz. Öyledir ya, yıl sonunda bırakırsın ki seneye heyecanlı bir şeyler olsun da devam edilsin. Ama tabii yapım ve kanal anlaşamadığı için biz patladık.
2: En son patladığınızda mı kaldınız?
0: Patladığımızda kaldık.
2: Hala orada. garip olmuş. Üzücü evet. Olmuş o ya.
0: Çocuklar perişan oldu diye.
3: Vallahi.
2: Enkaz
0: travma altında. Büyük.
3: Belki şimdi bu filmi çektikten sonra onların da gönlünü alırsınız.
0: Olabilir. Bulursak inşallah kadın.
3: İnşallah. Sihirli annem gibi bir şey olabilir o da.
0: Zaten oradan yürüdü bence zaten. Parlak yapmak istiyor.
4: Ya tamam, o zaman kesin orada.
3: Kesin oldu.
0: Ne bulursa.
2: Polat mı istiyor?
0: Evet.
2: Tamam. Eylül'de izliyoruz.
0: Yani
2: filmi de çıkar onun.
4: Zaten filmin.
2: Film mi? Yok, aynı zamanda müzikal demedin mi?
0: Ben yok demedim, olarak... hayır.
4: Film, direkt film.
2: Aa, direkt film, müzikal beraber
0: olabilir.
2: Gider.
0: Evet. Bakalım işte kısmet.
4: Yıllarca çok cesur ve korkusuz, özellikle ilk başta çıktığında hep öyleydin. Cesur, burnun dikine gittin çok. Ve hep kazandın. Peki hiç kazık yedin mi?
0: Oho, dünya kadar yemişimdir. Yani çok spesifik öyle hatırladım, şundan yedim, bundan yedim değil. Zaten ben onu anlayacak bir tip de değilim. O anda anlamıyorum da sonra anlıyorum ben. Allah Allah, ne güzel gidiyordu, burada böyle bir şey oldu falan. Kısmet, kader öyle olması gerekti falan deyip daha sonraki zamanda, gelecek zamanda bunun aslında öyle olmadığını, aslında bambaşka hikayeler döndüğünü duyduğum da oldu. Ama yani hayat böyle, çok bir şey yok.
4: Bugün 91'e tekrar geri dönsen aynı Yonca gibi davranır mıydın yoksa?
0: Kesin davranırdım. Ya o aynı soruyu hep şöyle soruyorlar mesela. Şu anda seslenebilsen 90'daki Yonca'ya ne yapayım? Yürü be kızım derim. Yürü

0: Helal olsun. Aynen böyle devam et. Hatta daha korkusuz olurdum herhalde şu anki aklım olsa. O zaman gene bir çekingenlik var, bir ne bileyim, biz o zamanlar daha kibardık falan, böyle bir saygılı. Derdim.
1: Hiç değişmiyorsun. Nedir bu işin sırrı? Yediğinden, içtiğinden mi? Pozitifliğinden mi?
2: Doktorun adını
0: yani,
2: ver.
0: Yani aslında ben uzaylıyım. çok da mod oldu bu aralar. Geldiler, gelecekler, buradayız zaten diye. Aslında bu genetik. Yani bunu biz ufak tefek, ailece ufak tefeyiz. Baba tarafım daha iri ama biz anne tarafıma çekmişiz. Ablam da ben de yaşımızı belli etmeyiz. Annem rahmetli hiç belli etmezdi zaten. Dolayısıyla hem ufak tefek olmak, hem kendim bildiğim bileli ilkokuldan bu yana dansla çok yakın ilgilenmek, konservatuvar klasik bale öğrencisi olmak, çok sağlam bir Adele altyapısı olması, çok küçük yaşlarda işte bu secret falan diyoruz ya, işte engellemek bilmem, ben onu zaten yapmışım. Sonradan anladık onları. Bütün hayallerimi istediğim gibi gerçekleştirip sevdiğim bir işi yapıyor olmak. Ve bu başarıyla da mutlu olmak. Onun için benim hani aynada gördüğüm Yonca ile pek derdim yok. Çok gerekirse bir şeyler yaptırıyorum. Meraklıyım her kadın gibi. En çok da bizim hakkımız yani. Komşu Melahat teyze de yaptırıyor abi. Ben niye yaptırmayayım yani? Bir de ben bunu söylüyorum hani insanlara. Arada. Bütün bunlar kazançlar tabii. Önce Allah vergisi, ondan sonra da mutlulukla eşdeğer olduğunu düşünüyorum biraz da. Yaptığın işi, sevdiğin işi yapıyor olmak, hayata pozitif bakıyor olmak. Kendim bildim bileli Pollyanna gibiyim. Yani artık affedersiniz salaklık derecesinde yani, hani Pollyanna. Hani bu kadar da olmaz dedikleri oluyor. Ama ben hala bu saf halimle o beni besliyor herhalde böyle diye düşünüyorum.
3: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Rica ediyoruz.
3: Ayağınıza sağlık.
2: Bizi yine çağırdınız. Sağlık. Yine mutlu ettiniz.
3: Her zaman.
1: Her zaman.
3: Her zaman. İkiniz için de bu kapı her zaman. Geçerken de uğrayın.

Sabah Borsa İstanbul. Öğleden sonra Amerikan borsaları. Hisse denince BTC Türk Hisse. Hemen gel. Borsa İstanbul'da 0 komisyonla, Amerikan borsalarında ise 0,5 dolardan başlayan komisyonlarla yatırıma başla.

0: buradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Sabah Borsa İstanbul. Öğleden sonra Amerikan borsaları. Hisse denince BTC Türk Hisse. Hemen gel. Borsa İstanbul'da 0 komisyonla, Amerikan borsalarında ise 0,5 dolardan başlayan komisyonlarla yatırıma başla.
5: Ev bakıyorsun. Peki fiyatından emin misin? Emlakçı'ya tek-

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız?
1: İyiyiz. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz.
1: Ben çok heyecanlandım bir anda ya.
0: Niye?
1: Niye öyle oldu? Aa, evet.
0: 5 sezondur çok sizin çağırıyoruz. Belki ondan olabilir mi?
1: Olabilir. Kavuştuk sonunda.
0: Evet, süper. Kraliçe ve kralı ağırlıyoruz bugün. Harika. Evet, ortak noktanızdan başlayalım. Şu anda aynı dizidesiniz.
1: Evet.
0: Personadasınız. Bir oradan girelim konuya, sonra konuları açıp bir sürü konuşacağımız konu var yani. Evet, senden başlayalım.
1: Benden başlayalım.
0: Lütfen.
1: Vallahi çok güzel bir iş yaptık. Çok bizi çok heyecanlandıran Yiğit Dağlı ile beraber. Ben de bugün karakterim gibi giyindim, evet. De biraz Burcu Türkoğlu.
0: Değişik bir senaryosu, değişik bir konusu var galiba, değil mi?
1: Evet.
0: Aynı mekanda geçiyor sürekli.
1: Evet, benim işin içinde yani öyle bir janrada olmamıştım şimdiye kadar. Benim için de enteresan bir deneyimdi. Set de öyle. Yani tek mekanda olduğu için bir süre sonra zaman algımız, zaman mevhumumuz tamamen kaybolmuştu.
2: Tek mekanda çekim yapmak bir oyuncu için zor mu?
3: Oyuncu için fark etmez. Yani sonuçta biz sahneye alışkın insanlarız ama şeyler çok tercih etmez. Ya da tercih ederse ister zamanını, görüntü yönetmeni, yönetmen. Çünkü bütün o dünyayı süslemen gerekiyor orada yani. Açık alanda değilsin, özel bir mekanda değilsin, tırnak içinde özel. O yüzden çok daha ön çalışması daha uzun olması gerekiyor. Burada keza öyleydi. Yani ön çalışması çekimden çok daha uzun olması gerekiyor. Hmm. Yani gelini hazırlamak çok daha uzun sürüyor. Düğün kısa sürüyor yani. O yüzden bizim gelin uzun zaman hazırlandı. 5-6 ay. Sonra da biz zaten 10 bölümü 30-35 çekim gününde çektik. Çok efektif bir süre o.
0: Evet.
3: Değme babayı hiç çekemez. Çünkü zor yani. 3,5 günde ortalama bölüm çekiyorsun. Evet, aynı mekan doğru ama o çok mekanmış gibi çekmek zorundasın tek mekanı.
0: inatçı bir karakter Yiğit. Egolu bir karakter Burcu.
1: Egolu diyemem.
0: Diyemez.
1: Yok.
2: Biraz öyle yansıyor mu izlerken?
1: Yani işini yapıyor aslında gibi geliyor bana. Şey demek istemiyorum işte, güçlü bir kadın karakter demek istemiyorum. Çünkü şeyden çok sıkıldım. Hep kadın karakterlerin önüne
0: güçlü
1: kelimesi getiriyorlar. Erkek karakterleri getirmiyorlar ya ama... bir ağırlığı olan, ekibin başında bir karakter ve o da belli bir sorumluluk getirdiği için belli sınırların olması gerekiyor aslında. O sınırları daha iyi çizdiği için de öyle geliyor olabilir ama ego ben diyemezdim.
0: İlk partnerliğiniz mi, daha önce oynadınız mı hiçbir yerde beraber?
1: İlk.
3: İlk.
0: Son mu?
1: Öyle bir... Asla. Konuşuyor. Hani ne konuşmuştuk, ne diyecektim?
3: Yok. Yok canım, kısmet. Yani şeyle çalışmak kolay ya, kız şeyle. Kolay çünkü yani çalışkan kız ve yetenekli kız, kolay. Luna Park gibi.
2: Luna Park gibi.
0: Benzetme güzeldi. İlk teklif Ebru Hanım'a gelmiş, doğru mu sizden önce?
3: Onu Ebru'ya sorarsın.
1: Öyle mi değil? Programda Ebru.
0: He?
1: Bir sonraki programda.
0: Bir sonraki
1: Ebru
0: programda Erdan geldi öyle dedi. Ebru sen öyle diyorsun diyelim. Evet, peki konusunu biraz açabiliyor muyuz personanın?
3: Tabii canım. Artık yayınlandı da.
1: Tamam. Evet.
3: Ha, değil mi? Komple yayınlandı.
1: Evet.
3: Yani konusu bir tane birim üretiliyor sıfırdan. Yeni bir birime karar veriyorlar ve o birim bugüne kadar alışılagelmiş birimlerin biraz daha farklı bir konsept olmasına karar veriyorlar. Ve bunun başına da Burcu Hanım'ı getiriyorlar. Burcu Hanım'ın da şartları var. Eğer tavsiyeleri diyelim, eğer ekibe bunları alırsanız daha sağlam çalışırız. Ama tabii tıpkı hayatta olduğu gibi genellikle sağlam çalışan, işlerinde sağlam olanların biraz marazları vardır. Burada da hakeza öyle. Çalışanlarının genellikle biraz arızalı karakterler oluyor. Drama olması için. Biz de drama işindeyiz.
2: Her karakterin de çok güzel hikayesi var. Yani değil mi? Şey, böyle oyunculuk şovu gibi aslında birazcık proje. Herkes ön plana çıkmış.
3: Ama işte en makbulü odur yani, çünkü herkese yani biraz hani zaman vermeniz, biraz alan açmanız gerekiyor. Dijitaller biraz o yüzden şey oldu, daha makbul oyuncu için. Çünkü ana akımda rüzgar nereye eserse demeyeceğim ama yoğunluk nereyse, beğeni nereye kayıyorsa biraz o yöne yönelir senaristi de yapımı da. Ama burada başı sonu belli olduğu için 8 hafta 10 hafta neyse daha herkes tercihlerinde ona göre yapıyor. Dijitalde özellikle TRT tabii de son zamanlarda daha çok bir aktif durum var.
2: Burcu da şey, ilginç bir karakter, sorgu biriminin başında. Ya bu aslında herkesin çok merak ettiği bir şey, öyle değil mi?
1: Öyledir.
0: Kendini öyle düşünebiliyor musun?
1: Düşünemiyorum.
0: Ben de düşünemiyorum.
3: Merak ettim diyeceksin.
2: Ama yakışmış.
0: Çok naif bir karakter. Evet. Biraz sert olmak gerekiyor. Yani.
1: Evet ya, ben bir de çok anksiyetik bir tipim normalde. Mahvolurdum. Gerçekten öyle bir birimin başında olsaydım.
2: Nasıl bir çalışma yaptın öncesinde?
1: Hem birimin başındayım hem de adli psikoloğum. Benim cezaevlerinde çalışan adli psikolog bir arkadaşım var. Ondan yardım aldım. İşte araştırmalarımı yaptım da en çok şey zorladı. İlk birkaç bölüm çok fazla bedensel dilimi ve mimiklerimi kullanamamak. Çünkü en ufak bir mimikten, mikro mimikten bile anlaşılabildiği için herhangi bir şey. Çok kontrollü olman gerekiyor oynarken. En çok o zorlamıştı.
0: Öyle bir arkadaşın olması da büyük tasarruf
1: evet,
0: herhalde.
1: Evet, benim çok garip arkadaşlarım var. Anlatırım size.
0: Güzel.
2: Sorgu odasında olsanız ilk kim çözülür?
1: Ben.
2: Kim al? Ha, öyle. Çok net oldu.
0: Çok evet. Asla çözülmez.
2: Evet.
0: Bence. Arnavutlar zor çözülür baba.
3: Değil mi?
0: Makedon mu Arnavut mu ediyorsun?
3: Makedonyalı Türk aslında. Yani biz Karaman göçmeniyiz. Çoğu Makedonyalı öyledir. Çoğu Balkanlı öyledir. Rumeli öyledir. %90'a yakını. Ama tabii zamanla orada işte Arnavut'ta Boşnak'la evlenmeler olmuş. Karışık bir durum oradaki. Rumeli'deki. Güzelliği de orada.
0: Evet evet.
3: Yani ailede Boşnak da var. Arnavut da var.
0: Köfteleriniz ve börekleriniz efsane.
3: Evet, güzeldir. Güzel. Hamur işi et bizden sorulur.
0: Kesinlikle. Her yer yemyeşil. Çok güzel.
2: Yıllar önce gittim ben de. Yediğim yemeği unutmuyorum hala. Ya acaba dedim, bize özel mi yapıldı böyle? Gerçekten her yerde mi bu kadar güzel yemekler?
3: Size de özel yapılmıştır ama güzeldir. Üsküp'e mi gittiniz?
2: Evet.
3: Güzeldir yani. Memleketin diye değil ama güzeldir. Hala bozulmadı yani, hem doğası, insanı da öyle diye düşünüyorum. Yani naiftir yani.
2: Çok sık gidip geliyorsunuz.
3: Şimdi ailem daha sık gelip gidiyor. Kız şey görmeye, annem torun görmeye, ama tabii hep bir ayağımız orada yani. Yavru vatan orası.
0: Arabayla gidilmesi de kolay bir yer. Arabayla gezilmesi de çok
3: evet,
0: güzel bir yer.
3: Evet, daha tatlı oluyor o zaman işte. Yunanlar kaptırdı, 5 saatte oradasın.
0: Tavsiye ederim.
1: Ben de Sivaslıyım falan. Biraz da beni kadar. Evet.
3: Memleketine sahip çıktın.
2: Gidip geliyor musun peki sen?
1: Yok.
2: Çünkü Antalya'da.
1: Yani benim anne tarafı, baba Antalya'da yaşıyor. Hı. Anne Nevşehir'de. Daha çok Antalya Nevşehir arası mekik.
2: Çünkü
1: yapıyorum.
2: Antalya'da doğmuşsun değil mi?
1: Sivas'ta doğdum.
2: Sivas'ta doğdun, Antalya'da yani, büyüdün o zaman.
1: Antalya'ya ikisi de öğretmen. Tayinleri çıkıyor. Antalya'ya gidiyorlar. Sonra beni doğurmak için tekrar Sivas'a gidiyorlar, çifte vatandaşlık verecekleri için. İnsanlar Amerika'ya gider, bizimkiler Sivas'a.
0: Sen bir Türkiye'lisin.
1: Evet.
2: Gerçekten öyle.
1: Çok. Aynen. Her sonra kırkım çıktıktan sonra tekrar Antalya'ya geri dönüyoruz.
0: Peki sen bu çifte vatandaşlık yüzünden bu kadar dil biliyorsun peki?
1: Evet. Sivasça ve Türkçe biliyorum.
2: Dili yatkınlığın varmış ama gerçekten.
1: Evet,
2: kaç dil biliyorsun?
1: Biraz. Yani kaç, ya aslında İngilizce çok iyi. Diğerlerini biraz biraz öğrenmeye çalışıyorum ama henüz bir şeyim yok orada. Forsum yok yani, şu kadar dil biliyorum diyemem henüz.
2: Var mı böyle bir çok ilginç bildiğin bir dil?
1: Bir ara şeye takmıştım, Yüzüklerin Efendisi'ndeki Elvish diline takmıştım.
0: İlginç ötesi yani.
3: Onu öğren bak, o ileride iş yapacak.
0: Değil mi?
3: O lazım o.
0: İç hesaplaşma yapıyor musunuz? İkinize de soruyorum.

0: senden başlayalım.
1: Eyvah. Benden başlayalım.
2: Tamam efendim, başlayalım. Sen düşün bu arada.
3: Her gün yapıyorsun be usta. Yani
2: artık... Yeni yıla girmeye gerek yok diyorsun.
3: Evet, yani her gün, yeni kısmet. Yani hayat devam ediyor. Yaşayacağız. Çalışacağız banyadayı yani. Çalışacağız. Mecburuz. Doğduysak yaşayacağız. Daha güzel günler için uğraşacağız. Hani evladı olan evladı için, olmayan kendi için, başka hayat için, herkes için, var olduğu için. Temennilerimiz değişmiyor. Sağlık, sıhhat. İşimizin, memleketimizin güzel durumda olması, işimizin güzel olması, bereketli olması, refah içinde olmamız. Hani o değişmeyen dogmatik ve güzel dualarımız, şükür ki varlar. Onun haricinde ekstradan da sana çok, ne derler, çok şahsi isteklerinde olabilir. Allah da herkesinkini kabul etsin yani.
2: Anladım. Ne güzel bir beklenti. Hayattan beklentin ne?
3: Vallahi çok şükür Allah'a, yani istediklerim oldu. Yani sevdiğim kadınla beraberim. Dünyanın en güzel meyvesini verdi bana. Hem en büyük hediye, hem en büyük sorumluluk. O yüzden hem cevval bir babayım ama hem de korkak bir babayım. Başrolü belli evin. Şükür ki de öyle. Yani her şey biraz da onun etrafında şekilleniyor.
2: Belki biraz şey, herkes şey diyecek ama özellikle bir kız babası olunca bir ekstra bir durum var.
3: Evet, belki evet, o var. O sıkça duyarsınız bunu, özellikle Türk erkeklerinden evet. Belki. Doğruymuş. Doğruymuş yani. Evlat evlattır tabii. O dünyanın en güzel yaratığı. En güzel hediyesi. Ama kız babası, kız prensesin babası olmak daha farklı hissettiriyor insana yani.
1: Diyalog daha farklı oluyor.
3: Daha farklı, daha yumuşak, daha biraz daha göze bakmalı, göze bakarak.
1: Göz biraz göze daha bakarak, duygusal.
3: Daha duygusal, daha yavaş ilerliyor. Daha 50 karede her şey. Daha 100 kare, 50 kare yani, biraz öyle o baba kız ilişkisi.
2: O kadar güzel şeyler yaptırıyor ki, biraz önce konuştuk. Çekimi yapılacak işi seçerken bile eve en yakın olan tabii. Set seçilecek.
3: Kesinlikle. Kesinlikle yani, çünkü şu an mesela öyle bir işteyim. Eve en yakın olması çok makbul benim için, kızım için de. Yemek arasında eve gidebiliyorum ben.
2: Aa, o kadar
3: evet, yakın. Yani 10 dakikalık mesafe. O yüzden çok ayrı bir keyif.
1: Hayatı nasıl değiştirdi baba olmak?
3: Komple değiştirdi. Yani şöyle. Hayatın, işin, dostların, parayla olan ilişkin ve hayallerin. Bunlar çok önemli şeyler bir insan için, hepimiz için. Evlat olunca şöyle oluyor. Bunları bozmuyor ama hepsinin arasına giriyor. Bu.
2: Çok güzel özetledin, harika.
1: Gerçekten öyle.
3: Allah isteyen herkese nasip etsin.
2: Amin. Amin.
3: Şart değil tabii ki ama isteyen herkese nasip etsin.
2: Evet canım.
1: O kadar güzel şeyler söyledi ki ben
2: dalıp söyleyeceğim.
1: Bir şey söylemek istemiyorum. Yapıyorum tabii canım. Ben bir de böyle melankolik hissediyorum hep doğum günlerinde ve yeni yılda. Hem melankolik hem mutlu, umutlu. O yüzden çok karmaşık hissediyorum. Büyüdüğümü hissediyorum. O biraz sancılı bu süreç.
2: Beklentin ne senin hayattan?
1: Ya mutlu olmak, herkesinki gibi. Ailemin sağlıklı olması, iyi olması.
2: Hayallerine koştun mu? Daha var mı idealleri?
1: İnsanoğlu nankör, daha çok var. Daha epey var. Çok küçük yaştan beri herhalde şiir yazıyormuşsun değil mi? 15 yaşında şiir kitabın çıkmış. Evet. Nereden başladı o merak? Bilmiyorum. Ya annemi küçükken... İşte bazen çocuklar anne çişim geldi diye uyandırır, ben anne şiirim geldi diye uyandırıyordum ve kalkıp annemle şiirlerimi yazıyorduk. Annem yardımcı oluyordu, o edebiyat öğretmeni. Ben de haykulara merak salmıştım 9 yaşında. Aslında o kitap 9-11 yaş arasında yazdığım şiirlerin bir yansıması oldu. Öyle bir kitap çıkardık. TÜYAP imza fuarlarında da imza günü yaptık. Hala yazıyor musun şiir? Bir süredir yazmıyorum ama bir sene Kafka Okur'da yazdım. Hatta Mahlas'la yazmayı düşündüm önce. Sonra vazgeçtim, kendi adımla yazdım. Hani magazin olur mu, bir şey evet. Olur mu, oradan biri yanlış anlar mı diye. Normal hikayeler yazıyorum çünkü. Ama okunmadığı için hiç magazin haberi olmadı. Bunlar kimse hiçbir şey okumadığı için.

0: O yüzden rahat rahat yazdım ben de.
1: Çünkü evet, bir dönem söylüyordum hayata geçireceğim ama kendi ismimle çıkarmayacağım diye.
0: Evet, yani şimdi ileride hayalim bir hikaye kitabı yazmak var ama böyle bekledikçe de daha iyi olsun, daha güzel olsun diye zamanda geçiyor tabii bir gün.
2: Yazmakla ilgili bir şey, senaryo falan düşünüyor musun?
0: Çok istiyorum ama daha hiç oturmadım. Yani çok fazla fikrim var, senaryo matematiğini çok iyi biliyorum ama cesaret edemiyorum galiba henüz.
2: Evet,
0: gelecek.
2: Bir yerden. O mükemmelliği aradığın sürece elin bir an önce başlayıp bir yerden tutturman lazım.
0: Bir de her yoksa gün oturup
2: o hep beklersin yıllarca.
0: Aynen öyle. Yani İlham Perisi'ni beklediğin sürece hiçbir şey olmuyor. Mesela işte Hemingway'de her sabah kalkıp 5'te bir saat daktilosunun başında oturup yazı yazarmış. Yazmasa bile otururmuş o daktilonun başında. O kası geliştirmek için. O yüzden o kasımı benim de artık biraz tembelliği bırakıp geliştirmem gerekiyor.
1: Şiir yazarken nasıldı? Orada ilham geliyor muydu yoksa hani gerçekten oturup sistematik yazıyor muydun şiir?
0: Ya çok küçük yaşta yazdığım için hiç hatırlamıyorum gerçekten ama muhtemelen anında yazıyordum.
1: Duygusal bir misin?
0: Balık burcuyum. Ya. Öncelikle epey duygusalım.
2: Peki küçük yaşta başladın oyunculuğa.
0: Evet.
2: Peki çocuk hayalin miydi? Hep küçüklükten beri oyuncu mu olmak istiyordun?
0: Ya hayal değil de sanki onun amacım oymuş gibiydi. Bir şeye dönüştü benim için.
2: Peki neden turizm rehberliği de konservatuvar değil?
0: Çünkü konservatuvar, bu arada çok teşekkür ederim. Bu soruyu kimse sormadı bana şimdiye kadar. Çünkü ben zaten çalışıyordum ve konservatuvarlar izin vermiyor senin çalışmana. Yani ve ben sonrasında Bilgi Üniversitesi karşılaştırmalı edebiyata geçtim Ege Üniversitesi'nden sonra ve %50 bursla okuyordum. Şimdi onu kazanmak için de çalışmak gerekiyor ve anne baba öğretmen, çok yüksek bir meblağ ödemek gerekiyor yine de %50 bursla olsam da. Ama konservatuvarda okuduğun zaman onu kabul etmiyorlar. Zaten ben bunu yapıyorken ya bana öyle bir şekilde yardımcı olsalardı ben çoktan 3 tane konservatörü bitirmiştim muhtemelen. Teşekkür ederim sorunuz için.
3: Şart da değil bitirmesi. Bana sorarsın.
2: Yok yok, zaten kaç bir sürü oyuncu var, hiç kaç kişi konservatuvar yani okudu.
3: Özellikle sinema yapıyorsan şart değil.
2: Aynen öyle.
1: Rehberle ama özel bir ilgin var mıydı peki?
0: Yoktu. Yani dilciydim. Dilden girdim. O yüzden en mantıklı seçim oydu. Ama yapamadım. O yüzden karşılaştırma edebiyata girdim. Şimdi felsefe okuyorum.
2: Ha, okuyorsun mu?
0: Evet evet, felsefe okuyorum.
2: Nerede?
0: Şu an İstanbul Üniversitesi'nde.
2: İstanbul Üniversitesi'nde.
0: Evet.
2: Süper. Ne kadar daha okumayı düşünüyorsun? Devam edecek mi bu?
0: Vallahi böyle devam edecek gibi.
2: Peki üniversitesinde mecburiyet vardır ya. Katılabiliyor musun?
0: Yok, ikinci üniversite olarak.
2: Ha, ondan dolayı.
0: Için bu, aynen. Anladım.
2: Felsefe de zor bir bölüm.
0: Evet,
2: sen felsefe edin, değil mi?
0: Ben de okudum. Konuşuruz. Programdan sonra.
2: Burada konuşmayın şu anda, çünkü sohbet programı yapıyoruz. Felsefe çok derin bir harika. Peki gelelim Ertan, sana tekrar. Makedonya'dan buraya geldin. Oyunculuğa senin geçişin nasıl oldu? Biraz da senden bahsedelim.
3: Çok geç oldu benim için. Yani geç derken, sporcuydum ben, yani hala da öyle görüyorum kendimi, görmek istiyorum. Hani futbol oynardım profesyonel, babadan ötürü karate maratı. Ama sonra bir gün öyle tiyatroyla yolum kesişti. Hiç istemeye istemeye tiyatroya girdim. Ondan sonra da çıkamadım bir daha. 14 yaşında filan, 15 yaşında.
2: Sanki halen istemiyormuş gibisin ama Türkiye'nin
3: tiyatroyla
2: iyi oyuncularından birisin.
3: Ya estağfurullah, tiyatrodan bahsediyorum ama ya 20 yıldır yapmıyorum tiyatroyu. Hani bu diyorlar, evet bisiklet gibi değil, bisiklet gibi. Yani mesele sadece bisikleti kullanabilmek değil. Tour de France'da yarışabilmek. Yani yapmıyorsan tiyatroyu, tiyatrocu değilsindir. Yani yarın bıraktım bu işi, 20 sene yapmadıktan sonra gene ben onu yapıyorum diyemezsin.
2: Diyemezsin
3: yani.
2: Doğru söz.
3: Ve hani ama ondan sonra işte televizyon, daha çok film oldu, daha çok televizyon oldu. Buradan devam ediyoruz yani.
2: Yani para kazanmak için mecburiyetten diye bir durum yok artık herhalde, sevdin diye düşünüyorum ve iyi bir oyuncu olduğuna göre.
3: Yani şöyle usta, ya yalan olmaz.
2: Çok samimisin ve helal olsun.
3: Eğer

0: bu kadar sürede bu kadar parayı kazanabileceğim başka bir meslek bulsaydım belki onu yapardım. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani başka hobilerim var. Atmıyorum. Başka hobilerim var. Yani saat tasarımı. Belki saatçilikle daha fazla uğraşırdım. Kostüm tasarımı, endüstriyel tasarım belki onunla fazla uğraşırdım. Ama bu kadar kısa sürede ve bu kadar efektif olmuyor ya maalesef. Çünkü olmuş 30 sene artık bu meslekte. 30-32 sene. O yüzden de artık geri dönüşü de yok onun. Çok şükür Allah'a mesleğimizi yapıp paramızı kazanıyoruz ama samimi sordun diye öyle cevap vermek istedim.
1: Ne güzel soru Cafer. Peki yaşadığın zorluklar ya da sektörün şartların zorlukları mı buna neden, bu açıklamaları yapmana neden oldu?
0: Evet, çünkü yani gelene kadar hem evet hem diğerini seyirciye kalsın. Yani herhangi bir meslekte öyle olduğunu düşünüyorum. Sizde de keza öyle olmuş olabilir. Belli bir yol katı bir yere gelene kadar demek istemiyorum. Hiç kimsenin bir yerde, kendim için diyeyim, bir yerde olduğumu düşünmüyorum. Ama belli bir mesafe kat ettiğin zaman yavaş yavaş oluyor onlar. Şükür ki de öyle olmuş. Hızlı değil de çok yavaş yavaş olmuş, gıdım gıdım. Setlerde geçti gençliğim. Zanaatle geçti. Şanslıydım. İyi yönetmenlerle geçti. Ama hiçbir zaman hani daha da o zaman daha özgür olduğum için tırnak içerisinde aile, çoluk, çocuk olmadığı için ona zaman ayırabiliyordum. Çok eser miktarda ATV para bu değil mi? Eser miktarda paraya önemsemiyorduk dünyalığı. İyi ki de öyle olmuş. Ama zaman geliyor artık sadece kendinden değil. Birçok kişiden sorumlusun. Biraz bir 15-20 sene geçmesi gerekiyor herhangi bir işte bir seviyeye gelmek için.
2: Kesinlikle. Karate devam mı hala?
0: Hobi olarak devam. Fizkültür, beden eğitimi olarak devam. Evet. Yani kuşak kuşaktır çünkü. Bir kere aldın mı o kuşağı? Hep sen de o.
2: Kaçıncı kuşaktasınız?
0: Ben yok, ben kahverengiydim. Gelemedim şeye. Kardeşim siyahtır. Kahverengiydim ama yani işime de yaradı açıkçası. Yani mesleğim de en azından.
2: Evet.
0: Bütün o koreografilerde. Kondisyon içinde yaradı tabii ama çok aktif yapamıyorsun ki artık. Yani şeyimiz, hayatımız setlerde geçiyor yani.
1: Bir şeyi hissediyorum izlerken, bir Ertan Saman oyunculuğu var. Yani çok abarttığımı düşünmüyorum. Ben öyle hissediyorum. Ben kendi adıma söyleyeyim. Senin gibi mütevazi konuşmaya çalışıyorum çünkü çok dikkatli konuşuyorsun. Ben de öyle konuşacağım. Yoksa bence çok iyi bir oyuncusun. Böyle farklısın yani, ne bileyim, karakter oyuncusu diye bir laf var ya. Yani onun için özel bir çaba sarf, iyi bir yönetmenden bir eğitim aldın demeyeyim de seni öyle mi yönlendirdi filan. Hangi rolde, şu anda da oynadığın rolde de yani 40 yıldır sanki gerçekten o dönemi de yaşıyor olsaydık yani öyle bir karaktere bindin. Dracula'dasın ve inanılmaz diziyi götürüyorsun yani. O kadar önemli bir karaktere bindi ki bence kısa yazacaklarda uzattılar yazmalarında yani.
0: Estağfurullah, sağ ol güzel lafların için. Ama bilmiyorum yani, evet nasiplenmişimdir abilerimden herhalde çalıştığım bugüne kadar. Dracula da Balkanlı. Yani daha yakın. Bize Transilvanya, Makedonya yakın yani. Güzel gidiyor şimdilik. Ortam da önemli. Şimdi sorunun bir kısmını yanıtlıyor olabilir. Var olan şartlar güzel. Yönetmeni iyi.
1: Sağlanan imkan.
0: İmkan
1: verilince.
0: Bizde her şey senaryo hikayeyle başlar, hikayeyle biter. Aradaki bütün o çizilen çerçevenin içerisinde manevra alanımız vardır. Orada gösteririz maharetimizi eğer varsa. Çok seyrekleşti güzel işe denk gelmek. Yani tam anlamıyla rahat edeceğin iş. Hem senaryosu, hem yönetmeni, hem yapımı, hem kanalı. O yüzden öyle denk gelince ve bulunca öyle işleri daha da bir keyifle yapıyoruz. Her işi yapıyoruz. Ekmek paramız. Ama böyle olunca keyfi başka oluyor.
1: Çok güzel.
2: Dönem işi keyifli mi?
0: İmiş. Evet. Benim ilk aslında o dönem işim. Vardı çok kısa bir tane, gene Fatih. Hı. Eski Fatih, o tutmayan Fatih. 6 bölüm sürmüştü. Bu ama ya keyifliymiş. Çok daha güzel. Değişik. Telefon kullanmıyorsun. At var araba yerine. Güzel yani.
2: Aksiyon seviyor musun?
0: Seviyorum. Kahretsin, seviyorum. Yani

0: dışında. Onlardan bir tanesi de bence şahsen seni izlediğimde gerçekten hayranlıkla ve gerçekten belki utanıyorum bunu söylemek için ama ben çok şaşırdım. Mükemmel bir Amadeus'ta mükemmel bir oyun çıkarttın. Yani
1: çok teşekkür ederim.
0: Selçuk Yöntem'le yani karşısında zaten o kadar rahat olabilmek ve o oyunu da bu kadar iyi çıkartmak, seni tebrik ediyorum yani. Hiç aratmadın diğer ayrılan oyuncuya. O yüzden de biraz o konuya yaşadın mı, zorluklar yaşadın mı bununla ilgili? Güzelliğinle ilgili sıkıntısı yaşadın mı sektörde?
1: Çok teşekkür ederim öncelikle. Utandım ben de şimdi.
2: Ne çektin be Dilan? Ne çektin güzelliğinden be Dilan?
1: Yani algısı evet dediğiniz gibi yarışmadan gelen, yani şöyle zaten işte lisede konservatuvar okudum. Sonra arada bir yarışma dönemi oldu. Ya ben geçen bunu Harika'yla da konuşmuştuk. Ona da bir tık değinmek istiyorum burada. Çünkü ben şeye katılmıyorum. İnsanlar güzellik yarışmalarını çok yüzeysel buluyor. Ama bana yüzeysellik sadece kadına atfedilen bir kavram gibi geliyor sadece. Ve aynı zamanda güzellik yarışmaları da bir toplumsal mobilitedir. Onu da erkeklerin ya da ayrıcalıklı kadınların da anlayabileceğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden önemli buluyorum. Çünkü bu ataerkil sistemin içinde bize kapanan çok fazla kapı var. Biz de sistemde bir açık bulmuşuz. Bu da çok uzun zamandır yapılan bir şey zaten. O yüzden kutlanması gereken bir şey diye düşünüyorum.
0: Peki sana ilk teklif geldiğinde hemen tamam okey miydin, yoksa bir düşündün mü? Yani sonuçta gerçekten 3 kişisiniz sahnede ve orada bir hata, yani ben kendi adıma söylüyorum, inanılmaz heyecanlı bir şey diye düşünüyorum. Yani orada seni sahnede gördüğümde izlerken dedim ki ya ne kadar rahat, 40 yıllık tiyatrocu gibiydin yani.
1: Teşekkür ederim. Ya benim için ilk büyük tiyatro oyunu.
0: Evet.
1: Ve ben o sırada bir dizideydim. Ve bir büyük provayla, bir genel provayla çıktım. Ve ondan önce 2-3 provaya gidebilmiştim sadece. Hani hiç deneyim olmayan biri için çok korkutucu ve zorlu bir süreçti. Ama çok yardımcı oldular. Yani Tansu Biçer, Selçuk Yöntem, SKM, Kerem Alışık, Sadece Alışık, herkes o kadar destek oldu ki Piyu. O yüzden bana da çok iyi geldi. Yani kendimi açık bir yara gibi hissediyorum.
0: Özlüyor musun?
1: Sahnede. Devam ediyoruz hala.
0: Devam ediyorsun.
1: Evet evet. 3 gün önce vardı oyunum.
0: 2026 devam mı?
1: 4. yılım.
0: Oh maşallah.
1: İnanamıyorum, 4 yıl oldu.
0: Çok güzel ya.
2: 4 yıl, harika. Bravo.
3: Evet. Yapımcılık nasıl gidiyor?
1: O da güzel gidiyor. İkinci kısa filmle de şu an ödülleri toplamaya başladık.
3: Evet.
1: O yüzden.
3: Nasıl bir deneyim oldu senin için?
1: Çok güzel oldu ya. Yani iyi hissettiren bir şey oldu işin mutfağında da olmak. Çünkü bir işin yüzü olmak yerine omurgası olmak da çok keyifliymiş.
3: Şimdi aynı zamanda oyuncu olunca da şimdi daha farklı bakıyor musun projede çalışan insanlara? Onların dertlerini biliyorsun çünkü.
1: Evet, daha iyi bakıyorum. Herkesin her şeyiyle ilgileniyorum.
0: Bak 30 yılda çalışıyorsun, yapımcı olmuş.
2: Öyle kızlar cebval işte bak. Öyle bravo.
0: Kısa film peki şeyler ödüller diyorum. Yani kısa film yarışmaları çok meşhurdur ya dünyada. Festivaller. Var mı katıldıklarınız, katılacaksınız?
1: Çok fazla var. Dilan hakkında konuşmalıyız. İlk kısa filmin adı bu arada.
0: Süper.
1: Onunla epey bir yere katıldık, ödül aldık. Hatta burada Adana'dan da ödül aldık. Siyah'tan ödül aldık geçen sene.
0: Ne güzel.
1: En sonda Kairo'ya film festivaline gittik Birol Bey'le. Orada gösterimini yaptık.
0: Peki devam? Şu anda var mı hazırlık aşamasında olan?
1: Şimdi ikincisi de çıktı ve o da Adana'dan ödül aldı yine, bizim geçen sene aldığımız ödülün aynısını, İnziva. O şimdi bakalım üçüncüsü yolda.
0: İyi, hadi
3: belki
0: bakalım.
3: Birlikte yeni bir proje daha gelir.
1: Evet, neden olmasın?
2: Yapımcımız olarak.
1: Çok yoğun ama şu an. Şu sıralar Ertan Beyciğim.
3: Tembelim diyorsun ama her sezon birkaç tane işte görüyoruz. Nasıl bir tembellik bu?
2: İşte her sezonda değil, yani ayrı ayrı çekilmiş ama denk geldi mesela öyle. Ayrı zamanlar.

0: Arada çekilmiş. Aralıklarla çekilmiş işler. O sene çıkarmaya karar verdiler. Öyle oldu aslında. Çok öyle arka arkaya da değil. Bazen de oluyor. 5 sene, 6 sene hiçbir şey çalışmıyorum yani. Ama dediğim gibi tabii ki Allah var. Yalan yok. Evlat ve hayat ve mat karışınca biraz gaza basıyorsun. O bir gerçek yani. Bu Tom Cruise için de geçerlidir büyük ihtimalle. Çünkü başka bir sorumluluk ve gene de sevdiğin işi, beğendiğin işi yapman, beğendiğin senaryo yapman kaydıyla bakıyorsun tabii ki. Ama biraz daha fleksibil, daha esnek oluyorsun o konuda. Ve dengeldi, evet, Allah'a şükür 2-3 senedir daha aktif öyle. Şikayetçi değilim ben. Değilmişim meğersem. Eskiden şey zannederdim. Ben böyle arka arkaya, gene büyük laf söylemeyeyim de. Yani biraz unutturman gerekiyor ama yani hemen arka arkaya öyle biraz annen sıkılır artık hep öyle görmekten seni. Yani sürekli görmekten. Hele ki de belki bu daha doğru olacak. Aynı görmekten sıkılır seyirci. Aynı insanı, aynı yüzü, aynı gözü, aynı saçı görmekten arka arkaya 10-15 sene yapanlar olabilir. Kimseye bir şey demiyorum. Tercihleri o yöndedir ama öyle yaptığımı düşünemiyorum kendimi. Yani çünkü en evvela bizim ilk borcumuz seyirciye inandırıcı olmak bir. İkincisi tekrarlamamak kendini. Aksi takdirde niye izlesin ki aynısını? Yıllardan beri aynı seni niye izlesin ki? Yani seni zaten izlemiyor ki. Yazılan bir şeyi, temsil ettiğin bir şeyi izliyor. Yani ya da okuduğu bir şey eğer tiyatroysa. Ön koşulla gelir seyirci tiyatroya. Okumuştur Ofelya'yı. Ve Kısçe'den Ofelya'yı nasıl yorumladı diye gelir. Tiyatronun seyircisi farklı. Seyirci tiyatroya misafir olur. Biz onları misafir ederiz. Bu format, biz onların evine gidiyoruz. Patron o. Yani televizyon sanatı diye bir şey olmadığı için. Öyle bir şey yok çünkü. Bu başka bir kitle eğlendirme formatı. Lazım mı? Lazım demek ki. Yani, devam
1: çabuk tüketim
0: göre.
1: Aracı değil mi?
0: Evet, çabuk tüketim aracı ama demek ki o da lazım.
1: Lazım.
0: Yani şimdi şeye gelmesin mesele sabahın köründe. lazım. Demek ki devam ettiğine göre bu piyasa, bu sektör insanların bir saatliğine de olsa, 2 saatliğine de olsa bir hafifletiyorsa günün yorgunluğunu alırsa yeter. Zaten başka iddiamız da yok ki.
1: Hamburger de zararlı ama lazım.
0: Evet, ama başka iddiamız da olamaz ki. Yani eğlence sektörüyüz biz. Yani eğitici sektörde değiliz biz. Eğitmen değiliz biz. Biz bir şey öğretemeyiz. Biz eğlendiririz ancak. Ve teşvik edebiliriz. Yani ben şimdi bugün Dracula'yı oynuyorum. Oynamaya çalışıyorum ve bir genç eğer Dracula ile alakalı, yani Vlad Tepeş ile alakalı bir şey öğrenmek istiyorsa sadece dizi izlemekle onu yapamaz. Dizi sadece onun merakını uyandırır, gider kitabını alır. İlber Ortaylı okur, Murat Bardakçı okur. Ya da kimi okuyacaksa Romanya'dan. Sadece teşvik olabiliriz. Teşvik edebiliriz insanları. Başka hiçbir şey yani. Bunu da yaparken %90'ı şöyle ayıralım. Madem şey programı. %90'ı teşvik etme ve eğlendirme. %10'u da hani biraz bu böyle yapılır, bak devam edersen de şunu göreceksin demek yani. %90 %10 yani, aksi takdirde diğeri çok büyük saçma bir iddia olurdu. Yani resmi tarihi ben nasıl anlatabilirim? Gayri resmi tarihi anlatırız biz. Açık gezersin.
1: Sosyal medyayı bilerek mi yoğun kullanmıyorsunuz? Tercih etmiyor musunuz?
0: Evet. Evet usta. Yani evet.
1: Çok hazır şey yapamadım. Bu kadar yani hassas bir dönemde kız çocuğundan bahsetmişken şu anda tartışılan bir konu var. O Avustralya'da da daha yeni geçti. Avrupa'da birçok ülkeden geçti. 15 yaş altı sosyal medya kısıtlanması. Destekliyor musunuz?
0: Tabii abi, yani 15 plus yani 45 plus olması gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü ne bileyim çok da şöyle diyelim. Şöyle sorayım size. Hoş geldiniz programa. Yarın bizim meslek, dizi sektörü komple kalksa. Komple. Hiç yok. Ve 5 seneli, 10 seneli ne yok. Hayatınızda sizin bir şey değişir mi?
2: Değişmez.
0: Şu an sosyal medya kapansa. Twitter, Instagram. Zorlanırsın biraz baştan, değil mi? Ama şimdi bazıları küfür ediyordur bana belki. Değişir mi sizin için?
2: Değişmez.
0: Okey, o zaman.

0: Thank you. Çünkü yani su gibi elzem değil, ekmek gibi elzem değil, dost gibi elzem değil, ana gibi elzem değil, vatan gibi elzem değil. Yani ben ne yapayım onu? Ne yapayım yani? Hani olmasa da olur. Bir reklam vardı güzel. Olmasa da olur. Ne yapayım yani? E şimdi olmasa da olursa o zaman bazen kullanıyorum, bazen kullanmıyorum yani. İşime geldiğince gaye çünkü makineye esir olmak değil. Abla makineye esir almak yani. Makine o beni yönlendiremez yani. Kusura bakmasın. Kaldı ki benim için evdeki buzdolabı bile çok komplike yani. İki tane düğmesi var aç kapat. Yani kafam orada benim karışıyor. Bir de sevmiyor beni. Her şeyim bozulur benim. Ha işte bozuk. Bozuk, kırık yani. Ama işte alo diyor yani. Alo
1: asıl
0: yani.
1: Amacı o zaten.
0: Ne yapalım yani şimdi orada görüyorsun çünkü yani sette de görüyorsun orada da sokakta da. Çok ona yani kafalar hep böyle ya.
2: Peki Ertan yapımcı ya da yönetmen özellikle yapımcı yönetmenlerin sosyal medya sayısının çoğunluğuna göre oyuncu seçtikleri varmış. Buraya gelen konuklarımızdan bazıları
0: geç diyor. Geçti diyor baba artık. O son 5-6 sene falan geçti. Gördük onun oluyor olmadığını. Gördük baba. Yani filmler de yapıldı, konserler de yapıldı. Yemedi.
1: Ama olmadı. Ama
0: olmuyor. Yani olmazdı. O böyle bir bizde çok sevilir yani. Halkımız sever. Halkımız demeyeyim. Sektörümüz sever. Furyaları takip etmeyi. Bir furyaydı o. Onda 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon gördük yani. Gördük baba olmuyor. Olmuyor oluyor. Sinema kaideleriyle oluyor. Beğeniye açık bir iş yapıyoruz. İşinin bizim halkımız zeki bir halk. Algılara açık bir halktır. Bilir kimin samimi, kimin fake attığını. Fake atanlara bir süre sabreder. Sonra da bir gün siler. Ama ne oldu ne oldu değil. Fake atmana sabretti. Sabretti sadece. Sonra birden siler yokmuş gibi. Kimleri silmedi bu halk?
3: Yeah.
0: O yüzden yani işimizi hakkımızla yapmak ki bu çok küçük yani bir ülkenin bir iş dünyasının içerisinde ya da politik sosyal dünyanın içerisinde küçük bir rolümüz var bizim. Bu 90 milyon insan için küçük bir şey yapıyoruz. Burada bile o kaideleri gözetmen gerekiyor ki doğru yapasın. Her gece var dizi. Güzel yapacaksın baba yani. Şöyle olmuyor. Pazar, salı, çarşamba kötü diziler. Cuma. İyiler pazar en iyisi. Öyle bir şey yok. Hepsi en iyi olmak zorunda. Madem iddiam bu. Yani iddiam düğün yapmaksa en iyisini yapacaksın ki dokuz köyden duyulsun.
1: Doğru. Çok Didan, evet. Sen de peki durum nasıl? Herkes sosyal medyanın esiri oldu. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
4: Yani ben de arada...
2: Sen iyi kullanıcısın. İyi ama mi? Kaliteli kullanıcısın, gereksiz kullanıcısıyız.
0: Onda evet. 10 milyon var.
4: Ama biraz da gereksiz kullanmak gerekiyor. Çok söylüyorlar bana da. Ben de o kadar orada değilim ki. Biraz daha içine girmem gerekiyor benim hatta.
2: Biraz daha gereksiz kullanman gerektiğini söylüyorlar. Niye?
4: Evet. Öyle kullanıyor çünkü şu an herkes. Ha. Ve o işte o etkileşim vesaire bilmem ne. Ama bütün algoritma çok sık değişiyor. Artık böyle yetişemiyor gibi hissediyorum hiçbir şey. Ve bazen hani sadece işleri koyuyorum. Çok karışmıyorum. Bazen gerçekten hobi olarak üst üste birkaç gün çok aktif kullanıyorum ama genelde salıyorum.
2: Sen yurt dışının gezilerini falan çok güzel kullanıyorsun. Evet. Peki etkiliyor mu senin sayının azalması, çoğalması?
4: Ya ben 3 senedir yerimde saydığım için çok etkilemiyor. Tamam, öyle çok şeyim
2: yerimde
4: yok.
2: Yerimde saydığı değil mi? 10 milyon. Evet.
0: 10 milyon ama işte Burcu Türkoğlu'nu 10 milyona göre almadı. Çünkü ona göre alsaydı oynayamazdı. Görenler de anlatabildim. Kalırdı orada. O anlamda diyorum. Dolayısıyla olabilir. Kızın seveni olur. Yani bir Üsküp'te hiçbir işi yapmayan bir arkadaşım da var. 500 bin dedim. Sen ne iş yaparsın? Tabii. Senin olayın ne? Ben dedi kuyumcuyum kardeş. Ama o seminer meminer 500 bini var dedim. Yani star gibi o normal insan. Yani şimdi ona bakarsan o işini yapıyor. Seviyor o dünyayı. Hı hı. Çoğaltmış. Oyuncu var sıfır vardır. Oyuncu var 5 milyon 10 milyon vardır. Evet. Ve ondan bahsetmedim ki. Sadece ona yönelik yapımcıların tercihlerinden soru geldi diye dedim. Yoksa olur birinin 20 milyon işini çok iyi yapabilir. Hiç etkilemez o onu. Besler belki onu ama etkilemez ki o. İyi oyuncu ya da iyi doktor olduğu için gideriz ona. Ne yapalım? İşte benim de doktorum var. Onun da 1 milyonu var. Ne yapayım ben şimdi? Gitmeyeyim mi ona? 20 yıldır tanıyorum herifi. Yani son bir sene de yaptı o 1 milyonu belki. Ben ne bileyim yani. İyi diye gidiyoruz birine yani.
1: Doğru. Peki Dilan unutuyor musun arada böyle bu kadar çok takipçin olduğunu paylaşım yaparken yoksa ona göre kendi kısıtlayarak mı paylaşım yapıyorsun?
4: Bir ara çok unutuyordum.

0: Artık çok dikkat ediyorum.
1: Ne diyorsun? Evet.
2: Bir de bir sorumluluk da bir şey sırtına evet. biniyor yani. Orada evet. ya seni ya 10 milyon kişi seni takip ettiğine göre 10 milyon kişi seviyor seni demektir. Yani iş olsun diye değil. Yaptığın herhangi bir tavsiye ya da bir şey bir yerlere götürür orada. O yüzden de daha dikkatli
0: çok
2: olmak gerekiyor.
0: Evet. Onun aynen. sorumluluğu yönlendirmek tehlikeli oluyor.
2: Peki nasıl şeyi izliyor musun genel anlamda sosyal medyayı? Yani o kötü tarafını kullananlardan sen de rahatsızsındır diye düşünüyorum.
0: Ya evet ya da. Ama maalesef ben de onlardan biriyim işte yani. Bazen böyle yatmadan önce doom scrolling denen şey böyle sonsuza kadar böyle 2 saat kaydırıyorum mesela ve öyle uyuyorum.
2: Yatmadan önce 2 saat.
0: Bir bataklık gerçekten yani.
2: 2 saat kayıp.
0: Yapıyorum aynen öyle.
3: Çekip kurtaracağım seni bu durumda.
0: Çek kurtar beni bu durumda.
4: Yorumlar etkiliyor mu peki hala yoksa artık?
0: Yok artık. Çok geçti. Eskiden çok etkiliyordu ama artık derim o kadar kalınlaştı ki etkilemiyor.
4: Peki, bakıyor musun yoksa görüp geçiyor musun?
0: Görüp geçiyorum yani. Çok ilgilenmiyorum artık.
4: Yurt dışında da dizilerimize çok fazla talep var.
3: Var. O şey genişledi tabii. Artık yani eskiden piyasaydık artık sektörüz. Ve dünyada sözü geçen ülkelerden, üretimlerden biriyiz. İlk 3'teyiz yani.
0: Evet.
3: Hollywood, Bollywood, Türk. Yani olay bu. Yani oraya döndü. Hele ki üretim olarak yani şeylerin zaten yok. Almanya'nın sembolik sayıda, Fransa'nın, İngiltere'nin bu kadar geniş kitleye ulaşan hem Türk dünyası, hem Balkanlar, hem MENA bölgesi, hem artık Güney Amerika.
2: 200'e yakın bir ülkedeyiz şu an.
3: Yani usta eskiden Esmeralda, Dorinda, Cassandra biz izliyorduk. 30 sene evet. Köleyi Savuray'ı. Şimdi onlar bizi izliyor. Yani bu böyle bir karşılıklı. Vay sabır sabi durumu. İki de öyle. Yani evet doğru. Hatırlıyorum şeydi yani. Güney Amerika turu yapmıştım yıllar önce. Ve diyordu ilgimi çeken şeydi. Bisiklet çok kullanılıyor. Doğal olarak Güney Amerika'da. Bisikletlerde de bayraklar var. Hepsinde Türk bayrağı vardı. Bazıları diyor ki abi sevdiğimiz işi kullanıyoruz. Bazıları da dizilerde öne türü falan. Ve hepsinde Türk bayrağı vardı. Çok enteresan yani. Çok hoşuma gitmişti yani.
2: Şöhret Ertan Saban için ne ifade ediyor?
3: Öyle bir algı, öyle bir...
2: Kendin için sorma. Şöhret kelimesi senin için...
3: İşte hiç bilmediğim için, ha. ilgilenmediğim için yani etrafımdakiler de belki dostlarımı da öyle seçtim ya da öyle denk geldi. İşimizi yaparız, evimize gideriz. Tanınırız biz. Tanınırlık var biraz. Yoksa bilinen kişi izleyecekse öyle şöhret, mehret. Sonuçta bir kere evdekilerin umurunda değil. Ne kızın, ne karının, ne ananın, ne babanın. E onların olmayınca abi yani ne oluyor? Nerede faydasını gördün dersen o anlamda diyorum yani nerede faydasını dersen restoranlarda. Yani
0: aklıma ilk o geldi.
3: Hani bu abi gerçekten bu o kadar ayıp olmayacak derecede yani o anlamda yani neyse işte de buyurun abi masa. O yani hani başka da bir şey yok çok şükür.
2: Çok tatlı ya.
3: Çok şükür de olmasın da zaten başka herkes kendi işini yapar.
2: Restoranlarda buyurun masa evet. güzel.
3: Bu oluyor.
2: Senin?
0: Ya Okan çok güzel bir cevap vermişti buna. Okan Bayülgen'le röportaj yapmıştım geçen sene. O yüzden onu söyleyeceğim ben de. Onun cümlesini kullanacağım. Bir çocuk katil de ünlü olabilir ya da ünlü bir cerrah da ünlü olabilir ama asıl olan itibardır. Yani hayatını etik yaşamak ve itibarlı olmak hep hatırlanacak şekilde. Onun dışında herkes ünlü olabilir. Hmm. Çok kolay.
2: Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür
2: ederim. Evet.
4: Hediyelerimiz var.
2: Aynen öyle. İnşallah yatmadan önce bunu.
0: Evet.
2: İki saat.
0: Teşekkür ederim.
2: Yanardan size kitaplar.
3: Teşekkür ederim.
2: İnşallah sevdiğiniz kitaplardır, okumadığınız
4: İyi
2: kitaplardır.
4: İyi günler okuyun inşallah.
0: Ben şu an.
3: Teşekkür ederiz.
2: Güle güle okuyun.
0: Çok tekrar teşekkürler. Teşekkür ederim.
2: Evet değerli izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
4: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, A-Para, X, A-Para TV, Facebook A-Para, Instagram A-Para, YouTube A-Para.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

0: müsaade edemem Milli'yim. Daha ileri gidemeyiz.
1: Neden?
0: O kadar masum, o kadar temizsin ki. Elini bile tutarken ödüm kopuyor.
1: O zaman bırak yanında uyuyayım. Bütün gece seni seyrederim. Seyrederken uykuya dalar giderim.

0: Peki. Teşekkür ederim.
1: Tamam, geliyorum.
2: Ben geçeceğim.
1: Ya dur, ben geçeceğim.
2: Ya ben geçeceğim ya. Ya
0: odası cevap vermiyor.
3: Kahvaltı yemiş olmasın abla? Belki de iskeleye gidiyordur.
0: Yok. Daha otelden ayrılmamış.
3: Ya.
0: Hayır, biliyorsun küvete doldurmaya pek meraklıdır. Ay, ye içinde uyuyakaldın.
3: Ay, Allah korusun abla.
0: Ne gülüyorsunuz siz maskaralar?
1: Suyun içinde hiç uyudun valla.
0: Niye uyumasın? Filmlerde hiç görmediniz mi?
2: Tam da küvette uyuyacak adamı buldun anne. O şimdi otelde fır dönüyordur.
3: Merak etme abla, Yasemin cin gibi kızdır.
0: Şu pencereyi kapatıver Emine. Hava nasıl da değişti.
3: Tamam abla.
0: Size de okul yolu göründü. Bakalım okulda kimle dalga geçeceksiniz.

0: zaman uyandın?
1: Hiç uyumadım ki.
0: Sahi mi? Neden?
1: Bütün gece seni seyrettim. Öyle masumdum ki. Yanımda melekler gibi uyuyan bu minicik kız bana nasıl bu kadar heyecan veriyor diye düşündüm.

0: Teo.
1: Geldim.
0: Hadi gel, bir şeyler yiyoruz.
1: Geldim.
2: Marley Monroe yeniden evlenmiş.
0: Öyle miymiş? Bak bir de böyleleri var. Cemiyet haberlerini takip edip yan gelenler.
2: Aşk olsun abi. Sabahtan beri ben de anneme yardım ediyorum.
0: Aa.
2: Canım çıktı vallahi.
0: Aa.
2: Gelirken Yasemin'e uğradım. Yoktu. Bizimki akşam de kalmış.
0: Herhalde sabah vapuruyla döner. Artık vapurlar çalışmaya başladı değil mi?
3: Hı hı.
2: Herhalde. Ben gidiyorum.
0: Nereye?
2: Yan gelip yatmaya.
0: Bak.
2: Çarşıya uğrayacağım. Annem naftalin bekliyor. Yazlıkları kaldırıyoruz. Alas mı aldık Teo?
4: Güle güle Lale. Sendeki de şans bebek kardeşim.
5: Niye? Hasan amcadan izni koparabilseydin dün geceyi Bristol'da geçirecektin. Hem de Yasemin'le birlikte.
6: Nasılsın canım?
7: Daha iyiyim, daha iyiyim.
8: Ankara'ya gidecek kadar mı?
7: Aa, 30 Ağustos resepsiyonunu hiç kaçırmam valla.
6: Yalnız dikkatli ol canım. Böbreklerin ihmale gelmez.
7: Merak etme. Gece treniyle gidiyorum. İyice dinlenirim.
9: Günaydın küçük hanım. Masanıza oturabilir miyim acaba?
10: Lütfen buyurunuz beyefendi.
9: Teşekkür ederim.
11: İçmek için ne arzu edersiniz efendim?
9: Küçük hanım.
10: Çay lütfen.
9: Bana da çay lütfen.
11: Peki efendim.

0: Senin kadar iyi artist değilim. Bütün gece yan yana uyuduğumuzu bu kadar iyi saklayamam.
1: Bu numara da fazla uzun süremez zaten. Biraz dikkatli bakan bir göz hemen vaziyetimizi anlar.
0: Vapurda nasıl gideceğiz?
1: Yine sen önden gidersin. Ben gelip karşına otur. Bütün yol boyunca birbirimize bakarız.
0: Adada herkesin içinde nasıl eskisi gibi davranacağız?
1: Dün geceden sonra hiçbir şey eskisi gibi olamaz artık.
0: Benim için değişen bir şey yok. Hayatı eskisi gibi olmayan sensin.
2: Arkadaş iyice iyileşti. Evet, bize de alıştı.
3: Ay şuna bakın, ne tatlı şey.
2: Elleme, baksana hasta.
3: Bir acayip.
4: Uzak durun çocuklar. Görmüyor musunuz, zehirlenmiş o köpek. Neyse, bu başıboş köpeklerden kurtuluyoruz artık.
2: Hepsini zehirleyecekler mi?
4: Tabii zehirleyecekler.
2: Bütün köpekleri mi? Ama bu daha yavru.
4: Ne yapsalardı yani? Mikrop saçıyorlar etrafa.
3: Aşı yapılsa olmaz mı? Bu belediyede iş yok. Kötü çalışıyor.
5: Güzel bir yazı olmuş.
6: Ama?
5: Daha da sert olabilirdin sanki.
6: Sabırlı ol. Bundan sonraki öyle olacak.
7: Günaydın.
5: Günaydın.
6: Günaydın.
5: Kahvaltı ettin mi canım? Halime bir servis getirir misin?
8: Tabii.
7: Kahvaltı ettim. Teşekkür ederim. Yürüyüşe çıkmıştım. Ahmet gelmiş mi diye bir bakayım dedim.
5: Gelmedi ama yakında gelir herhalde. Muhtemelen ilk vapura binmiştir.
7: En iyisi yürüyüşüme devam edeyim.
5: Ben de sanatoryuma gidiyorum. Seninle yürüyeyim biraz.
7: Olur.
5: Bak bu girişin çok güzel. İyi misin Michelle? Biraz solgun görünüyorsun. Evde kalıp dinlenseydin keşke. Hem bu arada Ahmet de gelmiş olurdu.
7: Beni nasılsa bulur. Yani isterse otele gelebilir.
5: Münakaşa mı ettiniz yoksa?
7: Hayır. Ben otele döneyim. Belki Ahmet vapurdan inince uğrar.
5: Tamam canım.

0: gün gecikmeyle.
1: Teşekkür ederim. Hava şartları sürpriz yaptı değil mi?
0: Sorma. Vapur iskelesinde öyle kala kaldık. Ben ve bütün ada yolcuları.
1: Ha.
0: Neyse babam meseleyi halletti, netice güzel oldu. Otelde bir gece geçirmiş oldum.
1: Ya öyleymiş. Lale söyledi bana da. Bir çay içer misin?
0: Tamam. Bak iyi ki İstanbul'a gelemedin Necdet.
1: İyi ki.
2: Anne. Annem yok mu?
3: Sanatoryuma gitti. Ne var ne oldu? Ne bu telaş?
2: Ona bir şey soracaktım.
0: Belki bize sorarsın.
3: Baksana bize hiç itimadı yok bunun Sevim.
0: Aa, yok canım.
2: Zehirlenmenin çaresi nedir?
3: Ne var ne oldu? Biri mi zehirlendi? Kim?
2: Yok yok. Kimse zehirlenmedi de. Biz kendi aramızda iddiaya girdik.
0: Vallahi ben yoğurt diye biliyorum ama pek emin değilim.
3: Hele sarımsaklısı.
0: Of, yanında bir de mantı olursa ne güzel olur.
2: Sarımsaklı yoğurt.
0: Vallahi canım çekti. Diyor ki, çikolatayı içinde su kaynattığınız bir tencerenin üstünde eritin. Tabii çikolata bir tabakta olacak. O tabakta tencerenin üstüne oturacak. Neden acaba? Çikolatayı doğrudan tencereye koyup eritsen olmaz mı? Necdet.
1: Efendim?
0: Söylediğimi duydun mu?
1: Evet. Ha evet. Yani buna şey diyorlar. Buna ben Marie usulü diyorlar. Yani bu şekilde çikolata eritmeye. Hani buharla.
4: Merhaba.
1: Aa, hoş geldin.
0: Merhaba.
4: Merhaba Yasemin. Söyleyin bakalım. Ne okuyorsunuz?
1: Çikolatalı pasta tarifleri.
4: Aa, öyle mi? Çok severim çikolatalı pastayı.

0: Yanında yiyecek bir şey ister misin?
1: Teşekkür ederim. Çok güzel bir kahvaltı ettim bu sabah İstanbul'da.
0: Aa, İstanbul'dan mı geliyorsun? Yoksa sen de Mrs. Mağdur'sun?
1: Benden başkaları da mı var?
0: Var. Yasemin var. Gelemedi dün adaya.
1: Sahi mi?
2: Hı hı.
1: Nerede kaldın peki?
2: Otelde.
1: Tüh, bak bu aklıma gelmemişti. Çok iyi bir fikirmiş.
0: Sen nerede kaldın? Park otelde mi?
1: Hı hı.
0: Ha. Siz ikiniz aynı vapurla döndünüz o zaman?
1: Yok. Doğru tabii. Sen de sabah vapuruyla geçmiş olmalısın. Ama ben Emin Kaptan'ın yanındaydım. Biraz sohbet ettik.
2: Benim artık eve gitmem lazım. Annem merak etmiştir. Alas mal.
1: Güle güle.
0: Kitap için çok teşekkür ederim Yasemin.
2: Güle güle kullan.
0: Aa. Ben şimdi geliyorum. Yasemin'e bir şey söyleyeceğim. Yasemin. Yasemin, benim sana borcum var.
2: Ne borcu?
0: Kitap aldın ya, lafa daldık unuttum.
2: Ne olacak canım, benden sana küçük bir hediye olsun.
0: Ha yok, teşekkür ederim ama olmaz.
2: Aşk olsun, aramızda bir kitabın lafı mı olur? Lütfen kabul et, tamam mı?
0: Peki tamam, kabul ediyorum. Ama o zaman ben de senin için bir şeyler yapmak isterim. Hem de ne istersen.
2: Bir külah dondurmaya hayır demem. Ama Şükrü amcanın dondurması olacak.
0: Peki, memnuniyetle. Akşamüstü buluşalım mı?
2: Olur.
0: Peki.
3: Hersene şu buzdolabını taşımaktan helak olduk. Götür getir, götür getir.
4: Ne yapacaksın abla? Onsuz da olmuyor.
2: Merhaba.
3: Geldi bizimki. Neredesin sen? Sabah odanı aradım, cevap alamadım.
2: Herhalde kahvaltıdayken aradın anne. Ne e'si?
3: Okul kaydını yaptırdı mı? Ay yine aklı bir karış havada bunun Emine.
2: Her şey tamam anneciğim, merak etme. Her şey yolunda.
4: Merhaba. Merhaba.
3: Hoş geldin Lale'cim.
4: Hoş geldin.
2: Biz yukarıdayız anne.
4: Hadi.
3: 5 kuruşluk faydası oldu mu şu kızım bize? İnsan anne yoruldun mu? Bana düşen bir şey var mı diye bir sorar.
4: Boşver be abla.
0: Afiyet olsun.
5: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Gene bekleriz. Teopas teslim etmeye gitti. Bütün işler bana kaldı.
1: Şu yarım kalan konuşmamıza devam edelim mi?
0: Hangi konuşma bu?
1: Senin siyasi görüşlerinden bahsediyorduk.
0: Ha, canım pek mühim şeyler değil onlar. Hatırlıyor musun? Sen hep bana takılırdın. Hani bu konularla ilgilenmediğim için hep kızardın bana.
1: Yok, kızmak değil de şaşırırdım sadece. Bu arada dün başvekille görüştüm.
0: Sahi mi? Neden?
1: Benimle çalışmak istiyor.
0: Peki sen ne düşünüyorsun?
1: Yok, kabul etmeyeceğim canım. Zaten çok şaşırdım. Tabii nezaketen karar vermek için zaman istedim.
0: Hiç anlamıyorum. Niye hemen kabul etmeyeceğini söylemedin ki?
1: Biraz kaba olur gibi geldi.
0: Ben olsam hiç oy olamazdım. Benim politikacı olamayacağım kesin.
3: Bütün gece aynı yatakta mı uyudunuz?
4: Sabaha kadar.
3: Yasemin sen delisin, vallahi billahi delisin. Ya birisi görseydi, ya birden baban geliverseydi nasıl izah edecektin?
2: Bunları düşünmedim bile. Sadece o anın tadını çıkardım. En imkansız hayalim gerçek oluyordu. O da beni seviyor Lale. O da beni seviyor. İnanamıyorum Lale, beni seviyor.
6: Düşünmek için ne kadar zamanın var?
1: Bilmiyorum. Çok acelem olduğunu sanmıyorum. Yine de bir başvekili fazla bekletemem. Ayıp olur.
6: Başka ne yaptın İstanbul'da?
1: Birkaç kitapçı dolaştım. Sonra Markiz'de oturdum. Bu kadar.
6: Sende bir gariplik var bugün.
1: Sahi mi? Nasıl yani?
6: Bilmem. Sıkıntılı gibisin. Benden sakladığın bir şey yok değil mi?
1: Ne olabilir Michel?
6: Evlilikte kafan karışmış olabilir. aramızda konuşabiliriz.
1: Haklısın. Ama şimdi eve gitmem lazım. Halam bu akşam Ankara'ya gidiyor. Ayrıca başvekilin iş teklifini onlara anlatmam gerekiyor. Ama sonra buraya gelirim. O zaman konuşuruz.

0: Teşekkür ederim. Mendilini alıyorum, yıkayıp geri veririm.
1: Yok, hiç lüzum yok, sende kalabilir.
0: Olmaz, yıkar getiririm.
1: Yasemin. Hı. Oturalım mı? Hı hı. Yasemin, benim seninle konuşmak istediğim bir şey var. Önemli. Aslında ben bunu epeydir konuşmak istiyorum ama işte bir türlü olmadı bu. Çok zor bir konu benim için bu. Ne olduğunu tahmin ediyor musun? Geçen gün aşkla ilgili söylediklerinden sonra ben hemen konuşmayı düşündüm ama... Yasemin, ben de tıpkı senin gibi düşünüyorum. Hatta bunu geçen gün Ahmet'e de söyledim. Ben o defterin sana ait olduğunu biliyorum Yasemin.
0: Bildiğini tahmin etmiştim.
1: Hatta konu edilen kişiyi de biliyorum desem.
0: Bunu da tahmin etmiştim.

0: benzer şahsi mevzuları aranızda konuşmanızdan rahatsız olduğumu söylemem lazım. Ama sizi suçlayamam. Ben de her şeyimi Lale ile paylaşıyorum çünkü. Neredeyse kadere inanacağım. Düşünsene, hatıra defterimi düşürüyorum, işer buluyor. Dayanamayıp okuyor. Sonra Ahmet'in eline geçiyor. Aslında parti gecesi çok utanmıştım. Çırılçıplak kalmışım gibi hissetmiştim. Bir manada da öyle oldu zaten. Ama netice bu olacak deselerdi kızmazdım en azından. Şimdi o kadar mutluyum ki sanki bulutların üstünde uçuyorum. Çünkü Ahmet de beni seviyor. Ama sen zaten biliyorsun. Ne zamandır biliyorsun?
1: Çok yeni. Çok yeni.
0: Bana kızgın mısın? Kötü bir şey mi yaptın?
1: Yo, neden ki?
0: Bilmiyorum. Sanki bu sebeple bana nasihat etmek istiyorsun gibi gelmişti.
1: Yok, hayır. Ne münasebet?
0: Yani Ahmet Michel'le evlenmek üzere filan. Ben aralarına girmiş gibi oldum.
1: Yok, hayır. Aşk için her şey yapılır.
0: Sadece sırrımızı bildiğini söylemek istedin o zaman. Yoksa mevzunu da mı biliyorsun? Bir de Lale biliyor. Şimdilik kimseye bahsetmememiz lazım.
1: Yasemin, dönelim mi artık? Hava kararmaya başladı.
0: Dönelim.
2: Ankara'da birkaç kapı çalıp nabız yoklamam gerekiyor. Refakatin için teşekkür ederim. Sen eve mi döneceksin?
3: Michel beni bekliyor.
2: Ne oluyor?
3: Ne gibi?
2: Michel'i son günlerde pek düşünceli görüyorum. Seni de öyle.
3: İki gündür görüşemedik ya, ondandır.

0: Hadi geç kalma o zaman. Zaten vapur da gelmek üzere.
1: İyi yolculuklar.
0: Teşekkürler.
2: Bu halde nasıl eve gideceksin Necdet? Bir yerde oturalım, kahve mavi bir şey içelim.
1: Çok Necdet? Ne bu hal?
3: Bizim halimiz artık bu işte. Ama senin halin çok acayip. Değil mi Teo?
2: Tabii.
3: Çok acayip. Senin halin dünyanın en şanslı adamının hali. Değil mi Teo?
2: Aynen
3: dünyanın
2: öyle.
3: En mesut adamının hali.
2: Tabii abi, öyledir.
3: Ne mutlu sana işte.
2: Ahmet, biz sahildeydik de içkiyi biraz fazla kaçırdık.
3: Biz deme böyle... bari. Sahilde içkiyi fazla kaçırmışız. Ben kaçırdım.
2: Tamam, sen kaçırdın.
3: Ben kaçırdım.
2: Sen kaçırdın.
3: Ben kaçırdım.
2: Tamam, sen kaçırdın.
3: Biliyor musun neden
2: tamam,
3: peki?
2: Tamam. Biliyor musun? Tutmayalım Ahmet'i bak. Vakit bayağı geç oldu. Ahmet'ciğim, iyi geceler sana da. Hadi Necdet eve. Hadi.
3: İyi geceler Ahmet. İyi geceler şanslı adam.
2: İyi geceler Ahmet.
3: İyi geceler.
2: Necdet. Yürü eve, yürü.

0: senden bunu saklamamam lazımdı. Haklısın. Tabii sadece o yürüyüşte kalsaydı sana rahatça söyleyebilirdim. Sonra olanlara ben de inanamıyorum. Başıma bir şey geldi Michel. Bunun olmasını istemedim. Planlamadım. Sadece başıma geldi. O küçücük kızın bana bunları hissettireceği aklına gelebilir miydi?
1: Gece birlikte mi kaldınız?
0: Bir şey olmadı. Sadece yan yana uyuduk.
1: Bu daha kötü. Çok romantik. Bir şey olmasını isterdim. Daha az acı verirdi. Demek Conde Monte Cristo sendin.
0: Sana bunları yaşattığım için kendimi hiç affetmeyeceğim bir şey. Ben böyle olmasını istemedim.
1: Dürüst davrandın Ahmet. Artık burada kalamam.
0: Bunu bana yapma. Zaten çok perişanım.
1: İstesem de kalamam ki. Benim için çok zor. Yarın sabah İstanbul'a dönerim. Sonra Fransa'ya.
0: Beni affet Michel. Beni affet.
1: Şimdi yalnız kalmak istiyorum. Lütfen gider misin?
0: Sabah erkenden gelip seni alırım.
1: Gelme. Şimdi ayrılalım bitsin.

0: Yavaş Nezdet. Yavaş dur.
1: Geldi.
0: Yatmıştır Hasan amcalar, sessiz ol.
2: Yanmışlar.
0: Tamam tamam, sessiz ol. Tamam.
1: Ne oldu? İyi misin? Çok merak ettik seni.
0: İyi iyi, merak etme sen. Biraz dinlenirse daha iyi olacak. Tamam mı? Hadi iyi geceler.
1: Sana
0: hadi.
1: Da.
2: Sağ ol.
1: Neredeydin? Babam çok kızdı.
2: Tamam, sonra konuşuruz. Sonra konuşuruz.
1: Tamam.
3: Nereye Necdet?
2: Odama çıkıyorum baba.
3: Selam sabah yok mu? İnsan ailesine bir merhaba demez mi?
2: Merhabalar ve iyi geceler.
3: Saatten haberin var mı senin? Bu kadar geç kalmak için iyi bir mazeretin vardır inşallah. Yoksa kuralları değişeceğiz. Gel bakalım içeri. Bu ne hal Necdet? Şimdi de içki içmeye mi başladın? Son günlerde ne kadar dik kafalı oldun gözümden kaçmıyor. Kendini ne zannediyorsun sen?
4: Hasan, bırak biraz dinlensin. Sabah konuşursunuz ha?
3: Sen karışma Dilşat. Bu mühim bir vaziyet. Baksana oğlun kucaklarda eve geliyor. Sabaha kadar bekleyemeyiz. Derdi neymiş öğrenmemiz lazım.
2: Ben de annem gibi düşünüyorum baba. Sabah konuşalım, daha iyi olacak galiba.
3: Geç içeri.
2: Geçmezsem ne yapacaksın baba?
1: Abi.
2: Ceza mı vereceksin bana? Sabah 5'te beni pastaneye yollayıp ortalığı mı temizleteceksin? Aman yok.
1: Abi ne olur.
2: Böyle yapma. Bulaşıkları yıkat. Bulaşıkları yıkatman daha iyi. Çünkü ben bulaşıkları yıkamaktan daha abi çok nefret ediyorum. Anladın mı?
3: Sen aklını kaçırmışsın. Terbiyesiz seni. Ne söylediğini kulakların duyuyor mu? Karşında babam var. Bu ne saygısızlık?
2: Senin de karşında oğlun var. Oğlun! Pasta işini öğrensin diye okuldan alıp fikrini, heveslerini sormaya akıl etmedin oğlun!

0: bunca zaman sadece emirlerini yerine getirmemi istedin. Ama unutma baba. Saygı göstermezsen saygı da göremezsin. Onun için baba, sakın bana saygısızlık ettiğimi söyleme. Sen benim heveslerimi o kadar çok bastırdın ki. O kadar çok bastırdın ki. Neydi onlar? Ha, neydi onlar? Ben hatırlamıyorum bile.
1: Koca pastaneyi Emre'ne verdim. Daha ne istiyorsun? Ne yapayım daha senin için?
0: Teşekkür ederim. Sen sahiden böyle zannediyorsun değil mi?

0: Yaşa. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Nereye böyle?
1: İstanbul'a, sonra da Fransa'ya.
0: Ters bir şey yok değil mi? Böyle aniden gidince merak ettim.
1: Biz Ahmet'le ayrıldık.
0: Çok üzüldüm.
1: Üzülme. Öylesi daha iyi. Gerçek aşkı yakaladı.
2: Bilet lütfen.

0: masada koşturuyor. Tamamen iyileşmiş.
1: Babası mı? Ben miyim babası?
0: Ne var bunda bu kadar gülecek anlamadım.
1: Peki annesi kim? Hanginiz annesiniz?
0: Ben olabilirim.
1: Sen olamazsın.
0: Nedenmiş o?
1: Sen benim kuzenimsin, yani akrabamsın. Biz seninle evlenemeyiz.
0: Aptal, kim seninle evlenmek istiyor ki?
1: Anne baba olacaksak evlenmemiz gerekiyor. Ama Defne anne olabilir.
0: Sahiden aptalsın sen.
2: Günaydın.
3: Günaydın.
4: Günaydın.
2: Mahtum Bey yoklar mı?
3: Fırına gitti taze ekmek almak için. Neredeyse gelir.
4: Kilimlerin hepsini kaldırıyorum artık Selma Hanım.
3: İyi edersin Halime. Naftalinleyip çarşaflayalım da güvelere yem olmasınlar.
4: Tamam. Dilimleyip getiriyorum hemen.
5: Günaydın.
3: Günaydın. Hoş geldin.
2: Bu ne gayret böyle sabah sabah?
3: Mişeli de getirseydin keşke. Kaç gündür yalnız kaldı kızcağız.
5: Michel Fransa'ya döndü anne.

0: Anlayamadım.
1: Michel döndü. Bu sabah gitti.
0: Hala anlayamıyorum. Neden? Kavga mı ettiniz? Yani kavga ettiniz ve o kalkıp gitti, öyle mi?
2: Ahmet, evlilik arifesinde hep olur böyle şeyler. Gitmesine nasıl müsaade edersin?
1: Biz ayrıldık baba. Buna birlikte karar verdik.
2: Dur. Benim iyice aklım karıştı Ahmet. Çok yakın bir zamanda izdivaç kararı almamış mıydınız siz? Nasıl bu kadar çabuk fikir değiştirebiliyorsun?
1: Yanlış bir kararmış baba. Neyse ki geç olmadan anladık.
0: Makul bir sebebi vardır herhalde.
1: Sebebi galiba biraz acele ettik anne. Bu kadar yakınlaşınca, biraz da fazla birlikte vakit geçirince bazı problemler çıktı aramızda.
0: Ayrılmanıza sebep olacak kadar mı?
1: Evet.
0: Kızın kalbini kırmamışsındır inşallah.
1: Ayrılıklar kalpler kırılmadan olmuyor. Maalesef. Müsaadenizle size haber vermek istedim.
3: Buyur. Nasıl oldun? Biraz daha iyi misin?
4: İşte daha iyiyim. Sağ ol.
5: Sabah seni yakalayamadım. Konuşmamız lazım Neşet.
3: Ben bir fırına bakayım.

0: Ben de zaten seninle konuşmak istiyordum baba.
1: O zaman önce seni dinleyelim.
0: Dün akşam söylediklerimi sarhoşluğuma verme sakın. Ben hala o laflarımın arkasında duruyorum. Fakat kendimi ifade ederken saygısızlık ettiysem özür dilerim. Babacığım, seninle aramızda çok mühim meseleler var.

0: tamam, çok mühimmiş, anlıyorum. Ama bana göre değil baba. Düşündüklerimi seninle beraber yapmak isterdim ama olmuyor baba. Sen çok fazla temkinlisin. Pastacılık konusunda çok tutucusun. Ne kadar geride kaldığının farkında değil misin baba?
1: Nasıl ilerleyeceğimi sen mi öğreteceksin bana? Kim oluyorsun sen? Ömrünü bu işe adamış birine bu ne saygısızlık?
0: Senin değişmeye niyetin olmadığını biliyorum baba. Ama benim de burada vakit öldürmeye niyetim yok. Benden bu kadar. Artık pastaneden ayrılıyorum. Kurtuluyorsun benden.
1: Ne saçmalıyorsun sen?
0: Benim kararım kesin.

0: Hay Allah.
1: Dur ben bakayım.
0: Ne aksilik? Birden elim çarpıverdi.
1: Tentür diyot var mı acaba?
0: Şurada banyoda olmalı.

0: biraz acıyabilir.
1: Biliyorum. Küçükken o kadar çok düşerdim ki sanki hep dentir diyot kokardım.
0: Pamuğu biraz bastırmamız ve öylece tutmamız gerekiyor. Kan durdu gibi. Bir de güzel sararsam bir şeyin kalmaz. Canını acıtmadım değil mi?
1: Teşekkür ederim. Hiç canım acımadı. Elin çok hafifmiş. Ben çocukken neredeydin? Melat abla, ne zaman geldiniz?
0: Geldiğini duymadık anne.
2: Yeni geldim zaten. Halime aldı içeri. Geçmiş olsun.
1: Bugün biraz dikkatsizim. Neyse aile buradaydı da.
3: Alışabildiniz mi Ankara'ya?
4: Ben küçük bir şehirden geliyorum. Haliyle biraz zorlandım. Kimseyi de tanımıyorum.
5: Biz sizi gazetedeki resminizden tanıyoruz tabii ki.
4: O gün biraz ipin ucunu kaçırmıştım galiba.
5: Bizi de umutlandırmıştınız.
4: Öyle mi?
3: Menderes'e muhalefet mevzunda ne kadar ciddisiniz binbaşım?
4: En az sizin kadar. Açıkçası durumun değişmesini istediğinizi biliyorum. Ancak bu değişime demokratik şartlar hakim olmalıdır. Benim düşüncem bu.
6: Demokratlık, Demokrat Parti'nin tabelalarında kaldı. Bu düzeni değiştirecek bir güç göremiyoruz.
4: Ordunun değiştireceğine inanıyorsunuz o zaman. Bu nasıl olacak? Kara Kuvvetleri Komutanı 3 yıldır görev başında. Gelecek yıl emekli oluyor.
5: Sayın Cemal Gürsel'in planları bu. Şimdilik.
3: Ama kim planını harfiyen uygulayabilmiş ki?
2: Tabii burada.
7: Telefon sana. Güzel sanatlarda.
8: Buyurun, ben Yasemin.
1: Yasemin, benim Ahmet. Dinle. Seni mutlaka görmem lazım.
8: Evet. Anladım. Tamam, gelirim. Teşekkür ederim.
1: Bekliyorum.
8: Neymiş? Kayıt için eksik belge vermişim. Yarın götürmem lazımmış.
9: Bak, o kadar da söyledik sana her şeyin tamam mı diye. Aklın nerede senin kızım?
8: Ne yapalım anneciğim? Sen dersin ya akılsız başın cezasını ayaklar çeker diye. Yarın gider hallederim artık. Çarşıya inip damga pulu almam lazım. Pul da eksikmiş. Yarın sabah panikleyip unuturum şimdi.
9: Tamam. Git ama geç kalma. Bir yığın işimiz var. Daha ne eksikleri çıkacak bakalım.
2: Genç kız işte abla, ne yapsın? Hep böyle değil miydik?
9: Tamam.

0: yapacak Ayla?
1: Bilmem. Neden sordun?
0: Ne kadar sürecek? Yani daha eve ne kadar gidip geleceksin?
1: Konferansı yakında, ondan sonra biter herhalde.
0: O sana göre değil Ayla.
1: Kim bana göre değil? Selma Hanım'dan mı bahsediyoruz hala?
0: Ayla, kimden bahsettiğimi çok iyi biliyorsun. Yani adını söylememi ister misin? Boşa hayaller kurma kız. Çok üzülürsün sonra. Ayla!

0: Seni nasıl özledim Gizem. Ne kadar çabuk. Neredeyse ayrılır ayrılmaz.
1: Eline ne oldu?
0: Küçük bir kaza. Sakarlığımın nişanı. Çok daha önemli şeyler oldu. Michel Fransa'yı döndü.
1: Döndü mü? Ne zaman?
0: Bu sabah.
1: Neden?
0: Sence neden?
1: Yoksa ona söyledin mi?
0: Dün akşam konuştuk. Bizi İstanbul'da görmüş zaten.
1: Hayret. Michel'e ne kadar kızıyordum. Kıskançlıktan öldürecek gibiydim. Ama şimdi üzüntü duyuyorum. Girdiğin için çok kötü oldum.
0: Benim de. Başka çare var mıydı? Aklım başımdan bu kadar gitmişken istemimi nasıl saklardım?
1: Senden bunları duymak için ne kadar uzun zaman bekledim biliyor musun? Uzak bir hayaldi.
0: Ama artık çok yakın değil mi?
1: O kadar yakın

0: Siz de sevinçli bir telaş içindeydiniz.
1: Annemlerle konuştum.
0: Bizimle ilgili mi konuştun?
1: Hayır. Sadece Michelle'le ayrıldığımızı söyledim. Bizi söyleyemedim. O kadar şaşırdılar ki. Michelle'in gidişinden beni sorumlu tutup galiba biraz kızdılar. Bizimle ilgili konuşmak için doğru zamanı yakalamam lazım.
0: Sen telefon edince ben de anneme yalan uydurmak zorunda kaldım. Yarın güya güzel sanatlara gidip eksik belgemi götüreceğim. Çünkü telefondaki ses bana öyle söyledi.
1: Madem öyle söyledi, cezasını çekmeli alacak. Yarın o da İstanbul'a inmeli.
0: Sahi mi?
1: Sahi tabii.
2: Ne oldu Dilşat? Neden alelacele çağırdın beni?
0: Necdet gidiyor.
2: Gidiyor mu? Nereye gidiyor?
0: Akşam vapuruyla İstanbul'a dönecekmiş. Oğlumuz bizi terk ediyor Hasan.

0: Artık burada daha fazla kalmama lüzum yok babam. Buradan bir an önce gitmem en iyisi.
1: Bu ne acele? Önce biraz konuşalım bakalım. Böyle büyüklerine danışmadan gitmek de nereden çıktı? Olmaz öyle şey. Bize biraz müsaade edin.

0: Birkaç yerle randevum var. Önce hepsiyle görüşüp ondan sonra bir karar vereceğim.
1: Sen birinin emrinde nasıl çalışacaksın Necdet?
0: Yadırgayacağımı hiç sanmıyorum. Zaten başlangıç için düşündüğüm bir çözüm bu. Ama ileride ben mutlaka kendi işimi yapacağım.
1: Bana sorarsan bir defa daha düşün derim.
0: Bu fevri verilmiş bir karar değil baba. Biliyorsun konuştuk. Tekrar etmeyeyim.
1: Bütün gece hiç uyuyamadım Necdet. Düşündüm durdum. Nerede hata yaptım? Oğlum beni terk ediyor. Neden? Babadan kalma yöntemlerle bu iş büyümez diyorsun. Haklısın. Bizim nesil elindekiyle yetinmeyi sever. Yaptığın işi iyi yap. Sadece onu yap. Ama devir değişti farkındayım. Gidip dışarılarda bir sürü yer görüyoruz. Hayranlıkla bakıyoruz. Buradan için olmasın? Risk almaya cesaretim yok. Haklısın. Ama senin önünü kesmeye de hakkım yok. Sonunda ben de bir karar aldım Necdet. Ne istiyorsan yap. Sorumluluk senindir. Geleceğini sen belirle. Ben artık çekiliyorum. Ama bizi terk etme. Buna dayanamam. Biricik oğlumun onun bunun yanında çalışmasına müsaade edemem.
0: Teşekkür ederim baba. Sonunda gerçekten konuşabildiğimiz için.

0: pastanede yerinde kalmalı. O artık bir klasik. Ve başında da zaten sen olmalısın. Ama bana müsaade et. İstanbul'da bir şube açayım. Yavaş yavaş büyütelim biz bu işi.
1: Tamam. Olur. Olur oğlum.
0: Ve son bir husus. Yeni pastanede Teo benim ortağım olacak.
1: Ama o bizim maaşlı ustamız zaten. Mecbur musun onu kendine ortak yapmaya? Hem hangi parayla ortak olacakmış Teo?
0: Emeği ve hüneriyle baba. Bunun para olarak karşılığı var mı?
1: Kararlarının mesuliyeti sana ait Necdet.
0: Biliyorum baba. Biliyorum.
1: İçeri gelin hanımlar. Bizi dinlediğinizi biliyorum. Gelin gelin hadi.
2: Babacığım.
3: Ortam gittikçe gerginleşiyor.
4: Evet ben de farkındayım.
3: Bir an önce çocuk gerçekten çok karışık.
4: Müsaadenizle. Hı-hı. Merhaba, sizi görünce şaşırdım.
2: Açıkçası ben de şaşırdım. Basının üstüne fazla gittiklerini düşündüler galiba.
4: Bu arada son makalenizi okudum.
2: Nasıl buldunuz?
4: Durumu çok güzel ve net bir şekilde ortaya koyuyor.
2: Hala aynı fikirde olduğumuza sevindim.
4: Aynı fikirdeyiz. Benim de yazınıza ekleyeceklerim olabilir. Ama burası müsait bir yer değil.
2: Farkındaysanız çember daralıyor.
4: Doğru. Sizin için güzel bir makale başlığı. İktidarın etrafındaki çember daralıyor.
2: Her şeyin bir sonu vardır değil mi? Sizin de durumunu sor vallahi. Baksanıza eniştenize. Dünyanın farkında değil. O dar çemberin tam ortasında.
4: Buna ne kadar üzüldüğümü tahmin edemezsiniz.

0: Ha. Babana selam söyle.
1: Ben üstüne.
0: Evet, postacınız geldi. Bu sizin Selma Hanım.
2: Teşekkür
0: ederim. Beklediğiniz daveti olmalı. Bu bana. Bu da bana. Bu Sevim'in.
3: Merhaba baba.
0: Merhaba oğlum. Bu da sizin, buyurun.
4: Seni çok özledim. O kadar çok özledim ki bir an bile görebilmek için pencereye yapıştım. Artık sabredemeyeceğim. Haberin olsun, kapınıza dayanabilirim. Buna engel olmak elinde. İstanbul'da harika bir yer keşfettim. Ortalıkta olmayan gizli bir yer. Bugün orada buluşabiliriz. Adresi yazıyorum.
2: Haberleri iyi galiba.
3: Bir iş başvurusuna cevap. Benimle görüşmek istiyorlarmış. Belki bugün İstanbul'a gider bir konuşurum.
0: Sen Menderes'e cevabını bildirdin mi?
3: Yakında İstanbul'a geliyormuş. O zaman yüz yüze konuşmayı düşünüyorum.
0: İyi. Aman fazla geciktirme. Bu arada senin için ben de kendimce bir araştırma yaptım. Hı? Sana çok uygun bir yer var. Stajının da bittiğini duyunca sana hemen talip oldular. Önümüzdeki hafta senin için randevu alacağım. Gider görüşürüz.
3: Teşekkür ederim baba.
0: Hadi bakalım.
4: Okulum artık açılıyor biliyorsun. Yakında İstanbul'a taşınıyoruz.
3: Biz de. Adli tatil bitti. Babam işe başladı. Zor oluyor gidip gelmesi. Ben de yakında çalışmaya başlıyorum. Para kazanmam lazım. Artık sorumluluklarım artıyor.
4: Öyle mi? Neden?
3: Bakmam gereken küçük bir kız var.
4: Aşk olsun.
3: Karar verdiniz mi efendim? Hı hı.
4: Ben bıldırcın istiyorum. Sonra da menengici.
3: Ben keşke alayım. Tabii içeriz.
5: Hemen efendim. Yalnız bıldırcın var mı bir sormam lazım. Hemen geliyorum.
3: Ne oldu?
4: Babam. Babam burada. Ankara'da olması gerekiyor.
5: Hoş geldiniz Rıza Bey. Şeref verdiniz.
6: Teşekkür ederim. Hangi masaya oturdun?
3: Ne yapalım?
4: Hemen çıkalım buradan.
5: Bıldırcın varmış küçük hanım.
3: Çok affedersiniz. Bizim kalkmamız gerekiyor hemen.
5: Tabii.
3: Kusura bakmayın.

0: Affedersin, rica ederim. Rıza Bey geldiler mi?
1: Evet hanımefendi, yukarıdalar.
2: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Bekletmedim inşallah.
2: Seni beklemek de ayrı bir zevk.

0: Ankara'dan yarın döneceğini zannediyordum.
1: Öyleydi. Ama sonra fikrimi değiştirdim. Seni görme arzusu baskın geldi.
2: Her zamanki gibi mi efendim?
1: Evet. Tercihi sana bırakıyorum.
2: Teşekkür ederim efendim.
1: Ev işi nasıl gidiyor?
0: İyi, neredeyse bitti. Ufak tefek eksiklikler var.
1: Belki bir gün beni evine davet edersin.
0: Neden olmasın?
3: Artık biraz dinlen abla. Ne acelem var? Her şey bitti sayılır.
4: Her sene aynı şey. Ada evini kapa, İstanbul'dakini aç. Sonra da tersi. Neyse. Sen geç kalma. Bizim düğün çorbasının gerdanlık eti gidivermesin.
3: Aman aman, cüzdanımı alıp gidiyorum hemen. Rıza Bey bayılır düğün çorbasına. Yarınki sürprizimiz bozulmasın.
4: Koş hadi.
3: Tamam, koştum abla.

0: Emine dur. Boş ver düğün çorbasını şimdi. Bir mercimek kaynatırız beyefendi. Dışarıda alasını içiyordur nasılsa.
1: Böyle kaçak görüşmekten çok sıkıldım Yasemin. Ben lokantadan kaçışımız ikimize de yakışmadı.
2: Evet, ben de çok utandım.
1: Birbirimizi seviyoruz, bunu artık herkes bilmeli. Yeter.
2: Evdekilere haber mi vereceğiz yani? Sahi mi?
1: Evet, artık zamandır bence.
2: Ne diyeceğiz peki?
1: Birbirimizi sevdiğimizi söyleyeceğiz.
2: Onlar da aferin diyecekler. Çok kızacaklar Ahmet.
1: Olabilir ama alışacaklar.
2: Ya bizi görüştürmezlerse?
1: Çok ciddi olduğumuzu anlarlarsa yapamazlar.
2: Nasıl olacak bu iş?
1: Nişan olursak olur. Zaten okulun bitmeden evlenebiliriz. Canım benim.
2: Sen ne dedin?
1: Sonsuza kadar elimi bırakma dedim. Bundan sonra bir an bile yanımdan ayrılma dedim.

0: elindeki bizim bulaşık tenceresi değil mi abla?
1: Ay dibi çıktı tencere. Allah kahretmesin seni.
2: Köpekleri öldürmeyin. Köpekleri öldürmeyin.
3: Korkulur bu veletlerde.
4: Kanaatim bu çocukların dikkatli incelenmesi yönünde Selma.
2: Köpekleri öldürmeyin. Köpekleri öldürmeyin.
4: Göreceksin bunlar her şeye eyvallah diyen çocuklardan olmayacak.
2: Köpekleri aşılayın. Köpekleri.
5: Yok mu bu çocukların ailesi? Bu ne sorumsuzluk? Kulaklarını çekmezseniz münafık olacak bunlar, münafık.
1: Allah Allah.
6: Bana bak. Ahmet birkaç kere gelip seni sordu. Neyse boş ver yani, haberin olsun, onun için dedim.
7: Sana bir şey soracağım. Sen bu yeri sahiden beğendin mi?
6: Pastane için baktığımız yeri mi? Beğendim tabii, çok güzel, çok güzel.
7: Çok güzel değil mi?
6: Aha.
7: İyi o zaman. Dekorasyon düşünmeye başlayabilirsin Teo.
6: Tamam.
7: Ha, sonra o yastık altına attığın tarifleri de çıkar. Onlar bize lazım olacaklar. Babam sevmemişti ama bizim işimize çok yarayacak onlar. Bak göreceksin.
6: Tamam tamam.
7: Teo, ortağın olacağım pastaneye, daha fazla ihtimam gösterirsin herhalde, değil mi Teo?
6: Ne diyorsun sen Necdet?
7: Bu işte seninle ortağız dostum. Asıl sen buna ne diyorsun? Söylesene.
6: Ortak mıyız?
7: Hı.
6: İyi de bende sermaye ne gezer Necdet?

0: Ondan çok daha önemli bir sermayem var Teo. Jüner'in.
1: Bana bak, sen ciddisin galiba he.
0: Hiç bu kadar ciddi olmamıştın daha önce, biliyor musun?
1: Sen ciddisin. Sen ciddisin kardeşim benim. Allah be. Hasan çöz be. Şimdi bana bak, Hasan amca bozulmasın ha.
0: Bu sefer haberi var, sen hiç merak etme.
1: Tamam. Şimdi ben pasta tarifleri çıkarayım. Sonra... Oo, çok işimiz var bizim be. Dur. Nereye koydum ben onları? Burada mıydı? Yok, burada değildi ya.
2: Evet, seni dinliyoruz Ahmet.
3: Söyleyeceğim şey sizi şaşırtacak biliyorum. Ama tepki göstermeden önce biraz düşünmenizi rica ediyorum. Ben...
4: Hadi Ahmetciğim, söyle şunu artık.
3: Ben evlenmeye karar verdim.
4: Aa, yine mi?
2: Ha, şaka mı yapıyorsun Ahmet?
3: Hayır baba. Bu defa çok ciddiyim.
4: Demek bu defa çok ciddisin. Peki gelin adayı kim?
3: Yasemin.
2: Yasemin mi? Yasemin. Yasemin de kim?
4: Bizim bildiğimiz bir Yasemin var ama o değil herhalde.
2: Yok canım.
3: Doğru tahmin ettin anne. Rıza amcanın kızı Yasemin.

0: Hayır, yüzünüz çok tuhaf oldu da kendimi tutamadım.
1: Ahmet, sen aklını mı kaçırdın?
2: Hiç bu kadar aklım başımda değildi.
3: Yo, bu kadarı fazla artık. Menderes'ten iş teklifleri, Demokrat Partili bir mebusun kızıyla izdivaç kararı. Ben senin aklından şüphe ediyorum Ahmet.
1: Yok, bu kabul edilemez.
2: Neden?
1: Onlar... Biz... Akraba mı olacağız yani? Sen deli misin?
2: Onu seviyorum anne. Onu seviyorum.
1: Michel'in gidişinde bu ani aşk hikayesinin bir payı var mı? Şevket?
3: Oğlumuz Yasemin'i sevdiğini söylüyor ve kararlı görünüyor. Ailesini karşısına alacak kadar hem de. Doğru mu anlamışım Ahmet?

0: Sen niçin hala buradasın?
1: Benim daha merak ettiğim şeyler var. Romeo?
2: Hayır, böyle bir şey hayatta olmaz. Olamaz. Nereden çıktı bu? Hem tahsilin ne olacak?
3: Tahsilime devam edeceğim baba. Okulum bitmeden evlenmeyeceğiz ki. Zaten Ahmet de böyle istiyor.
2: Ahmet de böyle istiyormuş. Ahmet kim oluyor da benim kızımın geleceği hakkında karar veriyor? Duyuyor musun Nezat? Daha geçen gün hiç evlenmeyeceğini söylemiyor muydu bu kız?
1: Lafını bile ettirmiyordu.
2: Hem Ahmet nişanlı değil miydi zaten?
1: Artık değil. Bir iki hafta önce nişanı attılar. Kız da memleketine geri döndü. Ama senin Ankara'ya gidip gelmekten, gece yarılarına kadar siyaset yapmaktan haberin olmadı tabii.
2: Hadi be sen de.
3: Ay yoksa senin yüzünden mi atıldı bu nişan? Ay gözümüzün önünde neler oluyormuş da haberimiz yok. Birbirimizi seviyoruz ama.
2: Unut bu konuyu Yasemin. Bu konuyu unut o kadar.
3: Hiç bana bakma, baban haklı.
1: Anladım da Ahmet, bu iki aile nasıl bir araya gelir aklın alıyor mu?
0: Ailelerin bir araya gelmesi şart mı? Ben Yasemin'le evleniyorum, Rıza amcayla değil. Hem hiçbiriniz Yasemin'i tanımıyorsunuz. Babasının partisini bile eleştiren akıllı bir kız o.
1: Yo, akıllı tabii, o belli. Bir kere sanatçı.
4: Söyle bakayım, Michel sahiden bu sebeple mi gitti?

0: gerçekten aşık oldun o zaman. Ah canım benim. Canım canım canım.
1: Ne olur bana yardım et Allah'ım. Yoksa durumum çok umutsuz görünüyor.
2: Dur bakalım, acele etme. Önce herkes bu habere bir alışacak.
3: Bekleyeceğiz.
2: Sabret canım, sabret.
4: Bak aklıma ne geldi. Bizim İstanbul'daki marangoz Sabri'yi aramamız lazım. Çok titiz adamdır.
5: Aa tamam tamam. Ben ararım bugün onu, merak etme.
4: Tamamdır.
1: Aa, şükür kavuşturana ya. Ne zamandır görüşemiyoruz. Neler yapıyorsun? Nerelerdesin? Ne zaman gelsem hep İstanbul'dasın. Seni bir türlü yakalayamadım.
4: Doğru, bu aralar çok koşuşturuyorum.
1: Özledim seni. Çok havadis birikti. Mutlaka konuşmamız lazım.
4: Tamam, konuşuruz. Ama benim şimdi hemen çıkmam lazım, yoksa vapuru kaçıracağım.
1: Ama bana muhakkak bir zaman ayır, tamam mı?
4: Tamam. Hadi görüşürüz.
5: Kolay gelsin.
1: Güle güle. Her zamanki çöreklerden teyze.
5: Tamam.
0: Biraz uzanmam lazım. Yine sancı başladı.
2: Ne zaman en son iğneyi yapmıştık biz?
0: 4 saat oldu galiba.
2: O zaman bir tane daha yapalım hadi.
0: Tamam.
6: Kapıda 2 polis memuru var. Sevim Hanım'ı soruyorlar.
7: Ne? Polis mi?

0: ismini soruyorlar?
1: Bilmiyorum baba.
2: Ne oldu?
1: Buyurun.
3: Sevim Gürsoy siz misiniz?
1: Evet.
3: Kemirinizle birlikte teslim olmanız gerekiyor. Hakkınızda tutuklama emri var.
4: Tutuklama emrinin gerekçesini görebilir miyim?
0: Elbette efendim. 3 Eylül 1959 tarihli gazetesi.
1: Halime çantamı getirir misin kimliğim içinde?
5: Böyle götürüyorsunuz ama Sevim Hanım böbreklerinden rahatsız. İğne olması gerekiyor. Gideceği yerde bir doktor var mı?
0: Bu konuda bir şey bilemeyiz. Biz Sevim Hanım'ı götürmekle sorumluyuz.

0: Yasemin. İçeri gir.
1: Babacığım ben...
0: Şimdi olmaz. İçeri gir dedim. Başına bir iş geleceği belliydi. Tamam, ne istiyorsan yaz ama ölçüyü de kaçırma kardeşim. Yasemin, bulsana şu gazeteyi bana. O makaleyi okumadım ben. Ver, sağ ol. O kadar da söyledik. İkaz ettik.
2: Memleketin meseleleri tek kişinin keyif ve iradesiyle kararlaştırılıyorsa, milletin hak ve hürriyetlerine sahip olabilmesinin artık tek yolu vardır. Bu yol, milletin hak ve hürriyetlerini diktatör bir rejimin avucundan gerekirse zorla almak olacaktır. Hiç şüphe yok ki, halkın gücünün yetmediği yerde milletin bağrından çıkmış kuvvetler, halkına bu mücadelenin ruh ve cesaretini vereceklerdir. Bu ruh ve cesaret, halk için, halkın adına gücünü kullanma azim ve kararlılığıdır. Bu kararlılık, ülkenin hürriyet ve huzuru için mücadele edecek kudreti harekete geçirmek olacaktır.
3: Ve Türk milleti bugüne kadar hiçbir ümidi bu kadar büyük bir hasretle beklememiştir. Evet.
4: Sevim Gürsoy tutuklandı başvekilim. Şu anda Sansaryan Han'a götürülüyor. Başka bir emriniz var mı efendim?
3: Hayır.
4: İyi akşamlar başvekilim.
3: İyi akşamlar.
0: Sevim için çok üzüldüm ama resmen ihtilal çağrısı yapmış.
5: Ya.
0: Bu hangi fikir hürriyetine giriyor anlamıyorum. Oldukça sert bir yazı. Beyefendi çok kızmış olmalı.
5: Yenilir yutulur bir yazı değil hakikaten. Sevim de bu defa fazlaydı. Bak şimdi durduk ya. İşte mahkemeyle konuşacak. Üstelik hasta. Çok kızgın. Çok.
0: Bu iki kardeş hep böyle nezahat. Provokasyona bayılırlardı. Bunların bütün yaptığı halkı tahrik etmek.

0: Ben malumat almaya karakola gidiyorum. Buradaki meselen bitince orada buluşalım.
1: Teşekkür ederim. Hemen gelirim baba.
0: Geç kalma.
2: Nereye götürdüler onu?
1: Babam sansar yanına götürdüklerini tahmin ediyorum.
2: Çok üzüldüm Ahmet. İnşallah hemen hallolur.
1: İnşallah.
2: Keşke elimden bir şey gelse. Ne yapabilirim?
1: Sadece yanımda ol yeter. Bu bana kuvvet veriyor.
2: Her zaman yanındayım.
1: Ama şimdi gitmem lazım.
2: Bana haber verirsin değil mi?
1: Akşam bir fırsatını bulup seni görmeye gelirim sevgilim.
0: Amiriniz Hasan Bey'le telefonda görüştüm. Size malumat vermedi mi?
3: Hayır, vermediler. Zaten kaideler belli, görüşme izni yok.
0: Kaideleri siz benden iyi mi bileceksiniz? Ben bunca senedir bu ülkede savcılık yapıyorum.
3: Elbette sizi tanıyoruz Şevket Bey. Ama maalesef yetki benim elimde değil.
0: Bakın, kız kardeşim çok hasta. En azından ilaçlarını vermemiz, bir arzusu var mı diye sormamız lazım.
3: İlaçlarını bırakın, biz kendisine veririz. İsteklerine gelince bu konuda ona iltimas yapamayız. Sevim Hanım da herkes gibi siyasi şubenin koşullarına uymak zorunda.
1: Hasta olanlar için özel kaideleriniz yok mu? Bu nasıl bir prosedür?
3: Biz burada kanunların dışında bir şey yapmıyoruz. Buna rağmen bazı şahıslara iltimas yapıldığı konusunda da suçlanıyoruz. Şimdi siz benden kardeşiniz için hususi muamele istiyorsunuz. Bir kanun adamı olarak sizce bu münasip midir? Bu görüşmeye müsaade edemem. Siz de diğerleri gibi görüşme izninin çıkmasını bekleyeceksiniz.
0: Kardeşimi görmek için yine de ısrar ediyorum. Kardeşimi görmek istiyorum hem de derhal.
3: Sevim Gülsoy'un tutuklanması için emir büyükelden geldi. Yapabileceğim hiçbir şey yok.
0: Dur oğlum, Ahmet çıkalım. Boşuna vakit kaybediyoruz. İlaçlar.

0: sorgu için bekliyorlar.
1: İşimiz çok zor Ahmet. Duydun adam emir büyük yerden dedi. Yani başvekilin kendisinden.
2: Ben hiç anlamıyorum baba. Başvekil bu işlerle uğraşıyor mu?
1: Özel durumlarda evet. Sevim hasta olmasa bu kadar endişe etmeyeceğim ama.
2: Başka kime gidebiliriz?
1: Kime gitsek bu cevabı alacağız. Hep bir duvarla karşılaşacağız. Bu memlekette kim başvekilin üzerinde karar verebilir ki, bir düşünsene.
2: Rıza amca. Ben gidip konuşurum baba. Halamın durumunu Menderes ancak o anlatabilir.
1: Sen dur. Bu konuşmayı benim yapmam daha münasip olur.
2: Seninle geleyim mi?
1: Hayır. Ben yalnız gitmeliyim.

0: Artık toplandık sayılırız ha. Artık İstanbul'a taşınabiliriz. Bir tek şu buzdolabını taşımaktan bıktım usandım. Lenduha gibi bir şey. Ben bakarım. Aa. Kim bu saatte? Allah Allah.
1: Şevket amca.
2: Babam müsait mi Yasemin? Eğer yattıysa...
1: Yok, hayır, yatmadı, buyurun.
0: İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
0: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Nezahat.
0: Buyurun.
3: Haberler nasıl Şevket?
2: Pek parlak değil. Bu sebeple seninle konuşmaya geldim Rıza.
3: Tabii tabii, geç otur şöyle.

0: kusura bakmayın. Sevim bu kadar hasta olmasa seni rahatsız etmezdim bize.
1: Estağfurullah, ne demek? Biz arkadaş değil miyiz?
0: Tabii tabii. Yine de böyle bir şey istemek benim için çok zor. Ama kız kardeşim tutukluk alacaksa önce bir hastanede bakılması lazım. Sansar Yanan onu perişan eder.

0: Rıza amcayla konuşması gerekiyor. Durum çok ümitsiz Yasemin.
1: Sevim ablayı görebildiniz mi?
0: Maalesef müsaade etmediler. Sen bizimle ilgili konuşabildin mi evdekilerle? Ne dediler?
1: Tahmin ettiğim gibi. Çok kızdılar.
0: Bizimkiler de öyle.
1: Ayrılmamız mı gerekecek?
0: Asla. Asla senden ayrılmam. Gerekirse bütün dünyayı karşıma alırım. Sabırlı ol Meleğim, sabırlı ol. Bunu bir yaz aşkı sanıyorlar. Biz hayatımızın aşkını bulduk, haberleri yok. Ama adam beni anladı, biliyor musun?
1: Öyle mi? Ne dedi?
0: Sonunda gerçekten aşık oldum. Ayrıca seni çok sevdiğini söyledi.
1: Sahi mi?
0: Seni kim sevmez? Göreceksin. Bu kötü günler mazide kalacak. Ama önce halamı o berbat yerden çıkarmamız lazım. Hadi git artık. Ortadan kaybolduğunu anlaşılmasın. Yarın her zamanki yerde buluşuruz, tamam mı?

0: Elimden geleni yaparım. Beyefendiyle hemen konuşurum. Mamafi Sevim'in makalesi de nasıl müdafaa edilir bilemiyorum.
1: Sevim'in makalesini niye müdafaa edeceksin ki? Sen sadece sağlık durumunu söyle. Bir de bir görüşme ayarlayabilirsen bu bana yeter.
2: Sağlık mevzu bahis olunca başvekilin daha anlayışlı davranacağını ümit ediyorum. Ne dersin Rıza?
0: Zaten mümkün olduğunca anlayışlı davranmaya çalışıyor. Ama bazen öyle şeyler oluyor ki... Neyse. Hemen yarın konuşurum. Ama bu meseleyi büyütmemenizi tavsiye ederim Şevket. Yoksa işler iyice zorlaşır.
1: Büyütmemekten kastın ne anlamadım.
0: Yani en azından üzerine yazılıp çizilmesin bir müddet. Şimdi bütün muhalif gazeteler ortaya dökülür.
1: Buna nasıl mani olunur bilemem. Ama ben Sevim'in gazetesiyle konuşurum. Gecenin bu vakti sizi rahatsız ettim. Kusura bakmayın.
0: Yok canım.
2: Aa, ne demek, rica ederim, aşk olsun.
1: İyi geceler.
0: İyi geceler. Ben görüşür görüşmez sana haber veririm.
1: Sağ ol. İyi geceler.
2: İyi geceler.
1: İyi geceler.
3: Çok güzel bir yer baba. Görünce bayılacaksın. Bir kere merkez, sonra çok ferah. Bir de iyi dekorasyon yaptık mı mükemmel olacak bence.
4: Peki bütçe çıkardın mı? Maliyeti ne olacak?
3: Bütçeyi teorile çalışıyoruz babacığım. Ha bu arada söylemeyi unuttum. Ben artık İstanbul'daki evde kalmak istiyorum. Buraya gelip giderken vakit kaybetmek istemiyorum.
4: Öyle mi? Olur. İyi fikir.
3: Tamam.
5: Ben de abimle kalmak istiyorum babacığım. Hem fakülte açılmak üzere. Buradan gidip gelmem zor olacak.
6: Aa, o koskocaman evde nasıl baş edeceksiniz?
5: Anneciğim, Hasibe var ya, her gün gelir yemeğimizi de yapar. Sen bizi merak etme, artık kocaman olduk.
3: Gel bakayım.
6: Bütün gece uyuyamadım. Aklım hep sendeydi. Ama elimden hiçbir şey gelmiyor.
7: Kimsenin elinden bir şey gelmiyor Sevgi. Ayrıca yanımdasın. Bu bana yeter.
6: Bu kötü günler çok yakında geçecek, göreceksin.
7: Halam hala hastaneye götürülmemiş, biliyor musun? Şimdi doktor kontrolünde olması lazım. Böyle tutuyorlar, deli olacağım. Yani bir Allah'ın kulu da bu Menderes'e ne yaptığını söylemiyor mu? Bu cesaretli biri yok mu?
6: Babam var ya, hemen konuşacak, merak etme. Başvekil babamı dinler. Çünkü her zaman ona danışır.
7: Bence Rızancan'ın onun üzerinde bir etkisi yok.
6: Yok canım, olur mu öyle şey? Başkalarını bilemem ama babamın söylediklerine önem verir.
7: İnşallah. Tabii Rıza amca sahiden halamın bırakılmasını istiyorsa.
6: Ne diyorsun Ahmet? Neden istemesin ki?
7: Çünkü o da halamın yazısını sert buluyor ve içten içe cezalandırılması gerektiğini düşünüyor.
6: Böyle bir kanaate nereden vardın?
7: Babama ettiği nasihatten. Bu konu üzerine haber yapılmamasını söylemiş.
6: Bu bir nasihat değil, olsa olsa tavsiyedir. Ama sen zaten babamla ilgili iyi şeyler düşünmüyorsun belli.
7: Değil mi, bu sineğin haber yapılıp yapılmamasını?

0: olmayacağının altını çiziyorsa onun demokrasi anlayışına şüpheyle bakarım.
1: Bu konuşmayı keselim mi? Sanki karşımda başka biri var. Beni şaşırtıyorsun.
0: Sen etrafına bakıyor musun Yasemin? Neler olup bittiğinin farkında mısın?
1: Elbette farkındayım.
0: Hiç sanmıyorum. Tabii senden bunu beklemek yanlış. Baban...
1: Lütfen babam hakkında kötü konuşma. Bak çok üzülüyorum. Ayrıca ben eminim. Sevim abla için de elinden geleni yapacaktır.
2: Oho, kızım bu evde çok iş var. Oo, şuraya bak, nasıl kalkacağız bunların altından?
3: Sen merak etme, ben hallederim. Biraz hürriyet için ne olsa yaparım.
2: Şş, bana bak. Hemen öyle gevşeme. Babam şu örtünün altından aniden çıkıverir, haberin olsun.
3: Ve derhal söylenmeye başlar değil mi?
2: Aman aman aman aman. Ağzından el alsın kızım. Ha?
4: Hasibe de geldi.
3: Tam zamanında geldin.
5: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
5: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
6: Ne haber yenge?
5: Fena değil işte. Gel.
6: Karar çıktı mahkemeden.
5: Yok para diyorum Kamil. Olsa niçin saklayayım? Kim sokakta kalmayı ister?
6: Ya ben de kendime göre bir çare bulmaya çalışıyorum. Hani 3-5 kuruşunuz varsa kenarda, üzerine birazcık da borç buluruz.
5: Kimden? Kim bize borç verir? Yani vaziyet şu Kamil. Kimi getirecek sen getir? Müteahhit mi? Borçlu olduğun adam mı? Kim alacaksa gelsin alsın. Halledelim bir an önce şu işi artık. Vallahi düşünmekten yorgun düştüm. Gel kızım. Evin satışı için gerekli mahkeme kararı çıkmış da.
6: Vallahi da billahi de başka çarem kalmamıştı. Bak, size de istediğiniz yerde janti bir daire bulmazsam bana da Kamil demesinler. Hem benim yeğenim doktor çıkacak yakında. Bu ev size yakışmaz artık.
5: Bu kadar yüzsüzlük görülmemiş şey. Hem bizi kapının önüne koyup hem nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun?
6: Kızım, size yeni bir ev alacağız dedik.
5: Bırak
6: ya.
5: Bırak bu palavraları. Payımıza düşen parayla nerede ev alacağız? Çocuk mu kandırıyorsun sen? Kumar borcunu kapatmak için utanmadan evin satış kararını çıkartıyorsun. Ya bunu nasıl yapabildin? Vicdanın nasıl el verdi? Buldum monist bir kadını, her şeye evet diyor. Öyle değil mi? Ama ben onun gibi değilim bilesin. Ve sen de boşuna doktor çıkacak yeğenini övünüp durma. Hasta olursan da sakın kapıma gelme. Bundan böyle senin gibi bir amcam yok artık.
3: Haksız mı?
6: Ama çok ağır konuştu be yenge. İnsaf yani.

0: Teşekkür ederim Ayla. Neredeyse hazırız sayılır.
1: Evet. Tahsihlerini de yapınca işimiz bitiyor. Sevim ablayla ilgili yeni bir havadis var mı?
0: Hayır. Bekliyoruz.
1: Çok üzüldüm. İnşallah uzamaz.
0: İnşallah.
1: Ben yarın gelemiyorum. Annemle ev bakmaya çıkacağız.
0: Neden? Taşınıyor musunuz?
1: Ev satılıyor.
0: Niye?
1: Amcam öyle istiyor.
0: Peki siz?
1: Bizim pek seçme şansımız olmadı. Yüksek miktarda borçlanmış.
0: Aşk olsun Kamil'e.
2: Hürriyet istiyoruz!
3: Üniversite muhtariyeti!
2: Menderes istifa!
3: Bağımsız Türkiye!
2: Kahrolsun diktatör rejim! Basın hürriyeti istiyorum!
4: Dün gördüklerim karşısında ürperdim. Meydan adeta bir savaş alanıydı. Bir düşmana bile bu kadar zalimce saldırılmaz.
5: Annem de olayları görmüş. Telefonda ağlıyordu.
4: Oradaydım. Gözlerimle görmesem inanmazdım.
6: Kahrolsun diktatör!

0: olayların arkasında sinsi bir gelişme var. Böyle bir safsataya kim inanır? Bir komutan halka ateş açılması emrini verir mi hiç? Bütün suçu üzerimize yakacaklardı. Büyük bir felaket önlenmiş.
1: Şevket Bey geldi mi?
2: Evet. Evde Rıza Bey, buyurun.
3: Hoş geldiniz Rıza. Safalar getirin.
1: Hoş bulduk. Beyefendiyle konuştum.
3: Evet.
1: Maalesef tutuklu halinin devamında ısrarlı.
3: Hastalığından söz ettim.
1: Tabii ettim. Bir doktor yollamaya söz verdi. Yani en azından bu konuda içiniz rahat olsun.
3: Bir doktor o şartlarda ne yapabilir ki? Mucize mi yaratacak?
1: Elimden geleni yaptım, inan. Ama beyefendi Sevim'in makalesine çok kızmış, belli. Keşke biraz daha yumuşak yazsaydı. Ben de gönül rahatlığıyla müdafaa edebilirdim.
3: Teşekkür ederiz Rıza. Sağ ol.
1: Fazla bir şey yapamadım maalesef. Görüşme izni için ayrıca uğraşacağım, merak etme.
3: Sağ ol.
1: İyi akşamlar.
3: Sana da.
0: Fazla bir çaba sarf etmediği o kadar çok belli ki.
3: Bütün yapabildiği bu. Bunu bile kim bilir ne kadar zorlanarak yapmıştır. Baksana, Sevim'in makalesini bile söylemekten kendisini hala alamıyor. Yani bize az gelen ona çok geliyor. Merak etme, pes etmeyeceğiz. Gün doğmadan neler doğar.
2: Çok canım sıkıldı Melahat. Hiçbir şey söylemiyorsun.
4: Yapılacak bir şey olsa.
2: Zamanında söyleseydin bir şeyler yapmaya çalışırdık.
4: Ay zaten senin de başında bir sürü problem var Seyma Hanım.
2: Kötü vakitler bunlar.
4: Hepimiz için öyle.
2: Birbirimize destek olarak yaşamaya çalışıyoruz işte. Melahat, aklıma ne geldi biliyor musun? Hazır düzeninizi bozuyorsunuz. İstanbul'a taşınsanız diyorum. Orada da terzilik yapabilirsin.
4: İyi ama benim bütün müşterilerim burada Seyma Hanım.
2: İstanbul'da da olur. Sen çok iyi bir terzisin. Hatta orada daha iyi olabilir.
5: Elbette. Bana sorarsan çok iyi bir fikir anne. Böylece artık okula gidip gelirken koşturmama gerek kalmaz.
2: Sen bir iki gün düşün. Karar verirsen hemen ev bakmaya başlarız.

0: Çok merak ettim seni.
1: Az önce baban uğradı bize. Ondan geç kaldım.
0: Sahi mi? Konuşmuş mu başvekille?
1: Konuşmuş.
0: Bir şey yapamamış mı?
1: Hayır.
0: O zaman durum çok ciddi Ahmet. Yani başvekil çok kızgın.
1: Ya da adalet yerlerde sürünüyor. Çünkü bu bir kızgınlık değil, intikam. Ve herkes buna boyun eğiyor.
0: Babam eğmez.
1: Bence Rıza amca da Menderes gibi düşünüyor Yasemin. Yani adamı suçlu buluyor. Biraz da bunu ihsas etti zaten.
0: Sahi mi? Ne dedi?
1: Selim Gülsoy'un yazısının savunulacak tarafı olmadığını... Sanki Menderes'le bu mevzuda konuşmak onu rahatsız etmiş gibiydi.
0: Bunu böyle mi söyledi, yoksa sen mi bu manayı çıkardın?
1: Alelen söyledi canım.
0: Sevim abla keşke biraz daha yumuşak yazsaydı.
1: Evet, sert bir makale. Ama her satır doğru. Halamın düşüncesine tamamen katılıyorum. Ama mesele yazılanlar falan değil. Mesele olaylara nasıl baktıklarında. Halam gibilerini halkı tahrik ettiklerini düşünüyorlar. Rıza amca bile böyle düşünüyor.
0: Babam makalenin ihtilal çağrısı olduğunu düşünüyor. Haksız mı?
1: Bilmem. Buna sen karar ver. Babana düşkünlüğünü anlıyorum. Ama onu tenkit etmeyi de öğrenmelisin.
0: Sen Lozan'da hukuk okudun. İhtilal çağrısını doğru bulan bir hukuk var mı? Hangi Avrupa gazetesinde orduya gelişe el koy diyen bir davet yazısı okudun?
1: Babanın tesirinde olduğum çok açık.
0: Ben en iyisi eve gideyim artık. Senin öfken geçince tekrar konuşuruz.
1: Yasemin. Yasemin. Yasemin. Seni üzmek istemedim.
0: Ama üzdüm.
1: Bunları konuşabilmemiz lazım, yoksa olmaz. Ben ne düşünüyorsam sana söyleyebilirim.

0: Ayrıca demokratlar deyip küçümsediğin insanlar bu millet için gece gündüz çalıştılar. Hepsinde vatan aşkı ve millet sevgisi var. Sen ülkenden uzaklardayken bunları çok yakından izledim ben. Kimsenin etkisi altında kalmadan kendi düşüncelerini söyleyebilmen için burada yaşaman gerekiyordu. Bence olayları asıl idrak edemeyen sensin.
1: Belki bir süre görüşmesek iyi olacak.
0: Efendim?
1: En azından halamın vaziyeti çözülene kadar. Yoksa bu gidişle kalbini kıracağım. Bu en son istediğim şey.
0: Ama kalbimi kırdın Mila Ahmet. Hem de çok fena.
2: Ahmet, sinirlerine hakim ol, tamam mı? Bir de seni siyasi şubede bulmayalım.
1: Merak etme anne. İş teklifini kabul etmediğimi söyleyeceğim. Ama mutlaka ağlam için konuşacağım. Bu fırsatı hayatta kaçırmam.
3: Yalnız annen haklı. Kendine hakim olacaksın. Karşındakinin başvekili olduğunu bir an bile aklından çıkarma. Gördün işte, bütün ipler onun elinde.
1: Sen merak etme abla. Ben onu kendi ellerimle bırakırım. Hı-hı. Yani.
4: Canım, zaten biz de bir iki güne kadar taşınmış oluruz İstanbul'a. Hadi yine Angarya'dan kurtuldun.
1: Merak etme baba. Hı-hı. Nasılsın Şevket abi? Sevim için çok üzüldüm.
3: Sağ ol Mehmet.
1: Benim yapabileceğim bir şey var mı?
3: Hayır, teşekkür ederim. Aslında kimsenin yapabileceği bir şey yok.
1: Yine de bir şey olursa söylersin.
3: Maalesef binbaşım.
1: Hadi abla.
3: Güle güle.
4: Güle güle.
3: Söylediklerimi aklından çıkarma. Güle güle.
4: Yumurta ister misin?
5: Yok, teşekkür ederim, sağ ol.
4: Bugün Yasemin geliyor bize. Öğleden sonra dayısı bırakacakmış buraya.
5: Öyle mi?
4: Hı hı. Hem de birkaç gün kalmaya. Ne güzel değil mi?
5: Hayrola?
4: Ahmet'le bozuşmuşlar. Sevim abla yüzünden aralarında münakaşa çıkmış. Durduk yere tartışmışlar. Ahmet Rıza amcaya biraz fazla yüklenmiş galiba. E o zaman Yasemin de babasını korumuş. Yani senin anlayacağın, ikisinin de asabı bozulmuş. Ben diyorum ki bu akşam Yasemin'i alıp eğlenceli bir yerlere götürelim. Ne dersin? Belki biraz eğlenmek ona iyi gelir. Duydun mu?
5: Efendim?
4: Bu gece onu alıp bir yerlere götürelim dedim, eğlenceli bir yere.
5: Ha tamam, olur. Nereye isterseniz. Siz yere karar verin. Götürmesi benden olsun.
4: Tamam.

0: Kendimi arada kalmış gibi hissettim dayı. Bir yanda babam, diğer yanda... Üstelik ikisine dayanamadım. Babam da bana küstü galiba.
1: Merak etme, eniştemin siniri çabuk geçer.
0: Ne yapmalıyım sence?
1: Biraz zamana bırak. Eğer gerçekten birbirinizi seviyorsanız... Hiçbir şey sizi ayıramaz zaten. Ne insanlar, ne düşünceler, ne kavgalar, ne de zaman. Biraz zamana bırak. Tamam mı?
0: Tamam. Beni dinlediğin için teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Her zaman bekleriz. Ahmet iyi çocuktur, severim onu.

0: Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim efendim.
1: Rica ederim. Galiba iş teklifimle ilgili bir karara vardınız.
0: Vardım evet. Ancak müsaadenizle daha önce konuşmak istediğim başka bir mevzu var.
1: Sevim Gürsoy meselesi.
0: Evet Sayın Başvekil. Halamın rahatsızlığı ile ilgili bilginiz var sanırım. Çok ciddi bir hastalık. Şu anda hastanede olması lazım. Bir süre için serbest kalması mevzu bahisi olamaz mı?
1: Ülke çok zor günler geçiriyor Ahmet Bey. Demokrasiyi korumanın bazı bedelleri var. Hepimiz bunlara riayet etmek zorundayız.

0: ablanız öyle bir makale yazdı ki, onu görmezden gelirsek diğerlerine de haksızlık etmiş oluruz. Zaten yerden yere vurulduğumuz bir dönem. Bazı gazetecilere iltimas yaptığımız duyulursa kendimizi nasıl müdafaa ederiz? Bu ülkede kanunlar var, hukuk var. Biz de bunu uyguluyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok.
1: Hukuk konusunda tahlillerimizin farklı olduğunu düşünüyorum efendim. Ayrıca yollarımızın da farklı olduğu çok açık. Bu nedenle iş teklifinizi kabul edemeyeceğim. Lütfen beni mazur görün.
0: Ben de böyle bir karar alacağınızı tahmin etmiştim zaten. O halde yolunuz açık olsun Ahmet Bey.
1: Teşekkür ederim Sayın Başvekil.

0: Maliyeti artacak ama pastaneniz çok güzel olacak. O zaman masif ceviz kullanıyoruz.
1: Tamam.
0: Peki, anlaştığımıza göre ben kaçıyorum.
2: Güle güle.
1: Kolay gelsin.
2: Güzel olacak be. He?
1: Hı hı.
2: Masif ceviz de güzel duracak ha.
1: Yasemin'imizde kalıyor.
2: Ne? Ne zaman geldi?
1: Bu sabah gelmiş olmalı.
2: Aa!
1: Ahmet'le bozuşmuşlar.
2: Ya!
3: Bak Teo bak, sakın hemen çöp çatanlığa başlama, tamam mı?
0: Tamam tamam, korkma.
3: Artık bu konuyu sen de unut. O defteri sen de biliyorsun. Bütün satırları Ahmet için yazılmıştı.
0: Öyle.
3: Bitti.
1: Ben hayalimdeki kızı kaybetmiş olabilirim ama arkadaşım olan Yasemin'i kaybetmek istemiyorum asla.
2: Bence hayalindeki kızı da kaybetmedin ya. Neyse,

0: Merhaba Ahmetciğim, nasılsın?
1: İşte bildiğiniz gibi.
0: Bize mi geliyordun?
1: Ben kapınızı çaldım ama galiba evde kimse yok.
0: Emine ile alışverişe gittik, arkadan geliyor. Çocuklar da arka bahçedelerdir, duymamışlardır. Yasemin İstanbul'da. Bir iki gün Lale'de kalacak.
1: Öyle mi? Hı hı. Ben sizi tutmayayım. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar Ahmet.
1: İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
3: Hadi abi, acele edelim, geç kalmayalım.
4: Tamam Lale. Önce yemeğe gidiyoruz, ondan sonra da müzikli bir yere gideceğiz. Yani uzun bir geceye hazırlıklı olun, tamam mı?
3: Harika değil mi Yasemin?
0: Evet.
4: Ahmet, bize mi geliyordun?
1: Hayır, bir arkadaşıma yemeğe gidiyordum. Kendisiyle sözleşmiştik. İleride oturuyor.
4: Yemekten sonra bize katılmak ister misin?
1: Zannetmiyorum. Eve dönüp bir dava dosyasını okumam lazım. Size iyi eğlenceler.
4: Teşekkürler.
1: İyi geceler.
5: Görüşürüz.
0: Kızdı mı? Bu gece çıkıyor olmama kızdı sanki.
3: Yok artık. Bizimle çıkıyorsun, yabancılarla değil ki. Hem biz ona kızıyor muyuz? Kimmiş bakalım arkadaş?
0: Çiçek de almış. Üstelik benim en sevdiğim kır çiçekleri.
3: Hadi Yasemin, üzme kendini ne olur. Her şey tamam mı? İstediğin bir şey var mı?
0: Hayır teşekkür.

0: Lale.
1: Efendim?
0: Sence Ahmet beni hala seviyor mu?
1: Ne kadar aptalsın.
0: Sevmiyor değil mi?
1: Sevgiyi ne sanıyorsun sen? Grip gibi bir şey mi?
0: Keşke öyle olsaydı. Bir ilaç alırdım, bu kadar acı çekmezdim.
1: Hadi iyi geceler.
0: İyi geceler.

0: Necdet? Sen de mi uyuyamadın?
1: Evet. Sen niye kalktın?
0: Bir türlü uyku tutmadı. Baktım dönüp duruyorum. Lale'yi uyandırmamak için kalkayım bari dedim. O zaman birbirimize arkadaşlık ederiz biraz.
1: Ederiz tabii. Gelsene.
0: Ahmet'le bozuştuk, biliyorsun değil mi?
1: Biliyorum.
0: Babam hakkında ileri geri konuşunca dayanamadım, ben de bir şeyler söyledim. Onu kızdıracak şeyler.
1: Tahmin edebiliyorum.
0: Haksız mıyım ama?
1: Sen babana düşkünsündür. Ben bilirim bunu.
0: Bilirsin.
1: Ama merak etme. Bu dargınlık çok fazla sürmez öyle.
0: Öyle mi diyorsun?

0: işler niçin bu kadar zor?
1: Nedenini bilseydik zaten kolay olurdu. Bu da işin cazibesini yok ederdi tabii.
0: Doğru. Ne cazibe ama. Öldürücü. Necdet, sen hiç aşık oldun mu? Affedersin, bu çok özel bir soru galiba. Sormamam gerekirdi.
1: Yok. Ben buna cevap verebilirim galiba.

0: harika bir kıza aşık oldum.
1: Sahi mi? Tanıyor muyum? Kim?
0: İşte buna cevap veremem.
1: Peki nasıl biri? Biraz anlatsana ne olur, çok merak ettim.
0: Çok güzel, ışıl ışıl biri. O kadar parlak ki, o içeri girdiği zaman her şeyin rengi soluveriyor.
1: Ne güzel.
0: Çok canlı, çok neşeli. O kadar neşeli ki onun yanındayken bütün sıkıntılar yok oluveriyor. Ve çok akıllı. O kadar akıllı ki yanındayken duygularımı anlayacak diye ödüm kopuyor.
1: Bütün bunlar ona söylemedin mi yoksa?

0: Çünkü böyle bir aşka herkes sahip olmak ister. O kadar güzel ifade ediyorsun ki bunları duymalı.
1: Ama başkasını seviyor.
0: Aptalın tekiymiş. Bugün çok sulu gözlüyüm, kusura bakma.
1: Hissi olmanın nesi kötü ki?
0: Sen de öylesin. Bu tarafını hiç bilmiyordum. Bence ona söylemelisin. Mutlaka söylemelisin.
1: Söylemeye çalıştım. Anlamadı.
0: Ama bu kız da yani.
1: Bu arada bu konu aramızda sır olarak kalacak, tamam mı?
0: Tamam.
1: Lale'yi de gevezelik etmek de yok.
0: Yok.
1: Şimdi ne yapalım? Satranç oynar mısın?
0: Oynarım.
1: Anlaşıldı. Bu gece bize uyku yok.

0: Şeker yerine tuz koymuşum. Nasıl rezil olduğumu anlatamam.
1: Günaydın. Siz ne zaman kalktınız?
2: Hiç yatmadık ki.
1: Yatmadınız mı? Neden?
2: Beni uyku tutmadı, aşağı indim. Bir de baktım ki salonda Necdet oturdu.
0: Beni de uyku tutmadı.
1: Hadi bu şaşkın aşk mağduru, sen niye uyumadın?
0: İstedim. İstedim ama uyumak için fırsatım olmadı maalesef.
2: Aşk olsun.
0: Şaka yaptım. Benim için unutulmaz bir geceydi.
2: Benim için de.
1: Beni uyuttunuz ama, değil mi? Aşk olsun.
0: Hı hı. Öyle oldu biraz. evet. Benim hazırlığım çıkmam lazım. Bugün çok önemli. Ustalar geliyor.
1: Kahvaltı etseydin bizimle.
0: Vaktim yok hayatım. Hem siz şimdi gevezelik etmek istersiniz. Ben bir an önce gideyim. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle abi.
2: Ne kadar şanslısın, Necdet gibi bir abin var. Harika biri.
1: Öyledir.
2: Hiçbirimiz onu yeterince tanımıyoruz aslında. Ne kadar da komikmiş. Gülmekten öldürdü beni dün gece.
1: Daha neler var onda bir bilsen. Ama marifetlerini gizlemekte üstüne yoktur. Hadi gel mutfağa gidip çay demleyelim.
2: Hadi.

0: hastalar adadakileri arar. Bu olan başaracak.
1: Efendim, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, hoş geldiniz.
1: Hayırlı olsun.
2: Hoş bulduk, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
2: Merhaba.
0: Misafirlerle ilgilen oğlum.
2: Ne güzel olmuş burası. İnşallah talihi de güzel olur Neşte.
1: Çok teşekkürler Melek.
3: Hoş geldiniz.
2: Hayırlı olsun.
1: Teşekkürler
2: Ayşe'cim. Hayırlı olsun.
1: Hoş geldiniz tekrar.
2: Merhaba.
4: Hoş geldiniz.
0: Oğlum artık dikkatli ol.
1: Merak etme baba. Tamam.
4: İkrama ne zaman başlıyoruz? Her şey hazır.
1: 15-20 dakika sonra herkes gelmiş olur.
4: Tamam.
2: Tabii.
4: Aa, çikolata mı? Giderken mutlaka bir tane alacak.
2: Çok güzel.
4: Lezzetli bir şey. Bu çok lezzetli.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hayırlı olsun.
1: Hayırlı olsun. Çok teşekkürler.
3: Hayırlı olsun.
1: Her şey çok güzel olacak.
5: Merhaba.
1: Ahmet, hoş geldin.
0: Hoş geldin.
5: Tebrik ederim.
2: Hoş geldin.
5: Merhaba. Çok güzel olmuş Necdet.
1: Çok teşekkür ederim.
5: Tebrik ederim.
1: Çok teşekkür ederim. Çok kısa sürede hazırlanmış.
2: Beni artık sevmiyor. Nasıl baktığını gördün mü? Duygudan eser yok.
1: Ne kadar zor bir şeymiş.
2: Ben mutfağa gidiyorum. Bari Teo'ya yardım
1: edeyim. Şimdi benim bir açılış konuşması yapmam gerekiyor, tamam mı?
5: Tamam.
1: Görüşürüz bir saniye.
2: Merhaba Ayla, hoş geldin. Hoş geldin.
1: Sayın misafirler, affedersiniz. Bir dakika.
2: Merhaba Ahmet.
5: Merhaba Lale.
2: 2 dakikan var mı? Seninle bir şey konuşmak istiyorum da, önemli.
1: Önemli günde, bizim için çok
5: tabii
1: önemli olan bugün de geldiniz.
2: Dışarı çıkalım mı?
1: Çok teşekkür
5: tamam
1: ederiz. Bizler çok kısa zamanda hazırlandık. Dolayısıyla kusurlarımız varsa...
2: Seninle Yasemin hakkında konuşmak istiyorum. Sizin hususi meselenizi mevzu bahis etmek benim haddim değil, biliyorum ama... Arkadaşım o kadar üzgün ki dayanamadı.
1: Teşekkür ederiz.
5: Yasemin mi üzgün? Hiç öyle görünmüyor.
2: Sen deli misin? Günlerdir uyuyamıyor. Onu eğlendirmek için kendimizi parçaladık. Yüzünü bir türlü güldüremedik.
6: Çok başarılı olacak.
5: Nedense ben de onu hep neşe içinde görüyorum.
6: Teşekkür ederiz inşallah.
2: Sen onu bilmezsin. Duygularını hiç belli etmez.
6: Buyurun.
2: Hele üzüntüsünü. Gördüğün Yasemin seni yanıltmasın. Yoksa bizimle gece çıktı diye ona kızgın mısın?
5: Yok.
2: İyi. Ama Yasemin öyle zannetti, haberin olsun. Senin ona kızdığını düşündü. Bence bu dargınlığı uzatmak çok manasız. En azından karşı karşıya geçip konuşun artık.
5: Ben bilmiyorum Lale.
2: Ahmet, ne olur bari seninle etme.
5: Gerçekten üzgün mü?
2: Hem de nasıl.
6: Gerçekten çok güzel bir yer olsun. İnşallah.
2: Yasemin, ver beni kremi.
6: Al.

0: de yorulmuşsun ama değmiş. Çok güzel olmuş burası.
1: Nasıl beğendin?
0: Kazanç da bol olur inşallah. Değil mi kızım?
2: Evet, inşallah olur. Ellerinize sağlık Yasin.
3: Ben çıkıyorum anne. Öğlene kadar adliyedeyim. Sonra da büroda olacağım.
0: Tamam canım, iyi mesailer.

baksan şu telefona.

0: Bu da nereden çıktı?
1: Rıza Bey yollamış. Sen aşağıdayken biz de getiren adamlarla yukarı çıkarıverdik.
0: Eskisi nerede?
2: Şimdilik yüklüğe kaldırdım. İlk fırsatta adaya yollatırım.
0: Çok teşekkür ederim Rıza. Çok şaşırdım. Nereden akla geldi birden?
2: Buzdolabını yaz kış taşımaktan şikayet edip duruyordun ya. Artık iki evinde de birer buzdolabı var işte. Bir eksiğimiz var mı?
0: Yok, biz hazırız.
2: Buzdolabı güzel güzel.
3: Savcı Bey.
4: Efendim.
3: Acil bir telefonunuz var efendim.
4: Telefon mu? Nerede?
3: Bilmiyorum efendim.
4: Peki sağ ol.
5: Güzel değil mi? Evet. Benim formam da yarın gelecek.
1: Benimki de.
5: Kokulu kalemler yeni çıkmış.
1: Üf, ne biçim kokuyor? Hiç beğenmedim.
5: Bence çok güzel kokuyor. Niye beğenmedin anlamadım.
6: Ah. Ne haber çocuklar?
5: İyiyiz.
6: Okul başlıyor ha?
5: Evet.
1: Evet.
6: Işık, bunu ablana götürür müsün? Ne zamandır bu kitabı arıyordu? Bir hafta buldum. Dako?
5: Dakor. Bak. Aa, şurası yazıyor.
4: Nasıl oldu da emir çıktı? Çok şaşırdım.
7: Sabah müdür bey arayıp size bildirmemi istedi efendim. Biliyorsunuz bu çok özel bir izin.
4: Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Sevim.
1: Abi.
4: Sevim. Nasılsın kardeşim?
1: Ha? Seni gördüm ya. Daha
4: İyisin
1: iyiyim.
4: Değil mi kardeşim?
1: Daha iyiyim.
4: Gel. Otur şöyle. Ne zamandır bu halde? Ne zamandır bu halde dedim. Kardeşim iyisin değil mi? Sevim.
8: Bir iki gün oldu efendim.
4: Ve bunu bile bile oturup beklediniz mi ha? Neyi beklediniz? Komaya girmesini mi? Ha?
7: Bakın Savcı Bey.
4: Sevim. Canım. Dayan. Dayan. Buraya hemen bir ambulans istiyorum. Eğer ambulans gelmezse dünyayı başınıza yıkarım sizin. Kardeşim derhal hastaneye gitmeli. Gel canım dayan. Yürü.
7: Ama bir emir gelmeden.
4: O emri beklemek sizin vazifeniz. Yürü canım. Bak.
1: Bak. Abi.
4: Biraz daha. Yürü canım.
1: Beni buradan kurtar abi.
4: Tamam canım merak etme.
7: Şevket Bey. Şevket Bey bu yaptığınız kanunlara aykırı.
4: Senin kanunların benim umurumda bile değil.
7: Gel.
0: Buyurun.
9: Zahmet oldu Nezahat Hanım.
0: Hiç olur mu? Ne kadar memnun olduk bilseniz. Nihayet sizi evimizde ağırlayabiliyoruz.
9: Fakülteler açılıyor. Sizin tercihiniz neresi oldu?
10: Güzel Sanatlar Akademisi efendim.
2: Ailemizden bir sanatçı çıkacak beyefendi.
9: Ne güzel.
10: Ben bakarım.
5: O kalemlerden ben de alacağım. Çok beğendim.
1: Nesini beğendim? Berbat kokuyorlar. Şşş.
10: Yavaş olun. Başvekil içeride. Hadi bakalım doğru yukarı.
5: Al. Ahmet abi sana yolladı.
10: Aa.
5: Bir kitap arıyormuşsun. Bulmuş. Şeyde bulmuş.
1: Sahafta.
10: Tamam hadi yukarı.
5: Sahaf ne demek?
1: Eski kitap satan dükkan. Babam hep gider de oradan biliyorum. Bir sürü.

0: genel sekreteri geldiği zaman bunu da görüşürüz.
1: Ben notlarımı aldım efendim. İtalya Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile olan görüşme Avrupa'nın alakasını çekmiş olabilir Sayın Başvekilim.
2: Evet, Rıza Bey'in evi.
1: Ama daha da önemli bir şey var. Beni mi arıyorlar?
2: Hayır Rıza Bey, Sayın Başvekili arıyorlar.
3: Yasemin, sana ne kadar hasretim tahmin edemezsin. Sanki hayat durdu. Sanki artık yaşamıyorum. Kalbim atmıyor, nefes alamıyorum. Sen benim ışığımsın. Senden ayrı bir saniye bile geçirmek istemiyorum.
0: Sevim Gürsoy'un durumu çok ağırlaşmış. Şevket Gürsoy için bir ziyaret izni vermiştik. Kardeşini o durumda görünce

0: kimseyi dinlemeden alıp hastaneye götürmüş. Tabii bütün prosedür çiğnenmiş. Emniyet müdürü yardımcısı da paniklemiş.
1: Ay yazık kadına. Bir bilseniz ne kadar uzun zamandır çekiyor bu derdi.
2: Beni affet sevgilim. Sana olan aşkımın büyüklüğünü anlaman için birbirimizden ayrı geçen ilk saniye yetti de arttı bile. Şimdi lütfen pencereden dışarı bak.

0: Ama herkes aleyhimizde Ahmet.
1: Kimse bizi ayıramaz Yasemin. Kimse. Ben düşündüm. Bir süre görüştüğümüzü gizlememiz lazım. Kötü günler yaşıyoruz. Halam da dışarı çıkmadı. O zaman tekrar konuşacağım. Eğer hala karşı çıkarlarsa seni alıp buralardan götüreceğim. Benimle gelir misin?
0: Seninle her yere gelirim. Sen olmadan ben de yaşayamam.
1: Hiç öyle görünmüyordu ama. Gayet güzel yaşıyordu.
0: Ne zaman?
1: Necdetlerle yemeğe giderken mesela.
0: O gece asıl senin keyfin yerindeydi. Elinde çiçek meçhul arkadaşına yemeğe gidiyordun.
1: Ben aslında sana gelmiştim.
0: Yani o çiçekler benim için miydi?
1: Elbette.
0: Niye başka birine gittiğini söyledin?
1: O kadar güzel, o kadar neşeliydin ki. Kıskandım.
0: Ben de kıskandım. Meçhul arkadaşını yani. Kötü günlerimde Necdet bana destek oldu. Onunla dertleştim.
1: Necdet bizim birlikte olduğumuzu biliyor mu?
0: Tabii biliyor. Sen söylemişsin ya.
1: Yok, ben söylemedim.
0: Doğru. Ahmet söyledi demedi ki. Niyeyse ben öyle olduğunu düşündüm. Demek ki Lale gevezelik etti. Necdet de kardeşini ele vermek istemedi. Eve gitmem lazım. Başvekil bizde. Annem beni aramaya başlamıştır bile.

0: kendini Şevket. Hakkı çok iyi bir hekimdir. Bir an bile yanından ayrılmıyor.
1: Kurtar beni buradan abi dedi. Daha önce gidip alamadım ben o sarma. Bu hale gelmesine ben sebep oldum.
0: Görmene müsaade etmediler ki. Kendini suçlama.
1: O benim çocuğum.

0: Bütün gece başında nöbet tutulacak.
1: Merak etmeyin doktor bey.
0: Tahlil sonuçları geldi mi?
1: Hepsi burada efendim.
2: Sizin nasıl haberiniz oldu?
3: Adnan bey bize çaya gelmişti. Telefonda ona haber verdiler. Rıza, müjdeyi vermeyecek misin?
4: Tabii. Beyefendi Sevim'in tutukluluk halini kaldırdı Şevket. Size bildirmemi istedi.
5: Beyefendi ne kadar büyük bir lütufta bulunmuş Rıza.
4: Elbette büyük bir lütuf. Daha önce kimseye yapmadı biliyorsun.
5: Beyefendi biraz geç kalmadı mı Rıza? Kardeşim bir harabeye döndükten sonra bunun ne ehemmiyeti var? İyi ki oradaydım. Bir an kucağımda kardeşimin cansız bedenini taşıdığımı sandım. Ama eğer ona bir şey olursa iki elim yakanızdadır bilesin Rıza. İnan bütün dünyaya rezil ederim sizi. Bu ülkede olup bitenleri bir bir anlatırım. Beni assanız da kesseniz de yaparım.
4: Sevim'in yüzü suyu hürmetine susuyorum. Yoksa...
5: Yoksa ne yapardın? Yoksa beni de mi içeri attırırdın?
4: Şevket! Yeter sus artık.
5: Susmayacağım. Yeteri kadar sustum.
6: Sen de o diktatörün oyuncaklarından birisin. Sen bunu nasıl içine sindirebiliyorsun Rıza? Başını yastığa koyunca nasıl rahatça uyuyabiliyorsun?
4: Benim alnım açık Şevket. Bu ülkede kanunlar uygulanıyor diye kızamazsın. Şunu bil ki kardeşin kanunlara aykırı davranırsa gene tutuklanacaktır. Onu ikaz etsen iyi olacak. Yaptıklarımızın bedelini öderiz. Bundan kaçış yok. Hastalık bile buna mani olamaz.
5: Elbette haklısın Rıza. Yaptıklarımızın bedelini öderiz. Er ya da geç. Güle güle.
3: Rıza hadi gidelim artık. Tekrar geçmiş olsun.
4: Geçmiş olsun.
0: Düne göre daha iyi. Ama bir süre burada kalması gerekiyor. Sonra da ciddi bir bakım ve uzun bir nekahat dönemi onu bekliyor.
2: Bu konuda endişen olmasın Hakkı. Çok teşekkür ederiz.
0: Geçmiş olsun.
3: Sağ ol.
2: Canım benim.
5: Merhaba. Buyurun. Gelin çocuklar böyle.
7: Hala.
8: Nasılsın hala?
9: Gidişat iyi görünmüyor Necdet. Vallahi bilmiyorum.
10: Ama babacığım biz daha çok yeni açıldık. Kimse tanımıyor bizi. Bak.
8: Buyurun.
10: Bir iki haftaya kadar burası nasıl dolup taşacak şaşıracaksın. Sen bana güven baba. Bak göreceksin. Biz haftaya iki tane garson almak zorunda kalacağız.
9: İyi. Biraz daha bekleyelim o zaman.
10: Tamam.
9: Ama işler bu sürede de açılmazsa... Artık bir şeyler düşünmek lazım Necdet.
10: Hayır, hayır. Babacığım, biz o noktaya kadar hiçbir zaman gelmeyeceğiz. Sen merak etme, tamam mı?
8: Merhaba.
9: Merhaba.
10: Hoş geldin Ahmet, nasılsın?
8: İyiyim, sen?
10: Aynen. Hala babama dert anlatmaya çalışıyoruz.
8: Evet, epey sinirli görünüyor.
10: Gelsene.
11: Hoş geldin Ahmet.
8: Hoş bulduk.
11: Sevim abla nasıl?
8: Daha iyi. Ben de hastaneden geliyorum zaten.
11: Sana güzel bir kahve yapayım mı?
8: Vallahi harika olur.
11: Tamam.
8: Necdet, seninle ne zamandır konuşmak istiyorum ama o kadar meşguldün ki.
10: Ha, evet.
8: Yasemin durumumuzu bildiğini söyledi.
10: Evet.
8: Ailelerimiz bu beraberliğe şiddetle karşı çıkıyorlar.
10: Bu nedenle görüşemediğinizi de biliyorum, evet.
8: Görüşemiyorduk, evet. Ama buna dayanamadık tabii. Birbirimizi görmeden yapamıyoruz. Şimdilik bunu gizli tutmaya karar verdik.
10: Tabii zor bir durum bu.